0: Ancak grubun heyette yer almalarına rağmen müzakerecilere karşı eleştirilerini artırdığına dikkat çekindi. Uzmanlara göre Trump'ın geçen ay İran liderliğini parçalanmış ve karmaşa içinde olarak nitelendirmesi bundan kaynaklanıyor. Dini lider Müşteba Hamaney de dahil olmak üzere İran liderleri Trump'ın iddiasının ardından birlik mesajları verdi. Ancak payidar cephesi ayrılık yaratmaya devam ediyor. Sertlik yanlılarından bile daha radikal olan bu grup, müzakerecileri rejime sadık kalmamakla, Hamaney'in kırmızı çizgilerine riayet etmemekle suçluyor. Grubun bazı üyeleri bir anlaşma fikrini bile kapitülasyon olarak görüyor. Rejimin güçlü kurumlarında önemli görevler üstlenenler ya da İran medyasının önemli isimleri arasında payidar cephesinin üyeleri var. Bu grubun halktan ne kadar destek gördüğü bilinmiyor. Ancak en bilinen isim eski Ulusal Güvenlik Başkanı Seyit Celili, 2021'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 13 milyon oy alarak ikinci olmuştu. Kardeşi Vahid Celili, İran Radyo ve Televizyon Kurumu İRIB'in başında. CNN, bu grubun giderek daha çok görünür olmasının İran'da rahatsızlık yarattığını yazdı. İranlı rakip politikacılar bile böyle bir zamanda dayanışma sergilerken, payidar cephesinin bölmeye devam ettiğine dikkat çekildi.
1: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci Ankara'nın yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmenin zamanlaması da önemli. İran'ın ABD'nin sunduğu barış teklifini Pakistan üzerinden yanıtladığını duyurmasının ardından geldi Fidan'ın Arakçı ile bu görüşmesi ve duyuruldu da diplomatik kaynaklar iki bakanın İran ve Amerika arasında süren barış müzakerelerindeki son durumu değerlendirdiği bildirildi. Fidan son olarak Cuma günü de İranlı mevkidaşıyla telefonda görüşmüş ve müzakere sürecini değerlendirmişti. Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisinden tahliye edilen 3 Türk İspanya'dan yola çıktı. Virüslü gemiden tahliye işlemi dün başladı. Tahliyelerin bu akşam sona ermesi bekleniyor. Tahliye edilenler ülkelerinin gönderdikleri uçaklarla yurda dönüyor. Yolcuları ülkelerinde 42 günlük karantina süreci bekliyor.
2: Önce İspanya vatandaşları, ardından Fransızlar. Dünyanın günlerdir konuştuğu hantavirüs vakalarının görüldüğü gemiden Türkler de tahliye edildi. 3 Türk yolcuyu yurda getiren uçak Tenerife adasından kalktı. Hollanda bandıralı Hondius adlı gemi Tenerife adasının Grandia limanına demirdi. Tahliye işlemi bugün 20'ye kadar sürecek. Tahliye edilen yolcular ve mürettebat önce tekneyle kıyıya götürülüyor. İkinci duraksa 10 dakikalık bir otobüs yolculuğuyla havalimanı oluyor. Bu süreç sıkı steril önlem içerisinde yürütülüyor. Yolcular ülkelerine ait uçakla yurda dönüyor. İspanyol ve Fransızları taşıyan uçaklar Madrid ve Paris'e indi. Yolcular hastaneye götürüldü. Tahliye edilen 5 Fransızdan birinin hantavirüs bağlantılı semptomlar gösterdiği belirtildi. İspanyol hükümeti yolcuların 42 günün tamamını hastanede geçireceğini açıkladı. Fransa'da ise yolcular 72 saat hastanede tutulduktan sonra evlerinde de 45 gün izole edilecekler. 22 İngiliz vatandaşını taşıyan uçak da Manchester'a iniş yaptı. İngiltere Hava Kuvvetleri ise Tristan da Cunha adasındaki bir şüpheli vaka için harekete geçti. Hava ulaşımının olmadığı adaya paraşütle iniş yapıldı. 6 paraşütçü asker ve 2 sağlık görevlisi şüpheli vakanın olduğu noktaya yardım götürdü. Dünya Sağlık Örgütü tahliye edilen yolcuların 42 günlük karantinaya alınmasını öneriyor. Karantinadaki yolcuların her gün sağlık kontrolünden geçirilmesi de tavsiye ediliyor. Uzmanlara göre hantavirüs COVID-19 kadar bulaşıcı değil. Genel halk sağlığı içinse bir risk barındırmıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü de bu COVID değil ve bunu COVID gibi ele almak istemiyoruz dedi. Hollanda bandıralı Hondius adlı gemide 8 kişi hastalanmış, 6 kişinin virüsle temas ettiği, 2 vakanın da şüpheli olduğu açıklanmıştı. Hollandalı bir çift de bir Alman yolcu hayatını kaybetmişti.
1: Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvuru yaptı. Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusunda bulundu. Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne götürülen Muhittin Böcek ifade verdi. Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. İstanbul'da yaşanan jet ski kazasında bir kişi boğularak hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kaza Çatalca'daki Yalıköy sahilinde yaşandı. İki arkadaş sahilden kiraladıkları jet ski ile denize açıldı. Bir süre sonra jet ski'nin devrildiğini görenler 112'ye ihbarda bulundu. Jandarma, AFAD ve sualtı kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından 22 yaşındaki Yunus Emre Dilmen'in cansız bedenine ulaşıldı. Hafif yaralı olarak kurtarılan arkadaşının ise tedavisi sürüyor. İstanbul'da yaşayan 62 yaşındaki Şükran Samanlı, karnındaki şişlik ve ağrının kabızlıktan kaynaklandığını düşünerek doktora gitmedi. Hamile bir kadın görüntüsüne ulaşan kadının karnındaki şişliğin tümörden kaynaklandığı tespit edildi. 22 kiloluk tümör ameliyatta alındı.
3: Kabız olduğunu sandı, 22 kiloluk tümörü olduğu ortaya çıktı. 62 yaşındaki kadın 6 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu.
4: Kötü bir şeydi ya, ben yani karnımda ne olduğunu anlayamadım ki. Gebelik gibi de değil bu. Kabızlık falandır diye düşündüm. Çünkü ben kabız sık sık oluyordum.
3: İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi Şükran Samanlı uzun süredir şişkinlik ve kabızlık şikayeti yaşıyordu. Sürekli şişen karnı nedeniyle artık nefes alamaz hale gelen kadın İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gitti.
4: Karnım artık görseniz korkardınız yani, böyle taşınmaz hale geldi. Şöyle yüz yuvarlak, şöyle bir de şekilsiz böyle bir yamulmalar oldu. Yattığım zaman şöyle bir göçme oluyordu, sonra gene taşlaşıyordu.
3: 62 yaşındaki kadın jinekolojik onkoloji bölümüne yönlendirildi ve yatışı yapıldı. Yapılan tetkikler sonucunda yumurtalıklarında 22 kilo büyüklüğünde tümör saptandı ve ameliyat kararı verildi.
5: Şişkinlik ve karın ağrısı şikayetleriyle bizim hastanemize başvuruyor. Akciğeri itecek kadar büyük devasa bir kitle saptadık ilk muayenemizde. Ameliyat süresi de yaklaşık 6 saati kadar sürdü. Tüm karını dolduran yaklaşık 50 santimetre civarında bir kitle saptadık.
3: Ameliyat sonrası Şükran Samanlı sağlığına kavuştu.
4: 78 civarlardaydım. Sonra şimdi 57 küsürlerdeyim.
1: Çorum'da mantar yedikten sonra fenalaşan 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. Olay Buhara Evler Mahallesi'nde meydana geldi. 33 yaşındaki Rüveyda Altuntaş 5 aylık hamileydi. Evinde pişirdiği mantarı yedikten sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının durumu ağırdı. Hamile kadın karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi. Dün Anneler Günü'ydü. Bazı anneler için Anneler Günü bir kutlamadan çok tarifsiz bir özlemin adı artık. Depremde, yangında, şiddet olaylarında çocuklarını kaybeden anneler yıllardır dinmeyen acılarıyla adalet mücadelesini sürdürüyor. NTV'den Beyza Nur Özer, öyküleri farklı ama savaşları aynı olan annelerin hikayelerini derledi.
6: Evladını yangında kaybeden de var. Çocuğu cinayete kurban giden de. Annelerin adalet mücadeleleri sürüyor. Onlardan biri Kartalkaya yangınında 10 yaşındaki kızı Derin'i kaybeden Yaprak Yeşilada Yalçın.
7: Bir halat bulundu ve o halat yukarıya bize atıldı. Ve biz o halata tutunarak aşağıya indik. Ben hani o anın kızı, küçük kızımı ve de eşimi son gördüğüm anlar olduğunu tabii bilemiyordum.
6: Yasemin Minguzi'nin 14 yaşında öldürülen Maddi Ahmet'i kaybetmesinin ardından mücadelesi hiç bitmedi.
8: Anneler Günü'nde Ahmet mutlaka bana giderdik tek başına. Kendi kendine çiçek alırdı mutlaka. Her sene. Bir senesinde de işte böyle, evet, 13 Mayıs 2018 bu Ahmet'in gidişinden sonra teyzesi bana verdi, saklamış Biz Malta'ya gittiğimizde işte bazı eşyalarımızı böyle bir depoya koymuştuk, kutulara koymuştuk de kutulardan çıktı bu.
6: Gülnur Tuğaltay ise mücadelesi 26 yıldır sürüyor. Kızı Çağla Tuğaltay 2000 yılında İstanbul Şişli'de cinayete kurban gitmişti. Katili ya da katilleri bulmak için soruşturma hala sürüyor.
9: Gözlerinin içine bakmak istiyorum onun. Gözlerimin içine bakıp 15 yaşındaki bir çocuktan ne istedin ya?
6: Enkazda 12 gün delil nöbeti tuttu. İlk duruşmaya ölen avukatoğlunun cübbesiyle katıldı. Nurgül Göksu 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş deprem felaketinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nda oğlunu, gelinini ve torununu kaybetti.
10: Kendi kendime bir yemin etmiştim. Çocuklarımın ölümüne sebep olanların bulunup yargılanıncaya kadar bu davanın peşini bırakmayacağımı söylemiştim. Bırakmayacağım da sonuna kadar mücadele edeceğim.
1: Son teknolojinin nimetleri yerine 19. yüzyıl tekniklerini kullanıyor. Fotoğraf sanatçısı Kerim Suner'in sıra dışı tekniklerle İstanbul'un on binlerce yıllık mekanlarını fotoğrafladığı sergisi Yapı Kredi Bomontia'da galeride sanatseverlerle buluşuyor.
11: Körüklü ahşap kamerası, ona eşlik eden çadırı, mobil bir laboratuvara dönüştürdüğü kamyoneti. Fotoğraf sanatçısı Kerim Suner'in Ne Zaman isimli kişisel sergisi Yapı Kredi Bomontia'da galeride ziyarete açıldı. Günümüzün dijital teknolojilerinin aksine fotoğrafçılık tarihinin unutulmaya yüz tutmuş tekniklerini kullanan Suner, İstanbul'un zengin tarihini gözler önüne seren 72 farklı noktasını fotoğrafladı.
12: Sıfırdan bir cam alıyorsunuz, pencere camı bile olabilir. Kimyasalları siz hazırlıyorsunuz, onu ışığa hassas hale getiriyorsunuz. Onun üstünde görüntüyü oluşturuyorsunuz. Yine bütün kimyasal prosesler sizin kontrolünüzde. Bir negatif elde ediyorsunuz. İşte o negatiften bu defa kağıt, cam veya farklı bir malzemeye baskı yapmak için yine 19. yüzyıl tekniklerini kullanarak, yine sıfırdan kendiniz yaparak bir iş ortaya çıkarıyorsunuz.
11: Sergide İstanbul'da ilk insan izlerinin keşfedildiği Yarımburgaz Mağarası'nın derinliklerinden şehrin modern silüetine uzanan bir seçki sunuluyor.
12: Milattan önce 10 binlerden 20 binlerden Yarımburgaz Mağarası'ndan başlıyoruz. İşte Bizans, Osmanlı, bugün geldiği yer, birbirleriyle ilişkileri, yani buradaki yerleşimi de ona göre fotoğrafların birbirleriyle ilişkileriyle oluşturmaya çalıştık. Yani tek tek yerden ziyade bir bütün olarak algılamalarını tercih ediyorum.
11: Sanatçının ekipmanlarının da yer aldığı Ne Zaman sergisi 22 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilir.
1: Türkiye hava sahası kullanımından rekor gelir elde etti. Geçen yıl hava seyri sefer hizmetleri kapsamında 33 milyar liralık gelir elde edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre 2024 yılında 21 milyar 586 milyon lira olan tutar 2025'te %53 arttı. Böylece Türkiye Avrupa Hava Seyri Sefer Emniyeti Teşkilatı üyesi 42 ülke içinde 6. sırada yer aldı. Hava sahasına talep sıralamasında ise 2. ülke oldu. Noktaladık yayınımız Yaşasın Hayat'ta devam edecek.
13: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.

0: Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta longevity'nin öneminden, yaşla bağlantılı gelen kronik hastalıklarla mücadeleye, dijital sağlıktan takviyelere yine birçok konuyu konuşacağız. Hocam merhaba, hoş
1: merhaba
0: geldiniz.
1: Merhaba efendim, hoş bulduk.
0: Tabii bu hafta da çok önemli konu başlıklarımız var. Siz hep kendinize iyi bakın çünkü umduğunuzdan daha uzun yaşayacaksınız, evet, dediniz. Aslında ikinci elliye hep konuşuyoruz programımızda da. Ama kronik hastalıklarla mücadele bu ikinci ellide daha çok öne çıkıyor değil mi?
1: Bir numara haline geliyor. Çünkü ikinci elli süresi uzadıkça ki uzuyor. Kronik hastalıklarla karşılaşma ihtimalimiz de doğal olarak artıyor. Yani normal koşullarda biz 25-35-40 yaşlarındayken diyabet, koroner kalp hastalığı, beyin damar hastalığı, Alzheimer, Parkinson haberimiz bile yok. Osteoartrit nedir? Diz romatizması niye olur? Kalça romatizmasının protezi ne zaman düşünülmelidir filan gibi bir soru ne? Erkeğin ya kadının aklına bile gelmiyor. Ama yaş 50'yi geçtikten sonra bunların hepsi artıyor. Bir araştırmaya bak göre, çok önemli bir araştırma bu ve büyük bir popülasyon grubu. 60 yaşında olanların en az bir kronik hastalığa tutulmuş olanları %25 civarında. İki kronik hastalığı olanlar 70 yaşında %30'ları buluyor. 80 yaşında 3 veya 4 kronik hastalığı olanlar neredeyse %50'si insanların. Yani ben 75'i 80'i göreyim ama sabah diyabet hapımı, öğleden tansiyon hapımı, akşam bellek hapımı, ikindim bilmem ne hapımı yutarak sağlığımı koruyamıyorum. Ve bunların hepsi aynı dükkanın müşterileri olan hastalıklar. Hepsi inflamasyon üreten, hepsi oksidasyon, paslanma üreten, hepsi glikasyon üreten, hepsi kansere zemin hazırlayan, belleği bozan hastalıklar. Yani şeker hastalarında bellek bozukluğu daha sık görülüyor. Şeker hastalarının Alzheimer'a yakalanma ihtimali daha fazla. Şeker hastasında tansiyon hastasında şeker daha çok bekleniyor. Tansiyonu ve şekeri olan birinin felç geçirme ihtimali daha fazla. Yani böyle network medicine dediğimiz yeni yaklaşımımızda bizim, yani komorbidite de deniyor buna. Yani aynı anda çok hastalıkla baş etmeye çalışmak meselesi çok önemli. Dolayısıyla 50 yaş sonrası sağlık yönetimi, longevity meselesi masaya yatırıldığı zaman bir numaralı problem. Ve zaten o nedenle longevity tıbbı son yılların en popüler alanı haline geldi. Çünkü longevity tıbbının temel hedefi sizi bu hastalıklara yakalanmadan uyarmak, bu hastalıkları mümkünse önceden tahmin etmek, yani prediktif olmak, bu hastalıklardan sizi korumak, yani preventif olmak ve bu hastalıklara karşı mümkün olduğu kadar erken önlemler almak, yani proaktif olmak. O 4P tıbbı dediğimiz tıbbın esası bu. Dolayısıyla mahşerin, benim tabirimdir, 5 atlısı veya 4 atlısı, ki artık 5'e çıktı o. Yani obezite, şeker hastalığı, insülin direnci, kanser, Alzheimer, Parkinson ikilisi, osteoartrit meselesi ve beraberinde gelen obezite salgını, bunlarla beraber yaşlanmamız mümkün değil. İyi yaşlanmamız mümkün değil. O zaman ne oluyor? O zaman hayatının 85 yılın ömrünün 15 yılını hastanelerde geçiren, doktor muayenehanelerinde geçiren, poliklinik kuyruklarında geçiren muhtaç, yaşlı, düşkün, başkalarının yardımıyla hayatta kalabilme durumunu yaşama ihtimali yüksek olan yaşlılara dönüşüyoruz ki bu topluma hem yüksek bir sosyal yük, hem topluma çok güçlü bir, fazla bir ekonomik yük. Ama tam tersini düşünelim. Biz bu insanları sağlıklı 80'i gösterebilsek, sağlıklı 70 gösterebilsek, bu insanlar hala üreten, tecrübeli, birikimli, daha toplumun dinamiklerine katkısı yüksek olabilecek olan, yük olmak bir tarafa, hazine değerinde insanlar. Dolayısıyla artık amaç 70'li yaşlara sıfır hastalıkla girebilmekse, o zaman Osman Hoca'nın haberi altını çizdiği check forward medicine, yani geleceği gören tıp, geleceği check eden tıp, longevity tıbbının da esası bu. en önemli araçlarımızdan biri olacak.
0: Longevity kavramı aslında son yıllarda çok popüler hale geldi ve tabii aslında bu hastalıklarımızın olmadığı gençlik dönemimize döndürecek midir longevity kavramı bizi?
1: Longevity kavramında sizi gençleştirmek yok, genç tutmak var. Gençliği uzatmak var. Çünkü longevity tıbbı gençliği uzatamazsa veya orta yaş sağlığını uzatamazsa yaşlılığınız hep problemlerle dolu. Yaşlanmayı daha kaliteli haline getirmek var. O nedenle ben mesela son kitabıma Yaşasın Yaş Almak adını koydum. Yani bir kişi eğer tansiyonsuz, şekersiz, kolesterolsüz, kalp hastalığı olmadan, stent taktırmadan, hap çöp yutmadan 70 yaşına girmişse 70. doğum günü pastasında yaşasın hayat diye üfleyebilir. 80. yaşında torununu dansa kaldırabilir. 85. yaşında, 90. yaşında belki de torununun çocuğunu kucağında merdivenle hoplaya zıplayarak çıkarabilir. Yani bir yazı yazmıştım, çok ilgi gördü. Torunlarınızın torunlarını kucaklamaya hazır olun. Yeter ki sağlıklı kalın. Çünkü artık 120 yıllık ömür bir hayal olmaktan çıkmış durumda. Hele hele şu anda 50'nin altında olan nesil, Burcu Hanım, kesinlikle özel bir şanssızlık yaşamazlarsa 100'ü geçecek, hepsi geçecek. Hepsi. Yani bugün 70'i geçmek nasıl marifet sayılmıyorsa, bundan 20 sene sonra bugün 50'sinin altında olanlar için 100 yılı devirdim demek bir marifet değil. Ama şimdi 100'ü devirmek bir ödül gerekçesi. Ben 2000 yılların başında Okinawa, ki en uzun ömürlü insanların yaşadığı en yoğun adadır, orada 100 yaşı geçenleri tahta bindiriyorlar. Törene katıldık biz. O 100. yaş kutlamasında onu krallar gibi böyle 4 kişi taşıyor. Bütün kasabanın içine, adanın içine gezdiriyorlar. Japonya geçen gün yayımladı. 100 bin Japon 100 yaşını geçmiş. Bu rakam Japonya nüfusunun 4 katı olan Amerika'da bile şu anda 40 binlerde, 50 binleri bulmadı. Dolayısıyla uzun ömür artık bir vaat değil.
0: Evet.
1: Bir şans da değil. Ama uzun ömür yetmiyor. Uzun sağlık. Daha genç yaşlanmak, daha geç yaşlanmak. Yaş almak ama yaşlanma sorunlarından uzak yaşlanmak temel hedef. Longevity tıbbı onun için popüler oldu.
0: Evet. Bununla birlikte dijital sağlık kavramı da yine çok öne çıkıyor. Tabii birçok yenilik de var. Bununla ilgili son gelişmeler neler mesela?
1: Muazzam. Aklınızın almayacağı kadar muazzam. Yani artık işte bu kolumuza taktığımız saatte bizi şaşırttı önce. Saatten nabzım görünüyordu. Sonra saat oksijen de ölçüyor. Saat ateşimi de ölçüyor. 1950 yıllardaki saatler takvimi gösterse yetiyordu. Takvimli saat almak modaydı. Evet. Şimdi artık dijital giyilebilir biz saatler kullanıyoruz ya da yüzük kullanıyoruz. Yüzük de bilgisayarımız ya da telefonumuzda bir gece önceki uyuduğumuz uykunun süresini, derin uyku süresini, horlayıp horlamadığımızı, apneye girip girmediğimizi anlayabiliyoruz. Ama bunun bu buluşun temelinde yatan teknolojinin adı PPG, yani foto platismografi dediğimiz bir teknoloji. Bu teknolojide bizim cildimize temas eden giyilebilir cihaz, cildimizin içinden, altından, hemen alttan geçen damarlardaki kan akışından oksijeni, kan akışından tansiyonu, kan akışından nabız sayısını, ekstrasistoli ve yine o kandaki değişikliklerden ya da vücudumuzun pozisyonel değişikliklerinden uyku süreçlerimizi tahmin edebiliyordu. Bunun üstüne bir de yüzükler çıktı. Bu koldaki saatler saniyede 12-15 ölçüm yapıyordu. Yüzükler saniyede 250 ölçüm yapıyor. Ve çok daha yakın ve çok daha doğru bilgiler verebiliyor bu nedenle. Ama şimdi artık onlar da demode olmaya başladı. Sizin bir aynaya baktığınız zaman aynanın üstündeki fotoplastografi ile gönderilen ışınlar sizin cildinizin altındaki damarları uzaktan okuyarak oradan gelen geri dönen sinyalleri alıp yapay zeka ile değerlendirerek sizin tansiyonunuzu, nabzınızı, solunum sayınızı, oksijen oranınızı, ateşinizi, bitmedi. Yine bu değerlere bakarak kalp riskinizi, beyin riskinizi, felç riskinizi, bitmedi. Bel kalça oranınızı, yağ oranınızı, daha sizin yüzüne bakarak, yüzünüze bakarak, yani temassız fotoplatismografi, PPG çıktı. Artık sizin cilt yaşınızı, cildinizi uzaktan bakan bu PPG cihazları, bunlar mucize aynalar, size söyleyebilecekler. Bunlar tabii tanı testleri midir? Hayır, ama tarama testleridir. Yani geçenlerde çok enteresan bir olay yaşadık. Bu PPC uzaktan kumandalı, daha doğrusu uzaktan gören mucize aynalardan birisini yakında biz bir kliniğimizde kullanacağız. O kliniğin o hastaneye gelen şu anda deneme safhasında, daha doğrusu uygulama safhasında henüz geçmiş değiliz pratiğe. Bir hanım doktor bu ne diye soruyor. Diyorlar ki bu bir özel ayna, tansiyon bile tahmin edebiliyor. Benimkini tahmin etsin diyor. Hipertansiyon çıkıyor. Haberi yok doktorun. Ve eve gittiği zaman tekrar hastaneye arıyor. Bende hakikaten tansiyon yüksekmiş, adete güvenemiyor ona. Yani artık bu dijital health her şeyimize girecek. Siz evinizde bu cep telefonu kadar bir cihazla alnınıza tutup o cihazı, ateşinizi kaç olduğunu hastaneye gönderebileceksiniz. Kalbinize dokundurup sesi kat hastaneden kat sesinizi dinletebileceksiniz. Ya da akciğerinize dokundurup nefes alıp verip solunum alışverişlerinizi hastanedeki doktor, bir göğüs hastaları uzmanı size bir bronşit mi var, zatürre mi var tahmin edebilecek. Yani artık dijital health bir ev sağlığına dönüşüyor. Home health'e dönüşüyor. Yani boşuna hastaneye gidip bir tansiyon ölçmek için, bir boğazınıza baktırmak için, bir akciğer dinletmek için gitmek zorunda olmayabileceksiniz. Ki bu çok muazzam bir şey. Neden? Ekonomik yük azaltacak. Tabii. Hastane kuyruklarını azaltacak. Doktorların da, hastaların da işi kolaylaşacak.
0: Kesinlikle öyle. Hocam tabii artık programlarımızda daha çok izleyici sorularına yer veriyoruz. Buyurun. Çünkü o kadar çok izleyici sorumuz var ki merak ediyorlar. Mesela bir izleyicimiz takviyelerden faydalanırken nelere dikkat edilmeli demiş.
1: Bir kere o takviye bana lazım mı değil mi? Bir soru bu. Televizyonda Osman Hoca'yı dinledim şekerim. Şu takviyeyi söyledi, biz de onu yutalım. Bu yanlış. Sizin yaşınız, cinsiniz, hastalıklarınız, müttesebatınız, geçmişiniz, mevcut biyolojik durumunuz o takviye için ters etki bile yaratabilir. Bir, buna benim ihtiyacım var mı? Kim karar verecek buna? Eczacı değil, diyetisyen değil, siz değil. Doktor karar verecek. Çünkü tonla para vereceksiniz o takviyeyi. İki, bu takviye benim ihtiyacımsa ben bunu ne süreyle kullanacağım? Ölçülebilir sonuçları var mı? Yani D vitaminim düşük, D vitamin takviyesi alacağım. Tabii alacaksın. Magnezyumum az. Eritrositle hücrede bile ölçebiliyoruz. Magnezyum takviyesi adli doktor alacağım. Ama krampım da varsa magnezyumun sitratını, bellek sorunum varsa treonatını, uyku sorunum varsa glisinatını, kalp sorunum varsa orotatını alacağım. Detay var. Evet. Başka? Bu takviyeyi kim üretmiş? Bir merdiven altı ürün mü? Çünkü hiçbir kontrolü yok. Ben takviye üretip Tarım İl Müdürlüğü'ne dosyamı veriyorum. İthal vesikalarımı gösteriyorum. Ve o takviyeyi ben piyasaya satabiliyorum. Ama içinde o var mı yok mu, ben koydum mu koymadım mı, bunu tarım müdürlükleri kontrol etmiyorlar. Amerika'da da edilmiyor. Onu, bizim ayıbımız değil bu. Bütün dünya, Fransa'da edilmiyor. İtalya'da da, Japonya'da da. Dolayısıyla bu takviyeyi üreten firma bilinen, güvenilen bir firma mı değil mi, bunu çekeceksiniz. Diğeri, takviye aç mı tok mu alınır, sabah mı akşam mı alınır, maksimum ve minimum dozu ne olmalıdır, başka takviyelerle ya da kullandığım diğer ilaççılarla etkileşime girebilirim, bu çok önemli. Aldığınız bir ilaçla etkileşime girebilir, başınıza bela olur. Yani siz kan sulandırıcıyı ne yapıyorsunuz, hem ginkgo biloba alayım, hem ginseng kütüğüm, bir de omega 3 kütüğüm de kalbim sağlam olsun, kanarsınız.
0: Evet.
1: Başınız belaya girer. Dolayısıyla burada hekime danışmak, hekimlerin kendilerine ulaşamıyorsanız onların videolarını izlemek bana göre veya o tabii o hekimin de güvenliğini sorgulamanız lazım. Güvenlik derken hekime güvensizlik anlamında söylemiyorum. O alandaki bilgisini. Çünkü gerçekten bu alanda bilgisi olmadığı halde kudu birkaç bilgiyi paylaşma ihtiyacı duyan meslektaşlarımız olabiliyor. Onların tecrübelerine göre bu alanda tecrübe kazanmış kişilerin daha güvenli oldukları da kesin.
0: Bence bizim programımızı izledikleri zaman zaten birçok doğru bilgiye ulaşacaklar.
1: Kesinlikle. Bunların videolarını da paylaşıyoruz. Evet. Benim
0: sosyal medyada,
1: YouTube da. Sosyal medyada paylaşıyorum. İzlesinler. Çok şey öğreniyorlar ve söylüyorlar. Size de bana da teşekkür ediyorlar. Evet. Sağ olsunlar.
0: Evet. Hocam şimdi başka merak edilen bir konu da bellek sağlığımız. Bununla ilgili de çok soru var. Kilo mesela fazlalığı belleği zorlar mı demiş?
1: Zorlar ve bozar. Yani göbek büyüdükçe, bellek genişledikçe bellek küçülür, beyin küçülür. Nokta.
0: O zaman kalori azaltmak belleğe faydalı mı?
1: Çok faydalı, çünkü bellek kalori azalmasından hoşlanır. Kendini daha kolay temizleyebildiği için. Ve kalori azaltması, hele bir de aralıklı oruçla desteklenirse, egzersiz de desteklenirse, demeyin gitsin. Bellek size müteşekkir kalır.
0: O zaman egzersiz belleği güçlendirir diyebiliriz.
1: Çok, çok. Çünkü bellek egzersiz esnasında daha çok kanlanıyor. Bellek egzersiz esnasında daha çok mutlu oluyor. Daha pozitifleşiyor, daha iyi düşünüyor. Ama bellek aynı zamanda egzersiz esnasında kaslardan salgılanan bir takım miyokinler dediğimiz kas menşeli moleküller, ki bir numarası irisindir. Beyindeki beyin nöronlarını büyüten faktörü coşturuyor irisin. Ve ne kadar çok egzersiz yaparsanız o kadar çok beyniniz, belleğiniz, hipokampusunuz daha sağlam hale geliyor.
0: Peki bellek sağlığını etkileyen başka faktörler neler hocam?
1: Çok. Uyku. Uyku. Evet. Bu beleğin temizlik işleri müdürü gece çalışıyor. Gündüz yan gelip yatıyor. O zaman iyi uyumazsanız gece o sistem çalışmıyor. Çünkü uykuda o yollar açılıyor ve sisteme aynen belediyelerin gece çöp arabalarının faaliyete geçirdiği gibi çöp arabaları devreye giriyor. Bu sistemin adı glenfatik sistem. Ayrıca uyku belleğin ütüsü. Sadece temizlik yapılmıyor, destekleniyor. Ayrıca belleği bir gün sonraya hazırlıyor uyku. Dolayısıyla derin uyku, uyku fazlarını düzgün yapabilmek, sirkadiyen ritme uykun, uyku uyuyabilmek çok büyük bir marifet. Stresten uzak kalmak, doğru beslenmek, bellek malzemeleri olan B12, folik asit, magnezyumu, D vitamini, demiri kazandırabilmek önemli bir faktör.
0: Peki uyku pozisyonu belleği etkiler mi mesela?
1: Bir miktar etkilediğine dair olumlu şey söyleyebilirim. Bir kere şunu biliyoruz. Sağa sola yatmak meselesinde bellek, sağa yattığınız zaman daha iyi temizleniyor gece beyin. Sola yatınca ikinci sırada temizleniyor. Sırt üstü biraz daha zor temizleniyor. Yüzük oyun yatmak bir felaket. Temizliği inanılmaz ölçüde bozuyor. Böyle bakarsak olumlu. Bir başka araştırmada da sola yattığınız zaman beynin iltihaplanma ihtimalini azaldığı anlaşılıyor. Onun için bir sağa bir sola. Bence en güzel uyku o.
0: Evet. Peki bellek dostu besinleri merak ediyoruz. Mesela bir izleyicimiz demiş ki kakao tozu belleğe iyi gelir mi?
1: İyi gelir. Kakaonun içerisindeki maddelerin çoğu bellek dostu. Kakao makul miktarda kafein içerdiği için belleği biraz uyarıyor. Ama bu kakao da teobromin dediğimiz belleği sakinleştiren, teanin dediğimiz belleği sakinleştiren maddeler var. Bir de katechinler var, flavonoller var. Yani kakao için ben bir bellek ilacıdır diyebilirim. Günde bir çay kaşığı kakao belleğe iyi gelir. Bunu çok net söyleyebilirim. Bir de bellek morarmadan hoşlanır. Mordan hoşlanır. Mor renkli gıdalardan hoşlanır. Siyahtan hoşlanır. Kırmızıdan hoşlanır. Yani bellek bu üçlü rengi çok sever. Çünkü bu üçlü renk daha çok antosiyanin içerir. Oligomerik proantosiyanidinler dediğimiz OPC, Ordu, Paris, Samsun. Bunların özelliği şu. Bu antosiyaninler diğer antioksidanlardan farklı olarak Burcu Hanım, beyin omurilik barajını çok rahat geçerler ve beyne çok nüfuz ederler. Ve beynin oksidasyonuna, yani paslanmasına fırsat tanımazlar. O nedenle biz izleyenleri hatırlatayım. Bellek kaybı olan büyükleri varsa ya da kendilerinin böyle bir şüpheleri varsa, lahananın morunu, turpun morunu, kırmızısını, ne bileyim işte böğürtleni, mor renkli olan mersin, yaban mersinini, ne kadar renkli, kırmızı, mor, siyah bulurlarsa tüketsinler.
0: Evet, bellekle ilgili aslında bütün bilgileri vermiş olduk böylece. Sorularını izleyicilerimizin paylaştık. Şimdi farklı konularda da sorular geliyor. Onlardan birisi de alkol demansı tetikler mi?
1: Çok, çok. Alkol beynin zehri. Sigara kadar, hatta sigaradan daha da fazla büyük bir tehdit. İkisi de, her ikisi beraberse benim tabirimle hayırlı işler. İş çok zor. Ben demans olmayacağım, belleğimi kaybetmeyeceğim diyen birinin alkol kullanımında ve sigara kullanımında şapkasını önüne koyup bir ciddi düşünmesi lazım.
0: Bir izleyicimiz de kas erimesi neden olur ve kas erimesi için hangi takviyeleri almalıyız diyor hocam.
1: Hareketsizlikten olur önce. Kas ihanet eder, kas affetmez. Bellek gibi, belleği kullanmazsanız nasıl kaybederseniz, evet, beyinde kasla beraber çalışırlar. Bir kere hareket edeceğiz, kası kullanacağız, kası faaliyete geçeceğiz. Ama kası faaliyete geçirmek, onu biraz yemlemek de gerektirir ki gelişsin, kendini korusun. Kasın temel yemi proteindir, kolajendir. Hı hı. Kasın temel yemi sudur. Ama ilaveten kreatin verebilirsiniz, daha fazla proteini, gıda tüketebilirsiniz. Ama kas D vitamini çok hoşlanır, magnezyum çok hoşlanır. Bütün vitaminlerden hoşlanır ama D vitamini ve magnezyum ilk sırada, kreatin, D vitamini, omega 3 ve magnezyum kasın en sevdiği destekler. Bir de kolajen takviyesi. Evet. Kolajen. Kas kolajeni. Hmm. Kas kolajeni, cilt kolajeni ile aynı. 1-3. Kolajen 1 ve 3. Kemik kolajen 2.
0: Evet. Kreatin dediniz. Bir izleyicimiz diyor ki bu kreatinle ilgili mutlaka egzersizle mi almamız gerekiyor?
1: Şart değil. Şart değil. Hı. Ben egzersiz yapmadığım gibi kreatin alıyorum. Yetişkinlere buradan tavsiyem kreatin monohidrat. Hı hı. Monohidrat. Ucuzu ve etkilisi. Diğerleri etkili değil. Kreatin monohidrat. Başlasınlar. İlk hafta buradan çok güzel bir ilde yapalım. Birinci haftada bir hafta süreyle 1 gram. Alışma dozu. Sonra 2 hafta süreyle günde 2 gram. 3 gram da kalsınlar. 4-5 gram sporcu dozu. Ben Osmanlıca olarak 3 gram kullanıyorum. Kreatini egzersiz yapıyorlarsa egzersizden önceki ve sonraki 2 saatlik dilimde tüketsinler. Hı hı. Yapmıyorlarsa da en fazla öğün tükettikleri öğünde, mesela akşam yemeğini daha ağır yiyorlarsa, ki tavsiye etmem, akşam veya sabah yemekle birlikte ve bol suyla ödem yapar başlangıçta, birden dozu yüksek tutarlarsa. Günde 3 gram kreatin, günde 30 gram whey protein, egzersizle birleşince aslanlar gibi kas korursunuz.
0: Peki çocuklarda geçerli mi? En azından ergenlik dönemine geçiren.
1: Ergenlik dönemini geçmiş çocuklarda, yani yaşı 20'den sonraki olan çocuklarda kas koruma faaliyetine zaten başlayın. Kreatin kullanabilirler ve proteini o yaşlarda çok tavsiye etmem. Besinle alsınlar.
0: Peki kreatinin yan etkisi var mı hocam?
1: Var. Yan etkisi olmayan hiçbir şey yok. Gaz yapar, şişkinlik yapar, ödem yapar. Çok yüksek dozda 10-15 gram tavsiye edenler var. Osmanlıca önermez. Böbrek fonksiyonları üzerinde düşük dozları olumlu etki gösterirken yüksek dozları kreatinin seviyelerinizi kanda yükseltebilir.
0: Peki. Kısa bir ara verelim.
1: Memnuniyetle.
0: Devam edeceğiz efendim.
2: Albümlerin B yüzünde kalan şarkılar ve onların bilinmeyen hikayeleri yıllar sonra gün yüzüne

0: müziğin zirvesi. 80'ler, 90'lar.
1: Bir kaset alıyorsun, kapağına bir bakıyorsun, D yüzünde çok böyle televizyonda izlemediğin şarkılar var.
0: Kesinlikle.
2: NTV Radyo'nun sevilen programı NTV'ye taşınıyor. Ömer Vatan Artıran ve Suat Kavuklioğlu'nun sunduğu Beyoğlu şarkıları her pazar 23.30'da NTV ve NTV Radyo'da. NTV Radyo.
3: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor. Sizlerden gelen sorularla devam edeceğiz bu bölüme de. Hocam o kadar çok izleyici sorumuz var ki bunları size yönlendirdiğimiz zaman aslında konudan konuya geçip çok daha bilgileniyoruz sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz. Jelatinle kolajen kazanılır mı demiş bir izleyicimiz.
4: Şimdi şöyle bir sıralama yapalım. Eğer siz eti pişirir haşlarsanız etteki kolajen ısı işlemden geçtiği zaman yani 60 derecenin üstünde bir ısıyla karşılaştığı zaman jelatine dönüşür. Kolajen 10 birimde 1 birim emiliyorsa yani etten aldığınız kolajen kolajen ihtiyacınızı karşılamaz. Hepsi emilmez çünkü. Ama siz jelatin alırsanız normal kolajende 10 birimde 1 emiliyorsa jelatinde 10 birimde 3 emilir. Dolayısıyla eti pişirdiğiniz zaman çiğ ete göre çok daha fazla etin suyuna geçen kolajen de öyledir. Daha fazla jelatinle daha fazla kolajen kazanma şansınız olur. Neden? O jelatin bağırsağınızda, pardon midenizde parçalanır. Peptitlere dönüşür. O zaman kolajen peptit olur. Bağırsakta o peptitler parçalanır. Amino asite dönüşür. Emilir ya da peptit olarak emilir. Kemik veya kas yapımında kullanılır. Dolayısıyla hocam jelatinden kolajen kazanabilir miyiz diyorsanız evet kazanabilirsiniz diyebilirim.
3: Peki. En çok asit üreten gıdalar hangileridir?
4: Proteinli gıdalar. Hı. Yani yüksek protein tükettiğiniz zaman, aşırı protein tükettiğiniz zaman ki Osman Hoca'nın tedavi amacıyla değilse asla ketoza girmeyin ve ketojenik diyet yapmayın demesinin sebebi odur. Vücudunuzu bir asit fırını gibi yaparsınız. Asit kuyusuna düşmüş gibi yaparsınız. Hı. Böbreğinizin atamayacağı kadar çok asit yüklemiş olursunuz ve böbrek yetmezliğine doğru da gidersiniz. Ayrıca o diyetteki yağ nedeniyle de damarlarınıza tıkarsınız. Yani çok fazla protein, çok fazla asittir.
3: Evet. Kakao tozu ile ilgili çok soru var hocam. Yani kakao tozu cilde iyi gelir mi diyen bir izleyicimiz var mesela.
4: Yani yüksek dozda kakao tozu kullanmak gerekmez. Kakao tozu flavonoid gücü nedeniyle belliğe de kalbe de, cilde de, genel sağlığa da iyi gelir. Yani son zamanlarda artık bu longevity desteklerinin içine kakao tozu kullanmak da çoktan girdi.
3: Kaslarımıza da iyi geliyor
4: i̇yi
3: değil
4: gelir.
3: Mi?
4: Yani kakao tozu hem damar genişliği sağladığı için, hem kolesterolle mücadelede işe yaradığı için, hem biraz önce söylediğim oksidasyona ve glikasyona, kireçlenmeye ve paslanmaya hatta bir miktar inflamasyona engel olduğu için

0: ağaçtaki dalları tükettiği için. Yani neticede toprak bitkiyi üretiyor, bitki alemi besliyor. Dolayısıyla insanlar vegan mıdır esas olarak, yani daha çok ot mu yemeli, sebze mi yemeli, bakliyat mı yemeli, yoksa et mi yemeli? Bence 50'den sonra özellikle vegan olmaya, vegan demesek bile biraz sebze ağırlıklı ve bitki ağırlıklı beslenmekte fayda var.
1: Evet. Şimdi de aslında
0: özümüz toprak. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz.
1: Ve güneş.
0: Güneş olmazsa zaten toprağın suyla birleştiği zaman marifetini ortaya koyması mümkün değil. Evet. Çünkü topraktan giren her şey fotosentezle büyüyor. Hı hı. Biz fotosentez yapamayan bir tek biziz. Evet. Bitkiler fotosentez yapabiliyor.
1: Peki. Hocam aslında şimdiki soru hepimizin merak ettiği bir soru. Yorgun uyanmamızın sebepleri neler ve nasıl yorgun uyanmadan enerjik uyanabiliriz vesaire demiş bir izleyicimiz.
0: Yeni hayat yorgun uyanmamızın bir numaralı sebebi. Çünkü yeni hayat bizi geç uyutuyor. Yeni hayat bizi tabletlere, bilgisayarlara mahkum etti. Uykumuzu bozdu. Sirkadiyen ritim dediğimiz hayatın güneş ve karanlıkla uygulanan, güneşin doğuşu ve batısıyla bizim bedenimiz beraber hareket ediyor. Bütün dünya onunla hareket ediyor. Güneşe bağlıyız. Güneşin ritmini bozduğumuz için bir kere yorgun uyanıyoruz, iyi uyumadığımız için. Ama bunun dışında depresyondaysak yorgun uyanırız. İnsülin direncimiz varsa, şeker hastasıysa gece hipoglisemileri nedeniyle yorgun uyanırız. Eğer uyku apnemiz varsa, horluyorsak yorgun uyanırız. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bunun dışında demirimiz eksikse yorgun uyanır, yorgun yaşarız. D vitaminimiz, B12'miz, folik asitimiz eksikse yorgun uyanırız, yorgun yaşarız. Kansız sanımların hepsi sabahtan itibaren gözümü açıyorum, yorgunum, yatıyorum, yorgunum hocam derler, haklılar. Dolayısıyla kronik yorgunluğu olan kişilerin, özellikle sabah yorgunluğu olan kişilerin biraz daha dikkatli incelenmesinde ve izlenmesinde fayda var. Bu insanların tiroid fonksiyonlarına, böbrek üstü bezi fonksiyonlarına, tansiyonlarına, kan şekeri dalgalanmalarına, maddelerindeki depolamaları gereken madde rezervlerine dikkatle bakmak lazım. Psikolojilerine, uyku ritimlerine bakmak lazım.
1: Evet. Şimdi ağrı için ne zaman sıcak, ne zaman soğuk uygulanmalı diyen bir izleyicimiz var. Merak ediyoruz biz de.
0: Bugünün popüler sorularından birisi. Birkaç defa karşıladım. Bir daha anlattım. Lütfen. Bir daha anlatayım. Akut ağrı, yani ağrı eğer şimdi hemen çıkmışsa büyük bir ihtimalle o ağrı soğuktan hoşlanan ağrıdır, sıcaktan değil. Ama bir ağrıda, ağrıya eğer yeni çıkan bir ağrıya, özellikle şişlik ağrıyan yerde, kızarıklık, sıcaklık eşlik ediyorsa orada inflamasyon var demektir. Hı hı. İnflamasyon olduğu yere ısı tatbik edilmez. Soğuk tatbik edilir. Yani sıcak, ağrıya eşlik eden sıcak, şişlik ve ısı varsa sıcak değil, soğuk. Hı hı. İki, kronik ağrı varsa orada ve o kronik ağrı hep bildiğimiz bel tutulması ağrısıysa sıcak. Eğer dizimizde bir yere vurduk, dizimiz şiştiyse sıcak değil, soğuk. Kronik ağrılarda daha ziyade sıcak tatbik etmemiz. Akut, yeni başlayan, ayağınızı burktunuz, yeni burktunuz, mutlaka oraya soğuk tatbik edin. Özellikle burkmayla beraber veya vurmayla beraber orada sıcaklık varsa, bu çok önemli ayrıntı, şişme varsa, elinizi dokunduğunuz elinizin sırtıyla ısı hissediyorsunuz, sıcak değil asla, soğuk.
1: Evet, o zaman kas ağrılarını,
0: kronik kas ağrılarında daha ziyade sıcak. Hı hı.
1: Peki hocam, PDRN nedir ve ne işe yarar diyen bir izleyicimiz var.
0: Bu da güncel bir konu.
1: Evet.
0: PDRN çok moda. Korelilerin, özellikle Kore bir tüy ülkesi oldu. Çok iyi pazarladı kendisini. Hı hı. Çok önemli araştırmalara imza attılar ve artık bütün güzellik dünyası, cilt gençliği, saç gençliği, cilt bakımı dünyası Amerika'dan yüzünü Kore'ye çevirdi. K çizgi beauty diye ayrı bir marka oluştu. Kore güzelliği.
1: Evet.
0: İşte onlar bu PDRN'yi kazandılar. Polideoksiribonükleotit. Nükleotitler, poli P'si, deoksidesi, ribo R'si, nükleotitler N'si, PDRN. PDRN içeren serumlar, PDRN içeren kremler, PDRN içeren cilt içi enjeksiyonlar, hatta PDRN içeren neredeyse damardan enfüzyonlar bugünlerde çok konuşuyor. Çünkü cildi gerçekten gençleştiriyor. Bunun ilk bulunduğu yer somon spermi. Somon spermindeki DNA'dan elde edilen parçalarından, DNA değil o aslında, parçalamış yani ya.

0: O nedenle adı somon DNA'sı kaldı daha popüler olsun diye. Ama gerçekten pederine etkili bir cilt gençleştirici ürün. Peki. Benim de çok doğru bulduğum bir ürün.
1: Peki. Kısa bir ara verelim.
0: Tabii.
1: Devam edeceğiz efendim.
2: NTV Radyo. Dünya aynı hızla dönüyor ama farkında mısınız? Her şey çok hızlı değişiyor, her şey çok hızlı gelişiyor. Ve tüm bunları anlamak, anlamlandırmak her geçen gün daha da zorlaşıyor.
3: Gündemin hızına yetişmek güç.
4: Gündemin hızına yetişen program diye devam edebiliriz.
5: Bunda olmayan her şey onda da var.
3: Oo, yandı gülüm keten eleva.
4: Burada şöyle hassas bir nokta var.
5: Hepsini bir yana bırak.
3: Hiç papatya falan açmaya gerek yok.
2: Görünenin ardındaki için bir NTV klasiği. Siyasi işler.
3: Bir anda düşen son dakika bilgisiyle tepe taklak oldular.
4: Bardağın yarısının dolu olduğu noktayı anlatmaya çalışıyorum. Onlar da boş olduğu tarafı anlatmaya çalışıyor.
5: Bardağın içine bakıyorsun. Lep düştün mü bardağa, bittin zaten.
3: Aralarında bunların çok büyük farklar var.
2: Ahmet Arpat yönetiminde Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Kasımhan ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Barış Toster'le siyasi işler Salı 21'de NTV'de.

0: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programı devam ediyor. Son bölümdeyiz. İzleyicilerimizden gelen soruları sormaya devam edelim. Egzozom kremleri nasıl kullanılmalı diyor. Ben de merak ediyorum.
1: Egzozom kremleri de pederene ile yarışan kremler. Aslında bilimsel olarak etkinlikleri pederene'ye göre daha çok araştırılmış olan kremler. Egzozom dediğimiz şey hücrelerin birbiriyle haberleştikleri WhatsApp mesajları gibi. Yani bir hücre bir ihtiyacı olduğu zaman bunu egzozomla öbür hücreye bildiriyor. Öbür hücre o ihtiyacı olan maddeyi egzozomla öbürüne gönderiyor. Birbirleriyle haberleşiyorlar. Egzozomlar, özellikle kök hücre kaynaklı olan egzozomlar birer hazine. Çöp zannediyorduk, tersi çıktı hazine. Niye hazine? Çünkü onun içindeki mineraller, proteinler, lipoproteinler, bütün lipid parçacıkları öbür hücrelerin tamiratında kullanacakları, kimisi diyelim ki o hücre bir araba, kimisi direksiyon, kimisi ne bileyim vites kolu, kimisi elektrik pili vesaire. Hmm. Dolayısıyla egzozom kremi düzgün yapılmışsa, cilde nüfuzu ile ilgili eğer lipozomla kaplanmış hiprozom yapısındaysa özellikle cilde girebilirse büyük marifetleri var. Egzozom kremlerini itiraf edeyim, ben de kullanıyorum ve çok da başarılı buluyorum. Egzozom kremlerini cildinize kullanacağınız zaman biraz dikkatli olun, pahalı kremler. Solunu alanlara sürmeniz daha iyi, daha doğru olur. Ama egzozom kremlerinin çok daha yüksek performans istiyorsanız bu mikro iğneleme dediğimiz küçük aletlerle cildi küçük gözle görünmeyen delikçikler açtıktan sonra o kremleri sos halinde sürerseniz, bir sürede orada bırakırsanız o kremlerin etkisi tabii cilde dışarıdan mikro iğne kullanmadan, mikro iğneleme kullanmadan kremlere göre daha fazla oluyor. Ama ben yüzey egzozom kremlerini biz izleyen herkese tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten arkasında sağlam bilimsel yayınlar var. Egzozomlar biraz daha işin içindeki tıbbi bilinmezlikleri çözebilirsek, artık bellek bozukluğunda, bunama tedavisinde, kalp sorunlarında, daha pek çok alanda kullanacağız. Çünkü plastik cerrahi artık bir operational cerrahi olmaktan çıkıp daha derin, daha derin kök hücre, egzozom ve pederene eşliğinde giden bir cerrahi olma yoluna girdi. Yani yeni ismi daha nasıl diyeyim, regeneratif beauty dediğimiz bir alana doğru dönüşmüş durumda. Buna regeneratif dermatoloji de diyebiliriz. Aslında longevity skin dediğimiz, longevity cildi dediğimiz alan çok büyüyor. Onu zaman zaman gündeme getirelim önümüzdeki günlerde.
0: Evet, mutlaka. Peki son günlerde popüler olan zayıflama iğneleriyle devam edelim. Belleği bozar mı demiş bir izleyicimiz.
1: Belleğe olumlu etkisi olduğunu biliyoruz, tam tersine. Çünkü bu zayıflama iğneleri özellikle daha önceki konuşmalarımda anlattığım glial hücreler dediğimiz beyin nöronlarımızın destek hücreleri, onları besleyen, onların bakım onarımını yapan hücrelerin iltihaplanmasını önlüyor bunlar. Ve bu nedenle de yakın bir zamanda zannediyorum bu iğnelerin aynı zamanda belleği de koruduğu, üzerlerine yazılabilecek, şu anda kalbi koruduğu yazılabiliyor. Hı hı. Yani bu zayıflama semaglutid içeriyorsa bu ürünler. Özellikle bu şu anda tirzepatit için yok, daha henüz manjör için yok. Ama semaglutid için, yani Ozempic ve Wegovy için var. Bunun semaglutidin artık içinde Amerika FDA onay verdiği için kalp sağlığınıza iyi gelir, kullanabiliyorlar. Ama emin olun bir sene geçmez beyin sağlığınıza da iyi gelir diye kullanabilirler. Çünkü bu alan çok büyüyor. Yani bu iğnelerin yanında artık SGLT2 dediğimiz, onu Suat yazsın, hı-hı, bir sonraki toplantıda konuşalım. Hı-hı. Ayrı bir mucize grubu daha geliyor. SGLT2 blokerleri dediğimiz bir grup geliyor. PCSK9 blokerleri dediğimiz bir grup geliyor. Yani önümüzdeki 5-10 yıl içinde tıpta devrim demek çok basit kalacak kadar önemli fantastik değişimler yaşayacağız. Fantastik değişimlere gebe tıp.
0: Son olarak şu soruyu da soralım. Karaciğer yağlanması için hangi takviyeyi önerir Osman Hoca diyen bir izleyicimiz var.
1: Çok önemli bir takviye önereceğim. %100 etkili egzersiz takviyesi. Günde minimum 40-45 dakika tempolu yürüsünler ve o muhterem göbeklerini küçülsünler. O göbek küçülmeden o karaciğer küçülmez ve yağını boşaltmaz. Çünkü göbeğin yağlanması için önce karaciğerin yağla dolu olup göbeğe al sen bunu kullan, ben artık alamıyorum bu yağı demiş olması lazım.
0: Evet.
1: Yani en etkili egzersiz takviyesi karaciğer yağlaması takviyesi
0: egzersiz.
1: Burada biraz önceki zayıflama iğnelerinin de yine bellekte olduğu gibi bir sene iki sene sonra karaciğer yağlanmasını da iyileştirdiğini görürseniz ve tavsiye edildiğini görürseniz, hatta dördüncü derecede karaciğer yağlanması, siroza giden karaciğeri bile engelleyebileceğini yağlanmaya bağlı görürseniz şaşırmayın. Hatta biraz önce söylediğim SGLT2 baskılayıcı ilaçların da, yani idrarla şeker atmayı kolaylaştıran bir grup ilaç var, dapagliflozin gibi. O ilaçların da karaciğer yağlanmasında ciddi faydalı olacağını görürsek şaşırmayalım. Karaciğer yağlanması şu anda çağın en önemli sorunu. Her dört yetişkinin karaciğeri yağlı ve karaciğeri yağlı olan herkesin metabolizması bozuktur. Bu çok net. Herkes insülin direnci adayıdır ya da insülin direnci hastasıdır ve obeziteyi aralar.
0: Ve şekerden de uzak durmak lazım değil mi?
1: Karaciğer yağlanması için, önlemek için takviye değil de mesela akşam meyvelerini bırakmanız lazım. Alkol bahsetmiyorum bile, sağlığa zararlı. O çok karaciğeri yağlandırır ama akşam yiyin böyle 3 tane elma yerseniz karaciğeriniz yağlanır. 4 portakal, 3 portakal yerseniz karaciğeriniz yağlanır. Bu şeker yüklü içecekleri içerseniz karaciğeriniz, fruktoz en büyük düşman. Çünkü zavallı karaciğer 15 gramın üstünde taşıyamıyor fruktozu, yakamıyor.
0: Doğru.
1: 30'u bulduğunuz anda yağa çeviriyor. Dolayısıyla siz fruktozlu kola içecekleri, gazozları, bilmem ice'leri, ıvırı zıvırı içtiğiniz zaman karaciğer yağlanıyor. Dolayısıyla karaciğerinize biraz saygılı olmanız lazım. Biricik bir organ. Ve artık karaciğer yağlanmasına bağlı karaciğer kanserleri çoğaldı.
0: Evet.
1: Maalesef. Sadece sirozlar değil, hepatomalar, hepatoseliler, karsinomalar çoğaldı. Biz izleyenleri buradan uyaralım efendim.
0: Peki. Hocam çok teşekkür
1: ben
0: ediyoruz.
1: Teşekkür
0: harika bilgiler.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programı bu hafta da sona erdi. Sağlıkla kalın efendim. Görüşmek dileğiyle. NTV Radyo.
2: Ülke genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu, İzmir ve Antalya daha güneşli. İstanbul 25, Ankara bulutlu 23, İzmir 31, Bursa 28, Antalya açık 25 derece. Marmara geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış görülebilir. Sıcaklık 28-30 derece aralığında. İç Anadolu'da Yozgat-Sivas kesiminde bahar sağanağı sürüyor. Eskişehir parçalı bulutlu 26, Kayseri 24 derece. Ege güneşli, Manisa 32, Muğla 29, Bodrum açık 30 derece. Akdeniz geneli az bulutlu, Lodos hafif, Adana ve Hatay 29 derece. Karadeniz'in genelinde Bolu-Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar var. Bolu 25, Samsun 20, Trabzon 19 derece. Doğu kesimlerde Erzurum-Erzincan bölümünde hala sağanak geçişi var. Güneydoğu az bulutlu, Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece. Hava durumu.

0: Mutlu geceler. Saat 4 oldu. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Dış gelişmelerle açılışı yapıyoruz. İran, ABD'nin 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı teklif sundu. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu. Amerika'nın savaş tazminatı ödemesi, Hürmüz ablukasının hemen kaldırılması ve el konulan varlıkların iadesi İran'ın da şartlarından bazıları.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hafta önce sunduğu 14 maddelik teklifine İran geç yanıt verdi. Başkan Donald Trump, İran'ın karşı teklifini kabul etmedi. Tahran'ın talepleri arasında Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması, savaşın tüm cephelerde bitmesi, saldırmazlık garantisi, petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 gün içinde sona ermesi var. Tahran'ın nükleer silahlar konusundan hiç bahsetmemesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifini okuduğunu açıkladı. "Beğenmedim, tamamen kabul edilemez," dedi. Trump paylaşımında eski Amerikan Başkanı Obama'nın İran'ın yanında yer aldığını iddia etti. Tahran yönetimine 1 milyar 700 milyon dolar verildiğini söyledi. Trump Obama'yı facia olarak tanımlarken halefi Joe Biden'ın ise Barack Obama'dan dahi kötü olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İranlıların ABD ile alay ettiğini de öne sürdü. Sözlerini "artık gülmeyecekler" diyerek noktaladı. Bu paylaşımdan sonra Taslim Haber Ajansı'ndan bir açıklama daha yapıldı. Trump'ın İran'ın yanıtı karşısındaki tepkisi hiçbir önem taşımıyor. Eğer Trump İran'ın yanıtından memnun değilse bu doğal olarak İran için daha iyidir denildi. ABD'nin İran'a bir hafta önce sunduğu taslakta İran'ın nükleer programı, Hürmüz'deki gerilimin azaltılması ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının başka bir ülkeye nakledilmesi gibi konuları içerdiği ancak temel meselelerin henüz çözülmediği ifade ediliyor. Konuya ilişkin soruları İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yanıtladı. "Karadan saldırıya kapıyı aralık bıraksa da bir anlaşma olsun olmasın gider uranyumu alırız. Trump bana oraya girmek istiyorum," dedi ifadelerini kullandı.
0: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci Ankara'nın da yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmenin zamanlaması önemli. İran'ın ABD'nin sunduğu barış teklifini Pakistan üzerinden yanıtladığını duyurmasının ardından Fidan'ın Arakçı ile görüştüğü duyuruldu. Diplomatik kaynaklar iki bakanın İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durumu değerlendirdiğini bildirdi. Fidan son olarak Cuma günü de İranlı mevkidaşıyla telefonda görüşmüş ve müzakere sürecini değerlendirmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek. Genel kurula gelecek teklif varlık barışı düzenlemesini de içeriyor.
2: Varlık barışını da içeren vergi düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Teklifte Türkiye'de yerleşme sayılan gerçek kişilerin son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlarından 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İmal ettiği malları doğrudan ihraç eden şirketlerin kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. Teklif imalatçı ihracatçılar için teşvik ve vergi indirimi sağlıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
0: Hükümet 1982 yılında çıkarılan Karasuları Kanunu'nu 44 yıl sonra güncellemeye hazırlanıyor. Yeni Mavi Vatan Kanunu'nda yer alması beklenen başlıklara bakalım.
2: Hükümet yeni Mavi Vatan Yasası hazırlıyor. Mayıs 1982'de çıkarılan Karasuları Kanunu 44 yıl sonra güncellenecek. Düzenlemede kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölgeden oluşan deniz yetki alanları yer alacak.
3: Mevcut yasa bizim 44 yaşında 1982'de çıkarılmış bir yasamız var. Ama o yasa belirli uluslararası deniz hukuku tanımlamalarını içermiyor. Mesela işte bitişik bölgeyi, münhasır ekonomik bölgeyi, deniz yetki alanını bunları tanımlamıyor. Dolayısıyla ilk başta bu yasal düzenlemeyle mevzuatımızı uluslararası konulardaki tanımlamalarla uyumlu hale getiriyoruz.
2: Milliyet gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği alanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi de verilecek.
3: Bizim sadece kendi sularımızda değil, uluslararası sularda da çeşitli hukuki yetkilerimiz var. Bu yetkiyi Cumhurbaşkanlığı ilan ettikten sonra oralarda Türkiye'ye karşı bir oldu bittiyle muhatap olma ihtimali ortadan kalkıyor.
2: Yeni düzenleme Karadeniz ve Akdeniz'deki kara sularını 12 deniz mili, Ege'de ise 6 deniz mili olarak kayıt altına alıyor. Düzenleme, Türkiye'nin denizlerdeki enerji, balıkçılık, çevre, güvenlik, kültür ve tabiat alanlarında hak ve çıkarlarını korumak amacıyla çıkarılıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla birer mesaj paylaştı. O mesajlara bakalım şimdi de.
2: Güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay onların dedi. Annelerimizin gayretiyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.
4: Şefkatiyle, fedakarlığıyla hayatımıza yön veren, ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Cennet, annelerin ayakları altındadır düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Anneler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Anneler bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışıktır diyen Emine Erdoğan, onlar varsa karanlık yoktur ifadesini kullandı.
5: Başta şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere evlat hasreti çeken Diyarbakır annelerini hürmetle anıyorum. Filistinli annelerin acısını kalbimin en derininde hissediyor, her birine sabır ve güç diliyorum. Zulme ve esarete karşı her şeyden önce birer anne olarak direnişin sembolü olan kahraman kadınları yürekten selamlıyorum.
2: Emine Erdoğan mesajında koruyucu annelere dediğinde, sevgisiyle bir çocuğun geleceğini mümkün kılan mucize koruyucu annelerimize ise en içten şükranlarımı sunuyorum dedi.
0: Milli Savunma Bakanlığı da dün Anneler Günü'nü videolu bir paylaşımla kutladı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan askerlerin Anneler Günü mesajları yer alıyor.
6: Bana her alımda dürüst olmayı, her zorlukta ayakta kalmayı sen öğrettin anne.
7: Senin sevgin ve duan zorlanan şartlarında, hudut boylarında,
8: attığım her adımda benim en büyük gücüm oldu.
9: İyi ki varsın. Anneler Günün kutlu olsun.
10: Hayatın fırtınalarına karşı mücadele ederken en büyük pusulam senin sevgin oldu annem. Açtığımız her dalgada senin öğrettiğin vazife kutsaldır parolası ile ilerliyoruz.
11: Kurbanız Neta, gününüz kutlu olsun.
12: Bahriye Leşek.
13: Hoş geldin.
14: Bana sadece hayal kurmayı değil, o hayallerin peşinden koşmayı da sen öğrettin. Gökbatı'nın çelik kanatları altında senin sıcaklığını seviyorum anne.
15: Aslanım.
16: Gazi olan evladının yarasına merhem, şehit olan evladının hatırasına bekçi olan elleri öpülesi anneler.
17: Sizlerin hakkı ödenmez, fedakarlığınız kelimelere sığmaz. Sabrınızla vatanı, metanetinizle bayrağı yücelttiniz.
0: Anneler Günü'nde İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım anısına koşu düzenlendi. 37. Zübeyde Hanım koşusuna çok sayıda kişi katıldı. Koşunun ardından anıt mezara karanfiller bırakıldı.
2: Genç yaşlı çok sayıda kişi parkurda ter döktü. Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım'ın anısına koştular.
12: Bodrum'dan geliyoruz, özellikle bu yarışa geliyoruz. Atamıza da koşuyoruz, Zübeyde annemize de koşuyoruz.
2: İzmir'de Anneler Günü kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anısına koşu gerçekleştirildi. 37. Zübeyde Hanım koşusuna 1100 yarışmacı katıldı. Genel klasman, 14 farklı yaş kategorisi ve evcil hayvanlarla koşulan can dost kategorisinde koşular yapıldı. Karşıyaka'daki Anayasa Meydanı'nda başlayan koşu, Zübeyde Hanım Anıt Mezar'da son buldu.
13: Atamızın annesi Zübeyde Hanım da yetiştirdiği evlatla bir milletin büyümesine, şekillenmesine ve çağdaş bir geleceğe ulaşmasına öncülük eden güçlü bir kadındı.
2: Yarışı tamamlayan tüm koşuculara anı madalyaları verildi. Koşunun ardından Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda Anneler Günü töreni düzenlendi. Anıt mezara karanfiller bırakıldı.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümde kuş yumurtalarının renklerini, desenlerini ve bu çeşitliliğin nedenlerini anlattık. Guguk kuşunun yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bıraktığını, bunu nasıl ve neden yaptığını, diğer kuşların bu yabancı yumurtayı fark edip etmediğini uzun uzun konuştuk Kerem'le. Merak ediyorsanız 56. bölümümüze NTV Radyo'nun tüm podcast kanallarından ulaşabilirsiniz.
1: Çok eğlenceli bir bölüm çekmiş olduk. Ben de bunları hazırlarken çok şey öğreniyorum. Şimdi soruma geleyim. Sen neler gördün bakalım? Uzun zamandır biz görüşmeyeli diyeceğim ama soru aslında yalan bir soru olacak. Çünkü biz görüştük.
0: Evet, 2 gün önce beraberdik. Uzun süre sonra tekrar yüz yüze denk gelmiş olduk, görüşmüş olduk Kerem. Ve görüştüğümüz gibi ben aslında dürbünümü getirmemiştim. Çünkü hani seninle sohbet edeceğiz diye çıktık yola ve bir baktık bir ses tam böyle bir tünelden çıktık yürürken. Benim de dikkatimi çekti. Sen tabii hemen anladın onun küçük ağaç kakanı olduğunu ve hemen küçük ağaç kakanı gördün, dürbünü bana verdin ve bizim fotoğrafımızı çektin. O yüzden ben küçük ağaç kakan demek istiyorum. Her gün yürüdüğüm yolda hiç görmemiştim daha önce. Sayende keşfetmiş oldum. Ben minik tanımlayayım ve sonra sana topu atayım mı?
1: Tabii.
0: Tamam. Anlatacağım diye biraz araştırdım. Diğer alaca ağaç kakanlardan kısa gagalı ve çok daha küçük, adı üstünde küçük ağaç kakan çünkü. Alnı kirli beyaz, tepesinin önü erkekte kırmızı, dişide ise siyah ve üst kısmı enine kalın belirgin beyaz çizgileri olan bir ağaç kakan diyebiliriz. Çoğu zaman tırmanırken dalların en ucuna kadar ulaşıp etrafa bakıyormuş. Bu özelliğini bilmiyordum. Bizde öyle değildi. Ormanlar eski meyve bahçeleri, akçaağaç, söğüt veya kavakların olduğu nemli alanlarda bulunuyormuş küçük ağaç kakan ve ağaçlara çoğunlukla da gövdedeki değil dallardaki oyuklara yuva yapıyormuş. Doğru mudur Kerem? Bu da enteresan bir bilgi
1: Evet.
0: gibi gelmişti.
1: Evet doğru ama gövdede de görmüştüm. Yani küçük ağaç kakan daha küçük boyutlu bir tür. Bayağı serçe boyunda ufak tefek bir canlı. Onun için zaten kovuk ihtiyacı da o doğrultuda daha küçük. Büyük ve yaşlı ağaçlara ihtiyaç duymuyor veya büyük veya kalın gövdeli ağaçlara da ihtiyaç duymuyor. Bizim gördüğümüz ağaç bir yalancı akasyaydı. Biraz kuruydu. Onu delmesi zordur. Sert bir ağaçtır yalancı akasya. Ama bilmiyorum. Belki de orada yuvası vardı. Belki de başka bir yerde. Yani diğer ağaç kakanlarla gerçekten bu anlattığın tanımda şey de var. Biraz davranış da var. Yani sadece kuşları biz boyundan, renk ve desenlerinden değil, bir de davranışlarından da tanımlayabiliriz. Mesela ağaç kakanını daha fazla alaca ağaç kakanı veya orman alaca ağaç kakanını ağaç gövdelerinde görebiliriz. Veya ortanca ağaç kakanını gene zeytinlerin gövdelerinde daha fazla görürüz. Ama küçük ağaç kakanı daha küçük ağaçlarda, dallarda, dalların ucunda, ince dallarda görebiliyoruz. Bu güzel bir tanım. Bu da zaten kuş tanımının dört ana prensibinden ya da maddesinden birini böylece ele aldık. Neydi? Biri renk ve desen, öbürü boy. Üçüncüsü de davranış. Dördüncüsü de habitat. Bu üçüncüsünden küçük ağaç kadını da tanımlamış olduk.
0: Evet, zaman zaman hatırlatıyorsun bu dört tanımlamayı. İyi ki tekrar söyledin. Ağaç kakan bölümümüzde vardı diye hatırlıyorum. Artık 57. 56. bölümde olduğumuz için. Ama bir tekrar üstünden geçeriz belki. Çünkü çok eğlenceli bir kuş bence. Saatlerce konuşabiliriz sanki ebabil gibi, yelkovan gibi. Senin de favori kuşlarındandır diye düşünüyorum. Şimdi bugünkü bölümümüze geçelim. Bugün gökyüzüne biraz farklı bakacağız. Çünkü kuşların uçmasını sağlayan şey sadece kanatları değil. Kuyrukları da en az kanatlar kadar önemli. Kimi zaman bir direksiyon, kimi zaman fren, kimi zaman da ağaca tutunmak için üçüncü bir ayak gibi çalışıyor aslında kuyruk diyebiliriz. Bugün konumuz kuşların kuyrukları. Yine çok enteresan, eğlenceli bir bölüm bizi bekliyor.
1: Evet, hadi başlayalım o zaman.
0: Başlayalım. İlk olarak sana kuyruğu neredeyse görünmeyen kuşlarla başlamak istiyorum. Batağan gibi bazı kuşlarda kuyruk neden neredeyse yok olmuş gibi görünüyor Kerem. Neden daha kısa ya da belirsiz bir kuyrukla yaşamayı tercih ediyor bu kuşlar? Kuyruksuz kuşları konuşalım ilk.
1: Tamam, öncelikle şunu belirtmek lazım. Kuyruk omurganın son kemiklerinden oluşan son kısmı yani 5-6 tane kemiğinden oluşan kısmına kuyruk diyoruz. Bizde de kuyruk var. İnsanların da kuyruğu var ama bizimki kıvrılmış içeriye saklanmış. Onun için adı kuyruk sokumu olmuş. Yine bütün primatların ve diğer memelilerin de uzun kuyruğu var. Kuşların da kuyruğu var. Yani aslında herhalde tahmin ediyorum bütün kuşların kemik olarak kuyruğu var. Ama batanlara gelirsek bahsettiğimiz şey o kuyruğun ucundan çıkan kalın tüyler. Yani bunu bir ayrımını yapalım. Evet batanlar çok ilginç bir familya. Gerçekten kuşların kuyruğu yok. Yani yok denecek kadar az. Eminim kuyruğun ucundan bazı tüyler çıkıyor. Kuyruğu çıplak değil. Ama zaten görünmüyor ve çıkan tüylerinde ve diğer tüylerden farkı yok. Onun için kuyruğu yok diyebiliriz. Bizim gruptaki kuşların arasındaki en bildiğim tek grup örnek batağanlar. Küçük batağan, kulaklı batağan, kara boyunlu batağan, bahri ve kızıl boyunlu batağan. Türkiye'de 5 türü var. Hiçbirinin kuyruğu yok.
0: Türkiye'de kuyruksuz kuşlar deyince direkt batağanlar gelsin o zaman gözümüzün önüne.
1: Direkt onu diyebiliriz. Niye kuyrukları yok? Çünkü uçarken hantal hayvanlar çok büyük ve hantal ayakları var. Ayaklar arkada. Uçarken denge kurmaları gerektiren ince bir zarif hareketlerde bulunmuyorlar. Sadece bir gölden bir yere, genellikle de gece uçuyorlar. Veya denizde belli yerlerde kısa mesafeleri göç ediyorlar. Onun için kuyruk ihtiyacı olmamış. Boyunları ve ayaklarıyla gövdelerini dengeliyorlar. Kanatlarıyla da havada kalıyorlar. Bir şekilde uçuşlarını kuyruk dengesi olmadan başarıyla yapabiliyorlar.
0: Bazı kuşlarda ise tam tersi söz konusu Kerem. Kuyruk adeta sahnenin yıldızı. Mesela saksağın değil mi? Uzun kuyruğu ne işe yarıyor saksağının?
1: Saksağın uzun kuyruğunun bence birkaç fonksiyonu var. Tabii ki manevra açısından çok önemli. Yani böyle uzun kuyruklu kuşlar bir anda sağa sola dönmede daha becerikliler. Ama kapalı olarak olan kuyruk da kuşun hareketlerini, tavrını belirliyor. Saksağan siyah beyaz renkli bir kuş. Özellikle kışın soğuk yerlerde bulunan saksağanlar herhalde karlı bölgelerde çok fazla dikkat çekmeden kamufle olabiliyorlar siyah beyaz oldukları için dinlenirken. Ama hareket ettiklerinde de saksağanın kuyruğu devamlı yukarı aşağıya oynuyor. Kuyruğunu açıyor, kapatıyor. Sosyal davranışlarında veya düşman veya dost diğer hayvan türleriyle beraber etkileşimlerinde kuyruk bence çok önemli bir rol oynuyor. Belki kendi aralarında da kuyruklarıyla dişiler ve erkekler kur davranışında bulunuyorlar. Çok çeşitli fonksiyonları olduğunu düşünüyorum. Yani benim de uzun bir kuyruğum olsa ben de onda değişik şeyler yapmayı denerdim herhalde.
0: Ben de kesinlikle. Çok estetik, çok güzel duruyor bir de. Şekilleri de kuşların yaşam tarzına göre değişiyor. Örneğin kırlangıçların çatallı kuyruğu neden böyle evrimleşmiş olabilir mesela? Ya da çatallı kuyruk hızlı ve çevik uçuşta nasıl bir avantaj sağlıyor gibi sorularım var sana.
1: Evet, dediğim gibi kırlangıçlar ve kırlangıç benzeri havada çok fazla vakit geçiren ve havada manevra yapan kuşlar. Bazıları mesela çaylaklar var, sonra sumrular var. Onların da diğer adı deniz kırlangıçları. Onlar da havada hızlı manevra yapan türler. Bu tip hızlı uçan, sivri ve uzun kanatlı kuşların kuyrukları da çatallı. Yani şu anlama geliyor, kuyrukların dış telekleri uzun, orta veya kenar telekleri ise biraz daha kısa oluyor. Kuyruğunu açtığı zaman sanki böyle bir uçurtmanın şeklini alıyor, bir üçgen oluşturuyor. Bu kırlangıç için çok kritik çünkü kırlangıçlar havada uçarken besleniyorlar. Havacıl böcekleri avlıyorlar ve bu sırada uzun süre süzülmeleri ve gerçekten çok ani manevralar yapmaları gerekiyor. Havada gördükleri böcekleri kapabilmek için ve bu kuyruk onlar için elzem. Kuyruksuz bu hareketi yapamazlar.
0: Programımızın başında aç kakanlardan bahsetmiştik. Şimdi onların kuyrukları da çok ilgi çekici ve aslında kuyruklarını araç gibi kullanıyorlar diyebiliriz, değil mi? Bir de araç gibi kullananlara geçelim istersen.
1: Evet, orada kuyruk gerçekten çok güzel anlatmışsın. Ağaca tutunmak için üçüncü bir ayak gibi çalışıyor demişsin. Çünkü hepimiz biliyoruz, fotoğraf çekerken de üç ayak kullanırız, tripod kullanırız. Ağaç kakanların da üç ayağa ihtiyacı var. Ağaçlarda iyi destek alıp bu gagalama işlemlerini, gagalama hareketini yapabilmeleri için. Bunun için ağaç kakan kuyruğunu biraz tasvir edeyim. Tabii ki çok sert ve çok kalın. Özellikle orta tüyleri kalın. Bir de kuyrukta farklı sayıda telekler var. Genellikle 12 telekten oluşuyor kuşların kuyruğu. Ve bu 12 telek de bir arada birleşerek sert bir kuvvet oluşturuyor. Yani sert tüyler bir araya geliyor, daha da sert bir yapıya oluşuyor. Şey gibi hayal edebilirsiniz. Böyle meşrubat içmek için kullanılan pipetlerden bir tanesini alırsın. Belki çok sert olmayabilir ama 3-5 pipeti bir araya bantlarsan gayet sert bir yapı oluşabilir. Onun gibi ağaç kakanların da çok şey, sert ve kılımsı tüyleri var. Uçuşta çok işe yarıyor ama fazla bir işe yaramıyor. Ama gene uçuşta da kullanıyorlar sonuçta, hafif güzel bir malzeme tüy. Tabii ki öncelik onların gövdelerini desteklemesi, üçüncü ayak görmesi. Ağaç kakan gerçekten tüyleri böyle. Öyle bir ağaç kakana eğer bir gün denk gelirsen mutlaka kuyruk tüylerini incele.
0: Ağaç kakan gibi başka türler de var ama değil mi? Araç gibi kullanın aslında kuyruklarını.
1: Güzel bir soru, düşünüyorum. Herhalde aşıklar en fazla böyle araç gibi kullanan, yani kanatlarını mesela tokat atmak için kullanan hayvanlar var. Veya ses çıkarmak için olan hayvanlar var. Kanatlarını şaklatanlar var ama aşıklar dışında kuyruğunu böyle bu şekilde mesela bir yerden bir şey çıkarmak için kullanan hiç duymadım.
0: Ya da ayaklarıyla aslında ağaca tutundukları için bana öyle geldi. Mesela sıvacıyı galiba Belgrad'da çok hep ağacın üstünde görüyorum. O yüzden birden hani onlar mı dedim
1: Evet.
0: ama yok, ayakları aslında çok
1: Evet,
0: sağlam olduğu
1: sıvacının
0: için.
1: sadece ayakları güçlü ama kuyruğu çok kısa ve kuyruğunu destek için kullanmıyor. Ve sıvacı bazen onun için baş aşağıda duruyor.
0: Doğru, havada hatta şey kuyruğu değil mi?
1: Evet, yani kısacık ve kısa ve arada sırada dik tuttuğu bir kuyruğu var sıvacının, evet.
0: O zaman işin sayısal tarafına biraz geçelim. Çünkü yani kuşların kuyruklarında genelde kaç tüy var Kerem? Önce onu bir sormak istiyorum.
1: Evet, demin ağzından kaçırdım bu güzel sorunun cevabını aslında. 12 tane tüy var. Bu çok ilginç. Niye 12 var bilmiyorum. Ama 6 tane sağda, 6 tane solda ve ortada 2 tane tüy var. Tabii kuşların kapattığı zaman kuyruklarını bütün şeyler üst üste geliyor, tüyler. Ve ya orta sağ ya da orta sol telek en üstte kalıyor. Şimdi telek diyorum, tüy diyorum. Açıklayayım hemen. Telekler daha kalemsi olan uzun kuş tüylerine telek diyoruz. Ve telekler kuyrukta ve kanatta oluyor. Onun için kanat telekleri var, bir de kuyruk telekleri var. Dediğim gibi 12 tane genelde oluyor ama istisnalar da var çok ilginç bir şekilde. Mesela kamış bülbülünün sadece 10 tüyü var ve diğer bütün ötücülerin 12 tüyü varken kamış bülbülünün kuyruğunda 10 tane telek var. Bu çok ilginç. Karabataklılarda da genellikle 12 tüy var gene. Yani dediğim gibi kamış bülbülü gibi serçeye benzeyen küçücük bir kuşta da 12 telek var. Yani 10 telek var da diğer bütün serçe gibi tüylerde 12 telek var. Ama karabatak gibi iri hayvanlarda da 12 telek var ama hatırlamıyorum. Ya tepeli ya da büyük karabatakta 14 telek var. Öyle bir istisna da var orada. Ama 12 sayısı genellikle standart.
0: Bu kuyruk tüy sayısı uçuş biçimine etkili olabilir mi peki?
1: Hiç bilmiyorum, yani o artma veya eksilme bu evrimsel süreç içinde nasıl bir ihtiyaçtan ortaya çıktı ya da rastgele bir mutasyon mu bilmiyorum. İlginç bir konu yani. Niye bazılarında 10 veya 14 tane var bilmiyorum. Ama çift olmak zorunda. Yani tek tüy olan bir kuş yok. Hep böyle çift sayıda var. Bazı insanlar kanabilir. Yani mesela tel kuyruklu çok uzun tüylü kuşlar var. Cennet kuşlarının bazıları öyle ve Güney Amerika'da Şili bölgesinde bir tane uzun kuyruklu baştan karaya benzeyen bir tür var. İğne kuyruklulardan. Onun da tek bir tüy varmış gibi gözüküyor. Ama yakından baktığınızda o tek tüy, telek, çok uzun olan kuyruk teleği. Onun dışında bir sürü küçük kuyruk teleği var. Gene sayıları topladığında 12 tane çıkıyor.
0: Peki bazen hani diğer kuşlarla ya da diğer canlılarla kavga ediyor oluyorlar, hayatta kalma savaşı veriyorlar ve kurtuluyorlar ya, hani orada bazen tüyleri yolunmuş oluyor. O bir sıkıntı yaratır mı uçmaları için, yani kuyruk tüyleri özellikle? Diyelim hani 12 değil de 7 tüy kaldı. Sonrasında da çıkıyor mu bir de gibi sorularım oluştu şimdi.
1: Tabii hepsinde çıkıyor. Yani kuşların bütün tüyleri bir şekilde çıkıyor. Kuyruk teleklerinin eksik olması ama manevrada ciddi sıkıntı yaratıyor. Kuşların biliyorsun tüy dökümü diye bir olayları var. Onda biraz bahsetmiştik. Orada bazen tüm tüylerini kaybeden kuşlar da oluyor. Ben hep gözlüyorum. Böyle hayvanlara da rast geliyoruz arada doğada. Tüyleri eksik olan birçok kuş 4-5 tane kanat teleği, 1-2 tane kuyruk teleği de olsa uçabiliyorlar. Yani o konuda çok çırpınıyorlar ama gene havada asılı kalabiliyorlar yani. Havaya yükselmeyi başarıyorlar. Çok güçlü yapıları var kuşların. Ve bir şekilde eksik tüyleri olsa da hayatta kalmak üzerine evrimleşmişler. En fazla bu eksik tüyü ben herhalde güvercinlerde veya kumrularda ve bazı ötücü, uzun kuyruklu bazı ötücülerde görüyorum. Kara tavuk falan gibi. Çünkü genelde arkadan bir tilki, sansar, atmaca veya kerkeniz gibi bir yırtıcı kuş geliyor. Son anda kuş kendisini kurtarıyor fakat bir kertenkele nasıl kuyruğunu kaybeder? Onlar da birkaç kuyruk teleğinden oluyorlar. Sonra bu gene geri çıkıyor. Sen yakın zamanda gördün mü kuyruk teleği eskisi olan kuş? Hatırlıyor musun?
0: Martılarda görüyorum, kargalarda görüyorum sanki. Onlar da çok dalaştıkları için.
1: Evet, doğru. Martı ve kargalara dikkat etmek lazım gerçekten. Eksik telekli kuş var mı? Bundan sonra şey diyelim. Gördüğünüz kuşların kuyruk teleklerini sayın. Bakalım 12 çıkacak mı diye. Tabii bu bir şaka ama güzel fotoğraf çekerseniz saymaya üşenmeyin. İlginç bir sayı yani. 12 dışında görenler de bize fotoğraf atsınlar.
0: Evet, güzel bir ödev oldu bu. Sen biraz hız ve manevradan söz ettin. Ona geçmek istiyorum. Atmaca mesela av sırasında kuyruğunu nasıl kullanıyor? Kuyruk gerçekten bir direksiyon gibi çalışabilir mi?
1: Direksiyon gibi demeyeyim. Belki şey diyebiliriz, dümen gibi diyebiliriz. Gerçekten dümen mantığı var. Bir gemi veya bir tekne hızlı bir şekilde yol aldığında, dümeni sağa veya sola kıvırdığında hemen aracın yönü değişiyor sağa veya sola. Tekneden bahsederken su akımını ona göre düzenliyor altta ve değişik kuvvetler oluşuyor ve teknenin arka tarafını sağa veya sola çeviriyor. Böylece teknenin yönü değişiyor. Aynı şey kuşlar için de geçerli. Şimdi biraz insanlar şey gibi düşünebilir. Yukarı veya aşağı doğru kıvrılıyor kuyruk. Hayır, kuşlar çok ustaca o kuyruğu bir yelpaze gibi açıyorlar ve normalde kapalı duran, çünkü hava direnci oluşturmada kuşun çok hızlı uçmasına yardımcı olan kuyruk arkada açıldığında bir fren mekanizması görüyor ve kuşu yavaşlatıyor. Ama onun dışında kuş onu kuyruğun ekseninde sağa sola doğru da çevirebiliyor. Onun üstüne sağa veya aşağı veya yukarı doğru da kaldırıp indirebiliyor. Yani son derece usta kuyruklar var. Bunun en yavaş uçan kuşlarda en keyifle izlediğim türler yılan kartalı, arı şahini ve özellikle karaçaylaktır. Onlar çok güzel bunu yaparlar. Biraz da iri kuşlar olduğu için bu ani hareketleri biz algılayabiliriz. Çünkü nispeten yavaş yaparlar. Ama bu işin gerçekten kralı atmaca. Çünkü atmacanın gerçekten çok iyi bir dümene ihtiyacı var. Şimdi şöyle anlatayım. Atmacanın bir serçeyi yakalaması çok karışık bir iş. Öyle bir serçeyi gördüm, ben onun peşinden koştum. Serçe de keriz olmadığı için dümdüz bir hatta uçmayacak. Ne yapacak? Sağa sapacak, sola sapacak. Bir çalının arkasına girecek. Mümkün olduğu kadar bir köpekten kaçan tavşan gibi ya da bir tazıdan kaçan tavşan gibi manevra yaparak düşmanından kurtulmaya çalışacak. İşte o manevralar sıkıntı. Çünkü atmacanın hızlı olması demek kuşu yakalayabilmesi için. O bir hız alarak kanatlarını çırpıp kuyruğunu kapatıyor ve çok hızlı bir şekilde kuşa dalıyor. Ama yakalayabilmesi için o son manevra çok kritik. O manevrayı yapmazsa kuş sağa sapar. Bir yabancı domuzu gibi düşünebilirsin. Hiç bilmiyorum, duydun mu? Yaban domuzu saldırısına uğrayan doğa severleri ne yaptığını. Yaz aklında kalsın, kulağında küpe olsun. Bir gün sana yaban
0: Ha, doğru
1: domuzu
0: biliyorum. Şey yapacağım.
1: son
0: U
1: anda sağa
0: dönüşü falan.
1: kaçacak. Yok.
0: Evet.
1: Son anda sağa veya sola sapacaksın. Çünkü o böyle dümdüz gelecek sana. Ve sen o zaman o şekilde sıyrılabilirsin. Çünkü gerçekten yaban domuzu insana çok zarar verebilir. İnsan öldüren yaban domuzları vakaları da var. Bunun gibi biraz atmacanın da o manevrayı yapması çok kritik o açıdan. Yaban domuzu gibi değil, o manevrayı yapması lazım. O anda tek silahı var, kanat değil bu, kuyruk. Onu kuyrukla yapabiliyor. Çünkü çok hızlı aldığı zaman kanat, evet, biraz etkili ama asıl mesele kuyruk. Kuyruk da bu işi yapıyor.
0: Kanat demişken son soruma geçmek istiyorum. Bir kuşun kuyruğu gerçekten ikinci bir kanat gibi davranabilir mi? Ya özellikle burada sakallı akbaba örneğine sormak isterim sana.
1: Evet, sakallı akbaba çok ilginç bir tür. Diğer akbabaların ve yırtıcı kuşların arasında çok fazla lineer süzülme yapıyor. Bu ne demek? Düz bir hatta yükseklik kazanmak için de kendi ilerlemek istediği rota üzerinde hareket etmek için de dönerek, yükselerek değil, kanat çırparak değil, düz bir hatta süzülerek ilerliyor. Tüm diğer akbabalar döne döne yükselirler, hava akımlarını yakalarlar, kanatlarını açarlar. Şimdi sakallı akbaba çok daha farklı. Çünkü sakallı akbaba alçaktan ayrıntılı olarak yeri taramaya çalışıyor. Ne arıyor? Ölü hayvanlardan geriye kalan kemikleri arıyor. Onun için bu leş arama gibi değil. Bunun için de çok uzun süre dağ yamaçlarında süzülerek geçiriyor. Çok da uzun bir kuyruğu var. Akbabaların, hatta yırtıcı kuşların arasında en uzun kuyruklu hayvanlardan biri. Kuyruğuyla beraber boyu diğer akbabalardan da uzun. 115 santim, 120 santimi buluyor boyu. Diğer akbabaların boyu 95-100 santimde kalıyor. Bu boy da gaga ucundan kuyruğa kadar. Yani akbabaların ne kadar uzun olduğunu da hayal edebilirsiniz. Diğerlerinden daha nispeten küçük, 5-6 kiloluk bir hayvan. Fakat kuyruğuyla beraber diğerlerinden daha uzun boylu bir hayvan oluyor. Bu kuyruk yarı açık şekilde ve hafif aşağıya bastırılmış şekilde tutuluyor. Ve bu aslında bir kama şeklinde kuyruğu. Çok ilginç. Biraz kuzgunun kuyruğu gibi. Kuşun biraz daha yukarı doğru kalkmasının ve kuşun kanat yüzey alanına destek olarak kaldırma kuvvetini artırmak için kullanıyor kuyruğunu. Çok fazla oynatmıyor. Dümen gibi de kullanmıyor. Sabit bir şekilde hafif böyle 10-20 derece açılı bir şekilde aşağıda tutuyor. Kuş süzülürken kuyruğu da ekstra bir kaldırma gücü oluşturuyor. Çok ilginç bir yapı bu. Biraz değişik savaş uçaklarına benziyor diyebilirim yani sakallı akbabayı. Zaten aslında tam tersi herhalde geçerli. Bütün bu uçak teknolojilerine bakarken kuşları örnek almışlar. Bu hayvanlar nasıl uçuyor, nasıl süzülüyor, nasıl kanat çırpıyor, bunları incelemişler, oradan çıkarmışlar.
0: Uçak, hızlı tren, metro, evet hepsi diyebiliriz
1: Evet.
0: sanki.
1: Hızlı trende de biliyorsun değil mi? Motivasyon kaynakları bizim sevgili kuşumuz Yalı Çapkını.
0: Evet.
1: Evet, o da çok ilginç. Bu programda kullandığımız üç seslerinden Küçük Ağaç Kakanı, Kerem Ali Boyra İstanbul'da. Küçük Batağını Enes Kasapoğlu Konya'da. Saksağını Kenan Çağlayan Kaya Ankara'da. Tır kırlangıcını Ensar Ertekin Bursa'da. Atmacayı Dursun Bal Konya'da. Sakallı Akbaba'yı Fernando Del Valle İspanya'da kaydettiler. eBird sisteminin Macaulay Ses Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
0: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik diyelim bence. Bu hafta kuşların kuyruklarını konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz. Kuş kuyruklarına bakmaya devam edin.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye, roman, masal.

0: kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Bu hafta eğitim üzerine yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını ele alacağız, tartışacağız. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, yani OECD'nin Türkiye'de lise öğrencileriyle yürüttüğü bir araştırma. Araştırma yapay zekanın eğitimdeki etkisini ortaya koyuyor. Araştırmada yapay zeka ile matematik çalışan öğrencilerin pratik performansı %48 artarken sınav başarıları %17 geriledi. Bu tespit edilmiş. 2023-24 eğitim yılında gerçekleştirilen deneyde öğrencilerin bir kısmı matematik çalışırken yapay zeka araçlarından yararlandı. Yapay zeka kullanan öğrencilerin pratik performansı artarken sınav sonuçları geriledi. Peki bunun ardında ne yatıyor? Yapay zeka öğrencilerin çözüm üretme kapasitesini köreltiyor mu? Bu sorulara yanıt arayacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Onur Soğuk. Onur Soğuk eğitim uzmanı. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Mete Bey. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Yakın zamanda yapılan bir araştırma var. Özellikle öğrencilerin ya da belki matematikte, bilmiyorum başka alanlarda da var mı, öğrencilerin yapay zeka kullanımı, başarı oranı gibi. Yapay zeka tabii ki hayatımızı gerçekten çok kolaylaştırıyor. Hemen hemen her alanda. Öğrenciler kaçınılmaz olarak oradan tabii ki yardım istiyor. Ama son kertede önemli olan kişiler, öğrenciler, bizler oluyoruz. Yani bizim kontrolümüzden geçmeden sonuç vermemek gerekiyor. Şimdi OECD'nin bir araştırması matematik üzerine ve yapay zeka ilişkisi üzerine. Hocam ne diyor bu araştırma?
2: Bu araştırma OECD tabii Türkiye'yi örneklem almış.
1: Evet.
2: Ve bu araştırmada matematik dersi özelinde bir araştırma. Matematik dersinde yapay zekayı kullanan öğrenciler pratik düzlemde başarılar. Yani anlık cevap alma, anlık öğrenme noktasında öğrencilerin başarıları gayet yüksek ama iş sınava geldiğinde Mete Bey,
1: evet,
2: gerçekte sınavla öğrenciler sorularla karşılaştıklarında bu başarının bir hayli düştüğü ortaya çıkıyor. Yani burada da aslında OECD'nin raporunda şunu anlamak gerekiyor. Yapay zeka kullanımında anlık hızlı cevap alma refleksiyle öğrenciler matematikte özellikle bazı işlemlerin cevaplarını merak ettiklerinde ya da çözüm yollarını merak ettiklerinde hızlı bir şekilde cevaplarını alabiliyorlar. Ve bu hızla beraber ilk başta belki test çözerken anlık konu çalışma sırasında bunu öğrenebiliyorlar, kavrayabiliyorlar. Ama bu kalıcı bir öğrenme olmuyor. Çünkü sınava girdiklerinde öğrencilerin bu başarıyı, bu öğrenmedeki başarıyı sınava yansıtamadıkları görülüyor.
1: Peki.
2: Aslında araştırma bunu söylüyor. Buyurun.
1: Şimdi o zaman biraz daha böyle pratik gidelim. Yapay zeka öncesi bir problemimiz var. İşte o problemi, değil mi? Yola, yönteme göre ya da işte o matematik kurallarına göre çözmeye çalışıyoruz. Doğru ya da yanlış. Şimdi burada öğrenciler çözerken nasıl diyeyim, sonuca giden bir şeyi mi öğrenmeye çalışıyor, oradan mı yardım alıyor, yoksa direkt sonucu mu öğrenmeye çalışıyor?
2: Aslında direkt sonucu öğrenmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz biz millet olarak da pratiğiz ya Mete Bey. Yani her şeyi hemen böyle hızlı bir şekilde sonuca varmak, öğrenmek istiyoruz. Tabii Türkiye'deki öğrenciler de bu noktada, bu özellik onlarda da var tabii ki, gençlerimizde de var. Onlar sorularla karşılaştıkları zaman hemen kısa yoldan aslında çözüm odaklı olarak hemen yapay zeka araçlarını kullanıyorlar. Orada belki soruyu yüklüyorlar yapay zekaya. Hemen cevabını alıyorlar. Anlık olarak da öğrendiklerini zannediyorlar hızlı bir şekilde. Ama o sorunun çözümü ya da oradaki çözüm yolları nerelerden geliyor, nasıl meydana çıkıyor, neden o sonuca ulaşılıyor, onları sorgulamıyorlar maalesef. Hızlı bir şekilde pratiğe gittikleri için de anlık olarak öğrendiklerini zannediyorlar ama gerçekte öğrenmiyorlar ve bu sınavda da karşısına çıkıyor. Bunun tehlikesi de şu, zaten o araştırmada bu da söyleniyor. Bu şekilde devam ederse öğrenciler, yani yapay zekayı sadece pratik cevap almak noktasında devam ederlerse ileride çözüm üretme yetenekleri de giderek azalacaktır Mete Bey. Yani hiçbir Aynen. şekilde bu çözüm üretme ya da o soruyla ilgili kafa yorma dediğimiz şey tamamen ortadan kalkabilir ve bu sefer de öğrenciler çok daha geriye düşebilir. Aslında burada araştırmada dikkat edilmesi gereken nokta orası.
1: Peki o zaman şunu sorayım hocam. Siz de deneyimli bir eğitimcisiniz. Şimdi yani kaçınılmaz olarak hayatımızda bir şekilde elimizde gidiyor, öğrencinin de gidiyor. Peki nasıl kullanmak gerekiyor? Yani bunun hani bir ortalaması. Çünkü %48 pratik performansı arttırıyormuş yapay zeka evet. kullanımı. Fakat sınava gelince %17 başarı var. Evet. Böyle
2: arada
1: gider.
2: Makas var.
1: Çok makas var. Peki nasıl kullanmaları gerekiyor? Ne tavsiye ediyorsunuz?
2: Şimdi sizin de dediğiniz gibi artık yapay zekadan kaçış mümkün değil.
1: Evet.
2: Yani bu veriden yola çıkarak öğrenciler yapay zeka kullanmasınlar, eğitimde yapay zekanın yeri yoktur demek yanlış olur. Burada önemli olan yapay zekayı nasıl kullandığını, nasıl kullanması gerektiğini öğrencilerin bilincine varması. Biliyorsunuz yapay zekada prompt yazmak da büyük bir mesele. Yani öğrenci neyi algılamak istiyor, neyi öğrenmek istiyor onu tam anlamıyla yapay zekaya iletebilmeli ki karşılığında da doğru cevabı alabilsin. Ama biz genellikle pratik olduğumuz için ya da yapay zekaya soru sormayı da öğrenciler bilemedikleri için daha hızlı net cevaplar aradıkları için oradaki çözümü bulamıyorlar. Onun için burada aslında eğitimcilere de öğretmenlere de büyük rol düşüyor. Artık eğitim fakültelerinde de aslında bu yapay zekanın eğitimde kullanılması, nasıl kullanılabilir, prompt yazma gibi şeylerin de öğrencilere öğretilmesi gerekiyor. Hatta beraber öğrencilerle öğretmenler ki öğretmenler de artık çok sık kullanıyor biliyorsunuz yapay zekayı. Onun için öğretmenler kendileri nasıl kullanıyorlarsa, nasıl bundan verim alabiliyorlarsa bunu öğrencilerine de aktarmaları lazım. Eğer o şekilde olursa öğrenciler pratik bir çözüm aramaktansa aslında o problemin çözümünü aşama aşama nasıl gerçekleştiğini de yapay zekaya sorabilirler. Yapay zeka onu ayrıntılı bir şekilde de öğrencilere aktarabilir.
1: Evet.
2: Dolayısıyla o şekilde kullandığı zaman öğrencinin bu anlamda bir sıkıntısı olmaz. Hatta onun ilerlemesini de sağlar.
1: Evet.
2: Onun için burada aslında yapay zeka sorun değil. Önemli olan yapay zekayı bilinçli bir şekilde kullanabilmesi öğrencilerin ve bunun onlara aktarılması.
1: Evet, şimdi bunlar muhtemelen önümüzdeki dönemde yani işte lise giriş sınavları, üniversite giriş sınavlarını da özellikle matematik bazında olumsuz etkileyecektir diye düşünüyorum. Peki ne dersiniz? Mesela okulda yani ödev sistemi, sınav sistemi yani hem bu yapay zekayı bir şekilde daha pozitif kullanma ya da yeni bir ödev ve sınav sistemi mi getirmek gerekiyor? Çünkü bunun kontrolü de zor bir şey.
2: Evet.
1: Ama böyle giderse öğrenciler düşünmemeye değil mi? Hani bizim deyimimize kafalarını çalıştırmamaya başlayacaklar.
2: Evet. Aslında bu noktada biliyorsunuz Maarif modelle alakalı soru örnekleri yayınlandı geçtiğimiz günlerde. 2028 yılında zaten yeni bir soru modeline geçilecek. Hem LGS'de hem de YKS'de, üniversite sınavında. Aslında oradaki soruları incelediğimiz zaman artık pratik cevapların, ezber cevapların değil, öğrencinin problemi çözümleyebilmesi gerektiğinin de gerektiği sorularla biz karşılaştık. Onun için aslında bu pratik cevaplar, öğrenciler özellikle 2028 yılında hem LGS'de hem üniversite sınavında pek tatmin etmeyecektir, bir işe yaramayacaktır. Bu noktada zaten Milli Eğitim Bakanlığı ya da ÖSYM, YÖK soru tiplerini değiştiriyor Mete Bey.
1: Hı-hı.
2: Dolayısıyla artık o şekilde analiz etme, metinden yorum çıkartabilme, problem çözebilme, bağlamdan sonuca ulaşabilme gibi sorularla zaten 2 yıl içerisinde yani önümüzdeki 2 yılda 2028'de karşılaşacağız. Dolayısıyla öğrenciler de artık yavaş yavaş ona göre uygun kitaplar çıkacak.
1: Hı-hı.
2: Soru tipleri ona göre gelecek. Öğrenciler bu yöne sevk edilecek. Sınav sistemi bu yönde değişiyor zaten.
1: Evet. Yani yapay zekayı kullanırken doğrudan sonuç almaya değil ama o sonuca giden belki basamakları tarif
2: Aynen.
1: etmek gerekiyor. Bir de şunu soracağım yani bu hani matematik üzerine yapılmış ama
2: evet.
1: Diğer dersler için de geçerli herhalde değil mi? Türkçeydi, yabancı dildi, ne bileyim edebiyattı. Yani benzer şeyler orada da olursa sınav başarısı diğer alanlarda da düşebilir. Ne dersiniz?
2: Tabii ki aynı şekilde. Burada tabii matematik daha pratik çözüme odaklı olduğu için burada araştırmada matematik baz alınmış. Ama aynı şekilde diğer derslerde de öğrenciler aklına takılan bir şeyde ya da konuya çalışmak istediklerinde ya da bir cevap aradıklarında yine yapay zekayı maalesef daha pratik kullanıyorlar. Ya da onları yönlendirme noktasında kestirme cevaplar istiyorlar. Hani böyle kısa yoldan cevaplara ulaşıp hemen tatmin olmak istiyor öğrenciler.
1: Hı hı.
2: Dolayısıyla diğer dersler açısından da bu bir tehlike. Evet, dediğim gibi bu kullanılabilir. Tehlike derken şunu kastediyorum, altını çiziyorum. Yapay zeka bir tehlike değil. Yapay zeka artık günlük hayatta, eğitimde de ciddi bir şekilde kullanılıyor. Burada önemli olan yapay zekayı nasıl kullanması gerektiğini, nasıl verim alabileceğinin öğrencilerin bilinçlendirilmesi. Öyle olduğu takdirde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır.
1: Evet, ya hatta yardımcı bile olacaktır herhalde,
2: tabii
1: değil
2: ki,
1: mi?
2: Tabii ki.
1: Yani işte ne bileyim, hani bizim zamanımızda yoktu ama yani bir 10 yıl önce dönersek işte videolar vardı değil mi, problem çözümleri,
2: evet.
1: Hala da var.
2: Tabii ki var.
1: Biraz adım adım gösteriyor ama biz burada verdiğimizde, belki soruyu da verdiğimizde doğrudan karşımıza çıkıyor. Belki ödevlerde 100 alıyoruz ama sınava gelince, değil mi yani?
2: Evet, şu da pratikten kasıt o. Yani ödevlerde ya da test çözümünde direkt yüksek puanlar alıyor öğrenci ama sınavda soruyla baş başa kaldığında bir sefer yapamıyor. Aslında o yapay zekanın hızlı cevapları bir illüzyon yaratıyor öğrencide.
1: Evet.
2: Yani başarılı yapıyorum hissi yarattığı için daha sonra sınavlarda düşüyor. Dediğim gibi yapay zeka araçları çok da çeşitlendi biliyorsunuz Mete Bey. Yani çok harika uygulamalar var. Bunu da eğitimcilerin bunları araştırması ve öğrencilere aktarması lazım. Yani öyle uygulamalar var ki öğrenciler kendi kendilerine ders notu hazırlayabilirler. Hatta bir ders notu çıkartıp bunu seslendirebilirler, radyo dinler gibi o konuları dinleyebilirler. Yani çok değişik olanaklar var ama bu olanakları işte öğrencilere aktarabilmek, onların nasıl kullanması gerektiğini de onlara anlatabilmek gerekiyor.
1: Evet, çok önemli bir nokta. Yani hem bir pozitif yön ama yanlış kullanılırsa giderek gerileyen bir sonuç karşımıza çıkacak gibi görünüyor.
2: Evet.
1: Peki. Onur Soğuk, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Kayıttayız'ın konuğu Profesör Yavuz Samur. Yavuz Samur, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
1: Bir araştırma yayınlandı. OECD'nin Türkiye'de.

0: oranın çok düştüğünü, yani o kullanımın sınavlara olumlu yansımadığını bize gösteriyor. Ne dersiniz bu konuda?
1: Şimdi tabii bu zamana kadar bizim de yaptığımız araştırmalarda yapay zeka kullanıldığı zaman öğrencilerin mesela ödevlerinde yapay zeka kullandıklarında ödevlerden aldıkları puanların arttığını söylüyor. Ancak biz bu deneylere devam ettiğimiz zaman bir gruba ödevleri yaptırırken yapay zeka kullandırtırıyoruz. Diğer gruba kendi kendilerine yapmalarını söylüyoruz. Tabii ki yapay zeka kullananlar ödevlerinden daha yüksek puan elde ediyorlar. Şimdi burada başarı ölçütünün ne olduğu çok önemli. Elbette bu çocuklar yapay zeka kullandıkları için daha yüksek puan alıyorlar. Ancak biz yapay zeka kullanan gruba artık arkadaşlar siz yapay zeka kullanmayın. Siz kendi kendinize ödev yapmaya başlayın dediğimizde ve diğer gruba da siz zaten en başından beri kendi kendinize yapıyordunuz. Ödevleri kendi kendinize yapmaya devam edin dediğimizde bu sefer ödevlerden aldıkları puanları kıyasladığımızda en başında yapay zeka kullanan grubun en sonunda en başından beri kendi kendine yapan gruba göre daha düşük bir performans elde ettiğini görüyoruz. Artı olarak ne görüyoruz Mete Bey? Burada çok önemli başka bir şey var. Biz bu çocukların problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kıyasladığımızda yapay zeka kullanan grubun problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerinin zayıfladığını, diğer grubun ise problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu araştırma bize ne diyor? Bu araştırma da diyor ki aslında kullanmadığın katı kaybedersin diyor. Yani öğrenciler yapay zekayı durmadan kopya yapıştır bağlamında kullanırlarsa, bütün ödevlerini oraya yaptırırlarsa, bütün sorularını oraya sorarlarsa ve oradan gelen cevapları direkt kopyalayıp yapıştırırlarsa, o zaman biz o yapay zekayı anlamlı ve etkili bir kullanımdan bahsedemiyoruz. Biz ne zaman anlamlı ve etkili bir kullanımdan bahsediyoruz? Bunu bir kaldıraç olarak kullandığımız zaman. Yani biz mesela bir konuyu öğrenmek için evet yapay zekadan yardım alabiliriz. Bir konuya başlamak için yapay zekadan yardım alabiliriz. Bir konuyu mesela çalışmak istiyoruzdur ya da konuyla ilgili bir motivasyonumuz yoktur. Motivasyonumuz artsın diye bir outline oluştursun, bir çerçeve oluştursun diye evet yapay zekadan
0: Ya da
1: destek alırız.
0: kaynak sorabiliriz.
1: Ya da kaynak sorabiliriz, daha kaliteli kaynaklara ulaşmak için yapay zekadan destek alabiliriz gibi gibi. Bu an işte artık yapay zeka okur yazarlığına gidiyor. O yüzden bizim bu çocuklara yapay zekayı böyle körü körüne kullanmak yerine nasıl kullanmaları gerektiğini öğretmemiz gerektiği sonucuna varıyoruz.
0: Peki. Şimdi hocam şunu biraz önce örnek verdiniz. Şunu anladım. Yani yapay zeka yapanlar ne bileyim hani %100'e yakın ya da ona yakın bir başarı elde ediyor. Mükemmel bir ödev. Diğerleri de belki %50 yani yapay zeka
1: Doğru.
0: kullanmayan. Ama o yapay zeka kullanmayanın yani araştırarak yaptığı belki 50 puan alacak. Diğer 100 puandan daha önemli diye
1: Tabii
0: anlıyorum.
1: ki. Çünkü kendi kendine yapıyor orada en başında. Bir kere kendi beynini kullanıyor. Kendi kaynaklarını kullanıyor aslında orada bakarsak. O yüzden bu biraz şey gibi. Yani eskiden de Google varken biz diyorduk ki hani Google kullanmayın falan diyorduk başlangıçta öğrencilere. Şimdi Google'sız hiçbir şey yapamıyoruz. Yarın da biz yapay zekasız hiçbir şey yapamayacağız. Ama bunu aynen hesap makinesi gibi görmeliyiz. Biz hesap makinesi ortaya çıktığında matematik öğretmenleri ayaklandılar. Dediler ki bu hesap makinesi çıktı. Sınıflarda biz hesap makinesini yasaklayalım dedi matematik öğretmenleri. Greve çıktılar 1989 yılında. Ve şu anda da biz bu şekilde davranamayız. Biz aynen hesap makinesini kaldırıp yerine yapay zeka koyuyoruz. Biz çocuklara hesap makinesinin yaptığı şeyi öğretmek yerine, buna odaklanmak yerine, yani biz hep işlem yapabilme becerisine odaklandık okullarda bu zamana kadar. Yani öğrenci 4 işlemi ya da daha fazla işlemi doğru yapıp yapamadığına baktık. Aslında bizim çocuklara hangi sayılarla hangi işlemi yapması gerektiğine daha çok odaklanmamız gerekirdi. Şu anda da yapay zeka aynı şekilde. Alıyorum hesap makinesi yerine yapay zekayı koyuyorum. Yapay zekanın yapabildiği bir şeyi artık çocuğa öğretmemize gerek yok. Bizim artık onun üstünde daha bu işte az önce saydığım problem çözme, eleştirel düşünme, strateji geliştirme, kaynak gibi bu tarz becerilere artık odaklanmamız gerekiyor. Çocuk zaten oradan bilgiyi alabiliyorsa benim
0: Anladım.
1: artık o bilgiyle neler yapabileceğini çocuğa öğretmem gerekiyor.
0: Anladım. Hocam o zaman yani ders işleme biçiminden ödev biçimine belki daha öte sınav biçimine kadar ciddi değişiklik ama özetle şunu anlıyorum belki üniversitelerde dal ne olursa olsun yarım dönem bir dönem yapay zeka kullanım dersleri özellikle akademik hayata yönelik böyle bir şey de gerekiyor herhalde.
1: Kesinlikle.

0: Mehmet Bey. Yani bizim üniversitede yaptığımız araştırmada da aynı sonuç ortaya çıktı. Bırakın öğrenciyi, hoca da yapay zeka ile ilgili bilinçlenmek istiyor zaten. Öğrenciyi de bilinçlendirmemiz lazım ama önce öğretmenleri bilinçlendirmemiz lazım. Öğretmen ne olduğunu, ne yapabildiğini bilmeli ki. Şimdi mesela okullara gidin. Çocuk zaten ödevleri yapay zeka ile yapıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla öğretmenin öyle bir ödev vermesi lazım ki artık yapay zekanın yapamayacağı bir ödev vermesi lazım ki çocuk yapay zeka ile yapamasın. Dolayısıyla öğretmenin önce yapay zekanın neyi yapıp yapamadığını çok iyi bilmesi lazım. Ondan sonra çocuğa biz buna şey diyoruz, yapay zeka dirençli ödev ya da yapay zeka dirençli görev, yapay zeka dirençli projeler ya da sınavlar artık yapmamız gerekiyor.
1: Hı hı.
0: O yüzden de artık eğitim sisteminde biraz az önce söylediğiniz gibi bu artık öğretim yaklaşımlarımızın, uygulama yaklaşımlarımızın, ölçme değerlendirme yaklaşımlarımızın biraz değişmesi gerekiyor.
1: Hocam belki artık yüz yüze ya da sözlü sınavlar yeniden daha kıymetli mi olacak? Ne dersiniz?
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü öğrencinin neyi bilip bilemediğini bilemiyoruz biz. Belki onu kopyalayıp yapıştırdı getirdi. O yüzden artık ölçmede çeşitlilik. Yani daha fazla farklı ölçme yöntemlerine yönelmemiz gerekiyor. Çeşitli ölçme yöntemlerine yönelmemiz gerekiyor. Evet, belki bir öğrenciden bir makale isteyebiliriz.
1: Evet.
0: Belki bir öğrenciden sunum isteyebiliriz. Ama onun ötesinde öğrenciye soru sorduğumuzda ondan artık cevap, doğru cevabı alıp alamadığımızı da kontrol etmemiz gerekecek.
1: Evet.
0: O yüzden öğrenci zaten yapay zeka kullanıyorsa benim ölçmede çeşitliliği artırmam gerekiyor.
1: Hı hı. Başta söylediğiniz yani analiz, analitik yöntem, işte formüller ya da farklı alanlardaki çözümler hakikaten tartışma ortamı gerekiyor. Aksi takdirde ne demiştiniz? Kullanılmayan kas
0: zayıflar.
1: Evet. Yani bu beynimiz için de geçerli herhalde.
0: Kesinlikle öyle.
1: Evet. Peki yani var mı bununla ilgili bir takım çalışmalar, çalıştaylar, yani YÖK'tür, Milli Eğitim'dir, üniversitelerin kendi aralarında böyle çalışmalar var mı? Arayışlar.
0: Biz Bahçeşehir Üniversitesi'nde çok fazla çalıştaylar yapıyoruz bu konuda. Üniversitemizde sürekli bununla tartışmaya çalışıyoruz, bununla ilgili konuşmaya çalışıyoruz. Burada tabii en öncelikle yapılması gereken şeyler Mete Bey, biraz regülasyonların oturması lazım, yönetmeliklerin oturması lazım, bu sistemlerin oturması lazım artık. Ve biz dünyaya da baktığımızda, dünyadaki sistemlere de baktığımızda artık herkes yavaş yavaş kendi yönetmeliklerini oluşturmaya başlıyor. Öğrenci bunu yani artık kullanacaklar, burada okeyiz. Yani evet, öğrenciler bunu kullanacaklar, biliyoruz artık diyoruz. Ama bunu kullandıklarında nasıl değerlendirme yapacağımıza dair henüz netleşmiş maalesef bazı şeyler yok. Mesela şöyle düşünün, ben geçen bir lise öğrencisiyle birlikteydim.
1: Evet.
0: Öğrenciyle sohbet ediyorum. Öğrenci bana dedi ki, ben dedi şiir yarışmasında birinci oldum dedi. Hı hı. Aferin dedim, helal olsun sana, seni tebrik ediyorum dedim. Nasıl yazdın dedim şiiri? Yapay zeka ile yazdım dedi. Evet. Şimdi o zaman dedim, şimdi sen mi birinci oldun, yapay zeka mı birinci oldu? Sence kim birinci oldu dedim. Öğrenci bana dedi ki, tabii ki ben birinci oldum dedi. Ona dedi, o promptu ben verdim dedi. Ona o promptu ben vermeseydim o şiiri yazamayacaktı dedi. Şimdi sahipliğe örneği mesela. Çok güzel bir sahiplik örneği bu. Şimdi
1: doğru.
0: O zaman gerçekten bu öğrenci birinci oldu mu olmadı mı? Bunun mesela bir yönetmeliğinin, bunu bir regülasyonun çalışmasının yapılması gerekiyor. O yüzden şu anda bu kanunlar, yönetmelikler en öncelikle çalışılması gereken konular ve etik en öncelikle çalışılması gereken konu. Ve tüm dünya şu an bunun üzerine çalışıyor. Bir 5 yıl daha bence bunun üzerine çalışacağız biz.
1: Bence de hocam.
0: Çünkü
1: buyurun. Hı?
0: Çünkü gerçekten çok çok önceliklendirilmesi gereken mevzulardan bir tanesi bu.
1: Evet.
0: Ama eğitimde bir dönüşüm var mı diye sorarsanız, ben maalesef Milli Eğitim tarafında çok büyük bir dönüşüm göremiyorum. Ancak Milli Eğitim'in de aslında altyapısı var.
1: Hı hı.
0: Yani çok değerli bir EBA sistemi var. Bu EBA sisteminde öğrencinin bütün bilgileri var. Ancak biz kişiye özgü eğitimden bahsedeceksek, bireyselleştirilmiş bir öğretimden bahsedeceksek,
1: evet,
0: bu sistemlerin birbiriyle konuşuyor ve öğrenciye özgü içerikler çıkartıyor olması lazım. Aynen sosyal medya platformlarının yaptığı gibi.
1: Çok güzel. Evet, çok önemli hocam. Şunu diyeceğim kapatmadan önce. Yani o öğrenciden örnek verdiniz. Şimdi evet, bir yandan hani prompt dediğimiz, yani talimat vermek önemli bir şey. Yani bunun da eğitimi gerekiyor. Ama sonuçta bu da yetmiyor. Bu da birkaç sene sonra başka sorunlar çıkaracak. Sorun talimat, evet talimat vermek önemli ama çıkar yolda talimat verip hani işi sonuçlandırmak değil gibi görünüyor.
0: Evet.
1: Evet, yani çok ciddi bence sorun olmasa bile gelecekte ne olacağına dair bir önümüzü görmemiz gerekiyor. Şimdiden tartışılması gerekiyor deyip son sözlerinizi alayım.
0: Evet, yani ben şu anda yapay zekanın artık emekleme aşamasında olduğu söyleniyordu. Bence artık ayağa kalktı ve yürüyor şu anda. Ve çok yakın zamanda koşmaya başlayacak. Bu noktada bizim eğitimciler olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, akademisyenler olarak hep beraber çalışıp gerçekten bu yapay zekaya karşı, yapay zekaya dirençli, bu sistemin içerisindeki, çünkü bakın şimdi mesela çocuklara gidiyoruz. Çocuklar artık yapay zekayı sorup da cevabını alabildikleri şeyleri sınıfta otururken öğrenmek istemiyorlar. Çünkü çocuk diyor ki ben zaten bunu öğreniyorum yani. Bana bunu anlatıyor diyor ve anlatırken de hiçbir zaman sıkılmayan, her zaman bana yardımcı olmaya çalışan, her soruma cevap veren, hiçbir zaman da sen işte salak mısın ya, sen gerizekalı mısın diye demeyen
1: evet.
0: ve her seferinde sabırlı olan bir aslında öğretmen demeyeyim de yani ona yardımcı olmaya çalışan bir mentörü var aslında düşündüğümüz
1: evet.
0: zaman.
1: Evet.
0: O zaman bu çocukların okulda artık daha farklı bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum ben Mete Bey. Yani artık okulların daha çok uygulama odaklı, okulların daha çok fiziksel
1: evet.
0: bir şeyler yapma odaklı, daha çok proje odaklı, daha çok yani sınav da değil yani sınav elbette Türkiye'nin de bir gerçeği. Çok fazla öğrenci olduğu için bir sıralama yapmamız gerekiyor evet ama öğrencilerin artık gerçek hayata dair bir şeyler yapıyor olması
1: Doğru.
0: gerekiyor.
1: Peki.
0: O yüzden sistemin biraz buna göre evrilmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Evet, yani herhalde daha analitik, daha tartışma, daha eleştirel ve yüz yüze belki sınıf ortamı daha da önemli hale gelecek. Profesör Yavuz Samur, çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve yaptığınız yorumlar için.
0: Çok sağ olun, çok naziksiniz. Kolaylıklar diliyorum.
1: Hoşçakalın. Evet, eğitim, yapay zeka ilişkisini ele aldık. Yapılan bir araştırma üzerinden özellikle matematikte yapay zekanın kullanımının pozitif ve negatif nasıl etki ettiğini, bundan sonra ne yapılması gerektiğini, yapay zekadan kaçınmanın mümkün olmadığını ama nasıl bir yol izleneceğini uzmanlarla tartıştık. Önümüzdeki dönemde en çok tartışılacak, en nazik konulardan birisi gibi görünüyor. Ben Mete Çubukçu, editörüm Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
3: Doktor bana doğruyu söyle.
4: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak? Aslında önemli bir şey, özellikle de çocuklar ve yaşlılar için. Hangi saatte daha etkili? Sabah mı, akşam mı? Bu konuyla ilgili. Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor ki, peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne çıkıyor? Bu ameliyata olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
3: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te Uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için.
5: Ülke genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu, İzmir ve Antalya daha güneşli. İstanbul 25, Ankara bulutlu 23, İzmir 31, Bursa 28, Antalya açık 25 derece. Marmara geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış görülebilir. Sıcaklık 28-30 derece aralığında. İç Anadolu'da Yozgat-Sivas kesiminde bahar sağanağı sürüyor. Eskişehir parçalı bulutlu 26, Kayseri 24 derece. Ege güneşli, Manisa 32, Muğla 29, Bodrum açık 30 derece. Akdeniz geneli az bulutlu, Lodos hafif, Adana ve Hatay 29 derece. Karadeniz'in genelinde Bolu, Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar var. Bolu 25, Samsun 20, Trabzon 19 derece. Doğu kesimlerde Erzurum-Erzincan bölümünde hala sağanak geçişi var. Güneydoğu az bulutlu, Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
3: Hava durumu.
2: Burası Burası NTV Radyo. Saat 5.
6: Mutlu haftalar. Saat 5 günün gelişmelerini aktarıyoruz. İran, ABD'nin 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı bir teklif sundu. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hafta önce sunduğu 14 maddelik teklifine İran geç yanıt verdi. Başkan Donald Trump, İran'ın karşı teklifini kabul etmedi. Tahran'ın talepleri arasında Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması, savaşın tüm cephelerde bitmesi, saldırmazlık garantisi, petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 gün içinde sona ermesi var. Tahran'ın nükleer silahlar konusundan hiç bahsetmemesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifini okuduğunu açıkladı. "Beğenmedim, tamamen kabul edilemez," dedi. Trump paylaşımında eski Amerikan Başkanı Obama'nın İran'ın yanında yer aldığını iddia etti. Tahran yönetimine 1 milyar 700 milyon dolar verildiğini söyledi. Trump, Obama'yı facia olarak tanımlarken, halefi Joe Biden'ın ise Barack Obama'dan dahi kötü olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İranlıların ABD ile alay ettiğini de öne sürdü. Sözlerini "artık gülmeyecekler" diyerek noktaladı. Bu paylaşımdan sonra Taslim Haber Ajansı'ndan bir açıklama daha yapıldı. Trump'ın İran'ın yanıtı karşısındaki tepkisi hiçbir önem taşımıyor. Eğer Trump İran'ın yanıtından memnun değilse bu doğal olarak İran için daha iyidir denildi. ABD'nin İran'a bir hafta önce sunduğu taslakta İran'ın nükleer programı, Hürmüz'deki gerilimin azaltılması ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının başka bir ülkeye nakledilmesi gibi konuları içerdiği, ancak temel meselelerin henüz çözülmediği ifade ediliyor. Konuya ilişkin soruları İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yanıtladı.
8: "Bence çok şey başardık ama savaş henüz bitmedi. Çünkü İran'dan çıkarılması gereken zenginleştirilmiş uranyum hala var."
7: Karadan saldırıya kapıyı aralık bıraksa da "bir anlaşma olsun olmasın gider uranyumu alırız. Trump bana oraya girmek istiyorum" dedi ifadelerini kullandı.
6: Üçüncü ayında olan ABD-İran krizinde tarafların müzakere çabaları sürüyor. Ankara süreci yakından takip ederken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmenin zamanlaması da önemli. İran'ın Amerika'nın sunduğu barış teklifini Pakistan üzerinden yanıtladığını duyurmasının ardından Fidan'ın Arakçı ile görüştüğü duyuruldu. Diplomatik kaynaklar iki bakanın İran ve Amerika arasında süren barış müzakerelerindeki son durumu değerlendirdiğini bildirdi. Fidan son olarak Cuma günü de İranlı mevkidaşıyla yine telefonda görüşmüş ve müzakere sürecini değerlendirmişti. İran'ın yeni dini lideri Mujtaba Hamenei'nin de durumu merak ediliyor. Uzun zamandır görüntü vermiyordu. Hamenei'nin ABD ve İsrail'in saldırılarının ilk günlerinde ciddi yaralar aldığı iddialar arasında. İran Fars Haber Ajansı ise Hatemül Enbiya komutanı Abdullahi'nin dini liderle görüştüğünü duyurdu. Yarı resmi haber ajansına göre Abdullahi dini liderden askeri operasyonları sürdürmek ve düşmanlarla kararlı bir şekilde yüzleşmek için yeni yol gösterici talimatlar aldı. Hamenei'ye silahlı kuvvetlerin hazırlık durumu hakkında bilgi verdi. İranlı komutan ordunun Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in her türlü saldırısına karşılık vermeye hazır olduğunu vurguladı. Düşman yanlış yaparsa İran'ın yanıtı hızlı, sert ve kararlı olacak dedi. Görüşmenin ne zaman ve nerede gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi. İran ordu sözcüsü de bu sabah düşman İran'a yeniden saldırırsa yeni silahlar, yeni savaş yöntemleri ve yeni savaş alanlarıyla şaşkına uğrayacak diye konuştu. Ve dünyanın alarmda olduğu bir konu var. O da hantavirüs vakaları. Bu vakaların görüldüğü kruz gemisinden tahliye edilen 3 Türk ise İspanya'dan yola çıktı. Virüslü gemiden tahliye işlemi de dün başladı. Tahliyelerin bu akşam sona ermesi bekleniyor. Tahliye edilenler ülkelerinin gönderdikleri uçaklarla yurtlarına dönüyor. Yolcuları ülkelerinde 42 günlük karantina süreci bekliyor.
7: Önce İspanya vatandaşları, ardından Fransızlar. Dünyanın günlerdir konuştuğu hantavirüs vakalarının görüldüğü gemiden Türkler de tahliye edildi. Hondius adlı gemi Tenerife adasının Grandia limanına demirdi. Tahliye işlemi bugün 20'ye kadar sürecek. Tahliye edilen yolcular ve mürettebat önce tekneyle kıyıya götürülüyor. İkinci duraksa 10 dakikalık bir otobüs yolculuğuyla havalimanı oluyor. Bu süreç sıkı steril önlem içerisinde yürütülüyor. Yolcular ülkelerine ait uçakla yurda dönüyor. İspanyol ve Fransızları taşıyan uçaklar Madrid ve Paris'e indi. Yolcular hastaneye götürüldü. Tahliye edilen 5 Fransızdan birinin hantavirüs bağlantılı semptomlar gösterdiği belirtildi. İspanyol hükümeti yolcuların 42 günün tamamını hastanede geçireceğini açıkladı. Fransa'da ise yolcular 72 saat hastanede tutulduktan sonra evlerinde de 45 gün izole edilecekler. 22 İngiliz vatandaşını taşıyan uçak da Manchester'a iniş yaptı. İngiltere Hava Kuvvetleri ise Tristan da Cunha adasındaki bir şüpheli vaka için harekete geçti. Hava ulaşımının olmadığı adaya paraşütle iniş yapıldı. 6 paraşütçü asker ve 2 sağlık görevlisi şüpheli vakanın olduğu noktaya yardım götürdü. Dünya Sağlık Örgütü tahliye edilen yolcuların 42 günlük karantinaya alınmasını öneriyor. Karantinadaki yolcuların her gün sağlık kontrolünden geçirilmesi de tavsiye ediliyor. Uzmanlara göre hantavirüs COVID-19 kadar bulaşıcı değil. Genel halk sağlığı içinse bir risk barındırmıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü de bu COVID değil ve bunu COVID gibi ele almak istemiyoruz dedi. Hollanda bandıralı Hondius adlı gemide 8 kişi hastalanmış, 6 kişinin virüsle temas ettiği, 2 vakanın da şüpheli olduğu açıklanmıştı. Hollandalı bir çiftle bir Alman yolcu hayatını kaybetmişti.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek. Genel kuruda gelecek teklif varlık barışı düzenlemesini de içeriyor.
9: Varlık barışını da içeren vergi düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Teklifte Türkiye'de yerleşmiş sayıdan gerçek kişilerin son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlarından 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İmal ettiği malları doğrudan ihraç eden şirketlerin kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. Teklif imalatçı ihracatçılar için teşvik ve vergi indirimi sağlıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
6: Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen sene 5 Temmuz'da tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusunda bulundu. Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne götürülüp ifade verdi. Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. Ekrem İmamoğlu hakkında açılan 2 farklı dava kapsamında bugün hakim karşısına çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada 35. oturum yapılacak. Casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması da Silivri'de düzenlenecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında siyasal veya askeri casusluk iddialarıyla ilgili dava açılmış, sanıkların 20 yıla kadar hapsi istenmiş ve tutukluluk hallerinin de devamına karar verilmişti. Casusluk davasının ilk duruşması saat 10'da Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsü içerisinde bulunan İkinoğlu Duruşma Salonu'nda yapılacak. Ceza infaz kurumlarındaki bir nolu salonda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın duruşmasına devam edilecek. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir helalleşme hamlesi daha geldi. Kılıçdaroğlu kendisine yumruklu saldırıda bulunan Yakup Karakoç'la bir araya geldi.
10: Siz helalleşmek için geldiyse başımın üstünde yeriniz
11: var. Helalleşmek için geldim.
10: Tabii.
9: Kendisine yumruklu saldırı düzenleyen kişiyle bir araya geldi. O gün yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti. Özür diledi, helallik istedi.
11: Hiç hayatımda yapmadığım bir şey ya. Evet. Hakikaten konuşmak lazım. Yani onun için ben başkanıma da dedim. Kemal abimin yanına benim bir götürüm. Ben bir özür dileyim, bir yanlamadım.
9: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı. O saldırıda yer alan ve 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Yakup Karakoç, yıllar sonra Kılıçdaroğlu'na ulaşarak görüşmek istediğini söyledi. İki isim Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisinde bir araya geldi.
11: Size karşı yapılan hareket işimi çok cırmalıyor.
9: Karakoç, Kılıçdaroğlu'ndan helallik istedi.
10: Kim? Şeytana özgü bir kavram.
11: Niye ki? Ayağlarına sağlık.
10: Tabii niye ki tutuyoruz ya? Birbirimizi seveceğiz.
6: Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, vergi sisteminin bütünsel bir reformla ele alınması gerektiğini söyledi. Refah toplumuna gitmenin yolu vergide adaletten ve kapsayıcılıktan geçmektedir mesajını verdi.
9: Ankara Ticaret Odası'ndan vergi reformu çağrısı geldi. ATO Başkanı Gürsel Baran, vergi sistemi bütünsel reformla ele alınmalı dedi.
12: Kurumlar vergisinde yapılması öngörülen indirimin daha kapsayıcı olarak tüm mükellefleri ve faaliyet alanlarını kapsayacak şekilde tek oranlı bir sisteme dönüştürülmesi, vergi tekniği açısından zorunlu olanlar dışında tüm indirim, istisna ve muafiyetlerin kaldırılması en uygun adım olacaktır.
9: Yazılı bir açıklama yapan Gürsel Baran, ekonominin tüm çarklarını uyum içinde döndürmenin ve refah toplumuna gitmenin yolu vergide adaletten ve kapsayıcılıktan geçmektedir dedi.
12: Vergi sistemini temel amacı yalnızca gelir toplamak olan bir yapı olarak düşünmekten ve böyle inşa etmekten vazgeçmeliyiz. Vergi sistemi üretimi destekleyen, yatırımı artıran, istihdamı koruyan ve rekabet gücünü yükselten bir yapı olarak yeniden inşa edilmelidir. Vergi tabanını genişleten, kayıt dışılığı azaltan, dolaylı vergilerin yükünü hafifleten, vergiye uyumlu mükellefi gözeten, aflara son veren kapsamlı bir reforma ihtiyaç var.
9: KDV sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Baran, birden çok oranda kullanılan, alışta ve satışta farklı oranlarda uygulanan KDV sistemi sadeleşmeli ifadesini kullandı.
6: Sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig vizesini alan Ahmetspor, Diyarbakır'da kutlama yaptı. Trendyol 1. Ligi 2. sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Ahmet Sportif Faaliyetler Kulübü, kupayı Diyarbakır'daki Nevruz Park'ta düzenlenen törenle aldı. Kutlamalara binlerce taraftar katıldı. Sahneye çıkan futbolcular alkışlarla karşılandı. Süper Lig'e yükselen Ahmet Spor'un taraftarları büyük bir coşku yaşarken, havai fişek gösterileri ve müzik dinletileri de gece boyunca sürdü. Yar, 26. kez zafer ilan eden Galatasaray'da birçok isim performansıyla öne çıktı. Osimhen, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz bunlardan bazıları. Sarı kırmızılı takım ayrıca ezeli rakipleriyle arasındaki farkı açmaya da devam etti.
13: 2023, 2024, 2025 ve 2026.
14: Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.
13: Galatasaray üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu kazandı. Sarı Kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'u geride bırakan Galatasaray son şampiyonluğuna taraftarı önünde ulaştı. Sarı Kırmızılılar şampiyonluk yolundaki en büyük adımını ise taraftarı önünde kazandığı 3-0'lık Fenerbahçe derbisiyle attı. Galatasaray bitime 3 hafta kala farkı 7 puana yükselterek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.
14: Rakibimizin şampiyonluk şansını çok minimuma indirdik. O yüzden bu derbiyi kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemliydi.
13: Dünyanın sayılı santrforları arasında yer alan Victor Osimhen hem golleri hem performansıyla şampiyonluğun mimarlarından.
15: Real Madrid için Mbappe neyse, Bayern Münih için Harry Kane neyse, Osimhen de Galatasaray için. Osimhen bu anlamda çok önemlidir.
13: Nijeryalı forvet derbinin ardından rakiplerini tiye alırken kendilerini şampiyonluğa taşıyan antrenmanların önemine dikkat çekti.
16: To be honest with you, what I saw today is no surprise to me because what we've done in the training is actually more intense than what we've done here. So our last two trainings was even harder than this game.
13: Takımın en istikrarlı ismi ise Abdülkerim Bardakçı. Tecrübeli stoper bu sezon Galatasaray'da en çok süre alan isim. Kaptanlık pazubandını da takan 31 yaşındaki futbolcu takımın en önemli liderlerinden. İstatistiklerde Abdülkerim Bardakçı'yı Barış Alper Yılmaz takip ediyor. Takımın önceki şampiyonluklarında da önemli rol oynayan tecrübeli futbolcu Victor Osimhen ve Mauro Icardi'den sonra takımın en skorer ismi.
17: Çok mutluyum, çok gururluyum ama önemli olan hedeflerimiz var bizim, sorumluluklarım var. Hiçbir şey beni yıldıramaz yani. O yüzden sakatlık yani bana bir şey yapmaz diyebilirim.
13: Uğurcan Çakır 14 yıl boyunca Galatasaray Kalesi'ni koruyan Fernando Muslera'nın yokluğunu aratmadı. Şampiyonluk yolundaki en önemli transferlerden biri oldu.
18: Burada olduğum için mutluyum. Geçmişe hiç bakmıyorum. Burada yaşattığım şeylerden gurur duyuyorum.
13: Galatasaray milli kaleci için sezon başında Trabzonspor'a 27,5 milyon euro ödedi. Torreira'lı, Leminalı şampiyon kadro yaz aylarında Leroy Sané, İlkay Gündoğan ve Sacha Boey ile güçlendi. Devre arasında da Noah Lang, Yasser Asprilla ve Renato Enhaga takıma katıldı. Sezona 7'de 7 yaparak başlayan Okan Buruk'un ekibi, takipçisi Fenerbahçe karşısında 6 puanlık fark yakaladı. Sarı Kırmızılılar sezonun devamında tökezlese de üst üste 2 maçtan fazla puan kaybetmedi. Galatasaray böylece 1996-2000 yılları arasında kendisinin elde ettiği 4 sezonluk şampiyonluk serisi rekorunu egale etti. Peş peşe 4. şampiyonluğunu da kazanan Galatasaray rakipleriyle farkı açıyor. Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 16, Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve Başakşehir'in birer şampiyonluğu var. Galatasaray ise 26. şampiyonluğunu kutluyor.
6: Peki kutlamalar nasıl olacak? Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın programı belli oldu. Sarı Kırmızılılar kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor.
19: Şampiyon Galatasaray kupasını bekliyor. Süper Lig'de bitime bir hafta kala zaferini ilan eden Sarı Kırmızılılar şampiyonluk törenini sezonun son maçından önce yapacak. 17 Mayıs Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak şampiyon, kupayı 13 Mayıs Çarşamba günü kaldırmak için federasyona başvurdu. Saat 19.05'te Ramspart'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Havai fişek ve drone gösterilerinin olacağı stadyumdaki şampiyonluk gecesinde ünlü bir sanatçının sahne alması beklenmiyor. 26. kez şampiyon olan Galatasaray, federasyonun çarşamba günü için yapılan planlamayı onaylamasının ardından taraftarı resmi duyuruyu yapacak.
6: Galatasaray'ın üst üste 4. şampiyonluğunun mimarı Okan Buruk bu gururu ilk kez yaşamıyor. Futbolcuyken de peş peşe 4 şampiyonluk kazanan Sarı Kırmızılıların teknik direktörü kulüp tarihine adını yazdırdı.
13: Galatasaray'ın Galatasaray'ın kupa koleksiyoneri Okan Buruk. Sarı kırmızılıları UEFA Kupası'na götüren altın çağında futbolcu olarak üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Buruk bu kez teknik direktör olarak aynı başarıya ulaştı.
14: Ben futbolculuğumda bunu yaşamıştım Fatih hocamızla birlikte. Tabii ki tekrar bunu teknik direktör olarak yaşamak benim için çok değerli.
13: Türk futbolunun iki rekor serisine de imza atarken adını efsaneler arasına yazdırdı. Üst üste 3 şampiyonluk kazanan Gordon Milne ve Brian Birch'ü geride bıraktı. Ustası Fatih Terim gibi dörtleme yaptı. Teknik direktörlük kariyerinde 5. şampiyonluğunu kazanan Buruk bu alanda da 2. sıraya yerleşti. Ligi 4 kez zirvede bitiren Ahmet Suat Özyazıcı'yı geçti, 8 şampiyonluğu bulunan Fatih Terim'e yaklaştı. Rekorları kırarken zorlu süreçlerden de geçti. Sezon ortasında Süper Kupa'daki 2-0'lık Fenerbahçe yenilgisinden sonra rüzgarın yönü değişti. O camiaya umut verdi.
14: Hiçbir şey değişmeyecek. Yine şampiyon biz olacağız. Takım oyuncularıma, camiama güveniyorum. Bu yarışın içerisine başlıyoruz ve şampiyonluğu sezon sonunda yine hep beraber onlarla birlikte kutlayacağız.
13: Süper Lig'in zirvesine ambargo koyarken bu sezon Avrupa'nın devlerine de meydan okudu. Liverpool maçlarında Arne Slot'u iki kez mat etti, 5-2'lik Juventus zaferinde de Spalletti'ye üstünlük kurdu.
14: Yolumuz uzun, devam edeceğiz ama bizim için de bir moral oldu. Ülke futbolu için de bir moral oldu. Bir Türk takımının neler yapabileceğini de göstermiş olduk. O yüzden gerçekten çok mutluyum.
13: 4 sezonda 6 kupa kazandığı serüvende Rams Park'ı Galatasaray'ın kalesine dönüştürdü. Sarı Kırmızılılar evindeki son 35 lig maçında rakiplerine 3 puan vermedi.
15: Herkesin hayranlıkla baktığı bir stadımız var, taraftarımız var. Bu stad, bu taraftarı birlikte olduğunda bu oyuna çok net etki edebilen bir Galatasaray takımı var.
13: Galatasaray'da futbolcu ve teknik direktör olarak toplam 11 şampiyonluk yaşayarak efsaneler arasına giren Okan Buruk'un bir hedefi daha var. Gelecek sezonda zirveyi koruyup üst üste 5 şampiyonluk kazanan ilk ve tek teknik direktör olmak.
14: Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.
6: Çekya'daki Slavia Prag, Sparta Prag derbisi eşi benzeri görülmemiş bir kaosla yarıda kaldı. Ev sahibi takımın taraftarları meşalelerle sahaya girip deplasman tribününe saldırdı.
19: Bu görüntüler bir meydan savaşından değil, futbol maçından. Yüzlerce taraftarın sahaya meşalelerle akın ettiği anlar Çekya'daki Slavia Prag, Sparta Prag derbisinde yaşandı. Takımları 3-2 öndeyken 90+7'de sahaya giren Slavia taraftarları Spartalıların olduğu tribüne doğru koştu. Sparta kalecisinin de darp edildiği kaosta deplasman taraftarına meşaleler ve havai fişekler atıldı. Gerilim dolu olayın ardından maç tatil edildi. Maçı kazansa şampiyonluğunu ilan edecek Slavia Prag'ın alacağı cezasının hükmen mağlubiyetten fazla olması gündemde. Çek basını disiplin soruşturmasından puan silme cezasının çıkabileceğini iddia etti.
6: Galatasaray'ın şampiyonluğuna stadyumda tanıklık eden çok sayıda taraftar Rams Park'tan metro ile ayrıldı. Ancak bazı taraftarların davranışı metrodaki diğer yolculara rahatsızlık verince tartışma yaşandı, kavga çıktı. Yaşlı bir kişiyi darbeden taraftara bir kadın oklavayla müdahale etti.
20: Tartışma önce sözlü başladı, ardından şiddete dönüştü. Bir kadın yanındaki kişiye saldıranlara oklavayla karşılık verdi. Kavga Yenikapı Hacı Osman metrosunda yaşandı. Galatasaray maçından dönen bir grup taraftarla metro yolcuları arasında tartışma çıktı. İleri yaştaki bir kişi metronun içinde tezahürat yapan gruba tepki gösterdi. O gruptan birkaç kişi adamın üzerine yürüdü. İçlerinden bir tanesi yumruk atıp darp etti. Araya metrodaki diğer yolcular girdi. Ancak tartışmanın tansiyonu düşmedi. Grubun içinden başkaları da saldırıya geçti. O sırada darp edilen adamın yanındaki kadın elindeki oklavayla olaya dahil oldu. Taraftarlara vurmaya çalıştı. Kadını diğer yolcular sakinleştirip uzaklaştırdı. Yaşanan olayı bir başka kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
6: 28 yaşındaki bir kadın grip nedeniyle İstanbul Ümraniye'de gittiği bir tıp merkezinde kendisine verilen serum sonrası fenalaştı. Ambulansla götürüldüğü devlet hastanesinde bir ay yoğun bakımda kalan kadın hayatını kaybetti. Genç kadına serum veren kişinin de doktor değil, laboratuvar teknisyeni olduğu ortaya çıktı. Genç kadının ailesi suç duyurusunda bulundu.
0: Bugün anneler günü ve ben çocuğum benim yanımda yok. Ya 28 yaşında benim çocuğum daha 28 yaşında.
12: 28 yaşındaki Gamze Yıldız Mart ayında grip şüphesiyle bir tıp merkezine gitti. Ancak kendisine bağlanan serumun ardından anafilaksi yani ölümcül derecede alerjik reaksiyon yaşadı.
21: 6 tane ilaç katmışlar işte 3 dakika içinde taktıkları gibi nefes alamıyorum diyor ama gene de o serum devam ediyor.
22: Genç kadın fenalaştıktan sonra tıp merkezinin önüne bir ambulans geldi. Ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve Gamze Yıldız orada yoğun bakıma alındı.
12: Bir ay boyunca yoğun bakımda kalan Yıldız yaşam savaşını kaybetti.
0: Ben yanıyorum, ben yaşamıyorum. Ben şu an sadece buradayım diye ayakta duruyorum. Tek bir kızımı öldürmediler aslında bizi. Gerçekten hepimizi öldürdüler.
12: Penisilin alerjisi olan genç kadına serum veren kişinin doktor değil, tıp merkezinde çalışan bir laboratuvar teknisyeni olduğu öne sürülüyor.
21: Müdahale yapan ilk kişi bir laboratuvar teknikeri. Aslında serumu hazırlayan kişi de o. Herhangi bir yetkisi yok, müdahale etme yetkisi yok. Müdahale ediyor, fenalaştıktan sonra da herhangi bir şey yapamıyor.
12: İddiaya göre Yıldız fenalaştığı sırada tıp merkezinde doktor yoktu. Ona müdahale eden kişi ise o sırada tesadüfen tıp merkezinde bulunan başka bir hastanenin doktoruydu.
0: Tesadüf doktor ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi? Tesadüfen ben buradayım diyor. O da hatta şaşırıyor.
12: Olayla ilgili soruşturma başlatılırken laboratuvar teknisyeni dahil tıp merkezinde çalışan herkesin ifadesi alındı. Yıldız'ın ölümüne ilişkin adli tıp kurumundan gelecek rapor bekleniyor.
6: Tunceli'de 9 yıl önce aracında tüfekle vurulmuş halde bulunan Onur Sefer'in şüpheli ölümü aydınlatılamadı. O dönem gencin hayatına son verdiği iddia edildi. Bilirkişi raporu cinayete işaret etse de soruşturmada herhangi bir ilerleme sağlanamadı.
9: 9 yıl önce aracında vurulmuş halde bulundu. Hayatına son verdiği söylendi. Ailesi ise gencin öldürüldüğünü öne sürüyor.
23: Silahta olan parmak izleri kime ait? Arabada olan saç örnekleri kime ait? Arabada olan çamur izleri kime ait? Arabanın bagajında olan kan lekesinin kimliği belirsiz denmesi yani büyük bir hata zaten.
9: Olay 20 Mayıs 2017'de Tunceli'nin Hozat ilçesinde meydana geldi. 21 yaşındaki Onur Sefer otomobilinde ölü bulundu. Genç tüfekle göğsünden iki kez vurulmuştu. Bilirkişi raporuna göre silah bitişik mesafeden ateşlenmişti. Ancak bu durum tüfeğin boyutu, gencin pozisyonu ve araç kapısındaki saçma izleriyle uyumsuzdu. Ayrıca ön koltukta ve arka tekerlekte bulunan kan lekelerinin nasıl oluştuğu tespit edilemedi. Raporda mevcut delillerin intiharı destekleyici nitelikte olmadığı ve olayın cinayet olabileceği belirtildi. Soruşturmada 4 savcı değişti ancak herhangi bir gelişme sağlanamadı.
23: Kardeşim oturur, koltukta oturur vaziyette duruyordu. Silah da yanında dikey şeklinde duruyordu. Hani bu zaten delillerin resmi olarak uygun olmadığını gösteriyor, yapılmadığını gösteriyor.
9: Onur Sefer'in öldürüldüğünü öne süren aile, zanlıların yakalanmasını istiyor.
6: Gaziantep'te iş kazasında iki kolunu ve iki bacağını kaybeden Burhan Doğruyol'un bir videosu sosyal medyada yankı uyandırdı. Doğruyol'a küçük kızı yemek yediriyordu. O görüntü üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin devreye girdi. Doğruyol yakında protezlerine kavuşacak.
1: Öyle bir güzel sarıldın ki.
3: Şimdi ben gözümden yaş gelecek vallahi.
1: 12 yıldır bu işin içerisindeyim.
3: Buraya kadar geldiniz benim için. Uğraştınız.
1: Bundan sonra
3: yani alamamak için kendimi zor tutuyorum.
9: Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan Burhan Doğru Yol 37 yaşında. 2016 yılında geçirdiği iş kazasında ağır yaralandı. İki kolunu ve iki bacağını kaybetti. Ailesinin desteğiyle yaşamını sürdüren Burhan Doğru Yol'un eşi de sağlık sorunları yaşadı. Bunun üzerine iki çocuk babası Doğru Yol'un bakımını 12 yaşındaki kızı Ecin üstlendi. Ecin'in babasına yemek yedirdiği görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin devreye girdi. Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekip ailenin evine misafir oldu. Burhan Doğru Yol'a protez yapılması için ölçü alındı.
4: Babamın ayaklarının olmasını çok istiyoruz. Ona sarılmak istiyoruz. İnşallah olur. Herkese çok teşekkür ederiz.
5: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ortez protez merkezimiz şu ana kadar 1600 kişiye ortez protez yaptık depremizde vatandaşımıza. İnşallah Burhan abi de o yeşerttiğimiz umutlardan bir tanesi olacak.
9: Burhan Doğru Yol yakında protez kol ve bacaklarına kavuşacak. Ayağa kalkıp kızlarına sarılabilecek.
6: Geride kalan gün Anneler Günü'ydü. Bu özel gün İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kimisi çocuklarıyla futbol oynadı, kimisi de direksiyon başına geçti. Havanın ısınmasını fırsat bilenlerse sahilleri doldurdu.
9: Anneler Günü'nde kadınlar direksiyon başına geçti. Trafikte daha çok kadın sloganıyla hiç direksiyon pratiği olmayan 50 kadına ders verildi.
24: Hazır olduğunuz için.
9: İstanbul'da gerçekleşen organizasyonda annelere kızları eşlik etti.
25: Teorik eğitimi aldıktan sonra 6 ayrı gruba dağıldılar ve bu gruplarda farklı istasyonlarda farklı deneyimleri elde ediyorlar.
26: 4 aydır araba kullanıyorum ama burada çok eksiğimiz olduğunu anladık. 89 yılında almıştım engel eğitimi fakat hiç pratiğim olmamıştı.
9: İstanbul'un çeşitli ilçelerinde de parklar, bahçeler anne ve çocuklarla doldu. Gün boyu süren programlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.
27: Bravo.
9: Pendik'te de anneler çocuklarıyla futbol oynadı. Düzenlenen yarışmayla futbol okulunda eğitim gören çocuklarına penaltı attı. AJET'te Anneler Günü kapsamında 22 Eylül 30 Kasım'da yapacakları yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek biletleri %30 indirimle satışa sundu. Hava sıcaklığının 20 dereceyi aşmasıyla birlikte hafta sonunu dışarıda değerlendirmek isteyenler de İstanbul sahillerine akın etti.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla birer mesaj paylaştı. O mesajlara bakalım şimdi de.
28: Ülkemize kadim coğrafya...
9: Güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay onların dedi. Annelerimizin gayretiyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü'nü yayınladığı mesajla kutladı.
20: Şefkatiyle, fedakarlığıyla hayatımıza yön veren, ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Cennet, annelerin ayakları altındadır düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Anneler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Anneler bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışıktır diyen Emine Erdoğan, onlar varsa karanlık yoktur ifadesini kullandı.
29: Başta şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere evlat hasreti çeken Diyarbakır annelerini hürmetle anıyorum. Filistinli annelerin acısını kalbimin en derininde hissediyor, her birine sabır ve güç diliyorum. Zulme ve esarete karşı her şeyden önce birer anne olarak direnişin sembolü olan kahraman kadınları yürekten selamlıyorum.
9: Emine Erdoğan mesajında koruyucu annelere dediğindi. Sevgisiyle bir çocuğun geleceğini mümkün kılan mucize koruyucu annelerimize ise en içten şükranlarımı sunuyorum dedi.
6: Annelik bazen de hiç tanımadığın bir çocuğun hayatına dokunmak, ona yeniden hayat umudu aşılamak anlamına geliyor. Aynı Sare Uğurlu'nun yaptığı gibi. Koruma altındaki bir çocuğa sahip çıktı, onun yaşamını değiştirdi. Ve bugün 7 yaşında olan oğlunun bir teşekkürüyle de belki de en mutlu anneler gününü yaşadı. Uğurlu hikayesini NTV'den Tuana Çiftçi'ye anlattı.
2: Gerçekten her çocuk sevgi dolu bir evde yaşamayı hak ediyor. Yani her çocuk ayrı bir hikaye.
7: Bir çocuğa hem evini hem de kalbini açmak istedi. Koruyucu aile olmaya karar verdi. O zaman 3 yaşında olan oğluyla tanıştı, ona yuva oldu. Onlar birbirine kan bağıyla değil, kalpten bağlılar.
2: Bir çocuğa bakım veren herkesin anneler günü kutlu olsun. Annelik biyolojik bir olgu değil, hakikaten bir his. Bunu içinde yaşayan herkesin anneler günü kutluyorum.
7: Sare Uğurlu 4 sene önce bekar bir kadınken koruyucu aile olmaya karar verdi. Sosyal Hizmetler Kurumu'na başvurdu, 4 ay sonra da oğluyla tanıştı.
2: Bana hep diyorlar ki işte tebrik ederim, çok güzel bir şey yaptın, işte bir çocuğun hayatına dokundun. Evet, ama bir de tersten okumamız lazım. O çocuk da benim hayatıma dokundu. Daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum sırf ona örnek olabilmek için.
7: Koruyucu anne ve oğlu iki kişilik bir aileyken tam 2 sene önce de hayat arkadaşı Emrah Uğurlu ile evlendi.
2: İlk dansı 3 kişi yaptık. İmzayı 3 kişi attık ya, ben 2 kişi attım. Uzun süre zaten düğünümüz diye bahsetti. İşte ben damat oluyorum diye bahsetti. Bir gelin olarak kendi düğünümün duygusallığından ziyade ay bu çocuk evlenecek, smoking giyecek. Hep kafamda onları kurdum.
7: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2026 verilerine göre 10.918 çocuk yurtlar yerine kendilerine yuvalarını ve kalplerini açan 9.173 koruyucu ailenin yanında yaşıyor.
6: İstanbul'daki Darülceze belki de Anneler Günü'nün en anlamlı yerlerinden biriydi. Ziyaretçiler tüm gün Darülceze sakinlerini ziyaret ederek onları yalnız bırakmadı.
9: Sevginin en temiz, en saf hali. Şefkatiyle bize güç veren, sevgisiyle iyileştiren, sadece yanımızda olan değil, kalbimizde olan tüm annelerin günü.
8: Sevmene kutlu.
10: Allah razı olsun.
11: Anneler gününüz kutlu olsun.
8: Hep bütün annelerin kutlu olsun. Ben 15 senedir burada böyle karşılarım anneler gününü. Çok güzel geçer benim için. Çiçekler, başörtüler, lokumlar, çikolatalar.
9: Bu özel gün Darülceze'de de kutlandı.
8: Çok mutlu bir şekilde geçti. Hani dünden beri çok mutluyum.
9: Kimisi gözü kapıda sevdiklerini bekledi.
15: Arkadaşlarım da vardı. Bugün ben geldim. Yalnız bırakmadım onları işte.
16: Sağ olsun.
17: Bir kan bağınız yok ama.
15: Kan bağımız yok. Ablam gibi, teyzem gibi görüyorum, annem.
16: Biz onu evlat gibi görüyorsun. Hani kimse...
9: Yakınları olmayan anneler de unutulmadı. Kan bağı olmasa da onlar anne sevgisini hissetmek, hissettirmek için Darülceze'deki annelerin yanındaydı.
17: Ben de ninemle ilk tanıştım. Kan bağımız oluştu. Aile olmak için kan bağına gerek yok. Kalp bağına gerek var.
9: Ziyaretler duygusal buluşmalara sahne oldu. Anneler Günü için çok sayıda sanat ve spor camiasından ünlü isim de Darülceze sakinlerini ziyaret etti.
6: Diyarbakır'da kronik böbrek yetmezliği bulunan 29 yaşındaki gence 9 yıl önce babası böbreğini vermişti. Ancak zaman içinde böbrek fonksiyonunu yitirdi, ikinci kez nakle karar verildi. Genç hastaya bu kez de annesinin böbreği nakledildi.
9: 9 yıl önce babasından nakil yapılmıştı. Bu kez annesi böbreğini oğluna bağışladı. Oğluna ikinci kez hayat verdi.
18: Canımı bile veririm. Yani hiç düşünmeden. Şu anda bana sağlıklı bakması benim için bütün dünyaya bedel. O bakışları yetiyor, sesi yetiyor.
9: Diyarbakır'da yaşayan 29 yaşındaki Ferhat Yaşay'a 2016 yılında kronik böbrek yetmezliği tanısı koyuldu. Böbrek nakli yapılmasına karar verildi. Babasının bağışladığı böbrek de sağlığına kavuşsa da son zamanlarda rahatsızlığı yeniden yükseltti. Babasından nakledilen böbrek fonksiyonunu yitirmişti. ikinci kez nakle karar verilince bu kez anne Nuray Yaşa oğluna böbreğini bağışlamak istedi. Anneden alınan böbrek oğluna başarıyla nakledildi.
0: Anneler günü benim için sadece bir özel gün değil. Aynı zamanda annemin bana ikinci defa umut ve yaşam verdiği için çok daha özel hissettiriyor.
9: İkinci nakil sonrası Ferhat Yaşar'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Nuray Yaşar'ın anneler günü hediyesi de oğlunun sağlığına kavuşması oldu.
6: Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın zor bir hayatı oldu. Oğlundan haber alamadığı günlerde, sürgüne giderken ya da onu cepheye uğurlarken her an ondan kötü bir haber alabileceği endişesiyle yaşadı. Evinin sürekli baskınlara uğraması da sağlığını etkiledi. Felç geçirdi, görme yetisini kaybetti. Zübeyde Hanım çok sevdiği oğlu yurt gezisindeyken İzmir'de vefat etti. Kabri İzmir Karşıyaka'da olan Zübeyde Hanım ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çok özel anne-oğul ilişkisini getiriyoruz şimdi de ekranlarınıza.
10: Mustafa Kemal ve Zübeyde Hanım'ın ilişkisi tabii ki her anne oğlun ilişkisinde olduğu gibi belki de çok özel, çok sevgi dolu bir ilişki. Zübeyde Hanım oğlunu çok sevmektedir ve çok da saymaktadır. Zübeyde Hanım oğluna her zaman çok ihtimam göstermiş. Onun eğitimiyle çok ilgilenmiş. Çok büyük bir saygı, sevgi var aralarında.
9: Evlat acısını 4 kez yaşayan Zübeyde Hanım oğlu Mustafa'ya çok düşkündü. Mustafa Kemal Atatürk'ün 57 yıllık hayatının 41 yılı cephelerde geçti. Cepheden cepheye koştu. Az görüşseler de anne oğul birbirini çok severdi. Atatürk en son milli mücadele için Anadolu'ya geçti. Annesinin İstanbul'daki evinde kardeşi Makbule ve annesi Zübeyde Hanım'la zor bir gece geçirdi.
10: Samsun'a hareket etmeden önce son gece annesi ve kız kardeşiyle vedalaşmak ister. Ve o gece sabaha kadar annesiyle ve kız kardeşiyle geçirir. Ben vatanı kurtarmaya gideceğim. Fakat bu sefer görevim çok gizli ve çok mühimdir. Beni merak etme der. Annesi bunu duyunca fenalaşır sabah. Kız kardeşiyle birlikte Mustafa Kemal'i uğurlarlar. Makbule burada gözyaşlarını tutamaz. Çok duygulanır, ağlar. Zübeyde Hanım'ın orada bir ifadesi var, der ki abinle gurur duy ve her zaman başını dik tut der ve onu orada teselli etmeye çalışır.
9: Annesi Zübeyde Hanım için bu günler çok zor geçti. Mustafa Kemal zaman zaman annesini ziyarete giderdi. Ancak bir gün annesine kendisinin iyi olduğunu söylemesi için yaverini yalnız gönderir.
10: Mustafa Kemal hakkında ve silah arkadaşları hakkında bir ferman çıkar. İdamı, gıyabında idamına karar verilir Mustafa Kemal'in. Ve bazı söylentiler de çıkar. İşte Atatürk öldürüldü, idam edildi gibi söylentiler, dedikodular yayılır. Bir gün Mustafa Kemal Halik isminde bir erini annesine gönderir İstanbul'a. Ve Zübeyde Hanım onu karşısında tek başına Mustafa Kemal olmadan görünce felç geçirir. Çünkü o iddiaların doğru olduğunu bir an düşünür. Ve rahatsızlığı gittikçe de artmaya başlar.
9: Mustafa Kemal annesi ve kardeşini sık sık uyarır, yanlış haberlere inanmamalarını ister. Ama haberler çoğalır. Milli mücadele döneminde İstanbul'daki evleri sık sık baskına uğrar. Bunun üzerine Mustafa Kemal annesini önce Adapazarı, ardından Ankara'ya getirir.
10: Büyük taarruz başlamadan önce Mustafa Kemal Ankara'dan ayrılmak zorundadır. Fakat bu çok gizlidir. Çok yakın bir iki kişi haricinde kimse bilmez Atatürk'ün büyük taarruzun Afyon'a hareket edeceğini. Üniformasını giyer, annesinin yanına gider. Anneciğim ben bir çay ziyafetine gidiyorum. Kısa sürede döneceğim, beni merak etme der. Zübeyde Hanım çok akıllı, çok zeki bir kadındır. Şöyle bir süzer, çizmelerine bakar Mustafa Kemal'in. Bu der çay ziyafeti gidişi değil, sen savaşa gidiyorsun der. Ve sonra Atatürk'e bir mektup yazar. Oğlum seni bekledim, gelmedin. Çay ziyafetine gittiğini söyledin ama ben savaşa gittiğini biliyorum. Kazanmadan gelme sakın der. Bu mektup Mustafa Kemal'e ulaştırıldığında çok duygulanır. Ve büyük zaferin kazanılmasına bu mektubun çok büyük bir tesiri vardır. İşte benim annem budur.
1: Hastalığı döneminde doktorlar Zübeyde Hanım'ın havasının iyi geleceğini düşünerek İzmir'e gönderilmesini önerir. Kalacak yer araştırılır ve Latife Hanım köşkünde karar kılınır.
3: Hastalığı boyunca Latife Hanım çok yakından ilgilenir Zübeyde Hanım'la. Bir doktor ve bir hemşire özel olarak tutulur Latife Hanım tarafından Zübeyde Hanım'ın rahatsızlığında ona destek olması için. Ve birebir ilgilenir Latife Hanım yediğiyle içiyle.

0: yargısı olarak çıkmıştım. Kötü idarenin adamları beni önce zindana, sonra sürgüne gönderdiler. Sürgüne giderken annem gözyaşları içinde sirkeci rıhtımında kala kaldı. Mütareke yıllarında padişahın verdiği idam fermanının yerine getirildiğini sanan annem felç oldu. Oturduğu evler ikide bir basıldı, arandı. Onu İstanbul'dan kurtarıp yanıma aldığımdaysa o artık yalnız hisleriyle yaşıyordu. Annemi kaybettiğim için üzgünüm. Tek tesellim, anavatanı yoksulluğa, yokluğa sürükleyen idarenin artık bir daha geri gelmemek üzere yokluğun mezarına gömülmüş olduğunu görerek ölmüş olmasıdır.
1: Zübeyde Hanım ömrünün son yıllarını Karşıyaka'da geçirdi. Kabri de Karşıyaka'da bulunuyor. Karşıyakalılar için Zübeyde Hanım'ın yeri ayrı. İlçenin hemen girişinde arkamdaki tablo gelenleri karşılar ve üzerindeki yazı da manidardır. Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir.

0: Bazı anneler için anneler günü bir kutlamadan çok tarifsiz bir özlemin adı artık. Depremde, yangında, şiddet olaylarında çocuklarını kaybeden anneler yıllardır dinmeyen acılarıyla adalet mücadelesini sürdürüyor. NTV'den Beyza Nur Özer, öyküleri farklı ama savaşları aynı olan annelerin hikayelerini derledi.
1: Evladını yangında kaybeden de var, çocuğu cinayete kurban giden de. Annelerin adalet mücadeleleri sürüyor. Onlardan biri Kartalkaya yangınında 10 yaşındaki kızı derini kaybeden Yaprak Yeşilada Yalçın.
2: Bir halat bulundu ve o halat yukarıya bize atıldı. Ve biz o halata tutunarak aşağıya indik. Ben hani o anın kızı, küçük kızımı ve de eşimi son gördüğüm anlar olduğunu tabii bilemiyordum.
1: Yasemin Minguzzi'nin 14 yaşında öldürülen Maddi Ahmet'i kaybetmesinin ardından mücadelesi hiç bitmedi.
3: Anneler Günü'nde Ahmet mutlaka bana giderdik tek başına. Kendi kendine çiçek alırdı mutlaka her sene. Bir senesinde de işte böyle evet 13 Mayıs 2018 bu Ahmet'in gidişinden sonra teyzesi bana verdi, saklamış. Biz Malta'ya gittiğimizde işte bazı eşyalarımızı böyle bir depoya koymuştuk, kutulara koymuştuk de kutulardan çıktı bu.
1: Gülnur Tuğaltay'ın ise mücadelesi 26 yıldır sürüyor. Kızı Çağla Tuğaltay 2000 yılında İstanbul Şişli'de cinayete kurban gitmişti. Katili ya da katilleri bulmak için soruşturma hala sürüyor.
4: Gözlerinin içine bakmak istiyorum onu. Gözlerimin içine bakıp 15 yaşındaki bir çocuktan ne istedin ya?
1: Enkazda 12 gün delil nöbeti tuttu. İlk duruşmaya ölen avukatoğlunun cübbesiyle katıldı. Nurgül Göksu 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş deprem felaketinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nda oğlunu, gelinini ve torununu kaybetti.
5: Kendi kendime bir yemin etmiştim. Çocuklarımın ölümüne sebep olanların bulunup yargılanıncaya kadar bu davanın peşini bırakmayacağımı söylemiştim. Bırakmayacağım da sonuna kadar mücadele edeceğim.
0: Hükümet önemli bir yasal düzenleme hazırlıyor. Mavi Vatan Yasası yolda. Konuyu Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir NTV yayınında anlattı. Haberin ardından da bülteni noktalıyoruz.
6: Mevcut yasa bizim 44 yaşında 1982'de çıkarılmış bir yasamız var. Ama o yasa belirli uluslararası deniz hukuku tanımlamalarını içermiyor. Mesela İşte bitişik bölgeyi, münhasır ekonomik bölgeyi, deniz yetki alanını bunları tanımlamıyor. Dolayısıyla ilk başta bu yasal düzenlemeyle mevzuatımızı uluslararası konulardaki tanımlamalarla uyumlu hale getiriyoruz. Bir öncelikle onu söylemek lazım. Yani bu yasanın sağlayacağı temel faydalardan bir tanesi bu. Onun dışında bu yasa ne söylüyor bize? Şunu söylüyor. Karadeniz ve Akdeniz'de karasularımızı 12 deniz mili, Ege'de de 6 deniz mili olarak tescil ediyor. Şimdi Ege elbette önemli. Biliyorsunuz Ege'de gerek yine 2. Deniz Konvansiyonu 1982 tarihli, gerekse bu 2000'li yılların başında ortaya atılmış çok da hukuki bağlayıcı olmayan Sevilla haritası gibi çeşitli problemlerimiz var. Dolayısıyla da Ege'deki konularla ilgili de şunu yapıyor. 6 deniz mili...

0: olduğunu, kara sularını söylüyor. Bizim 6 deniz milinde tutmamız demek, bunun Yunanistan tarafından da 6 deniz milinde tutulması demek. Aksi takdirde şu anda %40 olan Yunan kara suları, karşılıklı 12 deniz miline çıkarsa Yunanistan'ın %70'e yükseliyor. İstanbul'dan İzmir'e bir feribot ya da ticari gemiyi uluslararası sularda yollayamayacağınız, Yunan kara sularından gitmek zorunda kaldığınız anlamına geliyor. Ya da kıta sahanlığı havayı da kapsadığı için 6 deniz milini biz sabit tutarak 12 deniz milinin önüne set çekiyoruz ve bu sayede uçaklarımız Ege'de uçabiliyor. Aksi takdirde savaş uçaklarımızın Ege'de uçması da imkansız hale gelecekti. Dolayısıyla bizim sadece kendi sularımızda değil, uluslararası sularda da çeşitli hukuki yetkilerimiz var. Bu hukuki yetkileri kullanabilmek açısından da bu özel statülü deniz ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanı açısından son derece önemli. Bu yetki Cumhurbaşkanlığı ilan ettikten sonra oralarda Türkiye'ye karşı bir oldu bittiyle muhatap olma ihtimali ortadan kalkıyor. Brüksel'in, Avrupa Birliği'nin bir deniz parkları projesi var. Şimdi o deniz parkları projesi ve balıkçılıkla ilgili yasakları Brüksel'e bildirdi Avrupa Birliği. Türkiye'de boş durmadı. Hemen kendi hazırlığını yaptı. Kendi deniz parkları projesini hazırladı. İlan ettiği iki tane de özel alan var. Bunları hemen Birleşmiş Milletler'e bildirdi. Aslında Ege'deki bütün verilen diplomatik mücadelenin hukuki zeminini sağlıyoruz biz bu yasayla. Yani bu normal yasadan ekstra ileri Yunanistan'a karşı, evet, işte çeşitli yabancı ajansların iddia ettiği gibi yeni bir pozisyon almıyor Türkiye. Tam tersi, Türkiye Yunanistan'a karşı yürüttüğü diplomatik pozisyonunu yasal hale getiriyor. Bu yasa sayesinde bundan sonraki atılacak her adımın hukuki dayanağı oluşturuyor. Biz 2. Deniz Konvansiyonu'na taraf olmadığımız için zaten bu uluslararası deniz hukuku ile ilgili terimler bizim mevzuatımızda yok. Şimdi bu yasayı çıkarttıktan sonra biz aslında dünyada 2. Deniz Konvansiyonu'na taraf olan ülkelerle, onlar otomatik olarak kabul ettikleri için aldılar, biz kendi hukukumuzu oluşturuyoruz. Akla Montreux konusu muhakkak gelecektir. Çünkü boğazlarla ilgili tartışma, biliyorsunuz, Rusya-Ukrayna savaşından beri ve son dönemde hani orada NATO ne yapıyor tartışmaları vardı. Bu Montreux'u da bozan bir şey değil. Bozmasına imkan yok. Çünkü Montreux bir uluslararası anlaşma olduğu ve anayasamız gereği uluslararası anlaşmalar zaten yasa hükmünde olduğu için, hatta yasalardan üstün olduğu için, Montreux'daki haklarımızı da saklı tuttuğumuz bir gelişme. Ama altını kalın kalın çizeyim. 1923 Lozan Anlaşması ile Yunanistan'a tanınan hakları Türkiye bu yasayla değiştirmiyor. Bu haklar baki, ama onun dışında şu anda mücadelesi süren, diplomatik alanda mücadelesi süren, bu sadece balıkçılıkla ilgili değil, Ege'deki batıklar, yeraltı kaynakları, bütün ekonomi, ekosistemiyle ilgili Türkiye'nin hukuki dayanağını oluşturan bir yasa tasarısı olarak hazırlandı. Uzun zamanın çalışmasıdır, onu da söylemekte fayda var. İkinci Deniz Konvansiyonu yazılırken Türkiye, şimdi uluslararası hukukta karşılığı olan bir şey vardır, ısrarlı itirazcı diye. Biz ilk günden beri ısrarlı itirazcıyız ve ısrarlı itirazcı olmak aslında size hukuki haklar tanır. Biz bu ikinci Deniz Konvansiyonu'nun 3, 33 ve 121 numaralı maddelerine tamamen karşı çıkıyoruz. Ve biz şunu söylüyoruz. Yine bu anlaşmada aslında şöyledir. Ege bir özel statülü, aslında bir iç denizdir. Niye iç denizdir? Çünkü uluslararası açık sulara çıkmak için özel boğazlardan ve dar geçitlerden geçmek zorundasınız. Dolayısıyla madde diyor ki, 2. Deniz Konvansiyonu'nun 123. maddesi, bu gibi durumlarda özel statülü deniz söz konusuyken o zaman yapılması gereken şey iki ülkenin kendi arasında oturup bu meseleyi konuşmasıdır. Şimdi Türkiye ve Yunanistan'ın aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey, Atina ile uzun zamandır dostluk ilişkisi içerisinde de bu. Oturalım, bu işi müzakere ederek çözelim. Ya da Doğu Akdeniz'deki kaynakların kullanımı meselesinde. Mesela şu anda işte İsrail-Yunanistan bloğu Doğu Akdeniz'deki en uzun şeridi olan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kaynaklardan faydalanamayacağını iddia ediyor. Türkiye ise doğru olanın Doğu Akdeniz'deki kaynaklardan bütün ülkeler tarafından birlikte paylaşılması gerektiğini söylüyor. Yani hukuki bir pozisyonu şimdi yasayla destekleyen bir hale geliyoruz. Dolayısıyla da bakın, Meis Adası Türkiye topraklarına 2, Yunanistan ana karasına, Atina'ya değil, Yunanistan ana karasına 580 kilometre uzaklıkta. Meis Adası'nın yüz ölçümü 10 kilometre kare. Sevilla haritasında Meis Adası için biçilen sahanlığı, kıta sahanlığı ve ekonomik münhasır alan 40 bin kilometre kare. Şimdi Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridi olan ülke olarak Türkiye, Doğu Akdeniz'deki kaynakların adil şekilde paylaşılmasını, Ege'deki kıta sahanlığı sorunlarının da müzakereyle çözülmesini istiyor. Dünya üzerinde şöyle bir ülke daha yok. Yunanistan'ın karasuları 6 mildir ama ilan ettiği hava sahası 10 mildir. Hani zaman zaman şey yaparız ya, işte Atina protesto notası verdi, Türk uçakları Yunan hava sahasını ihlal etti diye. Türk savaş uçakları hiçbir zaman Yunanistan'ın 6 millik hava sahasına girmezler. Yunanistan belirli bölgelerde Avrupa Birliği'nin deniz parkları projesiyle beraber balıkçılığı yasakladı. Evet. Türkiye bu zaten haritayı tanımadığını ve Yunanistan'ın bu adımını tanımadığını söylediği için balıkçılarımızın tacizine o yüzden sahil güvenlik hemen gider ve müdahale eder. Dolayısıyla da biliyorsunuz Yunanistan'da orada ısrarcı olmaz. Türk sahil güvenliği geldiği zaman uzaklaşır. Bütün bunların sebebi bir haritalar savaşı var şu anda. Şu anda balıkçılıkla gösteriyor kendini ama gerek elektrik kablolarının çekilmesi, evet, gerek doğalgaz araması ile ilgili Yunanistan'ın ihaleye çıkarttığı, çeşitli ülkelerinde satın aldığı o derin deniz sondajları meselesinde Türkiye diyor ki uluslararası sular bana bitişik deniz, benim buralarda yetkilerim var, uluslararası hukuktan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bana sormadan, benim onayım olmadan kimse iş yapamaz. Bunu da yasal hale getiriyor şu anda.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
2: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
3: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
3: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu, sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000.
2: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
1: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
4: Ülke genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu, İzmir ve Antalya daha güneşli. İstanbul 25, Ankara bulutlu 23, İzmir 31, Bursa 28, Antalya açık 25 derece. Marmara geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış görülebilir. Sıcaklık 28-30 derece aralığında. İç Anadolu'da Yozgat-Sivas kesiminde bahar sağanağı sürüyor. Eskişehir parçalı bulutlu 26, Kayseri 24 derece. Ege güneşli, Manisa 32, Muğla 29, Bodrum açık 30 derece. Akdeniz geneli az bulutlu, Lodos hafif, Adana ve Hatay 29 derece. Karadeniz'in genelinde Bolu-Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar var. Bolu 25, Samsun 20, Trabzon 19 derece. Doğu kesimlerde Erzurum-Erzincan bölümünde hala sağanak geçişi var. Güneydoğu az bulutlu, Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
1: Hava durumu. NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu sabahlar. Saat 6 oldu. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruiz gemisinden tahliye edilen 3 Türk İspanya'dan yola çıktı. Virüslü gemiden tahliye işlemi de dün başladı. Tahliyelerin bugün akşam sona ermesi bekleniyor. Tahliye edilenler ülkelerinin gönderdikleri uçaklarla yurda dönüyor. Yolcuları ülkelerinde 42 günlük karantina süreci bekliyor.
1: Önce İspanya vatandaşları, ardından Fransızlar. Dünyanın günlerdir konuştuğu hantavirüs vakalarının görüldüğü gemiden Türkler de tahliye edildi. Hondius adlı gemi Tenerife adasının Grandia limanına demirdi. Tahliye işlemi bugün 20'ye kadar sürecek. Tahliye edilen yolcular ve mürettebat önce tekneyle kıyıya götürülüyor. İkinci duraksa 10 dakikalık bir otobüs yolculuğuyla havalimanı oluyor. Bu süreç sıkı steril önlem içerisinde yürütülüyor. Yolcular ülkelerine ait uçakla yurda dönüyor. İspanyol ve Fransızları taşıyan uçaklar Madrid ve Paris'e indi. Yolcular hastaneye götürüldü. Tahliye edilen 5 Fransızdan birinin hantavirüs bağlantılı semptomlar gösterdiği belirtildi. İspanyol hükümeti yolcuların 42 günün tamamını hastanede geçireceğini açıkladı. Fransa'da ise yolcular 72 saat hastanede tutulduktan sonra evlerinde de 45 gün izole edilecekler. 22 İngiliz vatandaşını taşıyan uçak da Manchester'a iniş yaptı. İngiltere Hava Kuvvetleri ise Tristan da Cunha adasındaki bir şüpheli vaka için harekete geçti. Hava ulaşımının olmadığı adaya paraşütle iniş yapıldı. 6 paraşütçü asker ve 2 sağlık görevlisi şüpheli vakanın olduğu noktaya yardım götürdü. Dünya Sağlık Örgütü tahliye edilen yolcuların 42 günlük karantinaya alınmasını öneriyor. Karantinadaki yolcuların her gün sağlık kontrolünden geçirilmesi de tavsiye ediliyor. Uzmanlara göre hantavirüs COVID-19 kadar bulaşıcı değil. Genel halk sağlığı içinse bir risk barındırmıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü de bu COVID değil ve bunu COVID gibi ele almak istemiyoruz dedi. Hollanda bandıralı Hondius adlı gemide 8 kişi hastalanmış, 6 kişinin virüsle temas ettiği, 2 vakanın da şüpheli olduğu açıklanmıştı. Hollandalı bir çiftle bir Alman yolcu hayatını kaybetmişti.
0: Mecliste yeni haftada vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek. Genel kurula gelecek teklif varlık barışı düzenlemesini de içeriyor.
2: Varlık barışını da içeren vergi düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Teklifte Türkiye'de yerleşme sayılan gerçek kişilerin son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlarından 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İmal ettiği malları doğrudan ihraç eden şirketlerin kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. Teklif imalatçı ihracatçılar için teşvik ve vergi indirimi sağlıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
0: İran, ABD'nin 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı teklif sundu. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hafta önce sunduğu 14 maddelik teklifine İran geç yanıt verdi. Başkan Donald Trump, İran'ın karşı teklifini kabul etmedi. Tahran'ın talepleri arasında Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması, savaşın tüm cephelerde bitmesi, saldırmazlık garantisi, petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 gün içinde sona ermesi var. Tahran'ın nükleer silahlar konusundan hiç bahsetmemesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifini okuduğunu açıkladı. "Beğenmedim, tamamen kabul edilemez," dedi. Trump paylaşımında eski Amerikan Başkanı Obama'nın İran'ın yanında yer aldığını iddia etti. Tahran yönetimine 1 milyar 700 milyon dolar verildiğini söyledi. Trump, Obama'yı facia olarak tanımlarken, halefi Joe Biden'ın ise Barack Obama'dan dahi kötü olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İranlıların ABD ile alay ettiğini de öne sürdü. Sözlerini artık gülmeyecekler diyerek noktaladı. Bu paylaşımdan sonra Taslim Haber Ajansı'ndan bir açıklama daha yapıldı. Trump'ın İran'ın yanıtı karşısındaki tepkisi hiçbir önem taşımıyor. Eğer Trump İran'ın yanıtından memnun değilse bu doğal olarak İran için daha iyidir denildi. ABD'nin İran'a bir hafta önce sunduğu taslakta İran'ın nükleer programı, Hürmüz'deki gerilimin azaltılması ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının başka bir ülkeye nakledilmesi gibi konuları içerdiği ancak temel meselelerin henüz çözülmediği ifade ediliyor. Konuya ilişkin soruları İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yanıtladı.
3: Bence çok şey başardık ama savaş henüz bitmedi. Çünkü İran'dan çıkarılması gereken zenginleştirilmiş uranyum hala var.
1: Karadan saldırıya kapıyı aralık bıraksa da bir anlaşma olsun olmasın gider uranyumu alırız. Trump bana oraya girmek istiyorum dedi ifadelerini kullandı.
0: İran ve ABD arasındaki müzakere süreci Ankara'nın yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmenin zamanlaması önemli. İran'ın ABD'nin sunduğu barış teklifini Pakistan üzerinden yanıtladığını duyurmasının ardından Fidan'ın Arakçı ile görüştüğü de belirtildi. Diplomatik kaynaklar iki bakanın İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durumu değerlendirdiğini bildirdi. Fidan son olarak Cuma günü de İranlı mevkidaşıyla telefonda görüşmüş ve müzakere sürecini değerlendirmişti. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvuru yaptı. Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusunda bulundu, öğle saatlerinde de Antalya Adliyesi'ne götürülüp ifade verdi. Aynı dosya kapsamında tutuklanan oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir helalleşme hamlesi daha geldi. Kılıçdaroğlu kendisine yumruklu saldırıda bulunan Yakup Karakoç'la bir araya geldi.
4: Siz helalleşmek için geldiyseniz başımın üstünde yeriniz
5: var. Helalleşmek için geldim.
2: Kendisine yumruklu saldırı düzenleyen kişiyle bir araya geldi. O gün yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti. Özür diledi, helallik istedi.
5: Hiç hayatımda yapmadığım bir şey yani. Evet. Hakikaten konuşmak lazım. Yani onun için ben başkanıma da dedim. Tamam abimin yanına beni götürün. Ben bir özür dileyim.
2: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı. O saldırıda yer alan ve 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Yakup Karakoç, yıllar sonra Kılıçdaroğlu'na ulaşarak görüşmek istediğini söyledi. İki isim Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisinde bir araya geldi.
5: Size karşı yapılan hareket işimi çok cırmalıyor.
2: Karakoç, Kılıçdaroğlu'ndan helallik istedi.
5: Kim?
4: Şeytana özgü bir kavram.
5: Niye kim? Ayağlarına sağlık.
4: Niye kim tutuyoruz ya? Birbirimizi seveceğiz.
0: Bir sıcak gelişme var. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Katmandu uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağında bir yangın çıktı. Piste normal iniş yapmasının ardından da taksi yolunda iniş takımlarında duman görüldü. Açıklamada Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstünden geldi. Aktaralım o açıklamayı biz de sizlere. Duman görülmesi üzerine kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Tahliye süreci de başarıyla tamamlanmış olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için de ilave sefer planlanmış. Uçağımızın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemelerde dumanın hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilmiştir ifadesine yer verdi. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, tekrar edelim. İstanbul'dan kalkan Türk Hava Yolları uçağında Nepal'in Katmandu havaalanına indikten sonra yangın çıktı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı bilgisi paylaşıldı. Ekrem İmamoğlu hakkında açılan iki farklı dava kapsamında bugün hakim karşısına çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada 35. oturum yapılacak. Casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması da Silivri'de düzenlenecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında siyasal veya askeri casusluk iddialarıyla ilgili dava açılmış, sanıkların 20 yıla kadar hapsi istenmiş, tutukluluk hallerinin de devamına karar verilmişti. Casusluk davasının ilk duruşması saat 10'da Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsü içerisinde bulunan iki nolu duruşma salonunda yapılacak. Ceza infaz kurumlarındaki bir nolu salonda ise İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın duruşmasına devam edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı. Emine Erdoğan'la Kraliçe Matilde görüştükleri Dolmabahçe Sarayı'nda Olgunlaşma Enstitüsü'nce düzenlenen Asırlık Zarafet sergisini gezdiler. Ziyareti takip eden gazeteciler arasında NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut da vardı.
6: Kraliçe Matil çok geniş bir heyetle İstanbul'a geldi. Türkiye saatiyle 10.30'da İstanbul'a vardı. Uçakta Türk basın adına sadece NTV yer alıyordu.
2: Ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde'nin İstanbul'da ilk durağı Dolmabahçe Sarayı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kraliçe'yi Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonunun girişinde karşıladı. Bir süre sohbet eden Emine Erdoğan da Kraliçe Matilde, sarayın kristal merdivenleri önünde fotoğraf çektirip metal salonuna geçti. Emine Erdoğan ve Kraliçe Matilde, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen Asırlık Zarafet sergisini de gezdi. Gezi sırasında Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'ye Olgunlaşma Enstitüsü eğitmenleri tarafından iğne oyası ve sarma tekniği kullanılarak bir haftada yapılan hanım eli, kasım patıyı da lale figürlerinden oluşan broş hediye etti. Emine Erdoğan'la Matilde, Dolmabahçe Sarayı'nda Özgür Masur'un imzasını taşıyan Anatolia adlı koleksiyonda yer alan kıyafetleri de inceledi. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından da ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, bu kıymetli buluşmanın ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Kraliçe daha sonra da Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Kraliçe Matilde'ye Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti.
7: Tek ekosisteminden, endüstriden, savunma sanayinden, havacılıktan kalabalık bir heyetle Belçika ve Türkiye arasındaki, spesifik olarak da Baykar arasındaki işbirliği imkanlarını konuşmak üzere ziyaret ediyorlar tesislerimizi. İnşallah ülkelerimiz adına ortak teknoloji geliştirme imkanları adına faydalı olacağına inanıyoruz.
2: Belçika Kraliçesi Matilde 14 Mayıs'a kadar Türkiye'de olacak.
0: Savunma, havacılık ve uzay teknolojileri fuarı sahada çok sayıda yeni geliştirilen ürün ilk kez gösterildi. Özellikle yerli ve milli üretim gücüyle mühendislik çalışmaları ön plana çıktı. Geliştirilen ürünlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra farklı coğrafyalarda da kullanılması hedefleniyor.
8: Çöl ikliminde bile çalışıyor. Hiçbir enerji kaynağı kullanmadan havayı suya dönüştürüyor. Atmosferik su üretim cihazı, savunma, havacılık ve uzay teknolojileri fuarı sahada ilk kez sergilendi. Afet bölgelerinde de kullanımı amaçlanan cihaz, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki ASFAD Askeri Fabrika ve Tersane İşletmeleri mühendisleri tarafından geliştirildi.
9: Herhangi bir şebekeden bağımsız olarak su üretebiliyor. Gördüğünüz yandaki panellerden havayı alıyor ve hava kendi içerisinde, bu arada muhafaza edildikten sonra kendi mekanizmasıyla su üretilebiliyor. Bu gördüğünüz cihaz 17 litreye kadar su üretebiliyor.
8: Bir dönem Türkiye'ye satışına ambargo koyulduktan sonra OYAK tarafından yerli imkanlarla üretilen zırh çelikleri de sahada sergilendi.
10: Bu 650 sertlik dediğimiz bir çelik şu anda zırh çeliği sınıfının en sert çeliğidir bu. Örnek verirsek 12 milimle karşıladığımız balistik korumaya aynı mühimmatı bunda 8 milim gibi bir kalınlıkla karşılıyoruz. Araçlardaki hafiflemeyi sağlıyor, aracın hareket kabiliyetini arttırıyor.
8: Saha fuarında dikkat çeken ürünlerden biri de yanmaz kumaştan yapılan yerli üretim askeri üniformalar ve takım elbise.
11: Bu üç parça bir takım elbise. Pantolon, yelek ve ceketten oluşuyor. Buraya cep telefonunuzu koyduğunuzda işte Faraday kafesi var orada. Sinyali kesiyor, sinyal kesici var. Yeleğin içinde bıçak darbelerine karşı koruma sağlayan bir ara kat var. Gövdenizin üst tarafını koruyacak şekilde yapılmış bir ürün.
8: Saha fuarı 2026 kapsamında 8 milyar dolarlık ticari anlaşma imzalandığı açıklandı.
0: Hükümet 1982 yılında çıkarılan Kara Suları Kanunu'nu 44 yıl sonra güncellemeye hazırlanıyor. Yeni Mavi Vatan Kanunu'nda yer alması beklenen başlıklara bakalım.
2: Hükümet yeni Mavi Vatan Yasası hazırlıyor. Mayıs 1982'de çıkarılan Kara Suları Kanunu 44 yıl sonra güncellenecek. Düzenlemede kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölgeden oluşan deniz yetki alanları yer alacak.
12: Mevcut yasa bizim 44 yaşında 1982'de çıkarılmış bir yasamız var. Ama o yasa belirli uluslararası deniz hukuku tanımlamalarını içermiyor. Mesela işte bitişik bölgeyi, münhasır ekonomik bölgeyi, deniz yetki alanını bunları tanımlamıyor. Dolayısıyla ilk başta bu yasal düzenlemeyle mevzuatımızı uluslararası konulardaki tanımlamalarla uyumlu hale getiriyoruz.
2: Milliyet gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği alanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi de verilecek.
12: Bizim sadece kendi sularımızda değil uluslararası sularda da çeşitli hukuki yetkilerimiz var. Bu yetki Cumhurbaşkanlığı ilan ettikten sonra oralarda Türkiye'ye karşı bir oldu bittiyle muhatap olma ihtimali ortadan kalkıyor.
2: Yeni düzenleme Karadeniz ve Akdeniz'deki kara sularını 12 deniz mili, Ege'de ise 6 deniz mili olarak kayıt altına alıyor. Düzenleme Türkiye'nin denizlerdeki enerji, balıkçılık, çevre, güvenlik, kültür ve tabiat alanlarında hak ve çıkarlarını korumak amacıyla çıkarılıyor.
0: İsrail'in Gazze şeridine uyguladığı ablukayı aşmayı hedefleyen küresel Sumut filosuna destek için Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Filistin'e destek platformu işbirliğinde bisiklet turu düzenlendi. İstanbul'da yapılan etkinlik kapsamında çok sayıda bisikletli sepetçiler kasrında bir araya geldi.
2: Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sepetçiler kasrından yola çıktılar. Karaköy, Beşiktaş, Unkapanı, Balat ve Eyüp Sultan'dan geçerek başladıkları noktaya geldiler. Küresel Sumut filosuna destek için bini aşkın kişi bir araya geldi, 20 kilometre boyunca pedal çevirdi. Türkiye Yeşiler Cemiyeti ve Filistin'e destek platformu, Gazi'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumut filosuna destek vermek için İstanbul'da bisiklet turu düzenledi.
13: Biz de bugün burada binlerce insan o filonun yalnız olmadığını, sadece onlardan ibaret olmadığını göstermek için bir araya geldik. Gazze'deki katliama karşı ses veriyoruz, birlik gösteriyoruz.
14: Türkiye'mizde bu ve benzeri etkinlikler hakikaten küresel barışın sağlanması, küresel adaletin sağlanması, coğrafyamızda işgallerin ve gözyaşlarının ve kan gölü olma durumunun sona erdirilmesi noktasında ciddi bir katkı sunacak.
2: Toplumsal duyarlılığı güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekilirken uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.
15: Bu mücadele ve bu yapılan çalışmalar oradaki kardeşlerimizin ferahlamasına vesile olacaktır. Ve bu mücadele için var gücümüzle bizler her türlü imkanlarımızla inşallah seferber olacağız.
2: Etkinlikte ablukanın sona ermesi ve insani yardımların kesintisiz şekilde Gazze'ye ulaştırılması çağrısı yapıldı.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İstanbul'da bir yatırım fuarında konuştu. Kacır, Türkiye'nin toplam ihracatının 276 milyar dolar olduğu bilgisini paylaştı.
16: Türkiye bölgesinin en önemli üretim güçlerinden biri. Türkiye'nin toplam ihracatı 276 milyar dolar düzeyinde ve bunun %95'i sanayi ürünlerinden oluşuyor. Türk sanayinin yıllık katma değeri de 250 milyar dolara yaklaştı. 23 yıl önce 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye bugün 276 milyar dolar ihracat yapıyor. 40 milyar dolara yakın üretim katma değeri, sanayi katma değeri olan bir Türkiye'nin bugün 250 milyar dolara yakın sanayi katma değeri var. Türkiye artık ekosisteminden milyar dolar değerlemeyi aşan girişimler çıkaran bir ülke. Bugün bizim Turkorn olarak tarif ettiğimiz 8 Türk teknoloji unicorn'u var. Ve artık Turkornlarımız küresel düzeyde satın almalarla büyümelerini sürdürüyorlar. Bakanlık olarak kamu kaynaklarından Türkiye'nin teknoloji girişimlerini büyütecek girişim sermayesi fonlarına 300 milyon dolar daha kaynak ayıracağız. Ve bu kaynak sayesinde en az 750 milyon dolar daha yatırımın Türk teknoloji girişimlerine yönelmesini bekliyoruz.
0: Gaziantep'te iş kazasında iki kolunu ve iki bacağını kaybeden Burhan Doğruyol'un bir videosu sosyal medyada yankı uyandırdı. Doğruyol'a küçük kızı yemek yediriyordu. O görüntü üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin devreye girdi. Doğruyol yakında protezlerine kavuşacak.
17: Öyle bir güzel sarıldın ki.
18: Şimdi ben gözümden yaş gelecek vallahi.
17: 12 yıldır bu işin içerisindeyim.
18: Buraya kadar geldiniz benim için. Uğraştınız.
17: Bundan sonra
18: yani alamamak için kendimi zor tutuyorum.
2: Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan Burhan Doğruyol 37 yaşında. 2016 yılında geçirdiği iş kazasında ağır yaralandı. İki kolunu ve iki bacağını kaybetti. Ailesinin desteğiyle yaşamını sürdüren Burhan Doğruyol'un eşi de sağlık sorunları yaşadı. Bunun üzerine iki çocuk babası Doğruyol'un bakımını 12 yaşındaki kızı Ecin üstlendi. Ecin'in babasına yemek yedirdiği görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin devreye girdi. Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekip ailenin evine misafir oldu. Burhan Doğruyol'a protez yapılması için ölçü alındı.
19: Babamın ayaklarının olmasını çok istiyoruz. Ona sarılmak istiyoruz. İnşallah olur. Herkese çok teşekkür ederiz.
20: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ortez protez merkezimiz şu ana kadar 1600 kişiye ortez protez yaptık depremzede vatandaşımıza. İnşallah Burhan abi de o yeşerttiğimiz umutlardan bir tanesi olacak.
2: Burhan Doğruyol yakında protez kol ve bacaklarına kavuşacak. Ayağa kalkıp kızlarına sarılabilecek.
0: İstanbul'da yaşayan 62 yaşındaki Şükran Samanlı, karnındaki şişlik ve ağrının kabızlıktan kaynaklandığını düşünerek doktora gitmedi. Hamile bir kadın görüntüsüne ulaşan kadının karnındaki şişliğin ise tümörden kaynaklandığı tespit edildi. 22 kiloluk tümör ameliyatta alındı.
21: Kabız olduğunu sandı, 22 kiloluk tümörü olduğu ortaya çıktı. 62 yaşındaki kadın 6 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu.
22: Kötü bir şeydi ya, ben yani karnımda ne olduğunu anlayamadım ki. Gebelik gibi de değil bu. Kabızlık falandır diye düşündüm. Çünkü ben kabız sık sık oluyordum.
21: İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi Şükran Samanlı uzun süredir şişkinlik ve kabızlık şikayeti yaşıyordu. Sürekli şişen karnı nedeniyle artık nefes alamaz hale gelen kadın İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gitti.
22: Karnım artık görseniz korkardınız yani, böyle taşınmaz hale geldi. Şöyle yüz yuvarlak, şöyle bir de şekilsiz böyle bir yamulmalar oldu. Yattığım zaman şöyle bir göçme oluyordu, sonra gene taşlaşıyordu.
21: 62 yaşındaki kadın jinekolojik onkoloji bölümüne yönlendirildi ve yatışı yapıldı. Yapılan tetkikler sonucunda yumurtalıklarında 22 kilo büyüklüğünde tümör saptandı ve ameliyat kararı verildi.
1: şişkinlik ve karın ağrısı şikayetleriyle bizim hastanemize başvuruyor. Akciğeri itecek kadar büyük devasa bir kitle saptadık ilk muayenemizde. Ameliyat süresi de yaklaşık 6 saati kadar sürdü. Tüm karını dolduran yaklaşık 50 santimetre civarında bir kitle saptadık.
21: Ameliyat sonrası Şükran Samanlı sağlığına kavuştu.
22: 78 civarlardaydım. Sonra şimdi 57 küsürlerdeyim.
0: 28 yaşındaki bir kadın grip nedeniyle İstanbul Ümraniye'de gittiği bir tıp merkezinde kendisine verilen serum sonrası fenalaştı. Ambulansla götürüldüğü devlet hastanesinde bir ay yoğun bakımda kalan kadın hayatını kaybetti. Genç kadına serum veren kişinin ise doktor değil, laboratuvar teknisyeni olduğu belirlendi. Genç kadının ailesi suç duyurusunda bulundu.
3: Bugün anneler günü ve ben çocuğum benim yanımda yok. Ya 28 yaşında benim çocuğum daha 28 yaşında.
21: 28 yaşındaki Gamze Yıldız Mart ayında grip şüphesiyle bir tıp merkezine gitti. Ancak kendisine bağlanan serumun ardından anafilaksi yani ölümcül derecede alerjik reaksiyon yaşadı.
5: 6 tane ilaç katmışlar işte 3 dakika işte taktıkları gibi nefes alamıyorum diyor ama gene de o serum devam ediyor.
23: Genç kadın fenalaştıktan sonra tıp merkezinin önüne bir ambulans geldi. Ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve Gamze Yıldız orada yoğun bakıma alındı.
21: Bir ay boyunca yoğun bakımda kalan Yıldız yaşam savaşını kaybetti.
3: Ben yanıyorum, ben yaşamıyorum. Ben şu an sadece buradayım diye ayakta duruyorum. Tek bir kızımı öldürmediler aslında bizi. Gerçekten hepimizi öldürdüler.
21: Penisilin alerjisi olan genç kadına serum veren kişinin doktor değil, tıp merkezinde çalışan bir laboratuvar teknisyeni olduğu öne sürülüyor.
5: Müdahale yapan ilk kişi bir laboratuvar teknikeri. Aslında serumu hazırlayan kişi de o. Herhangi bir yetkisi yok, müdahale etme yetkisi yok. Müdahale ediyor, fenalaştıktan sonra da herhangi bir şey yapamıyor.
21: İddiaya göre Yıldız fenalaştığı sırada tıp merkezinde doktor yoktu. Ona müdahale eden kişi ise o sırada tesadüfen tıp merkezinde bulunan başka bir hastanenin doktoruydu.
3: Tesadüf doktor ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi? Tesadüfen ben buradayım diyor. O da hatta şaşırıyor.
21: Olayla ilgili soruşturma başlatılırken laboratuvar teknisyeni dahil tıp merkezinde çalışan herkesin ifadesi alındı. Yıldız'ın ölümüne ilişkin adli tıp kurumundan gelecek rapor bekleniyor.
0: İstanbul'da 6 eyleme karıştıkları belirtilen 13 şüpheli yakalandı. Bu zanlılardan ikisi ise 18 yaşından küçük. Zanlıların suç örgütü adına eylemler gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan suç örgütüne üye olma, yağma, mala zarar verme, yaralama suçlarından yürüttüğü bir soruşturma kapsamında yapıldı. Polis Eyüp Sultan'da farklı tarihlerde gerçekleşen 6 eylemle alakalı çalışma yaptı. İkisi suça sürüklenen çocuk 13 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet de bulundu. Gözaltına alınanların büfe, kafe, iş yeri kurşunlama, kasten yaralama olaylarına karıştıkları belirlendi. İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir yaşlı bakım evinde iki hastayı darp edip kötü muamelede bulunan hasta bakıcı tutuklandı. Bakım evinde görevli personelin hastayı yere düşürdüğü, ardından darp ettiği bir başka hastaya da tükürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından savcılık soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. Yaşlı hastayı darp ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı. 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da personelin iş akdinin feshedildiğini açıkladı. Tunceli'de 9 yıl önce aracında tüfekle vurulmuş halde bulunan Onur Sefer'in şüpheli ölümü aydınlatılamadı. O dönem gencin hayatına son verdiği de iddialar arasında. Bilirkişi raporu cinayete işaret etse de soruşturmada herhangi bir bulguya rastlanılmadı.
2: 9 yıl önce aracında vurulmuş halde bulundu. Hayatına son verdiği söylendi. Ailesi ise gencin öldürüldüğünü öne sürüyor.
24: Silahta olan parmak izleri kime ait? Arabada olan saç örnekleri kime ait? Arabada olan çamur izleri kime ait? Arabanın bagajında olan kan lekesinin kimliği belirsiz denmesi yani büyük bir hata zaten.
2: Olay 20 Mayıs 2017'de Tunceli'nin Hozat ilçesinde meydana geldi. 21 yaşındaki Onur Sefer otomobilinde ölü bulundu. Genç tüfekle göğsünden iki kez vurulmuştu. Bilirkişi raporuna göre silah bitişik mesafeden ateşlenmişti. Ancak bu durum tüfeğin boyutu, gencin pozisyonu ve araç kapısındaki saçma izleriyle uyumsuzdu. Ayrıca ön koltukta ve arka tekerlekte bulunan kan lekelerinin nasıl oluştuğu tespit edilemedi. Raporda mevcut delillerin intiharı destekleyici nitelikte olmadığı ve olayın cinayet olabileceği belirtildi. Soruşturmada 4 savcı değişti ancak herhangi bir gelişme sağlanamadı.
24: Kardeşim oturur, koltukta oturur vaziyette duruyordu. Silah da yanında dikey şeklinde duruyordu. Hani bu zaten delillerin resmi olarak uygun olmadığını gösteriyor, yapılmadığını gösteriyor.
2: Onur Sefer'in öldürüldüğünü öne süren aile zanlıların yakalanmasını istiyor.
0: Geride kalan gün Anneler Günü'ydü. Bu özel gün İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kimisi çocuklarıyla futbol oynadı, kimisi de direksiyon başına geçti. Havanın ısınmasına fırsat bilenlerse sahilleri doldurdu.
2: Anneler Günü'nde kadınlar direksiyon başına geçti. Trafikte daha çok kadın sloganıyla hiç direksiyon pratiği olmayan 50 kadına ders verildi.
4: Hazır olduğunuzu.
2: İstanbul'da gerçekleşen organizasyonda annelere kızları eşlik etti.
6: Teorik eğitimi aldıktan sonra 6 ayrı gruba dağıldılar ve bu gruplarda farklı istasyonlarda farklı deneyimleri elde ediyorlar.
7: 4 aydır araba kullanıyorum ama burada çok eksiğimiz olduğunu anladık. 89 yılında almıştım engin eğitimi fakat hiç pratiğim olmamıştı.
2: İstanbul'un çeşitli ilçelerinde de parklar, bahçeler anne ve çocuklarla doldu. Gün boyu süren programlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.
9: Bravo.
2: Pendik'te de anneler çocuklarıyla futbol oynadı. Düzenlenen yarışmayla futbol okulunda eğitim gören çocuklarına penaltı attı. AJET'te Anneler Günü kapsamında 22 Eylül 30 Kasım'da yapacakları yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek biletleri %30 indirimle satışa sundu. Hava sıcaklığının 20 dereceyi aşmasıyla birlikte hafta sonunu dışarıda değerlendirmek isteyenler de İstanbul sahillerine akın etti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla birer mesaj paylaştı. O mesajlara bakalım.
2: Güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay onların dedi. Annelerimizin gayretiyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü'nü yayınladığı mesajla kutladı.
8: Şefkatiyle, fedakarlığıyla hayatımıza yön veren, ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Cennet, annelerin ayakları altındadır düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Anneler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Anneler bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışıktır diyen Emine Erdoğan, onlar varsa karanlık yoktur ifadesini kullandı.
10: Başta şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere evlat hasreti çeken Diyarbakır annelerini hürmetle anıyorum. Filistinli annelerin acısını kalbimin en derininde hissediyor, her birine sabır ve güç diliyorum. Zulme ve esarete karşı her şeyden önce birer anne olarak direnişin sembolü olan kahraman kadınları yürekten selamlıyorum.
2: Emine Erdoğan mesajında koruyucu annelere dediğindi. Sevgisiyle bir çocuğun geleceğini mümkün kılan mucize koruyucu annelerimize ise en içten şükranlarımı sunuyorum dedi.
0: Bazı anneler için Anneler Günü bir kutlamadan çok tarifsiz bir özlemin adı artık. Depremde, yangında, şiddet olaylarında çocuklarını kaybeden anneler yıllardır dinmeyen acılarıyla adalet mücadelesini sürdürüyor. NTV'den Beyza Nur Özer, öyküleri farklı ama savaşları aynı olan annelerin hikayelerini derledi.
25: Evet.
9: Evladını yangında kaybeden de var. Çocuğu cinayete kurban giden de. Annelerin adalet mücadeleleri sürüyor. Onlardan biri Kartalkaya yangınında 10 yaşındaki kızı derini kaybeden Yaprak Yeşilada Yalçın.
11: Bir halat bulundu ve o halat yukarıya bize atıldı. Ve biz o halata tutunarak aşağıya indik. Ben hani o anın kızı, küçük kızımı ve de eşimi son gördüğüm anlar olduğunu tabii bilemiyordum.
9: Yasemin Minguzzi'nin 14 yaşında öldürülen Maddi Ahmet'i kaybetmesinin ardından mücadelesi hiç bitmedi.
12: Anneler Günü'nde Ahmet mutlaka bana giderdik tek başına. Kendi kendine çiçek alırdı mutlaka her sene. Bir senesinde de işte böyle evet 13 Mayıs 2018 bu Ahmet'in gidişinden sonra teyzesi bana verdi, saklamış. Biz Malta'ya gittiğimizde işte bazı eşyalarımızı böyle bir depoya koymuştuk, kutulara koymuştuk de kutulardan çıktı bu.
9: Gülnur Tuğaltay'ın ise mücadelesi 26 yıldır sürüyor. Kızı Çağla Tuğaltay 2000 yılında İstanbul Şişli'de cinayete kurban gitmişti. Katili ya da katilleri bulmak için soruşturma hala sürüyor.
13: Gözlerinin içine bakmak istiyorum onun. Gözlerimin içine bakıp 15 yaşındaki bir çocuktan ne istedin ya?
9: Enkazda 12 gün delil nöbeti tuttu. İlk duruşmaya ölen avukatoğlunun cübbesiyle katıldı. Nurgül Göksu 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş deprem felaketinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nda oğlunu, gelinini ve torununu kaybetti.
14: Kendi kendime bir yemin etmiştim. Çocuklarımın ölümüne sebep olanların bulunup yargılanıncaya kadar bu davanın peşini bırakmayacağımı söylemiştim. Bırakmayacağım da sonuna kadar mücadele edeceğim.
0: İstanbul'daki Darülceze belki de Anneler Günü'nün en anlamlı yerlerinden biriydi. Ziyaretçiler tüm gün Darülceze sakinlerini ziyaret ederek onları yalnız bırakmadı.
2: Sevginin en temiz, en saf hali. Şefkatiyle bize güç veren, sevgisiyle iyileştiren, sadece yanımızda olan değil, kalbimizde olan tüm annelerin günü.
25: Anneler Günü'nüz kutlu olsun.
26: Hep bütün anneleriniz kutlu olsun. Ben 15 senedir burada böyle karşılarım Anneler Günü'nü. Çok güzel geçer benim için. Çiçekler, başörtüler, lokumlar, çikolatalar.
2: Bu özel gün Darülceze'de de kutlandı.
26: Çok mutlu bir şekilde geçti. Hani dünden beri çok mutluyum.
2: Kimisi gözü kapıda sevdiklerini bekledi.
27: Arkadaşlarım da vardı. Bugün ben geldim. Yalnız bırakmadım onları işte.
28: Sağ olsun.
29: Bir kan bağınız yok ama.
27: Kan bağımız yok. Ablam gibi, teyzem gibi görüyorum, annem.
28: Biz onu evlat gibi görüyorsun. Hani kimse...
2: Yakınları olmayan anneler de unutulmadı. Kan bağı olmasa da onlar anne sevgisini hissetmek, hissettirmek için Darülceze'deki annelerin yanındaydı.
30: Ben de ninemle ilk tanıştım. Kan bağımız oluştu. Aile olmak için kan bağına gerek yok. Kalp bağına gerek var.
2: Ziyaretler duygusal buluşmalara sahne oldu. Anneler Günü için çok sayıda sanat ve spor camiasından ünlü isim de Darülceze sakinlerini ziyaret etti.
0: Diyarbakır'da kronik böbrek yetmezliği bulunan 29 yaşındaki gence 9 yıl önce babası böbreğini vermişti. Ancak zaman içinde böbrek fonksiyonunu yitirdi, ikinci kez nakle karar verildi. Genç hastaya bu kez de annesinin böbreği nakledildi.
2: 9 yıl önce babasından nakil yapılmıştı. Bu kez annesi böbreğini oğluna bağışladı. Oğluna ikinci kez hayat verdi.
31: Canımı bile veririm. Yani hiç düşünmeden. Şu anda bana sağlıklı bakması benim için bütün dünyaya bedel. Bu bakışları yetiyor, sesi yetiyor.
2: Diyarbakır'da yaşayan 29 yaşındaki Ferhat Yaşay'a 2016 yılında kronik böbrek yetmezliği tanısı koyuldu. Böbrek nakli yapılmasına karar verildi. Babasının bağışladığı böbrek de sağlığına kavuşsa da son zamanlarda rahatsızlığı yeniden yükseltti. Babasından nakledilen böbrek fonksiyonunu yitirmişti. İkinci kez nakle karar verilince bu kez anne Nuray Yaşa oğluna böbreğini bağışlamak istedi. Anneden alınan böbrek oğluna başarıyla nakledildi.
32: Anneler Günü benim için sadece bir özel gün değil. Aynı zamanda annemin bana ikinci defa umut ve yaşam verdiği için çok daha özel hissettiriyor.
2: İkinci nakil sonrası Ferhat Yaşar'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Nuray Yaşar'ın anneler günü hediyesi de oğlunun sağlığına kavuşması oldu.
0: Anneler gününde İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım anısına koşu düzenlendi. 37. Zübeyde Hanım koşusuna çok sayıda kişi katıldı. Koşunun ardından anıt mezara karanfiller bırakıldı.
2: Genç yaşlı çok sayıda kişi parkurda ter döktü. Anneler gününde Zübeyde Hanım'ın anısına koştular.
1: Bodrum'dan geliyoruz. Özellikle bu yarışa geliyoruz. Atamıza da koşuyoruz. Zübeyde annemize de koşuyoruz.
2: İzmir'de Anneler Günü kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anısına koşu gerçekleştirildi. 37. Zübeyde Hanım koşusuna 1100 yarışmacı katıldı. Genel klasman, 14 farklı yaş kategorisi ve evcil hayvanlarla koşulan can dost kategorisinde koşular yapıldı. Karşıyaka'daki Anayasa Meydanı'nda başlayan koşu, Zübeyde Hanım anıt mezarda son buldu.
3: Atamızın annesi Zübeyde Hanım da yetiştirdiği evlatla bir milletin büyümesine, şekillenmesine ve çağdaş bir geleceğe ulaşmasına öncülük eden güçlü bir kadındı.
2: Yarışı tamamlayan tüm koşuculara anı madalyaları verildi. Koşunun ardından Zübeyde Hanım anıt mezarında Anneler Günü töreni düzenlendi. Anıt mezara karanfiller bırakıldı.
0: Galatasaray'ın şampiyonluğuna stadyumda tanıklık eden çok sayıda taraftar Ramspark'tan metro ile ayrıldı. Ancak bazı taraftarların davranışı metrodaki diğer yolculara rahatsızlık verince tartışma yaşandı, kavga çıktı. Yaşlı bir kişiyi darbeden taraftara ise bir kadın oklava ile müdahale etti.
8: Tartışma önce sözlü başladı, ardından şiddete dönüştü. Bir kadın yanındaki kişiye saldıranlara oklavayla karşılık verdi. Kavga Yenikapı Hacı Osman metrosunda yaşandı. Galatasaray maçından dönen bir grup taraftarla metro yolcuları arasında tartışma çıktı. İleri yaştaki bir kişi metronun içinde tezahürat yapan gruba tepki gösterdi. O gruptan birkaç kişi adamın üzerine yürüdü. İçlerinden bir tanesi yumruk atıp darp etti. Araya metrodaki diğer yolcular girdi. Ancak tartışmanın tansiyonu düşmedi. Grubun içinden başkaları da saldırıya geçti. O sırada darp edilen adamın yanındaki kadın elindeki oklavayla olaya dahil oldu. Taraftarlara vurmaya çalıştı. Kadını diğer yolcular sakinleştirip uzaklaştırdı. Yaşanan olayı bir başka kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
0: Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu. Sarı Kırmızılılar kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor.
5: Şampiyon Galatasaray kupasını bekliyor. Süper Lig'de bitime bir hafta kala zaferini ilan eden Sarı Kırmızılılar şampiyonluk törenini sezonun son maçından önce yapacak. 17 Mayıs Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak şampiyon, kupayı 13 Mayıs Çarşamba günü kaldırmak için federasyona başvurdu. Saat 19.05'te Ramspark'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Havai fişek ve drone gösterilerinin olacağı stadyumdaki şampiyonluk gecesinde ünlü bir sanatçının sahne alması beklenmiyor. 26. kez şampiyon olan Galatasaray, federasyonun çarşamba günü için yapılan planlamayı onaylamasının ardından taraftarı resmi duyuruyu yapacak.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
16: Doktor bana doğruyu söyle.
17: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak lazım? Aslında önemli bir şey, özellikle de çocuklar ve yaşlılar için. Hangi saatte daha etkili, sabah mı akşam mı? Bu konuyla ilgili. Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor, peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne çıkıyor? Bu ameliyata olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
16: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
15: NTV Radyo.

Bebeğe uyacak protezi yapmak çok kolay değildi. Bu yüzden de ilk protezim hiç bükülmeyen ve küçük bir tahta gibi bir şeydi. Bu protez yolculuğumdaki hayata katkı sağlayan, ilk katkı sağlayan kişiler önce o protezi yapan, sonra da o protezi taktığımda sağ ve sol elimi tutan anne babamdı aslında. Böyle uzun 3, 4, 5 yaşlarına kadar hep onların elini tutarak adımlarımı attım ve şu anda da adımlarımı atarken kimsenin eline ihtiyaç duymuyorum. Oradan başlayan bir yolculuktu. Sonra okula başladım. Okulda o elimi tutan öğretmenler, arkadaşlarım, onların hepsi de bu hayata katkı sağladılar. Üniversiteden mezun oldum. İş hayatına girdim. Orada da elimi tutan insanlar oldu. Ama artık ihtiyaç duyduğumu belirttiğimde elimi tutan insanlar vardı. O yüzden bence bunlar hepsi benim bu hikayemin kahramanları. Ama tabii ki başrol ben oluyorum galiba. Buraya ben ayrı bir parantez de açmak istiyorum aslında. Her ne kadar fiziksel olarak elimin tutulmasına ihtiyaç duyduysam da bir yaşımdan sonra, özellikle de mezun olduktan sonra ve Kadıköy Ayna Danışma Merkezi'nde çalışmaya başladıktan sonra aslında fiziksel olarak elimden tutulmasından çok içsel bir yerden elimden tutulmasına ihtiyaç duymaya başladım. Çünkü 26 yaşına kadar belki de ben protez kullandığımı söylemekte bile, bunu paylaşmakta bile çok zorlanan biriydim. Çünkü bunların hayatımda birinci yerden yeri olmasını istemeyen biriydim. Hep böyle bağımsız, güçlü ve protez kullandığı için bazı şeylerden geri kalan biri izlenimi vermek istemediğim için de kendi içimde tutan, yardım istemekten çekinen biriydim. Ve oradaki insanlar sayesinde aslında asıl gücün bu olduğunun farkına vardım. Asıl gücün paylaşabiliyor olmam olduğunun farkına vardım. Psikoloji alanını seçmemde protez kullanıyor oluşumun etkisi oldu. Bunu yeni yeni fark ediyorum, ne kadar etkisi olduğunu. Galiba biraz böyle doğal olarak bu yolu seçmişim. İhtiyacım olduğunu düşünerek seçmişim. Ama böyle oturup da protezim şu şu nedenlerden olduğu için bu alanı seçeceğim demedim hiçbir zaman. Ama içsel tarafım beni buna yönlendirmiş. Birincisi, fiziksel olarak çok hareket etmediğim bir meslek. İkincisi de aslında kendi içsel tarafımı beslemeye çalışırken bu alana çok sığındım. Bu alanla ilgili çok kitap okudum, çok şey izledim, çok şey dinledim aslında. Ve ister istemez kendi içimdeki iyileşmeyi gördükçe bu alana inancım arttı. Kendi bedenimle olan barışıklığıma ne kadar katkı sağladığını fark ettikçe bu alanı daha da sevmeye başladım. Daha da sevmeye başlayınca bu alanda var olmak istedim aslında. O yüzden de evet, etkisi oldu. Oradaki iyileşme sayesinde zaten şu an bence bu meslekteyim. Benim çocukluğum parça parça değerlendirmek istersem eğer, her böyle parçası bana farklı şeyler kattı aslında. Protez kullanmaya başladıktan sonra ister istemez ailemin o koruyucu baloncuğu içerisindeydim okula başlayana kadar, ta ki. Okula başladıktan sonra aslında bir dakika, ben gerçekten farklıyımı böyle hissetmeye başladım. Çünkü o zamana dek işte zaten apartmanımdaki çocuklar olsun, akrabalarım olsun, artık onlar benim farklı yürüdüğümü çok alıştıkları için bu farklı yürüyüşüme, ben de ekstra farklı hissetmiyordum. Çünkü bana farklı davranmıyorlardı. Ama okula başladım ve çocuklar beni ilk kez gördüğünde, senin bacağına ne oldu? Sana ne oldu? Sen niye böyle yürüyorsun? İşte sen bu oyunu oynayamazsın ki, sen koşamıyorsun gibi şeyler söylemeye başladıklarında artık diyorsun ki, hani belki 6 yaşındasın ama bir dakikaya, bir şey farklı ve bu neden böyle demeye belki o yaşlarda daha başlıyorsun o neden sorusunu sormaya. Eve geliyorum, annem nere soruyorum. Benim bacağım neden böyle? Ben böyle neden böyle doğ? Allah neden böyle beni böyle yapmış? gibi gibi böyle sorular aslında sormaya başladığım bir evre var. Buna bilmiyorum zorbalık mı deriz demez miyiz ama bir şekilde de bu dışlanmayı yaşıyorsun bu yaşlarda. Ergenlikte bunlar pik yaptı zaten yani. Ben bu yolculuğun bu kadar uzun süreceğini o yıllarda tahmin etmezdim. Yani bu cevabı bulmanın bu kadar uzun süreceğini, belki son 2-3 yıldır daha çok böyle bu sorunun bir cevabı yok ve cevabı çok da önemli değil demeye, ancak son 2-3 yıldır bunu aslında biliyorum diyebilirim.
Bana çok soruluyor. Nil, bu yaşam enerjisini nereden buluyorsun? Nil, sen hiç isyan etmiyor musun? Hiç zorlanmıyor musun diye çok soru soruluyor. Ve diyorum ki zorlanıyorum. Diyorum ki hava çok sıcak olduğunda isyan da ediyorum. Ya diyorum, niye bu hava bu kadar sıcak? Çok zor yürüyorum diyorum mesela. Bazen ayağım bir şekilde yara oluyor, bir şey oluyor ve buna üzülüyorum, ağlıyorum. Çünkü akşam ne bileyim işte arkadaşlarım

0: buluşacaktım ve buluşamayacağım. Bir kere bu duyguları yaşamaya kendime izin veriyorum. Çünkü bunlar çok insani şeyler. Neden ben üzülemeyeyim ki, öyle değil mi? Bunu yapıyor oluşum da hani başka bir insanın bambaşka bir şeye ağlaması gibi bir şey. Benim hayatımda da bu var ve ben de bunu üzülüyorum bir kere. O yüzden önce duygularımı yaşayabilme hakkım olduğunu kabul ediyorum. Bunu yapıyor olmak beni depresyona sokmayacak. Bunu yapıyor olmak hayata karşı sevincimi alıp götürmeyecek. Bunu yapıyor olmak biraz duygularımı boşaltabiliyor olmamı sağlayacak. O yüzden önce buna izin veriyorum. Önce bunların normal olduğunu kabul ediyorum. Sonrasında bir halka düşünüyorum ve o halka içerisinde hayatımın belirli parçaları olduğunu hayal ediyorum. Ama ortasında ben varım. Ortasında protezim yok. Ya da ortasında ampute nil yok. Ortasında sadece nil var o çemberin. Protez kullanıyor oluşum günlük hayatımı değiştirmeme de sebebiyet verebiliyor. Zorlaşmasına da sebebiyet verebiliyor. Sadece ben olabildiğince önden artık tecrübelerle birlikte yıllardır yaşadığım, olabildiğince önden tahmin ettiğim zorluklar oluyor. Onları önden hani ayarlıyorum. Bazen de hani kriz olarak da ortaya çıkabiliyor. Örnek verecek olursam, mesela eğer hava çok sıcaksa, ben o gün İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek minimum bir saat biliyorsunuz. Ve ben 2 saat önceden çıkıyorum. Çünkü bazen bir kafede bir yerde durup protezimi yeniliyorum. Çünkü hava çok sıcak olabiliyor. Günümü buna göre planlamak zorunda kalıyorum. Ya da işte değişim öğrencisi olarak Amsterdam'a gitmeyi çok istemiştim. Ve oraya gitmek benim için başlı başına bir riskti. Çünkü protezime bir şey olduğunda ben yürüyemiyorum. Ve yardıma muhtaç hale geliyorum. Bu yüzden de olabildiğince işte buradan Türkiye'den ne gibi önlemler alabilirim? İşte belki bakımlarını yaptırırım önden. Orada kiminle kontak kurabilirim? Bunları düşünerek, bu riski yine de alarak gittim. Dedim ki okey, böyle bir şey olursa hazırlıklı ol mental olarak. Bir şekilde çözümünü bulursun. Protez kullanırken sınırları zorlamayı seven biriyim. Küçükken de protezlerim hep kırılırdı benim. Futbol falan oynardım çünkü. Ve hani protezlerimi yapan doktorlarım hep "Nil yine mi?" der hep oraya gittiğimde. Ben çok sık sık ziyaret ederdim onları. Büyüdüm ve bu yine değişmedi. Sadece kendimi biraz daha korumayı öğrendim ama yine böyle protezimi yapan kişilere hep "Bunu da yapabiliyor muyum? Bunu ne kadar yapabilirim?" Ya da işte pilatese gidiyorum. Oradaki hocama "Bacağımı ne kadar kaldırabiliriz? Şunun üstüne ne kadar çıkabilirim?" Hani sürekli bunları soran biriyim ve böyle şey, yani o insanların da benimle birlikte bunu deniyor oluşlarını görmek de bana çok iyi geliyor. "Nil, gel bir deneyelim bakalım, hani olur mu olmaz mı" falan. Olmaz kelimesi bana çok şey olmayan, denedikten sonra ben olmayacağını görmek istiyorum genelde. O yüzden ve onlar da genelde şeyi farkında değiller, hani bir şeyi biz yapabiliyoruz mesela, ne bileyim ben ayağımı bir harekette oraya koyabiliyorum ve biz ikimiz de buna aynı anda seviniyoruz. "Bunu yapabiliyormuşum" mesela. Çünkü o da bilmiyor denemeden, ben de bilmiyorum. O yüzden bence bunun altın anahtar kelimesi denemek. Kısa ve uzun vadede nil olarak yapmak istediğim çok fazla şey var aslında. Bunlardan bir kısmı tabii ki protezim de içeriyor. Bir kısmı içermiyor da, ya da ya sonuçta nil olarak ben protez kullanan biriyim ve hayatımı buna göre şekillendiriyorum. Yani bu günün sonunda benim kabul etmem gereken bir matematik. Mesleki hayatımda da bu yönde ilerlerken protez kullanan bir psikolojik danışman nil olarak yarar sağlayabileceğim, başka insanlara yarar sağlayabileceğim alanlar yaratmak istiyorum. Ampute bir birey olalım ya da olmayalım, herhangi bir farklılığımız var, hepimizin var. Neden birlikte iyileşmeyelim diye düşünüyorum. O yüzden de orayı da ilerletmek planlarımın arasında şu anda.
1: Gökçe Nil Ekşi'yi dinlediniz. Doğuştan tek bacaklı olmasını, yaşadıklarını Gökçe Nil Ekşi olarak anlattı ve bir psikolog olarak yorumladı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülke genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu, İzmir ve Antalya daha güneşli. İstanbul 25, Ankara bulutlu 23, İzmir 31, Bursa 28, Antalya açık 25 derece. Marmara geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış görülebilir. Sıcaklık 28-30 derece aralığında. İç Anadolu'da Yozgat-Sivas kesiminde bahar sağanağı sürüyor. Eskişehir parçalı bulutlu 26, Kayseri 24 derece. Ege güneşli, Manisa 32, Muğla 29, Bodrum açık 30 derece. Akdeniz geneli az bulutlu, Lodos hafif, Adana ve Hatay 29 derece. Karadeniz'in genelinde Bolu-Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar var. Bolu 25, Samsun 20, Trabzon 19 derece. Doğu kesimlerde Erzurum-Erzincan bölümünde hala sağanak geçişi var. Güneydoğu az bulutlu, Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %35'i gösteriyor. Her iki köprüde de trafik yoğunluğu başlamış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Elmalı arasında trafik var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetdere Avcılar arasında, Temde ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
5: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
4: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 11 Mayıs Pazartesi. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. İran, Amerika'nın 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı bir teklif sundu. Amerika'nın savaş tazminatı ödemesi, Hürmüz ablukasının hemen kaldırılması ve el konulan varlıkların iadesi İran'ın şartlarından bazılarıydı. Tahran'ın nükleer silahlar konusundan hiç bahsetmemesi dikkat çekti. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu. Tasnim haber ajansından bir açıklama daha yapıldı. Trump'ın İran'ın yanıtı karşısındaki tepkisi hiçbir önem taşımıyor. Eğer Trump İran'ın yanıtından memnun değilse bu doğal olarak İran için daha iyidir denildi. İran ve Amerika arasındaki müzakere süreci Ankara'nın yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmenin zamanlaması önemliydi. İran'ın Amerika'nın sunduğu barış teklifini Pakistan üzerinden yanıtladığını duyurmasının ardından Fidan'ın Arakçı ile görüştüğü duyuruldu. Diplomatik kaynaklar iki bakanın İran ve Amerika arasında süren barış müzakerelerindeki son durumu değerlendirdiğini bildirdi. İran'ın yeni dini lideri Müçteba Hamaney uzun zamandır görüntü vermiyor. Hamaney'in Amerika ve İsrail'in saldırılarının ilk günlerinde ciddi yaralar aldığı iddia ediliyor. İran Fars Haber Ajansı ise Hametül Enbiya komutanı Abdullahi'nin dini liderle görüştüğünü duyurdu. Hanta virüs vakalarının görüldüğü kruz gemisinden tahliye edilen 3 Türk İspanya'dan yola çıktı. Virüsü gemiden tahliye işlemi dün başladı. Tahliyelerin bugün akşam sona ermesi bekleniyor. Tahliye edilenler ülkelerinin gönderdikleri uçaklarla yurda dönüyor. Yolcuları ülkelerinde 42 günlük karantina süreci bekliyor. Varlık barışını da içeren vergi düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Teklifte Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvuru yaptı. Böcek Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Ekrem İmamoğlu hakkında açılan iki farklı dava kapsamında bugün hakim karşısına çıkacak. İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada 35. oturum yapılacak. Casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması da Silivri'de görülecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. 22 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı eski TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın yüksek enflasyon rakamı nedeniyle görevden alındığı iddialarını yalanladı. Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin Ocak ayında sona erdiği, yeni atama yapılana kadar görevini vekaleten yürüttüğü kaydedildi. Açıklamada zorlama yorumlarla bir niyet ve yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna bilinçli yayma girişimleri hakkında tüm hukuki haklar kullanılacaktır ifadesi de yer aldı. Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu. Süper Lig'de bitime bir hafta kala zaferini ilan eden Sarı Kırmızılılar şampiyonluk törenini sezonun son maçından önce yapacak. 17 Mayıs Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak şampiyon Galatasaray kupayı 13 Mayıs Çarşamba günü kaldırmak için federasyona başvurdu. Fenerbahçe, Arsavev kadın futbolunda ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı lacivertler bitime iki hafta kala ilk kupasını garantiledi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
4: Sabahla başlıyoruz. Bu anneliğin tarifi yok manşetini görüyoruz. Dertli çifti iki çocukları bulunmasına rağmen özel gereksinimli üç kardeşe birden koruyucu aile oldu. Tarihsiz üç kardeş 6 yıldır kendini büyüten kalpten anneleri sayesinde adeta yeniden dünyaya geldi diyor. Sabah bugün manşetten veriyor bu haberi. Güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay annelerin bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda ailenin ve toplumun temel direği annelerin anneler gününü tebrik etti. Annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz. Değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin anneler gününü kutluyorum diyor Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı'nın bu ifadeleri de sabahın ilk sayfasında yer buluyor. Hürriyet gazetesi devlet raporunda insel alarmı manşetiyle çıkıyor. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı rapor karşı cinsle iletişim kuramayan bireylerin oluşturduğu insel grupların yarattığı tehlikeyi gözler önüne serdi. Bu grup karşı cinse iletişim kuramayan, cinsel veya romantik ilişki yaşayamayan bireylerden oluşuyor. Kadınlara yönelik öfke ve ayrımcılıkla dolu erkek egemen bir alt kültüre dönüşmüş durumda. Dijital mecralardaki gruplarda yoksul ve çirkin olmaları kadınlara erişememelerinin önündeki en önemli engel olarak görülüyor. Bu gruptakilerin çoğu 18 yaşından küçük diyor bugün Hürriyet manşetten. Şakayla zorbalık arasında fark var bir diğer başlık. Akran Arabuluculuk Derneği Başkanı Avukat Necdet Göğüsdere ile okullardaki şiddet alarmını konuştuk diyor bugün Oya Armutçu. Göğüsdere şakalaşmayla zorbalık arasında sınırın güç dengesizliği, süreklilik, kasıt ve zarar verme kriterleriyle ayırt edilebileceğini söyledi. Akran arabuluculuğunu anlatan Göğüsdere bu yöntem çocuklara empati kurmayı, dinlemeyi ve ortak çözüm üretmeyi öğretir diyor ve bu haberde yine Hürriyet'te yer buluyor. Böcek itirafçı olmak istedi bir diğer başlık. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanıp belediye başkanlığından alınan Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirtti diyor. Ve bu haberde yine Hürriyet'te yer buluyor. Milliyet gazetesi küresel korku hortladı diyor manşetten. Hollanda bandıralı Hondius adlı yolcu gemisinde başlayan hantavirüs salgını tüm dünyada yeni bir küresel pandemi korkusunu hortlattı. Ancak uzmanlara göre pandemi endişesi yersiz. İspanya'nın Kanarya Adaları'na ulaşan ve hantavirüs vakalarının tespit edildiği gemiden tahliyeler başladı. Yolcular tahliye edildikten sonra karantina için evlerine gönderilecek. Gemidekilerin şu anda virüs belirtisi göstermediği açıklansa da Dünya Sağlık Örgütü yaklaşık 150 yolcusu olan gemideki herkesi yüksek riskli temaslı olarak değerlendirdi ve 42 gün boyunca aktif olarak izlenmesi gerektiğini bildirdi diyor bugün Milliyet manşetten. Suda eylem vakti bir diğer başlık. İklim değişikliğinin etkisiyle artan kuraklık riski ve bazı büyük şehirlerde yaşanan su kısıtlamaları hükümeti harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kabine bünyesinde oluşturulan su komisyonu kısa vadede en yüksek etkiyi oluşturacak ve sistemin temel dar boğazlarına çözüm getirecek su yönetimi ulusal eylem planı hazırladı diyor. Bugün Milliyet gazetesi yine bu haberi de ilk sayfadan veriyor. Yeni Şafak gazetesi tedavi için Almanya'dan Türkiye'ye gelmek manşetiyle çıkıyor. Bu haberi manşete taşıyor. Bir dönem Türkiye'den doktorların çalışmak için Almanya'ya gittiği haberleri çıkardı. Son dönemlerde ise Türkiye'deki hastane şartlarından övgüyle bahsedip kendi ülkeleriyle kıyaslayan Amerikalı ve İngilizlerin çektiği sosyal medya videoları var. Ahmet Özsay'da yaşadığı Almanya'dan tedavi için neden İstanbul'a gelmek zorunda olduğunu yazdı diyor bugün Yeni Şafak gazetesi manşetten. Cumhuriyet'in manşetinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde mutlak butlan hesabı başlığı yer buluyor. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin açılan dava siyaset gündemindeki yerini koruyor. Adalet ve Kalkınma Partisi parti yönetiminin kamuoyu önünde yargının vereceği karara herkes saygı duymalı çizgisini koruyor. Perde arkasındaysa iki farklı yaklaşım öne çıkıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bir kesim olası mutlak butlan kararının muhalefeti uzun süre kendi içinde kapatacağını düşünüyor diyor. Bugün Cumhuriyet gazetesi. Annelik emek alanı bir diğer başlık. Türkiye Psikiyatri Derneği kadınların görünmeyen bakım emeğine ve ruhsal yüklerine dikkati çekti. Bakımın değeri biyolojik bağlı sınıflandırılamaz denen açıklamada anneliğin kutsallaştırılmasının bu emeğin politik ve ekonomik boyutunun göz ardı edilmesine yol açtığı ifade edildi. Araştırmaya göre ev içi ücretsiz bakım emeği 18 milyon tam zamanlı işe denk düşüyor diyor. Bugün yine Cumhuriyet gazetesi de bu haberi ilk sayfadan veriyor. Akşama bakıyoruz. Savaşın kazananı baronlar manşetiyle çıkıyor Akşam gazetesi de. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel ekonomide dengeler sarsılırken enerji, savunma ve finans şirketleri karlarını katladı diyor Akşam bugün. Yapay eti Türkiye'ye sokmayız bir diğer başlık. Tarım Bakanı Yumaklı bayram öncesi hayvan arzının yeterli olduğunu belirterek Türkiye'ye yapay et giremez dedi. Havadan 33 milyar kazandık bir diğer başlık. Türkiye geçen yıl hava sahasının kullanımından bir önceki yıla göre %53 artışla 33 milyar lira kazanç sağladı diyor Akşam gazetesi bugün. Postaya da bakalım. Canım annem manşetini görüyoruz. Baharın mucizesi deniliyor. Milli karateci ve antrenör Esra Özkan'ın prematüre doğan ikiz kızlarından Bahar'a doğum sonrası serebral palsi tanısı konuldu. Yürümekte ve konuşmakta güçlük yaşayan Bahar için yıllardır fizik tedavi sürecini sürdüren Esra Özkan, kızının el parmaklarındaki hareket kabiliyetini artırmak için özel aparat geliştirdi. Aparat sayesinde Bahar asla kullanamaz denilen sağ elini kullanmaya, yemek yemeye, yazı yazmaya başladı. Hayatını kızlarından önce ve sonra diye ikiye ayıran ve mücadelesini evladıyla sınırlı tutmayan Esra Özkan, kurduğu spor salonunda özel gereksinimli bireylere para karate eğitimi vermeye başladı diyor. Bugün Posta Gazetesi de yine bu haberi manşetten veriyor. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9-10. Kilometrelerinde ve Isparta-Antalya yolunun 20-22. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
0: Reklam.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızda buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
9: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
1: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
1: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Diplomasi trafiğinde gözler şimdi Washington-Tahran hattında. İran, Amerika'nın 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladı. Karşı bir teklif sundu. Tahran'ın karşı teklifinde savaş tazminatı, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaların kaldırılması ve el konulan varlıkların iadesi yer alıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'a göre ise İran'ın şartları kabul edilemez.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hafta önce sunduğu 14 maddelik teklifine İran geç yanıt verdi. Başkan Donald Trump, İran'ın karşı teklifini kabul etmedi. Tahran'ın talepleri arasında Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması, savaşın tüm cephelerde bitmesi, saldırmazlık garantisi, petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 gün içinde sona ermesi var. Tahran'ın nükleer silahlar konusundan hiç bahsetmemesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifini okuduğunu açıkladı. "Beğenmedim, tamamen kabul edilemez," dedi. Trump paylaşımında eski Amerikan Başkanı Obama'nın İran'ın yanında yer aldığını iddia etti. Tahran yönetimine 1 milyar 700 milyon dolar verildiğini söyledi. Trump Obama'yı facia olarak tanımlarken halefi Joe Biden'ın ise Barack Obama'dan dahi kötü olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İranlıların ABD ile alay ettiğini de öne sürdü. Sözlerini "artık gülmeyecekler" diyerek noktaladı. Bu paylaşımdan sonra Taslim Haber Ajansı'ndan bir açıklama daha yapıldı. Trump'ın İran'ın yanıtı karşısındaki tepkisi hiçbir önem taşımıyor. Eğer Trump İran'ın yanıtından memnun değilse bu doğal olarak İran için daha iyidir denildi. ABD'nin İran'a bir hafta önce sunduğu taslakta İran'ın nükleer programı, Hürmüz'deki gerilimin azaltılması ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının başka bir ülkeye nakledilmesi gibi konuları içerdiği ancak temel meselelerin henüz çözülmediği ifade ediliyor. Konuya ilişkin soruları İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yanıtladı.
3: Bence çok şey başardık ama savaş henüz bitmedi. Çünkü İran'dan çıkarılması gereken zenginleştirilmiş uranyum hala var.
2: Karadan saldırıya kapıyı aralık bıraksa da bir anlaşma olsun olmasın gider uranyumu alırız. Trump bana oraya girmek istiyorum dedi ifadelerini kullandı.
1: İran ve Amerika arasındaki müzakere süreci Ankara'nın da yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmenin zamanlaması önemli. İran'ın Amerika'nın sunduğu barış teklifini Pakistan üzerinden yanıtladığını duyurmasının ardından görüştü iki isim. Diplomatik kaynaklar iki bakanın İran ve Amerika arasında süren barış müzakerelerindeki son durumu değerlendirdiğini bildirdi. Fidan son olarak Cuma günü de İranlı mevkidaşı ile telefonda görüşmüş ve müzakere sürecini değerlendirmişti. İran'ın yeni dini lideri Müçteba Hamaney uzun zamandır görüntü vermiyor. Hamaney'in Amerika ve İsrail'in saldırılarının ilk günlerinde ciddi yaralar aldığı iddia ediliyor. İran Fars Haber Ajansı ise Hatemul Enbiya komutanı Abdullahi'nin dini liderle görüştüğünü duyurdu. Yarı resmi haber ajansına göre Abdullahi dini liderden askeri operasyonları sürdürmek ve düşmanlarla kararlı bir şekilde yüzleşmek için yeni yol gösterici talimatlar aldı. Hamaney'e silahlı kuvvetlerin hazırlık durumu hakkında bilgi verdi. İranlı komutan ordunun Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in her türlü saldırısına karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Düşman yanlış yaparsa İran'ın yanıtı hızlı, sert ve kararlı olacak dedi. Görüşmenin ne zaman ve nerede gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi. İran ordu sözcüsü de dün sabah düşman İran'a yeniden saldırırsa yeni silahlar, yeni savaş yöntemleri ve yeni savaş alanlarıyla şaşkına uğrayacak dedi. Dünyanın gözü kulağı bir yandan da hantavirüsün ortaya çıktığı gemide ve oradan gelen vaka sayılarında. Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisinden tahliye edilen 3 Türk İspanya'dan yola çıktı. Virüslü gemiden tahliye işlemi de dün başladı. Tahliyelerin bugün akşam sona ermesi bekleniyor. Tahliye edilenler ülkelerinin gönderdikleri uçaklarla yurda dönüyor. Yolcuları ülkelerinde 42 günlük bir karantina süreci bekliyor.
2: Önce İspanya vatandaşları, ardından Fransızlar. Dünyanın günlerdir konuştuğu hantavirüs vakalarının görüldüğü gemiden Türkler de tahliye edildi. Hondius adlı gemi Tenerife adasının Grandia limanına demirdi. Tahliye işlemi bugün 20'ye kadar sürecek. Tahliye edilen yolcular ve mürettebat önce tekneyle kıyıya götürülüyor. İkinci duraksa 10 dakikalık bir otobüs yolculuğuyla havalimanı oluyor. Bu süreç sıkı steril önlem içerisinde yürütülüyor. Yolcular ülkelerine ait uçakla yurda dönüyor. İspanyol ve Fransızları taşıyan uçaklar Madrid ve Paris'e indi. Yolcular hastaneye götürüldü. Tahliye edilen 5 Fransızdan birinin hantavirüs bağlantılı semptomlar gösterdiği belirtildi. İspanyol hükümeti yolcuların 42 günün tamamını hastanede geçireceğini açıkladı. Fransa'da ise yolcular 72 saat hastanede tutulduktan sonra evlerinde de 45 gün izole edilecekler. 22 İngiliz vatandaşını taşıyan uçak da Manchester'a iniş yaptı. İngiltere Hava Kuvvetleri ise Tristan da Cunha Adası'ndaki bir şüpheli vaka için harekete geçti. Hava ulaşımının olmadığı adaya paraşütle iniş yapıldı. 6 paraşütçü asker ve 2 sağlık görevlisi şüpheli vakanın olduğu noktaya yardım götürdü. Dünya Sağlık Örgütü tahliye edilen yolcuların 42 günlük karantinaya alınmasını öneriyor. Karantinadaki yolcuların her gün sağlık kontrolünden geçirilmesi de tavsiye ediliyor. Uzmanlara göre hantavirüs COVID-19 kadar bulaşıcı değil. Genel halk sağlığı içinse bir risk barındırmıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü de bu COVID değil ve bunu COVID gibi ele almak istemiyoruz dedi. Hollanda bandıralı Hondius adlı gemide 8 kişi hastalanmış, 6 kişinin virüsle temas ettiği, 2 vakanın da şüpheli olduğu açıklanmıştı. Hollandalı bir çift de bir Alman yolcu hayatını kaybetmişti.
1: Meclisin gündemiyle devam edelim. Yeni haftada mecliste vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek. Genel kurula gelecek teklif varlık barışı düzenlemesini içeriyor.
4: Varlık barışını da içeren vergi düzenlemesi meclis genel kuruluna geliyor. Teklifte Türkiye'de yerleşme sayılan gerçek kişilerin son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlarından 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İmal ettiği malları doğrudan ihraç eden şirketlerin kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. Teklif imalatçı ihracatçılar için teşvik ve vergi indirimi sağlıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
1: Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Öğle saatlerinde dün Antalya Adliyesi'ne götürülüp ifade verdi. Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. Böcek Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Ekrem İmamoğlu hakkında açılan iki farklı dava kapsamında bugün hakim karşısına çıkacak. İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada 35. oturum yapılacak. Casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması da Silivri'de görülecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında siyasal veya askeri casusluk iddialarıyla ilgili dava açılmış. Sanıkların 20 yıla kadar hapsi istenmiş. Tutukluluk hallerinin de devamına karar verilmişti. Casusluk davasının ilk duruşması saat 10'da Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsü içinde bulunan 2 numaralı duruşma salonunda yapılacak. Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 numaralı salonda ise İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın duruşmasına devam edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. 22 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan iş insanı Orhan Yıldırım, yurt dışından dönüşte havaalanında emniyete götürüldü. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 7 kişi de adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Orhan Yıldırım'ın gözaltına alınmasıyla emniyette işlemleri sürenlerin sayısı 23'e yükseldi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir helalleşme hamlesi daha geldi. Kılıçdaroğlu kendisine yumruklu saldırıda bulunan Yakup Karakoç'la bir araya geldi.
5: Siz helalleşmek için geldiyse başımın üstünde yeriniz
6: var. Helalleşmek için başımın üstünde yerleşmek için geldim.
5: Tabii.
4: Kendisine yumruklu saldırı düzenleyen kişiyle bir araya geldi. O gün yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti. Özür diledi, helallik istedi.
6: Hiç hayatımda yapmadığım bir şey ya. Evet. Hakikaten konuşmak lazım. Yani onun için ben başkanıma da dedim. Tamam abimin yanına verimi götürün. Ben bir özür dileyim, bir yanına varayım, bir elini öpeyim.
4: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı. O saldırıda yer alan ve 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Yakup Karakoç, yıllar sonra Kılıçdaroğlu'na ulaşarak görüşmek istediğini söyledi. İki isim Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisinde bir araya geldi.
6: Size karşı yapılan hareket işimi çok cırmalıyor.
4: Karakoç, Kılıçdaroğlu'ndan helallik istedi.
5: Kim? Şeytana özgü bir kavram.
6: Eyvallah. Ay ağzına sağlık.
5: Tabii niye kim tutuyoruz ya? Birbirimizi seveceğiz.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı eski TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın yüksek enflasyon rakamı nedeniyle görevden alındığı iddialarını yalanladı. Yapılan yazılı açıklamada bazı gazetelerin aynı başlıklarla fatura TÜİK'e kesildi, TÜİK Başkanı görev süresi dolmadan görevden alındı şeklinde yanlış bilgi paylaştıkları ve açıkça dezenformasyon yaptıkları görülmüştür denildi. Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin Ocak ayında sona erdiği, yeni atama yapılana kadar da görevini vekaleten sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada zorla yorumlarla bir niyetle yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna bilinçli yayma girişimleri hakkında tüm hukuki haklar kullanılacaktır ifadesi de yer aldı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Katmandu uçuşunu yapan yolcu uçağında duman paniği yaşandı. Uçağın Nepal'de piste inişinin ardından iniş takımlarında duman görülmesi üzerine yolcular tahliye edildi, yaralı yok. Açıklamayı Türk Hava Yolları basın müşaviri Yahya Üstün yaptı. Üstün, uçağımızın piste normal iniş yapmasının ardından taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbiren slayt açılarak yolcu tahliyesi gerçekleştirilmiştir dedi. Üstün, herhangi bir yaralı alanma yaşanmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilave sefer planlanmış. Uçağımızın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemelerde dumanın hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilmiştir açıklaması yapıldı.
7: NTV Radyo.
1: Dün Anneler Günü'ydü. Bu özel gün birçok etkinlikte kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla birer mesaj paylaştı.
4: Güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay onların dedi. Annelerimizin gayretiyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü'nü yayınladığı mesajla kutladı.
8: Şefkatiyle, fedakarlığıyla hayatımıza yön veren, ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Cennet, annelerin ayakları altındadır düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Anneler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Anneler bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışıktır diyen Emine Erdoğan, onlar varsa karanlık yoktur ifadesini kullandı.
9: Başta şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere evlat hasreti çeken Diyarbakır annelerini hürmetle anıyorum. Filistinli annelerin acısını kalbimin en derininde hissediyor, her birine sabır ve güç diliyorum. Zulme ve esarete karşı her şeyden önce birer anne olarak direnişin sembolü olan kahraman kadınları yürekten selamlıyorum.
4: Emine Erdoğan mesajında koruyucu annelere dediğinde, sevgisiyle bir çocuğun geleceğini mümkün kılan mucize koruyucu annelerimize ise en içten şükranlarımı sunuyorum dedi.
1: Annelik bazen de hiç tanımadığım bir çocuğun hayatına dokunmak, ona yeniden hayat umudu aşılamak anlamına geliyor. Tıpkı Sare Uğurlu'nun yaptığı gibi. Koruma altındaki bir çocuğa sahip çıktı, onun yaşamını değiştirdi ve bugün 7 yaşında olan oğlunun bir teşekkürüyle belki de en mutlu anneler gününü yaşadı. Uğurlu'nun hikayesini NTV'den Tuana Çiftçi haberleştirdi.
10: Gerçekten her çocuk sevgi dolu bir evde yaşamayı hak ediyor. Yani her çocuk ayrı bir hikaye.
11: Bir çocuğa hem evini hem de kalbini açmak istedi. Koruyucu aile olmaya karar verdi. O zaman 3 yaşında olan oğluyla tanıştı, ona yuva oldu. onlar birbirine kan bağıyla değil, kalpten bağlılar.
10: Bir çocuğa bakım veren herkesin anneler günü kutlu olsun. Annelik biyolojik bir olgu değil, hakikaten bir his. Bunu içinde yaşayan herkesin anneler günü kutluyorum.
11: Sare Uğurlu 4 sene önce bekar bir kadınken koruyucu aile olmaya karar verdi. Sosyal Hizmetler Kurumu'na başvurdu. 4 ay sonra da oğluyla tanıştı.
10: Bana hep diyorlar ki işte tebrik ederim, çok güzel bir şey yaptın, işte bir çocuğun hayatına dokundun. Evet, ama bir de tersten okumamız lazım. O çocuk da benim hayatıma dokundu. Daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum sırf ona örnek olabilmek için.
11: Koruyucu anne ve oğlu 2 kişilik bir aileyken tam 2 sene önce de hayat arkadaşı Emrah Uğurlu ile evlendi.
10: İlk dansı 3 kişi yaptık, imzayı 3 kişi attık, ya ben 2 kişi attım. Uzun süre zaten düğünümüz diye bahsetti. İşte ben damat oluyorum diye bahsetti. Bir gelin olarak kendi düğünümün duygusallığından ziyade ay bu çocuk evlenecek, smoking giyecek. Hep kafamda onları kurdum.
11: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2026 verilerine göre 10.918 çocuk yurtlar yerine kendilerine yuvalarını ve kalplerini açan 9.173 koruyucu ailenin yanında yaşıyor.
1: İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir yaşlı bakım evinde 2 hastayı darp edip kötü muamelede bulunan hasta bakıcı tutuklandı. Bakım evinde görevli personelin hastayı yere düşürdüğü, ardından darp ettiği, bir başka hastaya da tükürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından savcılık soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. Yaşlı hastayı darp ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da personelin iş akdinin feshedildiğini duyurdu. 28 yaşındaki bir kadın grip nedeniyle İstanbul Ümraniye'de gittiği bir tıp merkezinde kendisine verilen serum sonrası fenalaştı. Ambulansla götürüldü, devlet hastanesinde bir ay yoğun bakımda kalan kadın hayatını kaybetti. Genç kadına serum veren kişinin doktor değil laboratuvar teknisyeni olduğu belirlendi. Genç kadının ailesi suç duyurusunda bulundu.
12: Bugün anneler günü ve ben çocuğum benim yanımda yok. Ya 28 yaşında benim çocuğum daha 28 yaşında.
13: 28 yaşındaki Gamze Yıldız Mart ayında grip şüphesiyle bir tıp merkezine gitti. Ancak kendisine bağlanan serumun ardından anafilaksi, yani ölümcül derecede alerjik reaksiyon yaşadı.
14: 6 tane ilaç katmışlar işte 3 dakika işte taktıkları gibi nefes alamıyorum diyor ama gene dosyalarım devam ediyor.
15: Genç kadın fenalaştıktan sonra tıp merkezinin önüne bir ambulans geldi. Ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve Gamze Yıldız orada yoğun bakıma alındı.
13: Bir ay boyunca yoğun bakımda kalan Yıldız yaşam savaşını kaybetti.
12: Ben yanıyorum, ben yaşamıyorum. Ben şu an sadece buradayım diye ayakta duruyorum. Tek bir kızımı öldürmediler aslında bizi. Gerçekten hepimizi öldürdüler.
13: Penisilin alerjisi olan genç kadına serum veren kişinin doktor değil, tıp merkezinde çalışan bir laboratuvar teknisyeni olduğu öne sürülüyor.
16: Müdahale yapan ilk kişi bir laboratuvar teknikeri. Aslında serumu hazırlayan kişi de o. Herhangi bir yetkisi yok, müdahale etme yetkisi yok. Müdahale ediyor, fenalaştıktan sonra da herhangi bir şey yapamıyor.
13: İddiaya göre Yıldız fenalaştığı sırada tıp merkezinde doktor yoktu. Ona müdahale eden kişi ise o sırada tesadüfen tıp merkezinde bulunan başka bir hastanenin doktoruydu.
12: Tesadüf doktor ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi? Tesadüfen ben buradayım diyor. O da hatta şaşırıyor.
13: Olayla ilgili soruşturma başlatılırken laboratuvar teknisyeni dahil tıp merkezinde çalışan herkesin ifadesi alındı. Yıldız'ın ölümüne ilişkin adli tıp kurumundan gelecek rapor bekleniyor.
1: İstanbul'un en çok ziyaret edilen müzelerinden Yerebatan Sarnıcı'nın tapu devri konusunda açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Tapusu ve işletmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi yönünde işlem başlatılmıştı. İBB'nin bu devre yönelik açtığı davada mahkeme işlemlerin durdurulması yönünde karar verdi. Bu kararla Yerebatan Sarnıcı yargılama sürecinde İBB tarafından yönetilip işletilmeye devam edilecek. Tapu devri sonrası İBB aldığı kararla Yerebatan Sarnıcı'nın giriş ücretini Türk vatandaşları için 1 liraya düşürmüştü. Başkan Vekili Nuri Arslan da bu uygulamanın da süreceğini açıkladı. Yerebatan Sarnıcı 2022'de İBB Miras Ekibi tarafından restore edilerek ziyarete açılmıştı.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %56'yı gösteriyor. Her iki köprüde de trafik yoğunluğu var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal bağlantı yolu Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Kavacık arasında bir sabah yoğunluğu var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetleri Avcılar arasında, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
7: İstanbul yol durumu.
0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
7: Mobile Systems. Tek reklam.
17: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
18: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
17: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Tek reklam. NTV Radyo.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
6: lazım. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
9: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
10: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
11: Peugeot. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
12: Canım karım.
11: Ula senin ne işin var burada?
12: Ula Asu senin ne işin var burada?
11: Araba almaya geldim.
12: Ben de.
13: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
11: Ne acele, Kılçık Hocam.
14: Reklam.
15: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
16: Arvento. Mobile Systems. Şansa kalmaz işimiz
17: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
18: Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu. Sarı Kırmızılar kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor.
19: Şampiyon Galatasaray kupasını bekliyor. Süper Lig'de bitime bir hafta kala zaferini ilan eden Sarı Kırmızılılar şampiyonluk törenini sezonun son maçından önce yapacak. 17 Mayıs Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak şampiyon, kupayı 13 Mayıs Çarşamba günü kaldırmak için federasyona başvurdu. Saat 19.05'te Ramspart'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Havai fişek ve drone gösterilerinin olacağı stadyumdaki şampiyonluk gecesinde ünlü bir sanatçının sahne alması beklenmiyor. 26. kez şampiyon olan Galatasaray, federasyonun çarşamba günü için yapılan planlamayı onaylamasının ardından taraftarı resmi duyuruyu yapacak.
18: Fenerbahçe Arsev, kadın futbolunda ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı lacivertler bitime 2 hafta kala ilk kupasını garantiledi. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Giresun Sanayispor'u deplasmanda 7-0 yenen Fenerbahçe, en yakın takipçisi Trabzonspor'la 7 puanlık farkı korudu. Kadın futbol takımını 5 sene önce kuran Sarı Lacivertliler Süper Lig'de ilk şampiyonluğuna ulaştı. Arda Turan, Ukrayna'daki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. Türk teknik direktörün çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, bitime 3 hafta kala zaferini ilan etti. 27. haftada Poltava'yı deplasmanda 4-0 yenen Shakhtar, en yakın takipçisiyle puan farkını 11'e yükseltti. Bir yıllık aranın ardından ligin zirvesine dönen turuncu siyahlılar 16. kez Ukrayna şampiyonu oldu. 39 yaşındaki Arda Turan ise teknik direktörlük kariyerinde ikinci kez kupa kazandı. 2024'te Eyüpspor'u 1. Lig'de şampiyon yapan Turan, ikinci zaferine Ukrayna'da ulaşmış oldu. Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ikinci takım Mersinspor oldu. Karşıyaka ise son saniye basketiyle lige tutundu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında ateş hattındaki 3 takımın maçı aynı anda başladı. Mersinspor deplasmanda Trabzonspor'a 90-80 yenildi ve lige veda etti. Bursaspor'u son saniye basketiyle 84-82 yenen Karşıyaka sezonu 14. sırada tamamladı. Ali Apetkim Spor, Tofaş'a yenilmesine rağmen Mersinspor'un mağlup olmasıyla ligi 13. basamakta bitirdi. Önceki haftalarda 10 ve Büyükçekmece Basketbol'un küme düşmesi kesinleşmişti. MotoGP'de Fransa Grand Prix'sini Jorge Martin kazandı. Le Mans'da düzenlenen 27 turluk yarışta bitime 3 tur kala zirveye yükselen Martin, bu sezon ilk kez yarış kazandı. Yarışa 17. cepte başlayan Toprak Razgatlıoğlu da finish çizgisini 13. sırada geçerek ilk sezonundaki en iyi derecesini yaptı.
17: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
14: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
17: Doğa konuşmaları.
20: Bitki türlerinin geçmişten bugüne görsel olarak nasıl taşındığını hiç düşündünüz mü? Fotoğrafın, kameraların, belgesel çekimlerinin olmadığı zamanlarda bitki türleri resmedilerek başka nesillere anlatıldı. Peki bir bitki ressamı nasıl çalışır? Eserlerini hangi disiplinle ortaya çıkarır? Bitki ressamı akademisyen Gülnur Ekşi Bona'ya sorduk.
21: Bitki ressamları bitkiyi olduğu gibi yansıtmak üzere disiplinli bir gözlemle bitkiyi bilim insanlarıyla ve ilgi duyan insanlarla paylaşmayı, onlara görsel olarak sunmayı hedefleyen bir bilim sanat dalı. Bitkiyi ta araziden herbaryuma, yani bitkileri sakladığımız ve muhafaza ettiğimiz alana, oradan da bir kağıt üzerine aktararak bütün bilgileri sunmayı hedeflediğimiz, tıpkı yazınsal olarak bitkiyi nasıl anlatıyorsak görsel olarak da bir anlatım yapabilmeyi ve karşıdakine hangi dili konuşursa konuşsun aynı dili paylaşan bir iletişim aracıyla ulaşmayı hedefler. Ben akademisyen olduğum için, yani ben aynı zamanda botanikçi olduğum için bitkiyi arazide gördüğümde, incelediğimde, bunda bir farklılık olabilir dediğimde onu hemen mikroskop altında detaylı bir şekilde inceler, yeni bitki olup olmadığına karar veririm. Bitki ressamlarımız bu aşamayı bir botanikçi eşliğinde yapabilir. Yani botanikçi bunun arazideki diğer bitkilerden, yakın türlerinden ayrı bazı özellikleri olduğunu fark eder ve bir bitki ressamıyla bağlantıya geçer. Biz bu aşamada devreye gireriz ve bitkiyi diğer yakın türlerinden ayırabilecek özellikleri disekte ederek, bitkinin iç kısmındaki farklılıkları görmeye çalışarak ve bunları aktarmaya çalışarak, tabii bunu yaparken de botanikçiyle birlikte ortak bir anlatım dilini kullanabileceğimiz yöntemleri birlikte belirleyerek nerelerini nasıl öne çıkarmamız gerektiği hakkında önce detaylı bir görüşme yaparız. Eğer arazide bitkiyi görmemişse bitki ressamı, ressamdan bazı fotoğraflarla onun doğal ortamındaki duruşunu, görüntüsünü ve benzeri özelliklerini duymayı, aynı zamanda varsa yazınsal bir betimini almaya ihtiyaç duyar. Bunları ince

0: geliştirerek kendi sanatsal gücüyle, tabii disiplinli bir çizim dememizin nedeni bitkinin özüne sadık kalarak doğru bir şekilde aktarmaya çalışır. Tabii bu her zaman teknik çizim şeklinde olmaz. Arazide bazen hocalarımız ressamı bu farklı bir bitki olabilir diyerek yanında tekrar götürebilir. Ressam bu durumda bitkiyi arazide yerinde inceler. Çok daha tavsiye edilen, çok daha hepimizin istediğidir aslında. Kendimiz bitkiye dokunur, arkasını, önünü, yaprağını, çiçeğini, için her yerini yerinde inceleriz ve ardından notlarımızı alırız. Kimi zaman hemen bitkinin başında renklerini şöyle hızlıca alırız ama açık havada değil de bunu daha çok kapalı havada yapıp bitkinin renklerini doğru görebilmeyi hedefleriz ve ardından son eserimizi oluştururuz.
1: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Birkaç hafta önce Pascal Guichon ve Jean-Marc Visson'un birlikte yazdıkları 100 Kavramla Jeopolitik isimli kitaptan söz etmiştik, Kadim Yayınları'ndan çıkan. Yazarlardan Pascal Guichon'un yazdığı benzer bir konu, Jeopolitiğin 10 Yeri adıyla yine Kadim Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Günhan Özduman çevirmiş. Jeopolitik askeri kapasitenin ötesinde coğrafyayı, kaynakları ve anlatıyı, hasılı çok katmanlı güç ilişkilerini konu alan bir kavram. Nitekim Guichon'un kitabı Jeopolitiğin 100 Yeri, dünyayı soyut teoriler üzerinden değil, güç mücadelesinin düğümlendiği somut mekanlar üzerinden okuyor. Küresel siyasetin yönünü belirleyen 100 kritik noktayı ele alan kitap, coğrafyanın neden hala belirleyici olduğuna odaklanıyor. Enerji hatları, ticaret yolları ve güvenlik koridorları etrafında şekillenen rekabetler her bir yer üzerinden analiz ediliyor. Halikarnas balıkçısı olarak da bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 80 yıl önce yazdığı ilk romanı Aganta Burina Burinata Bilgi Yayın Evi'nden yeni bir baskı yaptı. Efendim, romana ismini veren Aganta Burina Burinata tahmin edeceğiniz gibi bir denizcilik terimi. Serenlerin üstündeki alt ve üst yelkenleri tut, zapt et anlamına geliyormuş. Özellikle gemicilerin denize açılırken kullandığı bir ifade. Tabii burada Cevat Şakir'in asıl vurgusu denize açılmanın kendisi. Cevat Şakir Kabaağaçlı 1890 yılında babası Şakir Paşa'nın görev yaptığı Girit'te doğdu. Evet, Cevat Şakir ünlü Şakir Paşa ailesine mensup. Hani şu hayatları dizi filme konu olan aile. Cevat Şakir çocukluk hayatının ilk yıllarını babası Şakir Paşa'nın elçi olarak bulunduğu Atina'da geçirdi. Orta ve liseyi İstanbul'da, Robert Kolej'de tamamladı. Oxford Üniversitesi'nde tarih öğrenimi gördü. İtalya'da resim eğitimi aldı. İstanbul'a döndüğünde gazete ve dergilerde yazılar yayınlamaya başladı. 1925 yılında yazdığı bir hikaye sebebiyle Bodrum'a sürgüne gönderildi. 3 yıllık sürgün hayatının yarısını Bodrum'da geçirdi. Cezasının kalan kısmını İstanbul'da tamamladıktan sonra çok sevdiği Bodrum'a dönerek yaklaşık 25 yıl orada yaşadı. Bodrum'un antik çağdaki adı olan Halikarnas'ı Mahlas olarak benimseyen Cevat Şakir, 1973'te İzmir'de hayatını kaybetti ve vasiyeti üzerine Bodrum'a defnedildi. Cevat Şakir, Aganta Burina Burinata'da babasının engellemelerine rağmen içindeki deniz aşkına kapılıp giden Mahmut'un hikayesi üzerinden, deniz insanı ile toprak insanı arasındaki gitmek kalmak, özgürlük, bağlılık çatışmasını anlatıyor. Tabii arka planda Ege ve Akdeniz'in kıyıları, adaları, denizi ve toprağı var. Ve elbette balıkçılar, sünger avcıları, dalgıçlar, gemiciler. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
4: Mobile Systems.
5: Reklam.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
7: Bu vaksin varsa herkese mutlu.

0: varan vergi avantajı sağlayın.
1: Firon'unuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
7: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Bugünlerde yağış olsa bile başta Ege olmak üzere İstanbul ve iç kesimler boyunca çöl tozlarındaki artış ve zayıflayan rüzgarlar nedeniyle hava çok temiz değil. Çöl tozları demir, kuvars, kil mineralleri taşıdığından ağızda, burunda kaşıntı, yanma yapabiliyor. O nedenle maske kullanılmasında fayda var.
7: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
9: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Burası NTV Radyo. Saat 8.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
2: Mobile Systems.
3: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gülalp, haber turuyla başlayalım. İran, Amerika'nın 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı bir teklif sundu. Amerika'nın savaş tazminatı ödemesi, Hürmüz ablukasının hemen kaldırılması ve el konulan varlıkların iadesi İran'ın şartlarından bazıları. Tahran'ın nükleer silah konusundan hiç bahsetmemesi ise dikkat çekti. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın şartlarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Tasnim Haber Ajansı'ndan bir açıklama daha yapıldı İran tarafından ve Trump'ın İran'ın yanıtı karşısındaki tepkisi hiçbir önem taşımıyor. Eğer Trump İran'ın yanıtından memnun değilse bu doğal olarak İran için daha iyidir denildi. İran ve Amerika arasındaki müzakere süreci Ankara'nın yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmenin zamanlaması önemli. İran'ın Amerika'nın sunduğu barış teklifini Pakistan üzerinden yanıtladığını duyurmasının ardından Fidan'ın Arakçı ile görüştüğü duyuruldu. Diplomatik kaynaklar iki bakanın İran ve Amerika arasında süren barış müzakerelerindeki son durumu değerlendirdiğini bildirdi. İran'ın yeni dini lideri Müşteba Hamaney uzun zamandır görüntü vermiyor. Hamaney'in Amerika ve İsrail'in saldırılarının ilk günlerinde ciddi yaralar aldığı iddia ediliyor. İran Fars Haber Ajansı ise Hatemül Enbiya Komutanı Abdullahi'nin dini liderle görüştüğünü duyurdu. Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisinden tahliye edilen 3 Türk İspanya'dan yola çıktı. Virüslü gemiden tahliye işlemi dün başladı. Tahliyelerin bugün akşam sona ermesi bekleniyor. Tahliye edilenler ülkelerinin gönderdikleri uçaklarla yurtlarına dönüyor. Yolcuları ülkelerinde 42 günlük bir karantina süreci bekliyor. Varlık barışını da içeren vergi düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Teklifle Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançları için 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Ekrem İmamoğlu hakkında açılan iki farklı dava kapsamında bugün hakim karşısına çıkacak. İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada 35. oturum yapılacak. Casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması da Silivri'de düzenlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. 22 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı eski TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın yüksek enflasyon rakamı nedeniyle görevden alındığı iddialarını yalanladı. Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin Ocak ayında sona erdiği, yeni atama yapılana kadar görevini vekaleten yürüttüğü kaydedildi. Açıklamada zorlama yorumlarla bir niyetle yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna bilinçli yayma girişimleri hakkında tüm hukuki haklar kullanılacaktır ifadesi de yer aldı. Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu. Süper Lig'de bitime bir hafta kala zaferini ilan eden Sarı Kırmızılılar şampiyonluk törenini sezonun son maçından önce yapacak. 17 Mayıs Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Galatasaray, kupayı 13 Mayıs Çarşamba günü kaldırmak için federasyona başvurdu. Fenerbahçe, arsa ve kadın futbolunda ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı Lacivertliler bitime 2 hafta kala ilk kupasını garantiledi.
0: NTV Radyo.
4: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
3: Küresel emtia ve navlun fiyatlarındaki son durumu Murat Ferman'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
5: Zeynep Gül Hanım, günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar dilerim. Küresel bazda emtialar pamuğundan petrolüne, palladyumundan nikeline kadar günlük hayatımızı belirlediği, refah ve esenliğimizi sağladığı kadar dünya piyasalarının da temel dinamiklerini veya unsurlarını oluşturuyorlar. bakımdan geliniz haftanın ilk gününde emtialardaki genel gidişata bir göz atalım. Malum olunduğu üzere uzunca bir süredir, haftalardır Körfez Savaşı'nın o belirsizlik iklimini koyulaştıran ve barış beklentileri sıcak kalmakla beraber bir türlü sonuç aşamasına erişilemeyen ikliminde piyasalar yola devam ediyorlar. Hal böyle olunca oldukça çalkantılı bir tablo karşımıza çıkıyor. Değerli metallerle başlayalım. Değerli metaller aslında tamamlanan haftada iyimserliğin bir parça daha ön plana çıkmasıyla birlikte enflasyon endişelerinin de Amerika'dan gelen rakamlarla hafiflemesi ve dolar endeksinin zayıflaması gibi sebeplerle palladium hariç pozitif seyir izlemişler. Katalitik konvertör başta olmak üzere %85'i otomotiv sanayinde kullanılan palladium hariç gümüşün ons fiyatı gümüşte %6,5, platinde %3,6, altında ise %2,2 artış sağlanmış veya kaydedilmiş. Palladium'daki gerileme ise %2,3. Tabii bazı metallerin karışık bir seyir izlediğini de ifade ederek devam etmemiz lazım. Bakır fiyatları kısa vadeli jeopolitik rahatlama ve uzun vadeli talep görünümünün etkisiyle geçen hafta baz metaller içinde en güçlü yükselişi kaydetti. Evet, değerli metaller kademesinden veya kategorisinden sonra baz metaller veya benzerleri arasında bakır ön sırada. Bakır bilindiği üzere yapay zeka, veri merkezleri, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji yatırımları ve şebeke altyapısı gibi alanlarda yoğunlukla kullanılıyor. Alüminyum, çinko ve kurşunda da artış kaydedildi. Sanayi metallerine yönelik alımların burada etkin olduğu görülüyor. Buna karşılık değerli metallerin ayrık otu palladium ise, baz metallerin ayrık otu veya negatif ayrışan ise nikel oldu. Arz fazlası endişeleri nikeli negatif ayrışmasına yol açtı. Tabii bu çerçevede çinkoda tezgah üstü piyasalarda libre bazında fiyatın gerilediğini de söyleyelim. Brent petrolün değer kaybetmesi iyimserlik dozunun ağır basmasına bağlı. Tabii netice olarak haftalık bazda Brent petrolün yaklaşık %8'i aşan bir düzeyde erilemesi ne karşılık doğalgazın neredeyse sabit bir seyir izlediğini görüyoruz. Tarım sektörüne kulvarına baktığımızda tarım emtialarında karışık bir seyir karşımıza çıkıyor. Pirinç fiyatları desteklenirken yani yukarı yönlü bir hareket görülürken buğday ve mısır fiyatlarında düşüş kaydedildi. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre mısır ve soya ekimleri son yıllık ortalamaların üzerinde seyrediyor. Bu çerçevede kakao fiyatları gene sert bir yükseliş kaydetti. Kahve fiyatları ise gene yükseliş kaydeden ve %12 civarında artış görülen bir başka emtiayı oluşturuyor. Aslında geçtiğimiz hafta içerisinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO son 3 aydır sürekli bir artış grafiği sergileyen gıda fiyatlarına dikkat çekiyor. Özellikle et endeksinde hakikaten önemli fiyat yükselişleri görülüyor. Tabii pamuk ve diğer unsurlardan mesela şekere de bakalım. Pamukta fiyatlar %0,6 oranında az da olsa artış yönünde bir seyir gösterirken şekerde %1,7 oranında bir düşüş görülmüş. Tabii bu emtiaların harekete konu olması, taşınması gerekiyor. Hareket olmadan bereket olmuyor. Ekonomi basınımızın çalışkan ismi Evrim Küçük, bugünkü yazısında Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresindeki riskler çerçevesinde emtiaların küresel navlun ile ilişkili fiyat hareketlerine dikkat çekmiş. Pandemi döneminde aslında hepimizin hayatına giren ve tanışıklık kazandığımız bir deyim oldu. Baltık Kuru Yük Endeksi. Buna göre emtia taşımacılığı dünyadaki deniz ticareti, bir parantez açalım. Dünyadaki ticaretin, küresel ticaretin taşımacılık bacağının %90'ı denizlerden gerçekleştiriliyor. Yani denizler seyrü sefer olmasa küresel ticaretten bahsetmek mümkün değil. Son bir ayda Baltık Kuru Yük Endeksi %38'e yakın bir oranda artarken, geçen yılın aynı dönemine göre artış %130. Demir cevheri ve kömür olmak üzere özellikle emtialar ve emtia taşımacılığındaki artış navlun fiyatlarını da arttırıyor. Denizcilik piyasası son dönemlerin en karlı ve en yüksek fiyatlı tablosuyla karşımıza çıkıyor. Bu habere bakılırsa demir cevheri piyasayı kuru yük piyasasındaki yükseliş çerçevesinde sürüklüyor. Kömür ticareti desteğini sürdürüyor. Hürmüz'de geçişin olmaması taşıyıcıların bir takım ek surcharge dediğimiz yeni ücretleri de gündeme getirmesine ve konteyner taşımacılığında ya tabir caizse savaş tarifesinin uygulanmasına yol açıyor. Gene de navlun piyasasında bu maliyet artışlarına ilaveten yeni maliyet artışları bekleniyor. Tabii bunlar da er veya geç tüketiciye daha yüksek fiyatlar ve yukarı enflasyon baskısı olarak yansıyor. Evet. Emtiaların şu anki hali külmerali bundan ibaret gelişmeler yakından izleniyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Bugünün gazetelerine bakıyoruz, sabahla başlıyoruz. Bu anneliğin tarifi yok manşetini görüyoruz. Dertli çifti iki çocukları bulunmasına rağmen özel gereksinimli üç kardeşe birden koruyucu aile oldu. Talihsiz üç kardeş, 6 yıldır kendilerini büyüten kalpten anneleri sayesinde adeta yeniden dünyaya geldi diyor bugün sabah. Güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay annelerin. Bir diğer başlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda ailenin ve toplumun temel direği annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti. Annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz. Değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye 100 yılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum dedi. Cumhurbaşkanının bu ifadeleri de Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Hürriyete bakalım. Devlet raporunda insel alarmı manşetini görüyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı rapor, karşı cinsle iletişim kuramayan bireylerin oluşturduğu insel grupların yarattığı tehlikeyi gözler önüne serdi. Bu grup, karşı cinsle iletişim kuramayan, cinsel veya romantik ilişki yaşayamayan bireylerden oluşuyor. Kadınlara yönelik öfke ve ayrımcılıkla dolu erkek egemen bir alt kültüre dönüşmüş durumda. Dijital mecralardaki gruplarda yoksul ve çirkin olmaları kadınlara erişememelerinin önündeki en önemli engel olarak görülüyor. Bu gruptakilerin çoğu 18 yaşından küçük. Erkeğin mutlak üstünlüğü, tecavüzü meşrulaştırma, kendinden nefret etme, ırkçılık söylemleri dikkat çekiyor. Türkiye'deki bu gruplarda diğer ülkelerden farklı olarak yoksulluk kavramı öne çıkıyor. Grupların çoğunda çocuklara zorbalık, cinsel taciz, tehdit, şantaj, kredi kartı kopyalama, kişisel verileri ele geçirme, hayvanlara şiddet gibi suçlar işleniyor deniliyor. Bu haber bugün Hürriyet gazetesinin manşetinde yer buluyor. Böcek itirafçı olmak istedi bir diğer başlık. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyondan tutuklanıp belediye başkanlığından alınan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirtti diyor. Bugün Hürriyet gazetesi de yine bu haberi ilk sayfadan veriyor. Milliyete bakalım. Küresel korku hortladı manşetini görüyoruz. Hollanda bandralı Hondius adlı yolcu gemisinde başlayan hantavirüs salgını tüm dünyada yeni bir küresel pandemi korkusunu hortlattı. Ancak uzmanlara göre pandemi endişesi yersiz. Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Bakanlık, vatandaşlarda herhangi bir semptom ya da hastalık bulgusu bulunmadığını bildirirken, bu kişilerin Türkiye'ye dönüşlerinin ardından karantinaya alınacaklarını duyurdu. Sağlık süreçleri bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir dedi. COVID-19'dan tamamen farklı bir diğer başlık. Dünya Sağlık Örgütü salgın hastalıklar uzmanı Maria Van Kerkhove, hantavirüsün COVID-19 gibi hava yoluyla değil, yakın ve uzun süreli temasla bulaştığını belirtti ve durumun 6 yıl önceki COVID-19 başlangıcından tamamen farklı olduğunu vurguladı diyor. Bugün yine Milliyet gazetesi de bu haberi manşetten veriyor. Suda eylem vakti bir diğer başlık. İklim değişikliğinin etkisiyle artan kuraklık riski ve bazı büyük şehirlerde yaşanan su kısıtlamaları hükümeti harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kabine bünyesinde oluşturulan su komisyonu kısa vadede en yüksek etkiyi oluşturacak ve sistemin temel darboğazlarına çözüm getirecek su yönetimi ulusal eylem planını hazırladı diyor. Bugün yine Milliyet gazetesi de bu haberi ilk sayfadan veriyor. Yeni Şafak'a bakıyoruz. Tedavi için Almanya'dan Türkiye'ye gelmek manşetini görüyoruz. Bir dönem Türkiye'den doktorların çalışmak için Almanya'ya gittiği haberleri çıkardı. Son dönemlerde ise Türkiye'deki hastane şartlarından övgüyle bahsedip kendi ülkeleriyle kıyaslayan Amerikalı ve İngilizlerin çektiği sosyal medya videoları var. Ahmet Özay'da yaşadığı Almanya'dan tedavi için neden İstanbul'a gelmek zorunda kaldığını yazdı diyor. Bugün Yeni Şafak gazetesi manşetten. Cumhuriyet'in manşetinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde mutlak butlan hesabı başlığı yer buluyor. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin açılan dava siyaset gündemindeki yerini koruyor. Adalet ve Kalkınma Partisi, parti yönetiminin kamuoyu önünde yargının vereceği karara herkes saygı duymalı çizgisini koruyor. Perde arkasındaysa iki farklı yaklaşım öne çıkıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bir kesim olası mutlak butlan kararının muhalefeti uzun süre kendi içine kapatacaktır. olacağını düşünüyor. Bir başka grupsa davanın yalnızca CHP içi bir mesele olarak kalmayabileceğini, siyaset kurumunun tamamını etkileyecek yeni tartışmaları tetikleyebileceğini düşünüyor, diyor bugün Cumhuriyet Gazetesi. Annelik emek alanı bir diğer başlık. Türkiye Psikiyatri Derneği kadınların görünmeyen bakım emeğine ve ruhsal yüklerine dikkat çekti. Bakımın değeri biyolojik bağla sınırlandırılamaz denen açıklamada anneliğin kutsallaştırılmasının bu emeğin politik ve ekonomik boyutunun göz ardı edilmesine yol açtığı ifade edildi. Araştırmaya göre ev içi ücretsiz bakım emeği 18 milyon tam zamanlı işe denk düşüyor, diyor bugün Cumhuriyet Gazetesi, yine bu haberi de ilk sayfadan veriyor. Akşama bakıyoruz. Savaşın kazananı baronlar manşetiyle çıkıyor Akşam gazetesi. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel ekonomide dengeler sarsılırken enerji, savunma ve finans şirketleri karlarını katladı, diyor bugün Akşam. Yapay eti Türkiye'ye sokmayız bir diğer başlık. Tarım Bakanı Yumaklı bayram öncesi hayvan arzının yeterli olduğunu belirterek Türkiye'ye yapay et giremez dedi ve bu haber de bugün Akşam gazetesindeydi. Postaya bakalım. Canım annem manşetini görüyoruz. Bahar'ın mucizesi deniliyor. Milli karateci ve antrenör Esra Özkan'ın prematüre doğan ikiz kızlarından Bahar'a doğum sonrası serebral palsi tanısı konuldu. Yürümekte ve konuşmakta güçlük yaşayan Bahar için yıllardır fizik tedavi sürecini sürdüren Esra Özkan, kızının el parmaklarındaki hareket kabiliyetini artırmak için özel aparat geliştirdi. Aparat sayesinde Bahar asla kullanamaz denilen sağ elini kullanmaya, yemek yemeye, yazı yazmaya başladı. Hayatını kızlarından önce ve sonra diye ikiye ayıran ve mücadelesini evladıyla sınırlı tutmayan Esra Özkan, kurduğu spor salonunda özel gereksinimli bireylere para karate eğitimi vermeye başladı, diyor. Bugün Posta Gazetesi de bu haberi manşetten veriyor.
1: NTV Radyo. Finans Bülteni.
0: Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya 15.062 seviyesinde başlayacak. Dolar 45.37, Euro 53.48'den işlem görüyor. Altının onzu 4.672 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.818, çeyrek altın 11.562 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 105 dolar.
1: NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Ülke genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. Marmara geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış görülebilir. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu. İstanbul 25, Bursa 28 derece. İç Anadolu'da Yozgat, Sivas kesiminde bahar sağanağı sürüyor. Ankara bulutlu, 23 derece olacak. Ege güneşli, İzmir 31 derece. Akdeniz geneli az bulutlu, lodos hafif. Antalya açık 25 derece. Karadeniz'in genelinde Bolu'dan Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar var. Doğu kesimlerde Erzurum, Erzincan taraflarında hala sağanak yağış geçişi sürüyor.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
4: Mobile Systems.
5: Reklam.
6: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
7: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
4: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
5: New Life B12 Plus eczanelerde.
10: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
11: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
12: Büyük rahatlık Paytr.
13: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz yolun ötesinde.
14: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
15: kazancım net, SigortamNet. Umran Oto
16: Ekspertiz. İstanbul'un yeni hali Mesa Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali, gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir, ön satışa özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.
1: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Dünya Covid-19'un ardından şimdi de hantavirüs endişesiyle karşı karşıya. Uzmanlara göre hantavirüs Covid-19 kadar bulaşıcı değil, genel halk sağlığı için de bir risk barındırmıyor. Dünya Sağlık Örgütü ise tahliye edilen yolcuların 42 günlük karantinaya alınmasını öneriyor. Hantavirüs vakalarının görüldüğü cruise gemisinden tahliye edilen 3 Türk İspanya'dan yola çıktı. Virüslü gemiden tahliye işlemleri de dün başladı.
2: Önce İspanya vatandaşları, ardından Fransızlar. Dünyanın günlerdir konuştuğu hantavirüs vakalarının görüldüğü gemiden Türkler de tahliye edildi. Hondius adlı gemi Tenerife adasının Grandia limanına demirdi. Tahliye işlemi bugün 20'ye kadar sürecek. Tahliye edilen yolcular ve mürettebat önce tekneyle kıyıya götürülüyor. İkinci duraksa 10 dakikalık bir otobüs yolculuğuyla havalimanı oluyor. Bu süreç sıkı steril önlem içerisinde yürütülüyor. Yolcular ülkelerine ait uçakla yurda dönüyor. İspanyol ve Fransızları taşıyan uçaklar Madrid ve Paris'e indi. Yolcular hastaneye götürüldü. Tahliye edilen 5 Fransızdan birinin hantavirüs bağlantılı semptomlar gösterdiği belirtildi. İspanyol hükümeti yolcuların 42 günün tamamını hastanede geçireceğini açıkladı. Fransa'da ise yolcular 72 saat hastanede tutulduktan sonra evlerinde de 45 gün izole edilecekler. 22 İngiliz vatandaşını taşıyan uçak da Manchester'a iniş yaptı. İngiltere Hava Kuvvetleri ise Tristan da Cunha adasındaki bir şüpheli vaka için harekete geçti. Hava ulaşımının olmadığı adaya paraşütle iniş yapıldı. 6 paraşütçü asker ve 2 sağlık görevlisi şüpheli vakanın olduğu noktaya yardım götürdü. Dünya Sağlık Örgütü tahliye edilen yolcuların 42 günlük karantinaya alınmasını öneriyor. Karantinadaki yolcuların her gün sağlık kontrolünden geçirilmesi de tavsiye ediliyor. Uzmanlara göre hantavirüs COVID-19 kadar bulaşıcı değil. Genel halk sağlığı içinse bir risk barındırmıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü de bu COVID değil ve bunu COVID gibi ele almak istemiyoruz dedi. Hollanda bandıralı Hondius adlı gemide 8 kişi hastalanmış, 6 kişinin virüsle temas ettiği, 2 vakanın da şüpheli olduğu açıklanmıştı. Hollandalı bir çiftte bir Alman yolcu hayatını kaybetmişti.
1: Hantavirüsün görüldüğü Hondius gemisi 2018 yılında Arjantin'in bir köyünde yaşanan hantavirüs salgınını hatırlattı. Köyde 11 kişi hayatını kaybetmişti. O yıl yaşananları Epuyen köyü sakinleri anlattı.
3: 2018 ve 2019 yılları arasında Epuyen'de yaşanan hantavirüs salgını bir internet fenomeni değildi. Abartı değildi, film değildi, gerçekti ve yıkıcıydı.
2: Arjantin'in yaklaşık 2000 nüfuslu Epuyen köyü 2018'de hantavirüs kabusunu yaşadı. Hastalığa yakalanan 34 kişiden 11'i hayatını kaybetti. Maiden Valle de bu hastalık nedeniyle babasını ve 2 kız kardeşini kaybetti. Peki neredeyse her evden bir cenazenin çıktığı bu köy yıkımın eşiğine nasıl geldi? Her şey bir doğum günü partisiyle başladı.
3: Babamın katıldığı bir doğum günü partisiydi ve virüsü taşıyan kişi babamın masasında oturuyordu. O masadakiler arasında birkaç kişi enfekte oldu ve ölenler oldu.
2: Ailesinin iddiasına göre ilk vaka olarak bilinen Victor Diaz'a doktoru hantavirüsün bulaşıcı olmadığını söylemişti.
4: Bize ilk sonucu veren enfeksiyon hastalıkları uzmanı Victor, hantavirüs geçirdin, atlattın, hepsi bu, bulaşıcı değil dedi. Sonra tüm bunlar yaşandı. Babamı tüm enfeksiyonlara neden olmakla suçladılar.
2: 53 yaşındaki Victor Diaz hastalığı güçlükle atlattı. Günlerce yoğun bakımda kaldı. Kasaba 45 gün karantinaya alındı. Epuyen sakinleri bu karantinaya uydu, günlerce evlerinden çıkmadılar. Ve en sonunda hastalık salgın olmaktan çıktı. Ocak 2019'da da karantina kaldırıldı.
1: Diplomasi trafiğinde gözler Washington Tahran hattında. İran Amerika'nın 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı bir teklif sundu. Tahran'ın karşı teklifinde savaş tazminatı, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaların kaldırılması ve el konulan varlıkların iadesi yer alıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'a göre ise İran'ın şartları kabul edilemez.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hafta önce sunduğu 14 maddelik teklifine İran geç yanıt verdi. Başkan Donald Trump, İran'ın karşı teklifini kabul etmedi. Tahran'ın talepleri arasında Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması, savaşın tüm cephelerde bitmesi, saldırmazlık garantisi, petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 gün içinde sona ermesi var. Tahran'ın nükleer silahlar konusundan hiç bahsetmemesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifini okuduğunu açıkladı. "Beğenmedim, tamamen kabul edilemez," dedi. Trump paylaşımında eski Amerikan Başkanı Obama'nın İran'ın yanında yer aldığını iddia etti. Tahran yönetimine 1 milyar 700 milyon dolar verildiğini söyledi. Trump, Obama'yı facia olarak tanımlarken, halefi Joe Biden'ın ise Barack Obama'dan dahi kötü olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İranlıların ABD ile alay ettiğini de öne sürdü. Sözlerini "artık gülmeyecekler" diyerek noktaladı. Bu paylaşımdan sonra Tasnim Haber Ajansı'ndan bir açıklama daha yapıldı. Trump'ın İran'ın yanıtı karşısındaki tepkisi hiçbir önem taşımıyor. Eğer Trump İran'ın yanıtından memnun değilse bu doğal olarak İran için daha iyidir denildi. ABD'nin İran'a bir hafta önce sunduğu taslakta İran'ın nükleer programı, Hürmüz'deki gerilimin azaltılması ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının başka bir ülkeye nakledilmesi gibi konuları içerdiği ancak temel meselelerin henüz çözülmediği ifade ediliyor. Konuya ilişkin soruları İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yanıtladı.
5: "Bence çok şey başardık ama savaş henüz bitmedi. Çünkü İran'dan çıkarılması gereken zenginleştirilmiş uranyum hala var."
2: Karadan saldırıya kapıyı aralık bıraksa da "bir anlaşma olsun olmasın gider uranyumu alırız. Trump bana oraya girmek istiyorum" dedi ifadelerini kullandı.
1: İran ve Amerika arasındaki müzakere süreci Ankara'nın da yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmenin zamanlaması önemli. İran'ın Amerika'nın sunduğu barış teklifini Pakistan üzerinden yanıtladığını duyurmasının ardından Fidan'ın Arakçı ile görüştüğü duyuruldu. Diplomatik kaynaklar iki bakanın İran ve Amerika arasında süren barış müzakerelerindeki son durumu değerlendirdiğini bildirdi. Fidan son olarak Cuma günü de İranlı mevkidaşı ile telefonda görüşmüş ve müzakere sürecini konuşmuştu. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusunda bulundu. Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne götürülüp ifade verdi. Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. Ekrem İmamoğlu hakkında açılan iki farklı dava kapsamında bugün hakim karşısına çıkacak ve davalar görülecek. İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada 35. oturum yapılacak. Casusluk suçlamasıyla açılan davanın da ilk duruşması Silivri'de düzenlenecek bugün. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında siyasal veya askeri casusluk iddialarıyla ilgili dava açılmış. Sanıkların 20 yıla kadar hapsi istenmiş, tutuklu tutukluluk hallerinin de devamına karar verilmişti. Casusluk davasının ilk duruşması saat 10'da Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsü içinde bulunan 2 numaralı duruşma salonunda yapılacak. Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 numaralı salondaysa İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın duruşmasına devam edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. 22 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan iş insanı Orhan Yıldırım, yurt dışından dönüşte havaalanından emniyete götürüldü. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 7 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Orhan Yıldırım gözaltına alınmasıyla emniyette işlemleri sürenlerin sayısı 23'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı. Emine Erdoğan'la Kraliçe Matilde görüştükleri Dolmabahçe Sarayı'nda Olgunlaşma Enstitüsü'nce düzenlenen Asırlık Zarafet sergisini gezdi. Ziyareti takip eden gazeteciler arasında NTV Brüksel temsilcisi Güldener Son Umut da vardı.
6: Kraliçe Matilde çok geniş bir heyetle İstanbul'a geldi. Türkiye saatiyle 10.30'da İstanbul'a vardı. Uçakta Türk basın adına sadece NTV yer alıyordu.
2: Ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde'nin İstanbul'da ilk durağı Dolmabahçe Sarayı oldu.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kraliçe'yi Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonunun girişinde karşıladı. Bir süre sohbet eden Emine Erdoğan da Kraliçe Matin'de sarayın kristal merdivenleri önünde fotoğraf çektirip metal salonuna geçti. Emine Erdoğan ve Kraliçe Matin'de Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen Asırlık Zarafet sergisini de gezdi. Gezi sırasında Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matin'de'ye Olgunlaşma Enstitüsü eğitmenleri tarafından iğne oyası ve sarma tekniği kullanılarak bir haftada yapılan hanım eli, kasım patıyı da lale figürlerinden oluşan broş hediye etti. Emine Erdoğan'la Matin'de Dolmabahçe Sarayı'nda Özgür Masur'un imzasını taşıyan Anatolia adlı koleksiyonda yer alan kıyafetleri de inceledi. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından da ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, bu kıymetli buluşmanın ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Kraliçe daha sonra da Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Kraliçe Matin'de'ye Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti.
8: Tek ekosisteminden, endüstriden, savunma sanayinden, havacılıktan kalabalık bir heyetle Belçika ve Türkiye arasındaki, spesifik olarak da Baykar arasındaki işbirliği imkanlarını konuşmak üzere ziyaret ediyorlar tesislerimizi. İnşallah ülkelerimiz adına ortak teknoloji geliştirme imkanları adına faydalı olacağına inanıyoruz.
7: Belçika Kraliçesi Matin'de 14 Mayıs'a kadar Türkiye'de olacak.
9: NTV Radyo.
1: Elazığ'da iki çocuk arasındaki alçak kavgası cinayetle son buldu. Olay Yıldız Bağları Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl ile AB arasında alçak meselesinden bir tartışma çıktı. Olay büyüdü, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan Doruk Efe hastanede hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı çocuk da gözaltına alındı. Galatasaray'ın şampiyonluğuna stadyumda tanıklık eden çok sayıda taraftar Ramspark'tan metro ile ayrıldı, ancak bazı taraftarların davranışı metrodaki diğer yolculara rahatsızlık verince tartışma yaşandı ve kavga çıktı. Yaşlı bir kişiyi darp eden taraftara bir kadın oklavayla müdahale etti.
10: Tartışma önce sözlü başladı, ardından şiddete dönüştü. Bir kadın yanındaki kişiye saldıranlara oklavayla karşılık verdi. Kavga Yeni Kapı Hacı Osman metrosunda yaşandı. Galatasaray maçından dönen bir grup taraftarla metro yolcuları arasında tartışma çıktı. İleri yaştaki bir kişi metronun içinde tezahürat yapan gruba tepki gösterdi. O gruptan birkaç kişi adamın üzerine yürüdü. İçlerinden bir tanesi yumruk atıp darp etti. Araya metrodaki diğer yolcular girdi. Ancak tartışmanın tansiyonu düşmedi. Grubun içinden başkaları da saldırıya geçti. O sırada darp edilen adamın yanındaki kadın elindeki oklavayla olaya dahil oldu. Taraftarlara vurmaya çalıştı. Kadını diğer yolcular sakinleştirip uzaklaştırdı. Yaşanan olayı bir başka kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
1: Çorum'da mantar yedikten sonra fenalaşan 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. Olay Buhara Evler Mahallesi'nde oldu. 33 yaşındaki Rüveyda Altuntaş 5 aylık hamileydi. Evinde pişirdiği mantarı yedikten sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Altuntaş'ın durumu ağırdı. Hamile kadın karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Geride bıraktığımız gün Anneler Günü'ydü. Bu özel gün İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kimisi çocuklarıyla futbol oynadı, kimisi direksiyon başına geçti. Havanın ısınmasını fırsat bilenlerse sahilleri doldurdu.
7: Anneler Günü'nde kadınlar direksiyon başına geçti. Trafikte daha çok kadın sloganıyla hiç direksiyon pratiği olmayan 50 kadına ders verildi. İstanbul'da gerçekleşen organizasyonda annelere kızları eşlik etti.
11: Teorik eğitimi aldıktan sonra 6 ayrı gruba dağıldılar ve bu gruplarda farklı istasyonlarda farklı deneyimleri elde ediyorlar.
12: 4 aydır araba kullanıyorum ama burada çok eksiğimiz olduğunu anladık. 89 yılında almıştı rengi eğitimi, fakat hiç pratiğim olmamıştı.
7: İstanbul'un çeşitli ilçelerinde de parklar, bahçeler anne ve çocuklarla doldu. Gün boyu süren programlarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Pendik'te de anneler çocuklarıyla futbol oynadı. Düzenlenen yarışmayla futbol okulunda eğitim gören çocuklarına penaltı attı. AJet'te Anneler Günü kapsamında 22 Eylül 30 Kasım'da yapacakları yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek biletleri %30 indirimle satışa sundu. Hava sıcaklığının 20 dereceyi aşmasıyla birlikte hafta sonunu dışarıda değerlendirmek isteyenler de İstanbul sahillerine akın etti.
1: Anneler Günü'nde İzmir'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım anısına bir koşu düzenlendi. 37. Zübeyde Hanım koşusuna çok sayıda kişi katıldı. Koşunun ardından anıt mezara karanfiller bırakıldı.
7: Genç yaşlı çok sayıda kişi parkurda ter döktü. Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım'ın anısına koştular.
9: Bodrum'dan geliyoruz, özellikle bu yarışa geliyoruz. Atamıza da koşuyoruz, Zübeyde annemize de koşuyoruz.
7: İzmir'de Anneler Günü kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anısına koşu gerçekleştirildi. 37. Zübeyde Hanım koşusuna 1100 yarışmacı katıldı. Genel klasman, 14 farklı yaş kategorisi ve evcil hayvanlarla koşulan can dost kategorisinde koşular yapıldı. Karşıyaka'daki Anayasa Meydanı'nda başlayan koşu Zübeyde Hanım anıt mezarda son buldu.
13: Atamızın annesi Zübeyde Hanım da yetiştirdiği evlatla bir milletin büyümesine, şekillenmesine ve çağdaş bir geleceğe ulaşmasına öncülük eden güçlü bir kadındı.
7: Yarışı tamamlayan tüm koşuculara anı madalyaları verildi. Koşunun ardından Zübeyde Hanım anıt mezarında Anneler Günü töreni düzenlendi. Anıt mezara karanfiller bırakıldı.
1: Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da İstanbul'da başlıyor. 4 gün sürecek festival enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla yapılacak.
14: Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi.
10: Enerji verimliliği ve sıfır atık yaklaşımları ele alınacak. Enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla yapılacak. İlk kez gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.
14: İnsan bu dünyada yalnız değil.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından festivale ilişkin çağrı yaptı. İlk kez gerçekleştirilecek festivalin bir farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti.
15: 2 milyardan fazla insan yeterli ve dengeli beslenemiyor.
10: Festival Sıfır Atık Derneği ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle yapılacak. Herkese hitap edecek festival, sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması, yenilikçi çevre teknolojilerinin tanıtılması ve sıfır atık bilincinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenecek. Festivalin Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine gidiş sürecinde Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.
16: Gıda israfıyla alakalı bir kampanyaya başlıyoruz. 10 yıllık bir kampanya olacak ve ülkelerden gıda israfının azaltılmasını isteyeceğiz. 10 yıllık süreçte ortalama %5 civarı biz gıda israfının azaltılmasını öngörüyoruz.
10: Sıfır Atık Festivali'nin yanı sıra Sıfır Atık Forumu da 5-7 Haziran tarihleri arasında yine Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
14: Unutma, dönüşüm seninle başlar.
17: NTV Radyo.
18: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %69'u gösteriyor. Her iki köprüde de trafik yoğunluğu var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arasında trafik yoğunluğu var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında yoğunluk E5'te Beylikdüzü'nden, TEM'de ise Esenyurt'tan başlıyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
18: İstanbul yol durumu.
0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Mobile Systems.
17: Reklam.
14: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
19: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
20: İstanbul'un yeni hali Mesa Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali. evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali, gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir, ön satışa özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.
3: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
21: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
22: New Life B12 Plus eczanelerde.
23: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
24: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
25: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
26: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
27: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
28: Canım karım.
27: Ula senin ne işin var burada?
28: Ula Asu senin ne işin var burada?
27: Araba almaya geldim.
28: Ben de.
29: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
28: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
27: Binacele Kılçuk Hocam.
17: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
2: Mobile Systems.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
4: Merhabalar. Konumuz zeytinyağlılar. Kurban Bayramı geliyor. Bol bol et yenecek. Sofralara kavurmalar gelecek. Onun için biraz etten uzak duralım. Bizim de mutfağımızda son derece güzel bir kategori var. Tamamen vejeteryan, hatta vegan diyebileceğimiz zeytinyağlılar. Bence bahar dönemi zeytinyağlıların en güzel zamanı. Çünkü evet, zeytinyağlılar her mevsim var. İşte kışın zeytinyağlı kereviz, pırasa falan, bakliyattan da yapılabiliyor. Zeytinyağlı barbunya plaki gibi. Ama bahardaki zeytinyağlıların gerçekten tadı, hafifliği, nefaseti bambaşka. Düşünün ki bir zeytinyağlı baklayla başlıyorsunuz. Sonra enginar devreye giriyor. Zeytinyağlı bezelye, bol dereotuyla falan. Gerçekten hepsi yemyeşil. Hiçbirinin içine domates girmiyor. Salça asla değmiyor bile. Böyle yemyeşil bir sofra. Ve tamamen vegan diyebiliriz. Baklanın yanına konulan yoğurt hariç. İspanya her zaman birinci. En çok zeytin ve zeytinyağı üreten ülke.

0: ülkelerde bol miktarda tüketiliyor, hemen hemen her yemeğe giriyor. Ama zeytinyağlı diye bir kategori sadece ve sadece Türk mutfağında var. Peki zeytinyağlı deyince ne anlıyoruz? Aslında zeytinyağı ile birlikte sebzenin de birlikte pişmesi, pişme suyunun da tamamen neredeyse yok olarak, yani suyuna kalarak adeta bütün o lezzetleri özümseyen bir sos haline gelmesi son derece lezzetli. Aslında zeytin yetiştiren bölgelerde sıcak yemeklere de zeytinyağı konur. Hatta baklava bile zeytinyağı ile yapılır. Dolayısıyla zeytinyağlı diye ayrı bir kategoriyi çok ayrıştırmak mümkün değil. Mesela otlar da toplanır, haşlanır, üstüne zeytinyağı, limon konur. Fakat İstanbul'da aslında hem İstanbul mutfağı klasik Osmanlı mutfağının, yani bugünkü klasik Türk mutfağının temelinin oluştuğu yer, aynı zamanda çok kültürlü bir yapısı var. Ve İstanbul'da da aynı zamanda farklı cemaatler yaşıyor ve onların da Paskalya döneminden önce uzun bir perhiz dönemi var. Her türlü hayvansal gıdadan uzak duruluyor. Ayrıca İstanbul'da Hıdrellez öncesi, yani 5 Mayıs öncesi kuzu kesimine izin verilmiyor. Ancak Hıdrellez zamanı kuzu devreye girebiliyor. Dolayısıyla bahar aslında bir arınma zamanı gibi. Dolayısıyla zeytinyağlı yemekler de bu kültürün etrafında gelişmiş. Yani aslında Türk mutfağına İstanbul mutfağının bir katkısı. Dolayısıyla da böyle zeytinyağı ile pişen sebzeler için zeytinyağlı diye bir kategori doğmuş ve bu tamamen şimdi Türk mutfağının klasik temel taşlarından biri haline gelmiş. Hem tariflerimiz olacak, hem önerilerimiz olacak. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kastamonu-Ilgaz yolunun 66-69. Kilometrelerinde ve Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Anadolu halk takvimine göre Mayıs ayı mevsimsiz soğuklarla, fırtınalarla geçer. Hava sıcaklığı aniden 10 derece kadar düşüp aynı hızla çıkabilir. Kayıtlara göre mevsimsiz soğuklar çiçek fırtınası ve Hıdrellez fırtınasından sonra bugün başlar ve 3 gün sürer. Avrupa'da ise bugünler buz azizleri günleri olarak anılır. Hava olaylarını etkilediği düşünülen buz azizlerinin bugün, yarın ve sonraki gün kutlamalar yapması nedeniyle don olduğuna inanılır. Tarlada, bahçede ekim dikim işleri de kayıtlara Sofya soğuğu olarak geçen 15 Mayıs'taki soğuklardan sonra başlar. Mevsimsiz soğukların ardından 16 Mayıs'ta Filiskran fırtınası, 19 Mayıs'ta Kokulya fırtınası beklenir. Bir de Nisan yağmurlarından sonra ay sonuna doğru 42. yağmurları başlar. Bugün Sait Faik Abasıyanık günü. Doğayı anlatan en güçlü kalemlerden Abasıyanık, 72 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı. Bir ilkbahar hikayesi öyküsünün giriş paragrafıyla analım. İlkbahar bir bayram, bir uyanış, bir mucize, bir çılgınlık, olmayacak gibi duran bir şeyin oluşu. İlkbahar şu, ilkbahar bu. Kuş, papatya, gelincik, çayır, çimen, ağaç, çiçek, mimoza, zakkum, su sesi, hindiba, çingene, kuzu. Klasik ilkbaharların içinde hepsinin, hatta sülüğün bile yeri vardır. Unuttuklarım da çok dura, en mühimi Nisan, Mayıs güneşi. Sait Faik Abasıyanık'ın bir ilkbahar hikayesinden aktardık.
3: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
2: Karadeniz hattında gök gürültülü sağanak nedeniyle ani su baskını ve yıldırım riski var. Yozgat-Sivas çevresinde kısa süre sert yağış geçişleri görülebilir. Ege ve

0: Güneydoğu'da ise öğle saatlerinde artan sıcaklık güneş çarpması riskini yükseltiyor. Özellikle açık alanda uzun süre kalacakların tedbirli olmasında fayda var.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu. Arvento, Arvento.
2: Reklam.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1 milyon 999 bin TL fiyatı ve 200 bin TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
12: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
13: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
12: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
13: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
12: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
14: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
15: Ben QNB'ye geçiyorum.
16: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bugünlerde yağış olsa bile başta Ege olmak üzere İstanbul ve iç kesimler boyunca çöl tozlarındaki artış ve zayıflayan rüzgarlar nedeniyle hava çok temiz değil. Çöl tozları demir, kuvars, kil mineralleri taşıdığından ağızda, burunda kaşıntı, yanma yapabiliyor. O nedenle maske kullanılmasında fayda var.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 9.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Diplomasi trafiğinde gözler Washington, Tahran hattında. İran, Amerika'nın 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı teklif sundu. Tahran'ın karşı teklifinde savaş tazminatı, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaların kaldırılması ve el konulan varlıkların iadesi yer alıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'a göre ise İran'ın şartları kabul edilemez.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hafta önce sunduğu 14 maddelik teklifine İran geç yanıt verdi. Başkan Donald Trump, İran'ın karşı teklifini kabul etmedi. Tahran'ın talepleri arasında Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması, savaşın tüm cephelerde bitmesi, saldırmazlık garantisi, petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 gün içinde sona ermesi var. Tahran'ın nükleer silahlar konusundan hiç bahsetmemesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifini okuduğunu açıkladı. "Beğenmedim, tamamen kabul edilemez," dedi. Trump paylaşımında eski Amerikan Başkanı Obama'nın İran'ın yanında yer aldığını iddia etti. Tahran yönetimine 1 milyar 700 milyon dolar verildiğini söyledi. Trump Obama'yı facia olarak tanımlarken halefi Joe Biden'ın ise Barack Obama'dan dahi kötü olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İranlıların ABD ile alay ettiğini de öne sürdü. Sözlerini "artık gülmeyecekler" diyerek noktaladı. Bu paylaşımdan sonra Taslim Haber Ajansı'ndan bir açıklama daha yapıldı. Trump'ın İran'ın yanıtı karşısındaki tepkisi hiçbir önem taşımıyor. Eğer Trump İran'ın yanıtından memnun değilse bu doğal olarak İran için daha iyidir denildi. ABD'nin İran'a bir hafta önce sunduğu taslakta İran'ın nükleer programı, Hürmüz'deki gerilimin azaltılması ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının başka bir ülkeye nakledilmesi gibi konuları içerdiği ancak temel meselelerin henüz çözülmediği ifade ediliyor. Konuya ilişkin soruları İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yanıtladı.
5: Bence çok şey başardık ama savaş henüz bitmedi. Çünkü İran'dan çıkarılması gereken zenginleştirilmiş uranyum hala var.
4: Karadan saldırıya kapıyı aralık bıraksa da bir anlaşma olsun olmasın gider uranyumu alırız. Trump bana oraya girmek istiyorum dedi ifadelerini kullandı.
3: İran ve Amerika arasındaki müzakere süreci Ankara'nın da yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmenin zamanlaması önemli. İran'ın Amerika'nın sunduğu barış teklifini Pakistan üzerinden yanıtladığını duyurmasının ardından Fidan'ın Arakçı ile görüştüğü duyuruldu. Diplomatik kaynaklar iki bakanın İran ve Amerika arasında süren barış müzakerelerindeki son durumu değerlendirdiğini bildirdi. Fidan son olarak Cuma günü de İranlı mevkidaşı ile telefonda görüşmüş ve müzakere sürecini konuşmuştu. Çin, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinin 13-15 Mayıs tarihleri arasında olacağını doğruladı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in davetiyle 13-15 Mayıs'ta Pekin'de resmi ziyarette bulunacağı belirtildi. Trump 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret ediyor. Amerika'nın önceki başkanı Joe Biden Çin'i ziyaret etmemişti. Amerika'dan Çin'e lider düzeyindeki son ziyaret Trump'ın ilk iktidar döneminde 2017'de yapılmıştı. Daha önce 31 Mart 2 Nisan tarihlerinde yapılacağı bildirilen fakat Amerikan Başkanı'nın İran'daki savaşla ilgilenmesi gerektiği gerekçesiyle ertelenen ziyarette Orta Doğu'daki savaşın önemli bir gündem maddesi olacağı öngörülüyor. Dünya Covid-19'un ardından şimdi de hanta virüs endişesiyle karşı karşıya. Uzmanlara göre hanta virüs Covid-19 kadar bulaşıcı değil. Genel halk sağlığı içinse bir risk barındırmıyor. Dünya Sağlık Örgütü de tahliye edilen yolcuların 42 günlük karantinaya alınmasını öneriyor. Hanta virüs vakalarının görüldüğü kruz gemisinden tahliye edilen 3 Türk İspanya'dan yola çıktı. Virüslü gemiden tahliye işlemi dün başladı.
4: Önce İspanya vatandaşları, ardından Fransızlar. Dünyanın günlerdir konuştuğu hantavirüs vakalarının görüldüğü gemiden Türkler de tahliye edildi. Hondius adlı gemi Tenerife adasının Grandia limanına demirdi. Tahliye işlemi bugün 20'ye kadar sürecek. Tahliye edilen yolcular ve mürettebat önce tekneyle kıyıya götürülüyor. İkinci duraksa 10 dakikalık bir otobüs yolculuğuyla havalimanı oluyor. Bu süreç sıkı steril önlem içerisinde yürütülüyor. Yolcular ülkelerine ait uçakla yurda dönüyor. İspanyol ve Fransızları taşıyan uçaklar Madrid ve Paris'e indi. Yolcular hastaneye götürüldü. Tahliye edilen 5 Fransızdan birinin hantavirüs bağlantılı semptomlar gösterdiği belirtildi. İspanyol hükümeti yolcuların 42 günün tamamını hastanede geçireceğini açıkladı. Fransa'da ise yolcular 72 saat hastanede tutulduktan sonra evlerinde de 45 gün izole edilecekler. 22 İngiliz vatandaşını taşıyan uçak da Manchester'a iniş yaptı. İngiltere Hava Kuvvetleri ise Tristan da Cunha Adası'ndaki bir şüpheli vaka için harekete geçti. Hava ulaşımının olmadığı adaya paraşütle iniş yapıldı. 6 paraşütçü asker ve 2 sağlık görevlisi şüpheli vakanın olduğu noktaya yardım götürdü. Dünya Sağlık Örgütü tahliye edilen yolcuların 42 günlük karantinaya alınmasını öneriyor. Karantinadaki yolcuların her gün sağlık kontrolünden geçirilmesi de tavsiye ediliyor. Uzmanlara göre hantavirüs COVID-19 kadar bulaşıcı değil. Genel halk sağlığı içinse bir risk barındırmıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü de bu COVID değil ve bunu COVID gibi ele almak istemiyoruz dedi. Hollanda bandıralı Hondius adlı gemide 8 kişi hastalanmış, 6 kişinin virüste temas ettiği, 2 vakanın da şüpheli olduğu açıklanmıştı. Hollandalı bir çift de bir Alman yolcu hayatını kaybetmişti.
3: Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Öğle saatlerinde Antalya adresine götürülüp dün ifade verdi. Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. Böcek Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Ekrem İmamoğlu hakkında açılan iki farklı dava kapsamında bugün hakim karşısına çıkacak. İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada da 35. oturum yapılacak. Bir taraftan da casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması Silivri'de görülecek. NTV muhabiri Sena Gürbıyık Silivri'de notlarıyla yayında.
6: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile seçim kampanyalarını yürüten Necati Özkan, iş insanı Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ, Tele1 eski genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ casusluk soruşturması kapsamında 27 Ekim 2025'te tutuklanmıştı. Bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak 4 sanık ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının da saat 10'da, iki davanın da saat 10'da başlayacağını belirtelim. Bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak 4 isim. Peki suçlamalar nelerdi? Ondan bahsedecek olursak İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Yanardağ siyasal casusluk suçlamasından 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle yargılanıyorlar ve bu soruşturma kapsamında da Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgileri, yabancı ülke pasaportlarına ve terör örgütleriyle bağlantıları savcılık tarafından tespit edilmişti ve bu kapsamda da Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'ın da bir örgüt kurarak casusluk faaliyetlerinde bulundukları, seçmen bilgilerini de yabancı istihbarat servisleriyle paylaştıkları öne sürülmüştü. Bu noktada da o zaman genel yayın yönetmeni olan Tele1 genel yayın yönetmeni olan Merdan Yanardağ'ın da burada bulunan faaliyetlerin medya ayağını yürüttüğü, organize ettiği ve menfaat temin ettiği de savcılığın tespitleri arasındaydı. Bu kapsamda 4 isim 27 Ekim'de tutuklanmıştı gözaltına alındıktan sonra. Bugün de ilk kez hakim karşısına çıkacaklar, savunma yapmaları bekleniyor. Duruşma düzeninin sağlanması durumunda İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nin önce ilk duruşmanın Silivri'de görülmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi savcılığın tespitleri siyasal casusluk kapsamında değerlendirildi ve bu doğrultuda da bu 4 isim hakkında 15'er yıldan 20 yıla kadar hapisle yargılanıyor 4 isim ve bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının da devam ettiğini belirtelim ve iki duruşma da saat 10'da başlayacak ve buradan biz de gelişmeleri aktarıyor olacağız.
3: Sena Gürbıyık Silivri'den aktardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da bir kişi daha gözaltına alındı. 22 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan iş insanı Orhan Yıldırım yurt dışından dönüşte havaalanından emniyete götürüldü. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 7 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Orhan Yıldırım'ın gözaltına alınmasıyla emniyette işlemleri sürenlerin sayısı 23'e yükseldi. İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir yaşlı bakım evinde iki hastayı darp edip kötü muamelede bulunan hasta bakıcı tutuklandı. Bakım evinde görevli personelin hastayı yere düşürdüğü ardından darp ettiği bir başka hastaya da tükürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından savcılık soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. Yaşlı hastayı darp ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da personelin iş akdinin feshedildiğini açıkladı. Bursa'da hayata geçirilen bir projeyle çocuklar ekran bağımlılığından uzaklaşıp sanata yönlendiriliyor. Velilere de çeşitli eğitimler verilerek çocukların teknolojiyi sağlıklı bir şekilde kullanması amaçlanıyor.
7: Robotik kodlama, resim, el sanatları. Çocuklar dijital dünyadan sanata ve sosyal hayata yönlendiriliyor.
8: Çocuklarımızın dijital alandan uzaklaşıp daha çok sosyal faaliyetler ve el sanatlarıyla uğraşmak için bir projemiz var.
7: Bursa Kevser Belediyesi, ekrana değil hayatı yaşıyorum projesini hayata geçirdi. Projeyle birlikte çocuklarda ekran bağımlılığının önüne geçilmek isteniyor. Ortaokul öğrencilerine usta eğitmenler tarafından geleneksel ebru ve çinicilik eğitimi veriliyor. Ayrıca robotik kodlama, resim ve felsefe sınıflarında da eğitimler başlayacak. Düzenlenecek turnuvalarla da çocukların sosyal etkileşimlerinin artırılması hedefleniyor.
9: Gençlerimizin sanatı bu yaşta tanıması, onların ileride kendilerine bir yön vermesi için çok iyi olduğunu düşünüyorum.
7: Proje 9 hafta sürecek. Bu süreçte velilere yönelik de eğitimler olacak. Böylece çocukların teknolojiyle sağlıklı bir bağ kurması ve ekran bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor.
2: NTV Radyo. Finans Bülteni.
3: Borsa İstanbul 100 Endeksi haftaya 15.062 seviyesinde başlayacak. Dolar 45.37, Euro 53.36'dan işlem görüyor. Altının onzu 4.659 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.804, çeyrek altın 11.539 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 105 dolar.
2: Reklam. Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
10: İstanbul'un yeni hali Mesa Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir ön satışı özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.
11: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin.
0: takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kazanlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: Mobile Systems. Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
12: New Life B12 Plus eczanelerde.
13: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu. Sarı Kırmızılar kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor.
3: Şampiyon Galatasaray kupasını bekliyor. Süper Lig'de bitime bir hafta kala zaferini ilan eden Sarı Kırmızılılar şampiyonluk törenini sezonun son maçından önce yapacak. 17 Mayıs Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak şampiyon, kupayı 13 Mayıs Çarşamba günü kaldırmak için federasyona başvurdu. Saat 19.05'te Ramspark'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Havai fişek ve drone gösterilerinin olacağı stadyumdaki şampiyonluk gecesinde ünlü bir sanatçının sahne alması beklenmiyor. 26. kez şampiyon olan Galatasaray, federasyonun çarşamba günü için yapılan planlamayı onaylamasının ardından taraftarı resmi duyuruyu yapacak.
2: Fenerbahçe Arsev, kadın futbolunda ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı lacivertler bitime 2 hafta kala ilk kupasını garantiledi. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Giresun Sanayispor'u deplasmanda 7-0 yenen Fenerbahçe, en yakın takipçisi Trabzonspor'la 7 puanlık farkı korudu. Kadın futbol takımını 5 sene önce kuran Sarı lacivertliler Süper Lig'de ilk şampiyonluğuna ulaştı. Arda Turan, Ukrayna'daki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. Türk teknik direktörün çalıştırdığı Shakhtar Donetsk bitime 3 hafta kala zaferini ilan etti. 27. haftada Poltava'yı deplasmanda 4-0 yenen Shakhtar, en yakın takipçisiyle puan farkını 11'e yükseltti. Bir yıllık aranın ardından ligin zirvesine dönen turuncu siyahlılar 16. kez Ukrayna şampiyonu oldu. 39 yaşındaki Arda Turan ise teknik direktörlük kariyerinde ikinci kez kupa kazandı. 2024'te Eyüpspor'u 1. Lig'de şampiyon yapan Turan, ikinci zaferine Ukrayna'da ulaşmış oldu. Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ikinci takım Mersinspor oldu. Karşıyaka ise son saniye basketiyle lige tutundu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında ateş hattındaki 3 takımın maçı aynı anda başladı. Mersinspor deplasmanda Trabzonspor'a 90-80 yenildi ve lige veda etti. Bursaspor'u son saniye basketiyle 84-82 yenen Karşıyaka sezonu 14. sırada tamamladı. Ali Apetkimspor Tofaş'a yenilmesine rağmen Mersinspor'un mağlup olmasıyla ligi 13. basamakta bitirdi. Önceki haftalarda Onva Büyükçekmece Basketbol'un küme düşmesi kesinleşmişti. MotoGP'de Fransa Grand Prix'sini Jorge Martin kazandı. Le Mans'da düzenlenen 27 turluk yarışta bitime 3 tur kala zirveye yükselen Martin, bu sezon ilk kez yarış kazandı. Yarışa 17. cepte başlayan Toprak Razgatlıoğlu da finish çizgisini 13. sırada geçerek ilk sezonundaki en iyi derecesini yaptı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
1: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
0: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
2: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
0: Masallardan romanlara.
3: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
0: Çocuk

0: Pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok evetçi bir şehirdi.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9-10. Kilometrelerinde ve Isparta-Antalya yolunun 20-22. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
6: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Bambaşka yere taşır Toyota. Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
2: Her gezen emtia piyasaları uzmanı bizimle birlikte olacak. Geceden sabaha karşı sabah saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın teklife yaptığı cevabı değerlendirmesi geldi. Bu da emtialar üzerinde, özellikle petrol ve altın üzerinde etkili oldu. Konuşacağız. Zafer Ergezen'le son durumu. Sonrasında Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Ekin Çınar programımıza katılacak. Değerli izleyenler, bu hafta biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ikinci enflasyon raporu sunumu haftası. Enflasyon gelişmelerini konuşacağız. Acaba enflasyon raporu sunumunda bir revizyon olabilir mi? Ya da beklentiler nedir? Konuğumuzla beraber, Ekin Hanım'la beraber değerlendireceğiz. Sonrasında yine Ankara muhabirimiz Sibel Can da programımıza bağlanacak. Bazı önemli toplantılar konusunda bilgiler verecek bize. Haberler de ekranlarınız olacak. Rakamlar da ekranlarınız olacak. Başlatıyoruz bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla ve ilk maddemiz geliyor ekranlarınıza. Mecliste yeni haftada vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek. Genel kurula gelecek teklif varlık barışı düzenlemesini de içeriyor. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu vergi istisnaları da yine gündemde olacak. Ayrıntıları birazdan haberimizde daha geniş olarak paylaşacağız. Az önce de bahsettik, İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı teklif sundu. Amerikan Başkanı Donald Trump da İran'ın şartlarını kesinlikle kabul edilemez buldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Beğenmedim, tamamıyla kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Amerika'nın savaş tazminatı ödemesi, Hürmüz ablukasının hemen kaldırılması ve el konulan varlıkların iadesi İran'ın şartlarından bazıları değerli izleyenler. Barış umutlarının azalmasıyla birlikte piyasalarda hareketlendi. Altın haftaya düşüşle başladı. Petrolde ise günlük %4,5 civarında bir yükseliş vardı. Son hafif aşağıya geldi. 105 doların üzerinde Brent petrolün varil fiyatı. Küresel yatırım devi Goldman Sachs, Amerikan borsasında iyimserliğin süreceğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın bir süre daha kapalı kalacağı ifade edilirken Amerikan hisse senetlerinde hala olumlu şeyler beklenmeli denildi. Bir yandan da Amerikan ekonomisine ilişkin olarak, evet, bir yandan hisse senetlerinde işler pozitif gidecek diye bir bakış açısı var ama savaş sürdükçe, Hürmüz Boğazı kapalı kaldıkça Amerikan Merkez Bankası, bırakın faiz indirimini, faiz arttırmak zorunda kalabilir tahminleri, yorumları, analizleri de yapılıyor. Onu da hatırlatalım. Şimdi haberimize geçeceğiz değerli izleyenler. Demin dedik ya, daha geniş bir şekilde göreceğiz diye. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek. Genel kurula gelecek teklif varlık barışı düzenlemesini de içeriyor.
3: Varlık barışını da içeren vergi düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Teklifte Türkiye'de yerleşme sayılan gerçek kişilerin son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlarından 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İmal ettiği malları doğrudan ihraç eden şirketlerin kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. Teklif imalatçı ihracatçılar için teşvik ve vergi indirimi sağlıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
2: Ve sırada piyasalar var değerli izleyenler. Önce bizim borsamızla başlayalım. Geride bıraktığımız hafta Cuma günü %0,15'lik bir yükselişle 15.063 puan. Yani yeni rekor seviyeden kapanışını gerçekleştirdi. Borsada BIST 100 endeksi gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviye rekoru da 15.167 puan olarak tarihe geçti değerli izleyenler. Cuma günkü işlemlerde işlem hacmi 234,7 milyar lira oldu. Şöyle bir baktığımız zaman bankacılık endeksinde hafif yatay pozitif bir seyir vardı. Holdinglerde %1 yükseliş gözlemledik. Petrokimyada %1,3'lük bir artış vardı. Ulaştırma endeksinde ise malum savaşın devam ediyor olması, malum petrol fiyatları kayıplar geçen hafta Cuma günü de devam etti. Savaşın başladığı tarihten geçen hafta Cuma kapanışını kıyasladığımız zaman borsada BIST 100 endeksinin performansı %9,8 yukarıya. Sadece geride bıraktığımız 5 işlem gününe bakacak olursak borsada BIST 100 endeksi %4,29 yükseldi değerli izleyenler. Para piyasalarında dolar 45 lira 37 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Küresel para piyasalarında demin anlattık ya, İran bir Amerika'nın teklifine karşı teklif sundu. Donald Trump kesinlikle kabul edilemez dedi. İran 47 yıldır bizi oyalıyor dedi. Kesinlikle bu teklif kabul edilemez dedi. Barış ihtimali azaldı ki Cuma günü bıraktığımızda ya da geçen hafta bu haberler ilk çıktığı zaman yaşanan pozitif havayı düşünün. Öyle bir şekilde hafta sonunda girilirken pazartesi sabaha karşı olumsuz bir hava geldi. Ancak piyasalarda etkili oldu. Hani daha fazla olmasını bekler miydik? Bekleyebilirdik. Biraz sanki etkisinin az olduğunu söyleyebiliriz. Birazdan Zafer Bey'le konuşacağız. Neden? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Nisan ayında biliyorsunuz Çin'e bir ziyaret gerçekleştirecekti. Kendisinin ilk başkanlık döneminden beri ilk defa bir Çin'e Amerikan başkanı ziyaret yapacak. Sonra bu ertelendi. Trump o zaman demişti ki hani İran savaşında gelişmeleri görmek istiyorum, o yüzden burada duracağım diye. Şimdi 13-15 Mayıs'ta bu ziyaret gerçekleşecek. Dolayısıyla piyasalarda bir taraftan demek ki gidecekse hani kısa süre içerisinde bir anlaşma çıkar mı acaba beklentisi de var bir taraftan. Hani etkinin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Peki nasıl sınırlı kaldı? Dolar hafif değer kazandı. 98,13'lere doğru hafif bir yükseliş sergiledi. Altın fiyatları hemen gelsin ekranlarınıza. Altının gramı geride bıraktığımız hafta Cuma günü 4715 dolardan kapanmıştı. %1 kayıpla açıldı. 4670 dolar seviyesinden altında bir satış geldi. Petrol şu anda 103 dolar ama bu haber ajanslara düştüğü anda 105,5 dolara %4,5'luk yükselişle Brent petrolün varil fiyatı 105,5 dolara kadar yükseldi. Oradan hafif bir gevşemeyle %4,2 103 dolar seviyesinde Brent petrol, elbette riskler baskılıyor petrol fiyatlarını. Gelelim yurt içinde altın fiyatlarına. Altının gramı 6814 lira bankalar arası piyasada, yurt dışında paralel bir harekette gerileme var. Yine bankalar arası piyasada çeyrek altında 11111 lira seviyesinde. Asya borsalarında Japonya'da Nikkei endeksinde 0,3'lük bir kayıp var. Çin'de %1'e yaklaşan bir yükseliş var. 0,50 ile %1 arasında. Hong Kong yatay negatif seyrediyor. Güney Kore'de ise %4,5'un üzerinde bir artış var. Amerikan vadeli işlemlerinde ise %0,1, 0,2 civarında kayıpla açıldı. Diyorum yani piyasalarda etkisi özellikle sermaye piyasası tarafında, piyasaları tarafında hani görece sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Bu Trump'ın açıklamaları kabul edilmedi. Biz de kabul etmiyoruz açıklamaları. Şu kripto para evreninde durum nedir diye soracak olursanız bu sabah Bitcoin yeniden 80 bin doların üzerine atmış durumda. 80.800, 80.900 dolarlar civarında. Ethereum 2.300 doların üzerine geri döndü bu sabah 2.334 dolarda. Ripple %2,5 artıda. Solana %2,5 artıda. Cardano'da da %3 artı. Bu arada Solana %2,5 artıda dedik ya, 95-96 dolarlara geldi. Hızlı bir yükseliş oldu. Bu yükselişin ardında da Solana'nın UFO, hani bu UFO var ya, bildiğimiz UFO, UFO mimler tabanlı kriptolarının etkisi, oradaki yükselişin etkisi olduğu yazılıyor, çiziliyor. İlginç bir hikayesi var. Merak edene buradan tavsiye edelim. Değerli izleyenler, şimdi piyasalarda durum böyleyken hemen bıraktığımız noktadan dönelim ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'e günaydın, yayınımıza hoş geldiniz diyelim.
4: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Zafer Bey, 105,5 dolara Donald Trump'ın açıklamalarıyla barış olmadı, kabul edilemez açıklamalarıyla 105,5 dolara yükseldi. Oradan bir hafif gevşedi. Çok da gevşemedi ama daha yukarıda gitmedi. Bir taraftan petrol, diğer taraftan altın %1 aşağıda. Geçen hafta Cuma'ya göre %1 eksi de açıldı. Hani nasıl değerlendirelim? Ben dedim ki sanki biraz sınırlı kalmış gibi, ya da değil mi? Sizin değerlendirmeniz nasıl oldu?
4: Tabii yani petrol piyasasına ve altın piyasasına baktığımız zaman bu ikisinde aslında etkinin çok fazla olduğunu görüyoruz. Diğer piyasalarda hem riskli varlıklar tarafında hem endüstriyel metaller tarafında bir miktar daha etkisi sınırlı olduğunu söylememiz mümkün. Tabii petrol piyasasında etkisinin bir miktar daha fazla olması normal karşılanabilir. Çünkü açıklamalar sert, anlaşma olmayacağına yönelik aslında açıklamalar var. En azından kısa vadede beklenmeyeceğine yönelik bir algı vardı. Ondan dolayı petrol fiyatlarında bir sıçrama gördük. Altın fiyatlarında keza bir miktar geri çekilme gördük. Ama şunu söyleyebiliriz, o savaşın başındaki gelen açıklamalara verilen tepkilerin çok çok altında bir tepki olduğu bir gerçek aslında. Yani açıklamalara yönelik piyasanın tepkisi çok da fazla olmuyor artık. Daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk, piyasa artık bir miktar Trump'ın açıklamalarından ziyade gelişmeleri görmek istiyor. Ondan sonra reaksiyon veriyor. Tabii açıklamanın bir miktar sert olmuş olması petrol ve altın tarafında etkili oldu ama piyasanın genelinde çok da fazla aslında etkili olduğunu söylememiz zor. Tabii piyasa artık bir miktar daha anlaşmanın olacağına yönelik beklentilerin arttığını söylememiz mümkün. Her ne kadar Trump sert açıklamalar yapsa bile, siz de belirttiğiniz yayında işte Çin'le bir görüşme yapılması bekleniyor. Bir ateşkes var ve bunun sonucunda bir anlaşma çıkacağına inanıyor piyasa artık. Bundan daha kötü olmaz beklentisi bir miktar daha güncellenmiş durumda diyebiliriz. Bir miktar daha fazla ön plana çıkıyor. Tabii burada Trump'ın ne zaman ne yapacağı belli olmaz açıkçası. Ondan dolayı piyasa bir reaksiyon veriyor ama bu reaksiyonun da çok güçlü olduğunu söylememiz zor. Özellikle o savaşın ilk başında yapılan açıklamalara göre tepkiler şimdi çok daha az. Hem ABD hem İran tarafından gelen açıklamalara piyasa düşük reaksiyon veriyor ve bir miktar daha sanki artık piyasa bu seviyeleri kanıksamış gibi.
2: Zafer Bey, sadece bizim değil bütün dünyada, Amerika'da olmak üzere yüksek petrol fiyatları yani hem hükümetleri hem de vatandaşları zorluyor. Bazı ülkeler hani radikal çözümler de aldı, satışları kısıtlama vesaire falan gibi. Amerika çerçevesinden bakacak olursak eğer, orada hani 5 dolara benzinin varili galonu 5 dolara yaklaştı ki orası için ciddi manada bir yükseliş. Dolayısıyla hani bir taraftan da petrol piyasaları için söylüyorum, zorlayıcı Amerika için, Trump için, Kasım ayında seçime gidecek bir Trump için ciddi manada zorlayıcı, hani bunun baskısını hissettiğine ilişkin yorumlar da var mı acaba? Değerlendirmelerde ağırlık kazanıyor mu?
4: Yani bunun iki tane etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Bir politik, yani siyasi, bir de ekonomik. Ekonomik baktığımız zaman ekonomik etkisi bir miktar daha az, sınırlı, en azından dünyanın geri kalanına göre. Neden? Çünkü dünyanın en büyük petrol üreticilerinden bir tanesi, ihracatçısı. Bundan dolayı da artan petrol fiyatlarında o enflasyondaki artışın bir kısmını telafi edebilecek düzeyde ABD. Ama politik ve siyasi olarak bakarsak bununla ilgili birçok eleştiriler zaten çıkmaya başladı. Kamuoyu anketleri ortaya çıkmaya başladı. Burada Trump'ın yüzdesinin gittikçe düştüğünü, Trump'a desteğin gittikçe azaldığını söylememiz mümkün. ABD tarafında özellikle petrol, enerji fiyatları her zaman için özellikle vatandaşlar tarafında, ABD vatandaşları için bir şey olmuştur. Yani önemli göstergelerden bir tanesi olmuştur. Baktığımız zaman da buradaki artışın ciddi anlamda ABD tarafında, son tüketici tarafında etkisi olduğunu söylememiz mümkün. Çünkü ABD tarafında petrol ciddi önemli maliyetlerden bir tanesi. Çünkü araç kullanımı çok fazla olan ülkelerden bir tanesi. Bundan dolayı da tüketiciler üzerinde ciddi etkisi oluyor. Bunun seçim sonuçlarını da etkilemesi mümkün. Zaten baktığımız zaman analizlere ve raporlara da Trump'ın öyle veya böyle bir şekilde seçim öncesi bu İran savaşını bitireceğini ve hatta bunun tam tersine çok daha pozitif bir bakış açısına doğru yöneleceği beklentisi var. Ve bu ne kadar gerçekleşecek göreceğiz. Ama özellikle petrol fiyatlarındaki artışın ABD ekonomisine etkisi diğer ülkelere de göre daha sınırlı kalsa bile politik ve siyasi etkisi diğer ülkelere göre çok daha yüksek gerçekleşiyor diyebiliriz.
2: Çok teşekkür ediyorum. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, inşallah söylediğiniz gibi en iyi senaryo, en hızlı iyileşme senaryosu hayata geçer ve biz de yavaş yavaş normale döneriz. Çok teşekkür ediyoruz. Mutlu günler diliyoruz.
4: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Ve değerli izleyenler, şimdi Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Ekin Hanım'a, Ekin Çınar'a döneceğiz. Ekin Hanım, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Günaydın, merhaba, iyi haftalar, iyi bir yayın
2: hepimize
5: diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Ekin Hanım, malum az önce Zafer Bey'le konuştuk. Petrol fiyatlarının baskısını bütün dünya hissediyor, elbette biz de. Dolayısıyla bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir enflasyon, yılın ikinci enflasyon raporu sunumu gerçekleşecek. Buraya ilişkin beklentilerle, sizin tahminlerinizle başlamak isterim. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyonlarını aldık. %14,6'lık kümülatif bir enflasyon var ilk 4 ayda. Bir taraftan Merkez Bankası'nın açıklamaları var. En son verdiği faizi sabit bırakma kararı var. Ve bu hafta Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumu. Neler yaşadık? Acaba nasıl konulara dikkat çekilecek? Ya da Merkez Bankası revizyon yapacak mı? Nasıl değerlendirirsiniz?
5: Revizyon yapması gerekir. Ben yapmasını bekliyorum. Çünkü en son biliyorsunuz 12 Şubat'ta bir enflasyon raporu sunumu görmüştük. Ve orada tahmin aralığını işte 13 yıl sonu tahmin aralığını %13-19 bandından %15-21 bandına revize etmişti. %16'daki ara hedefi, ki bu ara hedef için işte olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğim, taahhüt ve çıpa görevi görüyor diye nitelendirdiği bu ara hedefi değiştirmemişti. Ama Şubat ayındaki enflasyon raporu sunumunda bizimle bu tahminler paylaşılırken 2026 yılı için ortalama Brent petrol varsayımı 60.9 varil başına, 60.9 dolar. Şimdi yılın ilk yılbaşından bu yana ortalamada 86 dolar Brent petrolün varıl fiyatı. Yani bu 60.9'un çok üzerinde, şu an zaten 100 doların üzerindeyiz yani ve bir savaşın ortasındayız. O yüzden de hem yıl sonu tahmin aralığını yukarı çekmesi gerekir. Hem de biz o %16 olan ara tahminde de bir yukarı yönlü revizyon bekliyoruz. Yani çünkü işte dediğim gibi olağanüstü bir gelişme olmadıkça bu ara hedefi koruyacağım dedi, ama daha ne olabilir olağanüstü? Hani savaş zaten olağanüstü bir gelişme, beklenmedik, olağanüstü, pek çok girdi üzerinden genel bir arz şoku yaratan, sadece Türkiye nezdinde değil bütün dünyaya bir arz şoku veren bir maliyet ortamının içerisindeyiz. O yüzden de işte şu anda yıl sonu tahmin aralığı kaç? 15-21 dedik Şubat'ta. %15-21 bandını revize etti. Burada üst bandın %25-26 seviyelerine yakınsayabilecek şekilde yukarı çekilebileceğini değerlendiriyoruz. Yani bence en az bir 5 puanlık revizyon gerekli. Ama Merkez Bankası biraz daha iyimser kalmayı tercih edebilir tabii, ama bir revizyon ihtiyacı bence son derece açık ve ortada. Bunun yanında ara hedefte yapılacak revizyonun büyüklüğü de çok önemli olacak. Çünkü hatırlarsanız bu ara hedef 2025 yılının 3. çeyreğine ilişkin enflasyon raporu sunumunda bizlere tanıtılmıştı. Ve şunu söylemişti Başkan Karahan, bu ara hedef taahhüt ve çıpa görevi görecek. Dolayısıyla tahminle hedefin birbirinden ayrıldığı yeni bir çerçeveye geçiyoruz. Bu nedenle de önceki yaklaşımların aksine ara hedefin tahmin aralığının orta noktasında yer almasına ilişkin mekanik bir gereklilik yok. Bu bence önemli. Yani eğer ara hedef tahmin aralığının dışında kalıyorsa, bu hedefimden uzaklaşıyorum, daha da sıkılaşacağım gibi bir mesaj vermesini de sağlayabilecek bir araç. Onun altını çizmek isterim. O yüzden özellikle ara hedefteki revizyonun boyutu çok çok daha önemli olacaktır diye düşünüyorum. Ez cümle bir gereklilik var. Ben bekliyorum. Bence en az 5'er puan yukarı çekmeli. Ama biraz daha iyimser kalması riskini de göz ardı etmemek lazım. Yani 3-4 puanlık en azından üst band, şöyle bir 25'e gelecek şekilde bir revizyon görmemiz son derece mümkün.
2: Pekala, çok teşekkürler. Gayet net ifade ettiniz. Şimdi küresel, dışarıda İran Savaşı'nın, Amerika-İran Savaşı'nın bütün dünyaya, bize dikte ettiği bazı sıkıntılar var. Bunların bir tanesi enflasyon, bir diğeri de büyümede yaşanabilecek olası sorunlar. Bu çerçevede baktığımızda Merkez Bankası'nın sıkılaşma ihtimali, mevcut para politikasında sıkılaşma ihtimalinin, atıyorum, 2 ay öncesine kadar daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Şimdi tam da bu noktada bir, mevcut Merkez Bankası'nın uyguladığı mevcut para politikası bizim yaşadığımız sıkıntılara, çünkü savaş olmadan önce de biz enflasyonu düşürme, hani bazı yapısal konularda ciddi sıkıntılarımız var başta gıda olmak üzere. Hani oralara acaba yeterli olacak mı sorusu var. İkincisi, muhtemelen sizin de dikkatinizi çekmiştir. Son dönemde hem reel sektörden hem de finans piyasasından önümüzdeki dönemde reel sektöre bir miktar destek sağlanabileceği, kamu maliye politikalarıyla destek sağlanabileceği, hani bu konuda bir konsensüs oluşmuş gibi, en azından fikir bağlamında bir konsensüs oluşmuş gibi görünüyor. Her ne kadar Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geride bıraktığımız hafta bu konuda bir değişiklik yapmayacağız dese de, bu iki konudaki fikrinizi de rica edebilir miyiz?
5: Tabii ki. Şimdi biz savaşa özellikle de dezenflasyon sürecinin çok ortalarında yakalandık. Evet. Ama şöyle bir avantajımız var. İşte mesela kamu tarafında, yani bütçe tarafında çok daha ılımlı bir bütçe açığıyla yakalandık. Yani bütçede bayağı bir yer var. Hani bütçe açığı böyle gayri safi yurt içi hasıla oranlarında geçmiş yıllara göre de, gelişmekte olan ülke ortalamalarına göre de iyi bir konumdayız. Şimdi bu bir arz şoku. Bir savaş ve sadece biz tabii ki en fazla petrolü konuşuyoruz ama yani LNG'den üreye pek çok girdinin maliyetinin arttığı, bunun gıdadan konaklamaya, ulaştırmaya, pek çok kaleme yayılan bir etkiden bahsediyoruz ve ikinci etkileri de olacak bunun. Dolayısıyla da salt para politikasıyla değil, ülkedeki bütün otoritelerin maliye politikası ve para politikası başta olmak üzere birlikte yürüttüğü bir sürecin içerisinde olmalıyız. Zaten işte Eşel Mobil mekanizmasının devreye girişi burada keza aynı şekilde bu söylediğime bir örnek, ki bütçe tarafında birazcık daha yer var. İşte mesela İsveç'teydi yanlış hatırlamıyorsam, işte gıda tarafında vergi kırpılması gibi bir uygulamaya gidildi bu savaşın etkilerinin hafifletilmesi gibi. Yani daha birazcık daha otorite figürleri anladığım kadarıyla bu etkileri algılamaya ve anlamaya çalışıyor hepimiz gibi. Ama enflasyonla ilgili şunu söyleyebilirim. Şimdi bir kere riskler yukarı döndü. Bu çok net. Bunu tartışmayacağım bile. Biz bir ay önce yıl sonu tahminimize 5 puan revizyona gittik. %23'ten %28'e çektik. Hala daha yıl sonu için %28 olan tahminimiz üzerindeki riskler çok belirgin bir şekilde yukarı yönlü. Sadece bu yukarı yönlü riski ölçümlemekle zorlanıyoruz. Mesela size şöyle söyleyeyim. Bu hafta perşembe günkü enflasyon raporu sunumu, geçen hafta Brent petrolün 95 dolara düştüğü gün yapılsaydı belki çok daha olumlu bir iletişim olacaktı. Yani haftadan haftaya, günden güne, gündemin, fiyatlamaların çok hızlı değiştiği bir dönem içerisinde net yön bulmak çok zor. Enflasyonda riskler yukarı yönlü ama bu risklerin boyutunu ölçümlememiz bir de şöyle zor, iktisadi faaliyette çıktı açığı düzeyinde çok ciddi bir yavaşlama bekliyoruz. Biz büyüme tahminimizde 4'ten 3.2'ye çektik. Enflasyon verileri içerisinde de bunu çok net görüyoruz. Özellikle dayanıklı tüketim malları tarafında, konaklama tarafında, konut tarafında, yani burada artışların yavaşladığı bir dönem içerisindeyiz. Yani iktisadi faaliyet yavaşlıyor. Bunun da bir dezenflasyona vereceği katkı olacak ama savaşın risklerinin tamamını süpüren bir katkıdan bahsedemiyoruz elbette. Bir de şu var, şimdi bizim yıl sonu tahminimiz 28'di ama burayı dediğim gibi yani yukarı yönlü revizyona namz et, ama çok yakın şunu söyleyebilirim size Mayıs ayı için. Nisan'da nasıl yukarı yönlü büyük bir sürpriz yaşadıysak, tersine bir sürprizi de ben Mayıs'ta bekliyorum. Çünkü özellikle gıda tarafında çok hızlı bir sönümlenme hesaplıyorum. Nisan'da biz zaten gıdada, hatırlarsanız Ocak, Şubat çok kötü geçti gıdada. Doğru. Zaten savaş. Doğru. Yani. Sonra Mart'ta bir düzeltme bekliyoruz dedik. Mart sönümlendi, 2'nin altında bir data gördük. Ama Nisan'da tekrar yükseliş bekliyorduk. Nisan'daki yükseliş tahminimizin çok ötesinde oldu. Ve Nisan ayında özellikle gıdadaki yükselişin neredeyse tamamı ilk 10 günde oldu. Nisan'ın 11'inden sonra çok yatay, hatta zayıflayan bir gıda gördük. Bu da zaten Mayıs'a ilişkin bize pozitif bir sinyal veriyordu. O yüzden Mayıs'ta birazcık beklentilerin altında kalan, yani gıdada belki negatifi görebileceğimiz bir ay olabilir. Bu açıdan sürpriz beklentimi ortaya koymak isterim. Daha ayın 11'indeyiz ama. Hı hı. Fakat şu var, tabii ki yıllık yüksek kalacak. Yani 32 civarında kalan bir yıllık enflasyon göreceğiz. Akabinde Haziran'da yine aynı şekilde yükselen bir yıllık enflasyon görmeyi bekliyoruz. İkinci yarı olumlu olma ihtimali var. Burayı ölçümlemek istiyoruz öncelikle. Yani bu iç talepte bir

0: Çünkü hani enflasyona geçişkenlik konusunda geçmişteki tecrübelerimiz, acı tecrübelerimiz bizi biraz yoğurdu üfleyerek yemeye itiyor herhalde, değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Biz yıl sonu cari açık tahminimizi de yukarı çektik. 45 milyar dolara çektik ama burada da yine riskler yukarı yönlü son derece. Yani 50 milyar doların üzerinde bir cari açık şu aşamada son derece mümkün görünüyor. Şu anda biz 45'te çalışıyoruz. İşte 10 milyar doların üzerinde bir cari açık bekliyoruz Mart'ta mesela. Şimdi anketler biraz düşük gelmiş ama biz biraz daha yüksek bekliyoruz. Ama kur tarafında şunu söylemek isterim. Tabii ki aylık bazda nominal artışların hızının birazcık artmasını beklemek lazım. Nitekim arttı da. Evet. Enflasyon gerçekleşmelerine, içerideki ve dışarıdaki gerçekleşmelere bağlı olarak bu son derece mekanik. Ama bu soruyu çok alıyoruz. Kurda bir kopuş, işte kuru bırakması Merkez Bankası'nın, biz böyle bir ihtimalle çalışmıyoruz. Çünkü bu bütün her şeyin çöpe gitmesi demek. Çok açık söyleyeyim. Yani döviz tevdiat hesaplarının DTH'ları çok sakin. Bakın, savaş başladığından beri yerleşik döviz talep etmedi. Yani kurumlar kaynaklı bazı haftalarda artış görüyoruz döviz tevdiat hesaplarında ama kurum bireysel hane halkında bir talep yok. Ve burası tarihsel olarak, yani tarihi ortalamaların altında, yani döviz mevduatlarının toplam mevduat içerisindeki payı tarihsel ortalamanın altında, yani ürkütülmemesi gereken bir,
0: çok doğru.
1: Orada bir birikim var. Bunu zaten bu zamana kadar ki bütün hamleler, savaşın başladığının akabinde 300 bas puanlık artırımla piyasa faizinin 40'a çıkması gibi, ki son toplantıda neden 37'de tutulduğunu bence Haziran'da bunu artık anlatması zor. Öyle faiz yok çünkü ortada. O yüzden de burada bir risk görmüyoruz. Merkez Bankası'nın da son derece bunu gözettiğini biliyoruz ve bunun gözetilmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Biz 51,5'da çalışıyoruz yıl sonunda. Biraz yukarı çektik yıl sonu döviz tahminimizi, dolar TL tahminimizi. Çünkü aylık artışların boyutu bir miktar artacak diye varsayıyoruz. Nitekim öyle de oluyor. Ama enflasyondaki artışın çok üzerinde bir TL'de reel bir değer kaybı beklemiyoruz. Beklentimiz bu yönde değil.
0: Çok teşekkür ediyoruz Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Ekin Çınar. Her zamanki gibi bu keyifli sohbet için bizleri bilgilendirdiniz. Yeni haftaya başlarken mutlu günler dilerim.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Değerli izleyenler, şimdi sırada bir canlı bağlantımız var. Ankara muhabirimiz Sibel Can bizimle birlikte. Dedik ya, toplantılardan bize önemli haberler verecek diye Ankaralı sanayiciler sektör sorunlarını konuşmak için Antalya'da buluştu. Detayları bize Sibel Can aktaracak. Sibel, günaydın. Seni dinliyoruz.
2: Finansmana erişim... Günaydın Murat. Finansmana erişim ve yatırım iştahı başlıklarında bir panel yapılacak burada. Az önce Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da kürsüye çıktı ve sektörün sorunlarına ilişkin mesajlarını o kürsüden verecek. Başlıkların en önemlisi elbette Orta Doğu'daki savaş. Bu savaşın etkileri, maliyetlere yansıması, sanayi sektörüne olumsuz etkileri var mı ve bunun boyutu ne? Tüm bunlara ilişkin mesajlarını dile getirecek sorunlar ve ihtiyaçlar belirlenecek aslında bu toplantılarda. Ardından da çözüm önerileri için çeşitli görüşmeler yapılacak ve çağrılar yapılacak. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç enflasyonla mücadeleye ilişkin de bir başlıkta konuşacak. Daha önceki açıklamalarında mücadeleye tam destek verdiklerini, sanayicilerin bu enflasyonla mücadeleyi desteklediğini ifade etmişti. Ancak bu mücadelenin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini zayıflatmadan reel sektör ayağının güçlü tutularak ve desteklenerek devam ettirilmesi gerektiğine dair de bir çağrısı vardı. Bunu da her konuşmasında dile getiriyordu. Birazdan yapacağı konuşmada da buna ilişkin mesajlar vermesini bekliyoruz. Şimdi açılış konuşmasının ardından bir panel yapılacak. Bu panelde de sanayicilerin finansmana erişimi başlığında bir konuşmalar yapılacak. Kamu bankalarının temsilcileri burada Murat. Onlar da bu panelde birer konuşma yapacaklar. Ziraat Halk Bankası, Vakıflar ve Exim Bank Genel Müdür Yardımcıları da burada konuşmalar yapacak. Onların da şüphesiz verdiği mesajlar önemli olacak. Onları da takip edeceğiz.
3: NTV Radyo. Reklam.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz her ay 10 bin

0: binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülke genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu, İzmir ve Antalya daha güneşli. İstanbul 25, Ankara bulutlu 23, İzmir 31, Bursa 28, Antalya açık 25 derece. Marmara geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış görülebilir. Sıcaklık 28-30 derece aralığında. İç Anadolu'da Yozgat-Sivas kesiminde bahar sağanağı sürüyor. Eskişehir parçalı bulutlu 26, Kayseri 24 derece. Ege güneşli, Manisa 32, Muğla 29, Bodrum açık 30 derece. Akdeniz geneli az bulutlu, Lodos hafif, Adana ve Hatay 29 derece. Karadeniz'in genelinde Bolu, Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar var. Bolu 25, Samsun 20, Trabzon 19 derece. Doğu kesimlerde Erzurum-Erzincan bölümünde hala sağanak geçişi var. Güneydoğu az bulutlu, Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Doktor bana doğruyu söyle.
5: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak lazım? Aslında önemli bir şey, özellikle de çocuklar ve yaşlılar için. Hangi saatte daha etkili, sabah mı akşam mı? Bu konuyla ilgili. Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor, peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne çıkıyor? Bu ameliyata olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
4: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te Uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyanlara birlikte bakacağız. Ama öncesinde gelin günü bir toparlayalım. Kısa kısa başlıklarda neler var bir aktaralım. Sonra daha fazlasına geçeceğiz. Orta Doğu'daki gerilimde ne savaş ne de müzakere dönemi devam ediyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı teklif sundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın şartlarını kabul edilemez bulduğu ayrıntılarına bakacağız. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan ifade verdi. Ayrıntısında neler var ilerleyen dakikalarda Haber Merkezi kuşağında olacak. Ve son günlerde en çok konuştuğumuz başlıklardan biri haline geldi. Hantavirüsten bahsediyorum. Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisinden tahliye edilen 3 Türk İspanya'dan yola çıktı. Virüslü gemiden de tahliye işlemi başladı. Yolcuları ülkelerinde 42 günlük karantina süreci bekliyor. Bu nasıl bir süreç? Ayrıntısında neler var? Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için Haber Merkezi başladı. Şimdi sıcak gelişmeyle başlayacağız elbette. Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade verdi. Dün akşam saat 18.35'te başlayan ifade işlemleri gece 3'e kadar sürdü. İlk olarak Mustafa Gökhan Böcek, ardından Muhittin Böcek dinlendi. İkisine de dosyada yer alan iddia ve delillere ilişkin sorular yöneltildi. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Aynı dosya kapsamında tutuklanan oğlu Mustafa Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yapmıştı. Ekrem İmamoğlu hakkında açılan 2 farklı dava kapsamında bugün hakim karşısına çıkıyor. İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada 35. oturum yapılacak. Casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması da Silivri'de düzenleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında siyasal veya askeri casusluk iddiaları ile ilgili dava açılmış. Sanıkların 20 yıla kadar hapsi istenmiş, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. Casusluk davasının ilk duruşması Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsü içerisinde bulunan ikinci nolu duruşma salonunda yapılıyor. Ceza infaz kurumlarındaki birinci nolu salondaysa İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın duruşmasına devam ediliyor. Şimdi geçelim savaştaki, Orta Doğu'daki o savaştaki son duruma. 2 ay aşkın bir süredir konuşuyoruz. Tüm dünyanın gündemi elbette. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı bir teklif sundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'ın bu şartlarını kabul edilemez olarak değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş tazminatı ödemesi, Hürmüz ablukasının hemen kaldırılması ve el konulan varlıkların iadesi İran'ın şartlarından bazıları.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hafta önce sunduğu 14 maddelik teklifine İran geç yanıt verdi. Başkan Donald Trump, İran'ın karşı teklifini kabul etmedi. Tahran'ın talepleri arasında Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması, savaşın tüm cephelerde bitmesi, saldırmazlık garantisi, petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 gün içinde sona ermesi var. Tahran'ın nükleer silahlar konusundan hiç bahsetmemesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifini okuduğunu açıkladı. "Beğenmedim, tamamen kabul edilemez," dedi. Trump paylaşımında eski Amerikan Başkanı Obama'nın İran'ın yanında yer aldığını iddia etti. Tahran yönetimine 1 milyar 700 milyon dolar verildiğini söyledi. Trump, Obama'yı facia olarak tanımlarken, halefi Joe Biden'ın ise Barack Obama'dan dahi kötü olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İranlıların ABD ile alay ettiğini de öne sürdü, sözlerini artık gülmeyecekler diyerek noktaladı. Bu paylaşımdan sonra Taslim Haber Ajansı'ndan bir açıklama daha yapıldı. Trump'ın İran'ın yanıtı karşısındaki tepkisi hiçbir önem taşımıyor. Eğer Trump İran'ın yanıtından memnun değilse bu doğal olarak İran için daha iyidir denildi. ABD'nin İran'a bir hafta önce sunduğu taslakta İran'ın nükleer programı, Hürmüz'deki gerilimin azaltılması ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının başka bir ülkeye nakledilmesi gibi konuları içerdiği ancak temel meselelerin henüz çözülmediği ifade ediliyor. Konuya ilişkin soruları İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yanıtladı.
2: Bence çok şey başardık ama savaş henüz bitmedi. Çünkü İran'dan çıkarılması gereken zenginleştirilmiş uranyum hala var.
1: Karadan saldırıya kapıyı aralık bıraksa da bir anlaşma olsun olmasın gider uranyumu alırız. Trump bana oraya girmek istiyorum dedi ifadelerini kullandı.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangın söndürme araçlarının görev yerlerine uğurlanması töreninde konuşma yapıyor.
3: Dünyanın her ülkesi gibi yoğun bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Türkiye'nin Akdeniz havzasında olması da bu etkiyi çok daha ileriye götürmüş durumda. Meteorolojik veriler karşı karşıya olmuş olduğumuz tablonun ve bu tablonun ciddiyetini açık bir şekilde ortaya koyuyor. 2025 yılında sıcaklık ortalamaları neredeyse bütün aylarda mevsim normallerinin üzerinde seyretti. 2025 yılı çok farklı veri setlerine göre son 176 yılın en sıcak ikinci yılı olarak kayıtlara geçti. Daha da dikkat çekici olanı şudur. 2015-2025 yılları arasındaki son 11 yıl ölçüm tarihinin en sıcak 11 yılı olmuştur. Bu tablo bize göstermektedir ki iklim değişikliği artık geçici bir dalgalanma değil, kalıcı etkileri olan bir husustur. Geçtiğimiz yıl çok ciddi bir kuraklık yaşadık. Bu yıl Mart ve Nisan aylarında özellikle ciddi yağışlar aldık. Bu su varlığımız açısından son derece önemli. Ancak doğanın canlanmasının avantajları kadar dezavantajları da olmaya başladı. Seller ve diğer hususları bir kenara bırakacak olursak sadece orman yangınları açısından baktığımızda ot ve çalı formundaki bitki örtüsünün yoğun bir şekilde büyümesi ve yaz aylarında kuruyacak olması sebebiyle ince yanıcı madde miktarında artması söz konusu olacak. Bu neye etki edecek? Yangınların daha kolay başlamasını ve daha hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayabilecektir. O yüzden her seferinde şunu ifade ediyoruz. Kuraklıkların ya da sıcaklıkların, kuraklık demeyelim de sıcaklıkların çok artmaya başladığı anlardan itibaren açık alanda herhangi bir ateş yakılmaması ya da bir ateşe sebep olacak faaliyetin gerçekleştirilmemesini özellikle rica ediyoruz, istirham ediyoruz. Tabii biz de hazırlıklarımızı yalnız kuraklık riskine ya da sıcaklık artışına bağlı olarak değil, iklim değişikliğinin bize getirmiş olduğu tüm tehditlere göre yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki orman yangınlarıyla mücadele artık yılın sadece birkaç ayında değil, 12 ay mücadele etmemiz gereken, yaymamız gereken ve dikkatli olmamız gereken bir dönemi ifade ediyor. Bu mücadelenin en büyük gücü de elbette 187 yıllık tecrübesiyle kadim kurumumuz olan Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Teşkilatımız. Aylar öncesinde arkadaşlarımız sahaya indi. Köy köy, mahalle mahalle dolaşarak bilgilendirme, eğitim ve farkındalık çalışmalarını tamamladı. Başta İçişlerimiz olmak üzere, İçişleri Bakanlığımız olmak üzere, valilerimizle, tüm kurumlarımızla ve paydaşlarımızla toplantılar yaparak hem geçmiş yılın değerlendirmesini gerçekleştirdik hem de bu yılda neler yapmamız gerekiyor bunları konuştuk. Bugün geldiğimiz noktada hep ifade ediyoruz. ve her geçen yılda bunun bu kabiliyetimizi artırıyoruz. Şu anda Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterindeki ve mücadelede kullanmış oldukları hava ve kara gücü Cumhuriyet tarihinin en güçlü yangınla mücadele kapasitesini ifade etmektedir. 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla dünyanın sayılı filolarından birisini oluşturmuş durumdayız. Geçen yıla göre hava aracı sayımızı artırarak 161'e ulaştık. Su atma kapasitemiz de 462 ton oldu. Bizim coğrafyamızın şartları gereği özellikle helikopterlerin hızlı müdahale ve manevra kabiliyetleri açısından çok büyük önem arz ettiğini ifade etmek istiyorum. Bu yüzden konumlandırmaları yaparken hem kara araçlarımızı hem hava araçlarımızı biraz önce söylemiş olduğum iklim risklerinin bize getirmiş olduğu her türlü hususu dikkate alarak yapıyoruz. Hava araçlarımızın erişimini, suya erişimini kolaylaştırmak için 4852 gölet ve havuz oluşturduk. Şu anda bugün uğurlayacağımız araçlarla birlikte 1953 arazöz, 878 iş makinesi ve 2766 ilk müdahale aracıyla 5600 adetlik çok ciddi bir kara filosuna da ulaşmış durumdayız. Tabii sadece bunlar değil, orman içlerinde yollar, farklı tesislerin oluşturulması da bu müdahale süresini aşağı çekecek. Sadece bunlar da değil, ormanların içlerinde 776 gözetleme kulesi var, 388 kamera ile ormanlarımızı ve insansız hava araçlarımızla 7/24 takip ediyoruz. Tabii bütün bu teknolojik imkanların ötesinde en büyük gücümüzün insanımız olduğunu ifade etmek istiyorum. Fedakar orman çalışanı kardeşlerimiz, gece gündüz demeden görev yapan ekiplerimiz, gönüllülerimiz ve en önemlisi de gerek bu mücadelelerde fiilen ve de fiziken yanımızda olarak, gerekse bizlere dualarıyla destek olan kıymetli duyarlı vatandaşlarımız. Bu yıl orman personeli sayımız 28 bine çıktı. Gönüllü sayımız 138 bini aşmış durumda. Ben Yeşil Vatan için görev yapacak bütün kardeşlerime kazasız belasız bir görev dönemi diliyorum. Başarılar diliyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin.
0: Evet, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangın söndürme araçlarının görev yerlerine uğurlanması töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Bizler de o konuşmayı canlı olarak getirdik ekranlarınıza. Şimdi bültenimize kaldığımız yerden devam edelim ve bir bağlantı gerçekleştirelim. Tam da savaşa dair haberleri aktarıyorduk sizlere. Savaşın bir başka cephesi de elbette Lübnan. Dünkü çatışmalarda bir İsrail askeri öldü. Tel Aviv'den Melike Şahin şimdi notlarıyla karşımızda. Bu çatışmada son durum nedir Melike? Senden dinleyelim.
4: Zehra, İsrail'in Lübnan'a saldırıları 2 Mart'ta başlamıştı. Ardından da 17 Nisan'da da bir ateşkes süreci devreye girmişti. Ancak ateşkesten bu yana karşılıklı olarak hem İsrail'den hem de Lübnan'dan saldırılar devam ediyor. Sık sık bildirimler geliyor aslında. Özellikle İsrail'in kuzeyine doğru Hizbullah tarafından, Lübnan tarafından bir saldırı olduğunda ve dün de yine yapılan saldırılarda Lübnan'ın güneyinde bir İsrail askerinin öldüğü açıklandı. Ki bu da aslında 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybeden İsrail-Lübnan çatışmalarında ölen İsrail askeri sayısının 18'e yükseldiğini göstermiş oldu. Tabii öte yandan İsrail'den Lübnan'a yönelik saldırılar var. Özellikle Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarda dün 2 kişi hayatını kaybetti. 6'sı çocuk, 13 kişinin de yaralandığını söyleyelim. Özellikle İsrail'in Nebatiye bölgesinde, kentindeki bir bölgede daha doğrusu fosfor bombası kullandığına dair de görüntüler, açıklamalar ortaya çıktı ki fosfor bombasının sivil nüfusun yoğun olduğu noktalarda kullanımı uluslararası anlaşmalarla yasak. Ki 2 Mart'taki bu saldırı sürecinden bu yana da Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı da neredeyse 3000'e yaklaştı. 2800'ü aşmış oldu. Bunu da belirtelim. Şimdi bir yandan müzakere süreci İsrail ve Lübnan için de devam ediyor. Bu hafta Perşembe ve Cuma günü 14-15 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda Washington'da bir araya gelecek iki taraf. Bu üçüncü görüşme olacak müzakere süreci için. Ama bir yandan da o müzakerelere giderken hem saldırılar hem de tehditkar açıklamalar da devam ediyor. Dün İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamalar vardı. Orada şöyle bir ifadesi var aslında. İran'ın barış sürecine, bu anlaşma sürecine gitmek için Hizbullah'la olan çatışmayı da sona erdirmeye çalıştığına dair ifadeleri var ve bunun İsrail tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi Netanyahu. Bu çatışmaların reddedileceğini söyledi ve çatışmaların sona ermesini reddedileceğini söyledi. İran'la olan çatışmalar yatışsa bile Hizbullah'la savaşın devam edebileceğini söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yeniden hatırlatalım. Dünkü İsrail-Lübnan arasındaki saldırılarda bir İsrail askeri öldü ve Lübnan'ın güneyinde de 2 kişi öldü. 6'sı çocuk, 13 kişi yaralandı. Aralıklarla da karşılıklı olarak iki ülkenin birbirine saldırılarının devam ettiğini söyleyelim.
0: Evet, son durumu Melike Şahin aktardı. Sahada tablo bu şekilde. Şimdi bir de başka maddemiz var. Başta da aktardım sizlere. Hantavirüsü konuşuyoruz biz günlerdir. Vakaların görüldüğü kruz gemisinden tahliye edilen 3 Türk İspanya'dan yola çıkmış durumda. Virüslü gemiden tahliye işlemi başladı. Oldukça da meşakkatli bir tahliye sürecinden bahsediyoruz. Esasında şimdi görüntüler gelince de ne demek istediğimi çok daha net bir şekilde anlayacaksınız. Tahliye edilenler ülkelerine gönderildikleri uçaklarla yurda dönüyorlar. Yolcuları ülkelerindeki 42 günlük karantina süreci bekliyor. Önemli bir süreç elbette. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransız vatandaşları arasında testi pozitif çıkanlar oldu.
1: Önce İspanya vatandaşları, ardından Fransızlar. Dünyanın günlerdir konuştuğu hantavirüs vakalarının görüldüğü gemiden Türkler de tahliye edildi. Hondius adlı gemi Tenerife adasının Grandia limanına demirdi. Tahliye işlemi bugün 20'ye kadar sürecek. Tahliye edilen yolcular ve mürettebat önce tekneyle kıyıya götürülüyor. İkinci duraksa 10 dakikalık bir otobüs yolculuğuyla havalimanı oluyor. Bu süreç sıkı steril önlem içerisinde yürütülüyor. Yolcular ülkelerine ait uçakla yurda dönüyor. İspanyol ve Fransızları taşıyan uçaklar Madrid ve Paris'e indi. Yolcular hastaneye götürüldü. Tahliye edilen 5 Fransızdan birinin hantavirüs bağlantılı semptomlar gösterdiği belirtildi. İspanyol hükümeti yolcuların 42 günün tamamını hastanede geçireceğini açıkladı. Fransa'da ise yolcular 72 saat hastanede tutulduktan sonra evlerinde de 45 gün izole edilecekler. 22 İngiliz vatandaşını taşıyan uçak da Manchester'a iniş yaptı. İngiltere Hava Kuvvetleri ise Tristan da Cunha adasındaki bir şüpheli vaka için harekete geçti. Hava ulaşımının olmadığı adaya paraşütle iniş yapıldı. 6 paraşütçü asker ve 2 sağlık görevlisi şüpheli vakanın olduğu noktaya yardım götürdü. Dünya Sağlık Örgütü tahliye edilen yolcuların 42 günlük karantinaya alınmasını öneriyor. Karantinadaki yolcuların her gün sağlık kontrolünden geçirilmesi de tavsiye ediliyor. Uzmanlara göre hantavirüs COVID-19 kadar bulaşıcı değil. Genel halk sağlığı içinse bir risk barındırmıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü de bu Covid değil ve bunu Covid gibi ele almak istemiyoruz dedi. Hollanda bandıralı Hondius adlı gemide 8 kişi hastalanmış, 6 kişinin virüsle temas ettiği, 2 vakanın da şüpheli olduğu açıklanmıştı. Hollandalı bir çiftte bir Alman yolcu hayatını kaybetmişti.
0: Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Katmandu'ya giden uçağında havaalanına iniş sırasında görülen duman panik yarattı. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün açıklamasında uçağın pistte normal iniş yaptığını söyledi. Taksi yolunda iniş takımlarında duman görüldüğü belirtildi. Yolcular tahliye edildi, ölen ya da yaralanan olmadı. İlk incelemelere göre duman hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandı. THY uçaktaki olası hasarlara yönelik inceleme başlattı. İstanbul'da yaşanan jet ski kazasında bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralandı. Kaza Çatalca'daki Yalıköy sahilinde yaşandı. İki arkadaş sahilden kiraladıkları jet ski ile denizde açıldı. Bir süre sonra jet skinin devrildiğini görenler 112'ye ihbarda bulundu. Jandarma, AFAD ve sualtı kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından 22 yaşındaki Yunus Emre Dilmen'in cansız bedenine ulaşıldı. Hafif yaralı olarak kurtarılan arkadaşının ise tedavisi sürüyor. İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir yaşlı bakım evinde iki hastayı darp edip kötü muamelede bulunan hasta bakıcı tutuklandı. Bakım evinde görevli personelin hastayı yere düşürdüğü ardından darp ettiği, bir başka hastaya da tükürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından savcılık soruşturma başlattı. Yapılan incelemede 4 kişi gözaltına alındı. Yaşlı hastayı darp ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da personelin iş akdinin feshedildiğini açıkladı. Ve mecliste yeni haftada vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek. Genel kurula gelecek teklif varlık barış düzenlemesini de içeriyor.
5: Varlık barışını da içeren vergi düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Teklifte Türkiye'de yerleşmiş sayıdan gerçek kişilerin son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlarından 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İmal ettiği malları doğrudan ihraç eden şirketlerin kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. Teklif imalatçı ihracatçılar için teşvik ve vergi indirimi sağlıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretinin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
0: Hükümet 1982 yılında çıkarılan Karasuları Kanunu'nu 44 yıl sonra güncellemeye hazırlanıyor. Yeni Mavi Vatan Kanunu'nda yer alması beklenen başlıklara bakalım şimdi de.
5: Hükümet yeni Mavi Vatan Yasası hazırlıyor. Mayıs 1982'de çıkarılan Kara Suları Kanunu 44 yıl sonra güncellenecek. Düzenlemede kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölgeden oluşan deniz yetki alanları yer alacak.
6: Mevcut yasa bizim 44 yaşında 1982'de çıkarılmış bir yasamız var. Ama o yasa belirli uluslararası deniz hukuku tanımlamalarını içermiyor. Mesela işte bitişik bölgeyi, münhasır ekonomik bölgeyi, deniz yetki alanını bunları tanımlamıyor. Dolayısıyla ilk başta bu yasal düzenlemeyle mevzuatımızı uluslararası konulardaki tanımlamalarla uyumlu hale getiriyoruz.
5: Milliyet gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği alanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi de verilecek.
6: Bizim sadece kendi sularımızda değil, uluslararası sularda da çeşitli hukuki yetkilerimiz var. Bu yetkiyi Cumhurbaşkanlığı ilan ettikten sonra oralarda Türkiye'ye karşı bir oldu bittiyle muhatap olma ihtimali ortadan kalkıyor.
5: Yeni düzenleme Karadeniz ve Akdeniz'deki kara sularını 12 deniz mili, Ege'de ise 6 deniz mini olarak kayıt altına alıyor. Düzenleme, Türkiye'nin denizlerdeki enerji, balıkçılık, çevre, güvenlik, kültür ve tabiat alanlarında hak ve çıkarlarını korumak amacıyla çıkarılıyor.
0: Türkiye hava sahası kullanımından rekor gelir elde etti. Geçen yıl hava seyri sefer hizmetleri kapsamında 33 milyar lira gelir elde edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre 2024 yılında 21 milyar 586 milyon lira olan tutar 2025'te %53 arttı. Ve böylece Türkiye Avrupa Hava Seyri Sefer Emniyeti Teşkilatı üyesi 42 ülke içinde 6. sırada yer aldı. Hava sahasında talep sıralamasındaysa 2. ülke oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilda'yı Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı. Emine Erdoğan'la Kraliçe Matilda görüştükleri Dolmabahçe Sarayı'nda Olgunlaşma Enstitüsü'nce düzenlenen asırlık zarafet sergisini gezdi. Ziyareti takip eden gazeteciler arasında NTV Brüksel temsilcisi Gülden Ersoy Umut da vardı.
7: Kraliçe Matilda çok geniş bir heyetle İstanbul'a geldi. Türkiye saatiyle 10.30'da İstanbul'a vardı. Uçakta Türk basın adına sadece NTV yer alıyordu.
5: Ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilda'nın İstanbul'da ilk durağı Dolmabahçe Sarayı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kraliçe'yi Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonunun girişinde karşıladı. Bir süre sohbet eden Emine Erdoğan da Kraliçe Matilda, sarayın kristal merdivenleri önünde fotoğraf çektirip metal salonuna geçti. Emine Erdoğan ve Kraliçe Matilda, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen asırlık zarafet sergisini de gezdi. Gezi sırasında Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilda'ya Olgunlaşma Enstitüsü eğitmenleri tarafından iğne oyası ve sarma tekniği kullanılarak bir haftada yapılan hanım eli, kasım patıyı da lale figürlerinden oluşan broş hediye etti. Emine Erdoğan'la Matilda, Dolmabahçe Sarayı'nda Özgür Masur'un imzasını taşıyan Anatolia adlı koleksiyonda yer alan kıyafetleri de inceledi. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından da ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, bu kıymetli buluşmanın ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Kraliçe daha sonra da Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Kraliçe Matilda'ya Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti.
8: Tek ekosisteminden, endüstriden, savunma sanayinden, havacılıktan kalabalık bir heyetle Belçika ve Türkiye arasındaki, spesifik olarak da Baykar arasındaki işbirliği imkanlarını konuşmak üzere ziyaret ediyorlar tesislerimizi. İnşallah ülkelerimiz adına ortak teknoloji geliştirme imkanları adına faydalı olacağına inanıyoruz.
5: Belçika Kraliçesi Matilda 14 Mayıs'a kadar Türkiye'de olacak.
0: Şimdi yeni bir gelişme var, onunla devam edelim yayına. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki ağaç ve peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ayrıntılar için söz Dilek Yaman Demir'de.
9: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj AŞ şirketi üzerinden iddiaya göre sahte şekilde ihaleler düzenlenmişti. Ve ihalelere, söz konusu ihalelere de fesat karıştırıldığı ileri sürülmüştü. 30 şüpheli için gözaltı kararı, 30 şüpheli için gözaltı kararı verilmişti. Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince de 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Söz konusu şüpheli de dün öğle saatlerinde Türkiye dönüşünde gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 30 şüpheliden ilk önce 7 şüpheli adliyeye sevk edildi ve aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel'in de bulunduğu 7 şüpheli çeşitli adli kontrol şeklindeki hükümlerle serbest bırakıldı. Diğer 23 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sabah saatlerine kadar sürmüştü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler önce hastaneye sağlık kontrolüne götürüldüler. Ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler. Şimdi savcı karşısına çıkacaklar, savunma yapacaklar. Savunmalarından sonra da savcılık belki tutuklama, belki serbest bırakma şeklinde bir karar verecek. Takipteyiz, aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Evet, Dilek Yaman Demir aktardı. Ne karar çıkacak bekliyoruz. Elbette aktaracağız gelişmeleri. Önemli bir bilgiydi. Anlatmayı sürdürelim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İstanbul'da bir yatırım fuarında konuştu. Kacır, Türkiye'nin toplam ihracatı 276 milyar dolar dedi.
10: Türkiye bölgesinin en önemli üretim güçlerinden biri. Türkiye'nin toplam ihracatı 276 milyar dolar düzeyinde ve bunun %95'i sanayi ürünlerinden oluşuyor. Türk sanayinin yıllık katma değeri de 250 milyar dolara yaklaştı. 23 yıl önce 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye bugün 276 milyar dolar ihracat yapıyor. 40 milyar dolara yakın üretim katma değeri, sanayi katma değeri olan bir Türkiye'nin bugün 250 milyar dolara yakın sanayi katma değeri var. Türkiye artık ekosisteminden milyar dolar değerlemeyi aşan girişimler çıkaran bir ülke. Bugün bizim Turkorn olarak tarif ettiğimiz 8 Türk teknoloji unicornu var. Ve artık Turkornlarımız küresel düzeyde satın almalarla büyümelerini sürdürüyorlar. Bakanlık olarak kamu kaynaklarından Türkiye'nin teknoloji girişimlerini büyütecek girişim sermayesi fonlarına 300 milyon dolar daha kaynak ayıracağız. Ve bu kaynak sayesinde en az 750 milyon dolar daha yatırımın Türk teknoloji girişimlerine yönelmesini bekliyoruz.
0: Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, vergi sisteminin bütünsel bir reformla ele alınması gerektiğini söyledi. Baran, refah toplumuna gitmenin yolu vergi adaletten ve kapsayıcılıktan geçmektedir dedi.
5: Ankara Ticaret Odası'ndan vergi reformu çağrısı geldi. ATO Başkanı Gürsel Baran, vergi sistemi bütünsel reformla ele alınmalı dedi.
11: Kurumlar vergisinde yapılması öngörülen indirimin daha kapsayıcı olarak tüm mükellefleri ve faaliyet alanlarını kapsayacak şekilde tek oranlı bir sisteme dönüştürülmesi, vergi tekniği açısından zorunlu olanlar dışında tüm indirim, istisna ve muafiyetlerin kaldırılması en uygun adım olacaktır.
5: Yazılı bir açıklama yapan Gürsel Baran, ekonominin tüm çarklarını uyum içinde döndürmenin ve refah toplumuna gitmenin yolu vergide adaletten ve kapsayıcılıktan geçmektedir dedi.
11: Vergi sistemini temel amacı yalnızca gelir toplamak olan bir yapı olarak düşünmekten ve böyle inşa etmekten vazgeçmeliyiz. Vergi sistemi üretimi destekleyen, yatırımı artıran, istihdamı koruyan ve rekabet gücünü yükselten bir yapı olarak yeniden inşa edilmelidir. Vergi tabanını genişleten, kayıt dışılığı azaltan, dolaylı vergilerin yükünü hafifleten, vergiye uyumlu mükellefi gözeten, aflara son veren kapsamlı bir reforma ihtiyaç var.
5: KDV sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Baran, birden çok oranda kullanılan, alışta ve satışta farklı oranlarda uygulanan KDV sistemi sadeleşmeli ifadesini kullandı.
12: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
13: Karadeniz hattında gök gürültülü sağanak nedeniyle ani su baskını ve yıldırım riski var. Yozgat-Sivas çevresinde kısa süre sert yağış geçişleri görülebilir. Ege ve Güneydoğu'da ise öğle saatlerinde artan sıcaklık güneş çarpması riskini yükseltiyor. Özellikle açık alanda uzun süre kalacakların tedbirli olmasında fayda var.
12: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
14: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
12: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
14: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğini hissediyorum.
12: Kolları olmayan yüzücü...
15: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
12: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
16: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
12: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
17: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
12: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
18: Reklam. Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
19: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
18: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da. Umran Oto Expert.
20: mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
21: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
22: NTV Radyo.

0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Çağdaş Japon edebiyatının önde gelen yazarlarından Yukio Mishima'nın Yasak Renkler isimli kitabı Can Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Tunç Albay çevirmiş. Yukio Mishima, Japonya'nın geleneksel militarist mirasına sahip çıkan bir faşistti ve kurduğu örgütle birlikte gerçekleştirdiği bir kışla baskınının ardından seppuku yaparak ya da daha yaygın ismiyle harakiri yaparak intihar etti. Mishima 1925 doğumlu. Çocukluğunu bir samuray ailesinden gelen büyük annesinin yanında geçirir. Samuray kültürünün içinde yetişen Mishima ergenlik döneminde anne ve babasının yanına döner. Bu defa babasının askeri disiplini altında bir hayat sürer. Mishima henüz 24 yaşındayken yayımlanan Bir Maskenin İtirafları ile büyük şöhret kazanır. Romanları dışında kısa hikayeler, denemeler, tiyatro oyunları da yazar. 1963, 64 ve 65 yıllarında 3 yıl üst üste Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildiyse de kazanamaz. 25 Kasım 1970'te de dediğim gibi bir kışla baskınının ardından intihar eder. Mishima'nın çok sayıda kitabı Türkçe'ye çevrildi. Bazılarını sayalım. Bir Maskenin İtirafları, Bahar Karları, Kaçak Atlar, Meleğin Çürüyüşü, Yaz Ortasında Ölüm, Dalgaların Sesi, Altın Köşk Tapınağı, Aşka Susamış. Gelelim Yasak Renklere. Yasak Renkler, Mishima'nın henüz 26 yaşındayken yazdığı en cesur romanlarından biri. Hikaye güzelliğin bir silah, arzunun ise hem kurtuluş hem de yıkım olabileceğini anlatıyor. Konusunu tanıtım metninden okuyalım. Hayata ve kadınlara karşı derin bir öfke besleyen yaşlı ve varlıklı bir yazar ile, olağanüstü güzelliğiyle dikkat çeken, fakat sevme yeteneğinden yoksun genç bir adamın yolları bir noktada kesişir. Bu kesişme bir dostluktan çok daha fazlasına evrilirken, yalnızca iki hayatı değil, çevrelerindeki tüm düzeni sarsacak bir oyuna dönüşecek, cinsellik, iktidar ve özgürlük kavramlarını dönemin Japon toplumunun dar kalıpları içinde sorgulamaya açacaktır. Birkaç hafta önce Pascal Guichon ve Jean-Marc Visson'un birlikte yazdıkları Yüz Kavramla Jeopolitik isimli kitaptan söz etmiştik, Kadim Yayınları'ndan çıkan. Yazarlardan Pascal Guichon'un yazdığı benzer bir konu, Jeopolitiğin 10 Yeri adıyla yine Kadim Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Günhan Özduman çevirmiş. Jeopolitik askeri kapasitenin ötesinde coğrafyayı, kaynakları ve anlatıyı, hasılı çok katmanlı güç ilişkilerini konu alan bir kavram. Nitekim Guichon'un kitabı Jeopolitiğin 100 Yeri, dünyayı soyut teoriler üzerinden değil, güç mücadelesinin düğümlendiği somut mekanlar üzerinden okuyor. Küresel siyasetin yönünü belirleyen 100 kritik noktayı ele alan kitap, coğrafyanın neden hala belirleyici olduğuna odaklanıyor. Enerji hatları, ticaret yolları ve güvenlik koridorları etrafında şekillenen rekabetler her bir yer üzerinden analiz ediliyor. Halikarnas balıkçısı olarak da bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 80 yıl önce yazdığı ilk romanı Aganta Burina Burinata Bilgi Yayın Evi'nden yeni bir baskı yaptı. Efendim, romana ismini veren Aganta Burina Burinata tahmin edeceğiniz gibi bir denizcilik terimi. Serenlerin üstündeki alt ve üst yelkenleri tut, zapt et anlamına geliyormuş. Özellikle gemicilerin denize açılırken kullandığı bir ifade. Tabii burada Cevat Şakir'in asıl vurgusu denize açılmanın kendisi. Cevat Şakir Kabaağaçlı 1890 yılında babası Şakir Paşa'nın görev yaptığı Girit'te doğdu. Evet, Cevat Şakir ünlü Şakir Paşa ailesine mensup. Hani şu hayatları dizi filme konu olan aile. Cevat Şakir çocukluk hayatının ilk yıllarını babası Şakir Paşa'nın elçi olarak bulunduğu Atina'da geçirdi. Orta ve liseyi İstanbul'da, Robert Kolej'de tamamladı. Oxford Üniversitesi'nde tarih öğrenimi gördü. İtalya'da resim eğitimi aldı. İstanbul'a döndüğünde gazete ve dergilerde yazılar yayınlamaya başladı. 1925 yılında yazdığı bir hikaye sebebiyle Bodrum'a sürgüne gönderildi. 3 yıllık sürgün hayatının yarısını Bodrum'da geçirdi. Cezasının kalan kısmını İstanbul'da tamamladıktan sonra çok sevdiği Bodrum'a dönerek yaklaşık 25 yıl orada yaşadı. Bodrum'un antik çağdaki adı olan Halikarnas'ı mahlas olarak benimseyen Cevat Şakir, 1973'te İzmir'de hayatını kaybetti ve vasiyeti üzerine Bodrum'a defnedildi. Cevat Şakir, Aganta Burina Burinata'da babasının engellemelerine rağmen içindeki deniz aşkına kapılıp giden Mahmut'un hikayesi üzerinden, deniz insanı ile toprak insanı arasındaki gitmek, kalmak, özgürlük, bağlılık çatışmasını anlatıyor. Tabii arka planda Ege ve Akdeniz'in kıyıları, adaları, denizi ve toprağı var. Ve elbette balıkçılar, sünger avcıları, dalgıçlar, gemiciler. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu. Sarı Kırmızılar kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor.
8: Şampiyon Galatasaray kupasını bekliyor. Süper Lig'de bitime bir hafta kala zaferini ilan eden Sarı Kırmızılar şampiyonluk törenini sezonun son maçından önce yapacak. 17 Mayıs pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak şampiyon, kupayı 13 Mayıs çarşamba günü kaldırmak için federasyona başvurdu. Saat 19.05'te Ramspark'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılar, takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Havai fişek ve drone gösterilerinin olacağı stadyumdaki şampiyonluk gecesinde ünlü bir sanatçının sahne alması beklenmiyor. 26. kez şampiyon olan Galatasaray, federasyonun çarşamba günü için yapılan planlamayı onaylamasının ardından taraftarı resmi duyuruyu yapacak.
7: Fenerbahçe Arsev, kadın futbolunda ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı lacivertler bitime 2 hafta kala ilk kupasını garantiledi. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Giresun Sanayispor'u deplasmanda 7-0 yenen Fenerbahçe, en yakın takipçisi Trabzonspor'la 7 puanlık farkı korudu. Kadın futbol takımını 5 sene önce kuran Sarı lacivertler Süper Lig'de ilk şampiyonluğuna ulaştı. Arda Turan, Ukrayna'daki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. Türk teknik direktörün çalıştırdığı Shakhtar Donetsk bitime 3 hafta kala zaferini ilan etti. 27. haftada Poltava'yı deplasmanda 4-0 yenen Shakhtar, en yakın takipçisiyle puan farkını 11'e yükseltti. Bir yıllık aranın ardından ligin zirvesine dönen turuncu siyahlılar 16. kez Ukrayna şampiyonu oldu. 39 yaşındaki Arda Turan ise teknik direktörlük kariyerinde ikinci kez kupa kazandı. 2024'te Eyüpspor'u 1. Lig'de şampiyon yapan Turan, ikinci zaferine Ukrayna'da ulaşmış oldu. Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ikinci takım Mersinspor oldu. Karşıyaka ise son saniye basketiyle lige tutundu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında ateş hattındaki 3 takımın maçı aynı anda başladı. Mersinspor deplasmanda Trabzonspor'a 90-80 yenildi ve lige veda etti. Bursaspor'u son saniye basketiyle 84-82 yenen Karşıyaka sezonu 14. sırada tamamladı. Ali Apetkim Spor, Tofaş'a yenilmesine rağmen Mersin Spor'un mağlup olmasıyla ligi 13. basamakta bitirdi. Önceki haftalarda 10 ve Büyükçekmece Basketbol'un küme düşmesi kesinleşmişti. MotoGP'de Fransa Grand Prix'sini Jorge Martin kazandı. Le Mans'da düzenlenen 27 turluk yarışta bitime 3 tur kala zirveye yükselen Martin, bu sezon ilk kez yarış kazandı. Yarışa 17. cepte başlayan Toprak Razgatlıoğlu da finish çizgisini 13. sırada geçerek ilk sezonundaki en iyi derecesini yaptı. 191 ülkede binlerce kişi koşamayanlara umut olmak için koştu. Omurilik felci tedavisi araştırmalarına fon sağlama amacıyla düzenlenen Wings for Life koşusunda sporseverler İstanbul ve İzmir'de de yollardaydı.
9: Binlerce sporsever iyilik peşinde koştu. 13. kez düzenlenen Wings for Life'ın Türkiye'deki adresleri İstanbul ve İzmir'di.
10: Yarışta değil, bu bir sosyal sorumluluk projesi. Kesinlikle. Sevgili izleyenler, bu bir yarış değil. Bitecek olan bir şey yok.
9: İstanbul'da Kuruçeşme Arnavutköy sahil şeridinde, İzmir'de ise İnciraltı kent ormanında kilometreler yardım için kat edildi.
11: İstanbul, Turkey.
9: 191 ülkede aynı anda düzenlenen koşuda omurilik felci tedavisi araştırmalarına fon sağlandı. Milli Paralimpik sporcu Yiğit Caner Aydın organizasyonun önemine vurgu yaptı.
12: Burada olmaktan dolayı çok keyifli ve mutluyum. Öncelikle bunu söylemek isterim. Ben omurilik felci tanısı olan bir bireyim. Tekerlekli sandalye kullanıyorum omurilik felci olduğum için de. Bugün burada tüm dünyada aslında aynı anda omurilik felcinin farkındalığı için koşulan bir yarışın içinde olmak zaten çok güzel. Herkesle birlikte koşamayanlar için koşuyoruz. Elde edilen gelirin tamamının bu tedavi için harcanacak olması, bu araştırma çalışmalara yönelik kullanılacak olması gerçekten çok değerli.
9: Wings for Life'a katılan profesyonel sporcular anlamlı etkinliğin parçası oldukları için gururlu.
10: Bir amaç için koşuyoruz burada. Bir yarışma değil asla. 8 yıldır bu 13.sü düzenleniyor ama ben 8 yıldır buradayım. Her sene bir dahaki sene ne zaman gelse de ne zaman koşsam diye düşünüyorum. Cidden çok anlamlı. Herkes bir amaç için koşuyor, koşamayanlar için. O yüzden çok mutluyum.
9: Milli tekvandocu Kübra Dağlı'nın bir de çağrısı vardı.
10: Ben kendi sporcu arkadaşlarımı da buraya davet ettim. Lütfen siz de bir sonraki seneye bu destek için yani buraya gelmenizi istiyorum. Zaten enerjimizle orada. Ben koşarken takla atıyorum, tekme atıyorum. Beni görenler daha çok gaza geliyor. Onlar da hani yorulsa bile devam ediyor. O yüzden dediğim gibi çok güzel.

0: yana toplanan toplam rakam 60 milyon eurodan fazla.
1: Türk sporcular arasında erkeklerde Can Polat Akbay, kadınlarda Nuray Bulut Göktepe birinci oldu.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Reklam.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
0: Reklam.
11: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece. Marmara genelinde de parçalı bulutlu bir hava var, Bursa 28 derece. İç Anadolu'da Ankara bulutlu 23, Yozgat Sivas kesiminde yağış görülebilir. Ege güneşli, İzmir 31, Muğla 29 derece. Akdeniz geneli az bulutlu, Antalya 25, Hatay 29 derece. Karadeniz'in genelinde gök gürültülü yağış var. Samsun 20, Trabzon 19 derece. Doğu kesimlerde Erzurum-Erzincan hattında sağanak geçişi var. Erzurum 18, Diyarbakır 28 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Doğa takvimi. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Anadolu halk takvimine göre Mayıs ayı mevsimsiz soğuklarla, fırtınalarla geçer. Hava sıcaklığı aniden 10 derece kadar düşüp aynı hızla çıkabilir. Kayıtlara göre mevsimsiz soğuklar çiçek fırtınası ve Hıdrellez fırtınasından sonra bugün başlar ve 3 gün sürer. Avrupa'da ise bugünler buz azizleri günleri olarak anılır. Hava olaylarını etkilediği düşünülen buz azizlerinin bugün, yarın ve sonraki gün kutlamalar yapması nedeniyle don olduğuna inanılır. Tarlada, bahçede, ekim dikim işleri de kayıtlara Sofya soğuğu olarak geçen 15 Mayıs'taki soğuklardan sonra başlar. Mevsimsiz soğukların ardından 16 Mayıs'ta Filiskran fırtınası, 19 Mayıs'ta Kokulya fırtınası beklenir. Bir de Nisan yağmurlarından sonra ay sonuna doğru 42. yağmurları başlar. Bugün Sait Faik Abasıyanık günü. Doğayı anlatan en güçlü kalemlerden Abasıyanık, 72 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı. Bir ilkbahar hikayesi öyküsünün giriş paragrafıyla analım. İlkbahar bir bayram, bir uyanış, bir mucize, bir çılgınlık, olmayacak gibi duran bir şeyin oluşu. İlkbahar şu, ilkbahar bu. Kuş, papatya, gelincik, çayır, çimen, ağaç, çiçek, mimoza, zakkum, su sesi, hindiba, çingene, kuzu. Klasik ilkbaharların içinde hepsinin, hatta sülüğün bile yeri vardır. Unuttuklarım da çok dura, en mühimi Nisan, Mayıs güneşi. Sait Faik Abasıyanık'ın bir ilkbahar hikayesinden aktardık.
3: Doğa takvimi.
0: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Hemen bir bağlantıyla başlatalım bu saati. Ekrem İmamoğlu hakkında açılan iki farklı dava kapsamında bugün hakim karşısına çıkıyor. İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada 35. oturum yapılacak. Casusluk suçlamasıyla açılan davanın duruşması da Silivri'de başladı. Ayrıntıları alalım. Dilek Yaman Demir'de söz.
1: Ekrem İmamoğlu'nun casusluk iddiasıyla yargılandığı o dava dakikalar önce aslında an itibariyle de başladı diyebiliriz. Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 4 nolu salonda yapılıyor duruşma. Tabii duruşma başlamadan bir süre önce duruşma salonu önünde bir kalabalık vardı, bir arbede yaşandı. Çünkü duruşma salonuna girişler, yani tutuklu sanıkların girişiyle birlikte önce gazeteciler ardından avukatlar girmek istedi. Fakat salonun dolması gerekçesiyle içeri sırayla bir alım oldu. Bu sebeple o arbede dakikalarca devam etti. Ama duruşma kimlik tespitiyle başladı. Duruşmada sanık olarak yer alan Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Hüseyin Gün ve Necati Özkan duruşma salonuna getirildiler, hazır bulundular. Önce mahkeme başkanı savunma sırasını sözlü olarak duyurdu. Hüseyin Gün ilk olarak sanık kürsüsüne çıkacak, isim oldu. Ardından ise Ekrem İmamoğlu sanık olarak savunma yapacak. Mahkeme başkanının talimatıyla birlikte, avukatlarla birlikte basın mensupları da içeri alındı. Düzenin sağlanmasıyla birlikte de duruşma başladı. İlk önce sanık kürsüsüne gelen isim Hüseyin Gün oldu. 1974 Almanya doğumlu olduğunu söyledi. Bekar olduğunu belirtti. Kimlik tespiti sırasında Ekrem İmamoğlu'nun da kimlik tespiti yapıldı. Cep telefonu numarası sorulduğunda ise Ekrem İmamoğlu vallahi numara aklımda değil diyerek cevap verdi. Yine Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın da kimlik tespitiyle birlikte artık Hüseyin Gün şu sıralarda sanık kürsüsünde. İlk duruşma başladığında mahkeme başkanı sanıkların tutma hakkı olduğunu hatırlattı ama Hüseyin Gün savunma yapacağını söyledi. Lacivert bir takım elbiseyle birlikte şu sıralarda Hüseyin Gün sanık kürsüsünde, ekip arkadaşımız Sena Gürbüyük duruşma salonu içerisinde gelişmeleri aktarmayı da sürdürecek.
0: Evet, son durum bu şekildeydi. Sena Gürbıyık içeriden takip ediyor. Dilek Yaman Demir de son notları aktardı bizlere. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki ağaç ve peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi. Son olarak soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan iş insanı Orhan Yıldırım yurt dışından dönüşte havaalanından emniyete götürüldü. İBB iştiraki ağaç ve peyzaj AŞ üzerinden ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 7 kişi adli kontrole serbest bırakılmıştı. Orhan Yıldırım'ın gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 23'e yükseldi. Soruşturmada adliye süreci başlatıldı. Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade verdi. Dün akşam saat 18.35'te başlayan ifade işlemleri gece 3'e kadar sürdü. İlk olarak Mustafa Gökhan Böcek, ardından da Muhittin Böcek dinlendi. İkisine de dosyada yer alan iddia ve delillere ilişkin sorular yöneltildi. Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi ortaya çıktı. Böcek, partinin adaylık için 30 milyon lira istediğini, bu paranın esnaf ve iş insanlarından toplandığını öne sürdü. Ancak CHP'li Veli Ağbaba'nın paranın o günkü kurla 900 bin euroya denk gelmesi üzerine 1 milyon euroya tamamla getir dediğini iddia etti. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Aynı dosya kapsamında tutuklanan oğlu Mustafa Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yapmıştı. Şimdi savaşta gelinen son duruma bir bakalım. Son gelişmeler neler? Öne çıkanları getirelim ekranlarınıza. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladı, karşı teklif sundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş tazminatı ödemesi, Hürmüz ablukasının hemen kaldırılması ve el konulan varlıkların iadesi İran'ın şartlarından bazıları.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hafta önce sunduğu 14 maddelik teklifine İran geç yanıt verdi. Başkan Donald Trump, İran'ın karşı teklifini kabul etmedi. Tahran'ın talepleri arasında Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması, savaşın tüm cephelerde bitmesi, saldırmazlık garantisi, petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 gün içinde sona ermesi var. Tahran'ın nükleer silahlar konusundan hiç bahsetmemesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifini okuduğunu açıkladı. "Beğenmedim, tamamen kabul edilemez," dedi. Trump paylaşımında eski Amerikan Başkanı Obama'nın İran'ın yanında yer aldığını iddia etti. Tahran yönetimine 1 milyar 700 milyon dolar verildiğini söyledi. Trump Obama'yı facia olarak tanımlarken halefi Joe Biden'ın ise Barack Obama'dan dahi kötü olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İranlıların ABD ile alay ettiğini de öne sürdü. Sözlerini "artık gülmeyecekler" diyerek noktaladı. Bu paylaşımdan sonra Taslim Haber Ajansı'ndan bir açıklama daha yapıldı. Trump'ın İran'ın yanıtı karşısındaki tepkisi hiçbir önem taşımıyor. Eğer Trump İran'ın yanıtından memnun değilse bu doğal olarak İran için daha iyidir denildi. ABD'nin İran'a bir hafta önce sunduğu taslakta İran'ın nükleer programı, Hürmüz'deki gerilimin azaltılması ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının başka bir ülkeye nakledilmesi gibi konuları içerdiği ancak temel meselelerin henüz çözülmediği ifade ediliyor. Konuya ilişkin soruları İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yanıtladı.
3: "Bence çok şey başardık ama savaş henüz bitmedi. Çünkü İran'dan çıkarılması gereken zenginleştirilmiş uranyum hala var."
2: Karadan saldırıya kapıyı aralık bıraksa da "bir anlaşma olsun olmasın gider uranyumu alırız. Trump bana oraya girmek istiyorum" dedi ifadelerini kullandı.
0: İran'ın yeni dini lideri Müçteba Hamaney uzun bir zamandır görüntü vermiyor. Hamaney'in Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarının ilk günlerinde ciddi yaralar aldığı iddia ediliyor. İran Fars Haber Ajansı ise Hatemül Enbiya Komutanı Abdullahi'nin dini liderle görüştüğünü duyurdu. Yarı resmi haber ajansına göre Abdullahi dini liderden askeri operasyonları sürdürmek ve düşmanlarla kararlı bir şekilde yüzleşmek için yeni yol gösterici talimatlar aldı. Hamaney'e silahlı kuvvetlerin hazırlık durumu hakkında bilgi verdi. İranlı komutan ordunun Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in her türlü saldırısına karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Düşman yanlış yaparsa İran'ın yanıtı hızlı, sert ve kararlı olacak dedi. Görüşmenin ne zaman ve nerede gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi. İran ordu sözcüsü de bu sabah düşman İran'a yeniden saldırırsa yeni silahlar, yeni savaş yöntemleri ve yeni savaş alanlarıyla şaşkına uğrayacak dedi. Amerikan CNN televizyonu İran içinde sertlik yanlılarından da radikal bir grubun müzakereleri sabote ettiğini iddia etti. Paydar Cephesi olarak adlı grubun sokakta, medyada ve rejimin içinde destekçileri olduğunu belirtti. CNN'e göre bu grubun giderek daha çok görünür olması İran'da rahatsızlık yaratıyor.
4: Amerikan CNN televizyonu Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin kritik bir aşamaya geldiğini yazdı. Ancak İran içinde gözlemcilerin süper devrimciler olarak nitelediği radikal sertlik yanlısı bir grubun anlaşmayı sabote etmeye çabaladığını iddia etti. CNN'e göre küçük ama etkili bir grup olarak tarif edilen Paydar Cephesi olası bir anlaşmayı engellemek için yoğun çaba sarf ediyor. CNN İranlı yetkililerin bir yandan Trump'la dengeli bir müzakere yürütürken öte yandan ülkedeki farklı siyasi grupları yatıştırmaya çalıştığını yazdı. Geçen ay Pakistan'a giden müzakere heyetinde Paydar grubundan isimlere de yer verilmesi, Tahran'ın birlik görüntüsü verme çabası olarak yorumlandı. Ancak grubun heyette yer almalarına rağmen müzakerecilere karşı eleştirilerini artırdığına dikkat çekindi. Uzmanlara göre Trump'ın geçen ay İran liderliğini parçalanmış ve karmaşa içinde olarak nitelendirmesi bundan kaynaklanıyor. Dini lider Müşteba Hamaney de dahil olmak üzere İran liderleri Trump'ın iddiasının ardından birlik mesajları verdi. Ancak Paydar cephesi ayrılık yaratmaya devam ediyor. Sertlik yanlılarından bile daha radikal olan bu grup, müzakerecileri rejime sadık kalmamakla, Hamaney'in kırmızı çizgilerine riayet etmemekle suçluyor. Grubun bazı üyeleri bir anlaşma fikrini bile kapitülasyon olarak görüyor. Rejimin güçlü kurumlarında önemli görevler üstlenenler ya da İran medyasının önemli isimleri arasında Paydar cephesinin üyeleri var. Bu grubun halktan ne kadar destek gördüğü bilinmiyor. Ancak en bilinen isim eski Ulusal Güvenlik Başkanı Seyit Celili, 2021'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 13 milyon oy alarak ikinci olmuştu. Kardeşi Vahit Celili, İran Radyo ve Televizyon Kurumu İRİB'in başında. CNN, bu grubun giderek daha çok görünür olmasının İran'da rahatsızlık yarattığını yazdı. İranlı rakip politikacılar bile böyle bir zamanda dayanışma sergilerken, payidar cephesinin bölmeye devam ettiğine dikkat çekildi.
0: Çin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinin 13-15 Mayıs tarihleri arasında olacağını doğruladı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in davetiyle 13-15 Mayıs'ta Pekin'e resmi ziyarette bulunacağı belirtildi. Trump 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin önceki başkanı Joe Biden Çin'i ziyaret etmemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e lider düzeyindeki son ziyaret Trump'ın ilk iktidar döneminde 2017'de yapılmıştı. Daha önce 31 Mart 2 Nisan tarihlerinde yapılacağı bildirilen fakat Amerikan başkanının İran'daki savaşla ilgilenmesi gerektiği gerekçesiyle ertelenen ziyarette Orta Doğu'daki savaşın önemli bir gündem maddesi olacağı öngörülüyor. Şimdi geçelim son günlerde çok konuştuğumuz bir gündem maddesine. Hantavirüs başlığını açalım. Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisinden tahliye edilen 3 Türk İspanya'dan yola çıktı. Virüslü gemiden tahliye işlemi de başladı. Tahliye edilenler ülkelerine gönderdikleri uçaklarla yurda dönüyor. Yolcuları ülkelerinde 42 günlük karantina süreci bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransız vatandaşları arasında testi pozitif çıkanlar oldu.
2: Önce İspanya vatandaşları, ardından Fransızlar. Dünyanın günlerdir konuştuğu hantavirüs vakalarının görüldüğü gemiden Türkler de tahliye edildi. Hondius adlı gemi Tenerife adasının Grandia limanına demirdi. Tahliye işlemi bugün 20'ye kadar sürecek. Tahliye edilen yolcular ve mürettebat önce tekneyle kıyıya götürülüyor. İkinci duraksa 10 dakikalık bir otobüs yolculuğuyla havalimanı oluyor. Bu süreç sıkı steril önlem içerisinde yürütülüyor. Yolcular ülkelerine ait uçakla yurda dönüyor. İspanyol ve Fransızları taşıyan uçaklar Madrid ve Paris'e indi. Yolcular hastaneye götürüldü. Tahliye edilen 5 Fransızdan birinin hantavirüs bağlantılı semptomlar gösterdiği belirtildi. İspanyol hükümeti yolcuların 42 günün tamamını hastanede geçireceğini açıkladı. Fransa'da ise yolcular 72 saat hastanede tutulduktan sonra evlerinde de 45 gün izole edilecekler. 22 İngiliz vatandaşını taşıyan uçak da Manchester'a iniş yaptı. İngiltere Hava Kuvvetleri ise Tristan da Cunha Adası'ndaki bir şüpheli vaka için harekete geçti. Hava ulaşımının olmadığı adaya paraşütle iniş yapıldı. 6 paraşütçü asker ve 2 sağlık görevlisi şüpheli vakanın olduğu noktaya yardım götürdü. Dünya Sağlık Örgütü tahliye edilen yolcuların 42 günlük karantinaya alınmasını öneriyor. Karantinadaki yolcuların her gün sağlık kontrolünden geçirilmesi de tavsiye ediliyor. Uzmanlara göre hantavirüs COVID-19 kadar bulaşıcı değil. Genel halk sağlığı içinse bir risk barındırmıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü de bu Covid değil ve bunu Covid gibi ele almak istemiyoruz dedi. Hollanda bandıralı Hondius adlı gemide 8 kişi hastalanmış, 6 kişinin virüsle temas ettiği, 2 vakanın da şüpheli olduğu açıklanmıştı. Hollandalı bir çiftte bir Alman yolcu hayatını kaybetmişti.
0: Hantavirüsün görüldüğü Hondius gemisi 2018 yılında Arjantin'in bir köyünde yaşanan hantavirüs salgınını hatırlattı. Köyde 11 kişi hayatını kaybetmişti. O yıl yaşananları Epuyen köyü sakinleri anlattı.
5: 2018 ve 2019 yılları arasında Epuyen'de yaşanan hantavirüs salgını bir internet fenomeni değildi. Abartı değildi, film değildi, gerçekti ve yıkıcıydı.
2: Arjantin'in yaklaşık 2000 nüfuslu Epuyen köyü 2018'de hantavirüs kabusunu yaşadı. Hastalığa yakalanan 34 kişiden 11'i hayatını kaybetti. Maiden Valle de bu hastalık nedeniyle babasını ve 2 kız kardeşini kaybetti. Peki neredeyse her evden bir cenazenin çıktığı bu köy yıkımın eşiğine nasıl geldi? Her şey bir doğum günü partisiyle başladı.
5: Babamın katıldığı bir doğum günü partisiydi ve virüsü taşıyan kişi babamın masasında oturuyordu. O masadakiler arasında birkaç kişi enfekte oldu ve ölenler oldu.
2: Ailesinin iddiasına göre ilk vaka olarak bilinen Victor Diaz'a doktoru hantavirüsün bulaşıcı olmadığını söylemişti.
6: Bize ilk sonucu veren enfeksiyon hastalıkları uzmanı Victor, hantavirüs geçirdin, atlattın, hepsi bu. Bulaşıcı değil dedi. Sonra tüm bunlar yaşandı. Babamı tüm enfeksiyonlara neden olmakla suçladılar.
2: 53 yaşındaki Victor Diaz hastalığı güçlükle atlattı. Günlerce yoğun bakımda kaldı. Kasaba 45 gün karantinaya alındı. Epuyen sakinleri bu karantinaya uydu, günlerce evlerinden çıkmadılar. Ve en sonunda hastalık salgın olmaktan çıktı. Ocak 2019'da da karantina kaldırıldı.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık hayat merkezlerine yönelik verileri açıkladı. Bu yılın ilk 3 ayında merkezleri kullananların sayısı 206 bini aştı. Memişoğlu, 2025 yılında toplam 551 bin kişinin merkezlerden yararlandığını hatırlattı. 2026'nın ilk 3 ayında merkeze gidenlerin sayısının 206 bine ulaştığını duyurdu. Memişoğlu, sağlıklı hayatın anahtarı olan hareketli yaşamı ülkemizin dört bir yanındaki sağlıklı hayat merkezlerimizde destekliyoruz dedi. Ülke genelindeki 246 sağlıklı hayat merkezinde ücretsiz fiziksel aktivite danışmanlığı veriliyor. Fizyoterapistler eşliğinde her yaş grubuna yönelik egzersiz programları sunuluyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir helalleşme hamlesi daha geldi. Kılıçdaroğlu kendisine yumruklu saldırıda bulunan Yakup Karakoç'la görüştü.
7: Siz helalleşmek için geldiyseniz başımın üstünde yeriniz
8: var. Helalleşmek için geldim.
4: Kendisine yumruklu saldırı düzenleyen kişiyle bir araya geldi. O gün yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti. Özür diledi, helallik istedi.
8: Hiç hayatımda yapmadığım bir şey ya. Evet. Hakikaten konuşmak lazım. Yani onun için ben başkanıma da dedim. Kemal abimin yanına beni götürün. Ben bir özür dileyim.
4: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı. O saldırıda yer alan ve 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Yakup Karakoç, yıllar sonra Kılıçdaroğlu'na ulaşarak görüşmek istediğini söyledi. İki isim Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisinde bir araya geldi.
8: Size karşı yapılan hareket işimi çok cırmalıyor.
4: Karakoç, Kılıçdaroğlu'ndan helallik istedi.
7: Kim? Şeytana özgü bir kavram.
8: Niye ki? Ayağlarına sağlık.
7: Tabii niye kim tutuyoruz ya? Birbirimizi seveceğiz.
0: Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da İstanbul'da başlıyor. 4 gün sürecek festival enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla yapılacak.
9: Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi.
10: Enerji verimliliği ve sıfır atık yaklaşımları ele alınacak. Enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla yapılacak. İlk kez gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.
9: İnsan bu dünyada yalnız değil.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından festivale ilişkin çağrı yaptı. İlk kez gerçekleştirilecek festivalin bir farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti.
11: 2 milyardan fazla insan yeterli ve dengeli beslenemiyor.
10: Festival Sıfır Atık Derneği ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle yapılacak. Herkese hitap edecek festival, sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması, yenilikçi çevre teknolojilerinin tanıtılması ve sıfır atık bilincinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenecek. Festivalin Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine gidiş sürecinde Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.
12: Gıda israfı ile alakalı bir kampanyaya başlıyoruz. 10 yıllık bir kampanya olacak ve ülkelerden gıda israfının azaltılmasını isteyeceğiz. 10 yıllık süreçte ortalama %5 civarı biz gıda israfının azaltılmasını öngörüyoruz.
10: Sıfır Atık Festivali'nin yanı sıra Sıfır Atık Forumu da 5-7 Haziran tarihleri arasında yine Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
9: Unutma, dönüşüm seninle başlar.
0: Milli Savunma Bakanlığı Anneler Günü'nü videolu bir paylaşımla kutladı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan askerlerin Anneler Günü mesajları yer alıyor.
13: Bana her alımda dürüst olmayı, her zorlukta ayakta kalmayı sen öğrettin anne.
14: Senin sevgin ve duan zorlanan şartlarında, hudut boylarında,
15: attığım her adımda benim en büyük gücüm oldu.
16: İyi ki varsın! Anneler Günün kutlu olsun!
17: Hayatın fırtınalarına karşı mücadele ederken en büyük pusulam senin sevgin oldu annem. Açtığımız her dalgada senin öğrettiğin vazife kutsaldır parolası ile ilerliyoruz.
18: Kurbanız Neta, gününüz kutlu olsun!
19: Bahriye Leşek.
20: Hoş geldin.
21: Bana sadece hayal kurmayı değil, o hayallerin peşinden koşmayı da sen öğrettin. Gökbatı'nın çelik kanatları altında senin sıcaklığını seviyorum anne.
20: Aslanım.
22: Gazi olan evladının yarasına merhem, şehit olan evladının hatırasına bekçi olan elleri öpülesi anneler.
23: Sizlerin hakkı ödenmez, fedakarlığınız kelimelere sığmaz. Sabrınızla vatanı, metanetinizle bayrağı yücelttiniz.
16: Anneler gününüz kutlu olsun.
0: İstanbul'daki Darülaceze belki de Anneler Günü'nün en anlamlı yerlerinden biriydi. Ziyaretçiler tüm gün Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek onları yalnız bırakmadı.
4: Sevginin en temiz, en saf hali. Şefkatiyle bize güç veren, sevgisiyle iyileştiren, sadece yanımızda olan değil, kalbimizde olan tüm annelerin günü.
24: Sizlerinden de kutlu.
25: Allah razı olsun.
26: Anneler gününüz kutlu olsun.
24: Hep bütün annelerin kutlu olsun.
27: Ben 15 senedir burada böyle karşılarım anneler gününü. Çok güzel geçer benim için. Çiçekler, başörtüler, lokumlar, çikolatalar.
4: Bu özel gün Darülaceze'de de kutlandı.
24: Çok mutlu bir şekilde geçti. Hani dünden beri çok mutluyum.
4: Kimisi gözü kapıda sevdiklerini bekledi.
28: Arkadaşlarım da vardı. Bugün ben geldim. Yalnız bırakmadım onları işte.
29: Sağ olsun.
30: Bir kan bağınız yok ama.
28: Kan bağımız yok. Ablam gibi, teyzem gibi görüyorum, annem.
31: Biz onu evlat gibi görüyorsun.
4: Yakınları olmayan anneler de unutulmadı. Kan bağı olmasa da onlar anne sevgisini hissetmek, hissettirmek için Darülaceze'deki annelerin yanındaydı.
32: Ben de ninemle ilk tanıştım. Kan bağımız oluştu. Aile olmak için kan bağına gerek yok. Kalp bağına gerek var.
4: Ziyaretler duygusal buluşmalara sahne oldu. Anneler Günü için çok sayıda sanat ve spor camiasından ünlü isim de Darülaceze sakinlerini ziyaret etti.
0: Anneler Günü'nde İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım anısına koşu düzenlendi. 37. Zübeyde Hanım koşusuna çok sayıda kişi katıldı. Koşunun ardından anıt mezara karanfiller bırakıldı.
4: Genç yaşlı çok sayıda kişi parkurda ter döktü. Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım'ın anısına koştular.
33: Bodrum'dan geliyoruz. Özellikle bu yarışa geliyoruz. Atamıza da koşuyoruz. Zübeyde annemize de koşuyoruz.
4: İzmir'de Anneler Günü kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anısına koşu gerçekleştirildi. 37. Zübeyde Hanım koşusuna 1100 yarışmacı katıldı. Genel klasman, 14 farklı yaş kategorisi ve evcil hayvanlarla koşulan can dost kategorisinde koşular yapıldı. Karşıyaka'daki Anayasa Meydanı'nda başlayan koşu, Zübeyde Hanım anıt mezarda son buldu.
34: Atamızın annesi Zübeyde Hanım da yetiştirdiği evlatla bir milletin büyümesine, şekillenmesine ve çağdaş bir geleceğe ulaşmasına öncülük eden güçlü bir kadındı.
4: Yarışı tamamlayan tüm koşuculara anı madalyaları verildi. Koşunun ardından Zübeyde Hanım anıt mezarında Anneler Günü töreni düzenlendi. Anıt mezara karanfiller bırakıldı.
0: İsrail'in Gazze şeridine uyguladığı ablukayı aşmayı hedefleyen küresel Sumut filosuna destek için Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Filistin'e Destek Platformu işbirliğinde bisiklet turu düzenlendi. İstanbul'da yapılan etkinlik kapsamında çok sayıda bisikletli sepetçiler kastrında bir araya geldi.
4: Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sepetçiler kasrından yola çıktılar. Karaköy, Beşiktaş, Unkapanı, Balat ve Eyüp Sultan'dan geçerek başladıkları noktaya geldiler. Küresel Sumut Blosu'na destek için bini aşkın kişi bir araya geldi, 20 kilometre boyunca pedal çevirdi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Filistin'e Destek Platformu, Gazi'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumut Blosu'na destek vermek için İstanbul'da bisiklet turu düzenledi.
1: Biz de bugün burada binlerce insan o filonun yalnız olmadığını, sadece onlardan ibaret olmadığını göstermek için bir araya geldik. Gazze'deki katliama karşı ses veriyoruz, birlik gösteriyoruz.
2: Türkiye'mizde bu ve benzeri etkinlikler hakikaten küresel barışın sağlanması, küresel adaletin sağlanması, coğrafyamızda işgallerin ve gözyaşlarının ve kan gölü olma durumunun sona erdirilmesi noktasında ciddi bir katkı sunacak.
4: Toplumsal duyarlılığı güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekilirken uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.
3: Bu mücadele ve bu yapılan çalışmalar oradaki kardeşlerimizin ferahlamasına vesile olacaktır. Ve bu mücadele için var gücümüzle bizler her türlü imkanlarımızla inşallah seferber olacağız.
4: Etkinlikte ablukanın sona ermesi ve insani yardımların kesintisiz şekilde Gazi'ye ulaştırılması çağrısı yapıldı.
5: NTV Radyo.
6: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Bugünlerde yağış olsa bile başta Ege olmak üzere İstanbul ve iç kesimler boyunca çöl tozlarındaki artış ve zayıflayan rüzgarlar nedeniyle hava çok temiz değil. Çöl tozları demir, kuvars, kil mineralleri taşıdığından ağızda, burunda kaşıntı, yanma yapabiliyor. O nedenle maske kullanılmasında fayda var.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
5: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
8: Hepinize iyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün üzerinde duracağımız sözcük hayal. Arapça. Sondaki L ince. Sondaki A yalın haldeyken bile Arapçada uzun söylenirken Türkçede ek geldiği zamanlarda uzuyor. Hayal ve hayal etmekte olduğu gibi vereceğimiz örneklerde daha iyi fark edilecek. Hayalin türlü anlamlarının başında zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey geliyor. Meşhur olmak hayali, seyahat hayali gibi. Ya da kısaca düş, imge, hülya. Mustafa Kemal, hayallerin değil, hakikatlerin adamıydı demiş Falih Rıfkı Atay. Belli belirsiz görülen şey, gölge anlamında hayal. Hayal meyal seçebiliyordum, karşıdan gelen oydu. Görüntü için de kullanılıyor. Aynadaki hayaline dalıp gitti. Sonra hayal etmek var. Gerçekleşmesi arzu edilen bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak, düşünmek. Bakın Yahya Kemal ne diyor? Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle. Yaşadıklarını bir hayal gibi hatırlıyordu. Burada sanki gerçekle ilgisi yokmuş gibi. Hayal kırıklığı var. Umulduğu gibi çıkmayan bir şey karşısında duyulan üzüntü, düş kırıklığı, sukutu hayal. O halini gördükten sonra nasıl hayal kırıklığına uğradım anlatamam. Hayale dalmak ya da hayale kapılmak, kendini bir şeyin olacağı ümidine kaptırmak, hayallerinin etkisi altında kalmak. Kendini öyle hayallere kaptırmış ki sanki bu dünyada değil. Zihinde canlandırma yeteneği, imgelem, muayile içinde hayal gücü diyoruz. Gölge oyununda şekillerin aksettirildiği perdeye de hayal perdesi. Ve hayal oyunu oynatan sanatkara hayali diyoruz. Hayalinin bir anlamı da hayal niteliğinde olan, hayal ürünü olan şey. Bu cümleden olarak hayali ihracat var. Son dönemin modalarından, yani yalan beyanda bulunarak yurt dışına mal satıyormuş gibi göstermek. Ve de hayali fener, camları renkli ve resimli olan ve içinde ışık yanınca bu resimleri duvara aksettiren bir tür fener anlamında olsa da mecazi anlamda çok zayıf kimseler için söylenir. Çok zayıflamış, hayali fenere dönmüş. Hayal kırıklıkları yaşamayacağınız mutlu bir ömür dileklerimizle iyi günler.
5: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
9: Reklam. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
7: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
8: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
9: Doğa konuşmaları.
10: Bitki türlerinin geçmişten bugüne görsel olarak nasıl taşındığını hiç düşündünüz mü? Fotoğrafın, kameraların, belgesel çekimlerinin olmadığı zamanlarda bitki türleri resmedilerek başka nesillere anlatıldı. Peki bir bitki ressamı nasıl çalışır? Eserlerini hangi disiplinle ortaya çıkarır? Bitki ressamı akademisyen Gülnur Ekşi Bona'ya sorduk.
11: Bitki ressamları bitkiyi olduğu gibi yansıtmak üzere disiplinli bir gözlemle bitkiyi bilim insanlarıyla ve ilgi duyan insanlarla paylaşmayı, onlara görsel olarak sunmayı hedefleyen bir bilim sanat dalı. Bitkiyi ta araziden herbaryuma, yani bitkileri sakladığımız ve muhafaza ettiğimiz alana, oradan da bir kağıt üzerine aktararak bütün bilgileri sunmayı hedeflediğimiz, tıpkı yazınsal olarak bitkiyi nasıl anlatıyorsa görsel olarak da bir anlatım yapabilmeyi ve karşıdakine hangi dili konuşursa konuşsun aynı dili paylaşan bir iletişim aracıyla ulaşmayı hedefler. Ben akademisyen olduğum için, yani ben aynı zamanda botanikçi olduğum için, bitkiyi arazide gördüğümde, incelediğimde, bunda bir farklılık olabilir dediğimde onu hemen mikroskop altında detaylı bir şekilde inceler, yeni bitki olup olmadığına karar veririm. Bitki ressamlarımız bu aşamayı bir botanikçi eşliğinde yapabilir. Yani botanikçi bunun arazideki diğer bitkilerden, yakın türlerinden ayrı bazı özellikleri olduğunu fark eder ve bir bitki ressamıyla bağlantıya geçer. Biz bu aşamada devreye gireriz ve bitkiyi diğer yakın türlerinden ayırabilecek özellikleri disekte ederek, bitkinin iç kısmındaki farklılıkları görmeye çalışarak ve bunları aktarmaya çalışarak, tabii bunu yaparken de botanikçiyle birlikte ortak bir anlatım dilini kullanabileceğimiz yöntemleri birlikte belirleyerek nerelerini nasıl öne çıkarmamız gerektiği hakkında önce detaylı bir görüşme yaparız. Eğer arazide bitkiyi görmemişse bitki ressamı, ressamdan bazı fotoğraflarla onun doğal ortamındaki duruşunu, görüntüsünü ve benzeri özelliklerini duymayı, aynı zamanda varsa yazınsal bir betimini almaya ihtiyaç duyar. Bunları inceledikten sonra ve önündeki bitkiye baktıktan sonra, önündeki bitki diyorum, o nasıl bir bitki? Aldığımız bitkiyi arazide presleriz ve uzun süreli olarak, az önce de söylediğim gibi, herbaryumlarda saklamak üzere böceklerinden ya da diğer ona kontamine olmuş olabilecek her şeyden arındırarak raflara kaldırırız. Ressam eğer bitkiyi siyah beyaz dediğimiz teknik kalem çizimle yapacaksa, bunları mikroskop altında inceler, detaylarını, dediğim gibi, öğrendiği bilgileri, aldığı botanikçiden aldığı bilgilerle birleştirerek kendi sanatsal gücüyle, tabii disiplinli bir çizim dememizin nedeni bitkinin özüne sadık kalarak doğru bir şekilde aktarmaya çalışır. Tabii bu her zaman teknik çizim şeklinde olmaz. Arazide bazen hocalarımız ressamı bu farklı bir bitki olabilir diyerek yanında tekrar götürebilir. Ressam bu durumda bitkiyi arazide yerinde inceler. Çok daha tavsiye edilen, çok daha hepimizin istediğidir aslında. Kendimiz bitkiye dokunur, arkasını, önünü, yaprağını, çiçeğini, içini, her yerini yerinde inceleriz ve ardından notlarımızı alırız. Kimi zaman hemen bitkinin başında renklerini şöyle hızlıca alırız ama açık havada değil de bunu daha çok kapalı havada yapıp bitkinin renklerini doğru görebilmeyi hedefleriz ve ardından son eserimizi oluştururuz.
9: Doğa konuşmaları.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
13: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
14: Karadeniz hattında gök gürültülü sağanak nedeniyle ani su baskını ve yıldırım riski var. Yozgat-Sivas çevresinde kısa süre sert yağış geçişleri görülebilir. Ege ve Güneydoğu'da ise öğle saatlerinde artan sıcaklık güneş çarpması riskini yükseltiyor. Özellikle açık alanda uzun süre kalacakların tedbirli olmasında fayda var.
13: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
15: Beşeri münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
16: Merhaba değerli İntifir Radyo dinleyicilerim. İnsan ilişkilerinin belki de en anlamlı kısımlarından birinin evlilik ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Güzel umutlar, ortak beklentiler ve geleceğe ilişkin birlikte yapılan planlar. Haliyle her şeyin güzel olmasını bekliyoruz ve evliliğin içini anlamlı, değerli bir birliktelik olarak dolduruyoruz. Her şeyin güzel olmasını istiyoruz istemesine de her zaman böyle olamadığını da hem biliyoruz hem de zaman zaman tanıklık ediyoruz. Kısacası evlilik kadar ayrılmanın da medeni hukukta bir tanıma, bir yeri olduğuna tanıklık ediyoruz. İşte eğer işler istediğimiz gibi gitmediğinde ve bir de çocuklar varsa belki de en kritik konunun çocuklarımızla ayrılık ve değişimi nasıl konuşacağımız da önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu haftaki programımızda da bu konuya odaklanmak istiyorum. Eğer eşinizden ayrılmaya karar verdiyseniz ve birlikte çocuklarınız varsa bunun onlar üzerindeki potansiyel etkisinden endişelenmeniz de son derece normal. Bakın Journal of Psychiatric Research adlı uluslararası bilimsel dergi ve bir yandan da diğer benzer dergilerde yer alan farklı çalışmalar boşanmış ebeveynlerin çocuklarında ruh sağlığı sorunları riskinin daha yüksek olduğunu gösterse de ayrılık doğası gereği zararlı olarak da tanım bulmamakta. Ayrılma gibi temel bir kavramın yanında eğer evde çok fazla gerilim ve çatışma da söz konusu ise araştırmalarda yer alan tespitler çocuklar için birlikte kalmanın aslında onların ruh sağlığı ve iyi oluş hali için olumsuz olabileceğini göstermekte. Yine de ne olursa olsun ve nasıl bir tercihin sonucu olursa olsun değişim herkes için zor olabilir. Özellikle de rutinler, sınırlar ve istikrarla gelişen çocuklar için bu daha zorlayıcı olabilmekte. Peki çocuklar söz konusu olduğunda ayrılık hakkında konuşmanın en iyi yolu ne olabilir? Ve işleri mümkün olduğunca tutarlı tutmak için biz yetişkinler ne yapabiliriz? Evet, gerçekten de çocuklarla ayrılık hakkında nasıl konuşulur? Çocuklarınızla ilişkinizdeki değişimin onlar ve günlük yaşamları için ne anlama geldiği konusunda açık ve doğrudan olmak son derece önemli. Ve nasıl hissettiklerini duymaya açık olmak da bir o kadar da gerekli. Bir süre daha birlikte yaşamaya devam edecek misiniz? Biriniz aile evinden taşınacak mı? Ya da belki çocuklar evde kalırken ebeveynler sırayla orada mı yaşayacaklar? Hani bu çok yaygın bir uygulama olmasa da literatürde kuş yuvası olarak adlandırılmakta. Öncelikle bu konuyu diğer ebeveynle de konuşun ve çocuklara nasıl anlatacağınızı planlayın. Bazı önemli maddeler belirlemek ve her madde için bir ebeveyn atamak ama ne olursa olsun mesajlarda tek tiplik ve tutarlılık son derece önemli. Bu çocuklarınıza her şeyi anlatmak anlamına gelmiyor. İlişkinin bozulmasının özel nedenlerine ve hikayesine değil, onları etkileyen ayrıntılara, örneğin bakım düzenlemeleri gibi konulara odaklanın. Ayrıntılar yaşlarına bağlıdır. Küçük çocuklar, daha büyük çocuklar ve gençlerden daha az ayrıntıya ihtiyaç duyacaktır. Örneğin şöyle diyebilirsiniz. Biz hala bir aileyiz ve seni ya da sizi çok seviyoruz. Ancak bazı aileler bazen farklı tercihlerde bulunurlar ve iki evde daha mutludurlar gibi örneklerle yaklaşılabilir. Küçük çocuklar için bu tür durumları ele alan resimli kitaplar okumak, tekrar tekrar yararlanma konusunda ziyaret edebileceğiniz faydalı bir yaklaşım olabilir. Daha büyük çocuklar ve gençler neden ayrıldığınız konusunda daha incelikli tartışmalardan faydalanabilir. Örneğin ikimiz de sizi her şeyden çok seviyoruz ama artık birbirimize eskisi gibi bağlı değiliz, tutkulu değiliz ve ayrılıp iki ayrı evde yaşamanın en iyisi olduğuna karar verdik gibi olumlu bir çerçeveleme ve tonlama ile yaklaşabilirsiniz. Çocuğunuz bir ebeveynin yanlış bir şey yapıp yapmadığını sorsa bile diğer ebeveyn hakkında kötü konuşmamak bir esas konu. Çocuklarınızın her iki ebeveynle de anlamlı bir ilişki kurma ve kendi bakış açılarını geliştirme şansına sahip olmaları son derece önemli. Mümkün olduğunca daha büyük çocukları evler arasında zaman nasıl paylaşacakları veya ebeveynlerinin onlar hakkında nasıl bilgi paylaşmasını istedikleri gibi onları etkileyecek kararlara dahil etmeye çalışın. Bu aidiyet duygularını arttırabilir ve ruh sağlığı sorunlarına karşı da koruma sağlayabilir. Tüm tarif ettiğimiz konuları ele alırken ortak ebeveynlik nasıl yürütülebilir diye de düşünebilirsiniz. Ayrılıktan sonra etkili ortak ebeveynlik çocuklar ve ebeveynler için ruh sağlığı sonuçlarını iyileştirir. Endişelerinizi dile getirmek, ebeveynlik konusunda uyumlu kalmanıza ve ortaya çıkabilecek olası sorunların farkında olmanıza yardımcı olacaktır. Ortak ebeveynle doğrudan konuşmalar, çocuğunuz aracılığıyla mesajları aktarmaya çalışmak. İkisi arasında fark var. Evet, ebeveynler arasında doğrudan konuşmayı tercih etmeli ama çocuk vasıtasıyla mesaj aktarmaya çalışmayı pek denememeliyiz. Bunun sık gündeme gelen bir yaklaşım olduğunu da maalesef görmekteyiz. Haliyle zaman zaman çatışmalarda söz konusu olabilir. Çatışma varsa kişisel konulara girmek yerine sorun çözmeye odaklanmayı hedefleyin. Sakin kalın, anlayışlı olmaya çalışın ve anın sıcaklığında sorunları gündeme getirmeyin. Sana geri döneceğim demek ya da gerginliği azaltmak için elektronik posta veya mesaj yoluyla iletişim kurmak da bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Ve en önemlisi, işler zaman zaman iyi ve yolunda gittiğinde iyi olanları da belirtin, paylaşın. Eğer diğer ebeveynin bir şeyi doğru yaptığını fark ederseniz ona bunu söyleyin. Eğer eski eşinizle şiddet içeren ya da güvensiz bir ilişkiden ayrılıyorsanız iletişim yaklaşımlarının da farklı olacağı bir gerçek. Çünkü esas olan şey sizi ve çocuklarınızı güvende tutacak olan en önemli şeyleri esas almakta yatıyor. Yani ebeveynlik kararlarına katılmaktan korkuyorsanız, sizi ya da çocuğunuzu kontrol etme girişimleriyle karşılaşıyorsanız uzmanlardan öncelikli olarak yardım almayı düşünün. Acil bir durum söz konusu olduğunda destek ve yardım için tanımlanmış olan hatları arayın. Ayrılık kaçınılmaz olduğunda, özellikle çocuğun ortak bir özne olduğu durumlarda tutarlılık en temel boyutlardan birisi. Bu doğrultuda farklı tutarlılığı koruma stratejileri de söz konusu. Unutmayalım, tutarlılık iki ayrı evde yaşayan çocuklar için önemli. Mümkünse şu tür konuları ele almaya çalışın. Sabah işleri, yatma vakti ve saati gibi belirli rutinleri sürdürmek ve ortak yaklaşımlar belirlemek. Ebeveynler açısından ortak bir çevrim içi günlük oluşturmak, bakım ve etkinlikler hakkında net tarihler ve ortak beklentiler belirlemek de olası çatışmaları azaltabilir. Çocuğunuzdaki ruh hali veya davranış değişiklikleri ya da herhangi bir endişe, rutinlerin sürdürülmesi, yaklaşan etkinlikler ve tatillerin, sporun ve okulun yönetimi gibi konuları görüşebileceğiniz eski eşinizle düzenli bir kontrol toplantısı planlamak da faydalı olacaktır. Diğer ebeveynle işbirliği yapmak işe yaramıyorsa, kendi evinizde rutinleri sürdürmek yine de çocuklarınız için faydalı olacaktır. Elinizden gelen her şeyi yaptığınızı düşünüyorsanız ama yine de şüpheleriniz varsa ve çocuğumun ne zaman ek desteğe ihtiyacı olduğunu kestiremiyorum diyorsanız bu bölümlere biraz dikkat edelim. Farklı araştırmalara göre çocukların duygularını düzenleme yeteneği stres ve değişim dönemlerinde genellikle azalmakta. Dikkat edilmesi gereken alanlar arasında davranış, duygular, uyku, yeme ve arkadaşlık ilişkilerindeki değişiklikler yer alır. Bunlara lütfen dikkat edelim. Eğer belirli davranışlar çocuğunuzda çok fazla sıkıntıya neden oluyor, günlük yaşamlarını etkiliyor ve yaşıtlarından çok farklıysa ek yardım alma zamanı gelmiş olabilir. Çocuğunuzun ne kadar iyi başa çıktığını kontrol etmek için kanıta dayalı çevrim içi ebeveynlik programlarının da gün geçtikçe dikkat çektiğini ama bir uzmanın yerini alamayacağını da paylaşmak isterim. Bu tür online yardım sistemleri çocuğunuzdaki zor davranışlara yanıt verme becerilerinizi geliştirmenize ve ebeveyn çatışmalarını azaltmanıza belki rehberlik edecek ipuçlarını taşıyabilir. Evet, iletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
15: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
17: Doktor bana doğruyu söyle.
18: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak? Aslında önemli bir şey, özellikle de çocuklar ve yaşlılar için. Hangi saatte daha etkili, sabah mı akşam mı? Bu konuyla ilgili. Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor ki, peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne çıkıyor? Bu ameliyata olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
17: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te Uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için.

0: International'da Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar, konumuz zeytinyağlılar. Kurban Bayramı geliyor, bol bol et yenecek, sofralara kavurmalar gelecek. Onun için biraz etten uzak duralım. Bizim de mutfağımızda son derece güzel bir kategori var. Tamamen vejeteryan, hatta vegan diyebileceğimiz zeytinyağlılar. Bence bahar dönemi zeytinyağlıların en güzel zamanı. Çünkü evet, zeytinyağlılar her mevsim var. İşte kışın zeytinyağlı kereviz, pırasa falan, bakliyattan da yapılabiliyor. Zeytinyağlı barbunya plaki gibi. Ama bahardaki zeytinyağlıların gerçekten tadı, hafifliği, nefaseti bambaşka. Düşünün ki bir zeytinyağlı baklayla başlıyorsunuz. Sonra enginar devreye giriyor. Zeytinyağlı bezelye, bol dereotuyla falan. Gerçekten hepsi yemyeşil. Hiçbirinin içine domates girmiyor. Salça asla değmiyor bile. Böyle yemyeşil bir sofra. Ve tamamen vegan diyebiliriz. Baklanın yanına konulan yoğurt hariç. İspanya her zaman birinci. En çok zeytin ve zeytinyağı üreten ülke. Biz aslında genelde dördüncü sıradayız. Hatta ara ara 5'e düştüğümüz de oluyordu. İtalya, Yunanistan, bazen araya Tunus, hatta Esad zamanında Suriye girebiliyordu. Suriye çok yatırım yapmıştı zeytine. Tunus'ta da İtalyanların zaten geniş alanlarda zeytin bahçeleri var. Dolayısıyla 4-5 kategorisinde yer alıyorduk. Ama son 3 yıldır İtalya'yı solladık ve dünya lideri İspanya'nın arkasında ikinci dünya lideri olduk. Evet, zeytinyağı bütün bu ülkelerde bol miktarda tüketiliyor. Hemen hemen her yemeğe giriyor. Ama zeytinyağlı diye bir kategori sadece ve sadece Türk mutfağında var. Peki zeytinyağlı deyince ne anlıyoruz? Aslında zeytinyağı ile birlikte sebzenin de birlikte pişmesi, pişme suyunun da tamamen neredeyse yok olarak, yani suyuna kalarak adeta bütün o lezzetleri özümseyen bir sos haline gelmesi son derece lezzetli. Aslında zeytin yetiştiren bölgelerde sıcak yemeklere de zeytinyağı konur. Hatta baklava bile zeytinyağı ile yapılır. Dolayısıyla zeytinyağlı diye ayrı bir kategoriyi çok ayrıştırmak mümkün değil. Mesela otlar da toplanır, haşlanır, üstüne zeytinyağı, limon konur. Fakat İstanbul'da aslında hem İstanbul mutfağı klasik Osmanlı mutfağının, yani bugünkü klasik Türk mutfağının temelinin oluştuğu yer, aynı zamanda çok kültürlü bir yapısı var. Ve İstanbul'da da aynı zamanda farklı cemaatler yaşıyor ve onların da Paskalya döneminden önce uzun bir perhiz dönemi var. Her türlü hayvansal gıdadan uzak duruluyor. Ayrıca İstanbul'da Hıdrellez öncesi, yani 5 Mayıs öncesi kuzu kesimine izin verilmiyor. Ancak Hıdrellez zamanı kuzu devreye girebiliyor. Dolayısıyla bahar aslında bir arınma zamanı gibi. Dolayısıyla zeytinyağlı yemekler de bu kültürün etrafında gelişmiş. Yani aslında Türk mutfağına İstanbul mutfağının bir katkısı. Dolayısıyla da böyle zeytinyağı ile pişen sebzeler için zeytinyağlı diye bir kategori doğmuş ve bu tamamen şimdi Türk mutfağının klasik temel taşlarından biri haline gelmiş. Hem tariflerimiz olacak, hem önerilerimiz olacak. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Müzik arası.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülke genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu, İzmir ve Antalya daha güneşli. İstanbul 25, Ankara bulutlu 23, İzmir 31, Bursa 28, Antalya açık 25 derece. Marmara geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış görülebilir. Sıcaklık 28-30 derece aralığında. İç Anadolu'da Yozgat-Sivas kesiminde bahar sağanağı sürüyor. Eskişehir parçalı bulutlu 26, Kayseri 24 derece. Ege güneşli, Manisa 32, Muğla 29, Bodrum açık 30 derece. Akdeniz geneli az bulutlu, Lodos hafif, Adana ve Hatay 29 derece. Karadeniz'in genelinde Bolu-Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar var. Bolu 25, Samsun 20, Trabzon 19 derece. Doğu kesimlerde Erzurum-Erzincan bölümünde hala sağanak geçişi var. Güneydoğu az bulutlu, Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 12.
1: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade verdi. Dün akşam saat 18.35'te başlayan ifade işlemleri gece 3'e kadar sürdü. İlk olarak Mustafa Gökhan Böcek, ardından Muhittin Böcek dinlendi. İkisine de dosyada yer alan iddia ve delillere ilişkin sorular yöneltildi. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Aynı dosya kapsamında tutuklanan oğlu Mustafa Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yapmıştı. Ekrem İmamoğlu hakkında açılan iki farklı dava kapsamında bugün hakim karşısında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada 35. oturum yapılacak. Casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması da Silivri'de başladı. Casusluk davasında tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'le avukatları hazır bulundu. Duruşmada CHP'den genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve sanıkların aileleri de izleyici olarak yer alıyor. Duruşmanın başında mahkeme başkanı sırayla sanıklar Gün, Yanardağ, Özkan ve İmamoğlu'nun savunmalarının alınacağını ifade etti. Bu sırada söz alan İmamoğlu, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının diğer salonda görülen duruşmasına geçmek için savunma sırasının öne alınmasını talep etti. Mahkeme başkanı bu durumu değerlendirebileceklerini belirtti. İddianamede İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın siyasal casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi. Son olarak soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan iş insanı Orhan Yıldırım, yurt dışından dönüşte havaalanından emniyete götürülmüştü. Böylece zanlıların tümü gözaltına alınmış oldu. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı teklifi sundu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hafta önce sunduğu 14 maddelik teklifine İran geç yanıt verdi. Başkan Donald Trump, İran'ın karşı teklifini kabul etmedi. Tahran'ın talepleri arasında Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması, savaşın tüm cephelerde bitmesi, saldırmazlık garantisi, petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 gün içinde sona ermesi var. Tahran'ın nükleer silahlar konusundan hiç bahsetmemesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifini okuduğunu açıkladı. "Beğenmedim, tamamen kabul edilemez," dedi. Trump paylaşımında eski Amerikan Başkanı Obama'nın İran'ın yanında yer aldığını iddia etti. Tahran yönetimine 1 milyar 700 milyon dolar verildiğini söyledi. Trump, Obama'yı facia olarak tanımlarken, halefi Joe Biden'ın ise Barack Obama'dan dahi kötü olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İranlıların ABD ile alay ettiğini de öne sürdü. Sözlerini "artık gülmeyecekler" diyerek noktaladı. Bu paylaşımdan sonra Taslim Haber Ajansı'ndan bir açıklama daha yapıldı. Trump'ın İran'ın yanıtı karşısındaki tepkisi hiçbir önem taşımıyor. Eğer Trump İran'ın yanıtından memnun değilse bu doğal olarak İran için daha iyidir denildi. ABD'nin İran'a bir hafta önce sunduğu taslakta İran'ın nükleer programı, Hürmüz'deki gerilimin azaltılması ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının başka bir ülkeye nakledilmesi gibi konuları içerdiği ancak temel meselelerin henüz çözülmediği ifade ediliyor. Konuya ilişkin soruları İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yanıtladı.
4: Bence çok şey başardık ama savaş henüz bitmedi. Çünkü İran'dan çıkarılması gereken zenginleştirilmiş uranyum hala var.
3: Karadan saldırıya kapıyı aralık bıraksa da bir anlaşma olsun olmasın gider uranyumu alırız. Trump bana oraya girmek istiyorum dedi ifadelerini kullandı.
1: Çin, ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin 13-15 Mayıs tarihleri arasında olacağını doğruladı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in davetiyle Pekin'de resmi ziyarette bulunacağı belirtildi. Böylece Trump 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret edecek. Amerika'nın önceki başkanı Joe Biden Çin'i ziyaret etmemişti. Mecliste yeni haftada vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek. Genel kurula gelecek teklif varlık barışı düzenlemesini de içeriyor.
5: Varlık barışını da içeren vergi düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Teklifte Türkiye'de yerleşmiş sayıdan gerçek kişilerin son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlarından 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İmal ettiği malları doğrudan ihraç eden şirketlerin kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. Teklif imalatçı ihracatçılar için teşvik ve vergi indirimi sağlıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
1: Hantavirüs başlığına geçelim. Vakaların görüldüğü kruz gemisindeki yolcuların büyük bölümü dün tahliye edildi. Gemideki yolcular uçaklarla ülkelerine döndü. Tahliye edilen 5 Fransızdan birinin testi pozitif çıktı. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca'dan alacağız.
6: Senin de belirttiğin gibi tüm dünya temkinli yaklaşıyor. Avrupa'da öyle. Avrupa'da kimi sağlık görevlileri, uzmanları virüsün ne kadar bulaş olduğu ya da riskli olduğu konusunda görüş ayrılığı içindeler. Aslında genel çoğunluk Dünya Sağlık Örgütü gibi bulaş riskinin insandan insana bulaş riskinin çok az olduğunu söylemekte. Fakat Fransa'da bir uzman Ebola virüsüne benzetti bu virüsü ve birazcık da panik yaratmış durumda. Haber kanalları şu anda Fransa'da bunu tartışıyorlar. Ve senin de belirttiğin gibi Kanarya Adaları'nda tahliye işlemlerinin ardından gemideki Avrupalı yolcular ülkelerine varmış durumdalar ve her biri için 40 ile 45 gün arası bir karantina ya da izolasyon süreci başlamış durumda. Bu izolasyon sürecini görünüşe bakılırsa en sıkı tutan iki ülke Fransa ve İspanya. Fransa ile başlayayım. 5 Fransız yolcu dün uçakla Fransa'ya getirilmişti. Bunlardan birinde semptomlar görülmekteydi. İşte o semptomlar görülen yolcunun testinin pozitif çıktığı biraz önce Fransa Sağlık Bakanı tarafından açıklandı. Diğer 4 yolcu üzerinde yapılan testler negatif ancak onlar için de şu anda karantina ya da izolasyon süreci devam ediyor. Bu arada Fransızlar 22 temas vaka tespit etmiş durumdalar. Bunların Saint Helen, Johannesburg ve Johannesburg Amsterdam uçuşlarına seferlerine katılmış yolcular olduğu bildirilmekte ve bu yolculara bu tespit vakalara derhal en kısa sürede sağlık otoriteleriyle temasa geçmeleri çağrısında bulunuldu. İspanya'ya bakacak olursak İspanya'da 14 İspanyol yolcu Madrid'de bir askeri hastanede zorunlu 45 gün karantinaya alınmış durumdalar. İngiltere'de de keza öyle. İngiltere'ye dönen yolcular başta 72 saatlik bir zorunlu karantinadan sonra durumlarına bakılacak ve durumlarına göre ya evlerinde ya da başka bir izolasyon tesisinde karantinaya ya da tecride alınacaklar. Diğer Avrupalı yolcular arasında Almanya, Belçika, Yunanistan ve Hollanda'dan yolcular var. Bunların da hepsi dün uçakla Hollanda'ya getirildi ve Hollanda'dan kendi ülkelerinin sağlık otoriteleri tarafından teslim alındıkları ve takibe alındıkları belirtiliyor.
1: NTV temsilcisi Kayhan Karaca'nın notlarını dinledik. Bir de bir hatırlatmada bulunalım. Bültenimizin sonunda Zeynep Gülalp ile Doktor Bana Doğruyu Söyle programında hantavirüs konusu ele alınacak. Virüsle ilgili merak edilenleri enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Bülent Ertuğrul yanıtlayacak. 28 yaşındaki bir kadın grip nedeniyle İstanbul'da gittiği bir tıp merkezinde kendisine verilen serum sonrası fenalaştı. Götürüldüğü devlet hastanesinde bir ay yoğun bakımda kalan kadın hayatını kaybetti. Genç kadına serum veren kişinin doktor değil, laboratuvar teknisyeni olduğu belirlendi.
7: Bugün anneler günü ve ben çocuğum benim yanımda yok. Ya 28 yaşında benim çocuğum daha 28 yaşında.
8: 28 yaşındaki Gamze Yıldız Mart ayında grip şüphesiyle bir tıp merkezine gitti. Ancak kendisine bağlanan serumun ardından anafilaksi yani ölümcül derecede alerjik reaksiyon yaşadı.
9: 6 tane ilaç katmışlar işte 3 dakika işte taktıkları gibi nefes alamıyorum diyor ama gene de o serum devam ediyor.
10: Genç kadın fenalaştıktan sonra tıp merkezinin önüne bir ambulans geldi. Ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve Gamze Yıldız orada yoğun bakıma alındı.
8: Bir ay boyunca yoğun bakımda kalan Yıldız yaşam savaşını kaybetti.
7: Ben yanıyorum, ben yaşamıyorum. Ben şu an sadece buradayım diye ayakta duruyorum. Tek bir kızımı öldürmediler aslında bizi. Gerçekten hepimizi öldürdüler.
8: Penisilin alerjisi olan genç kadına serum veren kişinin doktor değil, tıp merkezinde çalışan bir laboratuvar teknisyeni olduğu öne sürülüyor.
11: Müdahale yapan ilk kişi bir laboratuvar teknikeri. Aslında serumu hazırlayan kişi de o. Herhangi bir yetkisi yok, müdahale etme yetkisi yok. Müdahale ediyor, fenalaştıktan sonra da herhangi bir şey yapamıyor.
8: İddiaya göre Yıldız fenalaştığı sırada tıp merkezinde doktor yoktu. Ona müdahale eden kişi ise o sırada tesadüfen tıp merkezinde bulunan başka bir hastanenin doktoruydu.
7: Tesadüf doktor ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi? Tesadüfen ben buradayım diyor. O da hatta şaşırıyor.
8: Olayla ilgili soruşturma başlatılırken laboratuvar teknisyeni dahil tıp merkezinde çalışan herkesin ifadesi alındı. Yıldız'ın ölümüne ilişkin adli tıp kurumundan gelecek rapor bekleniyor.
1: Tunceli'de 9 yıl önce aracında tüfekle vurulmuş halde bulunan Onur Sefer'in şüpheli ölümü aydınlatılamadı. O dönem gencin hayatına son verdiği iddia edildi. Bilirkişi raporu cinayete işaret etse de soruşturmada herhangi bir ilerleme sağlanamadı.
5: 9 yıl önce aracında vurulmuş halde bulundu. Hayatına son verdiği söylendi. Ailesi ise gencin öldürüldüğünü öne sürüyor.
12: Silahta olan parmak izleri kime ait? Arabada olan saç örnekleri kime ait? Arabada olan çamur izleri kime ait? Arabanın bagajında olan kan lekesinin kimliği belirsiz denmesi yani büyük bir hata zaten.
5: Olay 20 Mayıs 2017'de Tunceli'nin Hozat ilçesinde meydana geldi. 21 yaşındaki Onur Sefer otomobilinde ölü bulundu. Genç tüfekle göğsünden iki kez vurulmuştu. Bilirkişi raporuna göre silah bitişik mesafeden ateşlenmişti. Ancak bu durum tüfeğin boyutu, gencin pozisyonu ve araç kapısındaki saçma izleriyle uyumsuzdu. Ayrıca ön koltukta ve arka tekerlekte bulunan kan lekelerinin nasıl oluştuğu tespit edilemedi. Raporda mevcut delillerin intiharı destekleyici nitelikte olmadığı ve olayın cinayet olabileceği belirtildi. Soruşturmada 4 savcı değişti ancak herhangi bir gelişme sağlanamadı.
12: Kardeşim oturur. Koltukta oturur vaziyette duruyordu. Silah da yanında dikey şeklinde duruyordu. Hani bu zaten delillerin resmi olarak uygun olmadığını gösteriyor, yapılmadığını gösteriyor.
5: Onur Sefer'in öldürüldüğünü öne süren aile zanlıların yakalanmasını istiyor.
1: İstanbul'da yazı andıran sıcaklıkların ardından hava yeniden değişiyor. Yarın akşam saatlerinde başlayacak sağanak yağışın hafta boyunca aralıklarla sürmesi beklenirken, perşembe günü sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek, mevsim normallerinin altına girilecek.
2: NTV Radyo

0: Kale Kilit.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
4: Lösev hayat verir.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: başlıyor.
1: Dünya COVID-19'un ardından şimdi de hantavirüs endişesiyle karşı karşıya. Hollanda bandralı Hondius adlı gemide 3 kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrasında bir tedirginlik hali başladı. Acaba COVID-19 gibi bir salgın mı olacak sorusu akıllarda belirdi. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi direktörü bu COVID değil ve bunu COVID gibi ele almak istemiyoruz dedi. Dünya Sağlık Örgütü ise tahliye edilen yolcuların 42 günlük bir karantinaya alınmasını öneriyor. Hantavirüs vakalarının görüldüğü Cruise gemisinden tahliye edilen 3 Türk de İspanya'dan yola çıktı. Tahliye işlemi bugün 20'ye kadar devam edecek. Biz de bu konuyu konuşacağız. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'la. Hocam merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
1: Teşekkür ederiz. Hantavirüs konuşacağız. Tam olarak nedir? Onu diğer viral hayvandan insana geçen hastalıklardan ayıran temel karakteristik özellikler nelerdir? Sadece fareler mi taşıyıcı? Bu konuları merak ediyoruz. Dilerseniz bununla başlayalım.
2: Tamam. Aslında 1950'lerde ilk kez farkına varılmış bir virüs ve infeksiyon. Bu Kore Savaşı sırasında zaten virüsün adı da oradan geliyor. Bir RNA virüsü, bulaş kaynağı, asıl bulaş kaynağı kemirgenler, yani bu ne anlama geliyor? Fareler, sıçanlar, özellikle tarla fareleri ve dünyada da iki gruba ayrılıyor. Virüsün değişik çeşitleri var. Bu çeşitleri hani bu COVID'den de hep anımsayacaksınız. Bu varyant dediğimiz, ama bunlar adlandırılıyor. Bir grubu Asya Avrupa tipi. Bu Asya Avrupa tipinde işte bizim ülkemizde de görülen Dobrava ve Pumala virüs tipleri var. Ve Hanta da bu grubun içerisinde. Bir diğeri ise Amerika tipi. Bu Amerika tipi biraz daha farklı, ki bu gemideki salgın o Amerika tipiyle, Andes tipiyle oluşmuş durumda. Bunların klinik farklılıkları var. Örneğin Asya Avrupa tipinde daha çok böyle bir kanamalı ateş tarzında bir infeksiyon oluşurken, işte bizim Kırım Kongo kanamalı ateşe benzeyen ve ardından böbrek yetmezliği gelişirken, Amerika tipinde ise daha çok akciğerleri kısan, akciğer ödemine yol açan, akciğerde sıvı birikmesine yol açan bir infeksiyöz tablo ortaya çıkıyor. Ve mortalite oranları da ne yazık ki birbirlerinden farklı. Örneğin Asya Avrupa tipi ve bizim Türkiye'de görülen tipinde mortalite oranları böyle %5-10'lar civarında seyrederken, ne yazık ki Amerika tipinde bu mortalite oranı %30'lara çıkabiliyor. O nedenle de daha ciddi tipi aslında bu gemide görülen ve Amerika tipinde. Şimdi şunu bilmek gerekiyor. Bir kere buradan yeni bir pandemi çıkması çok zor. Yani hani onu bir yere koyalım. Çünkü insandan insana geçiş, örneğin Asya Avrupa tipinde henüz gösterilememiş durumda ya da büyük olasılıkla çok yakın temasta olabilir. Bir tek Amerika tipinde insandan insana geçiş gösterilmiş, ama çok nadir ve çok yakın temas gerektiriyor. Yani hani böyle COVID-19'daki gibi veya influenza'daki gibi hemen yakın temas, işte damlacık yoluyla bir bulaş söz konusu değil. O anlamda da hani şu anda içimiz biraz daha rahat. Bu RNA virüsleri, artık herkes biliyor bunları, hepinizin de bildiği gibi çok çabuk değişebilen, mutasyona uğrayabilen virüsler ve insandan insana geçişi kolaylaşırsa ancak o zaman bir pandemiyi konuşabiliriz. Acaba pandemiye dönüşebilir mi konuşabiliriz. Ama bence şu anda öyle bir risk söz konusu değil.
1: Peki hocam, hemen şunu soralım. Fareler her ortamda bulunabilen canlılar. Şimdi diğer hayvanlarda da temas riski var. Hayvanlara, yani sadece fareler üzerinde mi süre gelen bir hastalık, yoksa diğer hayvanlara geçme riski de var mı? Ve o hayvanlarla temas eden insanlar, örneğin işte ahırları olan insanlar ya da şimdi artık yaz ayları doğaya çıkacak insanlar, oralarda hayvanlarla temas eden insanlarda bir risk faktörü doğar mı?
2: Diğer hayvanlar hayır, buna bu şekilde söyleyebiliriz. Kemirgenler burada taşıyıcılar. O anlamda da hani buradan şöyle bir yola gitmeyelim. Çünkü hepimizin korkusu o. İşte biliyorsunuz bir kuş gribi olduğunda insanlar böyle milyonlarca tavuğu itlaf ettiler falan. Bir anda bir tavuk düşmanlığı ortaya çıktı. işte buradan yola çıkarak böyle bir yere doğru gitmemeliyiz. Şu çok önemli. Bu hastalık hep bilinen ama nadir görülen hastalıklardan bir tanesi. Yaygın bir hastalık değil. Bu anlamda biraz rahat olalım. Örneğin Türkiye'de bugüne kadar işte 2018'e kadar veriler tam sağlam. Yani 200-300 civarında hasta görülmüş durumda. Belki ondan sonra da bir o kadar daha görülmüş olsa yani toplasanız 500-600 civarında bir hasta.
1: Ama tabii bu 1950'den beri değil mi hocam? Yani ilk görüldüğü tarih söyleyeyim.
2: Benim söylediğim 2009-2018 arasındaki hani biz çünkü o zaman farkına vardık. Aslında 2009'da ilk kez biz bunu konuşmaya başladık ülkemizde. Çünkü o dönem ilk kez farkına vardık. Zonguldak Bartın yöresinde küçük bir salgın oldu. 18-19 hastalık ve 4 hasta yaşamını yitirdi orada. O dönemde Güven Çelebi ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmayla ortaya çıktı bu. Ve biz anladık ki evet Türkiye'de de bu hastalık var. Şimdi o dönemden bu döneme yaklaşık 15 yıllık dönem içerisinde toplasanız işte 500 civarında tanısı konulmuş hastamız var. Hani şimdi bunu bir COVID'le veya bir influenza'yla karşılaştıramayız bile. Hani bir influenza düşünün aynı dönemde 10 binlerce insanı etkiliyor ve işte insan bazı risk grubundaki insanların yaşamını yitirmesine yol açıyor. O anlamda da hani ben bu dönemki paniği biraz abartılı buluyorum. Evet. Hani bunu söylerken de hani bir tartışma açmak da istemiyorum ama yani 15 yıllık dönem içerisinde toplamda Türkiye'de 500-600 civarında hasta tanık olmuş hastanın olduğu bir hastalık tablosundan bahsediyoruz. Dünyada da bu böyle aslına bakarsanız. Evet 10 binlerle ifade ediliyor bir yıl içerisinde hantavirüs infeksiyon sayısı ama hani influenza ile karşılaştırıldığında veya diğer infeksiyöz hastalıklarla karşılaştırıldığında aslında çok da yaygın bir hastalık değil. Evet. Ha, bu dönemde bu kadar ön plana çıkmasının nedeni evet bir yolcu gemisinin içerisinde kapalı bir ortam içerisinde büyük olasılıkla insandan insana geçişin de olduğu küçük bir salgının yaşanmış olması. Hani şu anda bu.
1: Peki, tabii COVID'i de yaşadığımız için geçmişte buna karşı da bir refleks gelişti. Bu yüzden böyle bir panik hali de var.
2: Evet. Yani biraz daha sakin olmakta fayda var. Hani ne yapılabilir? Yani evet kemirgenlerin yaşadığı yerler bu açıdan riskli. Çünkü biz 2009'da farkına vardıktan sonra Türkiye'deki kemirgenlerde yapılan çalışmalarda kemirgenlerin bu hastalığı, bir grup kemirgenin bu hastalığı taşıdığı ortaya çıktı. Virüsü taşıdığı ortaya çıktı. O anlamda işte açık tarla alanları, kemirgenlerin bol olduğu bölgeler bu anlamda riskli bölgeler sayılabilir. Ama hani yaygın bir hastalıktan söz etmiyoruz. Örneğin şu anda Türkiye'de bence yaza doğru girerken önemli sağlık, infeksiyöz sağlık sorunlarından bir tanesi Kırım Kongo kanamalı ateşi. Yani o çok daha yaygın. Yani kenelerle bulaşan ve birçok insanı etkileyen. Hani açık alanlarda eğer korunacaksak özellikle Kırım Kongo kanamalı ateşinin yaygın olduğu bölgelerde işte Sivas gibi, Tokat gibi, Orta Karadeniz ve gibi o bölgelerde bence Kırım Kongo'dan korkmakla ona göre önlemler almak daha doğru bir yaklaşım.
1: Peki hocam şimdi hantaya dönecek olursak virüsün insana bulaşması için doğrudan temas mı gerekiyor yoksa havada asılı kalan partiküller yoluyla da bulaşabilir mi? Bu ilk sorum. Özellikle kırsal alanlarda yine gıda depolarında ya da eski depolarda temizlik yapanlar nelere dikkat etmeli?
2: Çok yerinde bir soru bu. Çünkü aslında çevreye yayılan aerosole olan yani çevrede o hava partikülleri içerisine yayılan virüslerin solunması yoluyla bu virüs insana bulaşıyor. Ve tabii ki o kemirgenlerin sekresyonları aracılığıyla da bulaşabiliyor. Yani bir temas ve sekresyon aracılığıyla çünkü eller kontamine olduğunda. Aslında geçen gün bununla ilgili çok güzel bir video vardı. O denk geldi. Ben de o öneriye katılıyorum. Hemen söyleyeyim. İşte bu kemirgenler biliyorsunuz o söylediğiniz gıda depolarında bu tür yerlerde çok yaygın olarak bulunabiliyorlar ve çevreye işte dışkılarını bırakabiliyorlar, idrarlarını bırakabiliyorlar. Virüs orada temizlik personeli gelip orayı süpürmeye başladığında, temizlemeye başladığında aslında virüsü havaya doğru yaymaya başlıyor ve solunum yoluyla da alabiliyorlar. O zaman yapılması gereken çok kolay. Aslında bir maske takarak o temizlik yapılabilir ve çok rahat bir biçimde bu virüsten korunabilir. Hijyen koşullarına uymak, ellerinizi yıkamak, sabuna ve suya dokunmak aslında yine virüsten korunmak için önemli yollardır diyebiliriz.
1: Şimdi gemideki yolcuların tahliyesi sürüyor dedik ve Dünya Sağlık Örgütü de 42 günlük bir karantina sürecine girilmesi gerektiğini söyledi bu yolcuların. İspanyol hükümeti yolcuların 42 günün tamamını hastanede geçireceğini açıkladı. Fransa'da 72 saat hastanede tutulduktan sonra evlerinde 45 gün izole edilecekleri haberi geldi. Şimdi o gemideki herkes buna maruz kalmış olabilir mi? Virüse maruz kaldıktan ne kadar süre sonra hastalık ortaya çıkıyor ve bu süreçte kişi başkalarına virüsü bulaştırabiliyor mu? Ya da hani insandan insana geçmiyor bir türü dediniz ama insandan insana bulaş nasıl oluyor? Bunu da öğrenmek isterim hocam.
2: Şimdi şöyle bir inkübasyon periyodu ve yani kuluçka süresi dediğimiz süre var. Bu yaklaşık bir hafta, iki hafta ve en uzun süre evet bu altı haftaya kadar uzayabiliyor. Şimdi o nedenle zaten böyle bir karantina önlemi alınıyor. Yani klinik tablo oluşursa, hastalığın pozitifliği oluşursa diye bu türde daha önceki insandan insana geçiş kanıtlanmış olan da yine bu ARDES türü tipi o nedenle bu şekilde dikkate alınarak insanlar karantinaya sokuluyor. Klinik tablo bu dönem içerisinde herhangi bir anda çıkabilir. O nedenle de o dönem için karantina süresini tamamlamaları gerekir. İnsandan insana geçişin de yakın temasla olması gerekiyor. O pozitifleştikten sonra hastalık tablosu, klinik tablo oluştuktan sonra bulaşma başlar ve akciğerlerden dışarıya doğru çıkan virüsler dışarıya atılmaya, sekresyonlar aracılığıyla dışarıya atılmaya başladığı anda başkaları için risk oluşturabilir. Özellikle sağlık çalışanları için risk oluşturabilir. Yakın çevre için risk oluşturabilir. Ama bir daha şunu önemli vurgulayalım. Bulaş için gerçekten çok yakın temas gerekiyor. Dikkat ederseniz gemideki ilk etkilenenler bir çift. Yani büyük olasılıkla evet. Birine bulaştı ve daha sonra ondan eşine geçti ve bir de sağlık çalışanı doktor yani büyük olasılıkla onlar hasta oldular. Orada müdahale sırasında yakın temas sırasında bulaş söz konusu. Dikkat edilmesi gerekenler o yakın temastan olabildiğince kaçınmak olmalı.
1: Peki belirtileri nasıl hocam? Ve şu an için hantavirüse özel bir antiviral tedavi ya da bir aşı mevcut mu? Nasıl bir tedavi süreci var bunun?
2: Belirtileri her iki tipte de benzer aslında ama daha sonrasında ayrılıyor. Biraz grip gibi başlıyor. Yani böyle işte ateş, yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrısı, yorgunluk gibi başlayabiliyor. İşte kanamalı tipte olmaya başladığı zaman bizim vücutta petechial dediğimiz küçük küçük nokta tarzında kanamalar olmaya başlıyor. O ardından böbrek yetmezliği tablosu gelişiyor. Diğer tipte ise yine aynı bulgularla başlayıp daha sonra solunum güçlüğü, nefes darlığı yakınmaları başlıyor hastalarda. Belirtiler bunlar. Ve ne yazık ki şu anda bir antiviral tedavi söz konusu değil. O anlamda da yaptığımız tedavi sadece semptomatik tedavi. Hani semptomların düzeltilmesine yönelik tedavi.
1: Hı hı. Şimdi az önce siz bahsettiniz işte 2008-2009 yıllarından yine 2018'de Arjantin'de bir köyde Epuyen köyünde çıkmış ve bir salgın olmuş hantavirüs salgını. 34 kişiden 11'i hayatını kaybetmiş. Bu virüs durup durup çıkan kendini gösteren bir virüs mü? Geçmişte örnekleri var mı? Yoksa mutasyona uğrayıp mı tekrar geliyor ve bunun iklim değişikliğiyle bir bağlantısı var mı? Ne dersiniz? Bununla alakalı.
2: Tabii bundan sonrası artık spekülasyon oluyor. Çünkü evet. Bilimsel çalışmalar tam olarak bunları göstermiş değil. Yani belki de küçük küçük salgınlar oluyor fakat biz o hastalığa yönelik tanısal gecikme veya tanısal eksiklik nedeniyle farkına varamıyoruz. Örneğin belki de Türkiye'de de bundan önce 2009'dan önce vardı büyük olasılıkla ama ilk belirtiler farkına varma aslında Kore Savaşı sırasında orada savaşan Türk askerlerinde de görüldüğü yönünde bir takım bilgiler var. Belki de dünyada da böyle ufak tefek salgınlar oluyor ve atlanıyor bunlar. Bunu söyleyebiliriz. Tabii ki iklim değişikliğiyle şimdi biz her şeyi oraya da bağlamaya eğilimli hale geldik ama yani şu çok önemli bakın. Şu anda hastalığı niye konuşuyoruz? Bir yolcu gemisinde olan kişilerin hastalanması nedeniyle konuşuyoruz. Göçler yani düzensiz göçler, sağlık kaydı olmadan yapılan göçler bu tür infeksiyöz hastalıkların, bulaşıcı infeksiyöz hastalıkların yayılmasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi. Yani şimdi COVID-19 dönemini anımsayın. Yani bir anda Çin'in bir küçük ya da bir şehrinden çıkıp dünyanın tümüne çok hızlı bir biçimde yayıldı. Neden? Artık dünya global bir köy. O anlamda göçler ve tabii ki bu göçlerin göçlere yol açan küresel iklim değişikliği buradaki en önemli faktörlerden bir tanesi. Ama hani bu tarla farelerini ya da bu tür vektörleri ne kadar etkiliyor? Onlar ayrı bilimsel çalışmaların konusu. Hakikaten böyle bir değişim var mı? Vektörlerin iklim değişikliği nedeniyle bulundukları bölgeden çıkıp başka bir bölgeye gitmesi söz konusu mu ki biz bunu biliyorsunuz maymun çiçeği hastalığında gördük. Yani Afrika'nın belirli bir bölgesindeyken o hastalık bugün artık işte Avrupa'da da görülmeye başlandı yavaş yavaş. Bu da tabii ki o hastalığı bulaştıran vektörün artık Avrupa'da da görülmeye başlanması ki bu birebir iklim değişikliğiyle. Hantavirüs için henüz bu tür çalışmalar yok. Belki de gelecekte bu tür çalışmalar yapılacak ve biz daha fazla aydınlanacağız bu konuda.
1: Çok teşekkür ederiz hocam programımıza katıldığınız ve vakit ayırdığınız için. Sağ olun.
2: Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün hantavirüse dair merak ettiklerimizi konuştuk. Konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'du. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.

0: Bir radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu. Sarı Kırmızılar kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor.
3: Şampiyon Galatasaray kupasını bekliyor. Süper Lig'de bitime bir hafta kala zaferini ilan eden Sarı Kırmızılılar şampiyonluk törenini sezonun son maçından önce yapacak. 17 Mayıs Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak şampiyon, kupayı 13 Mayıs Çarşamba günü kaldırmak için federasyona başvurdu. Saat 19.05'te Ramspart'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Havai fişek ve drone gösterilerinin olacağı stadyumdaki şampiyonluk gecesinde ünlü bir sanatçının sahne alması beklenmiyor. 26. kez şampiyon olan Galatasaray, federasyonun çarşamba günü için yapılan planlamayı onaylamasının ardından taraftarı resmi duyuruyu yapacak.
2: 26. kez zafer ilan eden Galatasaray'da birçok isim performansıyla öne çıktı. Osimhen, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz bunlardan bazıları. Sarı Kırmızılı takım ayrıca ezeli rakipleriyle arasındaki farkı açmaya da devam etti.
4: 2023, 2024, 2025 ve 2026.
5: Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.
4: Galatasaray üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu kazandı. Sarı Kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'u geride bırakan Galatasaray, son şampiyonluğuna taraftarı önünde ulaştı. Sarı Kırmızılılar, şampiyonluk yolundaki en büyük adımını ise taraftarı önünde kazandığı 3-0'lık Fenerbahçe derbisiyle attı. Galatasaray bitime 3 hafta kala farkı 7 puana yükselterek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.
5: Rakibimizin şampiyonluk şansını çok çok çok minimuma indirdik. O yüzden bu derbiyi kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemliydi.
4: Dünyanın sayılı santrforları arasında yer alan Victor Osimhen hem golleri hem performansıyla şampiyonluğun mimarlarından.
6: Real Madrid için Mbappe neyse, Bayern Münih için Harry Kane neyse, Osimhen de Galatasaray için. Osimhen bu anlamda çok önemlidir.
4: Nijeryalı forvet derbinin ardından rakiplerini tiye alırken kendilerini şampiyonluğa taşıyan antrenmanların önemine dikkat çekti.
7: Dürüst olmam gerekirse bugün burada gördüklerim benim için hiç sürpriz olmadı. Antrenmanlarda yaptıklarımız bu maçta yaptıklarımızdan çok daha sert. Son iki antrenmanımız bu maçtan çok daha zordu.
4: Takımın en istikrarlı ismi ise Abdülkerim Bardakçı. Tecrübeli stoper bu sezon Galatasaray'da en çok süre alan isim. Kaptanlık pazubandını da takan 31 yaşındaki futbolcu takımın en önemli liderlerinden. İstatistiklerde Abdülkerim Bardakçı'yı Barış Alper Yılmaz takip ediyor. Takımın önceki şampiyonluklarında da önemli rol oynayan tecrübeli futbolcu Victor Osimhen ve Mauro Icardi'den sonra takımın en skorer ismi.
8: Çok mutluyum, çok gururluyum ama önemli olan hedeflerimiz var bizim, sorumluluklarım var. Hiçbir şey beni yıldıramaz yani. O yüzden sakatlık yani bana bir şey yapmaz diyebilirim.
4: Uğurcan Çakır 14 yıl boyunca Galatasaray Kalesi'ni koruyan Fernando Muslera'nın yokluğunu aratmadı. Şampiyonluk yolundaki en önemli transferlerden biri oldu.
9: Burada olduğum için mutluyum. Geçmişe hiç bakmıyorum. Burada yaşattığım şeylerden gurur duyuyorum.
4: Galatasaray milli kaleci için sezon başında Trabzonspor'a 27,5 milyon euro ödedi. Torreira'lı, Lemina'lı şampiyon kadro yaz aylarında Leroy Sané, İlkay Gündoğan ve Sasha Boy ile güçlendi. Devre arasında da Noah Lang, Yasser Asprilla ve Renato Enaga takıma katıldı. Sezona 7'de 7 yaparak başlayan Okan Buruk'un ekibi, takipçisi Fenerbahçe karşısında 6 puanlık fark yakaladı. Sarı kırmızılılar sezonun devamında tökezlese de üst üste iki maçtan fazla puan kaybetmedi. Galatasaray böylece 1996-2000 yılları arasında kendisinin elde ettiği 4 sezonluk şampiyonluk serisi rekorunu egale etti. Peş peşe 4. şampiyonluğunu da kazanan Galatasaray rakipleriyle farkı açıyor. Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 16, Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve Başakşehir'in birer şampiyonluğu var. Galatasaray ise 26. şampiyonluğunu kutluyor.
2: Trendyol 1. Lig Playoff 2. tur eşleşmesinde Sipahi Bodrum Futbol Kulübü Çorum Futbol Kulübü'nü bugün konuk edecek. Bodrum İlçe Stadında saat 20'de başlayacak karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek. Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmenin ikinci mücadelesi 15 Mayıs Cuma günü Çorum Şehir Stadında oynanacak. Tur atlayan takım playoff finalinde Esenler Erokspor'la Süper Lig'e yükselme mücadelesi yapacak. Öte yandan sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig vizesini alan Ahmetspor Diyarbakır'da kutlama yaptı. Güneydoğu Anadolu temsilcisi tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Ahmet Sportif Faaliyetler Kulübü kupasını Diyarbakır Nevruz Parkı'da düzenlenen ve binlerce taraftarın katıldığı törenle aldı. Fenerbahçe Arsev kadın futbolunda ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı lacivertler bitime 2 hafta kala ilk kupasını garantiledi. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Giresun Sanayispor'u deplasmanda 7-0 yenen Fenerbahçe, en yakın takipçisi Trabzonspor'la 7 puanlık farkı korudu. Kadın futbol takımını 5 sene önce kuran Sarı Lacivertliler Süper Lig'de ilk şampiyonluğuna ulaştı. Arda Turan, Ukrayna'daki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. Türk teknik direktörün çalıştırdığı Shakhtar Donetsk bitime 3 hafta kala zaferini ilan etti. 27. haftada Poltava'yı deplasmanda 4-0 yenen Shakhtar, en yakın takipçisiyle puan farkını 11'e yükseltti. Bir yıllık aranın ardından ligin zirvesine dönen turuncu siyahlılar 16. kez Ukrayna şampiyonu oldu. 39 yaşındaki Arda Turan ise teknik direktörlük kariyerinde ikinci kez kupa kazandı. 2024'te Eyüpspor'u 1. Lig'de şampiyon yapan Turan, ikinci zaferine Ukrayna'da ulaşmış oldu. Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ikinci takım Mersinspor oldu. Karşıyaka ise son saniye basketiyle lige tutundu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında ateş hattındaki 3 takımın maçı aynı anda başladı. Mersinspor deplasmanda Trabzonspor'a 90-80 yenildi ve lige veda etti. Bursaspor'u son saniye basketiyle 84-82 yenen Karşıyaka sezonu 14. sırada tamamladı. Ali Apetkim Spor, Tofaş'a yenilmesine rağmen Mersinspor'un mağlup olmasıyla ligi 13. basamakta bitirdi. Önceki haftalarda Onva Büyükçekmece Basketbol'un küme düşmesi kesinleşmişti. MotoGP'de Fransa Grand Prix'sini Jorge Martin kazandı. Le Mans'da düzenlenen 27 turluk yarışta bitime 3 tur kala zirveye yükselen Martin, bu sezon ilk kez yarış kazandı. Yarışa 17. cepte başlayan Toprak Razgatlıoğlu da finish çizgisini 13. sırada geçerek ilk sezonundaki en iyi derecesini yaptı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Radyo tiyatrosunda yeni macera başlıyor.
1: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
0: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım 16 Mayıs Cumartesi günü yayına giriyor.
2: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
0: Radyo tiyatrosu sevenler yine aynı saatte 11.30'da NTV Radyo başına.
1: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
3: Reklam. Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: NTV Radyo.

0: Fermanla evdeki hesap.
1: Küresel bazda emtialar pamuğundan petrolüne, palladyumundan nikeline kadar günlük hayatımızı belirlediği refah ve esenliğimizi sağladığı kadar dünya piyasalarının da temel dinamiklerini veya unsurlarını oluşturuyorlar. Bakımdan geliniz haftanın ilk gününde emtialardaki genel gidişata bir göz atalım. Malum olunduğu üzere uzunca bir süredir, haftalardır Körfez Savaşı'nın o belirsizlik iklimini koyulaştıran ve barış beklentileri sıcak kalmakla beraber bir türlü sonuç aşamasına erişilemeyen ikliminde piyasalar yola devam ediyorlar. Hal böyle olunca oldukça çalkantılı bir tablo karşımıza çıkıyor. Değerli metallerle başlayalım. Değerli metaller aslında tamamlanan haftada iyimserliğin bir parça daha ön plana çıkmasıyla birlikte enflasyon endişelerinin de Amerika'dan gelen rakamlarla hafiflemesi ve dolar endeksinin zayıflaması gibi sebeplerle palladyum hariç pozitif seyir izlemişler. Katalitik konvertör başta olmak üzere %85'i otomotiv sanayinde kullanılan palladyum hariç gümüşün ons fiyatı gümüşte %6,5, platinde %3,6, altında ise %2,2 artış sağlanmış veya kaydedilmiş. Palladyumdaki gerileme ise %2,3. Tabii bazı metallerin karışık bir seyir izlediğini de ifade ederek devam etmemiz lazım. Bakır fiyatları kısa vadeli jeopolitik rahatlama ve uzun vadeli talep görünümünün etkisiyle geçen hafta baz metaller içinde en güçlü yükselişi kaydetti. Evet, değerli metaller kademesinden veya kategorisinden sonra baz metaller veya benzerleri arasında bakır ön sırada. Bakır bilindiği üzere yapay zeka, veri merkezleri, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji yatırımları ve şebeke altyapısı gibi alanlarda yoğunlukla kullanılıyor. Alüminyum, çinko ve kurşunda da artış kaydedildi. Sanayi metallerine yönelik alımların burada etkin olduğu görülüyor. Buna karşılık değerli metallerin ayrı kotu palladyum ise baz metallerin ayrı kotu veya negatif ayrışan ise nikel oldu. Arz fazlası endişeleri nikeli negatif ayrışmasına yol açtı. Tabii bu çerçevede çinkoda tezgah üstü piyasalarda libre bazında fiyatın gerilediğini de söyleyelim. Brent petrolün değer kaybetmesi iyimserlik dozunun ağır basmasına bağlı. Tabii netice olarak haftalık bazda Brent petrolün yaklaşık %8'i aşan bir düzeyde erilemesine karşılık doğalgazın neredeyse sabit bir seyir izlediğini görüyoruz. Tarım sektörüne kulvarına baktığımızda tarım emtialarında karışık bir seyir karşımıza çıkıyor. Pirinç fiyatları desteklenirken yani yukarı yönlü bir hareket görülürken buğday ve mısır fiyatlarında düşüş kaydedildi. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre mısır ve soya ekimleri son yıllık ortalamaların üzerinde seyrediyor. Bu çerçevede kakao fiyatları gene sert bir yükseliş kaydetti. Kahve fiyatları ise gene yükseliş kaydeden ve %12 civarında artış görülen bir başka emtiayı oluşturuyor. Aslında geçtiğimiz hafta içerisinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO son 3 aydır sürekli bir artış grafiği sergileyen gıda fiyatlarına dikkat çekiyor. Özellikle et endeksinde hakikaten önemli fiyat yükselişleri görülüyor. Tabii pamuk ve diğer unsurlardan mesela şekere de bakalım. Pamukta fiyatlar %0,6 oranında az da olsa artış yönünde bir seyir gösterirken şekerde %1,7 oranında bir düşüş görülmüş. Tabii bu emtiaların harekete konu olması, taşınması gerekiyor. Hareket olmadan bereket olmuyor. Ekonomi basınımızın çalışkan ismi Evrim Küçük, bugünkü yazısında Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresindeki riskler çerçevesinde emtiaların küresel navlun ile ilişkili fiyat hareketlerine dikkat çekmiş. Pandemi döneminde aslında hepimizin hayatına giren ve tanışıklık kazandığımız bir deyim oldu. Baltık Kuru Yük Endeksi. Buna göre emtia taşımacılığı dünyadaki deniz ticareti, bir parantez açalım. Dünyadaki ticaretin, küresel ticaretin taşımacılık bacağının %90'ı denizlerden gerçekleştiriliyor. Yani denizler seyri sefer olmasa küresel ticaretten bahsetmek mümkün değil. Son bir ayda Baltık Kuru Yük Endeksi %38'e yakın bir oranda artarken geçen yılın aynı dönemine göre artış %

0: gene de navlun piyasasında bu maliyet artışlarına ilaveten yeni maliyet artışları bekleniyor. Tabii bunlar da er veya geç tüketiciye daha yüksek fiyatlar ve yukarı enflasyon baskısı olarak yansıyor. Evet, emtiaların şu anki hali fülmerali bundan ibaret, gelişmeler yakından izleniyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarından.

0: müzik arası.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bugünlerde yağış olsa bile başta Ege olmak üzere İstanbul ve iç kesimler boyunca çöl tozlarındaki artış ve zayıflayan rüzgarlar nedeniyle hava çok temiz değil. Çöl tozları demir, kuvars, kil mineralleri taşıdığından ağızda, burunda kaşıntı, yanma yapabiliyor. O nedenle maske kullanılmasında fayda var.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Dünya markası Braz çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Anadolu halk takvimine göre Mayıs ayı mevsimsiz soğuklarla, fırtınalarla geçer. Hava sıcaklığı aniden 10 derece kadar düşüp aynı hızla çıkabilir. Kayıtlara göre mevsimsiz soğuklar çiçek fırtınası ve Hıdrellez fırtınasından sonra bugün başlar ve 3 gün sürer. Avrupa'daysa bugünler buz azizleri günleri olarak anılır. Hava olaylarını etkilediği düşünülen buz azizlerinin bugün, yarın ve sonraki gün kutlamalar yapması nedeniyle don olduğuna inanılır. Tarlada, bahçede ekim dikim işleri de kayıtlara Sofya soğuğu olarak geçen 15 Mayıs'taki soğuklardan sonra başlar. Mevsimsiz soğukların ardından 16 Mayıs'ta Filiskran fırtınası, 19 Mayıs'ta Kokulya fırtınası beklenir. Bir de Nisan yağmurlarından sonra ay sonuna doğru 42. yağmurları başlar. Bugün Sait Faik Abasıyanık günü. Doğayı anlatan en güçlü kalemlerden Abasıyanık, 72 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı. Bir ilkbahar hikayesi öyküsünün giriş paragrafıyla analım. İlkbahar bir bayram, bir uyanış, bir mucize, bir çılgınlık, olmayacak gibi duran bir şeyin oluşu. İlkbahar şu, ilkbahar bu. Kuş, papatya, gelincik, çayır, çimen, ağaç, çiçek, mimoza, zakkum, su sesi, hindiba, çingene, kuzu. Klasik ilkbaharların içinde hepsinin, hatta sülüğün bile yeri vardır. Unuttuklarım da çok dura, en mühimi Nisan, Mayıs güneşi. Sait Faik Abasıyanık'ın bir ilkbahar hikayesinden aktardık.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Braz çatı sistemleri sundu.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden pazartesi, yeni bir haftaya başladık. Yine yoğun bir gündemde karşınızdayız. Ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlık verelim, sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. İlk başlığımız Orta Doğu'daki savaş. Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifine yanıt verdi. Kısaca abluka kalksın, saldırmazlık güvencesini verin, 30 gün içerisinde de nükleeri konuşalım diyorlar. Trump bu tekliften memnun değil. İran tarafıysa Trump'ı memnun edemediysek doğru yerde duruyoruz tadında, havasında. Peki ne olacak? Yeni bir teklif verme süreci mi yoksa savaşa dönüş mü? Süreç çok belirsiz ve değişken. Açıklamalar sert. Son duruma birazdan bakacağız. Tabii Tahran'ın yanıtı ve Trump'ın açıklamaları yine tansiyonu yükseltti ve haliyle bu durum piyasalara hemen yansıdı. Petrol fiyatları, altın ne vaziyette? Yanıtı birazdan ekranda olacak. Hantavirüs salgını gündemin öne çıkan başlıklarından. Gemideki Türk yolcular Türkiye'ye getirildi. Herhangi bir semptom göstermiyorlar ama tedbir amaçlı karantinadılar. Herkes birbirine hantavirüs COVID gibi küresel bir salgına dönüşür mü diye soruyor. Bir endişe söz konusu. Biz de bu soruyu uzmanına sorduk. Hem Türk yolcuların durumu hem de uzman görüşü öğle bülteninde olacak. Ve son başlık elbette spor gündeminin manşeti. Galatasaray cumartesi akşamı şampiyon oldu. 4 yıl üst üste şampiyonluk. Elbette içerisinde farklı hikayeler barındırıyor. Önümüzdeki süreçte okuyacağız. Bugünün haberi ise şampiyonun kupa merasimi. Galatasaray yönetimi Dünya Kupası'nı da düşünerek kutlamayı öne çekti. Çarşamba günü statta kupa merasimi var. Sarı kırmızılar nasıl bir kutlama planlıyor? Şampiyonluğa giden yolda yaşananları, zorlu viraj ve dönüm noktaları hepsini konuğumuzla konuşacağız. Başlıyoruz bültene. Savaş gündemiyle başlayalım. İran-ABD ateşkesi kalışı barışa dönüşecek mi? Dünya bu sorunun yanıtını merak ediyor. Taraflar bir şekilde taleplerini birbirlerine iletiyorlar ama müzakereleri yeniden başlatacak anlaşma bir türlü sağlanamıyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin 14 maddelik ateşkes teklifini teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı bir teklif sundu. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hafta önce sunduğu 14 maddelik teklifine İran geç yanıt verdi. Başkan Donald Trump, İran'ın karşı teklifini kabul etmedi. Tahran'ın talepleri arasında Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması, savaşın tüm cephelerde bitmesi, saldırmazlık garantisi, petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 gün içinde sona ermesi var. Tahran'ın nükleer silahlar konusundan hiç bahsetmemesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifini okuduğunu açıkladı. "Beğenmedim, tamamen kabul edilemez," dedi. Trump paylaşımında eski Amerikan Başkanı Obama'nın İran'ın yanında yer aldığını iddia etti. Tahran yönetimine 1 milyar 700 milyon dolar verildiğini söyledi. Trump Obama'yı facia olarak tanımlarken halefi Joe Biden'ın ise Barack Obama'dan dahi kötü olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İranlıların ABD ile alay ettiğini de öne sürdü. Sözlerini artık gülmeyecekler diyerek noktaladı. Bu paylaşımdan sonra Taslim Haber Ajansı'ndan bir açıklama daha yapıldı. Trump'ın İran'ın yanıtı karşısındaki tepkisi hiçbir önem taşımıyor. Eğer Trump İran'ın yanıtından memnun değilse bu doğal olarak İran için daha iyidir denildi. ABD'nin İran'a bir hafta önce sunduğu taslakta İran'ın nükleer programı, Hürmüz'deki gerilimin azaltılması ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının başka bir ülkeye nakledilmesi gibi konuları içerdiği ancak temel meselelerin henüz çözülmediği ifade ediliyor.
0: Tüm bu yaşanana İsrail tarafı nasıl bakıyor? İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran savaşının henüz bitmediğini söyledi. Netanyahu, anlaşma olsa da olmasa da zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkartılması gerektiğini belirtti. İsrail Başbakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin CBS kanalına konuştu.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaşa girmesinin arkasındaki en önemli aktör olarak gösterilen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Amerikan medyasına konuştu. İran'la savaşın bitip bitmediği sorusunu henüz bitmedi çünkü hala İran'ın elinde ülkeden çıkarılması gereken zenginleştirilmiş uranyum var diye yanıtladı. Ayrıca hala İran'ın desteklediği vekil güçlerin varlığına dikkat çekti. Uranyumun İran'dan nasıl çıkarılacağı ile ilgili ise bir anlaşma yapılır ve uranyum en iyi bu şekilde çıkarılır ifadesini kullandı. Anlaşma olmazsa güç kullanılarak çıkarılması söz konusu mu şeklindeki soruyuysa doğrudan yanıtlamadı. Askeri planlarımızdan bahsetmeyeceğim dedi. Netanyahu Lübnan'la ilgili de konuştu. İran'ın Lübnan'da bir ateşkesle gerçekten ilgilenmediğini, çünkü Hizbullah'ın oradaki halkı rehin tutmaya devam etmesini istediğini iddia etti. Eğer bu rejim gerçekten zayıflatılırsa veya muhtemelen devrilirse bence bu Hizbullah'ın sonu olur. Bu Hamas'ın sonu, muhtemelen Husilerin de sonu olur. Çünkü İran'ın inşa ettiği terör vekili ağının tüm iskelesi İran'daki rejim çökerse çöker dedi. İran rejiminin devrilmesinin mümkün olup olmadığı sorusuna ise evet bu mümkün ancak garantisi yok diye yanıtladı. Netanyahu savaşın ardından bazı Arap ülkelerinin İsrail ilişkilerini güçlendirmek istediğini iddia etti. İsrail Başbakanı İsrail'i Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen askeri destekten kurtarmayı amaçladığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nden yıllık 3,8 milyar dolar aldıklarını belirten Netanyahu, bu miktarı önümüzdeki 10 yıl içinde sıfıra indirmeyi planladığını söyledi.
0: Orta Doğu'daki durum, müzakere arayışları, süreç çok değişken. Geçen hafta bir barış umudu söz konusuydu. Bugün baktığımızda ABD ve İran arasında barış umutları azaldı. Piyasalar yeniden hareketlendi. Petrolde 105 dolar aşıldı. Altınsa haftaya düşüşle başladı.
2: Piyasalar bu kez azalan barış umudunu fiyatlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın barış önerisini kabul edilemez olarak değerlendirmesiyle belirsizlik yeniden tırmandı. Barış senaryoları yerini yüksek tansiyona bırakırken en sert tepki petrol ve altında görüldü. Brent petrol 105 doları aştı. Petrolde günlük artış %4'ün üzerine çıktı.
3: Baktığımız zaman analizlere ve raporlara da Trump'ın öyle veya böyle bir şekilde seçim öncesi bu İran savaşını bitireceğini ve hatta bunun tam tersine çok daha pozitif bir bakış açısına doğru yöneleceği beklentisi var.
2: Altın fiyatları ise yeni haftaya düşüşte başladı. Ons altın 4600 dolar seviyelerine indi. Gram altın 6700 lira bandına çekindi. Altının gram fiyatı yılbaşından bu yana bakıldığında ise halen %15 primli. Altın fiyatları geri çekilse de artan jeopolitik belirsizliğe sınırlı tepki verdi.
3: Açıklamalara yönelik piyasanın tepkisi çok da fazla olmuyor artık. Piyasa artık bir miktar Trump'ın açıklamalarından ziyade gelişmeleri görmek istiyor. Ondan sonra reaksiyon veriyor.
0: Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kraliçeyi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Ayrıntıları Kraliçenin heyetiyle birlikte İstanbul'a gelen NTV Brüksel temsilcisi Gülener Sonumut aktaracak. Gülener, Kraliçenin bugünkü programında neler var?
4: Son derece yoğun bir programı vardı. Biraz önce Denizcilik Müzesi'nden ayrıldı. Burada hem Türkiye'nin denizcilik potansiyeli hem de Osmanlı tarihinden bugüne Türkiye'nin denizcilik tarihiyle ilgili bilgi aldı. Buradan da ayrıldı. OECD'de bir önemli toplantı gerçekleştirecek. Türk kadın girişimcileriyle, Belçikalı kadın girişimcileriyle ilgili önemli bir toplantıya katılacak. Burada hem Türk kadın girişimcileri ve Belçika kadın girişimcilerinin bugüne kadar yapmış oldukları önemli çalışmalar ve bundan sonra da ortak potansiyelleri değerlendirecekler. Bundan önce Denizcilik Müzesi'nden önce Matilda Belçika Kraliçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Orada bir görüşmesi oldu ve orada özellikle Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkiler, hem stratejik ilişkiler hem de toplumsal ilişkilere değindi. Sabah saatlerinde ise önemli bir lansman gerçekleştirdi. Belçika ekonomik misyonunun startını aldı. 200'e aşkın iş adamı, iş insanıyla birlikte Türkiye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirmek, öncü olmak ve bu konuda eğer bir bürokratik, hukuki ya da mali bir engel olması halinde de iki ülke arasında ticaret hacmini arttırmak, yatırım fırsatını hayata geçirmek amacıyla kolaylaştırıcı nitelikte göreve hazır olduğunun mesajını verdi. Sabah saatlerinde de bir de ayrıca Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la bir araya geldi. Akşam saatlerinde de OECD'de düzenlenecek olan Türk kadın yatırımcılara yönelik toplantının ardından da akşam saatlerinde Belçika ile Türkiye arasında stratejik foruma katılacak. Özellikle ender madenler, güvenlik, savunma, eğitim alanında yapılacak işbirliklerini değerlendiren bir foruma. Ardından da Belçika Büyükelçiliğin heyetler adına vermiş olduğu yemeğe yönelik olarak yemeği onurlandıracak Ahmet.
0: Bilal, şimdi programı aktardın. Yoğun bir program. Önemli isimlerle bir araya geliyor kraliçe. Peki bu temaslarda, bu görüşmelerde ağırlıklı olarak hangi konular konuşuluyor?
4: Şimdi 5 başlık altında toplayabiliriz Ahmet. Birincisi, Belçika Devleti'nin, kraliyet ailesi, Belçika hükümeti, Belçika Devleti, iş dünyası, ekonomi dünyası, akademi dünyasının Türkiye'nin geleceğine inandığını, dost, müttefik ve 150 yılı aşkın bir ilişkisi olan iki ülke olduğunu, dolayısıyla çalkantılı bir jeopolitik ortamda Belçika'nın Türkiye'ye güvenini tazelemek istiyor. Bununla birlikte Türkiye'nin son derece önemli bir yatırım potansiyeli var. Bu yatırım potansiyelini savunma, güvenlik, ulaştırma, enerji, Ar-Ge, sağlık, eğitim alanında işbirliklerle geliştirmek istiyorlar ve bu konuda da öncü olmak istiyor Belçika. Çünkü özellikle sabah saatlerinde yapılan toplantılarda Türkiye'nin Orta Doğu ve Avrupa için bir tedarik zinciri ama Belçika ve Avrupa için aynı zamanda Kafkaslara açılan, Orta Asya'ya açılan, Karadeniz'e açılan ve Türkiye üzerinden Afrika'ya yatırım imkanı bulunan önemli bir köprü ülke olduğunu, genç bir nüfusa sahip. Üçüncü önemli mesaj, toplumsal ilişki. Türkiye'de çok sayıda olmasa bile Belçika'da çok sayıda Türk yaşıyor ve toplumlar arası diyaloğu pekiştirmek amacıyla, iki toplum arasındaki diyaloğu artırmak amacıyla bir girişim var. Eğitim ve kültür boyutu da var. Bu açıdan da önemli ve özellikle bakanlar düzeyindeki temaslar ise 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesi kapsamında değerlendiriliyor. Savunma sanayine yatırım, savunma sanayinde Ar-Ge ve yine bu alanda, jeopolitik alanda Belçika'nın, Türkiye'nin gerek İtalya'yla gerek Almanya'yla yaptığı ikili işbirliklerinin aynısını acaba Belçika'da yapılabilir mi sorusu var ki bu hususla da ilgili olarak bir iştah var. Bir, buna yönelik olarak da anlaşmalar akşam saatlerinde imzalanması bekleniyor. Kraliçe de bu imza törenine de başkanlık edecek Ahmet.
0: Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan iki davanın duruşması var bugün. Casusluk suçlamasıyla açılan davanın duruşması Silivri'de başladı. Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili davanın da duruşmasında 35. oturum yapılıyor. Ayrıntılar için Sena Gürbüyük karşımıza. Sena, casusluk davasıyla başlayalım. Bugün ilk duruşma yapılıyor. Neler aktaracaksın?
5: Ahmet, senin de belirttiğin gibi casusluk duruşmasının bugün ilk kez görüldüğünü belirtelim. Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyalarını yürüten Necati Özkan, iş insanı Hüseyin Gün ve eski Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanar da bu casusluk davasında yargılanıyor. 20 yıla kadar siyasi casusluktan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Bugün aslında duruşma düzeninin sağlanması yaklaşık 1,5 saat sürdü. Onda başlaması planlanıyordu. 11.30'a doğru duruşmanın başladığını söyleyelim ve ilk aslında savunmayı yapan kişi de iş insanı Hüseyin Gün'dü. Duruşma düzeninin sağlanması dediğimiz gibi 1,5 saat sürdü. Hüseyin Gün yaptığı savunmada ben 313 gündür bugünü bekliyorum ve savunma yapmayı bekliyorum dedi. Ve 30 Haziran'da havalimanında gözaltına alınmıştım. Bu sırada dijital materyallerime de el konuldu ve buradaki tüm şifrelerimi de kendi isteğimle verdim. Kendimden eminim, casus değilim dedi. Ve onu aslında Seher Alaçam'la İmamoğlu ve kendisinin de bulunduğu fotoğraf soruldu. Seher Alaçam'ın kendisinin manevi annesi olarak tanımladı ve bunun altını çok çekez çizdi aslında. Bir saat aşkın bir savunma süresi olduğunu belirtelim. Bu noktada da Seher Alaçam'la aslında İmamoğlu'na 2019 seçimlerinden sonra, seçimler tekrarlandıktan sonra bir nezaket ziyaretinde bulunmuştuk. Çünkü Seher Alaçam İmamoğlu'nu severdi ve koyu bir CHP'liydi diye ifade etti ifadesinde. Ve aslında önemli noktalardan bir tanesi de almış olduğu eğitimden bahsetti ve sosyal konumu ve almış olduğu eğitim noktasında da bunu burada açıklamak zorunda kalacağım dedi. 15 Temmuz hain darbe darbe girişimi ardından yurt dışında devlet adına görev yaptım. Bunu da teyit edebilirsiniz. Benim için esas olan hükümetler değil devlettir. Ve bu noktada da FETÖ ile mücadele için aslında yurt dışında çalıştığını ve kimseye devletin sırlarını, herhangi bir sırrı paylaşmadığından bahsetti. Ve devletimizin resmi makamlarına bazı bilgi ve belgelerin iletilmesini gönüllü olarak sağladım dedi, görevlendirildim dedi. Maalesef iddianame içerisinde bulunan Türk Devleti ile FETÖ ile mücadeleye karşı proje içinde görev aldım. Casusluk söz konusu değildir dedi. Ben devlet görevini ifşa etmedim dedi veya devlet içerisinde aldığım herhangi bir evrakı da hiçbir yerle paylaşmadım. Üzülerek söylemem gerekirse bu dosya benim için doğru bir dosya değil dedi. Yani iddianameden bahsetti. Benim hangi istihbarat elemanıyla devlete ait hangi belgeyi paylaştığımı da ortaya çıkarabilirsiniz. Bununla ilgili bir somut delil de bulunmuyor ifadelerini sıkça kez tekrarladığını belirtelim. Ve ona aslında son noktada da şu soruldu. Necati Özkan ona sordu. Necati Özkan'la yakınlığından bahsetti. Necati Özkan ben sizden herhangi bir şey talep ettim mi vesaire gibi böyle bir karşılaşmaları, konuşmaları oldu. İkilinin arasında sadece Seher Alaçam'dan dolayı bir manevi oğlu olmasından dolayı bir yakınlık olduğundan bahsetti. Onun dışında biz Necati Özkan'la da sadece Tele1 genel yayın yönetmeni olmasının dışında herhangi bir şekilde iletişimimiz bulunmadı dedi. Ve hakkındaki suçlamaları reddettiğini belirtelim. Şunu da kısaca aktaracak olursak duruşma 5 gün boyunca sürecek ve mahkeme başkanı saat 13.30'da ara vereceğini söyledi ve bugün duruşmanın saat 19'a kadar devam etmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yolsuzluk duruşmasının da devam ettiğini, davanın da devam ettiğini belirtelim. O da şu sıralarda ara verdi.
0: Sena Gürbüyük aktardı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade verdi. Mustafa Gökhan Böcek adaylık süreciyle ilgili iddialarını yineledi. Partinin kendilerinden 1 milyon euro istediğini öne sürdü.
2: Adaylık için 30 milyon lira istendi. O günkü kurla 900 bin euroya denk geliyordu. Bunun üzerine paranın 1 milyon euroya tamamlanması istendi. Bu iddialar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böceği'nin oğlu Mustafa Gökhan Böceği'ye ait. Antalya'da yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek'te oğlu Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade verdi. Mustafa Gökhan Böcek bu ek ifadesinde de adaylık süreciyle ilgili iddialarda bulundu. CHP'li Veli Ağbaba'nın Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla kendisinden 30 milyon lira istediğini belirtti.
6: İl genelindeki bazı esnaf ve iş adamları benimle görüştüklerinde seçim için gereken yardımı yapacaklarını söylemişlerdi. Bundan ötürü kendilerinden euro ve dolar cinsinden paralar aldım. Para 30 milyon liraya varınca Veli Ağbaba'yı aradım.
2: Mustafa Gökhan Böcek 30 milyon liranın o günkü kurla 900 bin euroya denk geldiğini söyledi. İddiaya göre Veli Ağbaba bunun üzerine 1 milyon euro talep etti. Böcek parayı tamamlayıp siyah çantayla parti genel merkezine ulaştırdığını belirtti.
6: Veli Ağbaba bana seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyacımız var. Destek olur musun da dedi. Ne kadar ihtiyacı olduğunu sordum. Kendisi 7-8 milyon lira nakit olursa iyi olur şeklinde karşılık verdi. Ben de olumlu cevap verdim.
2: Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Aynı dosya kapsamında tutuklanan oğlu Mustafa Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlık başvurusu yapmıştı.
0: Saadet Partisi'nin 9. Büyük Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava reddedildi. Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Saadet Partisi'nin avukatlarıyla davacılar Eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve Özay Dilber katıldı. Necip Yavuzer ve Özay Dilber'in isimlerinin açtığı davada kongrenin usulsüz olduğu öne sürülerek partiye 3 kişilik kayyum heyeti atanması talep edilmişti. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme Saadet Partisi'nin 24 Kasım 2024'te gerçekleştirilen 9. Büyük Kongresi'nin iptaline ilişkin davanın reddine hükmetti. Hantavirüs nedeniyle yolcularından üçünün yaşamını yitirdiği cruise gemisi uzun süredir dünyanın gündeminde. Gemideki 3 Türk yolcu Sağlık Bakanlığı'na ait bir uçakla İspanya'dan Türkiye'ye getirildi. Evlerinde karantinaya alındılar. Peki karantina kaç gün sürecek? Bu süre zarfında nasıl bir işlem uygulanacak? Bu sorular ve daha fazlasının yanıtı haberimizde.
2: Hantavirüs kaynaklı ölümler nedeniyle günlerdir dünyanın gündeminde olan cruise gemisindeki 3 Türk yolcu, Sağlık Bakanlığı'na ait uçakta İspanya'ya bağlı Tenerife Adası'ndan İstanbul'a getirildi. Yolcular evlerinde karantinaya alındı. Yapılan ilk testlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Sağlık durumları iyi. Yolcular arasında olan kuş gözlemcisi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu, yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından bir video paylaştı, annesine seslendi.
7: Tam 16 sene önce annemle biz Tenerife Adası'na geldik ve bugün 10 Mayıs Anneler Günü. Anneme de o yüzden buradan güzel bir dilek göndermek istiyorum. Anneciğim, seni çok seviyorum.
2: Türk yolcular İstanbul'daki evlerinde 42 gün karantinada kalacak. Halk sağlığı ekipleri her gün evlerine giderek gerekli kontrolleri yapacak. Ayrıca 3 isim 10 günde bir de test verecek. Hollanda bandıralı Hondius adlı gemide olan Türk yolculardan YouTube'u Ruhi Çenet, yolculuğunu geride kesip Türkiye'ye dönmesinin ardından yaşananları NTV'ye anlatmıştı.
8: Biz eğer ilk vefattan sonra hani izole olalım kararını almasaydık, yemeklerimizi herkesin yemek yediği yemekhanede yeseydik, gemide daha uzun süreler vakit geçirecektik ve bulaş riski artacaktı. O yüzden hani gerçekten kurtulduk.
2: 23 ülkeden 107'den fazla yolcusuyla Arjantin'den yola çıkan gemide 8 kişi hastalanmış, 6 kişinin virüste temas ettiği, 2 vakanın da şüpheli olduğu açıklanmıştı. Hollandalı bir çift de bir Alman yolcu hayatını kaybetmişti. Uzmanlara göre hantavirüs COVID-19 kadar bulaşıcı olmasa da alınan önlemlerin uygulanması gerekiyor.
0: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan NTV yayınına katıldı. Dünyada endişeye neden olan hantavirüsle ilgili merak edilenleri anlattı.
9: Hantavirüs aslında bizim çok bildiğimiz Kırım-Kongo kanamalı ateşinin ailesinden, yani akraba virüsler bunlar. Bir kanamalı ateş. Önce hasta işte bu bir haftayla 7 hafta arasında değişen bir kuruşka süresinden sonra ateş, şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı, kas ağrılarıyla bazen kusmanın ishalin de eklendiği bir tablo görüyoruz. Sık gördüğümüz gribe çok benziyor. Sadece mevsimler farklı. Grip mevsiminin sonundayız ama hantavirüs bu dönemlerde başlıyor. Yaz hastalığı daha çok. Sonra kemirgenlerden bulaştığı anlaşıldı. Kemirgenlerin direkt ısırması nadir de olsa olabiliyor. Ancak daha çok dışkıyla, idrarla, salyalarıyla bulaşmış materyalin solunum yoluyla alınması sonucu ortaya çıkıyor. Yine bu kuluçka süresinden sonra işte hastalarda bu ateşli dönemin sonunda Türkiye'de, Avrupa'da ve Asya'da görülen vakalarda bir kanamalı dönem başlıyor. Bu kanamalı dönemde deri altına kanamalar oluyor. İdrardan ve dışkıdan kan geliyor. Arkasından bir böbrek yetmezliği dönemi geliyor ki hastalığın en ağır olduğu dönem bu. Bu böbrek yetmezliği döneminde de hastalar çoğu zaman kaybedilen vakalar kaybediliyor. Hantavirüs olmasına rağmen birbirinden farklı, 20'den farklı tipi tarif edildi. Varyantları var ve bu varyantlar içerisinde sadece bir tanesi, işte bu gemide gördüğümüz Andes dediğimiz bir tipi insandan insana bulaşma gösteriyor. Türkiye'ye gelen bu 3 tane vakada dün bakanlık ev karantinasına alınacağını açıkladı. Bence bu biraz riskli bir davranış. Çünkü gerçekten birçok ülke, Fransa, İngiltere, Avustralya, hatta Yunanistan'dan bir tane vaka var. hepsi hastane karantinası uygulamaya başladılar. Bu kararın yeniden gözden geçirileceğini umuyorum. Pandemi için tabii çok farklı bir durum söz konusu. Burada böyle bir pandemi, kapanmalar falan olmayacak hantavirüste. Hastalığı iyileştiren bir ilacı yok. Bu hantavirüsler aslında oda sıcaklığında 2-3 gün yaşayabiliyorlar. Ama güneşli bir ortamda daha kısa yaşıyorlar. Güneş ışığından, ultraviyoleden çok çabuk etkileniyorlar. Dezenfektanlardan çok çabuk etkileniyorlar. O yüzden yani bir temizlik çok kolaylıkla bunları ortadan kaldırabilir.
0: Hantavirüsün görüldüğü Hondius gemisi 2018 yılında Arjantin'in bir köyünde yaşanan hantavirüs salgınını hatırlattı. Köyde 11 kişi hayatını kaybetmişti. O yıl yaşananları Epuyan Köyü sakinleri anlattı.
10: 2018 ve 2019 yılları arasında Epuyen'de yaşanan hantavirüs salgını bir internet fenomeni değildi. Abartı değildi, film değildi, gerçekti ve yıkıcıydı.
1: Arjantin'in yaklaşık 2000 nüfuslu Epuyen köyü 2018'de hantavirüs kabusunu yaşadı. Hastalığa yakalanan 34 kişiden 11'i hayatını kaybetti. Maiden Valle de bu hastalık nedeniyle babasını ve iki kız kardeşini kaybetti. Peki neredeyse her evden bir cenazenin çıktığı bu köy yıkımın eşiğine nasıl geldi? Her şey bir doğum günü partisiyle başladı.
10: Babamın katıldığı bir doğum günü partisiydi ve virüsü taşıyan kişi babamın masasında oturuyordu. O masadakiler arasında birkaç kişi enfekte oldu ve ölenler oldu.
1: Ailesinin iddiasına göre ilk vaka olarak bilinen Victor Diaz'a doktoru hantavirüsün bulaşıcı olmadığını söylemişti.
11: Bize ilk sonucu veren enfeksiyon hastalıkları uzmanı Victor, hantavirüs geçirdin, atlattın, hepsi bu. Bulaşıcı değil dedi. Sonra tüm bunlar yaşandı. Babamı tüm enfeksiyonlara neden olmakla suçladılar.
1: 53 yaşındaki Victor Diaz hastalığı güçlükle atlattı. Günlerce yoğun bakımda kaldı. Kasaba 45 gün karantinaya alındı. Epuyen sakinleri bu karantinaya uydu, günlerce evlerinden çıkmadılar. Ve en sonunda hastalık salgın olmaktan çıktı. Ocak 2019'da da karantina kaldırıldı.
0: 28 yaşındaki bir kadın grip nedeniyle İstanbul Ümraniye'de bir tıp merkezinde kendisine verilen serum sonrası fenalaştı. Ambulansla kaldırıldığı devlet hastanesinde bir ay yoğun bakımda kalan kadın hayatını kaybetti. Genç kadına serum veren kişinin doktor değil, laboratuvar teknisyeni olduğu belirlendi. Kadının ailesi suç duyurusunda bulundu.
12: Bugün anneler günü ve ben çocuğum benim yanımda yok. Ya 28 yaşında benim çocuğum daha 28 yaşında.
13: 28 yaşındaki Gamze Yıldız Mart ayında grip şüphesiyle bir tıp merkezine gitti. Ancak kendisine bağlanan serumun ardından anafilaksi yani ölümcül derecede alerjik reaksiyon yaşadı.
14: 6 tane ilaç katmışlar işte 3 dakika içinde taktıkları gibi nefes alamıyorum diyor ama gene de o serum devam ediyor.
15: Genç kadın fenalaştıktan sonra tıp merkezinin önüne bir ambulans geldi. Ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve Gamze Yıldız orada yoğun bakıma alındı.
13: Bir ay boyunca yoğun bakımda kalan Yıldız yaşam savaşını kaybetti.
12: Ben yanıyorum, ben yaşamıyorum. Ben şu an sadece buradayım diye ayakta duruyorum. Tek bir kızımı öldürmediler aslında. Bizi gerçekten hepimizi öldürdüler.
13: Penisilin alerjisi olan genç kadına serum veren kişinin doktor değil, tıp merkezinde çalışan bir laboratuvar teknisyeni olduğu öne sürülüyor.
16: Müdahale yapan ilk kişi bir laboratuvar teknikeri. Aslında serumu hazırlayan kişi de o. Herhangi bir yetkisi yok, müdahale etme yetkisi yok. Müdahale ediyor, fenalaştıktan sonra da herhangi bir şey yapamıyor.
13: İddiaya göre Yıldız fenalaştığı sırada tıp merkezinde doktor yoktu. Ona müdahale eden kişi ise o sırada tesadüfen tıp merkezinde bulunan başka bir hastanenin doktoruydu.
12: Tesadüf doktor ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi? Tesadüfen ben buradayım diyor. O da hatta şaşırıyor.
13: Olayla ilgili soruşturma başlatılırken laboratuvar teknisyeni dahil tıp merkezinde çalışan herkesin ifadesi alındı. Yıldız'ın ölümüne ilişkin adli tıp kurumundan gelecek rapor bekleniyor.
0: Şükran Samanlı karnındaki şişlik ve ağrının kabızlıktan kaynaklandığını düşünerek doktora gitmedi. Hamile biri gibi görünen kadının karnındaki şişliğin tümörden kaynaklandığı tespit edildi. 22 kiloluk tümör ameliyatla alındı.
13: Kabız olduğunu sandığı 22 kiloluk tümörü olduğu ortaya çıktı. 62 yaşındaki kadın 6 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu.
17: Kötü bir şeydi ya, ben yani karnımda ne olduğunu anlayamadım ki. Gebelik gibi de değil bu. Kabızlık falandır diye düşündüm. Çünkü ben kabız sık sık oluyordum.
13: İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi Şükran Samanlı uzun süredir şişkinlik ve kabızlık şikayeti yaşıyordu. Sürekli şişen karnı nedeniyle artık nefes alamaz hale gelen kadın İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gitti.
17: Karnım artık görseniz korkardınız yani, böyle taşınmaz hale geldi. Şöyle yüz yuvarlak, şöyle bir de şekilsiz böyle bir yamulmalar oldu. Yattığım zaman şöyle bir göçme oluyordu, sonra gene taşlaşıyordu.
13: 62 yaşındaki kadın jinekolojik onkoloji bölümüne yönlendirildi ve yatışı yapıldı. Yapılan tetkikler sonucunda yumurtalıklarında 22 kilo büyüklüğünde tümör saptandı ve ameliyat kararı verildi.
18: Şişkinlik ve karın ağrısı şikayetleriyle bizim hastanemize başvuruyor. Akciğeri itecek kadar büyük devasa bir kitle saptadık ilk muayenemizde. Ameliyat süresi de yaklaşık 6 saati kadar sürdü. Tüm karını dolduran yaklaşık 50 santimetre civarında bir kitle saptadık.
13: Ameliyat sonrası Şükran Samanlı sağlığına kavuştu.
17: 78 civarlardaydım. Sonra şimdi 57 küsürlerdeyim.
0: İsrail kuşatması sırasında yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği ve bahçesi toplu mezara dönüşen Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bugünlerde farklı bir telaş var. Gazze'li gönüllüler o kanlı hatıraların üzerine umut fideleri dikiyor.
2: Bir zamanlar barut kokusu ve feryatların yankılandığı Şifa Hastanesi'nin avlusu bugünlerde hayata tutunma çabasına sahne oluyor. İsrail saldırıları sonrası adeta dev bir toplu mezara dönüşen o bahçe Gazze'li gönüllerin ellerinde yeniden canlandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle harekete geçen ekipler ilk iş olarak moloz yığınlarını temizledi. Haftalarca süren kuşatmanın izlerini silmek için çalışan onlarca genç elleriyle toprağı bu kez cenaze için değil, yaşam için kazıyor.
19: Burası bir toplu mezardı. Bugün burayı yeniden canlandırmak ve tedavi için gelen hastalara bir bahçe yapmak amacıyla geldik.
2: Temizlenen alana barışın simgesi olan zeytin ağaçları dikiliyor. Sadece birkaç ay önce yüzlerce cansız bedenin çıkarıldığı o topraklar artık bu fidanlara can oluyor.
20: Buraya zeytin ağaçları dikiyoruz. Sadece birkaç ay öncesinde burası 500 cesedin çıkarıldığı toplu bir mezardı. Zeytin ağaçları ayakta kaldığı sürece biz de burada olacağız.
2: 2024 yılındaki ağır bombardımanda büyük ölçüde enkaza dönen Şifa Hastanesi halen kısıtlı imkanlarla yaralılara hizmet veriyor. Ancak bahçeye dikilen bu fidanlar yıkıntılar arasında da olsa Gazze'nin kırılmayan iradesini simgeliyor.
0: Öğle bülteninde biraz futbol konuşacağız. Trendyol Süper Lig'de şampiyon hafta sonunda belli oldu. Galatasaray üst üste dördüncü zaferini gerilimli bir maçla kazandı. Sarı Kırmızıların şampiyonluğunu gazeteci Mehmet Ayan'la değerlendireceğiz. Mehmet Ayan, hoş geldiniz NTV yayınına.
21: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi cumartesi akşamı gergin bir maç dedik biz. Bilmem katılır mısınız? Maça giden Galatasaraylı arkadaşlarım, dostlarım var. Çok gerildik, çok heyecanlandık diyorlar. Futbolcular aynı gerilimi yaşamış mıdır? O baskıyı nasıl kırdı sarı kırmızılı takım?
21: 3 sezon artı 20-22 hafta Galatasaray'ın elindeki en büyük güç iyi oyundu. Okan Hoca'nın takımı hep iyi oyunlar oynadı ağırlıklı olarak. Fakat özellikle iç sahadaki Juventus galibiyetinden sonra Galatasaray'ın oyun eğrisi kısmen Fenerbahçe maçında düzelmesine rağmen sıkıntılı oldu. Samsun maçında biz bu işi bitirdik havası söz konusu oldu. Çünkü akıllar Rize-Fenerbahçe maçının 90+8 dakikasında kalmış idi. Dolayısıyla Samsun maçından sonra burada Antalya Spor'un kere Galatasaray'ı çok doğru tahlil ettiği ve o iç saha baskısını, şampiyonluk baskısını çok doğru ürettiğini söyleyebiliriz. Antalya Spor'u orada tebrik etmek lazım hocasıyla beraber. Ama sonuçta iki tane gol yiyorsun kritik zamanlarda. Fakat etraftaki baskı, tribündeki baskı, ya olmazsa baskısı, ya Fenerbahçe gibi 2010 Trabzon'u gibi olursak baskısı gerçekten çok ciddi bir olumsuzluk üretti ve iyi oyuncularla, kaliteyle Okan Hoca'nın ikinci yarıda oyunu langı almasıyla Galatasaray kazandı. Ama şu kadarını söylemek lazım. Galatasaray'ın en büyük şansı 2-1 Soner'in golünden sonra verilen bir dakika sonraki penaltıydı. Şimdi bu penaltı konusunda tartışmalar Türkiye'de bayılır. Herkes bu tartışmayı yapmıyor ama o 2-1 sonrasındaki penaltı pozisyonunun büyük olumlu hali Galatasaray'ı maça tekrar bağladı. Yani 2-1'den sonra, hadi 1-0'dan sonra 45'te toplardım belki ama 2-1'den sonra kalan zaman o baskı oyuncular üzerinde şampiyonluğu erteletebilirdi gibime geliyor.
0: Şimdi çok enteresan bir yerden baktınız. Galatasaray taraftarı ya Fenerbahçe gibi olursak endişesi yaşadı. Benim de mesela maç sırasında çevremde Fenerbahçeliler vardı. Dediler ki ya bir şey olmaz, o 2-1'den döner mi Galatasaray bitirir. Orada Fenerbahçe tarafında da böyle bir psikoloji vardı. Enteresan oldu.
21: O bir dakika sonra penaltıyı gelmese o sizin arkadaşlarınızı görürdüm. O bir dakika sonraki penaltıdan kaynaklandı her şey.
0: Peki şimdi baktığımızda 4 yıl üst üste şampiyonluk. Bunu ikinci kez yapıyor Galatasaray. Gerçekten büyük bir başarı. Hiç kolay değil. 4 yılın 2 yılı Icardi şampiyon yapmıştı. Bunu çok konuştuk. Geçen yıl Osimhen damga vurmuştu. Bu sene Osimhen'in hem Afrika Kupası hem sakatlıkları, belki çok fazla sahada olmadığı dönem de oldu. Bu senenin kahramanı olarak kimi yazarsınız, manşete çıkarırsınız?
21: Valla ben aslında parçalı bulutlu bir kahramanlık senfonisi görüyorum ama Efkar Umumiye derler ya eskiler. Efkar Umumiye Uğurcan diyor. Katılırım. Katılırım. Şöyle katılırım. Uğurcan'ın aldığı yük mirasından kaynaklanıyor. Uğurcan Galatasaray'a X bir kaleci olarak gelmedi. Gelmiş geçmiş en büyük Galatasaray kalecisinin, en büyük başarılı kalecisinin sonrasında ve 36 milyon euro gibi korkunç bir bonservis yüküyle ve baskıyla geldi. Şimdi Uğurcan'ın kaledeki plonjonundan öte bu sosyopolitik, yani Galatasaray adına sosyopolitik, hatta sosyoekonomik gerçekleriyle hareket etmek lazım. O yüzden yani Icardi'nin de katkısı olmuştur, Sané'nin de olmuştur, efendime söyleyeyim Osimhen'in de olmuştur, Torreira'nın da olmuştur, Afon'un da olmuştur, Şallay'ı görünmez kahraman olmuştur ama yani sanki o diyagramda hepsinin bir artı önüne çıkan, bu sözünü ettiğim sosyopolitikten dolayı Uğurcan Çakır olsa gerektir.
0: Mehmet abi, biraz da baktığımızda Galatasaray'da bir haksızlık da mı yapılıyor diye insan düşünüyor. Şimdi ilk iki sene Icardi şampiyon yaptı, sonra Osimhen şampiyon yaptı, sonra işte Uğurcan şampiyon yaptı. Şimdi ekranda görüyoruz, orada bir teknik direktör var, elimde istatistikler duruyor. Futbolcuyken 7 şampiyonluk kazanmış Galatasaray'da, teknik direktör olarak 4 şampiyonluk üst üste tarihe yazdırdı. Okan Buruk'u nereye koyuyorsunuz Galatasaray tarihinde?
21: Artı kendisinin bir şampiyonluğu daha var Başakşehir'de.
0: Doğru.
21: 12 kere şampiyon. Şimdi bunu vaktimiz ne kadar var biraz ama uzatacağım. Yani en azından kendime ayrılan süreyi böyle bitirmek isterim. Şimdi bakın. O Icardi dediğimiz zamanlarda küçük dağları ben yarattım, üzerine imza attım, Kerem Aktürko. Korkunç bir Mustera dominasyonu 11, 12, 13, 14. Mertens gibi dünya starı. Bunlar şu anda kadroda olmayan. Olanlara girelim. Sezon başında 40 milyon euro görmüş Barış var mı? Kenan'la Arda benim göz bebeğim ama Türk, kendine Türk diyen dünyanın en iyi futbolcusu bence İlkay var mı? Golden sonra tribini gördünüz, Kaan Ayhan var mı? Dönelim, yetmedi. 28 yaşından sonra hem şöhreti hem parayı bulmuş Abdülkerim Bardakçı var mı? Türkiye'nin en iyi kalecisi Uğurcan var mı? Sadece yerlilerden bahsettim. Bunların hepsinin egosunu, gururunu, kaprisini, nazını idare edeceksiniz. Yerine göre evde ufacık çocuğunuzun egosuyla, kaprisiyle, nazıyla uğraşıyorsunuz. Dönelim yabancılara. Okan Buruk Kapris Naz Enstitüsü müdürü var orada. Osimhen Galatasaray'da bayılıyor. Galatasaray'da çok mutlu ama her günün herhalde takımın en değerli oyuncusu olarak Galatasaray'dasındaki arkadaşlarıyla yaptığı eğlenceler kadar mutlu yaşamıyor. Gel. Şallay, 58 Macar milli. Adamı burada oynatmadın, mevkiyi bırakmadın. Dön, Sane. Yanılmıyorsam 143 mü, 123 mü Alman milli. Yani saymıyorum City'sini, Bayern'in Şampiyonlar Ligi kupasını. Dön, Lucas Torreira 40 şey milli, Uruguay milli. Fiorentina'sı, Marsilya'sı, Arsenal'i saymıyorum. Maçı çeviren Lang, PSV, Marsilya falan diyor. Yani her oyuncuda güçlü bir kapris, naz, egosantrizm var. Yetmiyor. 4 yıl boyunca ya senin bu sarı gözlüklü İrfan başta olmak üzere bu ekibinle de olmaz duygusunu yönetiyor, aşıyor. Yetmiyor. Sosyal medyanın nazıyla, kaprisiyle, eleştirisiyle uğraşıyor. Yetmiyor. Yönetim içindeki sıkışıklıklar, daraltılmışlıklar, tamam Okan Hoca'nın eline 350 milyon euro kadro verdik de tüm bunları, ego, kapris, naz, bunları yönetebilen bir adam. Şimdi çok net. Okan Hoca'ya 4 yıl boyunca, 1, 2, 3, 4 yıl boyunca, özellikle de bu sene söylenen kaç şeyi Fatih Terim'e söyleyebilirdiniz? O da Galatasaray'da efsane. O da efsane yolunda. Çünkü Okan Hoca'nın da orada bir kabahati var. Ben yaptım demiyor. Okan Hoca'nın da bir de sevgili Ahmet Arpat, benzer jenerasyonlardayız.
0: Doğru.
21: Bugün Okan Buruk'la ilgili hepimizin, yani bizim jenerasyonun bir duygusu var. O duygu ne biliyor musunuz? Okan. Fatih desene.
0: Ya öyle de Fatih Hoca. Fatih Terim İmparator.
21: O çünkü mütevazılık çerçevesinde, kisvesi adlı demeyeceğim, zaten mütevazı birisi, kişisel olarak tanıyoruz. O yaptığı işi satabilen bir çocuk, bir arkadaşımız, bir dostumuz, bir hocamız değil. Okan Hoca yaptığını satamıyor. Yani anladım. Ben bugün Hürriyet Gazetesi'nde işte pazar günü çıkan yazımda bunun altını çizmeye çalıştım. Acayip bir ego, naz, kapris enstitüsü müdürüdür Okan Hoca. Yani tekrarlıyorum, evinizde, eşinize, anamıza, babanıza sizi var edenlerin nazıyla, egosuyla, kaprisle aman diyorsun.
0: Evet, ben şunu soracağım. Şimdi biraz önce dediniz ya, şimdi Fatih Terim efsane, Okan Buruk efsane olma yolunda gidiyor. Şimdi baktığımızda 4 şampiyonluk, bu bir rekordu, egale etti. Şimdi önümüzdeki sene belki o rekoru kırmak için, 5. şampiyonluk için mücadele edecek. Ve tabii efsane olabilmesi için bir Avrupa'da başarı. Fatih Terim'i efsane yapan UEFA Kupası şampiyonlukların yanında. Gelecek yıl nasıl bir yapılanmayla bu iki hedefte başarılı olabilir Galatasaray?
21: Ejdebilerin çok sevdiğim bir lafı var, benchmark diye. Rakip karşılaştırması. Orada biraz Fenerbahçe'yi görmek lazım. Bu konuda bugün edilebilecek her laf lahtır. Orada Fenerbahçe'yi bir görmek lazım. Fenerbahçe'nin yola nasıl, yani nasipse Ağustos'ta falan konuşursak daha somut konuşuruz. Çünkü orada Fenerbahçe'siz bir kıyaslama yapmak çok çok çok zor.
0: Doğru.
21: Fenerbahçe olmadan Galatasaray, elbette ki Okan Hoca'ya sorsak ilk 8 hedefimiz, 5. eyvallah. Bunlar zaten herkesin söyleyeceği şeyler. Fakat Galatasaray'ın hedefini keskinleştirmesinde, belirginleşmesinde bir karşı yakayı görmek lazım. Ben o kanaatteyim.
0: Ki o karşı yakada da bir başkanlık seçimi, 12 yıllık bir hasret ve belli ki futbol üzerine ya da futbola dair vaatlerle, transferlerle yürüyecek bir seçim süreci olacak. Beklentiniz nedir?
21: Çünkü bu arada az önce yerli egoları sayarken şimdi ekranda gördüm, Yunus'u unutmuşum. Flor Yunus'u biz yaptık. Yunus da var yani, az önceki yerli popülasyonu Yunus'u saymadım. Kim başkan olursa olsun, şunu çok net biliyorum, tahmin falan etmiyorum, biliyorum. Fenerbahçe 2026-27 sezonu şampiyonluğu için camia olarak elinden gelen her şeyi yapacak. Ve bu aslında bir hedef belirlemesi, hedef keskinleştirmesi olarak görülürken, benim Fenerbahçe'de her gün itiraz ettiğim, neredeyse her yayında itiraz ettiğim bir gerçekliği de ortaya koyuyor. Benim ülkemin en büyük takımlarından bir tanesinin hedefi 12. yılında bile olsa sadece ve sadece Süper Lig olmaması gerekir. Fenerbahçe İsmail Hoca ile o meşhur Olympiakos maçında, Sivas maçında rotasyon yapacağım diye, şampiyon olacağım diye Fenerbahçe taraftarının bir kısmını, o da hepsi de değil, üzdüğü bir maç hatırlıyorum. Ben oradaydım çünkü Olympiakos maçında stadyumdaydım. Yani Fenerbahçe bu sene eşyanın tabiatından olsa gerek, az önceki soruya vermediğim cevabın aslında cevabı da bu, Süper Lig'e kim başkan olursa olsun yüklenecek. An itibariyle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanına kime yakın görüyorsun diye soru sorarsanız, Fenerbahçe sosyolojisini tam bilmemekle birlikte sanki ben Aziz Bey'in daha yakın olduğunu düşünüyorum. Fakat burada yapılacak her yorum, özellikle NTV gibi haber kanalında yapılacak her yorum hiç keskin olmaması lazım. Dolayısıyla köprünün altından daha çok, daha seçim tarihi belli değil. 4 Haziran'da Saadettin Bey mahkemesi var. O mahkemeye Fenerbahçe başkan olarak gitmek isteyecektir doğal olarak. 6-7 Haziran meselesini hepimiz doğru biliyoruz zaten. Dolayısıyla biraz daha sakin, meskun bakmak lazım. Tahminim bugün, şu an itibariyle Aziz Bey önde. Ama bu Fenerbahçe delegesinin yarın ne karar vereceğini, önümüzdeki 25 gün ne karar vereceğini tespit etmez.
0: Herhalde biraz başkanlık adaylarının konuşmalarını beklemek gerekiyor. Vaatleri, işte
21: ama isimle, Aziz Bey'in yakın çevresi gerekiyor.
0: Buyurun.
21: Aziz Bey'in yakın çevresi o geçmişteki keskinliklerinden ari bir tutum sergileyeceğini, daha şefkatli, daha babacan. Aziz Bey'in seçim dönemindeki şeker yükselmediğini biliyoruz ama Hakan Bey bundan belki de en az nasibini alacak, rakip olacaktır.
0: Peki bakalım, izleyeceğiz. Fenerbahçe'nin bu başkanlık seçimleri, kongre süreçleri hep çok heyecanlı oluyor. Takipteyiz. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Ayan.
21: Görüşmek üzere.
0: Yayına katkı için teşekkürler. Devam edelim. Yine spor gündeminden devam edelim. Ahmet Spor Süper Lig'e yükselişini Diyarbakır'da kutladı. Binlerce taraftar Nevruz Parkı'nda buluştu. Kutlamalarda birlik mesajları verildi.
3: Ahmet Spor Süper Lig'e yükselişini coşkuyla kutladı. Ahmet Sportif Faaliyetler futbol takımının şampiyonluk kutlamaları Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda gerçekleştirildi. Binlerce taraftar saatler öncesinden alanı doldurdu. Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler takım otobüsüyle alana geldi. Yeşil kırmızı renklerle süslenen alanda meşaleler yakıldı, havai fişek ve ışık gösterileri geceye damga vurdu. Kulüp başkanı Nait Eren konuşmasında birlik mesajları verdi.
4: Ahmet Spor'un dili de, rengi de, kimliği de, kültürü de barıştan yanadır. Hoşgörüden yanadır, kardeşlikten yanadır, dostluktan yanadır.
3: Kutlamalara aileler ve çocuklar da yoğun ilgi gösterdi. Futbolcular adına takım kaptanı Erce Kardeşler söz aldı.
22: Bizler sahaya 90 dakika çıkalım diye yeri geldi bize abilik yaptılar, yeri geldi bize annelik yaptılar, yeri geldi bizlere babalık yaptılar. Ben onlar için kocaman bir alkış istiyorum. Huzurlarınızda Ahmet Spor personeli.
3: Konuşmaların ardından futbolcular sahneye çağrıldı. Madalyalarını alan futbolcular kupayı coşkuyla kaldırdı. ...29 golle birinci ligin gol kralı olan Mbaye Cagney'nin halay performansı öne çıktı. Kutlamaların en dikkat çeken anlarından biri de drone gösterisi oldu. Gökyüzüne şampiyon yazıldı.
0: Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Gram altın 6805, çeyrek altın 11143, tam altın 44437 lira. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 15.097, BIST 30 17.236 puan seviyesinde.

NTV Radyo. Dünya aynı hızla dönüyor ama farkında mısınız? Her şey çok hızlı değişiyor, her şey çok hızlı gelişiyor. Ve tüm bunları anlamak, anlamlandırmak her geçen gün daha da zorlaşıyor.

0: Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Kasım Han ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Barış Doster'le Siyasi İşler Salı 21'de NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da. Reklam.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
3: Bir çatı bir kez yapılır. 100 yıllık Kılıçoğlu deneyimi sağlam kiremitiyle fark yaratır. Her

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kastamonu-Ilgaz yolunun 66-69. Kilometrelerinde ve Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
6: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
7: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
5: Profesör Doktor Cem Kılıç NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
7: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu, sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2010.
6: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
5: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
10: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınız

0: fazla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.
4: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülke genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu, İzmir ve Antalya daha güneşli. İstanbul 25, Ankara bulutlu 23, İzmir 31, Bursa 28, Antalya açık 25 derece. Marmara geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış görülebilir. Sıcaklık 28-30 derece aralığında. İç Anadolu'da Yozgat-Sivas kesiminde bahar sağanağı sürüyor. Eskişehir parçalı bulutlu 26, Kayseri 24 derece. Ege güneşli, Manisa 32, Muğla 29, Bodrum açık 30 derece. Akdeniz geneli az bulutlu, Lodos hafif, Adana ve Hatay 29 derece. Karadeniz'in genelinde Bolu-Artvin boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar var. Bolu 25, Samsun 20, Trabzon 19 derece. Doğu kesimlerde Erzurum-Erzincan bölümünde hala sağanak geçişi var. Güneydoğu az bulutlu, Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: Merhaba, saat 2 oldu. NTV'de Öğle Bülteni Kuşağı'nda ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Belçika Kraliçesi Matilde'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Ayrıntıları kraliçenin heyetiyle birlikte İstanbul'a gelen NTV Brüksel temsilcisi Gülden Ersoğlu'na aktaracak. Gülden, neler açıklandı?
1: Önemli açıklamalar yapıldı. Belçika ile Türkiye arasındaki dostluğa yönelik olarak vurgu yapıldı. İki ülke arasındaki hem diplomatik ilişkiler hem de stratejik ilişkiler, ticari ilişkilerin çok tarihe dayalı olduğunu ve bunların pekiştirilmesine yönelik olarak da karşılıklı iradenin olduğu mesajı verdi. İkincisi, özellikle ekonomik açıdan iki ülke arasında bir potansiyelin bulunduğunu, bu potansiyelin değerlendirmesinin önemine vurgu yapılırken, bir başka önemli konu ise savunma ve güvenlik alanlarında yapılabilecek olan işbirliğine yönelik olarak iki ülkenin, iki NATO üyesi ülkenin bu konuda oynayacağı önemli görevler, önemli roller var. Bu hususla ilgili olarak yeni pekiştirici mesajlar vardı. Toplumsal açıdan da önemli. Çok sayıda Türk kökenli Belçikalı var. Belçika'da yaşayan çok sayıda Türk var ve aynı şekilde de Türkiye'de de Belçika'nın sayısı az olsa bile yatırımı son derece yüksek ve dolayısıyla bu toplumsal ilişkilerin pekiştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu, dost ve müttefik iki ülke arasındaki bu ilişkilerin pekiştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak irade vardı. Dün Kraliçe Matilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la birlikte Dolmabahçe Sarayı'nda bir sergi açmıştı. Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Kraliçe Matilde Vahdettin Sarayı'nda bir araya geldiler. Bu bağlamda görüşmeler yapıldı. Şu sıralarda Kraliçe Matilde OECD'nin düzenlediği kadın girişimciler, kadın yatırımcılarla ilgili bir oturuma katılıyor. Kendisi de özellikle Belçikalı kadınlar ve Belçikalı ve Türk kadınların girişimci ruhları, müteşebbis ruhları ve bundan yola çıkarak yarattıkları yatırım ve istihdamla ilgili olarak buna önem veren projeleri de destek verdiği için bu konudaki oturuma katılıyor. Akşam saatlerinde yine savunma ve güvenlik sanayi ile ilgili bir oturum olacak ve burada da 18 anlaşmaya yönelik olarak bir imza töreni gerçekleştirecek. Kendisi de bu Belçikalı ve Türk şirketler arasında yapılacak olan imza töreninde başkanlık edecek, hazır bulunacak. Ardından da akşam saatlerinde Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği İstanbul hem Türk iş dünyasına hem de Belçika iş dünyasına bir yemek verecek. Ondan önce de Kraliçe Matilde, Rahmi Koç Vakfı'nın başkanı Rahmi Koç, gelini Karolin Koç ve en küçük oğlu Ali Koç'la bir araya gelerek özellikle denizcilik konusu olsun, kadın müteşebbis konusu olsun, bu konuları kapsamlı bir şekilde ele alması bekleniyor Ahmet Arpat.
0: Gülden Ersoy'u aktardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan ziyareti kapsamında Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi ABD ile İran arasında yürütülen barış müzakereleri olacak. İki bakan sahadaki son durumu değerlendirecek. Fidan, Mart ve Nisan aylarında Katar'a gerçekleştirilen saldırılar karşısında Türkiye'nin desteğini teyit edecek. İki ismin gündeminde bu yıl içerisinde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan Yüksek Stratejik Komite toplantısı da olacak. İki bakan toplantıya yönelik hazırlıkları gözden geçirecek. Fidan son olarak 19 Mart'ta Katar'ı ziyaret etmişti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan açıklamalar var. Netanyahu, İran savaşının bitmediğini söyledi. Netanyahu her koşulda İran'daki uranyumu alacaklarını söylüyor. İsrail Başbakanı Hizbullah'a yönelik saldırıların ise süreceğini belirtti. Melike Şahin Kudüs'te yayın için bizi bekliyor. Melike, önce İran'a yönelik açıklamaları alalım.
2: Ahmet Arpat, Benjamin Netanyahu, İsrail Başbakanı Amerikan televizyonu CBS'e konuştu. Ve aslında senin de söylediğin gibi o röportajın en önemli başlıklarından biri İran'la savaş bitmedi ifadesiydi. Hala orada zenginleştirilmiş uranyum çıkarılmadı, zenginleştirme tesisleri sökülmedi ve bu nedenle de savaş bitmedi ifadelerini kullandı Netanyahu. Peki nasıl çıkarılacak zenginleştirilen uranyum diye soruldu. O da aslında şöyle bir ifade kullandı: girersiniz çıkarırsınız. Bunun en iyi yolu aslında bir anlaşmaya vararak girip çıkarmaktır dedi. Ancak eğer bir anlaşmaya varılmazsa herhangi bir güç kullanılıp kullanılmayacağına dair soruya ise net bir yanıt vermedi. Askeri planlarımızdan bahsetmeyeceğim dedi Netanyahu ve Trump bana oraya girmek istediğini söylemişti şeklinde de bir ifade kullandı. Karadan saldırıya aslında biraz böyle kapı aralar gibi olsa da en iyi yolun anlaşmayla uranyumun çıkarılması yönünde söylemleri oldu röportaj sırasında. Ve tabi hala İran'ın desteklediği vekil güçlerin de varlığına dikkat çekti ve yine İran'ın elinde balistik füzelerin olduğunu da vurguladı röportajında Netanyahu.
0: Peki Netanyahu Hizbullah konusunda neler söyledi Melike?
2: Burada da sanırım en önemli başlık İran'la anlaşmaya varılsa dahi Hizbullah'la çatışmaların devam edebileceğini söylemesi oldu. İran'ın niyeti olası bir anlaşmada Hizbullah'la olan çatışmanın da sona erdirilmesi dedi. Ama İsrail'in bunu kabul etmeyeceğini, bunu reddedeceğini söyledi Benjamin Netanyahu. İran'la olan çatışma yatışsa bile Hizbullah'la savaşın devam edebileceğini söyledi. Ve İran'ın Lübnan'da aslında gerçekten bir ateşkesle ilgilenmediğini söyledi. Çünkü Hizbullah'ın oradaki halkı rehin tutmaya devam etmesini istediğini söyledi Netanyahu dün Amerikan televizyonuna yaptığı açıklamada. Bu arada tabii bir müzakere sürecinin olduğunu da not düşmek istiyorum. Bu hafta Perşembe Cuma günü 14-15 Mayıs tarihleri arasında İsrail ve Lübnan arasında Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda bir görüşme olacak Washington'da. Bu açıklamalar onun arifesinde yapıldı. 14-15 Mayıs'ta görüşecekler. Ancak bir de dün örneğin kayıplar vardı. Saldırılarda iki ülke arasında bir İsrail askeri Lübnan'ın güneyinde hayatını kaybetti çatışmalarda, saldırılarda. Ve yine Lübnan'da da iki kişi hayatını kaybetti. 6'sı çocuk, 13 kişi yaralandı.
0: Melike Şahin aktardı. Bu arada görüntüler canlı olarak İsrail-Lübnan sınırından yine dumanlar yükseldiğini görüyoruz. Ortada bir ateşkes var ama o ateşkese çok uyulmadığı da sahadan yansıyan görüntü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çarşamba günü Pekin'e gidecek. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Gündemde ticaret savaşını durduran anlaşmadan İran'a kadar pek çok konu var.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 2017'den bu yana ilk kez Çin'e gidecek. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin liderleri 6 aydan uzun süre sonra yüz yüze görüşecek. Trump'ın çarşamba günü Pekin'de olması bekleniyor. Temaslar Perşembe ve Cuma gerçekleşecek. Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gündeminde İran, Tayvan, nükleer silahlar ve yapay zeka var. Pekin, İran petrolünün en büyük alıcısı olmaya devam ediyor. Tahran'la ilişkilerini de sürdürüyor. Trump, Çin'in İran üzerinde etkisini kullanarak Tahran'ı Washington'la anlaşmaya ikna etmesini istiyor. Amerikan Başkanı daha önce de Pekin'den Ukrayna Savaşı'nı bitirmesi için Rusya'ya baskı yapmasını istemişti. Amerikalı yetkililer, Trump'ın Şii'de İran ve Rusya konusunu daha önce defalarca konuştuğunu söyledi. Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki anlaşmazlıkların başında geliyor. Amerikan yönetimi, Pekin'in üzerinde hak iddia ettiği Tayvan adasının en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Xi'nin bundan dolayı hayal kırıklığı yaşadığı belirtiliyor. New York Times, Asya ülkelerinin Trump'ın Xi ile anlaşma yapmaya çok hevesli olmasından, Tayvan'a silah satışını durdurmasından, Çin'e karşı siyasi dili yumuşatmasından endişe ettiğini yazdı. Bölge genelinde dile getirilen bir başka endişe ise, Trump'ın Çin'le daha iyi ekonomik koşullar elde etme karşılığında uzun vadeli güvenlik planlarını değiştirmesi. Amerikalı bir yetkili, Çin'in Tayvan çevresindeki askeri varlığını artırdığını, ancak Amerikan politikasında bir değişiklik olmayacağını söyledi. Ziyarette karşılıklı ticaretin ve yatırımın kolaylaştırılması için forumlar oluşturulmasına karar verilmesi bekleniyor. Ticaret kurulunun ve yatırım kurulunun resmen idan edilebileceği, ancak mekanizmaların hayata geçmesinin zaman alacağı belirtiliyor. Muhtemelen Çin, Amerikan Boeing firmasından uçak alacağını ilan edecek. Trump ve Xi, ticaret savaşında geçen yıl sonbaharda varılan ateşkes anlaşmasını uzatmayı da görüşecek. Ancak nadir toprak elementlerinin Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne akışına izin veren anlaşmanın ziyaret sırasında uzatılıp uzatılmayacağı netleşmedi. Ancak Amerikan tarafı anlaşmanın süresinin uzatılacağından emin konuşuyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile Küba arasında tansiyon soğuk savaş yıllarını aratmayan bir seviyeye yükseldi. Washington, Karayipler'de askeri istihbarat uçuşlarını olağanüstü şekilde arttırdı. ABD medyasının uçuş verilerine dayandırdığı analiz, İran'dan sonra sırada Küba mı var tartışmalarını alevlendirdi.
3: Karayipler'de sular ısınıyor. Washington'ın gözü Küba'nın üzerinde. CNN International'ın kamuya açık uçuş verilerine dayandırdığı analizine göre 4 Şubat'tan bu yana Amerika Birleşik Devletleri Donanması ve Hava Kuvvetleri ada ülkesi açıklarında en az 25 istihbarat uçuşu gerçekleştirdi. Kullanılan rotalar da kritik. P-8A Poseidon keşif uçakları ve Triton yüksek irtifa dronları Havana ve Santiago'ya 60 kilometre kadar yaklaştı. Hareketliliğin zamanlaması da manidar. Başkan Trump'ın İran'dan sonra sırada Küba var çıkışlarının yanı sıra adaya yönelik petrol ablukasının ardından gelen istihbarat uçuşları akıllara tanıdık bir senaryoyu getiriyor. Zira benzer bir uçuş trafiği daha önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılması ve İran'a yönelik operasyonlar öncesinde de yaşanmıştı. Uzmanlar İstihbarat uçaklarının konum belirleme sistemlerini özellikle açık bırakmasını net bir mesaj olarak yorumluyor. Hatta sosyal medyada uçuşlara dair bilgiler de paylaşılıyor. Yani Pentagon sadece veri toplamıyor. Küba'ya olası bir operasyon sinyali de gönderiyor. Havana ise tetikte. Küba yönetimi olası bir müdahale durumunda topyekün bir gerilla savaşı başlatacakları uyarısında bulunuyor.
0: Günün öne çıkan haberlerinden derlediğimiz bir haber turuyla devam edelim bültene. Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade verdi. Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi ortaya çıktı. Böcek, partinin adaylık için 30 milyon lira istediğini, bu paranın esnaf ve iş insanlarından toplandığını öne sürdü. Ekrem İmamoğlu casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. İmamoğlu ile birlikte Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanar da siyasal ve askeri casusluk iddialarından 20 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. Silivri'de bugün ayrıca İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları ile ilgili yargılandığı davanın duruşması da görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Son olarak soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan iş insanı Orhan Yıldırım yurt dışından dönüşünde havalimanından emniyete götürülmüştü. Böylece soruşturmada şüpheli sayısı 23'e çıkmıştı. İstanbul'da suç örgütü faaliyetleri kapsamında 9 eyleme karıştıkları belirtilen 16 şüpheli yakalandı. Üsküdar ve Eyüp Sultan'da farklı tarihlerde gerçekleşen eylemlerle ilgili düzenlenen baskınlarda ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet bulundu. İstanbul Beylikdüzü'nde bakım evinde görevli personelin hastayı yere düşürdüğü, ardından darp ettiği, bir başka hastaya da tükürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından savcılık soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. Yaşlı hastayı darp ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Çatalca'da jet ski kazası meydana geldi. Jandarma, AFAD ve sualtı kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından 22 yaşındaki Yunus Emre Dilmen'in cansız bedenine ulaşıldı. Hafif yaralı olarak kurtarılan arkadaşının ise tedavisi sürüyor. Düzce'de Melen Çayı'nda rafting yapan arkadaşların botu devrildi. Suya düşen Cansu Engin Çamur akıntıya kapılıp kayboldu. Arama kurtarma ekipleri kadının cansız bedenine suya düştüğü yerden 10 kilometre uzakta ulaştı.
3: Arkadaşlarıyla rafting yapmak için bota bindi ancak devrilen bottan düşerek kayboldu. Melen Çayı'nda yapılan aramada 35 yaşındaki Cansu Engin Çamur'un cansız bedenine ulaşıldı.
4: Burada bottan düşmüş bir bayan. Suyun aşırı yüksek olmasından dolayı kurtaramamışlar. Kaybolmuş, boğulmuş.
3: Arkadaş grubu 9 Mayıs'ta Düzce'nin Cumagiri ilçesinde düzenlenen rafting turuna katıldı. 7 kişilik bota bindiler. Ancak Esentepe mevkisinde bot devrildi. Rafting turuna katılanların üzerlerinde can yedekleri vardı. Birbirlerine tutunarak yeniden bota bindiler. Ancak suya düşen Cansu Engin Çamur akıntıya kapılıp kayboldu. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kadının cansız bedenine 10 kilometre uzakta Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ulaşıldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısındaki Florida eyaletinde alevlerle mücadele var. Orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangın dün Florida'nın batısında çıktı. Polis yangının çevre bölgelere yayılmaya devam etmesi üzerine itfaiye ve kurtarma ekiplerinin konuşlandırıldığını duyurdu. Yetkililer rüzgarın da etkisiyle 5000 dönüme yakın alanın yandığını ve yangının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı. Yangın nedeniyle henüz bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Yangının nasıl başladığına yönelik soruşturma sürüyor. Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Katmandu'ya giden uçağında havaalanına iniş sırasında görülen duman panik yarattı. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün açıklamasında uçağın pistte normal iniş yaptığını söyledi. Taksi yolunda iniş takımlarında duman görüldüğünü belirtti. Yolcular tahliye edildi. Ölen ya da yaralanan olmadı. İlk incelemelere göre duman hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandı. Türk Hava Yolları uçaktaki olası hasarlara yönelik inceleme başlattı. Trafikte her 5 araçtan biri motosiklet. Ancak her 2 kazadan birine motosikletler karışıyor. İçişleri Bakanlığı bu kazaların önüne geçmek için 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye aldı.
3: Trafikte her 2 kazadan birine motosikletler karışıyor. Motosikletlerin karıştığı kazalarda kusur oranı %67,7 olarak belirlendi. Bu kusurların %49,3'ünü hız idari, %17,3'ünü kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, %7,1'ini ise şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama oluşturdu. 2026 yılının ilk 4 ayında motosikletlerin tüm araçlar içerisindeki tescil oranı %21,3, kazalara karışma oranı ise %47,1 olarak kayıtlara geçti. Yani motosikletlerin trafikteki payına kıyasla kazalara karışma oranı 2 katından fazla. İçişleri Bakanlığı bu nedenle motosiklet denetimlerini artıracak. İçişleri Bakanlığı'nın 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planına göre motokuryelere yönelik kontrollerde yetki belgeleri ilişkin denetimler yoğunlaştırılacak. Plan çerçevesinde denetimlerin etkinliğini artırmak ve yaptırımların caydırıcılığını güçlendirmek amacıyla mevzuat düzenlemeleri yapılacak. Güvenli motosiklet kullanımı kampanyası yürütülecek. Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik özel eğitim programları düzenlenecek.
0: Dünya genelinde çok sayıda şiddet olayının faili olan inseller yani istemsiz bekarlar İçişleri Bakanlığı'nın radarında. Bakanlık sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi isimli raporunda insel tehlikesine yer verdi.
3: Kendileri istemelerine rağmen karşı cinsle iletişim kuramıyor. Genellikle internet üzerinden örgütlenerek radikalleşiyorlar. İnsel yani istemsiz bekarlar adı verilen bu grup İçişleri Bakanlığı'nın raporuna girdi. Bakanlık sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi isimli raporunda insel tehlikesine yer verdi. Hürriyet gazetesinin haberine göre 38 sayfalık raporda insenler çocuklara yönelik çevrim içi riskler bakımından örnek vaka olarak gösterildi. Karşı cinste cinsel veya romantik ilişki yaşayamayanların oluşturduğu bu grubun kadın düşmanlığı ve ırkçılık gibi kavramlarla öne çıktığı belirtildi. Türkiye'deki insel gruplar arasında diğer ülkelerdeki gruplardan farklı olarak yoksulluk da öne çıkarılıyor. Gruplar yoksulluk ve çirkinliği kadınlara erişememelerinin önündeki en önemli engel olarak görüyor. Raporda Türkiye'de yaşanan şiddet içerikli son olayların faillerinin insel akımının psikolojik tahribatından etkilendiğine dikkat çekildi. Bu grupların Discord ve Telegram gibi uygulamalar üzerinden birbirleriyle iletişim sağladıkları belirlendi. Bu grupların çoğunda çocuklara zorbalık, cinsel taciz, tehdit, şantaj, hayvanlara şiddet, dini değerlere ve Atatürk'e hakaret gibi birçok suç işlendiği ortaya çıkarıldı. Bu gruplarla bağlantılı gözaltına alınanların çoğu 18 yaşından küçük. Raporda çocukların sosyal medya kullanımı için alınması gereken tedbirlere de yer verildi. Çocukların sosyal medya kullanım sürelerinin kısıtlanması, telefonlarına aşırı kullanımı sınırlayan uygulamalar yüklenmesi önerilenler arasında.
0: Bülteni noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: Sonra sonra.
6: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl?
7: Niçin?
6: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
8: geçmişe dönmek de lazım.
6: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
8: Bu mesajın etkisi ne olacak?
7: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
6: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
5: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
0: Gram altın 6812, çeyrek altın 11159, tam altın 44502 lira. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 15132, BIST 30 17277 puan seviyesinde.

NTV Radyo. Reklam. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın, sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile System.

0: hayat.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
2: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Karadeniz hattında gök gürültülü sağanak nedeniyle ani su baskını ve yıldırım riski var. Yozgat-Sivas çevresinde kısa süre sert yağış geçişleri görülebilir. Ege ve Güneydoğu'da ise öğle saatlerinde artan sıcaklık güneş çarpması riskini yükseltiyor. Özellikle açık alanda uzun süre kalacakların tedbirli olmasında fayda var.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
4: Çikolatadan vazgeçemeyenler, tatlı yemeden duramadığını söyleyenler. Uzmanlar şeker şekeri çeker diyor. Erken çocukluk ve ergenlikte aşırı şeker tüketimi insülin direncini tetikliyor. İnsülin direnci de zamanla pankreas yetmezliği ve diyabet hastalığına kadar giden ciddi bir tabloya neden olabiliyor. Peki şeker neden bağımlılık yapıyor? İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya anlatıyor.
5: Aslında şunu belirtmem gerekir ki bugün Türkiye'de her iki kişiden birinin en büyük derdi fazla kiloları ve obezite. Ve bunun da aslında en büyük kaynaklarından bir tanesi de çevremizde sonsuz sınırsız bir yiyecek denizin olması şeklinde tanımlayabiliriz. Şimdi insanlar harcadıkları enerjiden daha fazla enerjiyi vücutlarına almaya başladıklarında vücutlarındaki yağ hücreleri büyümeye başlıyor. Ve yağ hücreleri hormon aktif hücreler oldukları için bunlar vücuttaki birçok sistemi etkiliyorlar. Özellikle ilk başta insülin dediğimiz bir hormon var. Yemek yediğimizde vücudumuza giren şekeri aslında hücrelerimize kullandıran hormon, insülin hormonu. Yağ hücreleri büyüdükçe öncelikle bu insülin hormonuna karşı bir direnç oluşturmaya başlıyor ve bu hücrelere karşı biraz kötü kalpli davranıyor diyebiliriz. Bu durumda vücut kan şekerini normal tutabilmek için daha çok insülin üretmeye başlıyor. İnsülin arttıkça da kişinin şeker ihtiyacı daha çok olmaya başlıyor. Yani şeker yedikçe insan vücudu şekeri daha çok çekmeye başlıyor. Burada benim bir cümlem vardır. Şeker şekeri çeker, aman dikkat edin diyerekten. Çünkü şeker vücudumuza girdiğinde vücudumuzda bir insülin hormonu yükseliyor ve bunu hücrelere koyuyor. Vücuttaki yağ hücreleri büyüdükçe daha çok insülin ortaya çıkıyor ve yükselen insülin daha çok şeker istiyor vücuda. Ve mesela hani biz bir yemeği yediğimizde insülin birden yükseliyor, şekerli bir şey yediğimizde ve hemen ortamdan çekilemediği için de kan şekeri düşmesi yaşıyoruz. Ve yemek yedikten sonra bir halsizlik, yorgunluk ve kendimizi iyi hissetmek için bir daha şeker yemek yemeye ihtiyacımız oluyor. Bununla birlikte şeker beyinde dopamin merkezini uyarıyor ve iyilik yani hani böyle ödül hormonunu artırıyor diyebiliriz. Bu durumda kişi şekeri yerken hem bir ödül kazanmış gibi hissediyor kendine hem o vücudundaki insülin hormonuna cevap veriyor. Ama akabinde şeker düşmesiyle birlikte ciddi bir halsizlik, yorgunluk, uyku basması gibi problemler yaşıyor ve daha çok şeker yeme isteği ortaya çıkabiliyor diyebilirim.
4: İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya'yı dinledik.
6: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Radyo tiyatrosunda yeni macera başlıyor.
7: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
6: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım 16 Mayıs Cumartesi günü yayına giriyor.
8: Ve sen ister.
0: o kadar güzeldim ki.
6: Radyo tiyatrosu sevenler yine aynı saatte 11.30'da NTV radyo başına.
7: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
8: Doğa takvimi. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Anadolu halk takvimine göre Mayıs ayı mevsimsiz soğuklarla, fırtınalarla geçer. Hava sıcaklığı aniden 10 derece kadar düşüp aynı hızla çıkabilir. Kayıtlara göre mevsimsiz soğuklar çiçek fırtınası ve Hıdrellez fırtınasından sonra bugün başlar ve 3 gün sürer. Avrupa'da ise bugünler buz azizleri günleri olarak anılır. Hava olaylarını etkilediği düşünülen buz azizlerinin bugün, yarın ve sonraki gün kutlamalar yapması nedeniyle don olduğuna inanılır. Tarlada, bahçede ekim dikim işleri de kayıtlara Sofya soğuğu olarak geçen 15 Mayıs'taki soğuklardan sonra başlar. Mevsimsiz soğukların ardından 16 Mayıs'ta Filiskran fırtınası, 19 Mayıs'ta Kokulya fırtınası beklenir. Bir de Nisan yağmurlarından sonra ay sonuna doğru 42. yağmurları başlar. Bugün Sait Faik Abasıyanık günü. Doğayı anlatan en güçlü kalemlerden Abasıyanık, 72 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı. Bir ilkbahar hikayesi öyküsünün giriş paragrafıyla analım. İlkbahar bir bayram, bir uyanış, bir mucize, bir çılgınlık, olmayacak gibi duran bir şeyin oluşu. İlkbahar şu, ilkbahar bu. Kuş, papatya, gelincik, çayır, çimen, ağaç, çiçek, mimoza, zakkum, su sesi, hindiba, çingene, kuzu. Klasik ilkbaharların içinde hepsinin, hatta sülüğün bile yeri vardır. Unuttuklarım da çok dura, en mühimi Nisan, Mayıs güneşi. Sait Faik Abasıyanık'ın bir ilkbahar hikayesinden aktardık.
8: Doğa takvimi.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu. Sarı Kırmızılılar kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor.
11: Şampiyon Galatasaray kupasını bekliyor. Süper Lig'de bitime bir hafta kala zaferini ilan eden Sarı Kırmızılılar şampiyonluk törenini sezonun son maçından önce yapacak. 17 Mayıs Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak şampiyon, kupayı 13 Mayıs Çarşamba günü kaldırmak için federasyona başvurdu. Saat 19.05'te Ramspark'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Havai fişek ve drone gösterilerinin olacağı stadyumdaki şampiyonluk gecesinde ünlü bir sanatçının sahne alması beklenmiyor. 26. kez şampiyon olan Galatasaray, federasyonun çarşamba günü için yapılan planlamayı onaylamasının ardından taraftarı resmi duyuruyu yapacak.
10: Ahmet Spor Süper Lig'e yükselişini kutladı. Binlerce taraftarın buluştuğu kutlamalarda kardeşlik mesajları verildi.
11: Ahmet Spor Süper Lig'e yükselişini coşkuyla kutladı. Ahmet Sportif Faaliyetler futbol takımının şampiyonluk kutlamaları Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda gerçekleştirildi. Binlerce taraftar saatler öncesinden alanı doldurdu. Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler takım otobüsüyle alana geldi. Yeşil kırmızı renklerle süslenen alanda meşaleler yakıldı, havai fişek ve ışık gösterileri geceye damga vurdu. Kulüp başkanı Nait Eren konuşmasında birlik mesajları verdi.
12: Ahmet Spor'un dili de, rengi de, kimliği de, kültürü de barıştan yanadır, hoşgörüden yanadır, kardeşlikten yanadır, dostluktan yanadır.
11: Kutlamalara aileler ve çocuklar da yoğun ilgi gösterdi. Konuşmaların ardından futbolcular sahneye çağrıldı. Madalyalarını alan futbolcular kupayı coşkuyla kaldırdı.
10: İspanya'da şampiyon üst üste ikinci kez Barcelona oldu. El Clasico'da Real Madrid'i yenerek zaferini ilan eden Katalan devinde maç sabahında babasını kaybetmesine rağmen takımı yalnız bırakmayan teknik direktör Hansi Flick duygusal anlar yaşadı.
11: Barcelona 29. şampiyonluğuna El Clasico zaferiyle ulaştı. Real Madrid'i 2-0 yenen Katalanlar puan farkını 14'e çıkarttı ve bitime 3 hafta kala kupayı kaldırdı. Yenilenen Camp Nou'da ilk kutlamasını yapan Barcelona'da günün hikayesini teknik direktör Hansi Flick yazdı. Derbi sabahında babasının vefat haberini almasına rağmen maça çıkan Alman çalıştırıcı, omuzlarda taşındığı şampiyonluk töreninde gözyaşlarını tutamadı. 100%
0: like we always do. Sabah annem aradı ve acı haberi verdi. İlk başta bunu takımdan gizleyip gizlememe konusunu düşündüm. Sonrasında oyunculara söyledim ve tepkileri benim için çok anlamlıydı. Bunu hayatım boyunca unutmayacağım. Bu kulüp de artık benim ailem oldu.
11: Üst üste ikinci kez İspanya'nın zirvesine çıkan Barcelona, Real Madrid'le şampiyonluk farkını da 7'ye indirdi. El Clasico mağlubiyetiyle şampiyonluk şansını kaybeden Eflatun Beyazların sezonu kupasız kapatması da kesinleşti.
10: Fenerbahçe Arsevev kadın futbolunda ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı lacivertliler bitime 2 hafta kala ilk kupasını garantiledi. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Giresun Sanayispor'u deplasmanda 7-0 yenen Fenerbahçe en yakın takipçisi Trabzonspor'la 7 puanlık farkı korudu. Kadın futbol takımını 5 sene önce kuran Sarı lacivertliler Süper Lig'de ilk şampiyonluğuna ulaştı. Şansa kalmaz işimiz
13: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 11 Mayıs Pazartesi günündeyiz. Yeni bir hafta başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında barış umutları azaldı. Haftaya başlarken haber akışı tamamen değişti geçen haftaya göre ve piyasalarda hareketlendi. Petrolde 105 dolar aşıldı. Altın haftaya düşüşle başladı.
2: Piyasalar bu kez azalan barış umudunu fiyatlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın barış önerisini kabul edilemez olarak değerlendirmesiyle belirsizlik yeniden tırmandı. Barış senaryoları yerini yüksek tansiyona bırakırken en sert tepki petrol ve altında görüldü. Brent petrol 105 doları aştı. Petrolde günlük artış %4'ün üzerine çıktı.
3: Baktığımız zaman analizlere ve raporlara da Trump'ın öyle veya böyle bir şekilde seçim öncesi bu İran savaşını bitireceğini ve hatta bunun tam tersine çok daha pozitif bir bakış açısına doğru yöneleceği beklentisi var.
2: Altın fiyatları ise yeni haftaya düşüşte başladı. Ons altın 4600 dolar seviyelerine indi. Gram altın 6700 lira bandına çekindi. Altının gram fiyatı yılbaşından bu yana bakıldığında ise halen %15 primli. Altın fiyatları geri çekilse de artan jeopolitik belirsizliğe sınırlı tepki verdi.
3: Açıklamalara yönelik piyasanın tepkisi çok da fazla olmuyor artık. Piyasa artık bir miktar Trump'ın açıklamalarından ziyade gelişmeleri görmek istiyor. Ondan sonra reaksiyon veriyor.
1: Evet, piyasa uzmanlarının da dediği gibi artık açıklamalardan çok gelişmeler görülmek isteniyor. Çünkü aynı hafta içinde ve hatta aynı gün içinde bile o kadar farklı açıklamalar gelebiliyor ki bir anda barış umutları canlanırken bir anda tekrar savaş karamsarlığı hakim olabiliyor. Bu da piyasalardaki dengeleri çok hızlı değiştiriyor. Son rakamlara bir bakalım. Haberde ayrıntıları izledik. Borsaya bakarsak geçtiğimiz hafta bu barış umutlarının artmasıyla birlikte sert bir yükseliş görmüştük borsa. Da haftaya başlarken pozitif yön bozulmadı, korunuyor. BIST 100 endeksi 15.142 puanda ve %0.52 cuma kapanışının üzerinde. Dolar ve euro kurları tamamen yatay diyebiliriz. Dolar 45 lira 36 kuruşta, euro 53 lira 45 kuruşta hareket ediyor bankalar arası piyasada. Ve diğer enstrümanlara bakarsak euro dolarda hala 1.18'e yakın seviyeleri görüyoruz. Altının onsu düştü demiştik haberimizde de gelişmelerle birlikte 4674 dolarda şu an neredeyse %1 civarında bir kayıp var. Ve petrolde 105 doların üstünü gördükten sonra Brent petrol şimdi 102 dolarda dengelenmiş gözüküyor ama tabii halen %3 civarında önceki kapanışının üzerinde. İçeride altınlara bakarsak gram altın onsdaki düşüşle birlikte 6800 liralara geri çekildi. Çeyrek altında da 11178 lira seviyesini görüyoruz. Şimdi dışarıda tamamen savaşa ilişkin gelişmeler takip edilirken bu hafta yurt içinde de önemli bir gündem var. Gözler yılın ikinci enflasyon raporuna çevrildi. Savaşın yarattığı etkiler, diğer yandan yükselen petrol fiyatlarının gölgesinde Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini değiştirip değiştirmeyeceği takip edilecek.
2: Piyasalarda gözler yılın ikinci enflasyon raporunda. Orta Doğu'daki savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 2,5 ay geride kalırken yüksek petrol fiyatlarının etkileri ekonomide de hissedildi. Nisan enflasyonu %4,18'de beklentilerin üzerinde geldi. Gözler ikinci enflasyon raporuna çevrildi.
4: Savaşa özellikle de dezenflasyon sürecinin çok ortalarında yakalandık. Sadece biz tabii ki en fazla petrolü konuşuyoruz ama yani LNG'den üreye pek çok girdinin maliyetinin arttığı, bunun gıdadan konaklamaya, ulaştırmaya pek çok kaleme yayılan bir etkiden bahsediyoruz ve ikinci etkileri de olacak bunun.
2: Merkez Bankası 12 Şubat tarihindeki toplantıda 2026 enflasyonu tahmin aralığını %13, %19 bandından %15, %21'e revize etmişti. %16 ara hedef ise korunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'yla artan enerji maliyetleri sonrası Merkez Bankası'nın tahminlerde değişikliğe gidip gitmeyeceği yakından izlenecek.
4: Bir gereklilik var, ben bekliyorum. Bence en az 5'er puan yukarı çekmeli ama biraz daha iyimser kalması riskini de göz ardı etmemek lazım. Yani 3-4 puanlık en azından üst band şöyle bir 25'e gelecek şekilde bir revizyon görmemiz son derece mümkün.
2: Yabancı kuruluşlarda beklentileri de paylaştı. ING Global bu toplantıda enflasyon tahmininde yukarı yönlü revizyon bekliyor. BBVA yıl sonu %28,5 olan enflasyon beklentisini %30'a yükseltti. Citibank ise tahminini %29'dan %30'a çıkarttı.
1: Şimdi site aidatlarını konuşacağız bu bölümde. Aslında geçtiğimiz hafta da aidat konusuna bir göz atmıştık. Çünkü bu aidatları düzenleyen yasa teklifinin ilk 5 maddesi meclisten geçmişti o gün. Şimdi tamamı mecliste kabul edildi. Bu düzenlemeyle keyfi aidat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ama yasanın içinde neler var, neler değişti, uygulama nasıl olacak? Tekrar konuşmakta fayda var çünkü herkesi ilgilendiren önemli bir başlık. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar Beyda Hanım.
1: Teşekkürler.
0: Başarılar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz Ali Bey. Şimdi bundan böyle aidatlarda ne değişiyor? Yani daha önce nasıl belirleniyordu? Şimdi neler değişecek? Uygulama nasıl olacak? Sizden dinleyelim.
0: Beyda Hanım, kat mülkiyeti kanunumuz bizim 1965 tarihli. Çok eski bir kanunumuz. Dolayısıyla birçok yamalarla bugüne kadar gelmişti. Aslında kanunun tamamının baştan ele alınıp revize edilmesi ve günümüzün çok yapılı gayrimenkullerine çok karışık kompleks yapılara hitap etmesi arzu ediliyor. Fakat bu da henüz hazır olmadı. Zaman zaman bu teklifler geliyor meclise. Şimdilik ana sorunlardan birisi olan aidat sorunu ele atılmış durumda ve bu da çok önemli gerçekten. Çünkü aidat sorunu bugün hem apartmanlarda hem de büyük sitelerde, rezidanslarda, daha kompleks olan AVM, otel, çarşı veya konuttan oluşan komplekslerde adeta büyük bir problem haline almış, kavga sebebi olmuş durumda. Gene bu tip sitelerin bütçeleri çok büyük şirketlerden daha büyük olmaya başladı. Ve burada da denetlenemeyen, bazen yolsuzluğa varan sonuçlar ortaya çıkmaya başlayınca bakanlık haklı olarak bu konuya el attı. Aidatların belli ilkelere göre yapılması el alınmış oldu. Ya burada birincisi bir kere şu ana kadarki aşamayı, gündemi daha doğrusu uygulamayı söyleyecek olursak kanunumuz eski olduğu için komşular bir araya gelir, işte anlaşırlar bir noktada, komşuluk samimiyeti çerçevesinde bu iş çözülür şekilde bakıyordu. Ama gelinen noktada toplu yapılarda yüzlerce bazen binlerce bağımsız bölümün olduğu yapılarda hatta maliklerin çoğunun oturmadığı, çoğunun kiracı olduğu yapılarda bu büyük bir kriz haline aldı. Dolayısıyla burada bugün aidat belirlemenin baştan beri aslında yetkili olduğu kurul genel kuruldu. Genel kurulda maliklerden ya da onların vekillerinden oluşuyor. Ama bugüne kadar insanların gayrimenkulde oturmadıkları durumlarda, maliklerin katılmadığı durumlarda bu defa çok azınlık bir malik ya da azınlıklardan vekalet almış ya da vekalet göstermiş gibi olan bir grup bu tip siteleri yöneterek onların da finansal olarak kararlarını vermek, bazen kiradan fazla aidat toplamakla tehdit eder duruma gelmişlerdi. Esasında bakanlığın başka bir çalışması da bu tip sitelerin, apartmanların tüm yönetimlerinin bakanlığın bir açacağı web sitesinin üzerinden takip edilmesi ki buna da yavaş yavaş çalışılıyor. Meslek hizmetlerine gelen müdürlüğü buna da bir çalışma yapıyor bildiğim kadarıyla. Bugün kanunla ilgili kısma tekrar döndüğümüz zaman aidatları artık genel kurul toplanamadığı zaman ya da toplanmadan yönetimin kendi başına giderler artmıştır, bütçeler yetmemiştir şeklindeki bir beyan ya da gerekçeyle tek taraflı bir dayatmayla maliklere ve kiracılara gönderemeyeceğini kanunda anlıyoruz. Yani artık kat malikleri kurulunun, genel kurulun almadığı bir karar geçerli olacak. Fakat kat malikleri kurulu kurulu toplanamazsa ya da genel kurulda toplanmadan daha doğrusu aidatları karar almadan bir toplantı yaparsa ne olacak sorusu gündeme geliyor. Burada da seçilen yönetimin geçici bir işletme projesi hazırlayarak maliklere tebliğ edeceği ve 3 ay içinde de genel kurulu toplayacağı anlaşılıyor ki bu çok önemli. Burada genel kurulun toplanamadığı zaman ya da genel kurula getirmeden yöneticilerin, yönetime seçilen kişilerin aidatları maliklere emri vaki yaparak bütün yılı kapsayacak aidatlar belirlenmesi engellenmiş oluyor. Böylece kat malikleri toplantıya katılamasalar bile ya da o anda hazır olmasa bile 3 ay içerisinde işletme projesi dediğimiz, yani biz bu bina ya da bu bina kompleksini bir yıl için nasıl ödeyeceğiz, nasıl bu masrafları karşılayacağız, kim karşılayacak, kimden ne kadar alacağız projesine biz işletme projesi diyoruz. Bu proje yönetimce belirlendikten sonra maliklerin tamamına yetilmiş olacak ya da oturanlara tebliğ edilecek elden. Bu elden olabilir, iadeli taahhüt olabilir, onu belirtmek gerekiyor. Bu aşamadan sonra yönetimin belirlediği işletme projesi eğer maliklerce uygun bulunmazsa değiştirilecek. Fakat bir de başka bir ölçü koyuyor burada kanun. Yönetimin kendi kendine belirlediği işletme projesi yıldan yıla artarken daha önce afaki, yani herhangi bir ilkeye bağlı olmayan artışlar söz konusu olabiliyordu. Bu defa yasa burada yeniden değerleme oranını geçemez diyor. Her sene hükümet yeni değerleme oranları yayınlıyor. Bu da enflasyona yakın bir oran aşağı yukarı. O oran çerçevesinde geçemeyecektir yönetimin kendi belirlediği işletme projesi diyor. Ancak şu soru akla gelebilir. Eğer sitenin maliyetleri işletme yönetim yıllık yeniden değerleme oranlarını ya da enflasyonu aşan bir oranda artmışsa gerçekten yönetim nasıl çalışacak? Evet, bu soru doğru. Burada kat malikleri kuruluna yönetim bunu aktarır ve ikna ederse o zaman enflasyon üstünde bir artışı bile kabul ettirebilir. Eğer kabul ettiremezse en son yapabileceği artış, maliklere ve kiracılara yansıyacak artış yeniden değerleme oranının üst sınırıdır. Bunu da bu şekilde evet, netleştirmiş oluyor.
1: Yani kat malikleri anlaşırsa, uzlaşırsa sorun yok. Ama uzlaşamazlarsa evet, bu durumda yeniden değerlendirmelerini geçecek.
0: Başka bir önemli konu da var aslında. Zaman
1: aslında
0: var,
1: bunu
0: sonra
1: soracağım. Yani sadece aidat değil tabii burada yasanın içindeki maddeler. Düzenlemede başka neler var onları soralım. Bir de yöneticilerin görevlerinde bir değişiklik oluyor mu onu soralım.
0: Burada yöneticiler özellikle tabii bir de bizim ana sorunlarımızdan bir tanesi de yönetim planlarına konan hükümlerin çok zor değişmesi ve bundan dolayı maliklerin mağduriyetiydi. Hiçbirimiz aslında bir daire satın almaya gittiğimiz zaman da dükkan yönetim planına bakmayız. Ama tapuda şunu imzalarız. Yönetim planını gördüm, okudum. Halbuki yönetim planları da tapu devredilirken tapu memurları tarafından çıkarılarak maliklere gösterilmesi, kopyasının verilmesi gerekiyor. Verilmediği için de insanlar bir siteye girdiği zaman, bir apartmana girdiği zaman bu satın aldıkları bağımsız bölümün ne kadar masrafı var, ne kadar gideri var, asansörden, havuzdan, otoparktan nasıl yararlanacak bunu bilmiyor. Satın aldıktan sonra da bu beklentilerini ya da kendisine söylenen taahhütleri karşılamadığını gördüğü zaman mutsuz oluyor. Bazen görüyoruz ki 100 metrekare daire 300 metrekare daire kadar aidat ödüyor ya da havuzun parası ödediği halde yararlanamıyor. Bu tip olumsuz durumların da yasal altyapısına baktığımız zaman yönetim planında bunlar yazıldığı için artık malikin tek başına bunu itiraz etmesi mümkün olmuyor. Gene kiracıya ağır yükler biniyor. Artık kanun bunu da çözmüş durumda. Kanun da diyor ki eğer bu şekilde yönetim planında ağır hükümler varsa malikler toplanıp beraber, önce de 4/5 malik toplandığı zaman değiştirebiliyordu. Yani 100 malikten 5/4 oranına göre çıkan oran değiştirebiliyordu. Şu anda bunu toplu yapılar için söylüyorum, apartmanlar için geçerli değil. Yani birden çok parsel için söz konusu bu, o değişiklik. 2/3'e düşürmüş oldu. Biraz karar almayı kolaylaştırmış oldu. Yani sizin satın aldığınız yerlerden müteahhitin ya da arsa sahibinin kendi bağımsız bölümlerine özel avantaj yapmak için apartmanın ya da toplu yapının giderlerini, bahçeden yararlanmayı, havuzu, otoparkı hep kendi bağımsız bölümlerine yarar olsun, fayda olsun diye yaptığı bir düzenlemeyi artık 5/4 ile değil 2/3 ile değiştirebilecek durumda duruma getirdi. Diğer taraftan da bununla alakalı da yıllardır yoğunlaşmış problemi aslında çözmüş oluyor. Tabii kat mülkiyetinin ana sorunları bunlar değil. Başka sorunları da var. Mesela yeni yasada şurada belki çıksa daha iyi olur ama bu da meclisin başka gündeminde

0: çok yansıdı. Kirayı yakan aidatlar söz konusu. Gerçi kiracının ödeyeceği aidat kirayı geçemez diye hüküm var. Fakat kiracılar bunu bilmiyorlar. Ayrıca kira sözleşmesinde aidat ödenmezse kiracının aktifes olur hükmü söz konusu olduğu zaman kiracı bundan korkuyor. Ödememesi gereken aidatları ödemiş oluyor. İtiraz hakkında olduğunu bilse bile uzun davalarla kendi mal sahibine karşı dava açabilir. Yönetime dava açamaz. Genel kurula dava açamaz. Bu sınırlılık kiracıları zorluyor. Bunun da zannediyorum ileride çözümü söz konusu olacak. Şu anda kiracılar için en faydalı şey bu kanunla getirilen aidat yükseltme sınırının en fazla yeniden değerleme oranı kadar olabileceği hükmü de gene kiracılar için faydalı bir hüküm diyebiliriz.
1: Haklısınız, kiracılar biraz bu karar alma süreçlerinin dışındalar ama mecburen bu aidatları ödüyorlar. Bunu bir başka programda konuşalım. Çok teşekkür ediyoruz. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel'le konuştuk. Site aidatlarını düzenleyen yasa mecliste kabul edildi. Bunun üzerine ayrıntıları aktardı bize Avukat Ali Yüksel. Devam edelim. Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi DEİK, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki birlikteliğin mevcut küresel konjonktürde her iki taraf için de hayati önem taşıdığını vurgulamak amacıyla 7 ülkenin liderlerine açık mektup yayımladı. Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Polonya ve Belçika'yı kapsayan 7 ülkenin en prestijli gazetelerinde ülke liderlerine Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde paradigma değişimi çağrısı yapıldı. Mektup Almanya, Polonya ve Belçika'da 8 Mayıs'ta yayımlandı. Diğer ülkelerde de gelecek günlerde yayımlanması hedefleniyor. DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçın da ve DEİK Avrupa İş Konseyleri Başkanlarının imzasını taşıyan mektuplarla Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki entegrasyon sürecinin yeniden canlandırılması ve Türkiye'nin Avrupa'nın stratejik geleceğinde daha güçlü bir şekilde konumlandırılması hedefleniyor. Bu haberle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır.

0: Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
3: Reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Bugünlerde yağış olsa bile başta Ege olmak üzere İstanbul ve iç kesimler boyunca çöl tozlarındaki artış ve zayıflayan rüzgarlar nedeniyle hava çok temiz değil. Çöl tozları demir, kuvars, kil mineralleri taşıdığından ağızda, burunda kaşıntı, yanma yapabiliyor. O nedenle maske kullanılmasında fayda var.
4: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de öğle bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Ayrıntılar Özgür Akbaş'ta. Özgür.
1: Uzunca bir zamandır Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın durumu konuşuluyordu. AK Parti'ye geçecek mi, geçmeyecek mi? Ne olacak Burcu Köksal'ın son durumu? Bu konu konuşuluyordu. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da bu konu tüm yönleriyle ele alındı. Peki neden ihraç kararı alındı? Onu hemen ayrıntılarını aktaralım. En öncelikli neden genel başkanın telefonlarına çıkmaması. Çünkü bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel Burcu Köksal'ı pek çok kez telefonla aradığını ancak ulaşamadığını ifade ediyor. Tabii bunun da bir parti suçu olduğu yönünde bir kanaat getirildi ve bu nedenle ihraç kararı alındı. Hiçbir habere, olumsuz habere cevap vermemesi, resmi bir açıklamada bulunmaması da bir parti suçu olarak değerlendirildi ve bu nedenle ihraç kararı alındığını ifade edebiliriz. Tabii henüz Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi kesin ihraç istemiyle. Yüksek Disiplin Kurulu son kararı verecek. Tabii Burcu Köksal'ın durumu 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş ve o günden bu yana aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçip geçmeyeceği tartışma konusu olmuştu. Ama son dönemde bu iddialar daha da artarak tırmanmıştı. İşte o nedenle CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Burcu Köksal'a ulaşmaya çalışmış ama ulaşamadığı için de bu süreç aralanmıştı. İddialara göre geçtiğimiz günlerde Burcu Köksal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaptığı, yarım saatlik bir görüşme yaptığı ve o görüşmeden sonra da AK Parti'ye katılma kararı aldığı yönünde bir iddia tabii bu. Yarın AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısı var. Bu toplantıda Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılması rozetinde bizzat AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takması bekleniyor. Tabii şunu da hatırlatalım, aslında CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu süreci durdurmak adına 3-5 Nisan tarihlerinde Afyonkarahisar'da CHP'li il belediyelerini toplamıştı ve orada önemli bir kamp gerçekleşmişti. Ama tüm bu toplantılara rağmen Burcu Köksal'ın ayrılmasına engel olunamadı. Son bir kulis bilgisi, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dün Burcu Köksal'ı aradığı ve CHP'den ayrılmaması gerektiğini ifade ettiği belirtiliyor. Ama buna rağmen Burcu Köksal'ın kararını verdiği ve yarın AK Parti'ye katılacağı da belirtiliyor. Son not, 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nden 17 belediye başkanı istifa etti. Burcu Köksal'ın da ayrılmasıyla birlikte bu sayı 18'e çıkacak. İstifa eden başkanlardan 15'i şimdiye kadar AK Parti'ye geçmişti. Burcu Köksal da AK Parti'ye geçerse bu sayı 16'ya çıkmış olacak Ahmet.
0: Özgür Akbaş aktardı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade verdi. Mustafa Gökhan Böcek adaylık süreciyle ilgili iddialarını yineledi. Partinin kendilerinden 1 milyon euro istediğini öne sürdü.
2: Adaylık için 30 milyon lira istendi. O günkü kurla 900 bin euroya denk geliyordu. Bunun üzerine paranın 1 milyon euroya tamamlanması istendi. Bu iddialar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böceği'nin oğlu Mustafa Gökhan Böceği'ye ait. Antalya'da yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek'te oğlu Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade verdi. Mustafa Gökhan Böcek bu ek ifadesinde de adaylık süreciyle ilgili iddialarda bulundu. CHP'li Veli Ağbaba'nın Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla kendisinden 30 milyon lira istediğini belirtti.
3: İl genelindeki bazı esnaf ve iş adamları benimle görüştüklerinde seçim için gereken yardımı yapacaklarını söylemişlerdi. Bundan ötürü kendilerinden euro ve dolar cinsinden paralar aldım. Para 30 milyon liraya varınca Veli Ağbaba'yı aradım.
2: Mustafa Gökhan Böcek 30 milyon liranın o günkü kurla 900 bin euroya denk geldiğini söyledi. İddiaya göre Veli Ağbaba bunun üzerine 1 milyon euro talep etti. Böcek parayı tamamlayıp siyah çantayla parti genel merkezine ulaştırdığını belirtti.
3: Veli Ağbaba bana seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyacımız var, destek olur musun da dedi. Ne kadar ihtiyacı olduğunu sordum. Kendisi 7-8 milyon lira nakit olursa iyi olur şeklinde karşılık verdi. Ben de olumlu cevap verdim.
2: Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Aynı dosya kapsamında tutuklanan oğlu Mustafa Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yapmıştı.
0: Hantavirüs nedeniyle yolcularından 3'ünün yaşamını yitirdiği kruz gemisi uzun süredir dünyanın gündeminde. Gemideki 3 Türk yolcu Sağlık Bakanlığı'na ait bir uçakla İspanya'dan Türkiye'ye getirildi ve evlerinde karantinaya alındılar. Peki karantina kaç gün sürecek? Bu süre zarfında nasıl bir işlem uygulanacak? Bu sorular ve daha fazlasının yanıtı haberimizde.
2: Hantavirüs kaynaklı ölümler nedeniyle günlerdir dünyanın gündeminde olan kruz gemisindeki 3 Türk yolcu, Sağlık Bakanlığı'na ait uçakta İspanya'ya bağlı Tenerife Adası'ndan İstanbul'a getirildi. Yolcular evlerinde karantinaya alındı. Yapılan ilk testlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Sağlık durumları iyi. Yolcular arasında olan kuş gözlemcisi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yorçuoğlu, yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından bir video paylaştı, annesine seslendi.
4: Tam 16 sene önce annemle biz Tenerife Adası'na geldik ve bugün 10 Mayıs Anneler Günü. Anneme de o yüzden buradan güzel bir dilek göndermek istiyorum. Anneciğim, seni çok seviyorum.
2: Türk yolcular İstanbul'daki evlerinde 42 gün karantinada kalacak. Halk sağlığı ekipleri her gün evlerine giderek gerekli kontrolleri yapacak. Ayrıca 3 isim 10 günde bir de test verecek. Hollanda bandıralı Hondius adlı gemide olan Türk yolculardan YouTube'u Ruhi Çenet, yolculuğunu yarıda kesip Türkiye'ye dönmesinin ardından yaşananları NTV'ye anlatmıştı.
5: Biz eğer ilk vefattan sonra hani izole olalım kararını almasaydık, yemeklerimizi herkesin yemek yediği yemekhanede yeseydik, gemide daha uzun süreler vakit geçirecektik ve bulaş riski artacaktı. O yüzden hani gerçekten kurtulduk.
2: 23 ülkeden 107'den fazla yolcusuyla Arjantin'den yola çıkan gemide 8 kişi hastalanmış, 6 kişinin virüste temas ettiği, 2 vakanın da şüpheli olduğu açıklanmıştı. Hollandalı bir çiftle bir Alman yolcu hayatını kaybetmişti. Uzmanlara göre hantavirüs COVID-19 kadar bulaşıcı olmasa da alınan önlemlerin uygulanması gerekiyor.
0: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan NTV yayınına katıldı. Dünyada endişeye neden olan hantavirüsle ilgili merak edilenleri anlattı.
6: Hantavirüs aslında bizim çok bildiğimiz Kırım-Kongo kanamalı ateşinin ailesinden, yani akraba virüsler bunlar. Bir kanamalı ateş. Önce hasta işte bu bir haftayla 7 hafta arasında değişen bir kuruçka süresinden sonra ateş, şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı, kas ağrılarıyla bazen kusmanın ishalin de eklendiği bir tablo görüyoruz. Sık gördüğümüz gribe çok benziyor. Sadece mevsimler farklı. Grip mevsiminin sonundayız ama hantavirüs bu dönemlerde başlıyor. Yaz hastalığı daha çok. Sonra kemirgenlerden bulaştığı anlaşıldı. Kemirgenlerin direkt ısırması nadir de olsa olabiliyor. Ancak daha çok dışkıyla, idrarla, salyalarıyla bulaşmış materyalin solunum yoluyla alınması sonucu ortaya çıkıyor. Yine bu kuruçka süresinden sonra işte hastalarda bu ateşli dönemin sonunda Türkiye'de, Avrupa'da ve Asya'da görülen vakalarda bir kanamalı dönem başlıyor. Bu kanamalı dönemde deri altına kanamalar oluyor. İdrardan ve dışkıdan kan geliyor. Arkasından bir böbrek yetmezliği dönemi geliyor ki hastalığın en ağır olduğu dönem bu. Bu böbrek yetmezliği döneminde de hastalar çoğu zaman işte kaybedilen vakalar kaybediliyor. Hantavirüs olmasına rağmen birbirinden farklı, 20'den farklı tipi tarif edildi. Varyantları var ve bu varyantlar içerisinde sadece bir tanesi, işte bu gemide gördüğümüz Andes dediğimiz bir tipi insandan insana bulaşma gösteriyor. Türkiye'ye gelen bu 3 tane vakada dün bakanlık ev karantinasına alınacağını açıkladı. Bence bu biraz riskli bir davranış. Çünkü gerçekten birçok ülke, Fransa, İngiltere, Avustralya, hatta Yunanistan'dan bir tane vaka var. Hepsi hastane karantinası uygulamaya başladılar. Bu kararın yeniden gözden geçirileceğini umuyorum. Pandemi için tabii çok farklı bir durum söz konusu. Burada böyle bir pandemi, kapanmalar falan olmayacak hantavirüste. Hastalığı iyileştiren bir ilacı yok. Bu hantavirüsler aslında oda sıcaklığında 2-3 gün yaşayabiliyorlar. Ama güneşli bir ortamda daha kısa yaşıyorlar. Güneş ışığından, ultraviyoleden çok çabuk etkileniyorlar. Dezenfektanlardan çok çabuk etkileniyorlar. O yüzden yani bir temizlik çok kolaylıkla bunları ortadan kaldırabilir.
0: İran-ABD ateşkesi kalıcı barışa dönüşecek mi? Dünya bu sorunun yanısını merak ediyor. Taraflar bir şekilde taleplerini birbirlerine iletiyorlar ama müzakereleri yeniden başlatacak anlaşma bir türlü sağlanamıyor. İran, ABD'nin 14 maddelik ateşkes teklifini teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı bir teklif sundu. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hafta önce sunduğu 14 maddelik teklifine İran geç yanıt verdi. Başkan Donald Trump, İran'ın karşı teklifini kabul etmedi. Tahran'ın talepleri arasında Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması, savaşın tüm cephelerde bitmesi, saldırmazlık garantisi, petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 gün içinde sona ermesi var. Tahran'ın nükleer silahlar konusundan hiç bahsetmemesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifini okuduğunu açıkladı. "Beğenmedim, tamamen kabul edilemez," dedi. Trump paylaşımında eski Amerikan Başkanı Obama'nın İran'ın yanında yer aldığını iddia etti. Tahran yönetimine 1 milyar 700 milyon dolar verildiğini söyledi. Trump, Obama'yı facia olarak tanımlarken, halefi Joe Biden'ın ise Barack Obama'dan dahi kötü olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İranlıların ABD ile alay ettiğini de öne sürdü. Sözlerini "artık gülmeyecekler" diyerek noktaladı. Bu paylaşımdan sonra Taslim Haber Ajansı'ndan bir açıklama daha yapıldı. Trump'ın İran'ın yanıtı karşısındaki tepkisi hiçbir önem taşımıyor. Eğer Trump İran'ın yanıtından memnun değilse bu doğal olarak İran için daha iyidir denildi. ABD'nin İran'a bir hafta önce sunduğu taslakta İran'ın nükleer programı, Hürmüz'deki gerilimin azaltılması ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının başka bir ülkeye nakledilmesi gibi konuları içerdiği ancak temel meselelerin henüz çözülmediği ifade ediliyor.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran savaşının henüz bitmediğini söyledi. Netanyahu, anlaşma olsa da olmasa da zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması gerektiğini söyledi. İsrail Başbakanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin CBS kanalına konuştu.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaşa girmesinin arkasındaki en önemli aktör olarak gösterilen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerikan medyasına konuştu. İran'la savaşın bitip bitmediği sorusunu henüz bitmedi çünkü hala İran'ın elinde ülkeden çıkarılması gereken zenginleştirilmiş uranyum var diye yanıtladı. Ayrıca hala İran'ın desteklediği vekil güçlerin varlığına dikkat çekti. Uranyumun İran'dan nasıl çıkarılacağı ile ilgili ise bir anlaşma yapılır ve uranyum en iyi bu şekilde çıkarılır ifadesini kullandı. Anlaşma olmazsa güç kullanılarak çıkarılması söz konusu mu şeklindeki soruyu ise doğrudan yanıtlamadı. Askeri planlarımızdan bahsetmeyeceğim dedi. Netanyahu, Lübnan'la ilgili de konuştu. İran'ın Lübnan'da bir ateşkesle gerçekten ilgilenmediğini, çünkü Hizbullah'ın oradaki halkı rehin tutmaya devam etmesini istediğini iddia etti. Eğer bu rejim gerçekten zayıflatılırsa veya muhtemelen devrilirse, bence bu Hizbullah'ın sonu olur. Bu Hamas'ın sonu, muhtemelen Husilerin de sonu olur. Çünkü İran'ın inşa ettiği terör vekilağının tüm iskelesi İran'daki rejim çökerse çöker dedi. İran rejiminin devrilmesinin mümkün olup olmadığı sorusuna ise evet bu mümkün ancak garantisi yok diye yanıtladı. Netanyahu savaşın ardından bazı Arap ülkelerinin İsrail ilişkilerini güçlendirmek istediğini iddia etti.
2: İsrail Başbakanı, İsrail'i Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen askeri destekten kurtarmayı amaçladığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nden yıllık 3,8 milyar dolar aldıklarını belirten Netanyahu, bu miktarı önümüzdeki 10 yıl içinde sıfıra indirmeyi planladığını söyledi.
0: 28 yaşındaki bir kadının grip nedeniyle İstanbul Ümraniye'de bir tıp merkezinde kendisine verilen serum sonrası fenalaştı. Ambulansla kaldırıldığı devlet hastanesinde bir ay yoğun bakımda kalan kadın hayatını kaybetti. Genç kadına serum veren kişinin doktor değil, laboratuvar teknisyeni olduğu belirlendi. Kadının ailesi suç duyurusunda bulundu.
9: Bugün anneler günü ve ben çocuğum benim yanımda yok. Ya 28 yaşında benim çocuğum daha 28 yaşında.
10: 28 yaşındaki Gamze Yıldız Mart ayında grip şüphesiyle bir tıp merkezine gitti. Ancak kendisine bağlanan serumun ardından anafilaksi yani ölümcül derecede alerjik reaksiyon yaşadı.
11: 6 tane ilaç katmışlar işte 3 dakika işte taktıkları gibi nefes alamıyorum diyor ama gene de o serum devam ediyor.
12: Genç kadın fenalaştıktan sonra tıp merkezinin önüne bir ambulans geldi. Ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve Gamze Yıldız orada yoğun bakıma alındı.
10: Bir ay boyunca yoğun bakımda kalan Yıldız yaşam savaşını kaybetti.
9: Ben yanıyorum, ben yaşamıyorum. Ben şu an sadece buradayım diye ayakta duruyorum. Tek bir kızımı öldürmediler aslında bizi. Gerçekten hepimizi öldürdüler.
10: Penisilin alerjisi olan genç kadına serum veren kişinin doktor değil, tıp merkezinde çalışan bir laboratuvar teknisyeni olduğu öne sürülüyor.
13: Müdahale yapan ilk kişi bir laboratuvar teknikeri. Aslında serumu hazırlayan kişi de o. Herhangi bir yetkisi yok, müdahale etme yetkisi yok. Müdahale ediyor, fenalaştıktan sonra da herhangi bir şey yapamıyor.
10: İddiaya göre Yıldız fenalaştığı sırada tıp merkezinde doktor yoktu. Ona müdahale eden kişi ise o sırada tesadüfen tıp merkezinde bulunan başka bir hastanenin doktoruydu.
9: Tesadüf doktor ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi? Tesadüfen ben buradayım diyor. O da hatta şaşırıyor.
10: Olayla ilgili soruşturma başlatılırken laboratuvar teknisyeni dahil tıp merkezinde çalışan herkesin ifadesi alındı. Yıldız'ın ölümüne ilişkin adli tıp kurumundan gelecek rapor bekleniyor.
0: Sivas'ta vücuduna kene yapışan kişi 10 günlük yaşam savaşını kaybetti. 60 yaşındaki İlhan Cevahir, Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yaşıyordu. 10 gün önce arazide ot toplarken vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Cevahir, Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedaviye alındı. Ancak kurtarılamadı. Orman yangınlarıyla mücadele için Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterine yeni araçlar eklendi. Ankara'daki yangın söndürme araçlarının görev yerlerine uğurlama törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.
14: Bugün uğurlayacağımız araçlarla birlikte 1953 arazöz, 878 iş makinesi ve 2766 ilk müdahale aracıyla 5600 adetlik çok ciddi bir kara filosuna da ulaşmış durumdayız.
2: Yaklaşan yaz sezonu öncesi Tarım ve Orman Bakanlığı orman yangınlarıyla mücadele için harekete geçti. Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterine yeni yangın söndürme araçları eklendi.
15: Tarım ve Orman Bakanlığı orman yangınları ile mücadele kapsamında filosuna yeni araçlar kazandırdı. 65 arazöz, 20 dozer ve 16 ekskavatör bakanlığın envanterine girdi.
14: Ot ve çalı formundaki bitki örtüsünün yoğun bir şekilde büyümesi ve yaz aylarında kuruyacak olması sebebiyle ince yanıcı madde miktarında artması söz konusu olacak. Bu neye etki edecek? Yangınların daha kolay başlamasını ve daha hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayabilecektir.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da yangın söndürme araçlarının görev yerlerinde uğurlanma töreninde konuştu. 2025 verilerine göre orman yangınlarının %91'inin insan kaynaklı olduğunu söyledi.
14: Lütfen ormanlarımızda ve orman yakınlarında hangi sebeple olursa olsun ateş yakmayalım. İzmarit atmayalım, anız yakmayalım.
0: Bursa'da anne ayı ve yavruları aç kalınca arı kovanlarına saldırdı. Balları yiyip kovanları parçalayan ayılar 1,5 milyon arının ölmesine neden oldu. 26 kovandan geriye sağlam 5 kovan kaldı.
2: Kış uykusundan uyanan ayılar 1,5 milyon arıyı telef etti. Arı kovanlarını parçalayan anne ayı ve yavrularını bal peteğindeki ayak izleri ele verdi.
16: Ormanın içinde dağıtmış çıtaları.
17: Ayının ayak izleri var. Bir de yavruların da var. Yavrusunun da var. Bak, ufak küçük büyük olanlar bunlar. Bak, burada bu şekilde basmışlar üzerlerine.
2: Abdullah Çalı Bursa Mudanya'da 17 senedir arıcılıkla uğraşıyor. Kovanları orman arazisindeydi. Aç kalan anne ayı ve iki yavrusu arı kovanlarının olduğu bölgeye gitti. 21 kovanı parçalayıp içindeki balı yediler. Binlerce arı kovanlar parçalandığı için dışarıda kaldı, çoğu soğuktan telef oldu. Arılara bakım yapmak için bölgeye giden Abdullah Çalı bu manzarayla karşılaştı.
17: Ortalama 70-80 bindir ilkbaharda.
18: Bir kovandaki mi?
17: Evet, şu an hepsi telef oldu. Kalmışlar bir 5-6 çerçeve.
2: Ayak izlerinden anne ayı ve yavrularının kovanlara saldırdığı anlaşıldı. Ayı saldırısında her birinin içinde 70 bin arı olan 21 kovan telef oldu. Sadece 5-6 kovanı sağlam kalan Abdullah Çalı'nın 5 kovan arısının da geçen yıl çalındığı öğrenildi.
19: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
20: Karadeniz hattında gök gürültülü sağanak nedeniyle ani su baskını ve yıldırım riski var. Yozgat-Sivas çevresinde kısa süre sert yağış geçişleri görülebilir. Ege ve Güneydoğu'da ise öğle saatlerinde artan sıcaklık güneş çarpması riskini yükseltiyor. Özellikle açık alanda uzun süre kalacakların tedbirli olmasında fayda var.
19: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum. NTV Radyo.

0: dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Bitki türlerinin geçmişten bugüne görsel olarak nasıl taşındığını hiç düşündünüz mü? Fotoğrafın, kameraların, belgesel çekimlerinin olmadığı zamanlarda bitki türleri resmedilerek başka nesillere anlatıldı. Peki bir bitki ressamı nasıl çalışır? Eserlerini hangi disiplinle ortaya çıkarır? Bitki ressamı akademisyen Gülnur Ekşi Bona'ya sorduk.
3: Bitki ressamları bitkiyi olduğu gibi yansıtmak üzere disiplinli bir gözlemle bitkiyi bilim insanlarıyla ve ilgi duyan insanlarla paylaşmayı, onlara görsel olarak sunmayı hedefleyen bir bilim sanat dalı. Bitkiyi ta araziden herbaryuma, yani bitkileri sakladığımız ve muhafaza ettiğimiz alana, oradan da bir kağıt üzerine aktararak bütün bilgileri sunmayı hedeflediğimiz, tıpkı yazınsal olarak bitkiyi nasıl anlatıyorsak görsel olarak da bir anlatım yapabilmeyi ve karşıdakine hangi dili konuşursa konuşsun aynı dili paylaşan bir iletişim aracıyla ulaşmayı hedefler. Ben akademisyen olduğum için, yani ben aynı zamanda botanikçi olduğum için, bitkiyi arazide gördüğümde, incelediğimde bunda bir farklılık olabilir dediğimde onu hemen mikroskop altında detaylı bir şekilde inceler, yeni bitki olup olmadığına karar veririm. Bitki ressamlarımız bu aşamayı bir botanikçi eşliğinde yapabilir. Yani botanikçi bunun arazideki diğer bitkilerden, yakın türlerinden ayrı bazı özellikleri olduğunu fark eder ve bir bitki ressamıyla bağlantıya geçer. Biz bu aşamada devreye gireriz ve bitkiyi diğer yakın türlerinden ayırabilecek özellikleri disekte ederek, bitkinin iç kısmındaki farklılıkları görmeye çalışarak ve bunları aktarmaya çalışarak, tabii bunu yaparken de botanikçiyle birlikte ortak bir anlatım dilini kullanabileceğimiz yöntemleri birlikte belirleyerek nerelerini nasıl öne çıkarmamız gerektiği hakkında önce detaylı bir görüşme yaparız. Eğer arazide bitkiyi görmemişse bitki ressamı, ressamdan bazı fotoğraflarla onun doğal ortamındaki duruşunu, görüntüsünü ve benzeri özelliklerini duymayı, aynı zamanda varsa yazınsal bir betimini almaya ihtiyaç duyar. Bunları inceledikten sonra ve önündeki bitkiye baktıktan sonra, önündeki bitki diyorum, o nasıl bir bitki? Aldığımız bitkiyi arazide presleriz ve uzun süreli olarak, az önce de söylediğim gibi, herbaryumlarda saklamak üzere böceklerinden ya da diğer ona kontamine olmuş olabilecek her şeyden arındırarak raflara kaldırırız. Ressam eğer bitkiyi siyah beyaz dediğimiz teknik kalem çizimle yapacaksa, bunları mikroskop altında inceler, detaylarını, dediğim gibi, öğrendiği bilgileri, aldığı botanikçiden aldığı bilgilerle birleştirerek kendi sanatsal gücüyle, tabii disiplinli bir çizim dememizin nedeni bitkinin özüne sadık kalarak doğru bir şekilde aktarmaya çalışır. Tabii bu her zaman teknik çizim şeklinde olmaz. Arazide bazen hocalarımız ressamı bu farklı bir bitki olabilir diyerek yanında tekrar götürebilir. Ressam bu durumda bitkiyi arazide yerinde inceler. Çok daha tavsiye edilen, çok daha hepimizin istediğidir aslında. Kendimiz bitkiye dokunur, arkasını, önünü, yaprağını, çiçeğini, içini, her yerini yerinde inceleriz ve ardından notlarımızı alırız. Kimi zaman hemen bitkinin başında renklerini şöyle hızlıca alırız, ama açık havada değil de bunu daha çok kapalı havada yapıp bitkinin renklerini doğru görebilmeyi hedefleriz ve ardından son eserimizi oluştururuz.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu. Sarı Kırmızılılar kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor.
8: Şampiyon Galatasaray kupasını bekliyor. Süper Lig'de bitime bir hafta kala zaferini ilan eden Sarı Kırmızılılar şampiyonluk törenini sezonun son maçından önce yapacak. 17 Mayıs Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak şampiyon, kupayı 13 Mayıs Çarşamba günü kaldırmak için federasyona başvurdu. Saat 19.05'te Ramspart'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Havai fişek ve drone gösterilerinin olacağı stadyumdaki şampiyonluk gecesinde ünlü bir sanatçının sahne alması beklenmiyor. 26. kez şampiyon olan Galatasaray, federasyonun çarşamba günü için yapılan planlamayı onaylamasının ardından taraftarı resmi duyuruyu yapacak.
7: Arda Turan, Ukrayna'daki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Shakhtar Donetsk bitime 3 hafta kala zaferini ilan etti. 27. haftada Poltava'yı deplasmanda 4-0 yenen Shakhtar, en yakın takipçisiyle puan farkını 11'e yükseltti. Bir yıllık aranın ardından ligin zirvesine dönen turuncu siyahlılar 16. kez Ukrayna şampiyonu oldu. 39 yaşındaki Arda Turan ise teknik direktörlük kariyerinde ikinci kez kupa kazandı. 2024'te Eyüpspor'u 1. ligde şampiyon yapan Turan ikinci zaferine Ukrayna'da ulaştı. Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ikinci takım belli oldu. Mersinspor deplasmanda Trabzonspor'a 90-80 yenildi ve lige veda etti. Bursaspor'u son saniye basketiyle 84-82 yenen Karşıyaka ise sezonu 14. sırada tamamladı. Önceki haftalarda Onvo Büyükçekmece Basketbol'un küme düşmesi kesinleşmişti. MotoGP'de Fransa Grand Prix'sini Jorge Martin kazandı. Yarışa 17. cepte başlayan Toprak Razgatlıoğlu ise finish çizgisini 13. sırada geçerek ilk sezonundaki en iyi derecesini yaptı. 3 puan alan Türk sporcu genel klasmandaki puanını 4'e yükseltti. MotoGP'de sıradaki yarış 17 Mayıs'ta Barcelona'da koşulacak. 191 ülkede binlerce kişi koşamayanlara umut olmak için koştu. Omurilik felci tedavisi araştırmalarına fon sağlama amacıyla düzenlenen Wings for Life koşusunda sporseverler İstanbul ve İzmir'de de yollardaydı.
9: Binlerce sporsever iyilik peşinde koştu. 13. kez düzenlenen Wings for Life'ın Türkiye'deki adresleri İstanbul ve İzmir'di.
10: Yarışta değil, bu bir sosyal sorumluluk projesi. Kesinlikle. Sevgili izleyenler, bu bir yarış değil. Bitecek olan bir şey yok.
9: İstanbul'da Kuruçeşme Arnavutköy sahil şeridinde, İzmir'de ise İnciraltı kent ormanında kilometreler yardım için kat edildi.
11: İstanbul, Turkey.
9: 191 ülkede aynı anda düzenlenen koşuda omurilik felci tedavisi araştırmalarına fon sağlandı. Milli Paralimpik sporcu Yiğit Caner Aydın organizasyonun önemine vurgu yaptı.
12: Burada olmaktan dolayı çok keyifli ve mutluyum. Öncelikle bunu söylemek isterim. Ben omurilik felci tanısı olan bir bireyim. Tekerlek sandalye kullanıyorum omurilik felci olduğum için de. Bugün burada tüm dünyada aslında aynı anda omurilik felcinin farkındalığı için koşulan bir yarışın içinde olmak zaten çok güzel. Herkesle birlikte koşamayanlar için koşuyoruz. Elde edilen gelirin tamamının bu tedavi için harcanacak olması, bu araştırma çalışmalara yönelik kullanılacak olması gerçekten çok değerli.
9: Wings for Life'a katılan profesyonel sporcular anlamlı etkinliğin parçası oldukları için gururlu.
10: Bir amaç için koşuyoruz burada. Bir yarışma değil asla. 8 yıldır bu 13.sü düzenleniyor ama ben 8 yıldır buradayım. Her sene bir dahaki sene ne zaman gelse de ne zaman koşsam diye düşünüyorum. Cidden çok anlamlı. Herkes bir amaç için koşuyor, koşamayanlar için. O yüzden çok mutluyum.
9: Milli tekvandocu Kübra Dağlı'nın bir de çağrısı vardı.
10: Ben kendi sporcu arkadaşlarımı da buraya davet ettim. Lütfen siz de bir sonraki seneye bu destek için yani buraya gelmenizi istiyorum. Zaten enerjimizle orada ben koşarken takla atıyorum, tekme atıyorum. Beni görenler daha çok gaza geliyor. Onlar da hani yorulsa bile devam ediyor. O yüzden dediğim gibi çok güzel bir yarışma. Hepinizi bekliyoruz.
9: Dünya Süper Sport Şampiyonası'nda mücadele eden Bahattin Sofuoğlu da İstanbul parkurundaydı.
13: ve umarım güzel yerlere, güzel insanlara, güzel sayılarda ulaşmıştır ve bu duyarlılığı elimizden geldiğince umarım gösterebilmişizdir.
14: Katılımcıların dünya genelinde toplam kat ettiği mesafe 2.639.000 kilometre. Totalde tüm dünyada 310 bin kişiden fazla kişinin destek verdiğini söyleyelim. Yine 8.6 milyon euroluk rekor bir bağış toplanmıştı bir yıl içerisinde. 2014'ten bu yana toplanan toplam rakam 60 milyon eurodan fazla.
9: Türk sporcular arasında erkeklerde Can Polat Akbay, kadınlarda Nuray Bulut Göktepe birinci oldu.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Çağdaş Japon edebiyatının önde gelen yazarlarından Yukio Mishima'nın Yasak Renkler isimli kitabı Can Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Tunç Albay çevirmiş. Yukio Mishima, Japonya'nın geleneksel militarist mirasına sahip çıkan bir faşistti ve kurduğu örgütle birlikte gerçekleştirdiği bir kışla baskınının ardından seppuku yaparak ya da daha yaygın ismiyle harakiri yaparak intihar etti. Mishima 1925 doğumlu. Çocukluğunu bir samuray ailesinden gelen büyük annesinin yanında geçirir. Samuray kültürünün içinde yetişen Mishima ergenlik döneminde anne ve babasının yanına döner. Bu defa babasının askeri disiplini altında bir hayat sürer. Mishima henüz 24 yaşındayken yayımlanan Bir Maskenin İtirafları ile büyük şöhret kazanır. Romanları dışında kısa hikayeler, denemeler, tiyatro oyunları da yazar. 1963, 64 ve 65 yıllarında 3 yıl üst üste Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildiyse de kazanamaz. 25 Kasım 1970'te de dediğim gibi bir kışla baskınının ardından intihar eder. Mishima'nın çok sayıda kitabı Türkçe'ye çevrildi. Bazılarını sayalım. Bir Maskenin İtirafları, Bahar Karları, Kaçak Atlar, Meleğin Çürüyüşü, Yaz Ortasında Ölüm, Dalgaların Sesi, Altın Köşk Tapınağı, Aşka Susamış. Gelelim Yasak Renklere. Yasak Renkler, Mishima'nın henüz 26 yaşındayken yazdığı en cesur romanlarından biri. Hikaye güzelliğin bir silah, arzunun ise hem kurtuluş hem de yıkım olabileceğini anlatıyor. Konusunu tanıtım metninden okuyalım. Hayata ve kadınlara karşı derin bir öfke besleyen yaşlı ve varlıklı bir yazar ile, olağanüstü güzelliğiyle dikkat çeken fakat sevme yeteneğinden yoksun genç bir adamın yolları bir noktada kesişir. Bu kesişme bir dostluktan çok daha fazlasına evrilirken, yalnızca iki hayatı değil, çevrelerindeki tüm düzeni sarsacak bir oyuna dönüşecek, cinsellik, iktidar ve özgürlük kavramlarını dönemin Japon toplumunun dar kalıpları içinde sorgulamaya açacaktır. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
4: Diliyorum. İlk derece vergi ve idare mahkemelerinde, bölge idare mahkemelerinde ve Danıştay'da halen görevde olan milletimize ve adalet idealine hizmet eden bütün yargı mensuplarımıza başarı ve kolaylıklar temenni ediyorum. Vatandaşın hak arayışına nezaret eden, yol gösteren ve adaletin tecellisine katkı sunan avukatlarımıza da buradan saygılarımı gönderiyorum. Bu tarz törenlerde isimleri genellikle unutulan ama idari yargının yükünü omuzlayan adalet personeline de emek ve mesaileri için teşekkür ediyor. Hepsinin İdari Yargı Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Değerli misafirler, çok kıymetli arkadaşlar, hukuk devletinin en genel tanımı, bütün kurum ve organlarıyla devletin hukuk içinde kalması ve hukukla hayat bulmasıdır. Bu tarifi kuvveden fiile, idealden hakikate çıkaran, kurumsal güvencelerin başında adil ve etkin işleyen, bağımsız ve tarafsız bir yargı organının varlığı gelmektedir. Devletin üç temel sütunundan biri olan yargı organı içindeki idari yargı yolu, kamunun tasarrufları karşısında vatandaşın hakkını arayacağı güvenli bir limandır. Danıştay'da bu yolun bidayet, nihayet çizgisindeki son durağıdır. Bundan tam 158 yıl evvel Şura-i Devlet adıyla kurulduğunda Sultan Abdülaziz adına okunan Nutku Humayun'da hukuki güvenlik, adil ve eşit idare ilkelerinin altı çizilmiş, toplumda sınıf farkı gözetmeksizin hukukun herkes için korunacağı taahhüt edilmişti. Önce Şura-i Devlet, ardından Cumhuriyet Türkiye'sinde Danıştay bu taahhüdü takip ederek hukuk devleti ilkesinin yerleşmesi ve kökleşmesi için mühim hizmetler ifa etmiştir. Zamanla Danıştay'ın idari ve istişari rolü zayıflamış, buna mukabil yargısal denetim fonksiyonu öne çıkmıştır. Yürüttüğü hukuka uygunluk denetimiyle Danıştay'ın gerek idari makamlara gerek alt derece mahkemelerine sağladığı rehberlik halen önemini koruyor. Tabii burada bir hususun altının çizilmesi gerekiyor. Bakınız, günümüzde hukuku insanın doğuştan gelen hak ve özgürlüklerini dikkate almadan kamilen tanımlayamıyoruz. Zira hukuk özü ve meşruiyetini evrensel nitelikteki bu değerlerden alıyor. Hak ve özgürlükler bir bakıma insanın korunaklı alanını belirleyen, bireysel güvenliği temin eden kurallar kümesidir. Bunun için bireysel güvenlik ihtiyaçlarına cevap vermeden kolektif güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya imkan yoktur. Üstelik bu bizim için yeni öğrenilmiş bir ders değildir. Devlet felsefemizin temelini oluşturan Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın öğüdüyle yüzyıllardır bu gerçeğin farkındayız. Farkında olduğumuz bir diğer husus, devlet ve vatandaş arasındaki ilişkinin doğası itibariyle eşitler arası bir ilişki olmadığıdır. İdare hukuku ve bu hukuk dalının kurallarını uygulayan idari yargı, devlet ile vatandaş arasındaki işte bu ilişkide bir denge unsurudur. Adliye mahkemelerinden farklı olarak idari yargıda uyuşmazlığın bir tarafı her zaman devlettir, kamu idaresidir. Dolayısıyla idari yargının adil ve etkin işleyişi kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı bakımından özel öneme sahiptir ve bu işleyiş hukuk devleti standartlarına dair çok kritik bir göstergedir. Çok değerli dostlar, yaklaşık 6 sene önce aramızdan ayrılan rahmetli Profesör Doktor İlhan Özay, gün ışığında yönetim kavramıyla önümüzde yeni bir pencere açmıştı. Devletin güneşle remzedilmesi ve temel vasıflarının gün ışığına nispetle tarifi esasen hukuk devletinin zarif ve bilgece ifadesidir. Modern anlamıyla hukuk devleti gün ortasında tam tepeye yerleşen güneş misali aydınlığını her köşeye ulaştırır. Herkesi eşit derecede ısıtır ve ışıtır. Eskiler tam da bu sebeple Allah devlete zeval vermesin demiştir. Zevalinden endişe edilen hiç kuşkusuz devletin soyut varlığı değildir. Adil ve eşitlikçi karakteridir. Adalet ve eşitlik ilkeleri üzerinde neşvünema bulan bir hukuk devleti düzeninde hiç kimse için korku yoktur, ümitsizlik yoktur, çaresizlik yoktur. Bu düzende kamu idaresi vatandaşa tepeden bakamaz, göz hisasında konuşur. Bu düzende imtiyazlılar, seçkinler, hukukun kapsama alanı dışında onlar yoktur. Hukuk karşısında eşitlik vardır. Bu düzende idareci vatandaşın efendisi değildir. Hizmetkarıdır. Bu düzende asıl olan millettir. Milletin rızası ve vatandaşın memnuniyetidir. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek durumundayım. Toplumun bir kesiminin kendisini öz yurdunda garip hissettiği dönemlerden siyasetin ve kamu idaresinin vatandaşla göz hizasında iletişim kurduğu bir olgunluk seviyesine hamdolsun ulaştık. Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhurla cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile milletin iradesinin aracısız bir şekilde devlet idaresinde belirleyici olmasını temin ettik. İyi yönetim ideali bilhassa son 23 yılda hayata geçirilen yasal ve yapısal reformlarla güç ve mevzi kazanmıştır. Dilekçe ve bilgi edinme hakkı, kamu denetçiliği gibi kurumlarla idarenin demokratik denetiminin önü açılmıştır. Kamu denetçiliği kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi kurul ve düzenlemelerle vatandaşımıza ilave güvenceler sağlanmıştır. İdari usul açısından önemi haiz pek çok kural ve müessese hükümetlerimiz döneminde hayata geçirildi. İdari yargı yolunu güçlendirmek için attığımız adımları sizler zaten çok iyi biliyorsunuz. Burada sadece birkaç tanesini hatırlatmakta fayda görüyorum. Mahkeme sayısını 126'dan 245'e çıkartarak %68 oranında artırdık. İdare Mahkemesi Kurulu il sayısını 72'ye, Vergi Muhakemesi Kurulu il sayısını da 39'a yükselttik. Sistemdeki en büyük yeniliği 10 yıl önce istinaf yolunu getirerek yaptık. 2 dereceli yargılamadan 3 dereceli yargılamaya geçiş, Danıştay'ın İçtihat Mahkemesi vasfını güçlendirmiş, iş yükünü ciddi manada azaltmıştır. İstinaf öncesi sistemde açılan dosya sayısı 186 bine yaklaşmışken 2025 yılı sonu itibariyle bu rakam 82 bine düşmüştür. Şunun bilinmesini isterim ki reform irademiz ilk günkü gibi diri ve güçlüdür. Kamu idaresinde etkinliği, hesap verilebilirliği, katılımı ve şeffaflığı artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Kamu idaresi yanında idari yargı yolunun etkinliğini artırma hedefi de reform gündemimiz içindeki öncelikli yerini koruyor. İçinde bulunduğumuz dönemde daha etkin, daha hızlı, daha adil bir idari yargı sistemi için çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Kıymetli arkadaşlar, adalet ve doğrulukla hükmetmek, kamusal yetkileri bir tahakküm aracı olarak değil, halka hizmetin bir vasıtası olarak görmek, milletin emanetini ve sorumluluğunu taşıyan herkesin asli vazifesidir. Yargı organlarının objektif, adil, anayasanın ve yasaların çizdiği sınırlar içerisinde kalarak hareket etmesi şüphesiz diğer tüm kurum, kuruluş ve şahısların tavırlarından çok daha önemlidir. Bu konuda oluşabilecek en küçük ihmalin veya ihlalin faturasını sadece ilgili merciler değil, millet ve devlet olarak hepimiz ödüyoruz. Madem hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız, öyleyse Türkiye'nin çıkarını, Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin huzurunu gözetmek mecburiyetindeyiz. Türkiye kalkınacaksa, büyüyecekse, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkacaksa, bu ancak topyekün bir mücadele ile gerçekleşebilir. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Başta yasada ve 12 Eylül olmak üzere yargı tarihimizin her bir safhasının iftihar tablolarıyla dolu olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Aynı şekilde yakın dönem siyasi tarihimizde Danıştay'ın da hedef alındığı çeşitli provokasyonlara maruz kaldık. 17-25 Aralık'ta olduğu gibi yargı içine sızmış bir örgütün

0: Huzur karşılanamaz. Bununla beraber yargının yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi de yoktur. Anayasamız yargı yetkisini hukuka uygunluk denetimiyle sınırlı tutmuş, bu yetkinin bir yerindelik denetimi şeklinde kullanılamayacağını belirtmiştir. Yani hukuki denetim yetkisini yargı mercilerine verirken idari takdir yetkisini idare lehine saklı tutmuştur. Kuşkusuz bu iki konuyu birbirinden kesin sınırlarla tefrik etmenin zorluğu bazen tartışmalı kararlara ve eleştirilere neden olabilmektedir. Ancak bu tartışmalardan korkulmaması gerektiğine inanıyorum. Tam tersine yapıcı eleştirinin düzeltici, iyileştirici, dönüştürücü etkisinden en geniş biçimde istifade etmenin yollarını aramalıyız. Sosyal medyada artık iyice çığırından çıkan, giderek daha vehimsiz ve seviyesiz bir hal alan linç kültürünü elbette bunun dışında tutuyorum. Çünkü bu linç kimi zaman siyasetçiye, kimi zaman yargıya, kimi zaman bürokrasiye, kimi zaman da sokaktaki vatandaşa yönelmekte. Hak ve adalet arayışına hizmet etmekten ziyade bir operasyon aygıtı olarak çalışmaktadır. Değerli dostlar, Danıştay'ın temelini oluşturan Şura-i Devlet 1868 yılında kurulduğunda Osmanlı İmparatorluğu Tanzimat Fermanı ile başlayan dinamik bir reform döneminin tam ortasındaydı. Şura-i Devlet'in teşekkülünden 8 yıl sonra maddi ve şekli anlamdaki ilk anayasamız yürürlük bulmuştur. Malumunuz anayasalar hem devletin temel organizasyonunu hem de devletle vatandaş arasındaki ilişkileri belirleyen normatif çerçevedir. Hukuk devletinin, hukuk üstünlüğünün ve iyi yönetim ilkelerinin temel dayanağı da anayasal metinlerdir. Kanuni esasiyi takip eden 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Kurucu anayasalarımız dışında son 2 anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur. Yeni kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Anayasayı darbecilerin veya seskinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız. Böyle bir anayasa ile inanıyorum ki hem hukuku, hem demokrasiyi, hem devleti, hem de milleti aynı anda koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde zihnimizde ve reform gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle değerli heyetinizi bir kez daha selamlıyor. Danıştayımızın 158. kuruluş yıl dönümü ve idari yargı gününüzü tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zat-ı devletlerine... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danıştay'daki

0: Konuşmasını ekrana getirdik. Saat başında karşınızda olacağız.
1: Reklam. KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
6: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: TRT.
1: Merhaba, saat 16, NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Açıklamayı CHP sözcüsü Zeynel Emre yaptı.
2: Belediye başkanlarımızı transfer için büyük baskı altına alıyorlar. Şimdi duyduk ki bizim Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ve beraberindeki bir kısma yarın rozet takmaya hazırlanıyor. Şimdi tabii giden gitsin. Böyle bir dönemde ülkesini seven, bu kadar yanlışı gören, itiraz etmiş bir kimsenin batan bir gemiye binmesi vatandaş nezdinde ya demek ki bunun açığı var duygusunu getirir. Merkez Yönetim Kurulu böyle bir şeyi kabul edemez. Bunu tartıştık. Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Oradaki yaşananlar normal bir süreç değil. Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
1: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 3 sanığın yargılandığı casusluk davasında tutuklu sanıkların savunması alındı. Ayrıntıları öğrenmek için Sena Gürbüy'e gideceğiz. Sena.
3: Burak Özcan sabah saatlerinde aslında 4 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Kimler de onlar kısaca bahsedecek olursak görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ iş insanı Hüseyin Gün ve bir isim daha Necati Özkan seçim kampanyaları yürüten Necati Özkan şu anda mahkemede bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sabah saatlerinde Hüseyin Gün savunmasını gerçekleştirdi. İş insanı Hüseyin Gün mahkemenin verdiği öğle arasından sonra da Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına geçirdi ve İmamoğlu yaklaşık 1,5 saattir savunma yapıyordu. Biraz önce bu sıralarda savunmasını noktaladı ve şu anda avukatların konuşması başladı, savunması başladı. Peki neler söyledi onları aktaracak olursak, İmamoğlu bir tek yaradan huzurunda boyun eğerim, o da ibadet ederken bana açılan bütün davalar menfaatnamedir, iftiranamedir, gıybetnamedir, terfinamedir, 5. şık hepsidir. Ben devlet sırrını kullanarak seçmen iradesini yönlendirmedim. Hangi yöntemle yönlendirmişim ya da neler yapmışım bunları somut delillere dayanarak göstersinler. Ben böyle bir şey yapmadım dedi. Casusluk iddialarını reddetti. Ortada somut delil de yok. Hukuk sistemi bu iddianameyle yerle bir edilmiştir diye iddianamenin asılsız olduğundan bahsetti. Yine ben buradan ilan ediyorum, tek bir sayfasını bile okumadım dedi iddianamenin. Gerek bile duymadım. İBB yolsuzluk davasının iddianamesini de okumadım ve okumak da istemiyorum, okumayacağım dedi. Siyasal casusluk suçunun özellikle 2019 yerel seçimlerini manipüle etme suretiyle gerçekleştirdiğine ve Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması sağlanarak başta İstanbul olmak üzere ülke siyasetinde söz sahibi olunmasını amaçladığı gibi bir ifade kullanıldığından bahsetti Ekrem İmamoğlu. Bu suç mudur dedi. İstanbul'da seçim kazanmak, başta İstanbul olmak üzere ülkemiz siyasetinde söz sahibi olmak suç mudur diye mahkeme başkanına bu şekilde beyanlarda bulundu. Kolay bir süreç yaşamadığını söyledi. Gözaltına alındığı süreçte, özellikle 24 Ekim'de gözaltına alındığında casusluk soruşturması kapsamında burada çok uzun süre ifade vermek için, özellikle de savcılığa ifade vermek için çok uzun süre beklediğinden bahsetti. Ve şu sıralarda da dediğimiz gibi buradaki savunması, bu davadaki savunmasını bitirdi ve şu anda avukatların savunmasının devam ettiğini söyleyelim. Mahkeme başkanı sabah saatlerinde duruşmalarının 5 gün boyunca süreceğinden bahsetmişti. Bugün de saat 19'a kadar davanın devam etmesi öngörülüyor. Bu kapsamda bugüne kadar, yani şu ana kadar hem iş insanı Hüseyin Gün hem de görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu savunmasını yapmış durumda ve diğer isimlerse Necati Özkan, İmamoğlu'na seçim kampanyalarında yardım ettiği isimlerden bir tanesi. Tele1 eski genel yayın yönetmenlerinden biri de Merdan Yanardağ. Bu isimler casusluk suçlamasıyla 15 yıldan 20 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyor ve bugün ilk dava şu sıralarda devam ediyor Burak Özcan.
1: Sena Gürbüyük'ten aldık bilgileri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilda'yı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Belçika Kraliçesi Matilda Türkiye temaslarının ikinci gününde İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'ndeki ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Karşılama töreni sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Belçika Kraliçesi Matilda arasında basına kapalı görüşme gerçekleşti. Görüşmede Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ele alındı. Ekonomik misyon kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Kraliçe Matilda başkanlığındaki heyette ilgili bakanlarla 400'den fazla özel sektör temsilcisi yer alıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan ziyareti kapsamında Katarlı mevkidaşı El Sani ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi ABD ile İran arasında yürütülen barış müzakereleri olacak. İki bakan sahadaki son durumu değerlendirecek. Fidan Mart ve Nisan aylarında Katar'a gerçekleştirilen saldırılar karşısında Türkiye'nin desteğini teyit edecek. İki ismin gündeminde bu yıl içinde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan Yüksek Stratejik Komite toplantısı da olacak. İki bakan toplantıya yönelik hazırlıkları gözden geçirecek. Fidan son olarak 19 Mart'ta Katar'ı ziyaret etmişti. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi. Sabah saatlerinden beri düzenlenen saldırılarda can kaybı sayısı 6'ya yükseldi. Savaşın Lübnan cephesindeki ayrıntıları alacağız. Şimdi Melike Şahin yayına hazır. Melike, nedir son saldırılara dair bilgiler?
0: Burak, evet, senin de söylediğin gibi aslında bir yandan müzakere süreci devam ediyor. Bir yandan aslında ateşkes var İsrail ile Lübnan arasında ama bir yandan da saldırılar var. Sabah saatlerinden bu yana can kaybı sayısı Lübnan'ın güneyinde 6'ya yükseldi. Ve Hizbullah'ın yaptığı saldırılarda da 3 İsrail askeri yaralandı ki dün de bir İsrail askeri yine Lübnan'ın güneyindeki saldırılarda hayatını kaybetmişti. Aslında 2 Mart'tan bu yana olan süreçte İsrail askerlerinden 18'i Lübnan saldırılarında, Hizbullah saldırılarında hayatını kaybetti. Yine Lübnan'da da 3000'e yaklaştı 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı. Bir yandan müzakere süreci devam ediyor ama bir yandan da özellikle son bir saat içinde dahi uygulamadan İsrail'e yönelik roketler atıldığına dair bildirimler aldık. Çoğu etkisiz hale getiriliyor. Bazıları açık alana düşüyor. Aynı şekilde İsrail'den Lübnan tarafına da özellikle güney bölgelerine saldırılar yapıldığını söyleyelim. 14-15 Mayıs tarihlerinde, yani bu Perşembe ve Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda Washington'da bir araya gelecek İsrail ve Lübnan, ancak onun öncesinde hala saldırıların bugün de ve önceki günlerde de devam ettiğini karşılıklı olarak hatırlatalım.
1: Melike, Netanyahu'dan da bazı açıklamalar var. Hem İran savaşı hem de Hizbullah'la devam eden çatışmalara dair neler söyledi?
0: İsrail Başbakanı Netanyahu dün Amerikan CBS televizyonuna konuştu. Aslında oradaki ana başlıklardan, öne çıkan başlıklardan biri Netanyahu İran'la savaş bitmedi dedi. Uranyum dışarı çıkarılmadı, zenginleştirilmiş uranyum. Zenginleştirme tesisleri sökülmedi ve savaşın bitmediğini söyledi. Uranyumun dışarı çıkarılması gerektiğini söyledi. Nasıl çıkarılacak sorusuna da girer ve çıkarırız ifadelerini kullandı. Ardından da bir anlaşma olursa en iyi o şekilde çıkarılır yanıtını verdi. Peki anlaşma sağlanamazsa ne olur sorusuna ise aslında net bir cevap vermedi. Askeri planlarımızı paylaşmayacağız ifadesini kullandı Netanyahu. Özellikle aslında o açıklamalarında biraz karadan saldırılara da göz kırpıyor mu, açık kapı bırakıyor mu gibi bir anlam da çıkarıldı. Bir noktada da Trump'ın oraya girmek istediğini söylemiş de ifadesini kullandı Netanyahu. Ayrıca hala İran'ın desteklediği vekil güçlerin olduğunu ve Tahran'ın sahip olduğu balistik füzeler olduğunu da söyledi. Bir diğer konu da yine İsrail-Lübnan arasındaki meseleydi. İran'ın niyeti aslında eğer bir anlaşmaya varılırsa Hizbullah'la olan çatışmanın da sona ermesi olduğunu söyledi Netanyahu. İsrail'in buna yanaşmayacağını, bunu reddedeceğini ifade etti. Ardından da İran'la olan çatışma yatışsa bile Hizbullah'la savaşın devam edebileceğini, çatışmanın devam edebileceğini söyledi ki bunu yine müzakerelerin arefesinde söylediğinin de altını çizmekte yarar var. İran'ın aslında Lübnan'daki bir ateşkesle gerçekten ilgilenmediğini söyledi ve Hizbullah'ın oradaki halkı rehin tutmasına devam etmek istediği ifadelerini de kullandı. Son olarak şunu da ekleyeyim. Bugün İsrail basınında yer alan bilgiye göre Netanyahu bir güvenlik toplantısı düzenleyecek. Güvenlik birimlerinin üst düzey yöneticileriyle birlikte kimlerin katılacağı belli değil ama özellikle son gelişmelerin ışığında İran-ABD arasındaki olası anlaşma sonrasındaki riskler ve önlemler konusunda da bir güvenlik toplantısı yapılacağını belirtmiş olalım.
1: Melike Şahin aktardı Bahattin Demir'le birlikte İsrail'den son bilgileri. ABD ve İran arasında barış umutları azaldı. Piyasalar yeniden hareketlendi. Petrolde 105 dolar aşılırken altın haftaya düşüşle başladı.
4: Piyasalar bu kez azalan barış umudunu fiyatlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın barış önerisini kabul edilemez olarak değerlendirmesiyle belirsizlik yeniden tırmandı. Barış senaryoları yerini yüksek tansiyona bırakırken en sert tepki petrol ve altında görüldü. Brent petrol 105 doları aştı. Petrolde günlük artış %4'ün üzerine çıktı.
5: Baktığımız zaman analizlere ve raporlara da Trump'ın öyle veya böyle bir şekilde seçim öncesi bu İran savaşını bitireceğini ve hatta bunun tam tersine çok daha pozitif bir bakış açısına doğru yöneleceği beklentisi var.
4: Altın fiyatları ise yeni haftaya düşüşte başladı. Ons altın 4600 dolar seviyelerine indi. Gram altın 6700 lira bandına çekindi. Altının gram fiyatı yılbaşından bu yana bakıldığında ise halen %15 primli. Altın fiyatları geri çekilse de artan jeopolitik belirsizliğe sınırlı tepki verdi.
5: Açıklamalara yönelik piyasanın tepkisi çok da fazla olmuyor artık. Piyasa artık bir miktar Trump'ın açıklamalarından ziyade gelişmeleri görmek istiyor. Ondan sonra reaksiyon veriyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çarşamba günü Pekin'e gidecek. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Gündemde ticaret savaşını durduran anlaşmadan İran'a kadar pek çok konu var.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 2017'den bu yana ilk kez Çin'e gidecek. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin liderleri 6 aydan uzun süre sonra yüz yüze görüşecek. Trump'ın çarşamba günü Pekin'de olması bekleniyor. Temaslar Perşembe ve Cuma gerçekleşecek. Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gündeminde İran, Tayvan, nükleer silahlar ve yapay zeka var. Pekin, İran petrolünün en büyük alıcısı olmaya devam ediyor. Tahran'la ilişkilerini de sürdürüyor. Trump, Çin'in İran üzerinde etkisini kullanarak Tahran'ı Washington'la anlaşmaya ikna etmesini istiyor. Amerikan Başkanı daha önce de Pekin'den Ukrayna savaşını bitirmesi için Rusya'ya baskı yapmasını istemişti. Amerikalı yetkinler, Trump'ın Şii'de İran ve Rusya konusunu daha önce defalarca konuştuğunu söyledi. Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki anlaşmazlıkların başında geliyor. Amerikan yönetimi, Pekin'in üzerinde hak iddia ettiği Tayvan adasının en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Şii'nin bundan dolayı hayal kırıklığı yaşadığı belirtiliyor. New York Times, Asya ülkelerinin Trump'ın Şii ile anlaşma yapmaya çok hevesli olmasından, Tayvan'a silah satışını durdurmasından, Çin'e karşı siyasi dili yumuşatmasından endişe ettiğini yazdı. Bölge genelinde dile getirilen bir başka endişe ise, Trump'ın Çin'le daha iyi ekonomik koşullar elde etme karşılığında uzun vadeli güvenlik planlarını değiştirmesi. Amerikalı bir yetkili, Çin'in Tayvan çevresindeki askeri varlığını artırdığını, ancak Amerikan politikasında bir değişiklik olmayacağını söyledi. Ziyarette karşılıklı ticaretin ve yatırımın kolaylaştırılması için forumlar oluşturulmasına karar verilmesi bekleniyor. Ticaret kurulunun ve yatırım kurulunun resmen idan edilebileceği ancak mekanizmaların hayata geçmesinin zaman alacağı belirtiliyor. Muhtemelen Çin, Amerikan Boeing firmasından uçak alacağını ilan edecek. Trump ve Xi ticaret savaşında geçen yıl sonbaharda varılan ateşkes anlaşmasını uzatmayı da görüşecek. Ancak nadir toprak elementlerinin Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne akışına izin veren anlaşmanın ziyaret sırasında uzatılıp uzatılmayacağı netleşmedi. Ancak Amerikan tarafı anlaşmanın süresinin uzatılacağından emin konuşuyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile Küba arasında tansiyon soğuk savaş yıllarını aratmayan bir seviyeye yükseldi. Washington, Karayipler'de askeri istihbarat uçuşlarını olağanüstü şekilde arttırdı. ABD medyasının uçuş verilerine dayandırdığı analiz, İran'dan sonra sırada Küba'nın var tartışmalarını alevlendirdi.
4: Karayipler'de sular ısınıyor. Washington'ın gözü Küba'nın üzerinde. CNN International'ın kamuya açık uçuş verilerine dayandırdığı analizine göre 4 Şubat'tan bu yana Amerika Birleşik Devletleri Donanması ve Hava Kuvvetleri ada ülkesi açıklarında en az 25 istihbarat uçuşu gerçekleştirdi. Kullanılan rotalar da kritik. P-8A Poseidon keşif uçakları ve Triton yüksek irtifa dronları Havana ve Santiago'ya 60 kilometre kadar yaklaştı. Hareketliliğin zamanlaması da manidar. Başkan Trump'ın İran'dan sonra sırada Küba var çıkışlarının yanı sıra adaya yönelik petrol ablukasının ardından gelen istihbarat uçuşları akıllara tanıdık bir senaryoyu getiriyor. Zira benzer bir uçuş trafiği daha önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılması ve İran'a yönelik operasyonlar öncesinde de yaşanmıştı. Uzmanlar İstihbarat uçaklarının konum belirleme sistemlerini özellikle açık bırakmasını net bir mesaj olarak yorumluyor. Hatta sosyal medyada uçuşlara dair bilgiler de paylaşılıyor. Yani Pentagon sadece veri toplamıyor. Küba'ya olası bir operasyon sinyali de gönderiyor. Havana ise tetikte. Küba yönetimi olası bir müdahale durumunda topyekün bir gerilla savaşı başlatacakları uyarısında bulunuyor.
1: Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisindeki yolcuların büyük bölümü dün tahliye edildi. Gemideki yolcular uçaklarla ülkelerine döndü. 3 Türk de İstanbul'a geldi ancak tahliye edilen 5 Fransız'dan birinin testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkanlar arasında ABD vatandaşı da var. Ayrıntıları alacağız şimdi. NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca karşımızda. Kayhan.
6: Evet Burak, Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine, son bilançosuna bakacak olursak şu an için sadece 7 pozitif vaka ve 2 şüpheli var. Bu bilançoya rağmen birçok Avrupa ülkesinde az da olsa bir panik havası var diyebilirim. Biraz önce bu geminin yanaştığı Kanarya Adaları'nın biliyorsunuz bu adalar takım adalar daha doğrusu İspanya'ya ait. İspanya Sağlık Bakanı biraz önce bir açıklama yaptı. Geminin akıbeti konusunda veya içindeki yolcular ve mürettebat konusunda Sağlık Bakanlığı'nın İspanya'nın verdiği son bilgiye göre son tahliyeler bugün gerçekleşecek. Hatta şu anda gerçekleşmekte. Burak, gemide 54 kişinin hala olduğunu söyledi İspanya Sağlık Bakanı ve bunlardan 22'sinin akşama doğru uçakla Hollanda'ya gönderileceğini bildirdi. Bu 22 kişi değişik uyruklardan kişiler, sadece Hollandalılar değil ve mürettebattan 32 kişinin gemide kalacağını ve bu gemi bayrak devleti Hollanda olduğu için, yani Hollanda bandıralı bir gemi olduğu için Hollanda'ya gidecek. İşte bu gemide kalacak mürettebat, 32 kişilik mürettebat Hollanda'ya götürecek gemiyi önümüzdeki günlerde, birkaç gün alacağı da söyleniyor. Bu arada gemide 14 İspanyol yolcu da vardı. İspanyol Sağlık Bakanlığı bu yolcuların Madrid'de bir askeri hastanede karantinaya alınmış olduğu bilgisini verdi. Komşu Fransa'ya geçelim. Fransa'da dün tahliyeler sırasında 5 yolcu uçakla Fransa'ya getirilmişti. Bu 5 yolcudan birinde semptomlar gözlemlenmişti. İşte o semptomlar gözlemlenen yolcunun üzerinde yapılan test pozitif çıktı bu sabah ve ilk vakasıyla şu anda Fransa karşı karşıya. Diğer 4 yolcuda herhangi bir semptom yok. Ancak onlar da ne olur ne olmaz diye 40 günlük karantinaya alınmış durumdalar. Bu arada Fransızlar toplam 22 Fransızın temas vaka olduğunu şu ana kadar tespit edebilmiş durumdalar. Bu kişiler St. Helen adasında gemiden inip Johannesburg'a, yani Güney Afrika'ya gitmiş. Oradan da uçakla yeniden Amsterdam'a uçmuş kişilerden oluşuyor Burak. İngiltere'de 2 pozitif vaka, 3. de bir olası vakada söz ediliyor. İngiltere'ye dönenler ilk etapta 72 saatlik bir karantinaya alınacaklar. Ardından eğer gerekiyorsa bu karantina süresinin uzatılacağı bildiriliyor. Hollanda'da gemideki Hollandalı bir çift biliyorsunuz ölenler arasında gemide ölmüşlerdi. Ve bir Hollandalı'nın testi de pozitif çıktı ki o Hollandalı da geminin doktoru olma özelliğine sahip. Almanya'da gemide ölen 3. kişi de biliyorsunuz bir Alman vatandaşıydı. Onun cesedi hala gemide deniyor ve Hollanda'ya gelecek. O da cesedi Hollanda'ya getirilecek önümüzdeki günlerde. Son olarak bir de İsviçre'de de gemide olup gemide seyahat edip St. Helen adasında inip uçakla Güney Afrika'ya gelip ülkesine dönen bir kişinin İsviçre'de yapılan testi de pozitif çıktı. Dolayısıyla İsviçre'de de şu an itibariyle bir pozitif vaka var Burak.
1: Gayhan Karaca aktardı. Hanta virüsün görüldüğü Hondius gemisi 2018 yılında Arjantin'in bir köyünde yaşanan hanta virüs salgınını hatırlattı. Köyde 11 kişi hayatını kaybetmişti. O yıl yaşananları Epuyen köyü sakinleri anlattı.
7: 2018 ve 2019 yılları arasında Epuyen'de yaşanan hanta virüs salgını bir internet fenomeni değildi. Abartı değildi, film değildi, gerçekti ve yıkıcıydı.
8: Arjantin'in yaklaşık 2000 nüfuslu Epuyen köyü 2018'de hanta virüs kabusunu yaşadı. Hastalığa yakalanan 34 kişiden 11'i hayatını kaybetti. Maiden Valle de bu hastalık nedeniyle babasını ve iki kız kardeşini kaybetti. Peki neredeyse her evden bir cenazenin çıktığı bu köy yıkımın eşiğine nasıl geldi? Her şey bir doğum günü partisiyle başladı.
7: Babamın katıldığı bir doğum günü partisiydi ve virüsü taşıyan kişi babamın masasında oturuyordu. O masadakiler arasında birkaç kişi enfekte oldu ve ölenler oldu.
8: Ailesinin iddiasına göre ilk vaka olarak bilinen Victor Diaz'a doktoru hantavirüsün bulaşıcı olmadığını söylemişti.
9: Bize ilk sonucu veren enfeksiyon hastalıkları uzmanı Victor, hantavirüs geçirdin, atlattın, hepsi bu. Bulaşıcı değil dedi. Sonra tüm bunlar yaşandı. Babamı tüm enfeksiyonlara neden olmakla suçladılar.
8: 53 yaşındaki Victor Diaz hastalığı güçlükle atlattı. Günlerce yoğun bakımda kaldı. Kasaba 45 gün karantinaya alındı. Epuyen sakinleri bu karantinaya uydu, günlerce evlerinden çıkmadılar. Ve en sonunda hastalık salgın olmaktan çıktı. Ocak 2019'da da karantina kaldırıldı.
1: İstanbul trafiğinde çakarlı araçla ilerlediği anları sosyal medyada paylaşan avukat Begüm Ece Pazarcı'nın görüntüleri üzerine emniyet harekete geçti. Araç bulunup ceza kesildi. Tepkiler ve şikayet üzerine trafik ekipleri aracın plakasını tespit edip incelemeye aldı. Yapılan soruşturmada araçta çakar takma ya da koruma izni bulunmadığı görüldü. Polisler tarafından 172.392 lira ceza yazıldı. Araç ve sürücüsünün ehliyetine de 30 gün süreyle el koyuldu. Köşe yazarı Emin Pazarcı'nın kızı olduğu öğrenilen avukat Begüm Ece Pazarcı, Galatasaray maçına gittiği sırada çakarlı araçla çektiği görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Bursa'da vatandaşlar yolda kalan aracı çekmek için tehlikeli bir yönteme başvurdu. Görüntüler Bursa İnegöl yolunda kaydedildi. Vatandaşlar yolda kalan otomobili halatla başka bir araca bağlayıp çekecekti ancak halat bulamadılar. Bunun üzerine bir kişi arkadaki aracın üzerine oturdu. O seyir halindeyken ayaklarıyla öndekini itti. Bu şekilde trafikte dakikalarca ilerlediler. O tehlikeli anlar çevredekiler tarafından böyle görüntülendi. İstanbul Kağıthane'de sokak lambasının direğine dokunan 8 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapıldı. Annesinin fark edip kurtardığı çocuk tam anlamıyla ölümden döndü. Aile karakola giderek şikayetçi oldu. O anları güvenlik kameraları da kaydetti.
10: Birkaç saniyelik belki olaydı ama ömrümüzden ömür götürdü. Aynur Bekdemir 8 yaşındaki oğlunun elektrik akımına kapıldığı o anı böyle anlattı. Olay 1 Mayıs günü Kağıthane Talatpaşa mahallesinde yaşandı. 8 yaşındaki çocuk annesi ve kuzeniyle Uçan Kuş sokaktaki kaldırımdan geçerken koluyla aydınlatma direğine dokundu. Direğin üzerindeki kaçak elektrik akımına kapılan çocuğa annesi müdahale etti.
11: Bir anda onun çığlıklarıyla arkama döndüğümde çocuğumu titrer çığlık halinde görünce bir anda refleksle onu çekip almışım. Elektrik olduğunu bile anlayamadım. Çok korkunç anlardı.
10: Annesinin çocuğu naylon kumaştan yapılmış montunun kapüşonundan çekmesi kendisinin de akıma kapılmasını engelledi. Olayın ardından çocuk hastaneye götürüldü. Kan değerlerinin yükseldiği anlaşıldı.
11: Cihaza bağlayıp 12 saat müşahede altında tuttular. 12 saat sonra değerlerin normale dönmesiyle biz hastaneden taburcu edildik. Burası bir okul sokağı. Bir sürü çocuk her gün o yokuştan inip çıkıyor ve sadece o kaldırımları kullanmak zorunda.
10: Yaşananlar sonrası karakola giden aile sokak aydınlatmasının kontrolünden sorumlu şirketten şikayetçi oldu.
12: NTV Radyo. Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. Tabii ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
15: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
16: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
17: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
18: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
19: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
20: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
21: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
22: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
23: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
24: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
25: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
26: Ben QNB'ye geçiyorum.
12: NTV Radyo.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar, konumuz zeytinyağlılar. Kurban Bayramı geliyor, bol bol et yenecek, sofralara kavurmalar gelecek. Onun için biraz etten uzak duralım. Bizim de mutfağımızda son derece güzel bir kategori var. Tamamen vejeteryan, hatta vegan diyebileceğimiz zeytinyağlılar. Bence bahar dönemi zeytinyağlıların en güzel zamanı. Çünkü evet, zeytinyağlılar her mevsim var. İşte kışın zeytinyağlı kereviz, pırasa falan, bakliyattan da yapılabiliyor. Zeytinyağlı barbunya plaki gibi. Ama bahardaki zeytinyağlıların gerçekten tadı, hafifliği, nefaseti bambaşka. Düşünün ki bir zeytinyağlı baklayla başlıyorsunuz. Sonra enginar devreye giriyor. Zeytinyağlı bezelye, bol dereotuyla falan. Gerçekten hepsi yemyeşil. Hiçbirinin içine domates girmiyor. Salça asla değmiyor bile. Böyle yemyeşil bir sofra. Ve tamamen vegan diyebiliriz. Baklanın yanına konulan yoğurt hariç. İspanya her zaman birinci. En çok zeytin ve zeytinyağı üreten ülke. Biz aslında genelde dördüncü sıradaydık. Hatta ara ara 5'e düştüğümüz de oluyordu. İtalya, Yunanistan, bazen araya Tunus, hatta Esad zamanında Suriye girebiliyordu. Suriye çok yatırım yapmıştı zeytine. Tunus'ta da İtalyanların zaten geniş alanlarda zeytin bahçeleri var. Dolayısıyla 4-5 kategorisinde yer alıyorduk. Ama son 3 yıldır İtalya'yı solladık ve dünya lideri İspanya'nın arkasında ikinci dünya lideri olduk. Evet, zeytinyağı bütün bu ülkelerde bol miktarda tüketiliyor. Hemen hemen her yemeğe giriyor. Ama zeytinyağlı diye bir kategori sadece ve sadece Türk mutfağında var. Peki zeytinyağlı deyince ne anlıyoruz? Aslında zeytinyağı ile birlikte sebzenin de birlikte pişmesi, pişme suyunun da tamamen neredeyse yok olarak, yani suyuna kalarak adeta bütün o lezzetleri özümseyen bir sos haline gelmesi son derece lezzetli. Aslında zeytin yetiştiren bölgelerde sıcak yemeklere de zeytinyağı konur. Hatta baklava bile zeytinyağı ile yapılır. Dolayısıyla zeytinyağlı diye ayrı bir kategoriyi çok ayrıştırmak mümkün değil. Mesela otlar da toplanır, haşlanır, üstüne zeytinyağı, limon konur. Fakat İstanbul'da aslında hem İstanbul mutfağı klasik Osmanlı mutfağının, yani bugünkü klasik Türk mutfağının temelinin oluştuğu yer, aynı zamanda çok kültürlü bir yapısı var. Ve İstanbul'da da aynı zamanda farklı cemaatler yaşıyor ve onların da Paskalya döneminden önce uzun bir perhiz dönemi var. Her türlü hayvansal gıdadan uzak duruluyor. Ayrıca İstanbul'da Hıdrellez öncesi, yani 5 Mayıs öncesi kuzu kesimine izin verilmiyor. Ancak Hıdrellez zamanı kuzu devreye girebiliyor. Dolayısıyla bahar aslında bir arınma zamanı gibi. Dolayısıyla zeytinyağlı yemekler de bu kültürün etrafında gelişmiş. Yani aslında Türk mutfağına İstanbul mutfağının bir katkısı. Dolayısıyla da böyle zeytinyağı ile pişen sebzeler için zeytinyağlı diye bir kategori doğmuş ve bu tamamen şimdi Türk mutfağının klasik temel taşlarından biri haline gelmiş. Hem tariflerimiz olacak, hem önerilerimiz olacak. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
3: Küresel bazda emtialar pamuğundan petrolüne, palladyumundan nikeline kadar günlük hayatımızı belirlediği, refah ve esenliğimizi sağladığı kadar dünya piyasalarının da temel dinamiklerini veya unsurlarını oluşturuyorlar. O bakımdan geliniz haftanın ilk gününde emtialardaki genel gidişata bir göz atalım. Malum olunduğu üzere uzunca bir süredir, haftalardır Körfez Savaşı'nın o belirsizlik iklimini koyulaştıran ve barış beklentileri sıcak kalmakla beraber bir türlü sonuç aşamasına erişilemeyen ikliminde piyasalar yola devam ediyorlar. Hal böyle olunca oldukça çalkantılı bir tablo karşımıza çıkıyor. Değerli metallerle başlayalım. değerli metaller aslında tamamlanan haftada iyimserliğin bir parça daha ön plana çıkmasıyla birlikte enflasyon endişelerinin de Amerika'dan gelen rakamlarla hafiflemesi ve dolar endeksinin zayıflaması gibi sebeplerle palladium hariç pozitif seyir izlemişler. Katalitik konvertör başta olmak üzere %85'i otomotiv sanayinde kullanılan palladium hariç gümüşün ons fiyatı gümüşte %6,5, platinde %3,6, altında ise %2,2 artış sağlanmış veya kaydedilmiş. Palladium'daki gerileme ise %2,3. Tabii bazı metallerin karışık bir seyir izlediğini de ifade ederek devam etmemiz lazım. Bakır fiyatları kısa vadeli jeopolitik rahatlama ve uzun vadeli talep görünümünün etkisiyle geçen hafta baz metaller içinde en güçlü yükselişi kaydetti. Evet, değerli metaller kademesinden veya kategorisinden sonra baz metaller veya benzerleri arasında bakır ön sırada. Bakır bilindiği üzere yapay zeka, veri merkezleri, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji yatırımları ve şebeke altyapısı gibi alanlarda yoğunlukla kullanılıyor. Alüminyum, çinko ve kurşunda da artış kaydedildi. Sanayi metallerine yönelik alımların burada etkin olduğu görülüyor. Buna karşılık değerli metallerin ayrı kotu palladium ise baz metallerin ayrı kotu veya negatif ayrışan ise nikel oldu. Arz fazlası endişeleri nikeli negatif ayrışmasına yol açtı. Tabii bu çerçevede çinkoda tezgah üstü piyasalarda libra bazında fiyatın gerilediğini de söyleyelim. Brent petrolün değer kaybetmesi iyimserlik dozunun ağır basmasına bağlı. Tabii netice olarak haftalık bazda Brent petrolün yaklaşık %8'i aşan bir düzeyde erilemesi ne karşılık doğal gazın neredeyse sabit bir seyir izlediğini görüyoruz. Tarım sektörüne kulvarına baktığımızda tarım emtialarında karışık bir seyir karşımıza çıkıyor. Trinç fiyatları desteklenirken yani yukarı yönlü bir hareket görülürken buğday ve mısır fiyatlarında düşüş kaydedildi. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre mısır ve soya ekimleri son yıllık ortalamaların üzerinde seyrediyor. Bu çerçevede kakao fiyatları gene sert bir yükseliş kaydetti. Kahve fiyatları ise gene yükseliş kaydeden ve %12 civarında artış görülen bir başka emtiayı oluşturuyor. Aslında geçtiğimiz hafta içerisinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO son 3 aydır sürekli bir artış grafiği sergileyen gıda fiyatlarına dikkat çekiyor. Özellikle et endeksinde hakikaten önemli fiyatlar, fiyat yükselişleri görülüyor. Tabii pamuk ve diğer unsurlardan mesela şekere de bakalım. Pamukta fiyatlar %0,6 oranında az da olsa artış yönünde bir seyir gösterirken şekerde %1,7 oranında bir düşüş görülmüş. Tabii bu emtiaların harekete konu olması, taşınması gerekiyor. Hareket olmadan bereket olmuyor. Ekonomi basınımızın çalışkan ismi Evrim Küçük, bugünkü yazısında Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresindeki riskler çerçevesinde emtiaların küresel navlun ile ilişkili fiyat hareketlerine dikkat çekmiş. Pandemi döneminde aslında hepimizin hayatına giren ve tanışıklık kazandığımız bir deyim oldu. Baltık Kuru Yük Endeksi. Buna göre emtia taşımacılığı dünyadaki deniz ticareti bir parantez açalım. Dünyadaki ticaretin, küresel ticaretin taşımacılık bacağının %90'ı denizlerden gerçekleştiriliyor. Yani denizler seyrü sefer olmasa küresel ticaretten bahsetmek mümkün değil. Son bir ayda Baltık Kuru Yük Endeksi %38'e yakın bir oranda artarken geçen yılın aynı dönemine göre artış %130. Demir cevheri ve kömür olmak üzere özellikle emtialar ve emtia taşımacılığındaki artış navlun fiyatlarını da arttırıyor. Denizcilik piyasası son dönemlerin en karlı ve en yüksek fiyatlı tablosuyla karşımıza çıkıyor. Bu habere bakılırsa demir cevheri piyasayı kuru yük piyasasındaki yükseliş çerçevesinde sürüklüyor. Kömür ticareti desteğini sürdürüyor. Hürmüz'de geçişin olmaması taşıyıcıların bir takım ek surcharge dediğimiz yeni ücretleri de gündeme getirmesine ve konteyner taşımacılığında tabir caizse savaş tarifesinin uygulanmasına yol açıyor. gene de navlun piyasasında bu maliyet artışlarına ilaveten yeni maliyet artışları bekleniyor. Tabii bunlar da er veya geç tüketiciye daha yüksek fiyatlar ve yukarı enflasyon baskısı olarak yansıyor. Evet, emtiaların şu anki hali külmeralet bundan ibaret gelişmeler yakından izleniyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bilgin biliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
2: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu. Sarı Kırmızılılar kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor.
5: Şampiyon Galatasaray kupasını bekliyor. Süper Lig'de bitime bir hafta kala zaferini ilan eden Sarı Kırmızılılar şampiyonluk törenini sezonun son maçından önce yapacak. 17 Mayıs Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak şampiyon, kupayı 13 Mayıs Çarşamba günü kaldırmak için federasyona başvurdu. Saat 19.05'te Ramspart'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Havai fişek ve drone gösterilerinin olacağı stadyumdaki şampiyonluk gecesinde ünlü bir sanatçının sahne alması beklenmiyor. 26. kez şampiyon olan Galatasaray, federasyonun çarşamba günü için yapılan planlamayı onaylamasının ardından taraftarı resmi duyuruyu yapacak.
4: Ahmet Spor Süper Lig'e yükselişini kutladı. Binlerce taraftarın buluştuğu kutlamalarda kardeşlik mesajları verildi.
5: Ahmet Spor Süper Lig'e yükselişini coşkuyla kutladı. Ahmet Sportif Faaliyetler futbol takımının şampiyonluk kutlamaları Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda gerçekleştirildi. Binlerce taraftar saatler öncesinden alanı doldurdu. Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler takım otobüsüyle alana geldi. Yeşil kırmızı renklerle süslenen alanda meşaleler yakıldı, havai fişek ve ışık gösterileri geceye damga vurdu. Kulüp başkanı Nait Eren konuşmasında birlik mesajları verdi.
6: Ahmet Spor'un dili de, rengi de, kimliği de, kültürü de barıştan yanadır. Hoşgörüden yanadır. Kardeşlikten yanadır. Dostluktan yanadır.
5: Kutlamalara aileler ve çocuklar da yoğun ilgi gösterdi. Konuşmaların ardından futbolcular sahneye çağrıldı. Madalyalarını alan futbolcular kupayı coşkuyla kaldırdı.
4: İspanya'da şampiyon üst üste ikinci kez Barcelona oldu. El Clasico'da Real Madrid'i yenerek zaferini ilan eden Katalan devinde maç sabahında babasını kaybetmesine rağmen takımı yalnız bırakmayan teknik direktör Hansi Flick duygusal anlar yaşadı.
5: Barcelona 29. şampiyonluğuna El Clasico zaferiyle ulaştı. Real Madrid'i 2-0 yenen Katalanlar puan farkını 14'e çıkarttı ve bitime 3 hafta kala kupayı kaldırdı. Yenilenen Camp Nou'da ilk kutlamasını yapan Barcelona'da günün hikayesini teknik direktör Hansi Flick yazdı. Derbi sabahında babasının vefat haberini almasına rağmen maça çıkan Alman çalıştırıcı, omuzlarda taşındığı şampiyonluk töreninde gözyaşlarını tutamadı.
7: Sabah annem aradı ve acı haberi verdi. İlk başta bunu takımdan gizleyip gizlememe konusunu düşündüm. Sonrasında oyunculara söyledim ve tepkileri benim için çok anlamlıydı. Bunu hayatım boyunca unutmayacağım. Bu kulüp de artık benim ailem oldu.
5: Üst üste ikinci kez İspanya'nın zirvesine çıkan Barcelona, Real Madrid'le şampiyonluk farkını da 7'ye indirdi. El Clasico mağlubiyetiyle şampiyonluk şansını kaybeden Eflatun Beyazların sezonu kupasız kapatması da kesinleşti.
4: Fenerbahçe Arsevev kadın futbolunda ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı lacivertliler bitime 2 hafta kala ilk kupasını garantiledi. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Giresun Sanayi Sporu deplasmanda 7-0 yenen Fenerbahçe en yakın takipçisi Trabzonspor'la 7 puanlık farkı korudu. Kadın futbol takımını 5 sene önce kuran Sarı lacivertliler Süper Lig'de ilk şampiyonluğuna ulaştı.
8: şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Çeşit çeşit spor. Atla yapılan spor disiplinleri. Voltij, atlı jimnastik sporu. Özel bir eğerle binilen ata denge hareketleri yaptırılıyor. Olimpik bir disiplin olan voltiji at ve binici antrenörü Tuğya Kurtulan NTV Radyo dinleyicileri için anlatıyor.
1: Voltijin tarihi aslında çok eski. Atlı akrobasiden geliyor. Bakarsanız Türkler at üzerinde akrobasiye çok meraklılar. At üzerinde atlıyorlar, zıplıyorlar, amuda kalkıyorlar. Geleneksel sporlarımızda da atlı akrobasiyi görüyoruz. Voltij aslında Avrupalılar bizim atlı akrobasimizi almışlar. Belli kurallara, zorunlu hareketlere uydurmuşlar. Ve bunu olimpik bir spor haline getirmişler. Aslında çok keyifli ve ulaşılabilir bir spor. Çünkü bir atla 8 öğrenciyle, sporcuyla çalışabiliyorsunuz. Bir daire üzerinde dönen at, lonj ipiyle bağlı, lonj yapan kişinin elinde. O daire üzerinde hep aynı ritimde, dört nal adımıyla giden bir atın üzerinde jimnastikçiler bir biri iniyor, bir biri çıkıyor atın üzerine ve orada belli zorunlu jimnastik hareketlerini atın üzerinde sergiliyorlar. Hakemler de gene teknik ve estetik olarak sporcuları, at üzerinde bu hareketleri sergileyen sporcuları değerlendiriyorlar. Biz voltiji Pony Club eğitiminde aslında çocuklarla, yani 3 yaş itibariyle başlıyor biliyoruz. Burada amacımız aslında mükemmel bir jimnastik değil, at üzerinde çocuğa kendi güvenini sağlaması, dengesini bulması ve ata binerken keyif alıp eğlenmesini sağlamak. Ama bunu tabii ki eğer jimnastiğe meyilliyseniz ve jimnastiği bir spor olarak yapıyorsanız ve atla da buluşturmak istiyorsanız, bunun hem jimnastik kısmını hem de at üzerinde çalışma kısmını disiplinli bir programa oturtarak bu sporu olimpiyata kadar giden yolda temsil etmeniz mümkün. Türkiye'de çok yeni, 2019'da ilk kez Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından voltij, at üzerinde jimnastik resmi bir branş olarak açıldı ve resmi müsabakaları yapılmaya başlandı. Voltij dünyada olimpik bir spor. Avrupa şampiyonaları, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda kendine hem seyirci olarak hem de katılımcı olarak bir sürü ülkeden yer bulabilen bir spor dalı. Dediğim gibi seyretmesi çok keyifli, çok görsele hitap eden, atın üzerinde jimnastik yapan, ferdi olarak yapabilirsiniz bunu ya da takım halinde yapabilirsiniz. Çok keyifli bir branş dalı ve dünyada da çok popüler. Sadece spor amaçlı değil, dediğim gibi biniciliğinizi geliştirmek amaçlı da ata başlamak için de çok keyifli bir yol. Voltij atının özelliklerinden bahsedersek eğer, 8 yaştan önce bir atın karakteri oturmadığına göre voltij atının da sabırlı ve iyi karakterli bir at olması gerektiğini düşünürsek, çünkü üzerinde bir sürü genç insan atlıyor, zıplıyor, amuda kalkıyor, dolayısıyla sabırlı, ritmik bir dört nalı olan ve hep aynı hızda sabırla dairede dönen bir ata ihtiyacımız var. O yüzden de 8 ila 12 yaş gene bu atlar içinde, voltij atları içinde seçim ve tercih nedenimiz olacaktır. Çocukların özellikle fiziksel ve zihinsel gelişimleri için voltij çok faydalı bir disiplin. Dediğim gibi takım oyunu, takım disiplini. Çocuklar takımda paylaşmayı öğreniyorlar. Atın üzerine çıkıp o jimnastik hareketlerini yapabilmek kendine güven ve cesaret gerektiriyor. Dolayısıyla cesur olmayı öğreniyorlar. Atın üzerinde dengeli olmayı öğreniyorlar. Ve gerçekten de yılmadan çalışmayı, o hareketleri en mükemmel hale, o takımın içinde o takıma en iyi puanı kazandırmak için yılmadan çalışmayı öğreniyorlar. O yüzden voltij disiplinini tüm ailelere 3 yaş itibariyle çocuklarına yaptırmaları için önerebiliriz.
0: Çeşit çeşit spor. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Radyo tiyatrosunda yeni macera başlıyor.
3: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
2: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım 16 Mayıs Cumartesi günü yayına giriyor.
4: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
2: Radyo tiyatrosu sevenler yine aynı saatte 11.30'da NTV Radyo başına.
5: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
6: Reklam.
7: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
8: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
11: Lösev hayat verir.
12: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
13: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum, günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
14: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Reklam.
15: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede sağanaklar devam edecek. İstanbul ve Bursa'da bazı ilçelere kısa süre yağmur yağabilir. Sıcaklık İstanbul'da 24, Bursa'da 29 derece olacak. İç Anadolu'da 42'nde yağmurları başladı. Ankara 22 derece. Ege'de sert lodos çöl tozu taşımaya devam ediyor. İzmir güneşli 28 derece. Akdeniz geneli az bulutlu, lodos sert ve nemli esiyor. Sıcaklık 25-27 derecelerde. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat arasında gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış var. Bolu 22, Samsun 21 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Van, Diyarbakır, Hakkari boyunca uzanan kentlerde de sağanak yağmur var. Yıldırım da oluşabilecek. Erzurum 17, Diyarbakır 26 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi.

0: TV Radyo iyi günler diler.
1: Anadolu halk takvimine göre Mayıs ayı mevsimsiz soğuklarla, fırtınalarla geçer. Hava sıcaklığı aniden 10 derece kadar düşüp aynı hızla çıkabilir. Kayıtlara göre mevsimsiz soğuklar çiçek fırtınası ve Hıdrellez fırtınasından sonra bugün başlar ve 3 gün sürer. Avrupa'daysa bugünler buz azizleri günleri olarak anılır. Hava olaylarını etkilediği düşünülen buz azizlerinin bugün, yarın ve sonraki gün kutlamalar yapması nedeniyle don olduğuna inanılır. Tarlada, bahçede, ekim dikim işleri de kayıtlara Sofya soğuğu olarak geçen 15 Mayıs'taki soğuklardan sonra başlar. Mevsimsiz soğukların ardından 16 Mayıs'ta Filiskran fırtınası, 19 Mayıs'ta Kokulya fırtınası beklenir. Bir de Nisan yağmurlarından sonra ay sonuna doğru 42. yağmurları başlar. Bugün Sait Faik Abasıyanık günü. Doğayı anlatan en güçlü kalemlerden Abasıyanık, 72 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı. Bir ilkbahar hikayesi öyküsünün giriş paragrafıyla analım. İlkbahar bir bayram, bir uyanış, bir mucize, bir çılgınlık, olmayacak gibi duran bir şeyin oluşu. İlkbahar şu, ilkbahar bu. Kuş, papatya, gelincik, çayır, çimen, ağaç, çiçek, mimoza, zakkum, su sesi, hindiba, çingene, kuzu. Klasik ilkbaharların içinde hepsinin, hatta sülüğün bile yeri vardır. Unuttuklarım da çok dura, en mühimi Nisan, Mayıs güneşi. Sait Faik Abasıyanık'ın bir ilkbahar hikayesinden aktardı.
0: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu %62 seviyesinde, duyurulara göz atalım. Riva yolu Kavacık yönü, Halit Ulukurt tüneli Beykoz Kavacık istikameti, Isparta Kule Altınşehir arası için bu bölgelerde duyuru oldu ve kaza nedeniyle bir şeridin trafiğe kapandığı belirtilmiş. Ana arterlerde yoğunluk giderek artıyor İstanbul'da bu dakikalarda. Avrasya tüneli 1. ve 2. köprü Avrupa yakasından geçişlerde özellikle bir hayli yoğun seyrediyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
3: İstanbul yol durumu.
5: Burası NTV Radyo. Saat 17.
6: Eve dönerken kuşağı başlıyor.
4: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü programında yeni anayasa mesajı verdi. Yeni anayasa özlemi dinmedi dedi. CHP'de ise yönetim AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı disipline sevk etti. Manşetimizde siyaset var. Orta Doğu'da kalıcı ateşkes konusunda belirsizlik sürüyor. İran, Amerika'nın teklifine yanıt verdi. Abluka kalksın, nükleer program sonradan konuşulsun dedi. ABD Başkanı Trump ise teklifi kabul edilemez buldu. Trump'ın bundan sonraki hamlesi bekleniyor. Hantavirüs salgını konuşulmaya devam ediyor. Vakaların görüldüğü kruz gemisindeki yolcular dün tahliye edilmişti. Aralarında 3 Türk'ün de olduğu yolcular karantinadalar. Akıllarda virüs pandemiye neden olur mu sorusu var. Uzman bir ismin görüşüne başvurduk. İnsel, yani istemsiz bekarlar adı verilen bu grup İçişleri Bakanlığı'nın raporuna girdi. Raporda Türkiye'de yaşanan şiddet içerikli son olayların faillerinin insel akımından etkilendiğine dikkat çekildi. O raporun ayrıntılarına bakacağız. Gündemden bazı başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Yeni anayasa mesajı veren Erdoğan, anayasa özlemi dinmedi dedi.
7: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa, demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Anayasayı darbecilerin veya seçkinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız. Böyle bir anayasa ile inanıyorum ki hem hukuku, hem demokrasiyi, hem devleti, hem de milleti aynı anda koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde, zihnimizde ve reform gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz.
4: CHP yönetimi AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Açıklama CHP sözcüsü Zeynel Emre'den geldi.
8: Belediye başkanlarımızı transfer için büyük baskı altına alıyorlar. Şimdi duyduk ki bizim Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ve beraberindeki bir kısma yarın rozet takmaya hazırlanıyor. Şimdi tabii giden gitsin. Böyle bir dönemde ülkesini seven, bu kadar yanlışı gören, itiraz etmiş bir kimsenin batan bir gemiye binmesi vatandaş nezdinde ya demek ki bunun açığı var duygusunu getirir. Merkez Yönetim Kurulu böyle bir şeyi kabul edemez. Bunu tartıştık. Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Oradaki yaşananlar normal bir süreç değil. Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
4: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık için talepte bulundu. İki isim yeniden ifade verdi. İfadelerinde neler söylediklerine bakalım.
9: Adaylık için 30 milyon lira istendi. O günkü kurla 900 bin euroya denk geliyordu. Bunun üzerine paranın 1 milyon euroya tamamlanması istendi. Bu iddialar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böceği'nin oğlu Mustafa Gökhan Böceği'ye ait. Antalya'da yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek'te oğlu Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade verdi. Mustafa Gökhan Böcek bu ek ifadesinde de adaylık süreciyle ilgili iddialarda bulundu. CHP'li Veli Ağbaba'nın Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla kendisinden 30 milyon lira istediğini belirtti.
10: İl genelindeki bazı esnaf ve iş adamları benimle görüştüklerinde seçim için gereken yardımı yapacaklarını söylemişlerdi. Bundan ötürü kendilerinden euro ve dolar cinsinden paralar aldım. Para 30 milyon liraya varınca Veli Ağbaba'yı aradım.
9: Mustafa Gökhan Böcek 30 milyon liranın o günkü kurla 900 bin euroya denk geldiğini söyledi. İddiaya göre Veli Ağbaba bunun üzerine 1 milyon euro talep etti. Böcek parayı tamamlayıp siyah çantayla parti genel merkezine ulaştırdığını belirtti.
10: Veli Ağbaba bana seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyacımız var. Destek olur musun da dedi. Ne kadar ihtiyacı olduğunu sordum. Kendisi 7-8 milyon lira nakit olursa iyi olur şeklinde karşılık verdi. Ben de olumlu cevap verdim.
9: Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Aynı dosya kapsamında tutuklanan oğlu Mustafa Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlık başvurusu yapmıştı.
4: Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan casusluk davasında bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Ayrıntıları Sena Gürbüyük'ten alacağız.
11: Senin de belirttiğin gibi görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu eski Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun seçim kampanyalarını yürüten Necati Özkan ve iş insanı Hüseyin Gün bugün ilk kez hakim karşısına çıktı casusluk davası kapsamında ve dava biraz önce sona erdi. Bugün aslında sabah saatlerinde duruşma düzeni 1,5 saate yakın bir sürede sağlandı ve Hüseyin Gün, iş insanı Hüseyin Gün ilk savunma yapan isimlerden biriydi. O neler söylemişti ondan bahsedecek olursak, casusluk iddialarını reddetti. Siyasal askeri casusluk iddiaları tamamen mesnetsiz ve gerçek dışıdır. Hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehlikeye atacak, iç veya dış siyasal düzeni bozacak hiçbir şey yapmadım ifadelerini kullandı ve müsnet suçunda da bulunmadım dedi. Ülkem aleyhine asla bir casusluk yapmam söz konusu değil dedi ve savunmasını 1,5 saat gibi bir sürede tamamladı ve aslında almış olduğu eğitimlerden de bahsetti uzun uzun ve devlet içerisinde özellikle FETÖ ile mücadelede yurt dışında da önemli görevlerde bulunduğunu söyledi ve bu görevlerde bulunurken de hiçbir şekilde devletin gizli sırlarını ben kimseyle paylaşmadım ifadelerini kullandı. Mahkemeye saat 13.30 gibi ara verilmişti ve bir saat sonrasında da aslında görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu savunmasına geçti ve İmamoğlu bana açılan bütün davalar menfaatnamedir, iftiranamedir, gıybetnamedir, terfinamedir ve en önemlisi de hepsidir dedi. Ve devlet sırrını kullanarak seçmen iradesini yönlendirmişim, hangi yöntemle yönlendirmişim ya da yabancı istihbarat servisleriyle nasıl paylaşmışım bunlar somut delil bir şekilde sunulsun. Ben böyle bir şey yapmadım ifadelerini kullandı. Hukuk sisteminin yerle bir edildiğinden bahsetti. Benim feryadım millet içindir, yargı içindir, adalet sistemi içindir ifadelerini kullandı. Ve Ekrem İmamoğlu'nun da savunması yaklaşık 1,5 saat sürdü. Ardından da aslında avukat savunmalarına geçildi. Burada da saat aslında biraz önce saat 17'ye doğru mahkeme başkanı mahkemenin bittiğini, davanın ilk duruşmanın bittiğini ve duruşmanın yarın eski Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun seçim kampanyalarını yürüten Necati Özkan'ın savunmalarıyla devam edeceğinden bahsetti mahkeme başkanı ve sabah saatlerinde de aslında şöyle bir karar alınmıştı. Bu hafta boyunca duruşmaların devam edeceğinden bahsetti. Bugünkü öngörü aslında 19'a kadar sürebileceğiydi duruşmanın ancak savunmalar ve avukat savunmaları da dahil bugün böyle bir paylaşım yapıldı ve yarın da bu iki ismin savunmasına devam edeceğini belirtelim. 5 gün boyunca sürecek özellikle bu 4 isim casusluk soruşturması, casusluk suçundan yargılanıyorlar ve 20'şer yıla kadar hapisleri isteniyor. İmamoğlu'nun ifadesinden de yine kısaca aktaracak olursak, siyasal casusluk suçunun özellikle 2019 yerel seçimlerini manipüle etme suretiyle desteklenen Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması sağlanarak başta İstanbul'u İstanbul siyasetinde söz sahibi olması amaçlandığının altını çizmişti. Bu suç mudur dedi. Yani seçimi kazanmak suç mudur dedi. Burada siyasal casusluk eylemleri yapılındığından bahsedilmişti. Bu suç mudur dedi kendisi ve bu suçlamaları da reddetti. Dediğimiz gibi duruşma yarın Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın savunmalarıyla devam edecek Burak Özcan.
4: NTV'li ortak yayında Sena Gürbüyü'nün notlarını dinledik.
5: NTV Radyo.
4: Orta Doğu gündemine geçelim. İran, Amerika'nın 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı teklifi sundu. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu.
12: Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hafta önce sunduğu 14 maddelik teklifine İran geç yanıt verdi. Başkan Donald Trump, İran'ın karşı teklifini kabul etmedi. Tahran'ın talepleri arasında Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması, savaşın tüm cephelerde bitmesi, saldırmazlık garantisi, petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 gün içinde sona ermesi var. Tahran'ın nükleer silahlar konusundan hiç bahsetmemesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifini okuduğunu açıkladı. "Beğenmedim, tamamen kabul edilemez," dedi. Trump paylaşımında eski Amerikan Başkanı Obama'nın İran'ın yanında yer aldığını iddia etti. Tahran yönetimine 1 milyar 700 milyon dolar verildiğini söyledi. Trump, Obama'yı facia olarak tanımlarken, halefi Joe Biden'ın ise Barack Obama'dan dahi kötü olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İranlıların ABD ile alay ettiğini de öne sürdü, sözlerini "artık gülmeyecekler" diyerek noktaladı. Bu paylaşımdan sonra Taslim Haber Ajansı'ndan bir açıklama daha yapıldı. Trump'ın İran'ın yanıtı karşısındaki tepkisi hiçbir önem taşımıyor. Eğer Trump İran'ın yanıtından memnun değilse bu doğal olarak İran için daha iyidir denildi. ABD'nin İran'a bir hafta önce sunduğu taslakta İran'ın nükleer programı, Hürmüz'deki gerilimin azaltılması ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının başka bir ülkeye nakledilmesi gibi konuları içerdiği, ancak temel meselelerin henüz çözülmediği ifade ediliyor.
4: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran savaşının henüz bitmediğini söyledi. Zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması gerektiğini belirtti. Netanyahu, Amerikan medyasına konuştu.
9: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaşa girmesinin arkasındaki en önemli aktör olarak gösterilen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerikan medyasına konuştu. İran'la savaşın bitip bitmediği sorusunu, henüz bitmedi çünkü hala İran'ın elinde ülkeden çıkarılması gereken zenginleştirilmiş uranyum var diye yanıtladı. Ayrıca hala İran'ın desteklediği vekil güçlerin varlığına dikkat çekti. Uranyumun İran'dan nasıl çıkarılacağı ile ilgili ise bir anlaşma yapılır ve uranyum en iyi bu şekilde çıkarılır ifadesini kullandı. Anlaşma olmazsa güç kullanılarak çıkarılması söz konusu mu şeklindeki soruyu ise doğrudan yanıtlamadı. Askeri planlarımızdan bahsetmeyeceğim dedi. Netanyahu Lübnan'la ilgili de konuştu. İran'ın Lübnan'da bir ateşkesle gerçekten ilgilenmediğini, çünkü Hizbullah'ın oradaki halkı rehin tutmaya devam etmesini istediğini iddia etti. Eğer bu rejim gerçekten zayıflatılırsa veya muhtemelen devrilirse bence bu Hizbullah'ın sonu olur. Bu Hamas'ın sonu, muhtemelen Husilerin de sonu olur. Çünkü İran'ın inşa ettiği terör vekili ağının tüm iskelesi İran'daki rejim çökerse çöker dedi. İran rejiminin devrilmesinin mümkün olup olmadığı sorusuna ise evet bu mümkün ancak garantisi yok diye yanıtladı. Netanyahu savaşın ardından bazı Arap ülkelerinin İsrail ilişkilerini güçlendirmek istediğini iddia etti. İsrail Başbakanı İsrail'i Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen askeri destekten kurtarmayı amaçladığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nden yıllık 3,8 milyar dolar aldıklarını belirten Netanyahu, bu miktarı önümüzdeki 10 yıl içinde sıfıra indirmeyi planladığını söyledi.
4: ABD ve İran arasında barış umutları azaldı, piyasalar yeniden hareketlendi. Petrolde 105 dolar aşılırken altın haftaya düşüşle başladı. Emtia piyasası uzmanı Zafer Ergezen'in değerlendirmelerini dinleyelim.
9: Piyasalar bu kez azalan barış umudunu fiyatlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın barış önerisini kabul edilemez olarak değerlendirmesiyle belirsizlik yeniden tırmandı. Barış senaryoları yeni yüksek tansiyona bırakırken en sert tepki petrol ve altında görüldü. Brent petrol 105 doları aştı. Petrolde günlük artış %4'ün üzerine çıktı.
13: Baktığımız zaman analizlere ve raporlara da Trump'ın öyle veya böyle bir şekilde seçim öncesi bu İran savaşını bitireceğini ve hatta bunun tam tersine çok daha pozitif bir bakış açısına doğru yöneleceği beklentisi var.
9: Altın fiyatları ise yeni haftaya düşüşte başladı. Ons altın 4600 dolar seviyelerine indi. Gram altın 6700 lira bandına çekindi. Altının gram fiyatı yılbaşından bu yana bakıldığında ise halen %15 primli. Altın fiyatları geri çekilse de artan jeopolitik belirsizliğe sınırlı tepki verdi.
13: Açıklamalara yönelik piyasanın tepkisi çok da fazla olmuyor artık. Piyasa artık bir miktar Trump'ın açıklamalarından ziyade gelişmeleri görmek istiyor. Ondan sonra reaksiyon veriyor.
4: Hantavirüs nedeniyle yolcularından 3'ünün yaşamını yitirdiği turistik gemideki 3 Türk yolcu, Sağlık Bakanlığı'na ait bir uçakla İspanya'dan Türkiye'ye getirildi. Ellerinde karantinaya alındılar.
9: Yapılan ilk testlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Sağlık durumları iyi. Yolcular arasında olan kuş gözlemcisi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu, yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından bir video paylaştı, annesine seslendi.
14: Tam 16 sene önce annemle biz Tenerife Adası'na geldik ve bugün 10 Mayıs Anneler Günü. Anneme de o yüzden buradan güzel bir dilek göndermek istiyorum. Anneciğim, seni çok seviyorum.
9: Türk yolcular İstanbul'daki evlerinde 42 gün karantinada kalacak. Halk sağlığı ekipleri her gün evlerine giderek gerekli kontrolleri yapacak. Ayrıca 3 isim 10 günde bir de test verecek. Hollanda bandıralı Hondius adlı gemide olan Türk yolculardan YouTube'u Ruhi Çenet, yolculuğunu geride kesip Türkiye'ye dönmesinin ardından yaşananları NTV'ye anlatmıştı.
15: Biz eğer ilk vefattan sonra hani izole olalım kararını almasaydık, yemeklerimizi herkesin yemek yediği yemekhanede yeseydik, gemide daha uzun süreler vakit geçirecektik ve bulaş riski artacaktı. O yüzden hani gerçekten kurtulduk.
9: 23 ülkeden 107'den fazla yolcusuyla Arjantin'den yola çıkan gemide 8 kişi hastalanmış, 6 kişinin virüste temas ettiği, 2 vakanın da şüpheli olduğu açıklanmıştı. Hollandalı bir çiftle bir Alman yolcu hayatını kaybetmişti. Uzmanlara göre hantavirüs, COVID-19 kadar bulaşıcı olmasa da alınan önlemlerin uygulanması gerekiyor.
4: Bu konuda az önce Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık, hantavirüslü gemideki 3 Türk'ün testinin negatif çıktığı ancak karantinada kalmaya devam edecekleri belirtildi. Peki hantavirüs nasıl bir viral hastalık, nasıl bulaşıyor? Covid benzeri bir pandemiye yol açma ihtimali var mı? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Bülent Ertuğrul NTV Radyo'da yanıtladı.
16: Bir RNA virüsü, bulaş kaynağı kemirgenler, yani bu ne anlama geliyor? Fareler, sıçanlar, özellikle tarla fareleri. Dünyada da iki gruba ayrılıyor. Virüsün değişik çeşitleri var. Bu çeşitleri hani bu Covid'den de hep anımsayacaksınız. Bu varyant dediğimiz ama bunlar adlandırılıyor. Bir grubu Asya Avrupa tipi. Bu Asya Avrupa tipinde işte bizim ülkemizde de görülen Dobrava ve Pumala virüs tipleri var. Ve Hanta da bu grubun içerisinde. Bir diğeri ise Amerika tipi. Bu Amerika tipi biraz daha farklı ki bu gemideki salgın o Amerika tipiyle, Andes tipiyle oluşmuş durumda. Bunların klinik farklılıkları var. Örneğin Asya Avrupa tipinde daha çok böyle bir kanamalı ateş tarzında bir infeksiyon oluşurken, işte bizim Kırım Kongo kanamalı ateşe benzeyen ve ardından böbrek yetmezliği gelişirken, Amerika tipinde ise daha çok akciğerleri tutan, akciğer ödemine yol açan, akciğerde sıvı birikmesine yol açan bir infeksiyöz tablo ortaya çıkıyor. Ve mortalite oranları da ne yazık ki birbirlerinden farklı. Örneğin Asya Avrupa tipi ve bizim Türkiye'de görülen tipinde mortalite oranları böyle %5-10'lar civarında seyrederken, ne yazık ki Amerika tipinde bu mortalite oranı %30'lara çıkabiliyor. Buradan yeni bir pandemi çıkması çok zor. Yani hani onu bir yere koyalım. Çünkü insandan insana geçiş, örneğin Asya Avrupa tipinde henüz gösterilememiş durumda ya da büyük olasılıkla çok yakın temasta olabilir. Bir tek Amerika tipinde insandan insana geçiş gösterilmiş ama çok nadir ve çok yakın temas gerektiriyor. Yani hani böyle COVID-19'daki gibi veya influenza'daki gibi hemen yakın temas, işte damlacık yoluyla bir bulaş söz konusu değil. O anlamda da hani şu anda içimiz biraz daha rahat. Ama bu RNA virüsleri, artık herkes biliyor bunları, hepinizin de bildiği gibi, çok çabuk değişebilen, mutasyona uğrayabilen virüsler ve insandan insana geçişi kolaylaşırsa ancak o zaman bir pandemiyi konuşabiliriz. Acaba pandemiye dönüşebilir mi konuşabiliriz, ama bence şu anda öyle bir risk söz konusu değil.
4: Hava ısındı, kene tehlikesi yine gündemde. Son olarak Sivas'ta vücuduna kene yapışan bir kişi 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.
9: Arazide çalışırken vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlandı. İlhan Cevahir 10 gün sonra hayatını kaybetti. 60 yaşındaki İlhan Cevahir İstanbul'dan memleketi Sivas'a gitmişti. Akıncılar ilçesine bağlı Baldıdere köyündeki arazide madımak otu topluyordu. O sırada vücuduna kene yapıştı. Kısa süre sonra rahatsızlanan Cevahir, Kırım Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedaviye alındı. Ancak durumu ağırdı. İki çocuk babası hasta 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Uzmanlar bu tür durumlarda tedaviye olabildiğince erken başlamanın hayati önemi olduğunu söylüyor.
17: Yani özellikle salgın bölgesi olan illerimizde, zaten adı çok net geçiyor artık. Tokat, Sivas, Yozgat, Çorum, Samsun, Kastamonu gibi illerimizde grip benzeri bir tablo varsa ve kene teması varsa özellikle Kırım Kongo kanamalı ateşini düşürmek gerekiyor.
9: Türkiye'de Kırım Kongo kanamalı ateşine yakalanan her 100 kişiden 5'i hayatını kaybediyor.
4: Yine bir kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. Malatya'da Feride Karakaya geçen yıl boşandığı eşinin saldırısında hayatını kaybetti.
9: Sabah işe gitmek için evinden çıktı. Boşandığı eşinin silahlı saldırısına uğradı. 3 çocuk annesi Feride Karakaya sokakta av tüfeğiyle öldürüldü. Malatya'da yaşayan 35 yaşındaki kadın eşinden geçen yıl boşandı. Kısa süre önce toplum yararına programlar kapsamında bir eğitim kurumunda işe başladı. Sabah işe gitmek için evden çıkan Feride Karakaya'ya eski eşi alt tüfeğiyle ateş açtı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Saldırı sonrası kaçan Hüseyin K. yakalandı. İlk ifadesinde eski eşinin çocuklarına bakmadığını öne sürdü. Öldürülen Feride Karakaya, Kötürge ilçesinde toprağa verilecek.
4: Dünya genelinde çok sayıda şiddet olayının faili olan inseller, yani istemsiz bekarlar, İçişleri Bakanlığı'nın radarında. Bakanlık sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi isimli raporunda insel tehlikesine yer verdi.
9: Kendileri istemelerine rağmen karşı cinsle iletişim kuramıyor, genellikle internet üzerinden örgütlenerek radikalleşiyorlar. İnsel, yani istemsiz bekarlar adı verilen bu grup İçişleri Bakanlığı'nın raporuna girdi. Bakanlık, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi isimli raporunda insel tehlikesine yer verdi. Hürriyet gazetesinin haberine göre 38 sayfalık raporda insenler çocuklara yönelik çevrimiçi riskler bakımından örnek vaka olarak gösterildi. Karşı cinste cinsel veya romantik ilişki yaşayamayanların oluşturduğu bu grubun kadın düşmanlığı ve ırkçılık gibi kavramlarla öne çıktığı belirtildi. Türkiye'deki insel gruplar arasında diğer ülkelerdeki gruplardan farklı olarak yoksulluk da öne çıkarılıyor. Gruplar, yoksulluk ve çirkinliği kadınlara erişememelerinin önündeki en önemli engel olarak görüyor. Raporda Türkiye'de yaşanan şiddet içerikli son olayların faillerinin insel akımının psikolojik tahribatından etkilendiğine dikkat çekildi. Bu grupların Discord ve Telegram gibi uygulamalar üzerinden birbirleriyle iletişim sağladıkları belirlendi. Bu grupların çoğunda çocuklara zorbalık, cinsel taciz, tehdit, şantaj, hayvanlara şiddet, dini değerlere ve Atatürk'e hakaret gibi birçok suç işlendiği ortaya çıkarıldı. Bu gruplarla bağlantılı gözaltına alınanların çoğu 18 yaşından küçük. Raporda çocukların sosyal medya kullanımı için alınması gereken tedbirlere de yer verildi. Çocukların sosyal medya kullanım sürelerinin kısıtlanması, telefonlarına aşırı kullanımı sınırlayan uygulamalar yüklenmesi önerimler arasında.
4: Muğla Akbelen'deki kamulaştırma çalışmalarına karşı yapılan eylemde tutuklanan Esra Işık tahliye edildi. Işık, görevi yaptırmamak için direnme suçlamasıyla 6 hafta önce tutuklanmıştı. Savunmasında gelenlerin keşif heyetinden olduğunu bilmiyordum, şirket yetkilileri olduklarını düşündüm demişti. Mahkeme 42 gündür tutuklu olan Esra Işık'ın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. 28 yaşındaki bir kadın grip nedeniyle İstanbul'da bir tıp merkezinde kendisine verilen serum sonrası fenalaştı. Kaldırıldığı devlet hastanesinde bir ay yoğun bakımda kalan kadın hayatını kaybetti. Genç kadına serum veren kişinin doktor değil, laboratuvar teknisyeni olduğu belirlendi. Kadının ailesi suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken tıp merkezinde çalışan herkesin ifadesi alındı. Yıldız'ın ölümüne ilişkin adli tıp grubundan gelecek rapor bekleniyor. Düzce'de Melen Çayı'nda rafting yapan grubun botu devrildi. Suya düşen Cansu Engin Çamur akıntıya kapılıp kayboldu. Arama kurtarma ekipleri kadının cansız bedenine suya düştüğü yerden 10 kilometre uzakta ulaştı. Site aidatlarını düzenleyen yasa mecliste kabul edildi. Düzenleme ile keyfi aidat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yasa nasıl uygulanacak? Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel yanıtladı.
18: Aidatları artık genel kurul toplanamadığı zaman ya da toplanmadan yönetimin kendi başına giderler artmıştır, bütçeler yetmemiştir şeklindeki bir beyan ya da gerekçeyle tek taraflı dayatmayla maliklere ve kiracılara gönderemeyeceğini kanunda anlıyoruz. Yani artık kat malikleri kurulunun, genel kurulun almadığı bir karar geçerli olacak. Fakat kat malikleri kurulu aidatları karar almadan bir toplantı yaparsa ne olacak sorusu gündeme geliyor. Burada da seçilen yönetimin geçici bir işletme projesi hazırlayarak maliklere tebliğ edeceği ve 3 ay içinde de genel kurulu toplayacağı anlaşılıyor ki bu çok önemli. Böylece kat malikleri toplantıya katılamasalar bile 3 ay içerisinde işletme projesi dediğimiz, yani biz bu bina ya da bu bina kompleksini bir için nasıl ödeyeceğiz, nasıl bu masrafları karşılayacağız, kim karşılayacak, kimden ne kadar alacağız projesine biz işletme projesi diyoruz. Bu proje yönetimce belirlendikten sonra maliklerin tamamlığı yetilmiş olacak. Bu aşamadan sonra yönetimin belirlediği işletme projesi eğer maliklerce uygun bulunmazsa değiştirilecek. Fakat bir de başka bir ölçü koyuyor burada kanun. Yönetimin kendi kendine belirlediği işletme projesi yıldan yıla artarken daha önce afaki, yani herhangi bir ilkeye bağlı olmayan artışlar söz konusu olabiliyordu. Bu defa yasa burada yeniden değerlenme oranını geçemez diyor. Şu soru akla gelebilir. Eğer sitenin maliyetleri işletme yönetim yıllık yeniden değerlenme oranlarını ya da enflasyonu aşan bir oranda artmışsa gerçekten yönetim nasıl çalışacak? Evet, bu soru doğru. Burada kat malikleri kuruluna yönetim bunu aktarır ve ikna ederse o zaman enflasyonun üstünde bir artışı bile kabul ettirebilir.
4: Trafikte her 5 araçtan biri motosiklet. İstatistiklere göre her 2 kazadan birine motosikletler karışıyor. İçişleri Bakanlığı bu kazaların önüne geçmek için denetimleri artıracak.
9: Trafikte her 2 kazadan birine motosikletler karışıyor. Motosikletlerin karıştığı kazalarda kusur oranı %67,7 olarak belirlendi. Bu kusurların %49,3'ünü hız idari, %17,3'ünü kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, %7,1'ini ise şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama oluşturdu. 2026 yılının ilk 4 ayında motosikletlerin tüm araçlar içerisindeki tescil oranı %21,3, kazalara karışma oranı ise %47,1 olarak kayıtlara geçti. Yani motosikletlerin trafikteki payına kıyasla kazalara karışma oranı 2 katından fazla. İçişleri Bakanlığı bu nedenle motosiklet denetimlerini artıracak. İçişleri Bakanlığı'nın 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planına göre motokuryelere yönelik kontrollerde yetki belgeleri ilişkin denetimler yoğunlaştırılacak. Plan çerçevesinde denetimlerin etkinliğini artırmak ve yaptırımların caydırıcılığını güçlendirmek amacıyla mevzuat düzenlemeleri yapılacak. Güvenli motosiklet kullanımı kampanyası yürütülecek. Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik özel eğitim programları düzenlenecek.
4: Türkiye'de en çok kullanılan isimler sıralamasında Mehmet ve Fatma ilk sırada yer alıyor. En yaygın soyadı ise Yılmaz.
9: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre 2025 yılında Yılmaz soyadını taşıyanların sayısı 1.177.896 olarak kayıtlara geçti. Soyadı Kaya olanların sayısı 899.722, Demir soyadlıların sayısı ise 876.934 olarak tespit edildi. Türkiye genelinde en yaygın olan erkek isimlerine bakıldığında Mehmet 1.271.896 kişiyle listenin başında yer alıyor. Bunu 1.057.634 kişiyle Mustafa, 877.105 kişiyle Ahmet takip etti. Türkiye'de en yaygın olan kadın ismi ise Fatma oldu. Bu isme sahip 1.172.000 kişi bulunuyor. Bu ismi 906.873 kişiyle Ayşe, 776.708 kişiyle Emine izledi.
4: Bursa'da anne ayı ve yavruları aç kalınca arı kovanlarına saldırdı. Ayılar balları yiyip kovanları parçaladı. 1,5 milyon arı telef oldu.
9: Kış uykusundan uyanan ayılar 1,5 milyon arıyı telef etti. Arı kovanlarını parçalayan anne ayı ve yavrularını bal peteğindeki ayak izleri ele verdi.
19: Ormanın içinde dağıtmış çıtaları.
20: Ayının ayak izleri var. Bir de yavruların da var. Yavrusunun da var. Basmışlar üzerlerine.
9: Abdullah Çalı Bursa Mudanya'da 17 senedir arıcılıkla uğraşıyor. Kovanları orman arazisindeydi. Aç kalan anne ayı ve iki yavrusu arı kovanlarının olduğu bölgeye gitti. 21 kovanı parçalayıp içindeki balı yediler. Binlerce arı kovanlar parçalandığı için dışarıda kaldı. Çoğu soğuktan telef oldu.
20: Ortalama 70-80 bindir ilkbaharda.
21: Bir kovandaki mi?
20: Evet. Şu an hepsi telef oldu. Kalmışlar bir 5-6 çerçeve.
9: Ayak izlerinden anne ayı ve yavrularının kovanlara saldırdığı anlaşıldı. Ayı saldırısında her birinin içinde 70 bin arı olan 21 kovan telef oldu. Sadece 5-6 kovanı sağlam kalan Abdullah Çalı'nın 5 kovan arısının da geçen yıl çalındığı öğrenildi.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
22: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
23: Karadeniz hattında gök gürültülü sağanak nedeniyle ani su baskını ve yıldırım riski var. Yozgat-Sivas çevresinde kısa süre sert yağış geçişleri görülebilir. Ege ve Güneydoğu'da ise öğle saatlerinde artan sıcaklık güneş çarpması riskini yükseltiyor. Özellikle açık alanda uzun süre kalacakların tedbirli olmasında fayda var.
22: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam. Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
0: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
2: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
21: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
24: Peugeot. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
25: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
24: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
25: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
24: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
26: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
5: NTV Radyo.

0: dükkan. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
1: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı. Kararla turizm sektörünün canlandırılması amaçlanıyor. 9 günlük tatil için beklentileri, popüler rotaları Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu NTV Radyo'da anlattı.
2: Aslında tatilin uzadığını önceden bilmek tüketiciyi açıkçası hızlı hareket etmekten yana kaydırdı ve yavaş yavaş rezervasyonların sayısı arttı. Çünkü tek başına bir periyot olarak tatili programlanıyor yerli turist. 2'ye 3'e bölüyor tatili. Dolayısıyla bu 9 günlük tatili 4 gün, 5 gün, 3'er gün olarak değerlendiren bir profille karşı karşıyayız. Tabii bizim için avantajı şu oldu. Hem önceden bilmek hem de Almanların Yortu Bayramı yani Pfingsten tatilleriyle aynı döneme denk geldi Kurban Bayramı. Almanların Pfingsten tatili de 5 Haziran'a kadar devam ediyor. 24, 25, 26 ile girişler başlıyor. Hemen hemen bizim Kurban Bayramı ile aynı döneme denk geldi. Bu hem Almanların hem de iç pazarın yoğunluğunun yanı sıra bizi en çok tercih eden Avrupalı Türkler dediğimiz gurbetçilerimizin de aynı dönemde özellikle resort bölgede tatil yapma, kendi ana vatanlarında tatil yapma iştahlarını arttıran bir dönem oldu. Bu da çok büyük bir avantaj oldu. Dolayısıyla 22-23 Mayıs itibariyle başlayıp 5 Haziran'a kadar çok yoğun bir döneme gireceğiz. Bu da tabii bizi hele şu anda Orta Doğu'daki gerilimin sürdüğü bir dönemde işte birinci kaynak pazarımız da üçüncü kaynak pazarımız olan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiği dönemde bizim için kısa vadede olsa bir mutluluk getirici bir durum.
1: Peki en çok hangi bölgelere talep var Kaan Bey? Şimdi tabii hava da artık ısınıyor. Yaza girdiğimiz dönemlerdeyiz. Deniz tatiline mi daha çok ilgi var yoksa biraz daha kültür turizmi konusunda da yine rezervasyonlarda doluluk görüyor musunuz?
2: Şöyle deniz turizmi başladı. Yani Mayıs itibariyle Antalya'nın iklim şartları özellikle Ege'ye ve Batı Akdeniz'e göre daha avantajlı. Dolayısıyla tam anlamıyla 19 Mayıs itibariyle bizde başlar yaz sezonu, yüzme sezonu. Denizin sıcaklığı da buna uygun hale geldi. Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de çok tercih ediyor ciddi anlamda tüketici. Daha sonra da tabii Ege, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kuşadası ciddi tercih edilen bölgeler. Bir de şöyle bir avantaj oluştu son dönemlerde. İşte otoyolların güzelleşmesi, trafiğin daha kontrol edilebilir hale gelmesiyle birlikte araçlarıyla da tatil yapan bir profil var. Dolayısıyla bu daha bir avantaj oluşturdu diyebilirim.
1: Peki efendim bir de bütçeyle ilgili bir sorumuz var. 4 kişilik bir aile bayramda bir haftalık bir tatil yapmak istese ortalama ne kadar konaklama bütçesi ayırmak durumunda kalır? Ya da genel bütçe ne olmalı? Tahmini bir miktar paylaşabilir misiniz bizimle?
2: Biliyorsunuz Antalya'nın özellikle Akdeniz'de çok büyük bir özelliği var. Her türlü bütçeye uygun tatil imkanı sunmasıyla tüm dünyada tanınıyor. Sadece yurt içinde değil tüm dünyada tanınıyor. Dolayısıyla her bütçeye uygun otel organizasyonu yapabilme kapasitesine sahip. Yaklaşık 750 bin yatak kapasitesiyle Antalya. Bu anlamda baktığınızda 5 bin liradan 50 bin liraya kadar günlük tatil yapabilme imkanları var. Ama bazen hani herkes 4 yıldızlı, 5 yıldızlı işte her şey dahil tesislerde tatili tercih ediyor aileler genellikle. Ama çiftler, daha küçük çocukları olanlar, oda kahvaltı olan, 1 yıldızlı, 2 yıldızlı, 3 yıldızlı hatta pansiyonları, butik otelleri de tercih ediyorlar. Dediğim gibi her fiyat skalasına uygun tatil imkanı sunduğu için Antalya zaten şu anda dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi.
1: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu NTV Radyo'daydı.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9-10. Kilometrelerinde ve Isparta-Antalya yolunun 20-22. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
5: Amacımız Türkçe dersi vermek değil. Hemen her gün sıklıkla kullandığımız kimi sözcükleri bir daha hatırlamak ve daha bilinçle kullanmak. Bugün sık sık kullandığımız bir iki spor terimi üzerinde duracağız. İlki televizyonlarda çok rastladığımız bir sözcük. Hakem. İki tür kullanılışına tanık oluyoruz. Hakem ve hakem. Hangisi doğru? Hakem penaltımızı vermedi mi? Hakem penaltımızı vermedi mi? Doğrusu A harfinin kısa söyleneni, yani hakem. Yani karşılaşmaları, yarışmaları kurallara uygun ve yansız olarak yöneten kimse. Hakem. Yalnız maçlarda kullanılmıyor bu sözcük, başka anlamları da var. Örneğin tarafların aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için yetkili olarak seçtikleri ve üzerinde anlaştıkları kişi. İkinci bol hata yapılan sözcük rakip. Bu sözcüğün de iki tür kullanılışına tanık oluyoruz. Rakip ve rakip. Eminim siz de duymuşsunuzdur. Rakibimizi tanıyoruz. Evet, bu yanlış kullanımı. Doğrusu rakibimizi tanıyoruz. Rakip değil, rakip. Arapça kökenli bir sözcük. Herhangi bir işte, bir yarışta birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan kimse. Bugünkü son sözcüğümüz taraftar. Yandaş ve de sporcunun ve sporcuların temsil ettikleri renklere, kulübe ve bayrağa bağlı kimse. Kökü olan taraf Arapça. Dar eki ise Farsça ve uzun okunuyor. Taraftar değil, taraftar. Doğal olarak taraftarı değil, taraftarı. Filanca takımın taraftarı değil, filanca takımın taraftarı. Evet, bugün hangi sözcükleri gözden geçirdik? Hakem değil, hakem. Rakip değil, rakip. Taraftarı değil, taraftarı.
0: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
6: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuğu, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarlı ada, arzın merkezine seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
6: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
6: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
7: Reklam. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
8: PTR. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Bir şarkı gün boyu aklımıza takılır, dilimize dolanır. Bazen de çok eskilerden duyduğumuz melodiler bizi hep o ana götürür, takılıp kalır. Peki yaşantımız boyunca şarkılar aklımıza neden takılır, neden bizi bir yolculuğa çıkarır? Müzik terapisti Özgür Salur, NTV Radyo'ya anlattı.
8: Şarkılar ve genel olarak müzik insan için çok güçlü bir uyaran. Beyninin birçok yerine, sinir sisteminin birçok yerine aynı anda etki edebiliyor. Ve bu etki sebebiyle birçok anıyı canlandırabiliyor. Hatırlamaya çalışırsak mesela ilk canlı müzik deneyimimiz neredeydi? Belki bir konserdi, belki bir okul provasıydı, okulda bir gösteriydi. Belki arkadaşlarımızla çocukken oynadığımız bir oyunda beraber şarkı söylüyorduk. Belki bir ninniydi duyduğumuz. Bunların hepsinin bizde yerleri derin. Müzikal hafıza tüm diğer anılar zihni terk ettiğinde bile, örneğin demans gibi, Alzheimer's gibi rahatsızlıklarda anılar birer birer azalır zihinden. Ama müzikal hafızadaki anılar en kalıcı olanlardan. Ve diyebiliriz ki beynin o rahatsızlıklarla beraber içeri doğru büzüşen yapısında en derinde yer alıyorlar da onun için en fazla bizimle kalıyorlar, en uzun süre bizimle kalıyorlar. Şarkılar aynı zamanda sözler içeriyor. Sözlerin bizi götürdüğü anılar var. Şarkılar müziği içerisinde ritim içeriyor. Ritim en varoluşsal parçalarımızdan biri. Kalbimiz atıyor değil mi? Belli bir ritimde nefes alıp veriyoruz belli bir ritimde. Bunların hepsi bizim varoluşumuzu sürdürmemizi sağlayan öğeler. Ve müzik de o sahip olduğu ritimle bunları içeriyor. Ezgiler içeriyor müzik ve şarkılar. Bu ezgiler bizi kültürel, sosyal anlamda çevremize bağlayabiliyor. Mesela her gün duyduğumuz, Türkiye'de yaşıyorsak, günde 5 kere ezan sesi duyabiliyoruz en az. Ve bu bizde bir kültürel koşullanma oluşturuyor, sosyal koşullanma oluşturuyor. Ve belki başka bir ülkeye gittiğimizde bunu bir eksiklik olarak görebiliyoruz. Yani müziğin hem sosyal yönden, hem psikolojik yönden, nörolojik yönden, hangi açıdan bakarsanız bakın, çok kalıcı, çok güçlü bir uyaran olduğunu ve hafızamızda en derinlere yer ettiğini söyleyebiliriz.
7: Müzik terapisti Özgür Salur, NTV Radyo'daydı.
9: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
10: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
11: Ülkemizde sağanak yağmurlar bu hafta da devam edecek. Hatta Mayıs ayının büyük bir çoğunluğu yağmurlu geçecek. Bu yağışlar daha kısa süre yağan, gök gürültüleriyle gelen, birden gelen konvektif yağışlar. Aynı zamanda bugünlerde 42. yağmurları da başladı. Yani birbirine karışmış durumda olan yağış türü diyebilirim. Hem 42. yağışları var, hem konvektif yağışlar var. Ama en fazla nereleri etkiliyor? Denizden uzak kesimleri daha fazla etkiliyor. Ve hafta genelinde de özellikle Bolu, Karabük, Kastamonu, yani Karadeniz hattı boyunca Tokat, Zonguldak, Bartın'ın iç kesimleri, Ankara, Kayseri, İç Anadolu geneli, bu kesimlerde bu sağanaklar devam edecek. Gün içinde sabah saatleri güneşli başlayabilir ama öğleden sonra birden yağmura yakalanabilirsiniz. Zaten bu yağışlar daha çok öğleden sonra ve akşam üzeri gerçekleşiyor. Doğu Anadolu'da yine Erzurum, Diyarbakır, Güneydoğu'nun bir bölümü Mardin, bu taraflarda da bu sağanak yağmurlardan var. İstanbul'da salı günü birkaç ilçede kısa süre bir yağmur olabilir. Ama çarşamba, perşembe günü hem İstanbul'da hem Marmara genelinde kısım kısım yerel yağmur geçişleri göreceğiz. İzmir'de de ve Ege bölgesinde perşembe günü yağmur bölgenin genelini etkileyecek ve gök gürültüleriyle birlikte görülecek. Sıcaklıklara geldiğimiz zaman sıcaklıklar çoğu yerde 20-25 derece civarında, çünkü rüzgarlar Lodos yönünden esiyor. Bu arada soluduğumuz hava çok temiz değil. Neden? Çünkü yoğun da bir çöl tozu geliyor bu Lodos'la birlikte Cezayir tarafından. Bir miktar polen de var özellikle batı bölgelerde. Hava kalitesi bugünlerde düşük. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Ve hafta sonuna kadar kısım kısım böyle yağışlar da geçireceğiz. Çarşamba ve perşembe günü İstanbul, Marmara ve kuzeyde rüzgarın yönü Poyraz'a dönecek. Yani biraz daha serin serin esmeye başlayacak.
10: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
12: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Merhaba sevgili cazseverler.
2: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
1: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Reklam. Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları

taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: NTV Radyo.

0: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın kuruluş yıldönümü programında konuştu. Yeni anayasa konusunda şu mesajları verdi.
2: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur.
3: Bir kez daha yeni anayasa çağrısı yaptı. Sivil bir anayasa çıkartmak zorundayız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Reform irademiz ilk günkü gibi diridir ifadesini de kullandı.
2: Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhurla cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Kamu idaresinde etkinliği, hesap verilebilirliği, katılımı ve şeffaflığı artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.
3: Erdoğan yargının yetkisi ve sınırları konusunda da önemli mesajlar verdi.
2: Yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Yargının yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi de yoktur.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü sosyal medyaya getirdi. Linç kültürü oluştuğunu söyledi.
2: Sosyal medyada artık iyice çığırından çıkan linç kültürünü elbette bunun dışında tutuyorum. Çünkü bu linç kimi zaman siyasetçiye, kimi zaman yargıya, kimi zaman bürokrasiye, kimi zaman da sokaktaki vatandaşa yönelmekte. Bir operasyon aygıtı olarak çalışmaktadır.
1: Yarın AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal CHP'den ihraç ediliyor. CHP yönetimi Köksal'ı disiplin kuruluna sevk etti. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Köksal'ın Genel Başkan Özgür Özel'in telefonlarına çıkmadığını söyledi.
4: Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Oradaki yaşananlar normal bir süreç değil. Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
3: CHP yönetimi AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı disipline sevk etti. Köksal'ın CHP'den ihracı istendi.
4: Şimdi duyduk ki bizim Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ve beraberindeki bir kısma yarın rozet takmaya hazırlanıyor. Şimdi tabii giden gitsin. Böyle bir dönemde bu kadar yanlışı gören, itiraz etmiş bir kimsenin batan bir gemiye binmesi vatandaş nezdinde ya demek ki bunun açığı var duygusunu getirir.
3: CHP sözcüsü Zeynel Emre Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Emre tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin adaylık karşılığı rüşvet istendiği iddiasına da yanıt verdi.
4: İnsanları iftiracılığa zorlayarak ipe sapa gelmez suçlamalar yönetiyorlar. Külliye yalan. Yani hiçbir yeniyle tutturulur hiçbir tarafı yok.
1: İran'la Amerika ateşkesi kalıcı hale getirebilecek mi? Bu konuda belirsizlik sürüyor. Dün Tahran, Washington'ın bir hafta önce sunduğu 14 maddelik teklifine yanıt verdi. Ancak verilen yanıt Amerikan Başkanı Trump'ı memnun etmedi. Son bilgileri Washington'dan NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktarıyor.
5: Son açıklamasıyla başlayalım. ABD Başkanı Donald Trump'ın biraz önce Fox News'a konuştu. Öncelikle daha önce askıya alınmış olan Hürmüz Boğazı'nda Amerikan gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere kılavuzluk etmesini öngören özgürlük projesini yeniden başlatmayı değerlendirdiğini söyledi. Ancak bu kez yani özgürlük projesi yeniden başlatıldığında bunun daha geniş kapsamlı askeri bir operasyonun bir parçası olacağını söyledi. Başka da ayrıntı vermedi. Şunu söylüyor ABD Başkanı Donald Trump Fox News'a verdiği röportajda İranlı müzakerecilerin kendisine Amerika'nın İran'ın imha edilmiş nükleer tesislerindeki o nükleer kalıntıyı ya da tozu çıkarmak zorunda kalacağını, çünkü Tahran'ın elinde böyle bir teknolojinin olmadığını söylediğini ifade etti ABD Başkanı Donald Trump. İran'daki sertlik yanlısı liderlerin pes edeceği öngörüsünü paylaştı. Anlaşma yapılana kadar onlarla muhatap olacağım şeklinde konuştu. Şimdi Fox News'da verdiği röportajdan öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. ABD Başkanı Donald Trump Tahran'ın taleplerini dün reddetti. Herhangi bir gerekçe ya da hangi talepleri reddettiğini söylemedi, ama şunu biliyoruz. İran'ın Amerika'dan savaş dolayısıyla talep ettiği bir tazminat var. Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tanınmasını bekliyor, istiyor Tahran. Bir de Amerika'nın yaptırımları kaldırmasını istiyor. Şimdi ilk iki koşul, yani savaş sebebiyle tazminat ya da Hürmüz Boğazı üzerinde İran'ın egemenliğinin tanınması, Amerika açısından, Trump yönetimi açısından kabul edilemez bulunuyor. Üçüncü talep, yani yaptırımların kaldırılması ise ancak İran'ın nükleer programı konusunda bazı taahhütleri vermesine bağlı olmasını istiyor Trump yönetimi. Dolayısıyla gelinen noktada aslında taraflar arasındaki bu uçurumun ne kadar derin olduğunu da bir kez daha görmüş olduk. Böylece süreç aslında bugün itibariyle, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasıyla, bir kez daha çıkmaza girmiş oldu. Trump'ın bu açıklamasının ardından petrol fiyatları da yeniden yükselişte Amerika'da. Brent ham petrolün varil başına fiyatı %1.7 oranında tekrar yükseldi ve pazartesi bugün itibariyle 103 doların üzerine çıktı. Şimdi bir diğer tabii merakla beklenen konu ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştireceği Çin ziyareti, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le yapacağı görüşme, Washington Pekin'den Tahran üzerindeki nüfuzunu kullanmasını ve onu bir miktar tavize zorlamasını bekliyor, istiyor ki bu şekilde bu çıkmaz ya da tıkanıklık aşılabilsin. Ama Pekin bir yandan da Tahran'la önemli ticari ilişkileri bulunuyor, yakın ilişkileri bulunuyor. Pekin, İran'ın petrolünün en büyük alıcılarından bir tanesi, en büyük alıcısı hatta. Dolayısıyla Washington'ın Tahran'dan beklentisi Çin'in İran üzerindeki nüfuzunu kullanması. Ama bu ziyarette gelinen şu noktada süreç tıkanmışken biraz zor geçecek gibi görünüyor.
1: Washington'dan Begüm Dönmez her söz aktardı. Şimdi İsrail'e gidelim. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini vuruyor. Bölgeden notları alacağız. NTV muhabiri Melike Şahin NTV ile ortak yayında aktarıyor.
6: Lübnan'a yapılan saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. Özellikle İsrail Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri hedef alıyor ve ikisi belediye işçisi olmak üzere, çünkü bir belediye aracını hedef aldığı öğrenildi. Toplamda 6 kişi Lübnan'da hayatını kaybetti. Elbette yalnızca İsrail tarafından ilerlemiyor bu saldırılar. Lübnan'dan da, Hizbullah tarafından da İsrail'e yönelik saldırılar var. Yine Lübnan'ın güneyinde 3 İsrail askeri yaralandı bugün. Ki dün de yine Hizbullah'ın saldırılarında bir İsrail askeri hayatını kaybetmişti. Şimdi aslında 2 Mart itibariyle başlamıştı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları. Ardından 17 Nisan'da ateşkes süreci devreye girmişti. Ama o ateşkes sürecinden bu yana da saldırılar devam etti. 17 Nisan'dan bu yana, daha doğrusu 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2800'ü geçti. Şimdi bir yanda ateşkes sürecinde bu saldırılar devam ederken, bir yandan da İsrail-Lübnan arasında aslında devam eden bir müzakere süreci de var. Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda ilerliyor ve bu hafta Perşembe ve Cuma günü Washington'da iki ülke bir araya gelecekler. Üçüncü kez bir araya gelecekler. Hem bu ateşkeste devam eden saldırıların gölgesinde de aslında bir müzakere süreci de devam edecek gibi görünüyor.
7: Melike, şimdi Netanyahu'dan da bazı açıklamalar var. Neler söyledi İsrail Başbakanı?
6: İsrail Başbakanı Netanyahu CBS televizyonuna konuştu Amerika Birleşik Devletleri'nde Burak ve aslında orada öne çıkan manşetlerden birisi İran'la savaş bitmedi ifadesiydi. Çünkü bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşmaya varılacak mı sorusunun yanıtını ararken taraflardan biri de İsrail ve İsrail Başbakanı savaş bitmedi dedi. Çünkü zenginleştirilmiş uranyumun henüz dışarı çıkarılmadığını, ülke dışına çıkarılmadığını söyledi. Çok şey başardık ama zenginleştirilmiş uranyum dışarı çıkarılmadı. Zenginleştirme tesisleri sökülmedi ifadelerini kullandı Netanyahu. Tabii sorulan sorular arasında bu uranyum nasıl çıkarılacak sorusuydu. Ona da aslında şöyle bir yanıt verdi. Girersiniz ve çıkarırsınız. Tabii anlaşmayla bunu yapmak, çıkarmak en iyisi dedi. Peki anlaşmaya varılmazsa ne olacak? Güç uygulanacak mı sorusu soruldu İsrail Başbakanına. Buna net bir cevap vermedi. Askeri planlarımızı şu anda paylaşmayacağız ifadelerini kullandı. Tabii Lübnan konusu da Hizbullah'la karşılıklı olan saldırıları da yine sorulan sorular arasındaydı. İsrail Başbakanı İran'ın anlaşmaya varırsa eğer Hizbullah'la olan çatışmaların da sona erdirilmesini talep ettiğini, istediğini söyledi. Ancak İsrail'in buna sıcak bakmadığını söyledi. Aslında İran'ın da Lübnan'daki ateşkesi çok istemediğini, oradaki halkın Hizbullah tarafından rehin alınmasına devam edilmesini istediğini söyledi İsrail Başbakanı. Ve şunun aslında sinyalini verdi. Şöyle ifade etti. İran'la anlaşmaya varılsa dahi Hizbullah'la çatışma devam edebilir ifadelerini kullandı İsrail Başbakanı Amerika Birleşik Devletleri'nde CBS televizyonuna yaptığı açıklamada.
7: Melike Şahin aktardı.
1: Devam edelim gelişmelerle. Amerikan Başkanı Donald Trump çarşamba günü Pekin'e gidecek. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Ticaret ana başlık olsa da İran ve Ukrayna savaşları da masaya yatırılacak.
8: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 2017'den bu yana ilk kez Çin'e gidecek. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin liderleri 6 aydan uzun süre sonra yüz yüze görüşecek. Trump'ın çarşamba günü Pekin'de olması bekleniyor. Temaslar Perşembe ve Cuma gerçekleşecek. Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gündeminde İran, Tayvan, nükleer silahlar ve yapay zeka var. Pekin, İran petrolünün en büyük alıcısı olmaya devam ediyor. Tahran'la ilişkilerini de sürdürüyor. Trump, Çin'in İran üzerinde etkisini kullanarak Tahran'ı Washington'la anlaşmaya ikna etmesini istiyor. Amerikan Başkanı daha önce de Pekin'den Ukrayna Savaşı'nı bitirmesi için Rusya'ya baskı yapmasını istemişti. Amerikalı yetkinler, Trump'ın Şii'de İran ve Rusya konusunu daha önce defalarca konuştuğunu söyledi. Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki anlaşmazlıkların başında geliyor. Amerikan yönetimi, Pekin'in üzerinde hak iddia ettiği Tayvan Adası'nın en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Xi'nin bundan dolayı hayal kırıklığı yaşadığı belirtiliyor. New York Times, Asya ülkelerinin Trump'ın Xi ile anlaşma yapmaya çok hevesli olmasından, Tayvan'a silah satışını durdurmasından, Çin'e karşı siyasi dili yumuşatmasından endişe ettiğini yazdı. Bölge genelinde dile getirilen bir başka endişe ise, Trump'ın Çin'le daha iyi ekonomik koşullar elde etme karşılığında uzun vadeli güvenlik planlarını değiştirmesi. Amerikalı bir yetkili, Çin'in Tayvan çevresindeki askeri varlığını artırdığını, ancak Amerikan politikasında bir değişiklik olmayacağını söyledi. Ziyarette karşılıklı ticaretin ve yatırımın kolaylaştırılması için forumlar oluşturulmasına karar verilmesi bekleniyor. Ticaret Kurulu'nun ve Yatırım Kurulu'nun resmen ilan edilebileceği, ancak mekanizmaların hayata geçmesinin zaman alacağı belirtiliyor. Muhtemelen Çin, Amerikan Boeing firmasından uçak alacağını ilan edecek. Trump ve Xi ticaret savaşında geçen yıl sonbaharda varılan ateşkes anlaşmasını uzatmayı da görüşecek. Ancak nadir toprak elementlerinin Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne akışına izin veren anlaşmanın ziyaret sırasında uzatılıp uzatılmayacağı netleşmedi. Ancak Amerikan tarafı anlaşmanın süresinin uzatılacağından emin konuşuyor.
1: Ekonomik misyon kapsamında 400 kişilik kafileyle Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul'da kabul edildi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı.
9: Belçika Kraliçesi Matilde'nin yoğun İstanbul temasları ikinci günde de devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Vahdettin Köşkü'ndeydi. Törenle karşılandı. Ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye gelen Kraliçe Matilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la uzun uzun sohbet etti. Hatıra fotoğrafı çektirildi. Görüşmede Türkiye ile Belçika arasındaki ticari ilişkilerden savunma sanayine, enerjiden tarıma birçok alanla ilgili işbirlikleri konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği savunma girişimlerine katılımının ortak menfaat gereği olduğunu dile getirdi. Kraliçe Matilde Beşiktaş Deniz Müzesi'nde düzenlenen kritik altyapı ekonominin güçlendirilmesi konulu panele de katıldı.
10: Belçika ile karşılıklı yatırım ve işbirliklerini artırmamız gerekir.
9: Matilde ve beraberindeki heyet panel sonrası İstanbul Deniz Müzesi'ni gezdi. Belçika Kraliçesi'nin bakanlar ve 400'den fazla özel sektör temsilcisiyle gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti 14 Mayıs'a kadar devam edecek.
0: NTV Radyo.
1: Sitelerde fahiş aidatların önüne geçecek düzenleme mecliste kabul edildi. Artık site yönetimleri aidat artış oranlarını tek taraflı belirleyemeyecek. Genel kurulun almadığı kararlar geçersiz olacak.
3: Sitelerde fahiş aidat artışı yapılamayacak. Site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi önceki gün Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile birlikte aidatta keyfi artışlara önlem alındı.
11: Aidatları artık genel kurul toplanamadığı zaman ya da toplanmadan yönetimin kendi başına giderler artmıştır, bütçeler yetmemiştir şeklindeki bir beyan ya da gerekçeyle tek taraflı dayatmayla maliklere ve kiracılara gönderemeyeceğini kanunda anlıyoruz.
3: Aidatlar eskiden olduğu gibi kat malikleri toplantısında belirlenecek. Ancak genel kurul toplanamadığı ya da karar alınamadığı durumlarda aidat artışı yönetime bırakılmayacak. Genel kurulun almadığı kararlar geçersiz olacak.
11: Kat malikleri kurulu toplanamazsa ya da genel kurulda toplanmadan, daha doğrusu aidatları karar almadan bir toplantı yaparsa ne olacak sorusu gündeme geliyor. Burada da seçilen yönetimin geçici bir işletme projesi hazırlayarak maliklere tebliğ edeceği ve 3 ay içinde de genel kurulu toplayacağı anlaşılıyor.
3: Site yönetimi yeni aidat oranının maliyetleri karşılayamadığını düşünüyorsa kat maliklerini ikna etmesi gerekecek. Ortak karar alınamadığı durumlarda aidat en fazla yeniden değerleme oranında artırılabilecek.
1: Hanta virüs nedeniyle yolcularından 3'ünün yaşamını yitirdiği turistik gemi uzun süredir dünya gündeminde. Gemideki 3 Türk yolcu Sağlık Bakanlığı'na ait bir uçakla İspanya'dan Türkiye'ye getirildi. Evlerinde karantinaya alındılar. Test sonuçları şimdilik negatif. Dünyada endişeye neden olan hanta virüsle ilgili merak edilenleri enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Mehmet Ceyhan anlattı.
12: Hanta virüs aslında bizim çok bildiğimiz Kırım-Kongo kanamalı ateşinin ailesinden, yani akraba virüsler bunlar. Asya'da, Avrupa'da ve hatta Kuzey Amerika'da genellikle böyle başladı bu. 1950'li yıllarda ilk kez tarif edildi, gösterildi virüs. Bir kanamalı ateş. Önce hasta işte bu bir haftayla 7 hafta arasında değişen bir kuruçka süresinden sonra ateş, şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı, kas ağrılarıyla bazen kusmanın ishalin de eklendiği bir tablo görüyoruz. Bu dönemde tabii bir bilinen temas öyküsü var, yoksa bunu hantavirüstür diye değerlendirmek bir hekim için de oldukça zor. Sık gördüğümüz gribe çok benziyor. Sadece mevsimler farklı. Grip mevsiminin sonundayız ama hantavirüs bu dönemlerde başlıyor. Yaz hastalığı daha çok. Sonra kemirgenlerden bulaştığı anlaşıldı. Kemirgenlerin direkt ısırması nadir de olsa olabiliyor. Ancak daha çok dışkıyla, idrarla, salyalarıyla bulaşmış materyalin solunum yoluyla alınması sonucu ortaya çıkıyor. Yine bu kuluçka süresinden sonra işte hastalarda bu ateşli dönemin sonunda Türkiye'de, Avrupa'da ve Asya'da görülen vakalarda bir kanamalı dönem başlıyor. Bu kanamalı dönemde deri altına kanamalar oluyor. İdrardan ve dışkıdan kan geliyor. Arkasından bir böbrek yetmezliği dönemi geliyor ki hastalığın en ağır olduğu dönem bu. Bu böbrek yetmezliği döneminde de hastalar çoğu zaman kaybediliyor. Hantavirüs olmasına rağmen birbirinden farklı, 20'den farklı tipi tarif edildi. Varyantları var ve bu varyantlar içerisinde sadece bir tanesi, işte bu gemide gördüğümüz Andes dediğimiz bir tipi insandan insana bulaşma gösteriyor. Türkiye'ye gelen bu 3 tane vakada dün bakanlık ev karantinasına alınacağını açıkladı. Bence bu biraz riskli bir davranış. Çünkü gerçekten birçok ülke, Fransa, İngiltere, Avustralya, hatta Yunanistan'dan bir tane vaka var. Hepsi hastane karantinası uygulamaya başladılar. Bu kararın yeniden gözden geçirileceğini umuyorum. Sudan geçebilir. Şöyle, zaten bu hantavirüsün ilk tanımlanması Güney Kore'de Hantan Nehri'nin sularının durgun olduğu bir bölgesinde suya giren insanlarla başladı bu iş. Burada çünkü farelerin atıkları, idrarları falan vardı. Fareler de aynı bölgede geziyordu. Ama gıdayla da bulaşan vakalar bildirilmiş. Fakat burada olay daha çok ağza alındıktan sonra bu su ya da gıdanın solunum yoluyla virüsün bulaştığı görüşü hakim. Pandemi için tabii çok farklı bir durum söz konusu. Burada böyle bir pandemi, kapanmalar falan olmayacak hantavirüste.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek.
13: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
14: New Life B12 Plus eczanelerde.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Çatınızda renkli ve uzun ömürlü bir çözüm arıyorsanız Megaron çatı teknolojileri anahtar teslim hizmetiyle çatınıza değer katar.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Aslı, senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele, kılçık hocam.
10: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
11: Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu. Sarı Kırmızılılar kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor.
12: Şampiyon Galatasaray kupasını bekliyor. Süper Lig'de bitime bir hafta kala zaferini ilan eden Sarı Kırmızılılar şampiyonluk törenini sezonun son maçından önce yapacak. 17 Mayıs Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak şampiyon, kupayı 13 Mayıs Çarşamba günü kaldırmak için federasyona başvurdu. Saat 19.05'te Ramspart'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Havai fişek ve drone gösterilerinin olacağı stadyumdaki şampiyonluk gecesinde ünlü bir sanatçının sahne alması beklenmiyor. 26. kez şampiyon olan Galatasaray, federasyonun çarşamba günü için yapılan planlamayı onaylamasının ardından taraftarı resmi duyuruyu yapacak.
11: Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki seçim öncesinde adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Aziz Yıldırım derneklerle görüşmelere başlarken Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milano'ya gitti.
12: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurula geri sayım sürüyor. Şampiyonluk hasreti 12 yıla çıkan Sarı Lacivertler'de iki başkan adayı da yoğun çalışma içerisinde. Genel kurul üyeleriyle temaslara dernek görüşmeleriyle başlayan Aziz Yıldırım, camiaya birlik mesajı veriyor.
13: Birlik ve beraberliği bozmayalım. Tribünde de, kongrede de taraftardır. Artık bir şeylere dur dememiz lazım hep beraber. Benim şahsımla yalnız başıma yapacağım ve başaracağım bir iş değil bu, bunu bilin.
12: Yıldırım'ın seçim kampanyası için hazırlanan Bizim Fenerbahçemiz mesajlı afişler de reklam panolarına asılmaya başlandı. Eski başkana karşı yarışan Hakan Safi ise transfer görüşmelerine hız verdi. Milan-Atalanta maçını tribünde izleyen başkan adayı İtalya'da transfer sürecini ilerletti. Sarı Lacivertlerin yeni başkanını seçeceği olağanüstü genel kurul 6-7 Haziran'da düzenlenecek.
11: Ahmet Spor Süper Lig'e yükselişini kutladı. Binlerce taraftarın buluştuğu kutlamalarda kardeşlik mesajları verildi.
12: Ahmet Spor Süper Lig'e yükselişini coşkuyla kutladı. Ahmet Sportif Faaliyetler futbol takımının şampiyonluk kutlamaları Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda gerçekleştirildi. Binlerce taraftar saatler öncesinden alanı doldurdu. Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler takım otobüsüyle alana geldi. Yeşil kırmızı renklerle süslenen alanda meşaleler yakıldı, havai fişek ve ışık gösterileri geceye damga vurdu. Kulüp başkanı Nahit Eren konuşmasında birlik mesajları verdi.
14: Ahmet Spor'un dili de, rengi de, kimliği de, kültürü de barıştan yanadır. Hoşgörüden yanadır. Kardeşlikten yanadır. Dostluktan yanadır.
12: Kutlamalara aileler ve çocuklar da yoğun ilgi gösterdi. Konuşmaların ardından futbolcular sahneye çağrıldı. Madalyalarını alan futbolcular kupayı coşkuyla kaldırdı.
11: İspanya'da şampiyon üst üste ikinci kez Barcelona oldu. El Clasico'da Real Madrid'i yenerek zaferini ilan eden Katalan devinde maç sabahında babasını kaybetmesine rağmen takımı yalnız bırakmayan teknik direktör Hansi Flick duygusal anlar yaşadı.
12: Barcelona 29. şampiyonluğuna El Clasico zaferiyle ulaştı. Real Madrid'i 2-0 yenen Katalanlar puan farkını 14'e çıkarttı ve bitime 3 hafta kala kupayı kaldırdı. Yenilenen Camp Nou'da ilk kutlamasını yapan Barcelona'da günün hikayesini teknik direktör Hansi Flick yazdı. Derbi sabahında babasının vefat haberini almasına rağmen maça çıkan Alman çalıştırıcı, omuzlarda taşındığı şampiyonluk töreninde gözyaşlarını tutamadı.
15: Sabah annem aradı ve acı haberi verdi. İlk başta bunu takımdan gizleyip gizlememe konusunu düşündüm. Sonrasında oyunculara söyledim ve tepkileri benim için çok anlamlıydı. Bunu hayatım boyunca unutmayacağım. Bu kulüp de artık benim ailem oldu.
12: Üst üste ikinci kez İspanya'nın zirvesine çıkan Barcelona, Real Madrid'le şampiyonluk farkını da 7'ye indirdi. El Clasico mağlubiyetiyle şampiyonluk şansını kaybeden Eflatun Beyazların sezonu kupasız kapatması da kesinleşti.
11: Arda Turan, Ukrayna'daki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Shakhtar Donetsk bitime 3 hafta kala zaferini ilan etti. 27. haftada Poltava'yı deplasmanda 4-0 yenen Shakhtar, en yakın takipçisiyle puan farkını 11'e yükseltti. Bir yıllık aranın ardından ligin zirvesine dönen turuncu siyahlılar 16. kez Ukrayna şampiyonu oldu. 39 yaşındaki Arda Turan ise teknik direktörlük kariyerinde ikinci kez kupa kazandı. 2024'te Eyüpspor'u birincilikte şampiyon yapan Turan ikinci zaferine Ukrayna'da ulaştı. Fenerbahçe Arsenal kadın futbolunda ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı lacivertliler bitime 2 hafta kala ilk kupasını garantiledi. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Giresun Sanayispor'u deplasmanda 7-0 yenen Fenerbahçe en yakın takipçisi Trabzonspor'la 7 puanlık farkı korudu. Kadın futbol takımını 5 sene önce kuran Sarı lacivertliler Süper Lig'de ilk şampiyonluğuna ulaştı. 191 ülkede binlerce kişi koşamayanlara umut olmak için koştu. Omurilik felci tedavisi araştırmalarına fon sağlama amacıyla düzenlenen Wings for Life koşusunda sporseverler İstanbul ve İzmir'de de yollardaydı.
16: Binlerce sporsever iyilik peşinde koştu. 13. kez düzenlenen Wings for Life'ın Türkiye'deki adresleri İstanbul ve İzmir'di.
17: Yarışta değil, bu bir sosyal sorumluluk projesi. Kesinlikle. Sevgili izleyenler, bu bir yarış değil. Bitecek olan bir şey yok.
16: İstanbul'da Kuruçeşme Arnavutköy sahil şeridinde, İzmir'de ise İnciraltı kent ormanında kilometreler yardım için kat edildi.
18: İstanbul, Turkey.
16: 191 ülkede aynı anda düzenlenen koşuda omurilik felci tedavisi araştırmalarına fon sağlandı. Milli Paralimpik sporcu Yiğit Caner Aydın organizasyonun önemine vurgu yaptı.
19: Burada olmaktan dolayı çok keyifli ve mutluyum. Öncelikle bunu söylemek isterim. Ben omurilik felci tanısı olan bir bireyim. Tekerlekli sandalye kullanıyorum omurilik felci olduğum için de. Bugün burada tüm dünyada aslında aynı anda omurilik felcinin farkındalığı için koşulan bir yarışın içinde olmak zaten çok güzel. Herkesle birlikte koşamayanlar için koşuyoruz. Elde edilen gelirin tamamının bu tedavi için harcanacak olması, bu araştırma çalışmaları yönelik kullanılacak olması gerçekten çok değerli.
16: Wings for Life'a katılan profesyonel sporcular anlamlı etkinliğin parçası oldukları için gururlu.
17: Bir amaç için koşuyoruz burada. Bir yarışma değil asla. 8 yıldır bu 13.sü düzenleniyor ama ben 8 yıldır buradayım. Her sene bir dahaki sene ne zaman gelse de ne zaman koşsam diye düşünüyorum. Cidden çok anlamlı. Herkes bir amaç için koşuyor, koşamayanlar için. O yüzden çok mutluyum.
16: Milli tekvandocu Kübra Dağlı'nın bir de çağrısı vardı.
17: Ben kendi sporcu arkadaşlarımı da buraya davet ettim. Lütfen siz de bir sonraki seneye bu destek için yani buraya gelmenizi istiyorum. Zaten enerjimizle orada. Ben koşarken takla atıyorum, tekme atıyorum. Beni görenler daha çok gaza geliyor. Onlar da hani yorulsa bile devam ediyor. O yüzden dediğim gibi çok güzel bir yarışma. Hepinizi bekliyoruz.
16: Dünya Süper Spor Şampiyonası'nda mücadele eden Bahattin Sofuoğlu da İstanbul parkurundaydı.
20: Ve umarım güzel yerlere, güzel insanlara, güzel sayılarda ulaşmıştır. Ve bu duyarlılığı elimizden geldiğince umarım gösterebilmişizdir.
21: Katılımcıların dünya genelinde toplam kat ettiği mesafe 2 milyon 639 bin kilometre. Totalde tüm dünyada 310 bin kişiden fazla kişinin destek verdiğini söyleyelim. Yine 8.6 milyon euroluk rekor bir bağış toplanmıştı bir yıl içerisinde. 2014'ten bu yana toplanan toplam rakam 60 milyon eurodan fazla.
16: Türk sporcular arasında erkeklerde Can Polat Akbay, kadınlarda Nuray Bulut Göktepe birinci oldu.
10: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Bitki türlerinin geçmişten bugüne görsel olarak nasıl taşındığını hiç düşündünüz mü? Fotoğrafın, kameraların, belgesel çekimlerinin olmadığı zamanlarda bitki türleri resmedilerek başka nesillere anlatıldı. Peki bir bitki ressamı nasıl çalışır? Eserlerini hangi disiplinle ortaya çıkarır? Bitki ressamı akademisyen Gülnur Ekşi Bona'ya sorduk.
4: Bitki ressamları bitkiyi olduğu gibi yansıtmak üzere disiplinli bir gözlemle bitkiyi bilim insanlarıyla ve ilgi duyan insanlarla paylaşmayı, onlara görsel olarak sunmayı hedefleyen bir bilim sanat dalı. Bitkiyi ta araziden herbaryuma, yani bitkileri sakladığımız ve muhafaza ettiğimiz alana, oradan da bir kağıt üzerine aktararak bütün bilgileri sunmayı hedeflediğimiz, tıpkı yazınsal olarak bitkiyi nasıl anlatıyorsak görsel olarak da bir anlatım yapabilmeyi ve karşıdakine hangi dili konuşursa konuşsun aynı dili paylaşan bir iletişim aracıyla ulaşmayı hedefler. Ben akademisyen olduğum için, yani ben aynı zamanda botanikçi olduğum için, bitkiyi arazide gördüğümde, incelediğimde bunda bir farklılık olabilir dediğimde onu hemen mikroskop altında detaylı bir şekilde inceler, yeni bitki olup olmadığına karar veririm. Bitki ressamlarımız bu aşamayı bir botanikçi eşliğinde yapabilir. Yani botanikçi bunun arazideki diğer bitkilerden, yakın türlerinden ayrı bazı özellikleri olduğunu fark eder ve bir bitki ressamıyla bağlantıya geçer. Biz bu aşamada devreye gireriz ve bitkiyi diğer yakın türlerinden ayırabilecek özellikleri disekte ederek, bitkinin iç kısmındaki farklılıkları görmeye çalışarak ve bunları aktarmaya çalışarak, tabii bunu yaparken de botanikçiyle birlikte ortak bir anlatım dilini kullanabileceğimiz yöntemleri birlikte belirleyerek nerelerini nasıl öne çıkarmamız gerektiği hakkında önce detaylı bir görüşme yaparız. Eğer arazide bitkiyi görmemişse bitki ressamı, ressamdan bazı fotoğraflarla onun doğal ortamındaki duruşunu, görüntüsünü ve benzeri özelliklerini duymayı, aynı zamanda varsa yazınsal bir betimini almaya ihtiyaç duyar. Bunları inceledikten sonra ve önündeki bitkiye baktıktan sonra, önündeki bitki diyorum, o nasıl bir bitki? Aldığımız bitkiyi arazide presleriz ve uzun süreli olarak, az önce de söylediğim gibi, herbaryumlarda saklamak üzere böceklerinden ya da diğer ona kontamine olmuş olabilecek her şeyden arındırarak raflara kaldırırız. Ressam eğer bitkiyi siyah beyaz dediğimiz teknik kalem çizimle yapacaksa, bunları mikroskop altında inceler, detaylarını, dediğim gibi, öğrendiği bilgileri, aldığı botanikçiden aldığı bilgilerle birleştirerek kendi sanatsal gücüyle, tabii disiplinli bir çizim dememizin nedeni bitkinin özüne sadık kalarak doğru bir şekilde aktarmaya çalışır. Tabii bu her zaman teknik çizim şeklinde olmaz. Arazide bazen hocalarımız ressamı bu farklı bir bitki olabilir diyerek yanında tekrar götürebilir. Ressam bu durumda bitkiyi arazide yerinde inceler. Çok daha tavsiye edilen, çok daha hepimizin istediğidir aslında. Kendimiz bitkiye dokunur, arkasını, önünü, yaprağını, çiçeğini, içini, her yerini yerinde inceleriz ve ardından notlarımızı alırız. Kimi zaman hemen bitkinin başında renklerini şöyle hızlıca alırız, ama açık havada değil de bunu daha çok kapalı havada yapıp bitkinin renklerini doğru görebilmeyi hedefleriz ve ardından son eserimizi oluştururuz.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
4: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytier.
6: İstanbul'un yeni hali Mesa Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir ön satış özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.
7: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
8: New Life B12 Plus eczanelerde.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
11: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan
12: Next. Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
13: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3+1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
14: Reklam.
15: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
16: Merhabalar, konumuz zeytinyağlılar. Kurban Bayramı geliyor, bol bol et yenecek, sofralara kavurmalar gelecek. Onun için biraz etten uzak duralım. Bizim de mutfağımızda son derece güzel bir kategori var. Tamamen vejeteryan, hatta vegan diyebileceğimiz zeytinyağlılar. Bence bahar dönemi zeytinyağlıların en güzel zamanı. Çünkü evet, zeytinyağlılar her mevsim var. İşte kışın zeytinyağlı kereviz, pırasa falan, bakliyattan da yapılabiliyor. Zeytinyağlı barbunya plaki gibi. Ama bahardaki zeytinyağlıların gerçekten tadı, hafifliği, nefaseti bambaşka. Düşünün ki bir zeytinyağlı baklayla başlıyorsunuz, sonra enginar devreye giriyor, zeytinyağlı bezelye, bol dereotuyla falan, gerçekten hepsi yemyeşil, hiçbirinin içine domates girmiyor, salça asla değmiyor bile, böyle yemyeşil bir sofra ve tamamen vegan diyebiliriz. Baklanın yanına konulan yoğurt hariç. İspanya her zaman birinci. En çok zeytin ve zeytinyağı üreten ülke. Biz aslında genelde dördüncü sıradaydık. Hatta ara ara beşe düştüğümüz de oluyordu. İtalya, Yunanistan, bazen araya Tunus, hatta Esad zamanında Suriye girebiliyordu. Suriye çok yatırım yapmıştı zeytine. Tunus'ta da İtalyanların zaten geniş alanlarda zeytin bahçeleri var. Dolayısıyla 4-5 kategorisinde yer alıyorduk. Ama son 3 yıldır İtalya'yı solladık ve dünya lideri İspanya'nın arkasında ikinci dünya lideri olduk. Evet, zeytinyağı bütün bu ülkelerde bol miktarda tüketiliyor. Hemen hemen her yemeğe giriyor. Ama zeytinyağlı diye bir kategori sadece ve sadece Türk mutfağında var. Peki zeytinyağlı deyince ne anlıyoruz? Aslında zeytinyağı ile birlikte sebzenin de birlikte pişmesi, pişme suyunun da tamamen neredeyse yok olarak, yani suyuna kalarak adeta bütün o lezzetleri özümseyen bir sos haline gelmesi son derece lezzetli. Aslında zeytin yetiştiren bölgelerde sıcak yemeklere de zeytinyağı konur. Hatta baklava bile zeytinyağı ile yapılır. Dolayısıyla zeytinyağlı diye ayrı bir kategoriyi çok ayrıştırmak mümkün değil. Mesela otlar da toplanır, haşlanır, üstüne zeytinyağı, limon konur. Fakat İstanbul'da aslında hem İstanbul mutfağı klasik Osmanlı mutfağının, yani bugünkü klasik Türk mutfağının temelinin oluştuğu yer, aynı zamanda çok kültürlü bir yapısı var. Ve İstanbul'da da aynı zamanda farklı cemaatler yaşıyor ve onların da Paskalya döneminden önce uzun bir perhiz dönemi var. Her türlü hayvansal gıdadan uzak duruluyor. Ayrıca İstanbul'da Hıdrellez öncesi, yani 5 Mayıs öncesi kuzu kesimine izin verilmiyor. Ancak Hıdrellez zamanı kuzu devreye girebiliyor. Dolayısıyla bahar aslında bir arınma zamanı gibi. Dolayısıyla zeytinyağlı yemekler de bu kültürün etrafında gelişmiş. Yani aslında Türk mutfağına İstanbul mutfağının bir katkısı. Dolayısıyla da böyle zeytinyağıyla pişen sebzeler için zeytinyağlı diye bir kategori doğmuş. Ve bu tamamen şimdi Türk mutfağının klasik temel taşlarından biri haline gelmiş. Hem tariflerimiz olacak, hem önerilerimiz olacak. Takipte kalın, hoşça kalın.
15: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
14: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
17: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
18: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kastamonu-Ilgaz yolunun 66-69. Kilometrelerinde ve Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
14: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
17: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
15: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
19: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Çağdaş Japon edebiyatının önde gelen yazarlarından Yukio Mishima'nın Yasak Renkler isimli kitabı Can Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Tunç Albay çevirmiş. Yukio Mishima, Japonya'nın geleneksel militarist mirasına sahip çıkan bir faşistti ve kurduğu örgütle birlikte gerçekleştirdiği bir kışla baskınının ardından seppuku yaparak ya da daha yaygın ismiyle harakiri yaparak intihar etti. Mishima 1925 doğumlu. Çocukluğunu bir samuray ailesinden gelen büyük annesinin yanında geçirir. Samuray kültürünün içinde yetişen Mishima ergenlik döneminde anne ve babasının yanına döner, bu defa babasının askeri disiplini altında bir hayat sürer. Mishima henüz 24 yaşındayken yayımlanan Bir Maskenin İtirafları ile büyük şöhret kazanır. Romanları dışında kısa hikayeler, denemeler, tiyatro oyunları da yazar. 1963, 64 ve 65 yıllarında 3 yıl üst üste Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildiyse de kazanamaz. 25 Kasım 1970'te de dediğim gibi bir kışla baskınının ardından intihar eder. Mishima'nın çok sayıda kitabı Türkçe'ye çevrildi. Bazılarını sayalım. Bir Maskenin İtirafları, Bahar Karları, Kaçak Atlar, Meleğin Çürüyüşü, Yaz Ortasında Ölüm, Dalgaların Sesi, Altın Köşk Tapınağı, Aşka Susamış. Gelelim Yasak Renkler'e. Yasak Renkler, Mishima'nın henüz 26 yaşındayken yazdığı en cesur romanlarından biri. Hikaye güzelliğin bir silah, arzunun ise hem kurtuluş hem de yıkım olabileceğini anlatıyor. Konusunu tanıtım metninden okuyalım. Hayata ve kadınlara karşı derin bir öfke besleyen yaşlı ve varlıklı bir yazar ile, olağanüstü güzelliğiyle dikkat çeken, fakat sevme yeteneğinden yoksun genç bir adamın yolları bir noktada kesişir. Bu kesişme bir dostluktan çok daha fazlasına evrilirken, yalnızca iki hayatı değil, çevrelerindeki tüm düzeni sarsacak bir oyuna dönüşecek, cinsellik, iktidar ve özgürlük kavramlarını dönemin Japon toplumunun dar kalıpları içinde sorgulamaya açacaktır. Birkaç hafta önce Pascal Guichon ve Jean-Marc Visson'un birlikte yazdıkları Yüz Kavramla Jeopolitik isimli kitaptan söz etmiştik Kadim Yayınları'ndan çıkan. Yazarlardan Pascal Gouchon'un yazdığı benzer bir konu Jeopolitiğin 10 Yeri adıyla yine Kadim Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Günhan Özduman çevirmiş. Jeopolitik askeri kapasitenin ötesinde coğrafyayı, kaynakları ve anlatıyı, hasılı çok katmanlı güç ilişkilerini konu alan bir kavram. Nitekim Gouchon'un kitabı Jeopolitiğin 100 Yeri, dünyayı soyut teoriler üzerinden değil, güç mücadelesinin düğümlendiği somut mekanlar üzerinden okuyor. Küresel siyasetin yönünü belirleyen 100 kritik noktayı ele alan kitap, coğrafyanın neden hala belirleyici olduğuna odaklanıyor. Enerji hatları, ticaret yolları ve güvenlik koridorları etrafında şekillenen rekabetler her bir yer üzerinden analiz ediliyor. Halikarnas balıkçısı olarak da bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 80 yıl önce yazdığı ilk romanı Aganta Burina Burinata Bilgi Yayın Evi'nden yeni bir baskı yaptı. Efendim romana ismini veren Aganta Burina Burinata tahmin edeceğiniz gibi bir denizcilik terimi. Serenlerin üstündeki alt ve üst yelkenleri tut, zapt et anlamına geliyormuş. Özellikle gemicilerin denize açılırken kullandığı bir ifade. Tabii burada Cevat Şakir'in asıl vurgusu denize açılmanın kendisi. Cevat Şakir Kabaağaçlı 1890 yılında babası Şakir Paşa'nın görev yaptığı Girit'te doğdu. Evet, Cevat Şakir ünlü Şakir Paşa ailesine mensup. Hani şu hayatları dizi filme konu olan aile. Cevat Şakir çocukluk hayatının ilk yıllarını babası Şakir Paşa'nın elçi olarak bulunduğu Atina'da geçirdi. Orta ve liseyi İstanbul'da Robert Kolej'de tamamladı. Oxford Üniversitesi'nde tarih öğrenimi gördü. İtalya'da resim eğitimi aldı. İstanbul'a döndüğünde gazete ve dergilerde yazılar yayınlamaya başladı. 1925 yılında yazdığı bir hikaye sebebiyle Bodrum'a sürgüne gönderildi. 3 yıllık sürgün hayatının yarısını Bodrum'da geçirdi. Cezasının kalan kısmını İstanbul'da tamamladıktan sonra çok sevdiği Bodrum'a dönerek yaklaşık 25 yıl orada yaşadı. Bodrum'un antik çağdaki adı olan Halikarnas'ı mahlas olarak benimseyen Cevat Şakir, 1973'te İzmir'de hayatını kaybetti ve vasiyeti üzerine Bodrum'a defnedildi. Cevat Şakir, Aganta Burina Burinata'da babasının engellemelerine rağmen içindeki deniz aşkına kapılıp giden Mahmut'un hikayesi üzerinden, deniz insanı ile toprak insanı arasındaki gitmek kalmak, özgürlük, bağlılık çatışmasını anlatıyor. Tabii arka planda Ege ve Akdeniz'in kıyıları, adaları, denizi ve toprağı var. Ve elbette balıkçılar, sünger avcıları, dalgıçlar, gemiciler. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
15: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
20: Reklam.
21: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AgeSA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AgeSA'da. Sen de AgeSA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
22: 50 yılı aşan efsane bir kariyer. Unutulmaz kült şarkılar. Punk müziğin en büyük temsilcilerinden biri. Paddy Smith uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da. 17 Mayıs 2026'da Stage Pass organizasyonuyla Bonus Park Orman'da gerçekleşecek bu özel konserde Paddy Smith müzikseverlerle buluşuyor. İngiltere alternatif rock post punk sahnesinin önde gelen gruplarından New Model Army'nin açılışını yapacağı konseri kaçırmayın. Ana medya sponsoru NTV. Biletler biletinial.com'da.
23: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Venividi göz.
24: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
21: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
0: Kazancım net, sigortam net.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Banklı olun, bahar kredinizde.

0: 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bugünlerde yağış olsa bile başta Ege olmak üzere İstanbul ve iç kesimler boyunca çöl tozlarındaki artış ve zayıflayan rüzgarlar nedeniyle hava çok temiz değil. Çöl tozları demir, kuvars, kil mineralleri taşıdığından ağızda, burunda kaşıntı, yanma yapabiliyor. O nedenle maske kullanılmasında fayda var. Her mevsimde, her
0: havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
3: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'la yürütülen müzakerelere dair açıklama geldi. Trump, İran'ın bizim teklifimize verdiği yanıt aptalca, bunu kabul edemeyiz. Yanıtın tamamını okumadım bile, ateşkes son derece kritik bir durumda, yaşam desteğe bağlı dedi. Beyaz Saray'da bir etkinlikte konuşan Trump, insanlar plan ne diye soruyor, plan basit, İran nükleer silaha sahip olamaz, sıkılacağımı ya da yorulacağımı sanıyorlar ama yanılıyorlar, topyekun zafere ulaşacağız ifadesini kullandı. İran yönetiminin nükleer tozu Amerika'ya vermek istediğini savundu. Trump, Oval Ofis öncesi Amerikan Fox News'e de konuştu. İran'daki sertlik yanlısı liderler pes edecek, anlaşma yapılana kadar onlarla ilgileneceğim dedi. Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin askeri korumayla geçişini kapsayan özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü söyleyen Trump, bu daha büyük bir askeri operasyonun parçası olacak diye konuştu. ABD ve İran arasında barış umutları azaldı, piyasalar yeniden hareketlendi. Petrolde 105 dolar aşılırken altın haftaya düşüşle başladı. Emtia piyasası uzmanı Zafer Ergezen'in değerlendirmelerini dinleyelim.
4: Piyasalar bu kez azalan barış umudunu fiyatlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın barış önerisini kabul edilemez olarak değerlendirmesiyle belirsizlik yeniden tırmandı. Barış senaryoları yerini yüksek tansiyona bırakırken en sert tepki petrol ve altında görüldü. Brent petrol 105 doları aştı. Petrolde günlük artış %4'ün üzerine çıktı.
5: Baktığımız zaman analizlere ve raporlara da Trump'ın öyle veya böyle bir şekilde seçim öncesi bu İran savaşını bitireceğini ve hatta bunun tam tersine çok daha pozitif bir bakış açısına doğru yöneleceği beklentisi var.
4: Altın fiyatları ise yeni haftaya düşüşte başladı. Ons altın 4600 dolar seviyelerine indi. Gram altın 6700 lira bandına çekindi. Altının gram fiyatı yılbaşından bu yana bakıldığında ise halen %15 primli. Altın fiyatları geri çekilse de artan jeopolitik belirsizliğe sınırlı tepki verdi.
5: Açıklamalara yönelik piyasanın tepkisi çok da fazla olmuyor artık. Piyasa artık bir miktar Trump'ın açıklamalarından ziyade gelişmeleri görmek istiyor. Ondan sonra reaksiyon veriyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'ın kuruluş yıldönümü programında konuştu. Yeni anayasa mesajı veren Erdoğan, anayasa özlemi dinmedi dedi.
6: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Anayasayı darbecilerin veya seçkinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız. Böyle bir anayasa ile inanıyorum ki hem hukuku, hem demokrasiyi, hem devleti, hem de milleti aynı anda koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde, zihnimizde ve reform gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz.
3: Yarın AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal CHP'den ihraç ediliyor. CHP yönetimi Köksal'ı disiplin kuruluna sevk etti. Köksal'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in telefonlarına çıkmadığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu siyasi casusluk suçlamasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İmamoğlu, İstanbullulara ait verilerin yabancı ülkelerin istihbarat servislerine aktarıldığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu.
7: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk suçlamasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İmamoğlu ile diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Gün, İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Silivri'de İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayı CHP'den parti yöneticileri ve milletvekilleri de takip etti. Ekrem İmamoğlu savunmasında hakkında açılan diğer davalarda olduğu gibi bu davada da iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu. İddianameyi bir çöp olarak nitelendirdi. Bir sayfasını bile okumadım ve okumayacağım dedi. Sanıklardan Hüseyin Gün de hakkındaki casusluk suçlamasını kabul etmedi. Yabancı istihbarat servislerine kimsenin bilgisini aktarmadığını öne sürdü. Gün İmamoğlu'yla İmamoğlu'nun danışmanı Özkan'ı bir kez gördüğünü öne sürdü. Hüseyin Gün hakimin "Siz çıkar amaçlı suç örgütü mensubu musunuz?" sorusuna ise yanıt vermedi. Sanıklardan gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan savunmalarını bir sonraki duruşmada yapacak. İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanına kayıtlı vatandaş bilgilerinin yabancı istihbarat servislerine aktarıldığı, seçim bölgelerine ilişkin analiz yapılarak seçmen profili çıkarıldığı, strateji belirlendiği, bu yolla 2019 yerel seçimlerinde manipülasyon yapıldığı, İmamoğlu'nun kazanması sağlanarak Türkiye siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı öne sürülerek eylemin siyasi casusluk faaliyeti kapsamında olduğu değerlendiriliyor.
3: Hantavirüs nedeniyle yolcularından 3'ünün yaşamını yitirdiği kruz gemisindeki 3 Türk yolcu Sağlık Bakanlığı'na ait bir uçakla İspanya'dan Türkiye'ye getirildi. Yapılan ilk testlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı. 3 kişinin testi negatif çıktı. Yolcular evlerinde karantinaya alındı. İstanbul trafiğinde çakarlı araçla ilerlediği anları sosyal medyada paylaşan avukat Begüm Ece Pazarcı'nın görüntüleri üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Yapılan soruşturmada araçta çakar takma ya da koruma izni bulunmadığı görüldü. 172.392 lira ceza yazıldı. Araç ve sürücüsünün ehliyetine de 30 gün süreyle el konuldu. Köşe yazarı Emin Pazarcı'nın kızı olduğu öğrenilen avukat Begüm Ece Pazarcı Galatasaray maçına gittiği sırada çakarlı araçta çektiği görüntülerini sosyal medya hesabında da paylaşmıştı. Aşırı yağış kayısı üretimini olumsuz etkiledi. Çukurova bölgesinde bu yıl üretimin düşmesi bekleniyor. 1 kilo kayısı bahçede 80 liraya, markette 150 liraya satılıyor.
4: Geçen yıl zirai don, bu yıl aşırı yağış ve dolu. Kayısı üretimi iklim şartlarından olumsuz etkilendi. Adana'nın Kozan ilçesinde erkenci kayısı hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren işçiler hava kararına kadar çalışıyor. Bu yıl dönümden yaklaşık yarım ton ürün bekleniyor.
8: Biz şu an Çukurova bölgesinde Kozan'ın Gazi köyündeyiz. 30 dönüm bir kayısı bahçesine girdik. Hasat 4-4'lük diyemem. Zayıf yani şu an.
9: Çalışmak güzel ama sıcak bizi çok etkiliyor, yorucu oluyor.
4: Toplanan ilk ürünler hem iç pazara hem de ihracata yollanıyor. İhracatta en büyük alıcı Irak. Kayısı fiyatı bahçede 60 ila 80 lira arasında değişiyor. Markette 100 lirayla 150 lira arasında alıcı buluyor.
8: Çok yağış gittiği için çok zarar verdi. Çok çabuk çürüdü.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
10: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
13: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
14: Kale Kilit.
15: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
16: Next. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
17: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
18: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
19: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
20: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
21: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
22: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
23: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
24: Ben QNB'ye geçiyorum.
25: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
26: NTV Radyo.

0: Instagram.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu. Sarı Kırmızılılar kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor.
3: Şampiyon Galatasaray kupasını bekliyor. Süper Lig'de bitime bir hafta kala zaferini ilan eden Sarı Kırmızılılar şampiyonluk törenini sezonun son maçından önce yapacak. 17 Mayıs Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak şampiyon, kupayı 13 Mayıs Çarşamba günü kaldırmak için federasyona başvurdu. Saat 19.05'te Ramspart'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Havai fişek ve drone gösterilerinin olacağı stadyumdaki şampiyonluk gecesinde ünlü bir sanatçının sahne alması beklenmiyor. 26. kez şampiyon olan Galatasaray, federasyonun çarşamba günü için yapılan planlamayı onaylamasının ardından taraftarı resmi duyuruyu yapacak.
2: Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki seçim öncesinde adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Aziz Yıldırım derneklerle görüşmelere başlarken Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milano'ya gitti.
3: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurula geri sayım sürüyor. Şampiyonluk hasreti 12 yıla çıkan Sarı Lacivertler'de iki başkan adayı da yoğun çalışma içerisinde. Genel kurul üyeleriyle temaslara dernek görüşmeleriyle başlayan Aziz Yıldırım, camiaya birlik mesajı veriyor.
4: Birlik ve beraberliği bozmayalım. Tribünde de, kongrede de taraftardır. Artık bir şeylere dur dememiz lazım hep beraber. Benim şahsımla yalnız başıma yapacağım ve başaracağım bir iş değil bu, bunu bilin.
3: Yıldırım'ın seçim kampanyası için hazırlanan Bizim Fenerbahçemiz mesajlı afişler de reklam panolarına asılmaya başlandı. Eski başkana karşı yarışan Hakan Safi ise transfer görüşmelerine hız verdi. Milan-Atalanta maçını tribünde izleyen başkan adayı İtalya'da transfer sürecini ilerletti. Sarı lacivertlerin yeni başkanını seçeceği olağanüstü genel kurul 6-7 Haziran'da düzenlenecek.
2: Ahmet Spor Süper Lig'e yükselişini kutladı. Binlerce taraftarın buluştuğu kutlamalarda kardeşlik mesajları verildi.
3: Ahmet Spor Süper Lig'e yükselişini coşkuyla kutladı. Ahmet Sportif Faaliyetler futbol takımının şampiyonluk kutlamaları Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda gerçekleştirildi. Binlerce taraftar saatler öncesinden alanı doldurdu. Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler takım otobüsüyle alana geldi. Yeşil kırmızı renklerle süslenen alanda meşaleler yakıldı, havai fişek ve ışık gösterileri geceye damga vurdu. Kulüp başkanı Nait Eren konuşmasında birlik mesajları verdi.
5: Ahmet Spor'un dili de, rengi de, kimliği de, kültürü de barıştan yanadır. Hoşgörüden yanadır, kardeşlikten yanadır, dostluktan yanadır.
3: Kutlamalara aileler ve çocuklar da yoğun ilgi gösterdi. Konuşmaların ardından futbolcular sahneye çağrıldı. Madalyalarını alan futbolcular kupayı coşkuyla kaldırdı.
2: İspanya'da şampiyon üst üste ikinci kez Barcelona oldu. El Clasico'da Real Madrid'i yenerek zaferini ilan eden Katalan devinde maç sabahında babasını kaybetmesine rağmen takımı yalnız bırakmayan teknik direktör Hansi Flick duygusal anlar yaşadı.
3: Barcelona 29. şampiyonluğuna El Clasico zaferiyle ulaştı. Real Madrid'i 2-0 yenen Katalanlar puan farkını 14'e çıkarttı ve bitime 3 hafta kala kupayı kaldırdı. Yenilenen Camp Nou'da ilk kutlamasını yapan Barcelona'da günün hikayesini teknik direktör Hansi Flick yazdı. Derbi sabahında babasının vefat haberini almasına rağmen maça çıkan Alman çalıştırıcı, omuzlarda taşındığı şampiyonluk töreninde gözyaşlarını tutamadı.
6: 100% like we always do. Sabah annem aradı ve acı haberi verdi. İlk başta bunu takımdan gizleyip gizlememe konusunu düşündüm. Sonrasında oyunculara söyledim ve tepkileri benim için çok anlamlıydı. Bunu hayatım boyunca unutmayacağım. Bu kulüp de artık benim ailem oldu.
3: Üst üste ikinci kez İspanya'nın zirvesine çıkan Barcelona, Real Madrid'le şampiyonluk farkını da 7'ye indirdi. El Clasico mağlubiyetiyle şampiyonluk şansını kaybeden Eflatun Beyazların sezonu kupasız kapatması da kesinleşti.
2: Arda Turan Ukrayna'daki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Shakhtar Donetsk bitime 3 hafta kala zaferini ilan etti. 27. haftada Poltava'yı deplasmanda 4-0 yenen Shakhtar en yakın takipçisiyle puan farkını 11'e yükseltti. Bir yıllık aranın ardından ligin zirvesine dönen turuncu siyahlılar 16. kez Ukrayna şampiyonu oldu. 39 yaşındaki Arda Turan ise teknik direktörlük kariyerinde ikinci kez kupa kazandı. 2024'te Eyüpspor'u 1. ligde şampiyon yapan Turan ikinci zaferine Ukrayna'da ulaştı. Fenerbahçe Arsenal kadın futbolunda ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı lacivertliler bitime 2 hafta kala ilk kupasını garantiledi. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Giresun Sanayispor'u deplasmanda 7-0 yenen Fenerbahçe en yakın takipçisi Trabzonspor'la 7 puanlık farkı korudu. Kadın futbol takımını 5 sene önce kuran Sarı lacivertliler Süper Lig'de ilk şampiyonluğuna ulaştı. 191 ülkede binlerce kişi koşamayanlara umut olmak için koştu. Omurilik felci tedavisi araştırmalarına fon sağlama amacıyla düzenlenen Wings for Life koşusunda spor severler İstanbul ve İzmir'de de yollardaydı.
0: Binlerce spor sever iyilik peşinde koştu. 13. kez düzenlenen Wings for Life'ın Türkiye'deki adresleri İstanbul ve İzmir'di.
7: Yarışta değil, bu bir sosyal sorumluluk projesi. Kesinlikle. Sevgili izleyenler, bu bir yarış değil. Bitecek olan bir şey yok.
0: İstanbul'da Kuruçeşme Arnavutköy sahil şeridinde, İzmir'de ise İnciraltı kent ormanında kilometreler yardım için kat edildi.
8: İstanbul, Turkey.
0: 191 ülkede aynı anda düzenlenen koşuda omurilik felci tedavisi araştırmalarına fon sağlandı. Milli Paralimpik sporcu Yiğit Caner Aydın organizasyonun önemine vurgu yaptı.
9: Burada olmaktan dolayı çok keyifli ve mutluyum. Öncelikle bunu söylemek isterim. Ben omurilik felci tanısı olan bir bireyim. Tekerlekli sandalye kullanıyorum omurilik felci olduğum için de. Bugün burada tüm dünyada aslında aynı anda omurilik felcinin farkındalığı için koşulan bir yarışın içinde olmak zaten çok güzel. Herkesle birlikte koşamayanlar için koşuyoruz. Elde edilen gelirin tamamının bu tedavi için harcanacak olması, bu araştırma çalışmaları yönelik kullanılacak olması gerçekten çok değerli.
0: Wings for Life'a katılan profesyonel sporcular anlamlı etkinliğin parçası oldukları için gururlu.
7: Bir amaç için koşuyoruz burada. Bir yarışma değil asla. 8 yıldır bu 13.sü düzenleniyor ama ben 8 yıldır buradayım. Her sene bir dahaki sene ne zaman gelse de ne zaman koşsam diye düşünüyorum. Cidden çok anlamlı. Herkes bir amaç için koşuyor, koşamayanlar için. O yüzden çok mutluyum.
0: Milli tekvandocu Kübra Dağlı'nın bir de çağrısı vardı.
7: Ben kendi sporcu arkadaşlarımı da buraya davet ettim. Lütfen siz de bir sonraki seneye bu destek için yani buraya gelmenizi istiyorum. Zaten enerjimizle orada. Ben koşarken takla atıyorum, tekme atıyorum. Beni görenler daha çok gaza geliyor. Onlar da hani yorulsa bile devam ediyor. O yüzden dediğim gibi çok güzel bir yarışma. Hepinizi bekliyoruz.
0: Dünya Süper Spor Şampiyonası'nda mücadele eden Bahattin Sofuoğlu da İstanbul parkurundaydı.
10: Ve umarım güzel yerlere, güzel insanlara, güzel sayılarda ulaşmıştır. Ve bu duyarlılığı elimizden geldiğince umarım gösterebilmişizdir.
11: Katılımcıların dünya genelinde toplam kat ettiği mesafe 2.639.000 kilometre. Totalde tüm dünyada 310 bin kişiden fazla kişinin destek verdiğini söyleyelim. Yine 8.6 milyon euroluk rekor bir bağış toplanmıştı bir yıl içerisinde. 2014'ten bu yana toplanan toplam rakam 60 milyon eurodan fazla.
0: Türk sporcular arasında erkeklerde Can Polat Akbay, kadınlarda Nuray Bulut Göktepe birinci oldu.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9-10. Kilometrelerinde ve Isparta-Antalya yolunun 20-22. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
3: Küresel bazda emtialar pamuğundan petrolüne, palladyumundan nikeline kadar günlük hayatımızı belirlediği, refah ve esenliğimizi sağladığı kadar dünya piyasalarının da temel dinamiklerini veya unsurlarını oluşturuyorlar. Bu bakımdan gelimiz haftanın ilk gününde emtialardaki genel gidişata bir göz atalım. Malum olunduğu üzere uzunca bir süredir, haftalardır Körfez Savaşı'nın o belirsizlik iklimini koyulaştıran ve barış beklentileri sıcak kalmakla beraber bir türlü sonuç aşamasına erişilemeyen ikliminde piyasalar yola devam ediyorlar. Hal böyle olunca oldukça çalkantılı bir tablo karşımıza çıkıyor. Değerli metallerle başlayalım. Değerli metaller aslında tamamlanan haftada iyimserliğin bir parça daha ön plana çıkmasıyla birlikte enflasyon endişelerinin de Amerika'dan gelen rakamlarla hafiflemesi ve dolar endeksinin zayıflaması gibi sebeplerle palladyum hariç pozitif seyir izlemişler. Katalitik konvertör başta olmak üzere %85'i otomotiv sanayinde kullanılan palladyum hariç gümüşün ons fiyatı gümüşte %6,5%, platinde %3,6, altında ise %2,2 artış sağlanmış veya kaydedilmiş. Palladyumdaki gerileme ise %2,3. Tabii bazı metallerin karışık bir seyir izlediğini de ifade ederek devam etmemiz lazım. Bakır fiyatları kısa vadeli jeopolitik rahatlama ve uzun vadeli talep görünümünün etkisiyle geçen hafta baz metaller içinde en güçlü yükselişi kaydetti. Evet, değerli metaller kademesinden veya kategorisinden sonra baz metaller veya benzerleri arasında bakır ön sırada. Bakır bilindiği üzere yapay zeka, veri merkezleri, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji yatırımları ve şebeke altyapısı gibi alanlarda yoğunlukla kullanılıyor. Alüminyum, çinko ve kurşunda da artış kaydedildi. Sanayi metallerine yönelik alımların burada etkin olduğu görülüyor. Buna karşılık değerli metallerin ayrı kotu palladyum ise baz metallerin ayrı kotu veya negatif ayrışan ise nikel oldu. Arz fazlası endişeleri nikeli negatif ayrışmasına yol açtı. Tabii bu çerçevede çinkoda tezgah üstü piyasalarda libre bazında fiyatın gerilediğini de söyleyelim. Brent petrolün değer kaybetmesi iyimserlik dozunun ağır basmasına bağlı. Tabii netice olarak haftalık bazda Brent petrolün yaklaşık %8'i aşan bir düzeyde erilemesi ne karşılık doğalgazın neredeyse sabit bir seyir izlediğini görüyoruz. Tarım sektörüne kulvarına baktığımızda tarım emtialarında karışık bir seyir karşımıza çıkıyor. Trinç fiyatları desteklenirken yani yukarı yönlü bir hareket görülürken buğday ve mısır fiyatlarında düşüş kaydedildi. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre mısır ve soya ekimleri son yıllık ortalamaların üzerinde seyrediyor. Bu çerçevede kakao fiyatları gene sert bir yükseliş kaydetti. Kahve fiyatları ise gene yükseliş kaydeden ve %12 civarında artış görülen bir başka emtiayı oluşturuyor. Aslında geçtiğimiz hafta içerisinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO son 3 aydır sürekli bir artış grafiği sergileyen gıda fiyatlarına dikkat çekiyor. Özellikle et endeksinde hakikaten önemli fiyatlar, fiyat yükselişleri görülüyor. Tabii pamuk ve diğer unsurlardan mesela şekere de bakalım. Pamukta fiyatlar %0,6 oranında az da olsa artış yönünde bir seyir gösterirken şekerde %1,7 oranında bir düşüş görülmüş. Tabii bu emtiaların harekete konu olması, taşınması gerekiyor. Hareket olmadan bereket olmuyor. Ekonomi basınımızın çalışkan ismi Evrim Küçük. bugünkü yazısında Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresindeki riskler çerçevesinde emtiaların küresel navlun ile ilişkili fiyat hareketlerine dikkat çekmiş. Pandemi döneminde aslında hepimizin hayatına giren ve tanışıklık kazandığımız bir deyim oldu. Baltık Kuru Yük Endeksi. Buna göre emtia taşımacılığı dünyadaki deniz ticareti, bir parantez açalım, dünyadaki ticaretin, küresel ticaretin taşımacılık bacağının %90'ı denizlerden gerçekleştiriliyor. Yani denizler seyri sefer olmasa küresel ticaretten bahsetmek mümkün değil. Son bir ayda Baltık Kuru Yük Endeksi %38'e yakın bir oranda artarken geçen yılın aynı dönemine göre artış %130. Demir cevheri ve kömür olmak üzere özellikle emtialar ve emtia taşımacılığındaki artış navlun fiyatlarını da arttırıyor. Denizcilik piyasası son dönemlerin en karlı ve en yüksek fiyatlı tablosuyla karşımıza çıkıyor. Bu habere bakılırsa demir cevheri piyasayı kuru yük piyasasındaki yükseliş çerçevesinde sürüklüyor. Kömür ticareti desteğini sürdürüyor. Hürmüz'de geçişin olmaması taşıyıcıların bir takım ek surcharge dediğimiz yeni ücretleri de gündeme getirmesine ve konteyner taşımacılığında tabir caizse savaş tarifesinin uygulanmasına yol açıyor. Gene de navlun piyasasında bu maliyet artışlarına ilaveten yeni maliyet artışları bekleniyor. Tabii bunlar da er veya geç tüketiciye daha yüksek fiyatlar ve yukarı enflasyon baskısı olarak yansıyor. Evet, emtiaların şu anki hali külmeralet bundan ibaret, gelişmeler yakından izleniyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
2: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: İstanbul'un yeni hali Mesa Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir ön satış özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.
2: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
3: New Life B12 Plus eczanelerde.
4: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi

0: klasik piyano eğitimi ile cazı ve bluzu birleştiren, sesi kadar sözü de güçlü bir sanatçı. Nina Simone'un sanatını, şarkılarında hangi olaylardan etkilendiğini ve inişli çıkışlı yaşam hikayesini belgesel yönetmeni ve müzik küratörü Batu Akyol anlatıyor.
1: Nina'nın kendi adlandırması aslında işte Black Classical Music diye geçiyor. Yani siyah klasik müziği diye kendisini adettiği ve hatta hayatı boyunca da caz etiketinden rahatsız olduğunu hep her röportajında dile getirmesinden sebep bularak aslında Nina Simone'u bu caz hikayesinin içinde bir kontrast maddesi gibi işlemek benim ilgimi çekti. O yüzden Nina Simone'dan bahsetmek istiyorum. Onun müziği aslında Bach'ın yapısal disiplinini siyah Amerikan deneyiminin sesiyle birleştirmesinden kaynaklanan bir sanat yaklaşımı vardı. Bu da caza çok daha farklı bir kontrast veriyordu. Yani müziğin içinde hem caz tabii ki notları çok var ama blues, soul, gospel, işte folk müzik, kabareler ve bunların hepsini kapsayan ve ama hiçbirine de sığmayan özel bir yorum şekli. O yüzden de çok unik, kendine has bir caz müzisyeninden bahsediyoruz ki yine ben de kendimi düzelteyim. Aslında caz müzisyeni değildi kendi deyimiyle.

Şimdi bu parça aslında bu söylediğim şeyi destekleyen parça. 1960'ta Ed Sullivan Show'daki versiyon canlı bir versiyon. Onun içindeki bir kontrpuan var. Yani bas dilini gösteren bir şey. Yaklaşık bir dakikalık bir süre. Aslında bu Bach değil. Ama Bach'ı çalan bir kadın da değil yani direkt tek başına. Direkt kendisinin bunu yorumlaması yani kendi müziğiyle bu Bach'ın üslubunu üst üste getirmesi ve ondan sonra kendini ortaya çıkartan o müziğin karakterini yaratması üzerine kurulu bir şey bu. Dolayısıyla bu işte, Love Me or Leave Me parçasının birinci dakikası itibaren olan o kontrpuan kısım birçok şeyi söylüyor aslında. Nina Simone'un Bach'ı ne kadar iyi bildiği ve hani onu bütün müziğini onun üzerine kurmasından kaynaklı olduğunu gösteriyor aslında. 21 Şubat 1933'te doğan 8 çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olan yoksul bir ailenin bir kızı. Müziği duyduğu ilk yer kilisenin vaaz, ilahi ve duaları. Eunice ismi Metodist geleneğinden gelen bir azizeden geliyor ve bu sebeple de adını Eunice Kathleen Waymon koyuyorlar. Aslında Nina Simone değil kendi adı. Annesi Metodist bir vaiz, babası işte tamirci, işçi, bir sürü yerlerde farklı farklı işlerde çalışmış. İşte kuru temizlemede, berber dükkanında falan gibi işler yapmış bir aileden bahsediyor. Dolayısıyla geçim derdiyle boğuşan bir ailenin çocuğu olan Eunice'in en önemli artısı bulundukları mahallede bir hanım var. Beyaz bir öğretmen, piyano öğretmeni. Muriel Mazanovic diye, Miss Maisie diye geçiyor Nina Simone'un hayat hikayesinde. 3 yaşından itibaren kilisede piyano çalmaya başlıyor. Ve işte annesi vaaz verirken o işte eşlik piyanosuna giriyor zaman zaman. Ve dolayısıyla diğer yandan da Miss Maisie'den aldığı o dersler sebebiyle de Bach'ı çok iyi bir şekilde içselleştiriyor. Çünkü Miss Maisie'nin özellikle ona verdiği disiplin Bach'ın altyapısını yani klasik müziğin altyapısını barındıran bir halde oluyor. Ve dolayısıyla Eunice'in yeteneği çok fazla olduğu da belli olunca, fark edilince bu işte durumu çok müsait olmayan ailenin içindeki bu çocuğun gelişimine dair bulundukları mahallede bir şey yapılıyor. Bir bağış kampanyası yapılıyor. İşte onun daha iyi gelişmesi ve eğitim alması için. Ve dolayısıyla ortaya bir dayanışma ile birlikte o kilise vaizi olan hanımın o şey kızının bir şekilde bir piyaniste dönüşmesini sağlıyorlar. Eğitim almasını sağlayarak. Yeteneğini daha çocuk yaştan fark etmeye başlıyorlar. 12 yaşında resital vermeye başlıyor. Bu resital noktası da dediğim gibi birazcık daha klasik müzik üzerine kuruluyor ama annesinin vaizliği sebebiyle o kilisedeki gospel müziğinin de birleşimini orada görmeye başlıyorsunuz. Tabii ki ama yorumları o zaman başlamıyor daha. Yani sadece işte farklı klasikleri çaldığını duyuyorsunuz. Philadelphia'da Curtis Enstitü diye bir yer var, bir sanat okulu var. Yani Trion halkından toplanan parayla işte bir para toplamıştı biraz önce bahsettiğim gibi. New York'ta Juilliard'da yaz okuluna gidiyor bu parayla. Ondan sonra orada işte belli bir eğitim alıyor. Ondan sonra da Curtis Enstitüsü'ye başvuruyor. Philadelphia'da bu enstitü ve yani klasik müzikle alakalı çok saygın büyük bir enstitüden bahsediyoruz. Ama tabii bu başvurusundan sonra oraya kabul edilmiyor. Kabul edilmiyor olmasını hayatı boyunca aslında kendi biyografisinde anlatırken, otobiyografisinde de var, belli röportajlara da cevap veriyorken siyah olduğu için onun Curtis Enstitüsü'ne kabul edilmediğini söylüyor ama yani burada tabii ben bir belgeselci olarak hani şey söyleyebilirim hani bununla alakalı kesin bir net bir bilgi yok ama bu onun yorumu. Ama burada yorum esastır. Özellikle sözlü tarih üzerinde ve dolayısıyla yorumun üzerinden de Nina Simone'un müzik gelişimine baktığınızda Nina Simone bu reddediliş üzerine kurulu bir protest duruşuyla şekil almış bir sanatçı. Dolayısıyla o şekilde oldu veya olmadı ama bu onun direkt olarak hayatını şekillendirmesine sebep olan durumlardan bir tanesi. Curtis Enstitüsü'nün yılda %5 yani başvuruların %5'ini kabul ediyor olması gerçeğini kenarda bir dipnot olarak tutarak bunu söylüyorum. Tabii ki.

Bu sahne kimliğinin doğuşu da işte 1950'lere dayanıyor. Mesela işte Atlantic City Bar diye bir şey var, bir piyano var. İşte orada artık müzik yapmaya başlıyor. Yani işte ticari olarak hani karşında para aldığı işte bir barda müzik işte piyano çalması gibi zamanlara geliyor. Ve bu noktada da annesinden birazcık çekindiği için kendi ismiyle sahnelere çıkmak istemiyor. Dolayısıyla o vakitte de bir İspanyol bir erkek arkadaşı var. Ve İspanyol erkek arkadaşı da ona işte İspanyolca anlamı işte yani genç kız anlamına gelen Nina diye sesleniyor sürekli. Nina da kendi o Nina ismini Nina'ya kendi işte Anglikan haliyle çeviriyor ve dolayısıyla Nina ismi oradan geliyor. Ama 50'lerde bir de şey var. Simon Signoret diye bir Fransız bir oyuncu var. Simon Signoret'in Casque d'Or diye bir filmi var, 1952 yapımı. O filmden çok etkilendiğini söylüyor ve dolayısıyla oyuncunun soyadını da kendine soyadı yapıyor. Nina Simon sahne ismi doğmuş oluyor. Hayatı boyunca da iki kimlik yaşamış oluyor. Bir tanesi daha müzik orijin olan, ikincisi de daha böyle işte siyasi protestolar vesaire bunların içinde yaşanan çalkantılı hayattan bahsediyoruz ki o da hepimizin bildiği Nina Simone yani. Someday I know, someday that is coming.

Şimdi bu aslında böyle 1950'lerin sonundan başlayan, sonra da işte 60'ların sonuna kadar gelen bu süreçte 1958'de mesela Nina Simone Little Girl Blue albümü, yani 25 yaşında ilk hitini yapıyor. Ve albümün hiti de I Love You Porgy parçasıdır ki I Love You Porgy parçası işte Gershwin'in işte Porgy and Bess diye bir operası vardır. O dönemlerde caz müzisyenlerinin yaklaştıkları yani müziklerin hemen hemen çoğu Broadway müzikallerinden geliyordu. Ve Broadway müzikallerini seçmelerinin sebebinde de aslında direkt olarak teknik bir durum vardı. Yani işte 32 ölçülük bir ölçü biriminin dahil olması bu şeye, müzikallere ve içinde de böyle işte çok teknik olacak ama A, B, A diye bir formun olması. Bu caz müzisyenlerin direkt olarak kullanmayı sevdiği ve kendilerine çok konfor sağlayabildikleri bir altyapıyı barındırıyordu. Nina Simone da bunun içinden kendisine bir yön bularak aynı metodla bu I Love You Porgy parçasıyla çıkış yaptı ve hatta işte şarkı listelerinde top 20'ye girdi. Yani 1958'den bahsediyorum. Ve ama bunu yapıyorken de sol elinde hep bas çizgisi, yani sürekli olarak bir taban ve sağ elinde de bir kontrpuan motifiyle böyle bir lirik bir müzik yapan bir kadına dönüştü. Dolayısıyla üç ayrı partiyi aynı anda birleştiren bir müzikal yapısı vardı. Bu da onu çok unik hale getirdi ve dolayısıyla I Love You Porgy parçası ve ondan sonra da işte Love Me, Love Me or Leave Me gibi canlı kayıtlarda çıplak duyulan böyle bütün o şeyi, matematiği görebildiğiniz parçalar ortaya çıkmaya başladı.

0: Ondan sonra da Nina Simone'un 1958-59'larda direkt Hans Berry diye birisiyle tanışıyor. Ve onunla arasındaki dostluk çok salt bir şarkıcı olmaktan çıkarıp birazcık daha kamusal bir entelektüele dönüştürüyor Nina Simone'u. 1960'lardan bahsediyorum. Ve Hans Berry'nin entelektüel bir evi var. Ve bu noktada da işte Marx'lar, Simone de Beauvoir'lar, Frantz Fanon'lar, işte Hugh'lar vesaire bunların hepsinin geçtiği, bu konuların işlendiği bir dünyaya giriyor Nina. Irk, sınıf, kadınlık birbirine dolanmış bir paketin içinde büyük bir entelektüel tartışmanın içine giriyor. Ve dolayısıyla sivil haklar ve sivil haklara ait olan her şeyi bir çağrı malzemesi olarak kullanıyor Nina Simone. Ve dolayısıyla bunların hepsini kendisini, kendi müziği içinde güzel bir şekilde işliyor. Sonrasında da tabii onu çok daha tetikleyen şeyler de oluyor. İşte, bir sürü farklı suikastlere tanık olması, işte haberleri dinliyor olması, o zamanki konjonktüre bağlı olarak siyasi bir sürü yaşanan problemleri takip ediyor olması, onun yaptığı içerikleri çok ciddi bir şekilde şekillendiriyor. Bu özellikle Birmingham'daki 4 siyah kız çocuğun ölümünden sonra Nina Simone'un Carnegie Hall'da bir canlı konseri var 64 yılında ve direkt orada Mississippi Goddam parçasını çalıyor mesela.
1: Herkese sanat. Belgesel yönetmeni ve müzik küratörü Batu Akyol, müziğiyle hem duygulara dokunan hem tarihe not düşen bir isim olan Nina Simone'u anlatıyor.

oradaki hikaye ayini hazırlanırken kilisenin alt katındaki tuvalette Ku Klux Klan ekibi tarafından bir bomba patlatılıyor kilisede ve bu dört çocuk ölüyor orada. Ve dolayısıyla hatta 70'lere kadar uzanıyor onların mahkemesi falan filan ama Nina Simone'un direkt oradaki Mississippi Goddam'in hatta parçaya girmeden önce Carnegie Hall'da bu parçanın içindeki söylediğim her kelimeyi tam olarak üstüne basa basa inanarak söylüyorum diye tekrar ederek söylüyor. Hatta Carnegie Hall'da da şöyle bir hafif bir gülümseme oluyor. Sanki bir espri yapıyormuş gibi ama orada kadının içi yanıyor yani. Yani bu politik hayatın, yaşanan şeyin çok farklı bir iz düşümü oluyor. Çünkü bu Mississippi Goddam parçasını beyaz seyirciye söylüyor Carnegie Hall'da. O onun için çok büyük bir mesaj aslında. Buna bir kırılma anı da diyebiliriz. O geceye kadar pek çok beyaz dinleyici Nina'yı bir caz blues şarkıcısı olarak takip ediyor. Diyor. Gelmelerine sebebi o mesela Carnegie Hall'a. Ama o gece eğlenmeye gelen seyirci kendini bir suçlamanın muhatabı olarak buluyor. Ve şarkı pek çok Güney Eyaleti'nde radyo yayınlarından yasaklanıyor. Plak şirketleri kayıtlarını dağıtmayı reddediyor. Çok büyük işler açılıyor. Bu kadının bu yaklaşımından sonra yıllar sonra işte tribüt yapan bir sürü dünyaca ünlü efsane isimler var. Ne bileyim Lauryn Hill'lar var, Alicia Keys'ler var, John Legend'lar var vesaire gibi bir sürü isimlerden bahsediyoruz. Hatta yani bu isimler zaman geldi 2010 onlar zannediyorum Carnegie Hall'da tribütü yapıyorlar direkt. Yani Mississippi Goddam parçasını söyledikleri yerde Nina Simone'a bir saygı gösterisinde bulunuyorlar. Bu da aslına bakarsanız yani Nina Simone'un halen ve halen 10 yıllar sonra bile o politik duruşunun arkasında ciddi bir entelektüellikle kaynaşması ve bunun sonucunda da kendisine bir hani enstitü gibi bir şey bırakması ortada yani dünyaya ve insanların da bu enstitüyü takip etmesi, öğrenmesi, okuması veya işte bulundukları konjonktür türde bir şeylere cevap vermeleri üzerine bir şey veriyor. Ne derler? Bir tetikleme veriyor diyebilirim.

Nina Simone'un mesela sürekli böyle bir sahnede öfkeli bir kadın görürsünüz böyle canlı konserlerde özellikle. Bunu sadece ırkçılığa ve etraftaki yaşadığı o Black Power sebebiyle olan o balonun içindeki yaşadığı siyasi baskıları değil, aynı zamanda evdeki yaşadığı baskıya da şey yapabiliriz. Çünkü yani Nina çünkü özgürlükçü bir kadındı. Dolayısıyla sahnedeki politik öfkeyle özel hayattaki şiddete karşı çıkış arasında bir bağ var yani. O bağı görmek lazım ve dolayısıyla bu iki cephede de direnen bir kadından bahsediyoruz. Bu da tabii Nina Simone'un Nina Simone yapan özelliklere geliyor. Ama diğer yandan da şey, Nina Simone sonradan bir sürgüne gidiyor. İşte bir sürü farklı ülkelere gidiyor. Hatta Afrika'da 2 yıl yaşıyor hiç müzik yapmadan gibi falan filan. Ama yani hepimizin hafızalarında kalan parçalarına baktığımızda yani işte Mississippi Goddam var 64'te, bu öfkenin marşı diye geçiyor mesela. Ondan sonra Feeling Good var 1965'te. Bu Feeling Good mesela çok trajiktir çünkü bütün reklamlarda, dizilerde, her yerde kullanılan şarkılardan, parçalardan bir tanesi mesela. Ama Nina Simone Avrupa'da dolaşıyorken çok büyük bir maddi sıkıntısı oluyor. Çünkü bu ürettiği parçaların telifleriyle alakalı problem yaşıyor ve ciddi reklam kampanyalarının kullanılan parçalarından kendisi bir şey alamıyor. Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Sinner Man parçası, yani Pastel Blues albümündeki 10 dakikalık Sinner Man parçasından bahsediyoruz. Tek parçanın içinde kilise ayini var, jazz jam'i var, classical şey var, fugue var ve sahne provası olan böyle bir formattan bahsediyor. Şarkı boyunca bu 4 modus arasında geçişler yapıyor. İlk dakikalarda bir kiliseye giriyorsunuz sanki. Ondan sonra ortalarda jazz topluluğunun improvizasyonuna dönüyor. Sonra bahvari kontrpuanlar giriyor. Sonunda neredeyse bir oyuncu hazırlığı gibi sahnenin kendisi sökülüyor yani. Ve dolayısıyla böyle bir formatı var. Ve bu işin kökü bir, yani Afrika kökenli Amerikan spiriteli gibi. Sinner Man 19. yüzyıldan itibaren bilinen bir parça. Nina onu küçüklüğünden, yani çocukluğundan annesinin vaaz verdiği kiliseden tanıyor. Yani modernize etmek değil, aslına bakarsanız bununla büyüyor ve bunu da büyütmek istiyor. Spiritüellerin temel formu olay, tepki ve sonuç yapısı üzerine kurulu oluyor genelde. Dolayısıyla bu şarkıdaki olay da kıyamet günü ve bunun tepkisi ve bunun sonucunda da saklanma çabası. Sonuçta kaçacak yerin olmadığını kabulü. Yani bu 3 adım hep ileriye giden bir yolculuk gibi bir his veriyor parçanın içinde.

0: Nina Simone'un aslında Türk dinleyiciye, yani dinleyiciye bir tane bir köprü vermek açısından Tülay German'la büyük bir paralelliği olduğunu düşünüyorum ben. Yani mesela işte Nina Simone'la evliliğini bitirdikten sonra Amerika'yı terk ediyor ve ondan sonra da bir sürü yerleri dolaştıktan sonra kendisi Liberya'ya gidiyor, İsviçre'ye gidiyor, Hollanda'ya gidiyor ve sonunda Fransa'ya gidiyor. Ve işte Fransa'da sürgündeyken ölüyor 2003 yılında. Aynı yıllarda da başka kıtadaki bir kadından bahsediyoruz. O da işte Tülay German. İki kadının hayatta ayakta durmaya çalışmasını ben paralel buluyorum. Tülay German Türkiye'nin Nina Simone'u mudur deseler neden olmasın diye cevap verirdim.
1: Klasik piyano eğitimiyle cazı ve bluzu birleştiren, sesi kadar sözü de güçlü bir sanatçı Nina Simone'un sanat yaşamını ve hayatından kesitleri belgesel yönetmeni ve müzik küratörü Batu Akyol anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: herkese sana. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
0: Anadolu halk takvimine göre Mayıs ayı mevsimsiz soğuklarla, fırtınalarla geçer. Hava sıcaklığı aniden 10 derece kadar düşüp aynı hızla çıkabilir. Kayıtlara göre mevsimsiz soğuklar çiçek fırtınası ve Hıdrellez fırtınasından sonra bugün başlar ve 3 gün sürer. Avrupa'da ise bugünler buz azizleri günleri olarak anılır. Hava olaylarını etkilediği düşünülen buz azizlerinin bugün, yarın ve sonraki gün kutlamalar yapması nedeniyle don olduğuna inanılır. Tarlada, bahçede, ekim dikim işleri de kayıtlara Sofya soğuğu olarak geçen 15 Mayıs'taki soğuklardan sonra başlar. Mevsimsiz soğukların ardından 16 Mayıs'ta Filiskran fırtınası, 19 Mayıs'ta Kokulya fırtınası beklenir. Bir de Nisan yağmurlarından sonra ay sonuna doğru 42. yağmurları başlar. Bugün Sait Faik Abasıyanık günü. Doğayı anlatan en güçlü kalemlerden Abasıyanık, 72 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı. Bir ilkbahar hikayesi öyküsünün giriş paragrafıyla analım. İlkbahar bir bayram, bir uyanış, bir mucize, bir çılgınlık, olmayacak gibi duran bir şeyin oluşu. İlkbahar şu, ilkbahar bu. Kuş, papatya, gelincik, çayır, çimen, ağaç, çiçek, mimoza, zakkum, su sesi, hindiba, çingene, kuzu. Klasik ilkbaharların içinde hepsinin, hatta sülüğün bile yeri vardır. Unuttuklarım da çok dura, en mühimi Nisan, Mayıs güneşi.

0: Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede sağanaklar devam edecek. Salı günü İstanbul ve Bursa'da bazı ilçelere kısa süre yağmur yağabilir. Ankara'da ise yağış daha kuvvetli ve 3 gün sürecek. İstanbul 24, Ankara 22, İzmir güneşli 28, Bursa 29 derece. Antalya 25 derece ve bağın nem oranı %78'e ulaştı. Marmara parçalı bulutlu, sıcaklık birçok noktada 27-29 derece. Sonraki günlerde rüzgar daha serinleşecek ve yerel sağanaklar daha fazla. İç Anadolu'da 42'nde yağmurları başladı. Eskişehir, Kırıkkale, Sivas, Kayseri boyunca sağanak geçişi var. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Ege'de sert lodos çöl tozu taşımaya devam ediyor. Manisa 29, Muğla 25, Bodrum açık 30 derece. Perşembe bölgeye kuvvetli yağış geliyor. Akdeniz geneli az bulutlu, lodos sert ve nemli esiyor. Sıcaklık 25-27 derecelerde. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat arasında daha çok öğleden sonra gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış var. Bolu 22, Samsun 21 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Van, Diyarbakır, Hakkari boyunca uzanan kentlerde de sağanak yağmur var. Yıldırım da oluşabilecek. Erzurum 17, Diyarbakır 26 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Reklam. Tep Portföy 3. fon sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım-satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'la olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: Mobile Systems. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
12: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
11: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
12: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
11: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
13: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 20.

0: NTV Radyo.
1: İyi akşamlar, saat 20 oldu. NTV'de ana haber zamanı demek bu. Öne çıkan birkaç başlığa bakarak bültenimizi hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün uzun süre sonra yeniden yeni anayasa mesajı verdi. Cumhurbaşkanına göre sivil anayasa bir gereklilik. Cumhurbaşkanının ayrıca sosyal medyadaki linç kültürüne ilişkin açıklaması da bugün dikkat çekti, paylaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal partiden ihraç ediliyor. CHP yönetimi Köksal'ı disiplin kuruluna sevk etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek de oğlu Mustafa Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek de etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade verdiler. Ayrıca bugün Ekrem İmamoğlu da siyasi casusluk suçlamasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bütün bu gelişmelere bakacağız birazdan. Amerika-İran savaşındaki son durum da ekrana gelecek az sonra. Müzakerelerin akıbeti hala belirsiz. Yapılan bazı açıklamalar var benzer tonda. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın az önce yine dikkat çeken bazı cümleleri oldu. Canlı bağlantımız hazır. Ve hantavirüs nedeniyle 3 kişinin öldüğü gemideki 3 Türk yolcu Sağlık Bakanlığı'na ait bir uçakla İspanya'dan Türkiye'ye getirildi. Daha önce de 2 yolcu gelmişti. Hepsinin testleri, ilk testleri sorunsuz çıktı. Bir sorun çıkmadı. Yine de evlerinde karantinada geçiriyorlar bu süreyi. Peki ne kadar sürecek? Kaç gün kalacaklar karantinada? Ve bu süre içinde nasıl bir prosedür uygulanacak, nasıl bir işlem uygulanacak? Ona da bakacağız. Haberimiz hazır. NTV'de ana habere başladık bile. İran'la Amerika Birleşik Devletleri anlaşabilecek mi? Müzakereler ne olacak? Hala bu durum belirsizliğini koruyor. Dün Tahran, Washington'ın bir hafta önce sunduğu 14 maddelik teklifine yanıt verdi. Ancak verilen yanıt Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı memnun etmedi. Trump bugün dedi ki İran ateşkesi yaşam desteğe bağlı ve sonra da bu açıklamasının altını doldurdu. Ne demek istediğine dair başka cümleler de kurdu anlayacağınız. Washington'a bağlantımızı yapalım. NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Begüm, ne diyor Trump?
2: Seda, ABD Başkanı Donald Trump biraz önce Beyaz Saray'da sağlık temalı bir etkinlikte İran konusunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Açıklamalarının manşeti biraz önce senin söylediğin cümle. Ateşkes yaşam destek ünitesine bağlı dedi. İnanılmaz düzeyde zayıf şu anda ateşkes. Şimdiye kadarki en zayıf noktada diyebilirim dedi. İran'ın Amerika'ya göndermiş olduğu yanıt için, teklif için çöp parçası ifadesini kullandı. Hatta dedi hepsini bile okumadım ifadesini kullandı. İran liderleri için onursuz dedi ABD Başkanı Donald Trump. 4-5 kere onlarla muhatap oldum ama sürekli fikir değiştiriyorlar dedi. Bir anlaşma yapıyorsunuz, sonrasında aslında 20 dakika içerisinde size ulaşması gereken belgeyi 5 günde gönderiyorlar dedi. Konuşmasında bir yandan da o anda Beyaz Saray'da Oval Ofis'te bulunan katılımcılara da kısa konuşmaları uyarısında bulundu. Çünkü ulusal güvenlik ekibiyle generallerle bir toplantısının olacağını söyledi İran konusunda. Kürtlerle ilgili dikkat çeken ifadeleri de oldu Trump'ın. İran halkı sokaklara çıkmak istiyor ama silahları yok dedi. Kürtlerin onlara silah vereceğini düşünmüştük ama Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı dedi. Kürtler hep alıyorlar. Kongrede de iyi bir itibarları var dedi. Kongre Kürtlerin iyi savaştığını söylüyor ama sadece para aldıkları zaman iyi savaşıyorlar dedi. Kürtler beni hayal kırıklığına uğrattı ifadesini kullandı. Bir süre önce de sabah saatlerinde Fox News'a verdiği röportajda Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere Amerika'nın kılavuzluk ettiği proje, özgürlük projesi askıya alınmıştı. Onu yeniden başlatmayı değerlendirdiğini söyledi Trump. Ama daha geniş kapsamlı bir askeri operasyonun bunun parçası olabileceğini söyledi. İranlı müzakerecilerin kendisine vurulan nükleer tesislerdeki nükleer tozun nükleer materyali Amerika'nın almak zorunda kalacağını, çünkü Tahran'ın elinde böyle bir teknolojinin olmadığını kendisine söylediklerini ifade etti. Şimdi bugün ulusal güvenlik ekibiyle toplantı yapacak ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Trump yönetiminin temsilcisi Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Rubio, Savunma Bakanı Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kane ve CIA Başkanı John Ratcliffe bu toplantıya katılacaklar. İki Amerikalı yetkilinin Amerikan basında verdiği bilgiye göre Trump İran rejimi üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla bir tür askeri bir adımı değerlendiriyor. Nükleer programı ile ilgili bir yandan da tavize zorlamak için. Bir Amerikalı yetkili bunun nereye gittiğini hepimiz görüyoruz sanırım ifadesini kullandı. Değerlendirilen seçeneklerden bir tanesi biraz önce dediğimiz gibi bu özgürlük projesinin yeniden devreye alınması. Bir diğeri de Amerika'nın şimdiye kadar belirlemiş olduğu ama henüz vurmadığı hedeflerin, geriye kalan hedeflerin vurulabilmesi olasılığı. Şimdi Trump'ın bir yandan da Çin ziyareti bekleniyor. ABD Çin'den Tahran üzerindeki nüfuzunu kullanması beklentisi içerisinde Amerikalı yetkililere göre Trump Çin'den dönene kadar askeri bir hamle emri ya da talimatını vermesi pek olası görülmüyor Seda.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün uzun süre sonra yeniden yeni anayasa mesajı verdi. Cumhurbaşkanına göre sivil anayasa bir gereklilik. Cumhurbaşkanının ayrıca sosyal medyadaki linç kültürüne ilişkin açıklaması da dikkat çekti.
0: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
3: Bir kez daha yeni anayasa çağrısı yaptı. Sivil bir anayasa çıkartmak zorundayız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Reform irademiz ilk günkü gibi diridir ifadesini de kullandı.
0: Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhurla cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Kamu idaresinde etkinliği, hesap verilebilirliği, katılımı ve şeffaflığı artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.
3: Erdoğan yargının yetkisi ve sınırları konusunda da önemli mesajlar verdi.
0: Yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Yargının yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi de yoktur.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü sosyal medyaya getirdi. Linç kültürü oluştuğunu söyledi.
0: Sosyal medyada artık iyice çığırından çıkan linç kültürünü elbette bunun dışında tutuyorum. Çünkü bu linç kimi zaman siyasetçiye, kimi zaman yargıya, kimi zaman bürokrasiye, kimi zaman da sokaktaki vatandaşa yönelmekte. Bir operasyon aygıtı olarak çalışmaktadır.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili çok sayıda haberimiz var demiştik. Başlarken örneğin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile ilgili gelişmeler. Etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade vermişlerdi. Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek'in de ek ifade verdiği ortaya çıktı. Ve Zuhal Böcek ifadesinde Veli Ağbaba'nın Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediğini öne sürdü.
3: Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde Gökhan Böcek'in CHP Genel Merkezi'ne yüklü miktarda para götürdüğünü söyledi. Veli Ağbaba'nın Genel Başkan Özgür Özel adına 1 milyon euro istediğini öne sürdü. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek de ek ifade verdi. Zuhal Böcek'in ifadesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de Gökhan Böcek'in İstanbul Kapalı Çarşı'da yaptığı para işlemleri oldu. Zuhal Böcek, eşinin medya işleriyle uğraşan EB ile birlikte küçük bir dövizciye girdiğini anlattı. Çıkışta Gökhan Böcek'in kendisine dövizciye şifre olarak para gösterildiğini söylediğini iddia etti. Tutuklanan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek de etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade verdi. Gökhan Böcek, CHP'li Veli Ağbaba'nın Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla kendisinden 30 milyon lira istediğini belirtti. Gökhan Böcek, 30 milyon liranın o günkü kurla 900 bin euroya denk geldiğini söyledi. Böcek, parayı tamamlayıp siyah çantayla parti genel merkezine ulaştırdığını belirtti.
4: Veli Ağbaba bana seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyacımız var. Destek olur musun da dedi. Ne kadar ihtiyacı olduğunu sordum. Kendisi 7-8 milyon lira nakit olursa iyi olur şeklinde karşılık verdi. Ben de olumlu cevap verdim.
3: Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Aynı dosya kapsamında tutuklanan oğlu Mustafa Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yapmıştı.
1: Burcu Köksal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı, yarın AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyor. CHP'dense ihraç ediliyor. CHP yönetimi Köksal'ı disiplin kuruluna sevk etti. CHP'nin sözcüsü Zeynel Emre de Köksal'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in telefonlarına bir süredir çıkmadığını söyledi.
5: Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Oradaki yaşananlar normal bir süreç değil. Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
3: CHP yönetimi AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı disipline sevk etti. Köksal'ın CHP'den ihracı istendi.
5: Şimdi duyduk ki bizim Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ve beraberindeki bir kısma yarın rozet takmaya hazırlanıyor. Şimdi tabii giden gitsin. Böyle bir dönemde bu kadar yanlışı gören, itiraz etmiş bir kimsenin batan bir gemiye binmesi vatandaş nezdinde ya demek ki bunun açığı var duygusunu getirir.
3: CHP sözcüsü Zeynel Emre Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Emre, tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in adaylık karşılığı rüşvet istendiği iddiasına da yanıt verdi.
5: İnsanları iftiracılığa zorlayarak ipe sapa gelmez suçlamalar yönetiyorlar. Külliye yalan. Yani hiçbir yeniyle tutturulur hiçbir tarafı yok.
1: Ekrem İmamoğlu siyasi casusluk suçlamasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı bugün. İmamoğlu, İstanbullulara ait verilerin yabancı ülkelerin istihbarat servislerine aktarıldığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.
3: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk suçlamasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İmamoğlu ile diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Gün, İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Silivri'de İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayı CHP'den parti yöneticileri ve milletvekilleri de takip etti. Ekrem İmamoğlu savunmasında hakkında açılan diğer davalarda olduğu gibi bu davada da iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu. İddianameyi bir çöp olarak nitelendirdi. Bir sayfasını bile okumadım ve okumayacağım dedi. Sanıklardan Hüseyin Günde hakkındaki casusluk suçlamasını kabul etmedi. Yabancı istihbarat servislerine kimsenin bilgisini aktarmadığını öne sürdü. Gün, İmamoğlu'yla İmamoğlu'nun danışmanı Özkan'ı bir kez gördüğünü öne sürdü. Hüseyin Gün, hakimin siz çıkar amaçlı suç örgütü mensubu musunuz sorusuna ise yanıt vermedi. Sanıklardan gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan savunmalarını bir sonraki duruşmada yapacak. İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanına kayıtlı vatandaş bilgilerinin yabancı istihbarat servislerine aktarıldığı, seçim bölgelerine ilişkin analiz yapılarak seçmen profili çıkarıldığı, strateji belirlendiği, bu yolla 2019 yerel seçimlerinde manipülasyon yapıldığı, İmamoğlu'nun kazanması sağlanarak Türkiye siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı öne sürülerek eylemin siyasi casusluk faaliyeti kapsamında olduğu değerlendiriliyor.
1: Hantavirüs nedeniyle 3 kişinin öldüğü gemideki 3 Türk yolcu Sağlık Bakanlığı'na ait bir uçakla İspanya'dan Türkiye'ye getirildi. Daha önceden de 2 yolcu gelmişti. İlk testlerinde bir sorun çıkmadı. Yine de ellerinde karantinaya alındılar. Bu karantina ne kadar sürecek ve bu süre zarfında nasıl bir işlem uygulanacak bakalım.
6: Hantavirüs kaynaklı ölümler nedeniyle günlerdir dünyanın gündeminde olan kruz gemisindeki 3 Türk yolcu, Sağlık Bakanlığı'na ait uçakta İspanya'ya bağlı Tenerife Adası'ndan İstanbul'a getirildi. Yolcular evlerinde karantinaya alındı. Yapılan ilk testlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Sağlık durumları iyi. Yolcular arasında olan kuş gözlemcisi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu, yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından bir video paylaştı, annesine seslendi.
7: Tam 16 sene önce annemle biz Tenerife Adası'na geldik ve bugün 10 Mayıs Anneler Günü. Anneme de o yüzden buradan güzel bir dilek göndermek istiyorum. Anneciğim, seni çok seviyorum. And beyond news,
6: and beyond news. Türk yolcular İstanbul'daki evlerinde 42 gün karantinada kalacak. Halk sağlığı ekipleri her gün evlerine giderek gerekli kontrolleri yapacak. Ayrıca 3 isim 10 günde bir de test verecek. Hollanda bandıralı Hondius adlı gemide olan Türk yolculardan YouTube'u Ruhi Çenet, yolculuğunu yarıda kesip Türkiye'ye dönmesinin ardından yaşananları NTV'ye anlatmıştı.
8: Biz eğer ilk vefattan sonra hani izole olalım kararını almasaydık, yemeklerimizi herkesin yemek yediği yemekhanede yeseydik, gemide daha uzun süreler vakit geçirecektik ve bulaş riski artacaktı. O yüzden hani gerçekten kurtulduk.
6: 23 ülkeden 107'den fazla yolcusuyla Arjantin'den yola çıkan gemide 8 kişi hastalanmış, 6 kişinin virüste temas ettiği, 2 vakanın da şüpheli olduğu açıklanmıştı. Hollandalı bir çiftle bir Alman yolcu hayatını kaybetmişti. Uzmanlara göre hantavirüs COVID-19 kadar bulaşıcı olmasa da alınan önlemlerin uygulanması gerekiyor.
1: Belçika Kraliçesi Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler konuşuldu. Bölgesel küresel konular ele alındı. 400 kişilik ekiple gelen Belçika Kraliçesi bir süre daha İstanbul'da kalacak.
4: Belçika Kraliçesi Matilde'nin yoğun İstanbul temasları ikinci günde de devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Vahdettin Köşkü'ndeydi. Törenle karşılandı. Ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye gelen Kraliçe Matilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la uzun uzun sohbet etti. Hatıra fotoğrafı çektirildi. Görüşmede Türkiye ile Belçika arasındaki ticari ilişkilerden savunma sanayine, enerjiden tarıma birçok alanla ilgili işbirlikleri konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği savunma girişimlerine katılımının ortak menfaat gereği olduğunu dile getirdi. Kraliçe Matilde Beşiktaş Deniz Müzesi'nde düzenlenen kritik altyapı ekonominin güçlendirilmesi konulu panele de katıldı.
9: Belçika ile karşılıklı yatırım ve işbirliklerini artırmamız gerekir.
4: Matilde ve beraberindeki heyet panel sonrası İstanbul Deniz Müzesi'ni gezdi. Belçika Kraliçesi'nin bakanlar ve 400'den fazla özel sektör temsilcisiyle gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti 14 Mayıs'a kadar devam edecek.
1: Dünyada ve ülkemizde gençler arasında artan şiddet olaylarında istemsiz bekar diye tarif edilen, kısaca insel olarak adlandırılan bir grubun, bir kesimin rolü büyük. İçişleri Bakanlığı sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisini inceleyen bir rapor yayınladı. Discord ve Telegram gibi uygulamalar üzerinden birbiriyle iletişim kuran insellerin özellikleri, ülkemizdeki insel grupların dünyadakilerle farkları ve önerilen bazı tedbirler var. Onlara bakalım.
6: Kendileri istemelerine rağmen karşı cinsle iletişim kuramıyor, genellikle internet üzerinden örgütlenerek radikalleşiyorlar. İnsel, yani istemsiz bekarlar adı verilen bu grup İçişleri Bakanlığı'nın raporuna girdi. Bakanlık, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi isimli raporunda insel tehlikesine yer verdi.
10: Evde görülmeme, değerli hissetmeme, okulda aynı şekilde birkaç defa arkadaşlarından reddedildiğini hissettiğinde bir daha çocuk kendini geri çekmeye başlıyor. Geri çektikçe öfke duymaya başlıyor.
6: Hürriyet gazetesinin haberine göre 38 sayfalık raporda insanlar çocuklara yönelik çevrim içi riskler bakımından örnek vaka olarak gösterildi. Karşı cinste cinsel veya romantik ilişki yaşayamayanların oluşturduğu bu grubun kadın düşmanlığı ve ırkçılık gibi kavramlarla öne çıktığı belirtildi.
10: Çocuk dışarıdaki o sosyal kotayı doldurmadığı için giderek sosyal medyada kendine yakın hissettiği kişilerle bir araya geliyorlar.
6: Raporda Türkiye'de yaşanan şiddet içerikli son olayların faillerinin insan akımının psikolojik tahribatından etkilendiğine dikkat çekildi. Bu grupların Discord ve Telegram gibi uygulamalar üzerinden birbirleriyle iletişim sağladıkları belirlendi. Bu grupların çoğunda çocuklara zorbalık, cinsel taciz, tehdit, şantaj, hayvanlara şiddet, dini değerlere ve Atatürk'e hakaret gibi birçok suç işlendiği ortaya çıkarıldı. Bu gruplarla bağlantılı gözaltına alınanların çoğu 18 yaşından küçük. Raporda çocukların sosyal medya kullanımı için alınması gereken tedbirlere de yer verildi. Çocukların sosyal medya kullanım sürelerinin kısıtlanması, telefonlarına aşırı kullanımı sınırlayan uygulamalar yüklenmesi önerilenler arasında.
1: Çocuklarımızı internetin karanlık dehlizlerinden korumak istiyoruz ama sokaklarımızı da güvenli hale getirmemiz gerek. 8 yaşında bir çocuk sokakta yürürken kaldırımda geçerken bir sokak lambasının direğine dokunuyor. Şu görüntüde de izleyeceksiniz. Bir kardeşi daha var. Annesi onunla önden yürüyor. Sonra çocuğun çığlık attığını fark ediyor. Arkasını döndüğünde direkten ayrılamadığını ve titrediğini gördüğü için, çünkü bir elektrik kaçağı söz konusu, hemen annesi çocuğu alıp kurtarmayı başarıyor. Orada olmasaydı annesi, o çocuk büyük ihtimalle hayatını kaybedecekti.
11: Birkaç saniyelik belki olaydı ama ömrümüzden ömür götürdü.
12: Aynur Bekdemir 8 yaşındaki oğlunun elektrik akımına kapıldığı o anı böyle anlattı. Olay 1 Mayıs günü Kağıthane Talatpaşa mahallesinde yaşandı. 8 yaşındaki çocuk annesi ve kuzeniyle Uçan Kuş sokaktaki kaldırımdan geçerken koluyla aydınlatma direğine dokundu. Direğin üzerindeki kaçak elektrik akımına kapılan çocuğa annesi müdahale etti.
11: Bir anda onun çığlıklarıyla arkama döndüğümde çocuğumu titrer çığlık halinde görünce bir anda refleksle onu çekip almışım. Elektrik olduğunu bile anlayamadım. Çok korkunç anlardı.
12: Annesinin çocuğu naylon kumaştan yapılmış montunun kapüşonundan çekmesi kendisinin de akıma kapılmasını engelledi. Olayın ardından çocuk hastaneye götürüldü. Kan değerlerinin yükseldiği anlaşıldı.
11: Cihaza bağlayıp 12 saat müşahede altında tuttular. 12 saat sonra değerlerin normale dönmesiyle biz hastaneden taburcu edildik. Burası bir okul sokağı. Bir sürü çocuk her gün o yokuştan inip çıkıyor ve sadece o kaldırımları kullanmak zorunda.
12: Yaşananlar sonrası karakola giden aile sokak aydınlatmasının kontrolünden sorumlu şirketten şikayetçi oldu.
1: Sıradaki haber içeriği, konusu hiç değişmeyen bir haber. Sadece isimlerin değiştiği, hep aynı sonla biten bir haber. Bir kadın, eski eş, sokak, ölüm.
6: Sabah işe gitmek için evinden çıktı. Boşandığı eşinin silahlı saldırısına uğradı. Üç çocuk annesi Feride Karakaya sokakta av tüfeğiyle öldürüldü. Malatya'da yaşayan 35 yaşındaki kadın eşinden geçen yıl boşandı. Kısa süre önce toplum yararına programlar kapsamında bir eğitim kurumunda işe başladı. Sabah işe gitmek için evden çıkan Feride Karakaya'ya eski eşi av tüfeğiyle ateş açtı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Saldırı sonrası kaçan Hüseyin K. yakalandı. İlk ifadesinde eski eşinin çocuklarına bakmadığını öne sürdü. Öldürülen Feride Karakaya, Kötürge ilçesinde toprağa verilecek.
1: Kız arkadaşını ve taksiciyi pompalı tüfekle rehin alan saldırganı polisler uzun süre takip etti. Zanlı bu sırada hem polislere hem de güzergahtaki sivil sürücülere ateş etti. Taksi şoförü uygun anı bulduğunda zanlıya müdahale etti ve elindeki tüfeği almayı başardı.
3: Hem kız arkadaşını hem de kendisini silahla tehdit eden zanlıyı etkisiz hale getirdi. Araçtan rastgele ateş açan saldırgana taksi şoförü müdahale etti.
13: Yakın mesafede polise birine ateş etmek üzereydi tam. Hemen ön camdan attırdım silahı, polise değmesini engelledim. Son gücümle elindeki silahı aldım.
3: Gaziantep'in Araban ilçesinde taksi şoförünü yapan Ramazan Yıldırım, uygulama üzerinden çağrılan adrese gitti. Elindeki pompalı tüfeği kız arkadaşına doğrultan Semih Çe ile karşılaştı. Silahla şoförü de tehdit eden Semih Çe yanındaki kadınla birlikte taksiye bindi. Polis silahla rehin alma ihbarı üzerine harekete geçti. Takip sırasında polis aracına ateş açan zanlı sivil araçların sürücülerine de silah doğrulttu. Polis önünü kestiği taksiyi durdurdu ancak saldırgan yine ateş etti. Taksi şoförü Ramazan Yıldırım aracın içinde zanlıya müdahale etti. Boğuşma sırasında saldırganın kız arkadaşı araçtan inmeyi başardı.
13: Hareket ettik. 5. kilometrede polis otosuna sıktı. 2-3 el. Bir 10-15 kilometre gittikten sonra yine polis otosuna sıktı.
3: Yakalanan saldırgan tutuklandı.
1: Bazı sitelerde anormal aidatlar belirleniyor. Hatta İstanbul'da bazı sitelerin aidatı kiralar kadar ya da daha pahalı diye haberler yaptık. İşte bunu engelleyecek adımı meclis attı ve fahiş aidatların önüne geçecek düzenlemeyi kabul etti. Artık site yönetimleri buna kendi başına karar veremeyecek. Bir karar alınacaksa bu genel kurulda olmak zorunda. Ortak karar alınamadığı durumda ne olacak bakalım.
3: Sitelerde fahiş aidat artışı yapılamayacak. Site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi önceki gün meclis genel kurulunda kabul edildi. Düzenleme ile birlikte aidatta keyfi artışlara önlem alındı.
14: Aidatları artık genel kurul toplanamadığı zaman ya da toplanmadan yönetimin kendi başına giderler artmıştır, bütçeler yetmemiştir şeklindeki bir beyan ya da gerekçeyle tek taraflı dayatmayla maliklere ve kiracılara gönderemeyeceğini kanunda anlıyoruz.
3: Aidatlar eskiden olduğu gibi kat malikleri toplantısında belirlenecek. Ancak genel kurul toplanamadığı ya da karar alınamadığı durumlarda aidat artışı yönetime bırakılmayacak. Genel kurulun almadığı kararlar geçersiz olacak.
14: Kat malikleri kurulu toplanamazsa ya da genel kurulda toplanmadan, daha doğrusu aidatları karar almadan bir toplantı yaparsa ne olacak sorusu gündeme geliyor. Burada da seçilen yönetimin geçici bir işletme projesi hazırlayarak maliklere tebliğ edeceği ve 3 ay içinde de genel kurulu toplayacağı anlaşılıyor.
3: Site yönetimi yeni aidat oranının maliyetleri karşılayamadığını düşünüyorsa kat maliklerini ikna etmesi gerekecek. Ortak karar alınamadığı durumlarda aidat en fazla yeniden değerleme oranında artırılabilecek.
1: Farklı ülkelerden bilim insanları, akademisyenler, alanında uzman isimler sömürgeciliğin etkilerini konuşmak için İstanbul'da buluştu. Bu yıl ilk kez düzenlenen Dünya Dekolonizasyon Forumu'nda sömürge konusu farklı başlıklarla ele alınacak ve etkileri tartışılacak.
15: İstanbul'da, Jakarta'da, Addis Ababa'da, Rabat'ta, Kahire'de ve Gazze'de üretilen...
3: Sömürgeciliğin dünü ve bugünü konuşuluyor. Yol açtığı sonuçlar farklı başlıklarla ele alınıyor. Dünya Dekolonizasyon Forumu Atatürk Kültür Merkezi'nde Enstitü Sosyal ve Nun Eğitim Kültür Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.
15: Böylesi tarihi birleşikte Dünya Dekolonizasyon Forumu'nun ilkini bilgi üretimi ve dolaşımının sömürgecilikten arındırılması temasıyla düzenliyoruz. Burada batıya karşı bir başka tek merkez kurmak veya batısız bir dünya için toplanmadık. Bilakis dekolonizasyon batıya da kendisini ele geçirmiş olan efendilik kompleksinden kurtulması için açık bir davettir.
3: Forumda sömürgecilik sonrası dünya düzeni, bilgi üretimi ve küresel güç gibi çeşitli alanlarda konu başlıklarına odaklanılıyor. Organizasyona farklı ülkelerden bilim insanları, akademisyenler ve alanında uzman 100'den fazla isim katılıyor.
16: Sömürgecilik 500 yıl süren bir yaralı hafıza dünya tarihinde. Bu bitmedi. Henüz sömürgeciliğin bittiğini söyleyemiyoruz. Aslında farklı maskelerle sömürgecilik halen var hayatlarımızda.
3: Forum 12 Mayıs'ta oturumlarla devam edecek. Turlar başlamış.
1: İnsanlar Dünyanın en büyük şirketleri savaşa rağmen rekor düzeyde büyüdü. 10 şirket savaşın başından bu yana toplam 4,2 trilyon dolar değerlendi.
6: İran savaşı piyasalar üzerinde ilk olarak olumsuz etkiler yarattı. Borsalar düşerken büyük şirketlerin hisseleri eridi. Bir ay önce ilan edilen ateşkes durumu değiştirdi. Hisseler rekor seviyelere çıktı. Yapay zeka konusunda artan beklentiler de yükselişe destek verdi. Dünyanın en değerli 10 şirketinin piyasa değeri %16,6 arttı. 29 trilyon dolara ulaştı. En yüksek değer artışı 1 trilyon dolarla Alphabet'te gerçekleşti. Nvidia'nın değeri 923 milyar dolar, Amazon'un değeri 678 milyar dolar, Broadcom'un değeri 520 milyar dolar artış kaydetti. En değerli şirketler listesinde başı 5 trilyon 229 milyar dolarla Nvidia çekiyor. En yakın takipçileri 4 trilyon 834 milyar dolarla Alphabet ve 4 trilyon 309 milyar dolarla Apple. Listenin dördüncü sırasında 3 trilyon 84 milyar dolarla Microsoft, 5. sırada 2 trilyon 933 milyar dolarla Amazon yer alıyor. Onları 2 trilyon 36 milyar dolarla Broadcom, 1 trilyon 890 milyar dolarla TSMC, 1 trilyon 769 milyar dolarla Saudi Aramco, 1 trilyon 609 milyar dolarla Tesla ve 1 trilyon 547 milyar dolarla Meta izliyor.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Kenya'daki bir panelde salondaki gürültüye sert tepki gösterdi ve moderatörün şaşkın bakışları arasında protokolü bozup sahneye çıktı Fransa Cumhurbaşkanı ve fırçayı çekti.
17: Everybody! Hey! Hey! Hey!
3: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Kenya'da protokolü yıktı, sahneye fırladı. Nairobi'de düzenlenen Afrika Forward zirvesine katılan Macron salondaki uğultu sebebiyle öfkelendi. Protokolü bozarak sahneye çıkan Macron konuşmacının elinden mikrofonu adeta kaptı. Salondakilere sessizlik uyarısı yaptı.
17: Hey, hey, hey. I'm sorry guys.
18: Özür dilerim çocuklar ama tüm bu gürültü içinde kültürden bahsetmek imkansız. Bu tam bir saygısızlık. Aranızda konuşacaksanız ya da bir başka şeyden bahsedecekseniz toplantı odalarına gidin veya dışarı çıkın. Burada kalacaksanız konuşulanları dinleyin, tamam mı? Teşekkürler.
3: Fransa Cumhurbaşkanı'nın ani çıkışı kısa süreli şaşkınlık yarattı. Salondan alkış aldıktan sonra Macron yerine dönerken sunucu da kendisine teşekkür etti.
1: Üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu. Sarı Kırmızılılar kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor.
19: Şampiyon Galatasaray kupasını bekliyor. Süper Lig'de bitime bir hafta kala zaferini ilan eden Sarı Kırmızılılar şampiyonluk törenini sezonun son maçından önce yapacak. 17 Mayıs Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak şampiyon, kupayı 13 Mayıs Çarşamba günü kaldırmak için federasyona başvurdu. Saat 19.05'te Ramspart'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Havai fişek ve drone gösterilerinin olacağı stadyumdaki şampiyonluk gecesinde ünlü bir sanatçının sahne alması beklenmiyor. 26. kez şampiyon olan Galatasaray, federasyonun çarşamba günü için yapılan planlamayı onaylamasının ardından taraftarı resmi duyuruyu yapacak.
1: Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki seçim öncesinde adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Aziz Yıldırım derneklerle görüşmelere başlarken Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milano'ya gitti.
19: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurula geri sayım sürüyor. Şampiyonluk hasreti 12 yıla çıkan Sarı Lacivertler'de iki başkan adayı da yoğun çalışma içerisinde. Genel kurul üyeleriyle temaslara dernek görüşmeleriyle başlayan Aziz Yıldırım, camiaya birlik mesajı veriyor.
20: Birlik ve beraberliği bozmayalım. Tribünde de, kongrede de taraftardır. Artık bir şeylere dur dememiz lazım hep beraber. Benim şahsımla yalnız başıma yapacağım ve başaracağım bir iş değil bu. Bunu bilin.
19: Yıldırım'ın seçim kampanyası için hazırlanan Bizim Fenerbahçemiz mesajlı afişler de reklam panolarına asılmaya başlandı. Eski başkana karşı yarışan Hakan Safi ise transfer görüşmelerine hız verdi. Milan-Atalanta maçını tribünde izleyen başkan adayı İtalya'da transfer sürecini ilerletti. Sarı lacivertlerin yeni başkanını seçeceği olağanüstü genel kurul 6-7 Haziran'da düzenlenecek.
1: Süper Lig'e yükselen Ahmetspor bu başarıyı Diyarbakır'da binlerce taraftarla birlikte kutladı. Kutlamalarda birlik ve kardeşlik mesajları verildi.
19: Ahmetspor Süper Lig'e yükselişini coşkuyla kutladı. Ahmet Sportif Faaliyetler futbol takımının şampiyonluk kutlamaları Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda gerçekleştirildi. Binlerce taraftar saatler öncesinden alanı doldurdu. Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler takım otobüsüyle alana geldi. Yeşil kırmızı renklerle süslenen alanda meşaleler yakıldı, havai fişek ve ışık gösterileri geceye damga vurdu. Kulüp başkanı Nait Eren konuşmasında birlik mesajları verdi.
21: Ahmet Spor'un dili de, rengi de, kimliği de, kültürü de barıştan yanadır. Hoşgörüden yanadır, kardeşlikten yanadır, dostluktan yanadır.
19: Kutlamalara aileler ve çocuklar da yoğun ilgi gösterdi. Futbolcular adına takım kaptanı Erce Kardeşler söz aldı.
22: Bizler sahaya 90 dakika çıkalım diye yeri geldi bize abilik yaptılar, yeri geldi bize annelik yaptılar, yeri geldi bizlere babalık yaptılar. Ben onlar için kocaman bir alkış istiyorum. Huzurlarınızda Ahmet Spor personeli!
19: Konuşmaların ardından futbolcular sahneye çağrıldı. Madalyalarını alan futbolcular kupayı coşkuyla kaldırdı. ...29 golle 1. ligin gol kralı olan Mbaye Cagney'nin halay performansı öne çıktı. Kutlamaların en dikkat çeken anlarından biri de drone gösterisi oldu. Gökyüzüne şampiyon yazıldı.
1: Hava ısındı ve kene tehlikesi yine gündemde. Son olarak Sivas'ta vücuduna kene yapışan bir kişi 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.
6: Arazide çalışırken vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlandı. İlhan Cevahir 10 gün sonra hayatını kaybetti. 60 yaşındaki İlhan Cevahir İstanbul'dan memleketi Sivas'a gitmişti. Akıncıları ilçesine bağlı Baldıdere köyündeki arazide madımak otu topluyordu. O sırada vücuduna kene yapıştı. Kısa süre sonra rahatsızlanan Cevahir, Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedaviye alındı. Ancak durumu ağırdı. İki çocuk babası hasta 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Uzmanlar bu tür durumlarda tedaviye olabildiğince erken başlamanın hayati önemi olduğunu söylüyor.
23: Yani özellikle salgın bölgesi olan illerimizde zaten adı çok net geçiyor artık. Tokat, Sivas, Yozgat, Çorum, Samsun, Kastamonu gibi illerimizde grip benzeri bir tablo varsa ve kene teması varsa özellikle Kırım-Kongo kanama ateşini düşürmek gerekiyor.
6: Türkiye'de Kırım-Kongo kanamalı ateşine yakalanan her 100 kişiden 5'i hayatını kaybediyor.
1: Karnındaki şişlik ve ağrının kabızlıktan kaynaklandığını düşünerek doktora gitmeyen bir kadın, tıpkı hamile biri gibi göründüğü halde karnındaki şişliğin tümörden kaynaklandığını doktora gidince öğrendi ve tam 22 kiloluk tümör ameliyatla alındı.
18: Kabız olduğunu sandığı 22 kiloluk tümörü olduğu ortaya çıktı. 62 yaşındaki kadın 6 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu.
0: Kötü bir şeydi ya, ben yani karnımda ne olduğunu anlayamadım ki. Gebelik gibi de değil bu. Kabızlık falandır diye düşündüm. Çünkü ben kabız sık sık oluyordum.
18: İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi Şükran Samanlı uzun süredir şişkinlik ve kabızlık şikayeti yaşıyordu. Sürekli şişen karnı nedeniyle artık nefes alamaz hale gelen kadın İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gitti.
0: Karnım artık görseniz korkardınız yani, böyle taşınmaz hale geldi. Şöyle yüz yuvarlak, şöyle bir de şekilsiz böyle bir yamulmalar oldu. Yattığım zaman şöyle bir göçme oluyordu, sonra gene taşlaşıyordu.
18: 62 yaşındaki kadın jinekolojik onkoloji bölümüne yönlendirildi ve yatışı yapıldı. Yapılan tetkikler sonucunda yumurtalıklarında 22 kilo büyüklüğünde tümör saptandı ve ameliyat kararı verildi.
2: Şişkinlik ve karın ağrısı şikayetleriyle bizim hastanemize başvuruyor. Akciğeri itecek kadar büyük devasa bir kitle saptadık ilk muayenemizde. Ameliyat süresi de yaklaşık 6 saati kadar sürdü. Tüm karını dolduran yaklaşık 50 santimetre civarında bir kitle saptadık.
18: Ameliyat sonrası Şükran Samanlı sağlığına kavuştu.
0: 78 civarlardaydım. Sonra şimdi 57 küsürlerdeyim.
1: Türkiye'de en çok kullanılan isimler sıralamasında Mehmet ve Fatma ilk sırada yer alıyor. En yaygın soyadı ise Yılmaz.
6: Fatma ve Mehmet. Türkiye'de en çok kullanılan isimler bunlar. En yaygın soyadı ise Yılmaz. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre 2025 yılında Yılmaz soyadını taşıyanların sayısı 1.177.896 olarak kayıtlara geçti. Soyadı Kaya olanların sayısı 899.722, Demir soyadlıların sayısı ise 876.934 olarak tespit edildi. Türkiye genelinde en yaygın olan erkek isimlerine bakıldığında Mehmet 1.271.896 kişiyle listenin başında yer alıyor. Bunu 1.057.634 kişiyle Mustafa, 877.105 kişiyle Ahmet takip etti. Türkiye'de en yaygın olan kadın ismi ise Fatma oldu. Bu isme sahip 1.152.000 kişi bulunuyor. Bu ismi 906.873 kişiyle Ayşe, 776.708 kişiyle Emine izledi.
1: Kruvaziyer sektörünün en önemli firmalarından biri daha ana liman olarak İstanbul'u seçti. Galata Port İstanbul'a demir atan dev gemi 3000'i aşkın yolcuyla Ege turu yapacak.
3: Tarihi yarımada İstanbul'u ana liman olarak programını alan dev İtalyan gemisine ev sahipliği yaptı. 3470 yolcu kapasiteli Costa Fortuna İstanbul çıkışlı Ege seferleri için Galata Port İstanbul Limanı'na yanaştı.
5: Galata Port is an amazing facility.
12: Galata Port harika bir tesis. Dünyanın en düzenli ve modern terminallerinden biri. Türkiye, cruise turizmi açısından büyük potansiyel barındıran ve bizim için stratejik öneme sahip bir pazar.
3: 7 gece sürecek program kapsamında kruvaziyer önce İzmir'e, ardından Mikonos, Santorini, Atina ve Volos limanlarına uğrayarak yeniden İstanbul'a dönecek. Gemi sezon boyunca 17 sefer yapacak.
7: Burada yabancı turistler için gezilecek, görülecek çok tarihi ve kültürel unsur varken aynı zamanda Türkiye'nin de tatil severlerinin kapılarının önünden gemiye binerek gemi tatili yapabilecekleri bir konumda yer alıyor. Dolayısıyla biz buraya çok daha sık gelmek istiyoruz.
3: Türkiye'ye gelen bir turist günde ortalama 103 dolar harcıyor. Kruvaziyer yolcularında ise bu rakam 5-6 katına kadar çıkıyor.
1: Star Televizyonu'nun sevilen dizisi Çirkin yayınlanan yeni bölümünde sürpriz bir ismi ağırladı. Türk müziğinin usta sanatçılarından Kamuran Akkor, hafızalardan silinmeyen Sev Yeter şarkısıyla izleyici karşısındaydı.
4: Ne diyor bu insanlar? Ne demek yazay evlenecekler? Sen beni öldürecek misin?
8: Pazar akşamlarına damga vuran Star'ın sevilen dizisi Çirkin, 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
9: Hala annemin hayatı söz konusu. Bu kadar mı değerim yok senin gözünde?
8: Başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı dizi, heyecan dolu yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitledi.
4: Ökkeş Bey'in haberi oldu mu kızının böyle evli barklı adamlarla kol kola?
8: Genç bir kadının hayat mücadelesini merkeze alan dizi yeni bölümünde sürpriz bir ismi ağırladı.
10: Bunları söylerken biraz zorlanıyorum, çok beceremiyorum.
8: Türk müziğinin usta isimlerinden Kamuran Akkor, yıllardır hafızalardan silinmeyen Sev Yeter şarkısıyla izleyici karşısına çıktı.
24: Çok büyük bir hayranınızım. Küçükken hep böyle şarkılarınızı dinlerdim, hayaller kurardım.
8: Aynı zamanda dizinin sıkı takipçisi olan Akkor performansıyla izleyicilere nostaljik anlar yaşattı.
25: Niye bu kadar üzgün söyledi?
8: Çetin Tekindor ve Nur Sürer gibi usta oyuncuların rol aldığı Çirkin sezon finaliyle 17 Mayıs Pazar günü Star'da.
26: Çirkin.
1: Bu bizim son haberimizde. NTV'de ana haber bültenini bu akşam burada noktalıyoruz. Birazdan saat 21'de doğrudan siyaset başlayacak. Burak Özcan konuklarıyla karşınızda olacak. İyi akşamlar.
27: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
28: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
27: NTV Radyo.

0: Can. Hava durumu.
1: Ülkemizde sağanak yağmurlar bu haftada devam edecek. Hatta Mayıs ayının büyük bir çoğunluğu yağmurlu geçecek. Bu yağışlar daha kısa süre yağan, gök gürültüleriyle gelen, birden gelen konvektif yağışlar. Aynı zamanda bugünlerde 42. yağmurları da başladı. Yani birbirine karışmış durumda olan yağış türü diyebilirim. Hem 42. yağışları var, hem konvektif yağışlar var. Ama en fazla nereleri etkiliyor? Denizden uzak kesimleri daha fazla etkiliyor. Ve hafta genelinde de özellikle Bolu, Karabük, Kastamonu, yani Karadeniz hattı boyunca Tokat, Zonguldak, Bartın'ın iç kesimleri, Ankara, Kayseri, İç Anadolu geneli, bu kesimlerde bu sağanaklar devam edecek. Gün içinde sabah saatleri güneşli başlayabilir ama öğleden sonra birden yağmura yakalanabilirsiniz. Zaten bu yağışlar daha çok öğleden sonra ve akşam üzeri gerçekleşiyor. Doğu Anadolu'da yine Erzurum, Diyarbakır, Güneydoğu'nun bir bölümü, Mardin, bu taraflarda da bu sağanak yağmurlardan var. İstanbul'da salı günü birkaç ilçede kısa süre bir yağmur olabilir. Ama çarşamba, perşembe günü hem İstanbul'da hem Marmara genelinde kısım kısım yerel yağmur geçişleri göreceğiz. İzmir'de de ve Ege bölgesinde perşembe günü yağmur bölgenin genelini etkileyecek ve gök gürültüleriyle birlikte görülecek. Sıcaklıklara geldiğimiz zaman sıcaklıklar çoğu yerde 20-25 derece civarında, çünkü rüzgarlar Lodos yönünden esiyor. Bu arada soluduğumuz hava çok temiz değil. Neden? Çünkü yoğun da bir çöl tozu geliyor bu Lodos'la birlikte Cezayir tarafından. Bir miktar polen de var özellikle batı bölgelerde. Hava kalitesi bugünlerde düşük. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Ve hafta sonuna kadar kısım kısım böyle yağışlarla geçireceğiz. Çarşamba ve perşembe günü İstanbul, Marmara ve kuzeyde rüzgarın yönü Poyraz'a dönecek. Yani biraz daha serin serin esmeye başlayacak. Hava durumu.
0: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
4: Kim buldu, nasıl buldu?
5: Taksitli satış dünyada ilk olarak hangi ürün için başladı?
4: Dünyada taksitle satılan ilk ürün dikiş makinesi. Singer firması ürettiği dikiş makinesinin satışını artırmak için 1856 yılında taksit kampanyası başlattı. Ve bu kampanyayla Singer kısa sürede evde kullanılan dikiş makinesi alanında Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük üreticisi oldu. Dikiş makinesinin kökeni aslında 1700'lü yılların sonuna dayanır. İlk patenti 1790'da alındı. Onu başkaları izledi. Ama ticari anlamda başarılı olabilecek ilk üretimi bir Fransız askerlerin üniformalarını dikmek için yaptı. Sonuç başarılı olsa da kızgın işçiler ayaklanıp makineleri yakınca mucit Fransız da yoksulluk içinde öldü. Bundan haberi olmayan bir Amerikalı Elias House'a el dikişiyle terzilik yapan eşini izleyerek bir dikiş makinesi tasarladı. Çift dikiş diken makinenin patentini de aldı. Bu arada aynı makineyi geliştirip yeni bir patent alan Singer'le mahkemelik olup davayı kazandı. National Geographic'in Büyük Buluşlar kitabına göre Hav öldüğünde dikiş makinesinden en zengin 4. Amerikalıydı.
6: Kim buldu, nasıl buldu?
7: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
8: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
7: Cinayetle ilgisi olanlar.
8: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
7: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
8: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
7: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
8: Polisiye roman sevenler.
7: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
8: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
2: Müzik arası.

0: Merhaba sevgili caz severler.
1: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
0: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Saat 21. Doğrudan siyaset başlıyor.
1: İyi akşamlar. NTV'de Doğrudan Siyaset'le karşınızdayız. Bugün hem dış hem iç politikayı konuşacağımız bir program olacak. Dış politikada gündem İran Savaşı. Hala bir çözüm bulunabilmiş değil. Karşılıklı talepler gidip geliyor ama bir uzlaşıya varılabilmesi de şu günlerde çok kolay gözükmüyor. Donald Trump bu hafta içinde Çin'e gidecek. Bu ziyaret pek çok başlıkla birlikte savaşın seyri açısından da önemli elbette. Yakın zamanda bir sonuca varılabilecek mi konuklarımıza soracağız. İç siyasette ise şu günlerde gündem transferler, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik operasyonlar ve bu operasyonlar çerçevesinde gelen ifadeler, etkin pişmanlıktan yararlanma talepleri. Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'ye geçmesi beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı partiden ihraç etmeye hazırlanıyor. Görevden alınan Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yargılandığı dosyada ek ifade verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi. Cumhuriyet Halk Parti'den tepki var. Bunları da konuşacağız. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili gelişmeler de yine gündemimizde olacak. Her hafta olduğu gibi Mete Çubukçu ile beraberiz. Merhaba.
2: Merhaba Burak.
1: Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Ve SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş de bizlerle bu akşam Doğrudan Siyaset'te. Hoş geldiniz Nebi Bey.
4: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Sağ olun. Mete Çubukçu sizle başlayalım. Şu günlerde çevremizden en çok duyduğumuz soru ne zaman bitecek bu savaş? Bitecek mi? Büyük ihtimalle size de aynı soru sık sık soruluyordur. Evet. Nasıl yanıt veriyorsunuz?
2: Vallahi hep bir umutla birkaç haftaya yayıyorduk. Yani bu bahsettiğim bir ay önce falandı ama her hafta biraz daha uzatıyoruz. Ama ateşkesin olması, en azından ateşin durması, yani bombardımanların olmaması, insanların ölmemesi bir minik bir rahatlama yaratıyor. Diğer taraftan ne zaman sonuçlanacak sorusunun cevabını bence hani biz değil, ne Trump ne de İranlı yetkililer, belki iki gün sonra gideceği Çin lideri biliyor. Biraz önce, yani yaklaşık bir yarım saat önce ve daha önceki açıklamalardan biraz daha asabi bir şekilde konuştu Trump. Yani ateşkesin, nasıl söyleyeyim, yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu belirtti. Yani her an kopabilir ve yeniden savaş başlayabilir. Bunu ne üzerine söyledi? İran, Amerika'ya yeni bir öneri, yani şeyleri biliyoruz. Amerika öncelikle nükleer meselede adım atılması ve ondan sonra Hürmüz Boğazı'nın açılması ve akabinde yaptırımların kademeli olarak kaldırılması, dondurulmuş varlıkların İran'a iade edilmesi gibi çok katmanlı bir plan vardı. Fakat İran nükleer meseleyi şimdiye kadar en azından bildiğimiz kadarıyla ön plana almadı. Onların söylediği birincisi, Amerikan ablukası kalkacak, savaş tüm cephelerde bitecek, saldırmazlık garantisi verilecek, petrol satışının yasaklanması 30 gün içinde kalkacak gibi kendi lehlerine olan bütün maddeleri öne çıkardılar. Trump da olarak hayır dedi. Zaten yani Trump değil, başka bir lider de olsa bunu kabul etmesi çok kolay bir şey değil. Çünkü evet, yani yola çıkış amacının ilk başta nükleerdi, arkasından balistikti, işte diğer konular vardı, rejim devrilmesi vesaire vesaire. Oralar şu anda gündemde değil. Ama nükleer konunun bir şekilde, şu ya da bu şekilde, karşılıklı taviz olmadan ya da gündeme gelmeden bir anlaşmaya gidilmesini ben çok mümkün görmüyorum. Tahminim İranlılar yani iki şey yapıyor. Bir, hakikaten bu maddelerde diretiyorlar. Buradan geri adım atmak yok. İkincisi, hem içeriye hem dışarıya karşı sağlam durduklarını, geri adım atmadıklarını bir şekilde gösteriyorlar. Ama sonuçta kapalı kapılar ardında nükleerle ilgili bir takım müzakereler devam ediyor. Çünkü sonuç olarak dışarıdan çok içeriye karşı da kendini sorumlu hissediyor İran yönetimi. Eğer bir taviz tırnak içinde, ki verilecektir. Yani diplomaside al ver böyledir. Yani başka türlü bir anlaşma olmaz. Bunu biraz önüne geçmek, belki bunu biraz engellemek, yani verdiği kendince tavizi örtmek için bunu yapıyor. Ama burada kilitlenmiş durumda. Amerika'da biz sizi oradan çıkarmayız diyor. Şimdi İran'da petrol depoları durdu. Yani artık petrol sevkiyatı yapamıyor. Tankerlerle çıkamıyor. Oradaki depolama tesisleri durdu. Orada da bir kriz söz konusu. Çünkü okuduğumuz yazılarda içeride de ekonomik olarak bir takım sıkışmaların yaşandığını görüyoruz. 14-15 Mayıs'ta Çin'e gidiyor Trump. Çok önemli bir ziyaret. Ama Trump'ın hani önceliği acaba Amerika'nın bu ticaretle ilgili bir sürü başlıklar var burada. İşte Boeing'ler var efendim, tarifeler var, ticaretle ilgili bölümler, AI ile ilgili.
3: Tabii, çok yani, çok, fazla,
2: çok
3: başlık.
2: Fazla başlık var. Amerika-Çin ilişkilerini bir şekilde bağlayan. Ama birçok yorumcu da ya burada İran meselesinin ele alınabileceğini, bir şekilde Trump'ın Çin'den hani yardım doğrudan istemese bile birlikte bunu çözelim diyebileceğini. Çünkü Çin'in İran petrolünün %80'ini aldığını biliyoruz. Günde yaklaşık 1.3 ya da 1.4 milyon varil petrol alıyor Çin İran'dan ve şu anda alamıyor. Ve bayağıdır alamıyor. Bu İran, özür dilerim, Çin ekonomisinde çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Hoş, yani Rusya'dan onu karşılıyorlar ama burası çok daha farklı bir alım noktasıydı. Hatta bugün Trump, İranlılar bize nükleer tozu vermek istiyor ancak diyor yeraltı tesisinin enkazından onlar çıkaramaz, biz çıkarırız diyordu.
3: Teknolojimiz yok diyorlardı.
2: Şimdi buna Çin'i de kattı. Amerika'ya da Çin çıkarabilir diyor. Belki Çin'i bir şekilde hani böyle ikna edip İran üzerine bir baskı oluşturması için bir takım görüşmeler yapabilecek. Ama şöyle bağlayayım. Belli ki geçen sene yani 12 gün savaşında ki o büyük bombardımanda hepsi olmasa bile belli oranda uranyumun o toprak altında kaldığı sanki
3: anlaşılıyor
2: gibi. Bunun çıkarılması, İranlılar bunu çıkaramıyor, çıkaramayız diyorlar. Kim çıkarır bilemiyorum ama nükleer meselenin bir şekilde bir yerinden işe girişilmedikçe bence yani bir nasıl diyeyim? Barış ya da işte savaşın bitmesi, bir anlaşmaya gidilmesi çok zor görülüyor. Yani Trump bir çılgınlık yapar mı? Bugün çok sinirliydi, bilmiyorum.
3: Yani şimdi Sayın Aydın, Mete Çubukçu'nun bahsettiği o açıklamada bir muhabir sordu. Ateşkes hala geçerli mi dedi. O da işte yaşam destek ünitesine bağlı, yaşama şansı %1 dedi. Bir de yine kendi üslubuyla. İran'da bir anlaşma yapmak isteyenler var, bir de akıl hastaları var dedi. Onlar dedi anlaşmayı bozmaya çalışıyorlar dedi. Yani bunu yine hani Donald Trump'ın her zamanki gibi yaptığı sıradan açıklamalar gibi mi göreceğiz? Bir anlamı var mı sizce?
5: Yani evet, başkanın ruh halini yansıtması açısından herhalde bir anlamı var. Yani sonuçta bombardımanlara karar veren, çatışmanın veya ateşkesin sürüp sürmeyeceğine karar veren kişi bu. Yani dolayısıyla ruh hali önemli. Burada ilerlenmediğini en azından görmek açısından önemli. Şimdi hani farklı ülkelerin farklı diplomasi gelenekleri vardır. İran'ı gitmiş olanlar hani veya İranlı herhangi bir İlla diplomasi anlamında olması gerekmiyor ama herhangi bir muhatabınızla bir tür müzakere yürütmüşseniz İran'ın diplomasi geleneğinin zamanı iyi değerlendirmekle çok bağlantılı olduğunu görürsünüz ve bir sonu yoktur o tür müzakereler.
3: Yani İran'da sürdürebilirler.
5: Evet, yani orada sonu yoktur. Müzakere edersiniz biriyle, konuşursunuz. İşte yemek arası verirsiniz. Yemekten döndüğünüzde tekrar en baştan müzakere başlar. Yani anlaştık, cebimize koyduk, oradan devam edelim diye bir şey yok. Bunu şimdi Amerika yaşıyor. Artı bir de yani yine Trump'ın açıklamalarına yansıyor ki beni gülümsetti. Böyle bir şey bekliyordum. Yani biriyle müzakere ediyorsunuz veya bir heyetle, sonra anlaştığınızı düşünüyorsunuz. O heyet kalkıp gidiyor, başka birisi geliyor onun yerine. Yine baştan başlıyorsunuz yani, dolayısıyla bitmeyen bir müzakere. İran bunu başlatmak için bayağı uğraştı aslında. Yani tabii o saldırılar sırasında çabaladı ama başladığı zaman bu kadar uzayacağı ve daha da uzayacağı tahmin ediliyordu. Ne kadar uzayacağı da artık Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Trump'ın sabrına kalmış bir şey. Gelinen noktada ben de katılıyorum. Yani baktığınızda ciddi bir tıkanıklık var. Aşmak zor. Çünkü Amerika'nın talepleriyle İran'ın talepleri arasında çok denge yok. Özellikle de nükleer konuda İran henüz hiçbir geri adım atmış gibi gözükmüyor. Bazı vaatleri var aslında. Hani mesela 5 yıl donduralım şeyi diyor. Zenginleştirme işinin 5 yıl durduralım diyor. Şimdi 5 yıl durdurmanın bir anlamı yok ki yani. O arada zaten ancak ülke kendine gelir eğer toprak altında kalmış şeyler varsa zenginleştirilmiş ancak çıkartır ancak yeniden bomba yapma aşamasına gelir. Buna karşılık Amerika'da tamamen çıkacak diyor. Şimdi o da İran açısından kabul edilebilir değil. Hala maksimalist.
2: O 5 yıllık müzakerede bir de şeyler falan da var. Yani ekiplerin girip denetlemesi vesaire. Ya o müzakereyle geçer. 5 yıl içinde onlar ulaşması.
5: Aynen öyle. Yani geçmişteki çünkü bunun aynı oldu. Benzer tecrübeler var. Dolayısıyla bu konuda mesela taraflar hala maksimalist taraf şeylerde pozisyondalar. Yani Trump şu anda çok dile getirmiyor veya Amerika çok dile getirmiyor ama İsrail'in özellikle bastırdığı bir füze meselesi var. Balistik füzeleri meselesi var. O konuyu İran hiç konuşmuyor dahi. İşte buna karşılık İran sanki Hürmüz'de her şeyi kazanmış gibi. Yani Hürmüz'ün sahibi benim. İşte burada nasıl bir işletme modeli kuracağız onun üzerine müzakere edelim diyor. Bu zaten hani hiç başlangıç itibariyle kabul edilecek bir şey değil. Yani çünkü uluslararası su. Hani sadece Hürmüz değil ki dünyada tek örnek olsa Hürmüz ya da diğerlerine tabii benzemiyor olsa belki bir çözüm bulunur. Ama oraya bulacağınız çözüm ondan sonra diğer bütün benzer su yolları için geçerli olacak.
2: Bu Çin yani için tabii, bu Malaga çok...
5: Tabii yani onlarca
2: belki
5: böyle...
2: Belki Hürmüz'den daha önemli yani Malaga.
5: O yüzden Malaga, hani Amerika'nın orada adım atması çok zor gözüküyor. Yani dolayısıyla özellikle bu alanlarda baktığınızda hiç birbirine yakınlaşma diye bir şey yok. Hani biraz artık öteki taraf şey zamana oynuyorlar diyorum ama... hazırlıklarını yapıp üçüncü raundu saldırıları başlatmak üzere. Fakat bu arada da Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump'ın kongreden izin almadan bu savaşı sürdürmeye yetkisi olup olmadığı tartışması yapılıyor. O da enteresan. Diğer taraftan takvim Amerika'yı sıkıştırıyor, Trump'ı sıkıştırıyor.
3: Seçim geliyor.
5: Seçim yaklaşıyor. Yani bir an önce bitirip çıkması gerekiyor. İşte şeyde bunun uzmanı olarak İranlılar da bu süreci mümkün olduğunca sündürerek, uzatarak devam ediyor. Ben yani yakında bir sonuç açıkçası beklemiyorum. Pek çok Amerika kökenli analiz, yorumcu hani bu Çin ziyaretinde işte Trump'ın Çin üzerine baskı yaparak onların da İran'ı etkileyerek bir ilerleme sağlamasını sağlamaya çalışacağını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri bir yerde zafer kazanmak için Çin'e ihtiyaç duyduğu noktaya gelmişse zaten o iş bitmiş demektir. Yani tabii burada şeye güveniyorlar. Sonuçta Hürmüz tamamen kapandığı için Çin de buradan petrol alamadığı için sıkıntıya düşer diye bakıyorlar ama ki bir miktar doğru tabii. Fakat Çin'de oturduğunuzda herhalde onlar da uzun dönemli oynamayı bilen bir millet olarak onlar da bakıyorlar. İşte önce Venezuela'yı devre dışı bıraktı. Yani devre dışı bıraktı derken Amerika hani Çin'e önemli kaynak doğalgaz petrol akıtan bir ülke olarak Venezuela'yı o anlamda devre dışı bıraktı. Şimdi ikinci önemli kaynak İran'ı devre dışı bırakmaya çalışıyor. Dolayısıyla burada Çin'in İran üzerine baskı kurarak bir anlamda teslim olması ya da anlaşmaya zorlamasının Çin'e ne faydası olur? Yani kısa vadede belki o petrolün yeniden akışı sağlanır ama o İran'ın akıtabileceği petrolü bir sınırlama getirir zamanla. Dolayısıyla o da çok bana mantıklı gelmiyor. Yani.
3: Şimdi Nevi'miş Mustafa Hoca'nın bıraktığı yerden devam edelim isterseniz. Yani Çin görüşmesini konuşacağız, Çin ziyaretini. Ama işte soru şu, yani ABD Başkanı burada sıkışmışken veya bunalırken İran'da Çin onu ferahlatır mı? Veya Çin onun biraz daha rahatlamasına yardımcı olacak bir adım atar mı? Bu Çin açısından ne kadar doğru bir hamle olur? Ne dersiniz?
4: Yani şuradan başlamak lazım. Tabii Trump Çin'e ilk başkanlık döneminde gitmişti ama sonraki dönemde farklı yerlerde birçok kez Çin devlet başkanıyla görüştü. Ancak bu yapılacak görüşme herhalde Trump'ın en zayıf pozisyonunda gerçekleşiyor. Yani önce bunu bir görmek lazım. Yani neyi söylemeye çalışıyorum? İşte az önce söylendi. Özellikle İran savaşı gerçekten ABD'yi hem küresel algısında, yani artık bir Amerikan çağının, Amerikan yüzyılının giderek aşındığına ve post Amerikan dönemine geçildiğine yönelik olarak epeyce bir analiz var. İşte bugün yine çokça tartışıldı Robert Kagan'ın yazmış olduğu Atlantik'teki makalesi. Yazan önemli çünkü neokonlara yakın, özellikle müesses nizama yakın ve her zaman işte Amerikan gücünün üstünlüğünü savunan birisi, hem kendisi hem çevresi. Bugüne kadar yazdığı, çizdiği hem makaleleri hem kitapları genellikle bunun üzerinden şekillenmiştir. Ama bugünkü yazdığı yazıda ABD'nin İran karşısındaki pozisyonunun daha önceki ne Vietnam'a, ne Afganistan'a, ne Irak'a benzemediğini, artık onarılamaz bir savaş, mutlak ya stratejik olarak ve onarılamaz olarak İran Savaşı'ndan aslında kaybederek bundan sonraki süreçte de kazanma ihtimalinin olmadığını söyleyen bir pozisyonda. Şimdi bu tamam bir analiz, daha önce benzer analizler yapıldı ama özellikle ABD içerisinde de hem müesses nizamda hem muhafazakarlarda, Trump'a çok yakın ekipte bile artık İran'ın giderek işte sonlandırılamayacak bir savaşa doğru gittiğini söylüyorlar. Yine belki şuradan bakmak lazım. İşte müzakereleri konuşuyoruz. Yani bir barışa ne zaman ulaşılır? Ama işte birinci tur yapıldı. O günden beri sürekli farklı kanallardan müzakereler yürütülüyor ama İran en baştaki pozisyonundan herhangi bir taviz vermiş değil. Yani en baştaki nükleer müzakerelerde de özellikle Hürmüz'ün statüsüyle ilgili savaş tazminatı, İran varlıklarının serbest bırakılması vesaire, işte artık hepimizin ezberlediği maddeler, bunlarla ilgili hala İran'ın bir esneme gösterdiği ya da nerede esneyeceği ile ilgili tamam pozisyonlarını öğrendiler. Yani bugün ABD İran'ın nasıl müzakere yaptığını, kimin işte karar verdiğini ya da müzakerenin zorluklarını öğrendi. Ama burada nasıl barışa ulaşılacağıyla ilgili hala bir netlik yok. Hatta işte İran'ın içinden yapılan seferberlik çağrılarına baktığınızda, Galipov işte geçtiğimiz hafta içerisinde çok geniş bir açıklama yaptı. İran'da halkın çok uzun dönemli, yani bu savaşın devam etmesine yönelik olarak hazırlıklarını yapması gerektiğini, gıdasını çok tutumlu kullanması gerektiğine yönelik olarak bir pozisyon belirledi. Diğer taraftan İran en baştaki birincil şartı, İran'ın kendisine bir daha saldırılmayacağı garantisini verdikten sonra nükleer meselesinde anlaşabileceğini ya da Hürmüz'ün statüsünü yeniden değerlendirebileceğini tartışıyor. Şimdi İran'da büyük ihtimal Xi Jinping'le Trump'ın en önemli başlıklarından birisi de bu İran meselesi ve İran meselesi özelinde de Hürmüz Boğazı'nın statüsü olacak ya da Hürmüz Boğazı'nın açılması, belki İran kontrolünün buradaki durumunun ne olacağı vesaire. Ama gelinen süreçte de yine ABD içerisinden de birçok analizcinin de söylediği şekilde artık İran bundan sonraki süreçte Hürmüz'ün bir şekilde statüsünü öyle ya da böyle kalıcı olarak değiştirdiğini ve ABD'nin de buna razı olacağını söylüyorlar. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda gerçekten de Trump Çin devlet başkanının karşısına oturduğunda zayıf bir pozisyonda oturacak. Ha, belki birazdan konuşuruz. Tabii ki bu görüşme aynı zamanda işte büyük güç rekabetinin bundan sonraki seyrinin nasıl olacağı, işte Tayvan pazarlığın merkezinde olacak mı, olmayacak mı, ticaret savaşı formatı kimin lehine şekillenecek vesaire. Eğer burada İran meselesiyle ilgili yeni bir paylaşım düzeninde bir pazarlık yaparlar, bir müzakere yaparlar, bunlarda da anlaşırlarsa, o zaman bunun İran'a yönelik olarak, belki İran savaşının seyrine yönelik olarak bize bir ipucu verebilir. Daha da somutlaştırmam evet. gerekirse, yani bu yeni paylaşım savaşında işte diğer başlıklar ticarettir, yapay zekadır, teknolojidir ve diğer dünyanın farklı yerlerindeki iki ülkenin güç rekabetinde yeni bir paylaşım savaşı, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki duruma benzer yeni bir paylaşım düzeninde anlaşırlarsa, o zaman belki İran'la ilgili de Çin Devlet Başkanı Trump'ın pozisyonunu belki onarabilecek, hatta onurlu bir çıkış sağlayabilecek bir pozisyona gelir. Ama evet. ben bunun hala zor olduğunu, en azından gidişata baktığımda, İran'ın pozisyonuna baktığımda, İsrail'in pozisyonuna baktığımda hala erken bir süreçte ben bu belki nispeten dondurulmuş ama yıpranmış bir ateşkesle devam eden bu sürecinde çok kırılgan olduğunu söylemem lazım.
3: Şimdi reklama gideceğiz ama öncesinde Reuters aylık olarak yaptığı anketi geçiyor. Şimdi taze taze bilgiler geldi, onu söyleyeyim, ondan sonra gidelim. Amerikalıların %66'sı Donald Trump'ın İran savaşının gerekçelerini açık şekilde anlatmadığını düşünüyor. Bu önemli bir veri. Trump'ın onay oranı %34'e düşmüştü Mart ayında, ki tarihin en düşük seviyesiydi. Oradan %36'ya yükselmiş, hafif bir artış var. Fakat Amerikalıların %63'ü gaz fiyatlarının, petrol fiyatlarının yükselmesinin kendi ekonomilerine, ev ekonomilerine zarar verdiğini düşünüyor. Bu şekilde düşünenlerin sayısı da Mart'ta %55'miş, şimdi %63'e yükselmiş. Burada da ciddi bir artış var. Şimdi bu sebepler, bu araştırmalar Donald Trump'ı bir çözüm bulmaya büyük ihtimalle çok daha istekli hale getiriyor veya onu daha da öfkelendiriyor. Konuşacağız reklamların ardından.

0: Doğrudan siyaset devam edecek.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.

0: Reklamların ardından doğrudan siyaset devam ediyor. Bu hafta içinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin'i ziyaret edecek. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşecekler. İki ülke arasında konuşulacak pek çok mesele var. İran savaşıyla bağlantılı olarak tabii bu meseleyi de konuşacağız. Şimdi Mete Çubukçu, az önce Nebimiş'le bir kısmını saydı ama sizin notlarınızda da var. Yani sadece İran'ı konuşmayacaklar. Pek çok mesele var. Şimdi çok önemli bir ziyaret diyoruz ama neden çok önemli bir ziyaret diye de sormak istedim.
1: Ya şimdi aslında o kadar çelişkili durum var ki Trump Beyaz Saray'a geldiğinde önceliklerini sıralamıştı. Onun öncelikler arasında İran falan yoktu. Avrupa'daki ve Orta Doğu'daki, işte Avrupa NATO üzerinden, Orta Doğu'da da işte oradaki birlikler üzerinden onların artık geri çekileceğini, zaten askerlerin alana ayak basmayacağını, bu masraflardan kurtulmak istediğini defaten söyledi. Hala da söylüyor. Hem NATO nezdinde söylüyor hem Orta Doğu. Ama Orta Doğu'ya baktığımızda Orta Doğu'dan çıkıp gidecek iddiasındaki Amerika ve Trump yönetimi neredeyse hani askeri olarak olmasa bile siyasi olarak sanki bir batağa saplandı. Buradan çıkamıyor. Hep yayınlarımızda şunu söylüyoruz. Yani önce Çin politikasını, yani önce Çin derken Çin'le mücadele etme. Ekonomik olarak, siyasi olarak, askeri olarak değildi tabii bu. Gerçi bir yandan da işte Pasifik'te oradan çevirmeye çalışıyordu. Japonya ile yaptıkları anlaşma, Güney Kore, işte Avustralya. Onların bir şekilde NATO'ya eklemlenmesi falan bir sürü plan program vardı. Fakat Trump yönetimi bir türlü Çin'e ve Uzak Doğu'ya ulaşamadı. Gidemedi yani. Oralarda takıldı, kaldı. Yani kendi iddiasının tersini aslında kendi ayağını bir şekilde bağladı. Biraz böyle İsrail'in de ittirmesiyle 30'a düştü ve gidemiyor. Şimdi burada kendi aralarında yani ilk baştaki iddiaya göre birçok şey vardı. Hatırlarsan işte tarifeler koydu. Bugün koyduğu tarifeyi Çin de karşı çıktı. İşte dedi ki ben %50 arttırıyorum. Çin de dedi ben de %100 arttırıyorum. Çünkü ekonomi o kadar birbiriyle bağlantılı ve girift ki yani birbirinden etkileniyor. Onlar da rest çekti ve Trump mesela o tarifeleri tekrar düşürdü. Yani çok hakikaten çelişkili ve iniş çıkışlı politikalar uyguladı. Çin de bunu gördü. Çin'in meydan okuyuşu tabii ki askeri anlamda değil, bunu yapmıyor. Belki bir süre daha bunu yapmayacak ama diğer alanlarda Amerika ile bir şekilde boy ölçüşüyor. Bir de şöyle bir şey var. Yani Trump baktığımızda bütün düzeni, yani da dünya düzeni sanki bir revizyonist edasıyla her şeyi darmadağın etmek ama yerine ne koyacağını tam bilememek durumunda. Çin'se yani eleştirilen ve hakikaten bozulan o düzenin sanki yeniden kurulması, işte kapitalizmin kendi kurallarına göre, küresel ekonominin kendi kurallarına göre işlemesini hakikaten savunan. Baktığımızda ya Çin Devlet Başkanı Trump'a göre daha hani nasıl diyeyim kapitalist bir patron gibi. Yani kurallarını uygulayalım diyor. O da diyor ben kural tanımam diyor. İstediğimi yaparım diyor. Yani o ilk baştaki bütün o iddia ve denge dağıldı. Bence evet bu son durum Çin'i de etkiledi ama Çin'in elini biraz daha ekonomik ve siyasi olarak belki biraz daha güçlendirdi. Onun için yani işte toprak altında kalan uranyumu belki Çin'le birlikte hani İran'ı ikna ederse beraber çıkarabiliriz diyor. Benim tahminim şimdi İran'ın istediği garanti yani bir garantör olsun bana saldırmayacağı yönünde ya da çıkarılacak olan nükleer tozların birilerine teslim edilmesi tartışması var. İran Çin'i devreye sokmaya çalışıyor. Çin de bundan çok kaçacak gibi görünmüyor. Yani bir şekilde Amerika'yı da orada aslında dengeleyecek bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu kendi güvenilirliğini de biraz arttıracaktır. Çünkü Çin'e yönelik eleştiri de şuydu. Yani sonuçta evet bir etkisi var. Ekonomik olarak çok büyük bir güç. Ama bir güven üretemiyor. Yani hep şu eleştiri geldi. Neden bu savaşa müdahale etmiyor? Neden müdahale olmuyor? Evet İran arkasında yanında belki biraz müdahale oldu ama genel anlamda bildiğimiz diplomatik genel geçer söylemin dışına herhangi bir şekilde çıkmadı. Amerika'ya dur, yani sert bir şekilde diyemedi. Çünkü bir güven üretemiyor. Öyle olunca da o denge sarsılıyor. Ama bu sefer devreye girme şansı var. Genel anlamda Körfez ve İran anlamında. Diğer alanlara baktığımızda korkunç bir rekabet içindeler. Ama dediğim gibi Trump yönetimi buralara bir türlü gelemedi. Yani burada 5 madde Amerika'nın, 3 madde Çin'in şeyleri var. Yani hakikaten çok karmaşık ve çok detaylı maddeler bunlar. Ve dünya ekonomisini de etkileyecek maddeler. Hani Trump'ın şu lüksü hala duruyor. Gittiği her ülkede işte oradan şu kadar şunu aldım. Yani 3 aldım, 10 sattım. Ne bileyim şu kadar silah sattım değil mi? Körfez zamanında milyar dolarlar yaptım. Bunu kendi seçmenine de bir şekilde satabiliyordu. Ama şimdi daha farklı bir durum var. İşte verdiğin anket, Çin'le yapılacak herhangi bir anlaşma bu anketteki verileri ne kadar değiştirebilir? Çünkü onlar yıllara yayılacak işler. Yani Çin'le yapılacak anlaşmalar ya da yapılmayacak anlaşmalar bugüne çare olmayacak. Bence hani hala büyük bir askeri güç ama nasıl diyeyim dünyayı belki domine etme, belirleyici olma ya da caydırıcılık, Amerikan caydırıcılığı bence en azından şimdilik giderek azalıyor. Hemen bitişik anlamda bunu demiyorum. Bakalım Çin bunu nasıl görecek ve nasıl değerlendirecek? Çünkü Çin'in de bir şekilde bu krizde devreye girmesi gerekiyor. Eğer yani kendine bir yer edinecekse ya da bir garantör pozisyonuna gelecekse. Çünkü İran'a yani Rusya o işi kaldıramaz. Amerika zaten Rusya'yı o işi içine sokmaz. Yani. Belki burada bir garantörlük rolü olabilir. Olabilir.
0: Peki Sayın Aydın, yani şunu sormak istiyorum. Şu an bugün itibariyle baktığınızda iki ülke arasında, Çin'le ABD arasında yani askeri, ekonomik, teknolojik, belki kültürel anlamdaki dengeyi nasıl görüyorsunuz güç bakımından?
2: Herhalde en çok konuşulacak şey zaten bu dengenin oluşup oluşmadığı meselesi. Çünkü Çin, İran örneği aslında çok güzel bir örnek. İran örneği dahil olmak üzere şu ana kadar Çin hiçbir uluslararası sürece, olaya, çatışmaya hiçbir şekilde dahil olmuyor. Yani şeyi düşünün, İsrail'in Gazze'deki işte aylar süren bombalamasını düşünün. O kadar insan öldü. Çin'den doğru düzgün bir açıklama dahi gelmedi. Yani. Bırak herhangi bir baskı.
1: Güvenlik konseyinde bile çok ciddi yani evet, girişimde bulunmadılar. Evet, evet. Yani, sonuç alınmayacak olsa bile.
2: Güvenlik konseyinde rahatlıkla konuşabileceği bir yer. İran konusu keza öyle. İşte herkes belki arkadan el altından füze veriyor vesaire deniyor ama hani bunlar da büyük ölçüde spekülasyon düzeyinde. Dolayısıyla Çin hala onlarca yıldır sürdürdüğü o sessiz ve derinden ben ekonomik olarak gücümü artırayım. Bu ekonomik artan ekonomik gücümle kendi ülke içerisindeki güvenliğimi ve istikrarımı sağlayayım. Vatan şey ortalama zenginlik artsın. Bunu bir miktar işte yapabildiğim kadarıyla askeri güce evireyim. Çünkü Çin'in açısından baktığınızda da günün birinde Amerika Birleşik Devletleri ile bir kapışma olacağı beklentisi elbette var. Ama bunu mümkün olduğunca öteleyeyim. Çünkü Çin açısından baktığınızda işte o denge sorusuna geliyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile kendi arasında bir denge görmüyor. Veya onunla baş edebilecek birebir kafa kafaya o güçte kendini hissetmiyor. Ki gerçekte bu aslında rakamlara baktığınızda böyle. Ama öteki taraftan mesela işte Çin'in bir ayda ürettiği veya yaptığı gemi sayısına baktığınızda ya da yılda ürettiği gemi sayısına baktığınızda savaş gemisi Amerika ne kadar yapabiliyor falan diye baktığınızda bir vadede Çin'in bu imkana, bu güce, bu şeye kavuşacağı, bu denge yapısına kavuşacağı gibi bir beklenti var. Dolayısıyla o hani botu o tarihe kadar batırmadan ilerletelim yaklaşım içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri ise tam tersine Çin'in yükseliş trendini gördüğü için ve günün birinde işte Çin'in beklentisine benzer şekilde o askeri dengenin sağlanacağı. Çünkü ekonomi tarafta Çin işte üretimiyle geçmiş durumda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet. Sonuçta askeri dengede de bir gün yakalayacak. Yani geçmesi değil yakalayacak. onu engelleyebilmek için de işte Trump'ın birinci döneminden itibaren özellikle, ama ondan önce de vardı. Ama o dönemde daha net çıktı. Çin'in teknolojik ilerlemesini yavaşlatmak, ekonomik ilerlemesini yavaşlatmak, bunun işte askeri güce tahvil edilmesini yavaşlatmak çabası bir tarafta. Diğer tarafta Mete Bey'in söylediği etrafında bir mümkünse askeri çember oluşturma gibi ikili bir çaba içerisinde. Şimdi burada Trump'ın ikinci döneminde geldiğinden beri uyguladığı politikalara baktığınızda bütün diğer ülkelere karşı uyguladığı bir şey var. Aslında ödün almak istediği ülkelere büyük ekonomik vergiler getiriyor, ticaret vergileri getiriyor. İşte şunu istiyorum diyor, vermiyorsan %25, biraz daha olunca %50. Şimdi bunu Çin'e karşı da uygulamaya çalıştı biliyorsunuz, ama dünyada bir tek Çin bugüne kadar Amerika'nın bu tür baskısına aynı şekilde karşılık verdi. Bu tabii ikisine de büyük zarar veriyor. Hem Amerika'ya hem Çin'e büyük zarar veriyor. Ekonomileri anlamında. Onlara verdiği zarar kadar dünya ekonomisine de zarar veriyor. Çünkü dünya ticaretini yavaşlatıyor vesaire. Burada Trump'ın sanırım daha büyük hesabı bunun eninde sonunda Çin'e daha çok zarar vereceğiydi. Çünkü Çin'in sürekli bir ihracat yapması gerekiyor. Tamam. Ürettiği pek çok malı ülke içerisinde tüketebilecek bir müşteri profili yok ülke içinde. Yani zenginlik henüz halka o anlamda yayılmadığı için.
0: Onu merak ediyorum hocam. Yani
3: tüketim kültürü hala.
2: Tüketim kültürü yok.
0: Evet yani.
2: Orta sınıflar yeni yeni belli bir noktaya geliyorlar. Çünkü parayı tutup harcayacak olanlar orta sınıf. Zenginleşen orta sınıf. Pastadan pay alan orta sınıf.
0: Bir gelişim var o konuda var. Ama istenilen düzeyde.
2: Amerika Birleşik Devletleri halkı gibi değil. Öyle bir tüketim kültürü yok. Dolayısıyla sürekli ihraç etmek zorunda. En büyük pazarlarından bir tanesi tabii ki Amerika.
3: Evet.
2: Yani şunu da kabul etmek gerekiyor. Bunları öngören Çin ve bunlarla muhatap olan Çin son yıllarda pazarlarını genişletme çabası içerisinde, ama hala Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine geçebilmiş bir pazar söz konusu değil. Dolayısıyla burada Çin'in bir sıkışmışlığı var. Ama buna karşılık da Amerika'nın bir başka sıkışmışlığı var. Herhalde Trump onu pek hesaba katmamıştı. Çin dünyadaki bu nadir toprak elementlerinin büyük kısmını kontrol ediyor.
0: Evet.
2: Ülkesinden kontrol ediyor. Dolayısıyla onlar da Amerikan teknolojisi ve pek çok şey için parça malzeme anlamında gerekli şeyler. Onları da Çin'den almak zorunda. Bu kadar şimdi Çin'le işi gerdiğinizde, bu kadar yaptırım vesaire uyguladığınızda da Çin satmıyorum diyor. Onlara yani ihracatına sınırlama getiriyor ya da durduruyor. Dolayısıyla hani Trump'ın ve Xi'nin aklındaki ve kafalarındaki ve önündeki en önemli mesele bu karşılıklı ticaret savaşının yönetilebilir bir şekilde nasıl sonlandırılır ya da nasıl yönetilebilir bir mekanizmaya koyulması. İran burada çok bence tali bir şey olarak kalıyor. Hani oraya kadar gelir mi konuşmaları onu bilmiyorum, ama birinci ana mesele bu, çünkü iki tarafa da büyük zarar veriyor. Oradan böyle hani her ikisi de kendi kamuoylarına zayıf gözükmeyecek şekilde nasıl geri döneceklerini bulmaları gerekiyor. Ama aynı zamanda şu da önemli. Bütün hadi her şeyi kaldırdık. İşte o nadir toprak elementlerini aynen satıyorum ben hiç engel olmadan. Çin karşı tarafta da ben de vergileri kaldırdım. O zaman da herkes sorar niye bunu yapmış? Yani hani bunu yapmanızın bir nedeni var. Yani Amerika bunları yapıyor çünkü Çin'in gelişmesini yavaşlatacağım dedin Trump. Şimdi ne oldu? Vaz mı geçtin diye sorarlar adama. Dolayısıyla bir şey, orada bir denge bulmak, bir yeni bir mekanizma bulmak durumundalar. Esas ana ve en zor konu da bu olacak.
0: Ha. Ne bilmiş Mustafa Aydın'a sorduğum sorunun bir benzerini yönelteyim. Yani işte Çin aldı başını gidiyor, çok güçlendi, güçleniyor, daha da güçlenecek diyenler var. ABD hala çok güçlü, Çin daha az önce Mustafa Hoca da söyledi. Hani kendini ABD ile öyle askeri anlamda mesela rekabet edebilecek güçle hissetmiyor dedi Mustafa Hoca da. Ya ABD gitti, ABD'nin hegemonyası yıkıldı ama Çin de daha gelemedi, gelmiyor. Öyle bir gücü yok diyenler de var. Siz ne düşünüyorsunuz iki ülke arasındaki denge konusunda?
4: Ya şöyle, ABD eski gücünde değil ama bu ABD hegemonyasının işte tamamen sonlandığı bittiği anlamına gelmiyor. Çin açısından da baktığımız zaman Çin gerçekten de ABD'nin karşısında bir denge üretecek bir pozisyona geldi. Yani hem üstünlükleri var, avantajları var. Yani bu avantajları nedir? İşte dünya ticaretiyle ilgili aslında hemen hemen dünyanın her tarafına yayılmış bir ticaret hacmi var. Aynı zamanda bu ticaret hacmine baktığınız zaman kendi ülkesi açısından hep lehine ve çok büyük bir işte fabrikalaşma, üretim gücü çok yüksek. Diğer taraftan baktığınız zaman işte son yıllarda teknoloji meselesinde göreceli kıyaslamaya baktığınız zaman hiç de ABD'den geri kalır yanı yok. Yani bu teknolojiyle ilgili de aslında yarışta hemen hemen eşitlenmiş, hatta belki de yatırım, kapasite, inovasyon anlamında ABD'nin de önüne geçmiş durumda. Dolayısıyla da Çin aslında bugün Trump'la Çin devlet başkanı masaya oturduğunda pazarlığın şartlarını hemen hemen belirleyebilecek bir pozisyonda. Yani daha önceki işte dış politikasında stratejik sabır, temkinlilik, işte bekleyip belirli bir güce gelme sürecini bence Çin mevcut durumda tamamlandı. Tabii ki ABD'nin de hala hem küresel hegemonya anlamında hem ittifaklar anlamında çok güçlü bir yanı var. Ama Trump bunu biraz yıprattı. Yani az önce Mustafa Hoca da söyledi. Özellikle yaptırım rejimleri ve özellikle yaptırım rejimlerine ek olarak ülkelere uygulamış olduğu ticaret kotaları, işte gümrük vergileri vesaire, bunlarla ABD ilişkilerinin seyrini, ittifakın güvenilirliğini gerçekten zedeledi. Özellikle İran savaşıyla birlikte de artık ülkeler kendi güç politikalarını, savunmalarını, ticaret ilişkilerini birçok ülke yeniden gözden geçirmeye başladı. Yani örneğin ABD'nin güvenlik garantisi ne kadar bizi koruyacak? Ya da ABD'nin işte uzun dönemli yatırımları, askeri üsleri vesaire, Trump işte Avrupa ile bir tartışma başlattı. Bugün Avrupa birçok alanda kendi krizini yaşıyor. Avrupa'nın savunması ile ilgili bu güvenlik açığı, güvenlik krizi ya da işte transatlantikteki çatlaklar, bunlar hepsi ABD'ye maliyet üreten unsurlar. Dolayısıyla da yani gelinen süreçte bence Çin ABD ile özellikle bu görüşmelerde kendi şartlarını masaya koyabilecek bir pozisyonda. Burada Trump çok kararlarında pragmatik bir başkan olduğunu biliyoruz. Belirli alanlarda, örneğin ticaret konusunda, paylaşım konusunda belki de çok pragmatik bir yerden Çin'le anlaşabilir. Tayvan konusunda ya da AUKUS konusunda bir şekilde Çin'i de memnun edebilecek bir dış politika pratiğine yönelebilir. Tabii bunun da özellikle Asya'da ABD müttefikleri açısından belirli aslında riskleri var, ama Trump'ın biz nasıl karar verdiğini, kararlarını nasıl aldığını ve bu pragmatizminin nerede başlayıp nerede bittiği ile ilgili aslında birçok artık bugün kanıya sahibiz. Bu açıdan baktığımızda son cümle şu olsun, çünkü seste herhalde bir sorun var. Trump, Çin masada kendi şartlarını dayatabilecek bir pozisyona gelmiş durumda.
0: Şimdi Metin, şunu da merak ediyorum. Yani bu rekabet, Soğuk Savaş'taki SSCB ABD rekabetinden farklı bir tarafı da var herhalde, değil mi? Yani o daha çok belki farklı, kültürel rejim ihracını içeren ideolojik bir kavga. Tam Çin belki kağıt üzerinde bir komünist parti tarafından yönetiliyor, ama burada öyle bir rejim ihracı arayışından bahsetmiyoruz herhalde, değil mi?
1: Yok, yani Soğuk Savaş dinamikleriyle tamamen yani %80 diyelim, farklı, %20 için hala komünist olduğu iddiasına şey yapalım. ayıralım. Evet, içeride totaliter bir ciddi totaliter bir yapı söz konusu, bir disiplin söz konusu, o komünist disiplin. Ama eyaletlere verilmiş bir kapitalist özellik var. Hepsi birbiriyle canıraş yarışıyor. Hangisi işte o yıllık geliri arttıracak, ihracatı...
0: Kendi içlerinde de bir rekabet var öyle.
1: Komünist rekabet var. Yani bütün eyaletler birbiriyle yarışıyor. Yani bu Komünist Parti'nin getirdiği, şimdi unuttum, ona bir isim vermişlerdi.
0: Bir sistem var yani.
1: Sistem var tabii. Mesela her eyalet ihracatı kendi ayarlıyor, turizmi kendi ayarlıyor, gelirleri ne kadar yükseliyor. Ve onlar arasındaki o rekabette işte öne çıkan eyaletler var. Çünkü yani şimdi otomobil dediğimizde yani onlarca, yüzlerce fabrika var. Her eyaletin kendi şeyleri, onlar anlaşmalarını tabii ki bir merkezi sistemden geliyor ama kendi işlerinde özellikleri söz konusu. Şimdi Soğuk Savaş mevzuna gelecek olursa o ideolojik, yani başta ideolojik bir şeydi. Ve askeriydi. Yani iki kutup, işte Varşova, işte NATO karşılaşması. Nasıl diyelim, kapitalizm, sosyalizm ya da tırnak içinde bunları kullanalım, o ayrımlar söz konusu. Kültürel rekabet ya da siyasi rekabet, ekonomik rekabet, sürekli ideolojik bu rekabet üzerinden gidiyordu. Yani işte sosyalizm uzaya çıkıyor, Amerika işte efendim Mars'a gidiyor gibi şeyler. Batı dünyası, spordan müziğe kadar, değil mi? Şimdi yani işte 1980'de Afganistan işgal ediliyor. Dünyada birçok ülke olimpiyatlara, değil mi, katılmıyor, protesto ediyor işgalden dolayı. Başka bir yerde Amerika'da oluyor. Bu sefer Sovyetler onu belli bir o kendi çevresindeki ülkelerle boykot ediyor. Şimdi mesela düşünüyorum, mesela Dünya Kupası var. Böyle bir ideolojik ayrılık olsa, böyle bir cepheleşme olsa, Dünya Kupası bazı ülkeler tarafından boykot edilebilir mi?
0: Amerika'ya gitmiyoruz diyebiliyorlardı.
1: Yani yok. Bugüne baktığımızda yani tamamıyla aslında ekonomik temelli olarak gelişen, siyaseten her şeye rağmen, yani o yıpranmış yumuşak gücüne rağmen Amerika'nın hala bence dünyada önde ve etkili olduğu, Çin onu bir türlü yaratamıyor ya da şu anda başaramıyor. Belki eskiden gelen kodlardan dolayı, yani o şeyi yayamıyor, yumuşak gücünü. Ama ekonomik olarak hocamın da dediği gibi arayı biraz daha açarak gidiyor. Ve şu anda mesela Çin, mesela Amerika'nın hemen yıkılmasını, dağılmasını ya da böyle bir sistemin nasıl diyeyim, sistemsizliğin şu anda var ama daha da krize girmesini istemez. Çünkü aslında Çin neredeyse Trump'tan daha fazla Xi Jinping düzenli ticareti, düzenli kapitalizmin, düzenli küreselleşmenin olmasını savunan, yani BM düzenini savunan bir yönetimin şeyi. Onlar şu anda o tür gidiyor. Bu güçlenir, ekonomik olarak iyice arayı açar, askeri olarak söylendiği gibi hakikaten başka bir yere gider. Zaten hani işte bu bir emperyalizm tanımı var, herkes onu kendine göre tanımlıyor ama yani şu anda sonuç olarak Çin'in çıkışı da bir emperyalist çıkış. Belki askeri çıkış değil ama ekonomik anlamda bir sürü ülkeyi kendine bağladığını, borçlandırdığını, cezalandırdığını falan da biliyoruz. Belki farklı yöntemlerle yapıyorlar. Ama bugünkü, yani nasıl tarif edilir, bugüne bir isim konulabilir mi? Bence konulamaz ama Soğuk Savaş'taki o güç rekabetinden
0: çok farklı.
1: Çok daha farklı. Dediğim gibi yani işte bir %20 şeyin komünist olmasına, evet, bırakmam. Şöyle bağlayayım, yani ben Çin'e gittiğimde en son 3-4 yıl önce fabrikaları geziyoruz. Bu fiber fabrikası, ilk defa da ben fiber kabloyu orada hakikaten gördüm. Dünyanın her yerini satıyorlar. Çok önemli bir şey. Böyle fabrikaların köşeleri var. İşte ayın işçisi diye orada iki tane bayrak var. İşte parti üyesi bilmem kim bu ayın işçisi seçilmiştir falan diye öyle parti köşeleri var.
0: Parti köşeleri.
1: Ama tamam, yani şey tamamıyla sisteme bağlı yani, bir ticaret sürüyor. Evet.
0: Hocam yani Rusya resmi çok dışında gibi gözüküyor şimdi, öyle mi? Öyleyse eğer bunun tek sebebi Ukrayna Savaşı mı, başka nedenleri de var mı? Ne dersiniz?
2: Resme nereden baktığınıza bağlı. Yani Avrupa başkentlerinden baktığınızda evet, herhalde Rusya resmin ortasında şu anda, ama yani küresel rekabet ve küresel sistemin gidişatı, hani kutup olma becerisi, olabilme potansiyeli açısından baktığınızda evet, şimdi dünyanın iki kutuplu bir düzene doğru evrildiğine dair ciddi bir yani konsensus demesem de büyük bir çoğunluk şu anda hani Çin ve Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde iki kutuplu bir dünyaya doğru gidiyor deniyor. Ben buna çok da katılmıyorum şahsen, ama böyle bir algı oluşmuş durumda. Rusya burada tabii kenarda kalıyor. Ukrayna Savaşı bir taraftan neden, bir taraftan sonuç aslında. Çünkü Ukrayna'da Rusya'nın böyle çamura saplanması bir anlamda, istediğini elde edememesi, yani Ukrayna büyüklüğündeki bir ülkenin 33 milyon yanlış hatırlamıyorsam nüfusu idi savaş öncesinde, Rusya gibi dev bir ülkeyi durdur, yani tamam Batı desteği, Amerikan silahları, Avrupa silahları vesaire, parası, hepsi var arkasında, ama sonuçta bütün bunları da Rusya'nın hesaplamış olması gerekiyordu. Bu Rusya'nın zaten ne kadar zayıflamış olduğuna işaret ediyor. Yani işin son noktası aslında. Ama o noktaya gelindiğinde de o Rusya'yı pek çok şeyden alıkoyuyor. Yani Kafkaslardaki askerlerini geri çekmekten, Suriye'de dikkatini dağılmasından, Çin'le olan ilişkisinde bir anlamda küçük ortaya dönüşmesine kadar
0: evet,
2: çok geniş bir çerçevede sonuçlarını yansıtan bir durum. Dolayısıyla evet, hani bundan sonraki tartışmada en azından ne Çin için ne Amerika Birleşik Devletleri için Rusya ana rakip olarak gözükmüyor. Ama daha çok hani Çin'in bir şekilde birlikte hareket edebileceği bir ülke mi
0: acaba
2: şeysi veya sorusu ortada duruyor.
0: Peki hocam, bir reklam aramız daha var. Reklamların ardından biraz daha iç politika gündemiyle devam edeceğiz.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Doğrudan siyaset devam edecek. Reklam.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım.

0: Devam ediyoruz doğrudan siyasete. Programın ikinci bölümünde biraz daha iç politika konuşacağız. Özellikle açılışta da söylemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik operasyonlar var. Bazı transferler konuşuluyor. Henüz kendisi tarafından resmi bir açıklama yapılmadı ama Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye yarın geçebileceği söyleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden konuya tepkiler var. Antalya'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alınan Muhittin Böcek ek bir ifade verdi ki belediyeye yönelik soruşturma kapsamında. O ifadenin Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili Butlan davasının görüldüğü mahkemeye de gönderildiği ifade ediliyor. Bir taraftan İstanbul'daki davalar devam ediyor. Böyle bir durum var. Bu konu biraz daha önümüzdeki günlerde de tartışılmaya devam edilecek gibi. Nevimiş size sormak isterim. Şimdi Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası üzerine Cumhuriyet Halk Partisi kendisini partiden ihraç etmek üzere disipline sevk etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsünden açıklamalar geldi. O da diyor ki tehdit, baskı, şantajla gayri ahlaki bir şekilde belediye başkanlarımızı transfer için büyük baskı altına alıyorlar. Tek tek çürük elmaların çıktığı oluyor şeklinde de bir ifadesi var. Ne dersiniz, bu tartışmalar nereye gidecek?
1: Ya aslında şöyle bir şey hatırlatarak analiz yapıp biraz daha meseleyi siyasi analiz olarak üstten değerlendirmeye çalışayım. 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerde başarı elde ettiğinde, yani birçok belediyeyi ve büyükşehri kazandığında, o dönemin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bütün belediye başkanlarını Afyon'da topladı. Ve o birkaç gün süren bir kamptı bu. O kamp

0: hafta belediye başkanlarının uyacakları şartları, etik kuralları, belediyeleri nasıl yönetmeleri gerektiğine yönelik olarak orada bazı ilkeler kabul ettiler. Ve bu ilkeleri kabul ederken de yani bunu niye yaptıklarıyla ilgili açıklamalarda dediler ki ya CHP'nin bir 1989 sonrası yerel yönetimler sendromu var. Yani o dönemde işte özellikle bugünkü gibi değil, daha çok İstanbul özelinde bir işte yolsuzluk tartışması, mahkemeye düşme ve o süreç. Yani CHP o dönemde bir yerel yönetimler üzerinden yük oluşturduğu için çok uzun süre ne yerel yönetimlerde ne de iktidara yani hükümette çok büyük bir başarı gösteremediler. İktidara gelemediler ve o sendrom yani 1989 sonrası sendrom partililerin özellikle hep konuştuğu, tekrar böyle bir süreç yaşanır mı diye endişe yaşadığı bir dönemdi. Yani Kılıçdaroğlu'nun da o Afyon kampında en önemli işte gündem maddesi olarak demek ki böyle bir endişesi, yani bugünkü tartışmalara, bugünkü yaşananlara yönelik olarak bugünden geriye bakınca bunu daha iyi anlıyoruz. Bir endişesi var ki demek ki bu toplantıyı yapmış. Şimdi ne oluyor yani CHP'de ya da CHP üzerinde ne oluyor? Bu sadece işte CHP'lerin söylediği gibi bir tehdit, şantaj üzerinden değerlendirilebilir mi? Bir iki belediye başkanı olsa yani parti değiştiren ya da partinin içerisinde tartışmalı olan bir iki belediye başkanı olsa bunu belki tartışabiliriz. Yani deriz ki ya acaba böyle bir şey var mı? Ama baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte Aydın gibi, Afyon gibi sahiplendiği ve çok önemli oranda yerelde oy almış ve CHP'nin içerisinde de ağırlık olan belediye başkanları sonuçta çeşitli iddialarla partilerini değiştirmek istiyorlar ya da bugünkü genel merkez yönetimine bir tepkileri var. Yani Özgür Özel yönetimine bir tepkileri var. Dolayısıyla da CHP gerçekten de burada yerel yönetimlerde o en azından kampanya süreçlerinde, seçimden önceki süreçlerde topluma verdiği birçok sözü tutmadığına yönelik olarak da bir şüphe var. Bir tartışma var, bir görüntü var. Mahkemeye düşen belediye başkanları var. Ya neyi söylüyorum? Şunu hatırlayalım. İşte özellikle 2018-2019-23-24 seçimlerine giderken CHP iddialı bir şekilde iktidarı suçlarken işte yerel yönetimlerle ilgili rant suçlamasını yaptı, etik ihlaller suçlamasını yaptı, liyakat suçlamasını yaptı. Hatta tüyü bitmemiş yetimin hakkı gibi çok önemli kavram setlerini böyle arka arkaya kullandı. Seçim beyannamelerinde bunlardan söz etti. İşte iktidara gelirlerse bütün bu alanlarda olan tartışmalara son vereceklerini falan söylediler. Şimdi baktığımızda yani CHP'nin özellikle yerel yönetimlerde İstanbul'da, Bolu'da, Antalya'da ve birçok ilçe belediyesinde yolsuzluk, rüşvet, irtikap iddialı suçların gerçekten de tabii ki bunların birçoğu iddia mahkeme sürecinde ama yani bunlar herhalde bu konuşulanlar hatta birçok belediye başkanının çevresinin yakınının etkin pişmanlıktan yararlanmak için söyledikleri iddialara yansıyanlar bir parti açısından iyi bir görüntü değil. Bir parti açısından gerçekten ya hem yerel yönetimlerde hem merkez siyasette İşte siyaset yapıp, siyaset üretip Türkiye'nin geleceğine yönelik olarak şehirlerin yönetimine dair bir şey söyleyebilecek bir moral üstünlüğü de aslında büyük oranda o CHP'nin içerisindeki belirli belediye başkanlarının da kalmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla da Afyon meselesi de daha parti değiştirmeden bile ihraç sürecine gittiyse Afyon Belediye Başkanı'nın nasıl CHP'liler tarafından sahiplenildiği biliniyor. Yani hangi sözlerle, hangi kampanyalarla özellikle FETÖ iktidarının karşısına konumlandırıldığı, ne kadar düzgün bir aday olduğu, bir belediye başkanı olduğu hep söylene geldi bugüne kadar. O zaman ne oldu da yani sadece işte iktidar tehdit, o zaman o tehdit ve şantaj varsa bunu Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten de çıkarıp toplumun önüne koyup, ya burada böyle bir sorun var, bu soruna da işte belediye başkanımıza biz sahip çıkıyoruz ve bir şekilde arkasında duruyoruz diyecek yerde disipline sevk ediyorsa, orada sadece işte bir baskıdan ya da şantaj meselelerinden bahsedilemez. Bu bir aslında yine üstten bir analiz yaptığımızda gerçekten de CHP'de bir yönetim sorununun olduğu da karşımıza çıkıyor. Yani bu yönetim sorunu hepimiz biliyoruz. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu sonrası dönemde İstanbul üzerinden İstanbul'un ya da yerel yönetimlerin lojistik imkanlarıyla CHP'nin siyasetinin dizayn edildiğine yönelik iddialar yine CHP'liler tarafından ifade edildi, mahkemeye götürüldü. İşte bu lojistik imkanları siz siyaseti dizayn etmeye yönelik olarak kullandığınızda aslında hem parti içerisinde bir elit mücadelesi, hem bir siyasi rekabet, hem de mikro iktidar mücadelesini de belirli pozisyonları, belirli lojistik imkanları elde etmek için siyaseti tamamen araçsallaştırıyorsunuz demektir. Bugün CHP'nin temel sorunu aslında bir yönetim sorunudur. Bu kadar tartışmanın arasında, bu kadar mahkeme süreçlerinin arasında, birçok belediye başkanının istifa etmesi sürecinde mesela şöyle bir rasyonel zeminde CHP yönetimi çıkıp da demiyor ki ya gelin bunları parti içerisinde bir derleyelim, toparlayalım, burada ne oluyor, bununla ilgili bir öz eleştiri yapalım ve buradan sonraki yolumuza devam edelim demiyor. Çünkü gerçekten de bugünkü CHP'nin görüntüsü bunların işte oturup konuşulup partinin ileriye taşınabileceği bir formatın çok ötesine geçmiş ki bu tartışmalar yapılıyor. En önemli belediye başkanları işte bir şekilde kendi partilerinden ayrılmak zorunda kalıyor.
1: Şimdi yani Metin Çubukçu, bir de bir mutlam meselesi var. Şimdi biraz sanki Muhittin Böceğin oğlunun verdiği ifadeler de orayla alakalı gibi. Önce bir 20 milyon dolar verildi iddiası vardı. Sonra ifadesinde o ben bilmiyorum 20 milyon dolardan, benim öyle bir şeyden haberim yok dedi. Bir 1 milyon doları Veli Ağbaba'ya verdiğini söyledi. Veli Ağbaba bunu reddediyor. Kendisini hiç görmedim. Bir kez cezaevine gittiğimde gördüm kendisini diyor. Parti binasına giriş çıkışı yok, kaydı yok diyorlar. Muhittin Böceğin ifadesi çok yansımadı. Daha çıkmadı oradan çok fazla bilgi. Ama sanki o iş biraz Butlan davasıyla da ilişkilenecek gibi. Bir de o var bir taraftan.
2: Evet. Ya bir de şeye bakmak lazım. Yani şimdi bir takım cümleler sızıyor ama ifadenin kendisi herhalde bir süre sonra bütün olarak çıkacaktır. Yani sadece bir cümle olarak değil, hani işte o ona verdim, bunu ben almadım vesaire vesaire diyor. Çünkü böyle ne diyeyim, ifade kırıntıları şu anda sızıyor. Doğru mu yanlış mı ondan da emin değilim. Yani ne tür şeyler nasıl sızıyor. Burada yani şöyle bir şey var kamuoyunda da tartışılan, yani belediyede işte bir takım iddialar var. Bazen de bu iddiaların farklı işte özel hayatlarla ilişkilendirilmesi meselesi var. Bu da tartışılıyor. Hukuken ne kadar doğru ya da işte ortada bir yolsuzluk ya da ona benzer bir şey varsa, diğer tarafta da farklı. Sadece kişilerin kendilerini, ailelerini ya da çevresini ilgilendiren bir takım özel hayatla ilgili onların bir araya getirilmesinin yanlış olduğu söyleniyor. Ama Butlan davasına gelecek olursak, şimdi orada tabii ki sonuçta bir hukuki karar bekleniyor. Çünkü davacılar bundan vazgeçmiyor. Çünkü en son geldiğimiz noktada mahkeme, çünkü CHP daha sonra kurultay yaptığı için biz kurultayı yeniledik. Hani eski yönetimi tamamıyla sıfırladık ve bir yeni bir yönetim seçtik dedi. Mahkemede esasa girmeden reddetti. Yani devam edebilirsiniz dedi ama davacı taraf bir üst mahkemeye ya da istinaf mahkemesine taşıdı bunu. Şimdi oradan bekleniyor. Oradaki iddia da, tabii ki hukukçu değilim yani o kadar detayını bilemem ama eğer zaten bir önceki usulsüz seçildiyse zaten kurultayı da düzenleyemez diyor. Onun için o düzenlenen kurultay da geçersizdir. Bunun kararı verilecek. Hakikaten öyle mi? Bir de bu son gelişmeler oraya nasıl yansıyacak? Yerel mahkeme mi bakacak yoksa istinaf mahkemesi mi bakacak bu iddialara ya da oralara gidecekse? Bildiğim kadarıyla İBB'den bir tanık ya da gizli tanık mı kimse, o da onun herhalde ifadeleri de oraya taşınacak gibi görünüyor. Ama seçim ne zaman olur bilmiyorum. Yani seçime kadar bu Butlan davası tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor. Buradan ne olur? Varsayalım böyle bir karar çıktı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu ben kimseye bırakmam, kayyumu bırakmam, ben alırım diyor. Onun tabanı ne kadar onu bilmiyorum. Yani
1: yeni bir parti, yedek parti iddiaları var.
2: Şimdi öyle bir şey olunca CHP'de herhalde yedek bir partiyle başka bir şey, bir partiyle yola devam edecek. Yani siyasi manzara biraz daha karışacak gibi görünüyor ama o vakit şöyle olacaktır. Yani bunu geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz. Sonuç olarak varsayalım Butlan ilan edildi. Belki kayyum atanacak yani Kemal Bey'e de bırakılmayacak. Bu da ihtimal dahilinde. Eğer öyle olursa ne bileyim Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçti. CHP'nin gövdesi başka bir parti kurdu. Hani CHP ismiyle yani o kadroyla ne kadar oy alır, ne kadar başarılı olur. Yani bunu hem 12 Eylül sonrası hem daha sonraki dönemlerde gördük. Yani isimden çok kadro ve gövde aslında siyasi mücadeleyi götürüyor diye düşünüyorum.
1: Yani şimdi Mustafa Aydın tabii şu tartışma da geliyor. İşte tabii hani Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçti. Şimdi Burcu Köksal konuşuluyor. Birçok belediye var. Böyle ilçe belediyesi var parti değişikliği. Hani oy partiye mi verildi, kişiye mi verildi, seçmenin iradesine bir saygısızlık var mı bu geçişlerde? Bu da ayrı bir tartışma konusu değil mi yani?
3: Evet, yani bu yeni bir tartışma değil.
1: Değil.
3: Türk siyasetinde çok olan, çok yapılan bir şey. Tabii Özlem Çerçioğlu da Burcu Köksal da CHP içerisinde güçlü isimlerdi. Yani yerel yönetimlerde ama Burcu Hanım'ın özellikle daha önce partide de görevleri var. Dolayısıyla önemli isimler, onların ayrılıyor olması veya başka bir partiye geçiyor olması ne nedenle olursa olsun sonuçta partiye zarar veriyor. Üstelik hani Burcu Köksal Afyon'u uzun yıllardan sonra tekrar CHP'ye getirmişti. Bunun üzerinde özel bir tartışma gidiyor tabii. Burada Afyon'da verilen oy CHP mi verildi? Evet. Özel, spesifik olarak yoksa Burcu Hanım'ın başarısı mıydı tartışması devam ediyor ama sonuçta oyların öyle ya da böyle bölünmesi anlamına gelecek. Bir kısmı partiye verilmiştir, bir kısmı adaya verilmiştir bu yerel seçim olduğu için. Dolayısıyla orada bir sıkıntı var. Benim gördüğüm kadarıyla önümüzdeki seçimlerin, gelecek olan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ana eksenlerinden bir tanesi bu süreçte ortaya çıktı. Yani bu o şey, yerel yönetimlerde başarı karşısında yolsuzluk tartışması. Yani CHP yerel yönetimlerde ne kadar başarılı olduğunu gösterebildiği ölçüde halka bir farklı umut veya vaatle ortaya çıkabilecek. Buna karşılık da Adalet ve Kalkınma Partisi de CHP'nin yerel yönetimlerde ne kadar ispatlanabildiği anlamında yolsuzluk yaptığını ortaya koyabilirse onu seçimlerde kullanacak. Şimdi dolayısıyla burada bu çekişme yaşanıyor. Seçimin herhalde tartışma ana eksenlerinden bir tanesi bu olacak. Burada tabii seçime kadar giden süreçte de gündemi kontrol etme meselesi devreye giriyor. Yani sadece kişiler üzerinden bir kişi parti değiştirdi, iki kişi parti değiştirdi ya da onlara baskı oldu olmadı değil. Bu nedenle aslında muhalefetin gündemi belirleme imkanı da elinden alınıyor. Yani CHP anlamında baktığınızda CHP kendi içinde bütün bunlarla boğuşuyor.
1: Tamam.
3: Yani bir taraftan hükümete karşılık vermeye çalışıyor, diğer taraftan siyaset bir tarafa işte yargıya karşılık vermeye çalışıyor, baskı unsurlarını ortaya koymaya çalışıyor vesaire. Ama hani bir muhalefetten bekleyeceğiniz muhalefeti yapacağı konuları yapmaya fırsatı olmuyor. Yani mesela ekonomiyi konuşamıyor örneğin. Bu tabii bu anlamda CHP'yi ciddi miktarda hem baskı hem de zan altında tutuyor. Davalar devam ettikçe ispatlanmış ya da ispatlanmamış olsun sonuçlanana kadar ortada bir zan oluyor. Bu da sizi yıpratıyor parti olarak baktığınızda. Tabii bir taraftan bu en son basına sızan, sizin de dediğiniz gibi tam her şeyi bilmiyoruz ama Muhittin Böcek o davasında basına sızan taraflarıyla bir şekilde bunlar Butlan davasına da bağlanır mı veya ona gerekçe olur mu diye düşünülmeye başlandı. Çünkü onun o davanın unsurlarından bir tanesi de seçim öncesinde insanların satın alındığıyla ilgiliydi. Dolayısıyla burada henüz ispat yok. Ortaya koyulan şeyler sadece bir kişinin ifadesi ve başkanın da reddetmesi. Ama bir şekilde bir ispat, delil vesaire gibi bir şey ortaya çıkarsa bu o davaya da bir şekilde bağlanacak demektir. Bütün bunlar ana muhalefet içerisinde bir parçalanmayı da beraberinde getiriyor. Yani sadece iktidarla muhalefet arasındaki çekişmenin unsuru olmanın ötesinde işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçtiği adaylarla ortaya çıkan bir sürecin ondan sonra o adaylardan bazılarının uzaklaşmasına varan durum. Sizin söylediğiniz yani yedek parti vesaire gibi bütün işler geçmişte bunun örneklerine baktığınızda hep o blok içerisinde bir parçalanma meydana getirmiş durumda. Yani şu andaki kamuoyu yoklamaları, ben farklı kişilerin yoklamalarına baktığımda partilerin oylarının çok fazla oynamadığı, biraz sabitlendiği gibi bir durum var. Rakamlar çok önemli değil, seçime çok var. Evet. Dolayısıyla çok değişecek, o yüzden söylemiyorum ama hem AKP hem CHP tarafında oyların büyük ölçüde sabit kaldığı gibi bir durum var son birkaç aydır. Yani biraz artıyor eksiliyor ama çok da büyük oynamalar yok. Ama bir parçalanma durumunda CHP tarafında bir farklılaşma olması durumunda orada bu ciddi miktarda etkileyecek bir unsurdur. Bunu da Adalet ve Kalkınma Partisi bunu sağlamaya yönelik bir takım çabalar içine giriyorsa onlar için büyük avantaj ortaya çıkabilir tabii.
1: Nebimiş, siz ne dersiniz? Yani tüm bu tartışmayı, bütün unsurları bir araya getirdiğimizde sokağa Türk seçmenini hani parti ayırt etmeden veya partiler bazında da düşünerek nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?
0: Ya şöyle, seçmenin bir karşılaştırma imkanı var. Bunu biraz açayım. Yani aslında ana argümanı başta söyledim ama bunun ne anlama geliyor? Biraz açmaya çalışayım. AK Parti bildiğiniz gibi çok uzun süre hem yerel yönetimlerde hem de merkezi idarede yani hükümette tek başına iktidar oldu. Ve çok uzun dönemler arka arkaya seçimleri kazandı. Hem yerel yönetimlerde hem hükümette hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve referandumlarda. Ve bu seçimleri kazanırken de işte genellikle hakim parti sistemlerinde görülen bir özellikle kendisine en yakın partiyle arasında her zaman neredeyse iki katına yakın bir oy oranı üzerinden seçimlerden birinci çıktı. Ve çok uzun süre Türkiye'yi her anlamda yerelde de hükümette de cumhurbaşkanlığında da yönetti. Böyle olunca yani çok uzun dönemli iktidarlarda AK Parti gerçekten dünya demokrasi tarihinde hem arka arkaya seçim kazanan ve bu seçimleri de aynı liderle kazanan istisnai bir partidir. Arka arkaya seçim kazanan birçok parti var, hakim partiler var. Ama bu kadar uzun süre aynı liderle kazanan başka parti demokratik ülkelerde neredeyse yok gibi. Böyle olunca da seçmen AK Parti'yi özellikle 2019'a kadar işte 2024'e kadar hep kendisiyle karşılaştırdı. Yani AK Parti'nin sonuçta bu kadar uzun dönemli iktidarda olan bir parti olumlu anlamda da olumsuz anlamda da toplumun farklı kesimlerine temas eder, etki eder. Böyle olunca da hep kendisiyle yarıştı ama 2019'dan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerde Yani çok büyük iddialarla, yani az önce söyledim, işte liyakattan tutunuz da başka birçok etik meselelere kadar büyük laflar etti. Şimdi bu büyük lafları eden bir parti aslında bugünkü şekilde konuşulmaması gerekiyordu. Yani hadi bunların bazıları iddia düzeyinde kalabilir ama yani çok ciddi düzeyde yerel ilçesinden kasabasına, iline kadar gerçekten çok önemli iddialar var. Yani seçime gelirken ortaya koyduğunuz sözleri, iddiaları tam tersi bir durum ortaya çıktı. Dolayısıyla da seçmen hizmet anlamında, şehirleri yönetim anlamında, siyaset üretme bağlamında, Türkiye vizyonu anlamında ve yönetilebilirlik bağlamında, bunu çoğaltabiliriz, artık bir karşılaştırma imkanı var. Yani muhalefeti de iktidarı da karşılaştırabiliyor. Çünkü artık muhalefet de 2019'dan itibaren toplum tarafından denendi, oy verildi ve şehirlere yapıp yapmadıklarıyla artık bir şekilde imtihana tabi tutuluyor. Ve bu karşılaştırma imkanında ben de özellikle CHP'nin o ilk turda söylediğim, kendilerinin de farkında olduğu o 1990'lardaki yerel yönetimdeki yükün, sendromun aynısını bu süreçte de yaşayacak gibi bir durum var. Yani özellikle işte kamuoyu anketleri, ben de rakam vermeyeyim ama işte bir araştırma kurumunda da yöneticilik yapan birisi olarak bir anketlerde seçmenin partilerle ilgili bir soru sorduğunuzda verdiği cevapları dinlediğinizde gerçekten az çok, yani verdiği cevabın ötesinde tepkilerinden bazı şeyleri anlayabilirsiniz. Bugün CHP'ye oy veren seçmenler de gerçekten bu CHP'nin hem merkezi yönetiminde hem belediyelerinde, o belediye başkanları, işte bürokratlar, iş adamları vesaire, bu ortaya dökülüp saçılan iddialarla ilgili çok da huzursuz olduklarını, hatta bu yükü taşımak istemediklerine yönelik olarak da bir pozisyon ortaya koydukları anlaşılıyor. Tabii ki CHP'nin bir isim değeri var, bir marka değeri var. Yani Türkiye'de işte CHP'den bir parti, işte bir, belirli gruplar ayrılsa da yeni bir parti kursa bile CHP'nin kendi adı her zaman belirli bir yekün seçmeni toparlayabilecek, taşıyabilecek bir marka değeri vardır. Dolayısıyla da bugün CHP'nin kendi seçmeni bile bu olup bitenler karşısında gerçekten üzgünse ve karşılaştırıyorsa, özellikle gri alandaki ya da farklı bloklar arasında farklı partilerdeki seçmenlerin, yani CHP'nin o ana çekirdeğinin dışındaki muhalefet seçmenlerinin bile moral üstünlük açısından, ahlaki sorumluluklar açısından böyle bir siyaseti sahiplenmede zorlandıklarını saha çalışmalarından görmek mümkün. Toparlayacak olursam, bugün seçmenin karşılaştırma imkanında dünya, çok işte konuştuk birinci ilk yarıda, büyük krizlerle yüzleşiyor. Belirsizliklerin nereye gideceği ile ilgili hakikaten karamsar bir tablo var. Yanı başımızda devam eden bir savaş var ve bu savaşın nasıl biteceğini bir saat konuştuk. Aslında dünyada kimse emin değil. Böyle bir durumda tabii ki Türkiye'de seçmen güvenlik meselesini önceler. Özellikle istikrarın, istikrarlı yönetimin, yönetilebilirliğin stratejik değerini bu süreçlerde test eder. Yani şöyle düşünür, der ki 2023 yılında muhalefet Türkiye'de işte altılı masa olarak iktidarı kazansaydı, acaba bugün İran, ABD, İsrail savaşında Türkiye'de nasıl bir tutum takınırdı? Suriye iç savaşıyla ilgili işte bir süreç devam etti. Ardından işte yeni bir yönetim geldi. İstikrara yönelik olarak farklı çalışmalar var. Türkiye'nin burada ürettiği çok önemli bir dış politika pratiği var. Diğer taraftan işte teknolojide, savunma sanayide, altyapı yatırımlarında, bütün bu alanlarda bence bugün siyasetin belirleyecek olan ana dinamiklerden birisi gerçekten de karşılaştırma imkanı. Ha, bunu ileriye yönelik olarak işte muhalefet de kendi içerisinde toparlanır, kendi içerisindeki tartışmalı isimleri ayıklar. Bunun üzerinden ortaya bir siyaset koyar. Türkiye'nin vizyonuna, geleceğine yönelik olarak siyaset üretme kabiliyetini gösterirse o karşılaştırma imkanında zaten seçmenler de buna göre kendi konumlandırmalarını yaparlar. Ama 24 yıllık, 23 yıllık bir iktidar pratiğini de seçmenlerin muhalefetle çok kolay karşılaştırabildiğini söylememiz lazım.
1: Hocam şimdi bu meselelerle uğraşırken Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili siyaset üretmeye de fırsat bulamıyor demiştiniz. Şimdi şu soruyu gündeme getirenler de var mesela. Yani işte bu geçişlerle birlikte partinin kendi içindeki bazı önemli isimler bile iktidar olacağına CHP'nin inanmıyor ki böyle bir geçiş gerçekleşebiliyor diye. Ne dersiniz bu CHP içi tartışmaya?
3: Yani orada hala bir muğlaklık var. Geçişlerin tam nedeni ortaya koyulmuş değil. Yani işte CHP'nin kendi açıklamaları, değil mi? İçinden baktığınızda özellikle lider kadronun kendi açıklamaları bu kişilerin belli baskılar altında kaldığı için geçtiği yönünde. O kişilerden şimdi biraz önce bakıyordum, işte en son Burcu Köksal aslında baskının partiden geldiğini söylüyor. Oradan bir tehdit aldığını söylüyor, tam tersini. Hani bunların hepsi sonuçta siyasette ortaya atılan şeyler.
1: Bir açıklama gelmiş mi Burcu Köksal'dan? Evet. Çünkü yoktu, yeni o zaman yaptı.
3: Yani ancak zaman içerisinde ortaya çıkacak, doğruluğu test edilecek şeyler. Şu anda işin sıcaklığında hakikaten gerçeğini göremiyoruz. O yüzden de bilmek mümkün değil ama CHP'nin kendi içerisinde, yani neden ne olursa olsun, neden ne olursa olsun CHP'nin kendi içerisinde bir tartışma dinamiği yarattığı ve parti açısından bir kargaşaya neden olduğu ortada. Sonuçta genel başkan ve ekibi bunlarla uğraşmak durumundalar. Bunlara cevap vermek durumundalar. Bunları bir çerçeveye oturtmak ve partiye oy verenlere anlatmak durumundalar. Bu onların vaktini alıyor doğal olarak. Ama vaktini almanın ötesinde onların gündemini belirliyor ve hani bu şöyle bir şey var. Tam ülkesini hatırlamıyorum ama galiba Amerika Birleşik Devletleri'ne ile ilgili anlatılan bir şey var. İşte uçakta giderken bir başkan adayı diğer başkan adayıyla ilgili diyor ki işte bilmem ne şehrine gittiğinde gene evde ve gidiyormuş falan. Diyorlar ki ya bu söylediği şey doğru değil diyorlar. O da diyor ki ben yalanladığını duymak istiyorum aslında. Şimdi yani burada işin doğru olup olmadığından sonra çok hani şu vukuundan beterdir meselesi var. Sürekli CHP işte partiden ayrılan ona ya da bu nedenle ayrılan belediye başkanları, işte yolsuzluk davaları, şu bu ve bunu yalanlaması, sürekli partinin bununla uğraşması önemli bir siyasi hikaye doğuruyor halkın gözünde. Yani bunun da muhtemelen bir sonucu olacak herhalde. AKP de buna oynuyor muhtemelen. Dolayısıyla hani onu izlemek gerekiyor ve hiç böyle bir şey yokmuş gibi partinin davranması da mümkün değil. Buna yani hiçbir parti bu kadar çok kan kaybına nedeni ne olursa olsun. Yani kan kaybına bu kadar kolay direnemez uzun vadede de. Bu o partiye mutlaka zarar verir.
1: Peki. Bir reklam aramız daha var efendim. Ardından son bölümle karşınızdayız.
4: Ondan siyaset devam edecek. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.

0: Devam ediyoruz reklamların ardından doğrudan siyasette karşınızdayız efendim. Bu bölümde de terörsüz Türkiye sürecini konuşacağız. Son dönemde bir tartışma biraz acaba süreç ilerlemiyor mu? Süreçte bir tıkanma var mı soruları üzerinden gidiyor. Öcalan'ın, Abla Öcalan'ın bir statü talebi olduğu anlaşılıyor. Ve yaptığı son grup toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den bu konuda bir açıklama gelmişti. Ve bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Elbette başka alternatifler de olabilir diyor. Abla Öcalan'ın böyle bir tanım altında görev yapmasının temennisi olduğunu ifade ediyor Devlet Bahçeli. Bu da tabii bir tartışmayı beraberinde getirdi. Ne dersiniz Mete Çubukçu? Nasıl bir aşamadayız şu anda süreçte?
1: Şöyle söyleyeyim, şimdi bu süreç başladığında her önemli adımı önemli aşamalar olarak değerlendirmiştik ve hakikaten öyleydi. Ama bölümlere ayıracak olursak birinci aşama böyle bir niyetin dile getirilmesi, silahların bırakılması ve bir takım taahhütlerin verilmesiyle bir bölüm kapandı. İkincisi meclisi komisyonun kurulması ve meclis komisyonunun raporunun kısa sürede meclise teslim edilmesiydi. Şimdi pratik adımlara gelmeyi bekliyoruz. En azından onların atılacağı söyleniyor. Bunun için parça parça ve yavaş anlattım. Her adımın kendi içinde bir takım zorlukları var. Çok kolay değil. Yani bu kadar yıllık bir meseleyi bir anda çözmek. Geçenlerde de sen sormuştun tıkandı mı diye, ben yavaşladı demiştim. Belki de ilk başta çok hızlı gittiği için bu süre biraz bize yavaş gelmeye başladı. Bunlar bir eşyanın tabiatı, yani bazen yavaşlar, bazen hızlanır, bazen tıkanır ama bence tıkanma olduğunu düşünmüyorum. Yavaşlama var, herkesin kendine göre gerekçeleri var. Kolay da değil ama şunu söyleyeyim. Bundan sonra sürecin ben biraz daha şeffaf gitmesini savunuyorum. Yani ne demek istiyorum? Yani burada niye zayıfladı? Karşılıklı iddialar vardı. Mesela İmralı heyeti gidiyor, Abdullah Öcalan'la görüşüyor. Ve o görüşmenin içeriğini belki %100 değil, %50'sini, %40'ını bile kamuoyu olarak bilmiyoruz. Ne zaman ki bir yerde biraz tıkanma meydana geliyor, birileri sızdırıyor. Evet. Bunu sızdırdılar. Çok net olarak.
0: Konuşum yani oradaki...
1: Yani Abdullah Öcalan'ın statü istediğini bir takım kaynaklar sızdırdı. Şimdi kamuoyu olarak biz bunu bildiğimiz zaman daha rahat ve daha şeffaf tartışma ortamına sahip oluyoruz. Şunu demek istiyorum. Türkiye'de yapılan araştırmalar bu sürece destek giderek artıyor. Ama ne zaman ki Abdullah Öcalan ismi sadece zikredildiği ya da öne çıktığı an orada bir frene basılıyor. Şimdi burada yani risk demiyorum ama hakikaten çok riskli aşamalar var. Bu da onlardan birisi. Ama realite de şu, eğer birisiyle görüşüyorsanız onun muhatabıyla, Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi bu işin muhatabı da Abdullah Öcalan. Devlet görüşüyor. DEM heyeti görüşüyor. Açıklamalar ortada. O da bu işin muhatabı bensem bana bir statü verin diyor. Yani bir statü olmadan bunu götüremem diyor. Şeyi de biliyoruz, yani İmralı'da bir binanın hazırlandığını, yani orada bir takım koşulların daha normalleştirildiğini. Bu da normal bir şey. Bu da paylaşılmalı. Yani bu da gizli değil. Sonuç olarak burada yavaşlayan süreci biraz daha belki bir adım daha ileri götürecek olan Devlet Bahçeli'nin açıklamaları oldu. Şunu söyledi, barış süreci veya siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. İsmi bu olur ya da olmaz. Ne? Ama muhtemelen bunun bir takım hukuki altyapılarının oluşturulması gerekiyor. Yani sonuçta bu cezaya mahkum olan bir kişinin önce bu cezadan herhalde affedilmesi gerekir. Yani bir, bilmiyorum onun ben hani hukuki statüsünü. Çünkü bu pozisyonda bu şeyi veremezsiniz. Yani. Bir af çıkacak, ondan sonra bu pozisyon olacak. Ya da başka bir isim konacak, bilmiyorum. Yani bir takım kolaylaştırıcı ya da basit formüllerle de aşılabilir. Ama benim dikkatimi çeken şu oldu. Özellikle Devlet Bahçeli'nin geçen haftaki konuşmasında bu noktaya gelene kadar uzun bir konuşma yaptı. Hı hı. Yani sanki süreci yeniden başlatırmış gibi Türkiye'deki bütün kesimlere niçin bu sürece ihtiyacı Türkiye'nin olduğunu yeniden çok ciddi ifadelerle anlattı ve en sonunda bu noktaya geldi. Bu arada hani şeyi de söylemek lazım, işte PKK kendini feshettiği için onlar da kendilerine Apoçu Hareket Yönetimi diye bir isim koydular. Onlardan da bu tür açıklamalar geliyordu bir süredir ama bence Devlet Bahçeli'nin açıklaması önemli ve bir formülün bulunması gerekiyor. Bu sürecin hani biraz daha ne bileyim bisikletin hızlanması anlamında bence de bulunacaktır. Doğrusu da odur. Çünkü sonuçta sorunun muhatabıyla bu iş görüşülüyor. Hem DEM hem Kandil, bu Apoçu Hareket Yönetimi'ni onun için söyledim. Yani bütün hani bizde değil, bütün hani yetki, sorumluluk da Abdullah Öcalan'dadır demek istiyor.
0: Nebiymiş, siz ne dersiniz? Yani hem bu statü meselesine dair, hem süreçte bir adım yavaşlama mı denir buna, yoksa Mete Çubukçu'nun dediği gibi hani çok hızlı gidiyordu zaten veya çok hızlı mesafe kat edildi. Hani o yüzden mi bize biraz yavaşlamış gibi geliyor? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Tabii şöyle, Türkiye'nin bir tecrübesi ve hafızası var. Yani hem terörle mücadelede hem de çözüm arayışlarında bir hafızası var. Bu süreç başladığında, yani yeniden süreç olarak, yani yeni süreç olarak adlandırıldığında ya da başladığında daha önceki tecrübeler hep konuşuldu. Yani hem DEM Partisi'nin işte aktörleri, hem iktidar kanadı, hem siyaset, hem gerçekten Türkiye'nin bu sorundan kurtulması gerektiğini düşünen insanlar, ya bu süreç zor olacak, onun için geçmişin tecrübelerinden yararlanalım ve geçmişin tecrübelerini hep deneyimleyelim, hafızamızın bir yerinde olsun diye birbirlerine, kamuoyuna uyarı yaptılar. Mesela dil meselesi önemliydi, süreç yönetimi önemliydi ama bütün bunlar ötesinde başka önemli bir şey vardı. Yani dünyada evet farklı terör örgütlerinin bir şekilde sonlanmasına yönelik olarak modeller var. Ama Türkiye bunların hepsinden farklı. Yani o modellere bakılabilir ama Türkiye'deki terörle mücadele tecrübesi, çözüm arayışları tek boyutlu değil. Yani PKK terör örgütünü küresel sistemde çok farklı yapılar konjektürel olarak destekliyor. İşte en son çözüm sürecinde hakikaten iktidar, o dönemin iktidarı cesaretli bir şekilde risk alarak bu süreci başlattığında, Suriye iç savaşının başlamasıyla birlikte özellikle Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin bir işte devlet vaadi PKK'yı bir şekilde çözüm sürecini bitirmeye itti ve yeniden şiddeti şehirlere taşıdı. Şimdi bu süreçte de hızlı geleyim. Evet, gerçekten kritik eşikler aşıldı. Önemli çabalar verildi. Yani en önemli kritik eşiklerden birisi Öcalan'ın, aslında bu önemlidir, İşte kültüralist talepler, idari özellik, federasyonun artık çağının geçtiği, silahların çözüm olmadığını söylemesi önemli bir kritik eşikti. Diğer işte PKK'nın silah bırakması, yakması vesaire, yine bunlar kritik eşikti ama en önemli kritik eşiklerden birisi bence Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonun çalışma şekli ve çalıştıktan sonra her toplumun tüm kesimlerini dinledikten sonra ortaya bir rapor koyup o raporu onaylamasıydı. Yani o komisyona katılan partilerin hepsi bir ortak raporu onayladı. Şimdi bu meseleleri tartışırken ben hep yani başlangıç noktalarının hatırlanması gerekir, geçmiş tecrübeler hatırlanması gerekir diyorum ama öbür taraftan bu raporun da hatırlanması gerekir. Çünkü bu rapor onaylandıktan sonra sürecin nasıl yönetileceğine ilişkin olarak çok net bir şekilde yol haritasını belirliyor. Buna DEM Parti'de onay verdi, Cumhuriyet Halk Partisi de onay verdi, AK Parti de, Milliyetçi Hareket Partisi de, yani muhalefet de, iktidar da oradaki yol haritasına onay verdi. Şimdi o yol haritasında en önemli husus neydi? Yasal sürecin, yasal adımların atılabilmesi için PKK'nın silah bıraktığının objektif, şeffaf, ölçülebilir, denetlenebilir bir şekilde teyit ve tespit mekanizmasının işletilmesi gerekiyordu. Şimdi bu süreç ilerlerken maalesef yani coğrafyanın böyle bir aslında şartı da var. Bir önceki çözüm sürecindeki Suriye iç savaşının farklı bir versiyonu ABD, İran, İsrail ve işte çok cepheli bir savaş başladı. Böyle olunca da yine PKK'nın içerisindeki farklı grupların, farklı yapıların bu İran savaşı sonrasına yönelik olarak büyük ihtimal, yani benim bölgeyi takibimden anladığım kadarıyla bu yeni konumlanmayla ilgili bu silah bırakma sürecini yavaşlattıkları, hatta işte Suriye'den geçenlerin bir kısmının PJA katıldığı ya da Suriye'nin kuzeyinde belirli yerlerde yeniden bu silah bırakmayla ilgili şüphelerinin arttığı, farklı konumlanmalara geçtiği gibi haberler de geliyor. Sonuçta biz bunu tam vakıf olamayız. Yani raporda ne diyordu? Devlet mekanizması, devlet silah bırakmayla ilgili ölçülebilir, şeffaf, denetlenebilir tespit ve teyit mekanizmasını işletecek ve ardından bir şekilde yasal süreç başlayacaktı. Dolayısıyla meselenin yavaşlamasının bence en önemli nedenlerinden birisi İran-ABD savaşı ve bunun PKK ya da bölgedeki diğer yapılar üzerindeki etkileri. Ama burada devlet ve iktidar, Cumhur İttifakı partileri terörsüz Türkiye ile ilgili belirlenen yol haritasına, raporda raporda onaylanan sürece yönelik olarak gerçekten de kararlılıklarını hem söylem olarak hem eylem olarak devam ettirdikleri anlaşılıyor. Ama bu süreçte tekrar bence bu süreç devam edecek. Burada kararlılık var ama öbür taraftan da o en baştaki dil vurgusu, süreç vurgusu, işte bölgesel gelişmeler, küresel gelişmeler vesaire, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani buna hem bu meseleyi tartışan, hem işte DEM Partisi, hem farklı aktörler, yapılar, buradaki rapordaki belirlenen yol haritasının dışına çıkıp yeni tartışma başlıkları ortaya koyduklarında sürecin ilerlemesi, tekerin dönmesi zorlaşıyor. Neyi demeye çalışıyorum? Şu: maalesef özellikle son bir aylık süreçte DEM Partisi'ndeki bazı aktörlerin açıklamalarına baktığınız zaman işte diyorlar ki ya yasal adımlar bir an önce atılsın. İktidar diyor ki evet, atılması gerekir, atılacak, burada bir hazırlığımız var. Ama bir teyit tespit mekanizmasının işletilmesi lazım. O zaman DEM Parti çıkıp diyor ki bu sürecin mimarisi yanlış kurgulandı. Önce yasal adımlar atılacak, ardından işte silah bırakılacak. İyi de yani bunu hep şu söylendi: bu sorun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerin katılımıyla çözülür. Evet. Bütün partiler katıldı, bir rapor hazırlandı. Orada DEM Parti'de bu teyit tespit mekanizmasına onay verdi. Ama gelinen süreçte işte bu mimarinin aslında yeniden düzenlenmesi gerektiğine dair bir tartışma başlatıyor. Bu tartışma yanlış. Ya da bugün kamuoyu önünde işte suçlu suçsuz ayrımı olmaması lazım, İşte siyasi haklardan tutunuz da başka haklara kadar, bunları maksimalist bir yerde tartıştığınızda sürece olumlu katkı vermekten daha çok toplumsal hassasiyetleri dikkate almayan ve aynı zamanda da toplumun önemli bir kısmının desteğinin giderek yükseldiği bir ortamda bu tartışmalarla süreci tekrar zehirleme ihtimaliniz var. Onun evet. için bence bu süreç, bundan sonraki süreçte tekerin döndüğünü de göstermek için belki teknik alanlarda düzenlemeler önceliklendirilir ya da yasal düzenlemelerin neler olacağına dair meclis safahatına kadar çalışmalar yapılır ama işte onaylanması, yürürlüğe girmesi gibi çeşitli modellerle PKK'nın silah bıraktığının tespitinden sonra bu adımlar atılır ama burada kararlılık vurgusu önemlidir. Evet. Süreç bence devam edecek.
0: Evet. Şimdi Mustafa Aydın, Nebimiş'in söylediği noktada sanki biraz problem var gibi. Yani evet, en başından beri devlet silahların bırakıldığı tespit edilecek, teyit edilecek, ondan sonra adımlar atılacak dendi. Rapora da bu girdi. DEM Parti de o rapora imza attı. Ama şimdi bu işin biraz paralel gitmesi isteniyor. Yani silah bırakmaya paralel şekilde yasal adımların atılması talep ediliyor. Nereye varacak mesele?
3: Şimdi işin fiiliyatında beklendiği gibi ya da öngörüldüğü gibi olmadığı anlaşıldı. Yani Kandil grubu diyeyim, silah bırakmayı, hani tamam orada işte belli miktarda silah yakıldı, bir gösteri yapıldı falan, ama o gerçek anlamda silah bırakma değil. Yani devlet tarafından teyit edilir şekilde silah bırakma yapılmadığı gibi, son birkaç haftadır yapılan Kandil'den gelen açıklamalara baktığınızda tam tersi yönde de söylemler başladı. Yani işte adımlar atılmazsa artık silah da bırakılmaz gibi. Çünkü gelinen noktada artık meselenin siyasi sözlerin ötesine geçip hukuki bir boyut kazanması gerekiyor. Bunu Abdullah Öcalan da çeşitli açıklamalarında dile getiriyor. Dışarıdaki, yani Kandil'dekilerin beklenti de bu yönde. Çünkü kendilerine bir, hadi onlar da kullanılan terminolojiyi söyleyeyim, onlar da kendilerine bir statü bekliyorlar. Yani bir ünvan anlamında değil ama silah bıraktıktan sonra ne olacağını onlar da görmek istiyorlar. Dolayısıyla burada bir tıkanıklık var ve belki işte sizin de ifade ettiğiniz gibi paralel bir yeni model ya da revize modelin düşünülmesi gerekiyor. O kadar kolay bir şey değil. Yani bu sonuca ulaşmak kolay da onu o kadar kolay bir şekilde dizayn etmek pek mümkün değil. Çünkü şimdi işte PKK tarafına baktığınızda, hem Öcalan hem de Kandil tarafına baktığınızda ana beklenti buradaki kişilerin Türkiye'ye dönerek siyaset yapması, siyasete girmesi, siyaset yapması ve hatta bundan önce de kapsamlı bir af gelmesi. Şimdi bunun Türk kamuoyu tarafından ne kadarının nasıl kabul edilebileceği sorusu henüz test edilmiş ve kamuoyuna sorulmuş bir soru aslında değil.
0: Hocam, gelen açıklamalara bakarsak af da talep edilmiyor. Yani terminolojik olarak onu da kabul etmiyor.
3: Tabii, hata yapmadık ki. Yani ama hani hukuki açıdan baktığınızda bir şekilde bunun af olması gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var orada ve bir de tabii Türkiye'nin özellikle lider kadronun dar bir grubunun Türkiye'ye girmemesi konusunda Türkiye'nin bir şeyi var. Bir düşüncesi de var. Yani en üst kademenin Türkiye'ye gelmemesi, hatta mümkünse bölgeyi de terk edip işte Avrupa'ya gitmeleri konusu çok konuşuldu. Ama buna karşılık bunlar da bunu yapmak istemiyorlar açıkçası. Herkes de kendisini düşünüyor sonuçta yani. Abdullah Öcalan dahil olmak üzere ya da Kandil'dekiler dahil olmak üzere. Burada bir tıkanıklık olduğu anlaşılıyor. Bu tabii Nebi Bey'in söylediği şeyler arasında vardı, önemli. Bölgesel konjonktür her zaman bu meseleyi, Türkiye'nin PKK ile mücadelesi, ilişkisi, gelişimini her zaman etkilemiştir. Şu anda işte Trump sürekli olarak dönüp şikayet ediyor. Kürtlere silah verdik, nereye gittiği belli değil, aldı. Hangi Kürtler bunlar? O da belli değil.
0: O da belli değil.
3: Yani acaba PKK'ya ulaşmış daha fazla sayıda yeni silahlar mı var? İsrail'in ne yaptığı konusunda bu coğrafyada bu konuyla ilgili hiçbir fikrimiz yok aslında. Yani istihbarat kuruluşlarının vardır belki de, bizim kamuoyu olarak bu konuda bir bilgimiz yok. Bu kadar Türkiye ile arasında gerginlik varken İsrail'in bu gruplara ulaşmamış olması da çok düşünülür bir şey değil. Dolayısıyla uluslararası konjonktür de şu anda onu karıştırmaya müsait. O yüzden bir tıkanma süreci var, onu görüyoruz. Yavaşlama var, ama bu gerileme mi? Hayır, değil. Zaten önünün açılması için de siyasi kararlılığı en azından Bahçeli nezdinde ortaya koyulmuş durumda. Şimdi hükümet tarafından buna nasıl karşılık verilecek, biraz onu bekleyip görmemiz gerekiyor. Ama hani sürecin tamamen durması düşünülebilecek bir şey değil. Çünkü bu süreç durduğu zaman geriye doğru kaymaya başlar.
0: Evet.
3: Dolayısıyla bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Ama o ilerlemenin de yani dış politikayı söyledik, konjektürü söyledik. İç konjektürle de mutlaka alakası var. Yani çünkü içeride de sonuçta bir seçim süreci geliyor. Yani bir yıl veya iki yıllık bir süreç içerisinde bir seçim geliyor.
0: En fazla iki yıl.
3: En fazla iki yıl. Yani erken seçim olursa 1,5 belki. Dolayısıyla ona da uyan bir süreç, takvimin işlemesi gerekiyor. Yani bazı şeyleri çok erken yaptığınızda negatif bir yere gidebilir. Evet. Çok geç kalırsanız sonuç vermeyebilir. Dolayısıyla böyle bir paralellik oluşturulması gerekiyor. Evet.
0: Peki hocam, çok teşekkürler. Sonuna geldik Doğrudan Siyaset'in. Bu akşam Doğrudan Siyaset'te Mete Çubukçu, Profesör Doktor Mustafa Aydın ve Nebi Miş'le beraberdik. Noktalıyoruz. Buse Yıldırım saat başında karşınızda olacak. İyi geceler.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkede sağanaklar devam edecek. Salı günü İstanbul ve Bursa'da bazı ilçelere kısa süre yağmur yağabilir. Ankara'da ise yağış daha kuvvetli ve 3 gün sürecek. İstanbul 24, Ankara 22, İzmir güneşli 28, Bursa 29 derece. Antalya 25 derece ve bağlanma oranı %78'e ulaştı. Marmara parçalı bulutlu, sıcaklık birçok noktada 27-29 derece. Sonraki günlerde rüzgar daha serinleşecek ve yerel sağanaklar daha fazla. İç Anadolu'da 42'nde yağmurlara başladı. Eskişehir, Kırıkkale, Sivas, Kayseri boyunca sağanak geçişi var. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Ege'de sert lodos çöl tozu taşımaya devam ediyor. Manisa 29, Muğla 25, Bodrum açık 30 derece. Perşembe bölgeye kuvvetli yağış geliyor. Akdeniz geneli az bulutlu, lodos sert ve nemli esiyor. Sıcaklık 25-27 derecelerde. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat arasında daha çok öğleden sonra gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış var. Bolu 22, Samsun 21 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Van, Diyarbakır, Hakkari boyunca uzanan kentlerde de sağanak yağmur var. Yıldırım da oluşabilecek. Erzurum 17, Diyarbakır 26 derece.

0: Burası NTV Radyo. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız efendim. Haftanın ilk iş gününde, günün son saatinde gecenin manşetini aktaracağız. Haftayı Orta Doğu'daki savaşla kapatmıştık, hatırlayacaksınız. Yeni haftayı yine Amerika-İran savaşındaki gerilimle açtık. Müzakerelerin akıbeti hala belirsiz. Yapılan açıklamalar var. Özellikle Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ateşkes için yoğun bakım benzetmesi önemliydi. Tabii dikkat çeken başka cümleleri de oldu. Şu an ortada ne savaş ne de barış var. Ama iş nereye evrilecek? Uzman bir konuğumuz olacak. Birazdan aktaracağız, değerlendirmelerini alacağız. Ama önce günün öne çıkan haberlerine bir bakalım.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun bir süre sonra bugün yeniden anayasa mesajı verdi. Cumhurbaşkanına göre sivil anayasa bir gereklilik. Cumhurbaşkanı ayrıca sosyal medyadaki linç kültürüne ilişkinde açıklamalar yaptı. Neler söyledi birazdan bakacağız birlikte. Cumhuriyet Halk Partisi'nde AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal partiden ihraç ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Köksal'ı disiplin kuruluna sevk etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek de, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek de etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade verdiler. Neler söylediler bakacağız. Ekrem İmamoğlu da siyasi casusluk suçlamasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bu gelişmelere de birlikte bakacağız. Ve dünyayı endişelendiren hantavirüs salgını gündemin öne çıkan başlıklarından. Gemideki Türk yolcular Türkiye'ye getirildi değerli izleyenler. Herhangi bir semptom göstermiyorlar ancak tabii ki tedbir amaçlı karantinadalar. Herkes birbirine hantavirüs COVID gibi küresel bir salgına dönüşür mü diye soruyor. Ölümler olması dolayısıyla evet bir endişe söz konusu. Biz de soruyu uzmanına sorduk. Yanıtları birazdan aktaracağız. Dünyada ve ülkemizde gençler arasında artan şiddet olaylarında istemsiz bekar diye tarif edilen kısaca İnsel olarak adlandırılan bir grubun rolü büyük. İçişleri Bakanlığı sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisini inceleyen bir rapor yayınladı. Discord ve Telegram gibi uygulamalar üzerinden birbirleriyle iletişim kuran insellerin özellikleri, ülkemizdeki insel grupların dünyadan farkları ve önerilen tedbirlere hep birlikte bakacağız efendim. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını aktaracağız öncelikli olarak. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Yeni anayasa mesajı verdi Erdoğan. Anayasa özlemi dinmedi dedi.
1: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
2: Bir kez daha yeni anayasa çağrısı yaptı. Sivil bir anayasa çıkartmak zorundayız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Reform irademiz ilk günkü gibi diridir ifadesini de kullandı.
1: Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhurla cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Kamu idaresinde etkinliği, hesap verilebilirliği, katılımı ve şeffaflığı artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.
2: Erdoğan yargının yetkisi ve sınırları konusunda da önemli mesajlar verdi.
1: Yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Yargının yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi de yoktur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü sosyal medyaya getirdi. Linç kültürü oluştuğunu söyledi.
1: Sosyal medyada artık iyice çığırından çıkan linç kültürünü elbette bunun dışında tutuyorum. Çünkü bu linç kimi zaman siyasetçiye, kimi zaman yargıya, kimi zaman bürokrasiye, kimi zaman da sokaktaki vatandaşa yönelmekte. Bir operasyon aygıtı olarak çalışmaktadır.
0: Ve yarın AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Köksal'ı disiplin kuruluna sevk etti. Sözcü Zeynel Emre Köksal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel'in telefonlarına çıkmadığını da söyledi.
3: Sayın genel başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Oradaki yaşananlar normal bir süreç değil. Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
2: CHP yönetimi AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı disipline sevk etti. Köksal'ın CHP'den ihracı istendi.
3: Şimdi duyduk ki bizim Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ve beraberindeki bir kısma yarın rozet takmaya hazırlanıyor. Şimdi tabii giden gitsin. Böyle bir dönemde bu kadar yanlışı gören, itiraz etmiş bir kimsenin batan bir gemiye binmesi vatandaş nezdinde ya demek ki bunun açığı var duygusunu getirir.
2: CHP sözcüsü Zeynel Emre Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Emre tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin adaylık karşılığı rüşvet istendiği iddiasına da yanıt verdi.
3: İnsanları iftiracılığa zorlayarak ipe sapa gelmez suçlamalar yönetiyorlar. Külliye yalan. Yani hiçbir yeniyle tutturulur hiçbir tarafı yok.
0: Geçen yıl tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu siyasi casusluk suçlamasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İmamoğlu İstanbullulara ait verilerin yabancı ülkelerin istihbarat servislerine aktarıldığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu. İddianame ile ilgili bir sayfasını bile okumadım ve okumayacağım dedi.
2: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk suçlamasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İmamoğlu ile diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Gün, İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Silivri'de İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayı CHP'den parti yöneticileri ve milletvekilleri de takip etti. Ekrem İmamoğlu savunmasında hakkında açılan diğer davalarda olduğu gibi bu davada da iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu. İddianameyi bir çöp olarak nitelendirdi. Bir sayfasını bile okumadım ve okumayacağım dedi. Sanıklardan Hüseyin Gün de hakkındaki casusluk suçlamasını kabul etmedi. Yabancı istihbarat servislerine kimsenin bilgisini aktarmadığını öne sürdü. Gün İmamoğlu'yla İmamoğlu'nun danışmanı Özkan'ı bir kez gördüğünü öne sürdü. Hüseyin Gün hakimin siz çıkar amaçlı suç örgütü mensubu musunuz sorusuna ise yanıt vermedi. Sanıklardan gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan savunmalarını bir sonraki duruşmada yapacak. İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanına kayıtlı vatandaş bilgilerinin yabancı istihbarat servislerine aktarıldığı, seçim bölgelerine ilişkin analiz yapılarak seçmen profili çıkarıldığı, strateji belirlendiği, bu yolla 2019 yerel seçimlerinde manipülasyon yapıldığı, İmamoğlu'nun kazanması sağlanarak Türkiye siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı öne sürülerek eylemin siyasi casusluk faaliyeti kapsamında olduğu değerlendiriliyor.
0: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek eskin pişmanlıktan faydalanmak için ifade vermişti. Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek'in de ek ifade verdiği ortaya çıktı. Zuhal Böcek ifadesinde Veli Ağbaba'nın Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediğini öne sürdü.
2: Muhittin Böceğin adaylık sürecinde Gökhan Böceğin CHP Genel Merkezi'ne yüklü miktarda para götürdüğünü söyledi. Veli Ağbaba'nın Genel Başkan Özgür Özel adına 1 milyon euro istediğini öne sürdü. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Gökhan Böceğin eşi Zuhal Böcek de ek ifade verdi. Zuhal Böceğin ifadesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de Gökhan Böceğin İstanbul Kapalı Çarşı'da yaptığı para işlemleri oldu. Zuhal Böcek eşinin medya işleriyle uğraşan EB ile birlikte küçük bir dövizciye girdiğini anlattı. Çıkışta Gökhan Böceğin kendisine dövizciye şifre olarak para gösterildiğini söylediğini iddia etti. Tutuklanan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek de etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade verdi. Gökhan Böcek, CHP'li Veli Ağbaba'nın Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla kendisinden 30 milyon lira istediğini belirtti. Gökhan Böcek, 30 milyon liranın o günkü kurla 900 bin euroya denk geldiğini söyledi. Böcek parayı tamamlayıp siyah çantayla parti genel merkezine ulaştırdığını belirtti.
4: Veli Ağbaba bana seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyacımız var. Destek olur musun da dedi. Ne kadar ihtiyacı olduğunu sordum. Kendisi 7-8 milyon lira nakit olursa iyi olur şeklinde karşılık verdi. Ben de olumlu cevap verdim.
2: Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Aynı dosya kapsamında tutuklanan oğlu Mustafa Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yapmıştı.
0: Şimdi sınırlarımızın dışına çıkacağız ve Orta Doğu'daki savaşta son durum ne, gelişmeler ne? Bunu öğreneceğiz. Amerika'ya uzanacağız değerli izleyenler. İran'la Amerika Birleşik Devletleri anlaşabilecek mi? Evet, bu soru hala belirsizliğini koruyor. Dün Tahran, Washington'ın bir hafta önce sunduğu 14 maddelik teklife yanıt verdi. Ancak verilen yanıt Amerikan Başkanı Donald Trump'ı yine memnun etmedi. Ve Trump bugün ateşkes yaşam desteğine bağlı ifadesini kullandı. Gelin ayrıntıları öğrenelim. Washington'dan NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den. Begüm merhaba, Trump'ın tam ifadeleri nedir ve bundan sonra tabii nasıl bir aşama kaydedilecek? Donald Trump da işte bunu beğenmediğini, kabul etmediğini söyledi. Peki nasıl çözüme kavuşulması bekleniyor? Bu konuda senaryolar mevcut mu?
5: Buse, ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada İran'la ateşkes inanılmaz zayıf durumda, şu ana kadarki en zayıf seviyede ifadesini kullandı. Konuşmasının manşeti de aslında ateşkes yaşam desteğine bağlı ifadesiydi. İran'ın teklifi için çöp parçası ifadesini kullandı. Okuduktan sonra İran'ın teklifini, göndermiş olduğu teklifin hatta tamamını da okumayı bitirmediğini söyledi. Kürtlere yönelik bazı mesajları da vardı. İran halkı sokağa çıkmak istiyor ama silahları yok Kürtlerin. O silahları onlara vereceğini düşündük ama bizi hayal kırıklığına uğrattılar dedi. Kürtler hep alıyorlar, almayı biliyorlar. Kongrede iyi bir itibarları var. Onlara göre, kongreye göre Kürtler iyi savaşıyorlar ama sadece para aldıkları zaman bunu yapıyorlar ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump bugün ulusal güvenlik ekibiyle de, askeri liderlerle de bir araya geldi. Hem Dışişleri Bakanı Rubio, hem Başkan Yardımcısı Vance, hem de Savunma Bakanı Hegseth, CIA Başkanı da katıldı bu görüşmelere. ABD basınına bilgi veren iki Amerikalı yetkiliye göre Trump rejim üzerindeki baskıyı artırmak ve nükleer program konusunda da taviz vermesini sağlamak amacıyla bir tür askeri adım atmayı değerlendiriyor. Değerlendirilen seçeneklerden bir tanesi Amerikan gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen sivil gemilere kılavuzluk etmesini öngören özgürlük projesi askıya alınmıştı bir süre önce. Trump da bu projeyi yeniden başlatmayı değerlendirdiğini söyledi. Ancak daha geniş kapsamlı bir askeri operasyonun parçası olabileceğini söyledi bunun. Amerikan basınına yansıyan haberlere göre değerlendirilen bir diğer opsiyonda ABD ordusunun daha önce belirlemiş olduğu ancak şimdiye kadar hedef alınmamış olan bazı noktaların %25'inin hedef alınması, vurulması. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın teklifini reddetmesinin ardından süreç yeniden aslında bir anlamda çıkmaza girmiş oldu. Şimdi Trump'ın yapacağı Çin ziyareti bekleniyor. Çin malum İran'ın önemli petrol alıcılarından bir tanesi ve Washington Pekin'den Tahran üzerindeki etkisini kullanmasını ve İran'a taviz vermesi yönünde baskı uygulamasını bekliyor. Trump çarşamba günü bu ziyaret için yola çıkacak. Cuma günü dönecek. ABD basınında konuşan Amerikalı yetkililere göre Çin ziyaretini tamamlayıp dönene kadar askeri bir adım talimatı vermemesi bekleniyor ABD Başkanı Donald Trump'ın. Bu esnada tabi savaş sürdükçe, daha doğrusu bir anlaşmaya varılamadıkça İran'da, Amerika'da petrol fiyatları da yükselişte, 4.55 dolara ulaşmış durumda benzinin galonu. Hatta öyle ki Trump bugün benzin vergisinden muaf tutulma seçeneğini bile gündeme getirdi ki bunun için kongre onayına ihtiyaç var. Son bir Reuters Ipsos anketine göre de 3 Amerikalı'dan ikisi ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la neden savaşa gidildiğini yeterince net şekilde kamuoyuna açıklayamadığı görüşünde. Buse.
0: Begüm Dönmezer söz aktardı notlarına. Şimdi bir başka noktaya gideceğiz. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İran Savaşı'nın bitmediğini söyledi. Netanyahu her koşulda İran'daki uranyum alacaklarını aktardı. İsrail Başbakanı Hizbullah'a yönelik saldırılarını ise süreceğini belirtti. Tabii çok daha fazlası var. Melike Şahin Kudüs'te karşımızda. Öncelikli olarak açıklamaları senden dinleyelim. Tel Aviv'de şu anda Melike Şahin. Melike.
6: Evet Buse, öncelikle İran konusuna değinelim isterseniz. Şimdi Amerikan CBS televizyonuna konuştu Benjamin Netanyahu, İsrail Başbakanı ve aslında bu röportajın manşeti İran'la savaş bitmedi ifadesiydi. Çok şey başardık ama İran savaşı hala bitmedi. Çünkü uranyum, zenginleştirilmiş uranyum dışarı çıkarılmadı, ülke dışına çıkarılmadı, zenginleştirme tesisleri sökülmedi ifadelerini kullandı Netanyahu. Uranyumun dışarı çıkarılması gerektiğini söyledi. Nasıl çıkarılacak sorusuna da girersiniz ve çıkarırsınız ifadesini kullandı. Tabii bir anlaşma olursa en iyisi bu şekilde olur dedi. Peki anlaşma olmazsa nasıl olacak sorusuna da aslında net bir cevap vermedi ama askeri planlarımızı açıklamayacağız şu anda ifadesini kullandı Netanyahu. Tabii bir yandan da İran'ın desteklediği sivil güçlerin hala var olduğuna dikkat çekti ve Tahran'ın elinde de balistik füzeler olduğunu söyledi. Yani aslında bir yandan müzakere süreci, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki konular, cevaplar gündeme gelirken İsrail'in de duruma bakış açısı bu şekilde Netanyahu'nun söylemleriyle ortaya koyulmuş oldu.
0: Peki Hizbullah konusunda neler söyledi? Lübnan konusunda neler söyledi? Bunu da dinleyelim.
6: Şimdi bir yandan İsrail'in Lübnan'la olan çatışmaları devam ediyor. Aslında 17 Nisan'dan bu yana İsrail-Lübnan arasında bir ateşkes süreci var. Ama saldırılar gösteriyor ki aslında iki tarafında ateşkes ihlalleri söz konusu. Bugün örneğin Lübnan'ın güneyinde 6 kişi yaşamını yitirdi İsrail'in saldırılarında. Yine 3 İsrail askeri Lübnan'ın güneyinde yaralandı. Dün bir İsrail askeri hayatını kaybetmişti. Yani bu saldırıların gölgesinde gidilen bir müzakere süreci var. Netanyahu ne dedi? Aslında şunu söyledi. İran çatışmayı sonlandırarak aslında Hizbullah'la çatışmayı da sona erdirmek istiyor. İsrail böyle bir şeyi kabul etmeyecek ifadesini kullandı. Ve eğer İran'la bir anlaşmaya varılsa dahi Hizbullah'la olan çatışma devam edebilir ifadelerini kullandı Netanyahu. Özellikle de İran'ın Lübnan'da bir ateşkesle aslında ilgilenmediğini söyledi ve Hizbullah'ın orada halkı rehin tutması, rehin ifadesini kullandı. Bu halkı rehin tutmasına devam etmesini istediğini öne sürdü. Başbakan Netanyahu, İsrail Başbakanı Netanyahu. Son bir hatırlatmayla bitireyim. Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda bu hafta İsrail ve Lübnan yetkilileri Washington'da bir araya gelecekler. Müzakere sürecinde üçüncü görüşme için masaya oturacaklar.
0: Evet, hem Amerika'dan hem de Tel Aviv'den notları aldık. Savaşa dair, ateşkese dair hangi açıklamalar yapıldı, nasıl bakılıyor dinledik. Amerika-İran arasındaki gerilimi birazdan Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Turan Çağlar'la konuşacağız efendim her boyutuyla. Ama şimdi gündemdeki diğer haberleri aktararak devam edelim. Bir virüs ki dünya yeniden salgına mı geçecek, salgın koşullarına mı geçecek endişesi yarattı herkeste. Hanta virüsü nedeniyle yolcularından 3'ünün yaşamını yitirdiği cruise gemisi uzun süredir tüm dünyanın gündeminde. Gemideki 3 Türk yolcu Sağlık Bakanlığı'na ait bir uçakla İspanya'dan Türkiye'ye getirildi ve şu anda evlerinde karantinadalar. Peki karantina kaç gün sürecek? Bu süre zarfında nasıl bir işlem uygulanacak? Uzmanların hastalığa ilişkin ne gibi uyarıları var? Bu sorular ve daha fazlasının yanıtı haberimizde.
7: Hasta işte bu bir haftayla 7 hafta arasında değişen bir kuruşka süresinden sonra ateş, şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı, kas ağrılarıyla bazen kusmanın ishalin de eklendiği bir tablo görüyoruz. Kemirgenlerden bulaştığı anlaşıldı. Hastalığı iyileştiren bir ilacı yok.
2: Hantavirüs kaynaklı, ikisi Hollandalı, bir Alman, üç kişinin ölümü nedeniyle günlerdir dünyanın gündeminde olan kruz gemisindeki Türk yolcular, Sağlık Bakanlığı'na ait uçakla İspanya'ya bağlı Tenerife Adası'ndan İstanbul'a getirildi. Yapılan ilk testlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Sağlık durumları iyi. Yolcular arasında olan kuş gözlemcisi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu, yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
8: Tam 16 sene önce annemle biz Tenerife Adası'na geldik ve bugün 10 Mayıs Anneler Günü. Anneciğim, seni çok seviyorum.
2: Türk yolcular İstanbul'daki evlerinde 42 gün karantinada kalacak. Halk sağlığı ekipleri her gün evlerine giderek gerekli kontrolleri yapacak. Ayrıca 3 isim 10 günde bir de teste girecek.
7: Türkiye'ye gelen bu 3 tane vakada dün bakanlık ev karantinasına alınacağını açıkladı. Bence bu biraz riskli bir davranış. Bu kararın yeniden gözden geçirileceğini umuyorum.
2: Uzmanlara göre şu an için koronavirüste olduğu gibi bir kapanma söz konusu değil.
7: Burada böyle bir pandemi, kapanmalar falan olmayacak. Güneş ışığından, ultraviyoleden çok çabuk etkileniyorlar. Dezenfektanlardan çok çabuk etkileniyorlar. O yüzden yani bir temizlik çok kolaylıkla bunları ortadan kaldırabilir.
2: Hollanda bandıralı Hondius adlı gemide olan Türk yolculardan YouTuber Ruhi Çenet yolculuğunu yarıda kesip Türkiye'ye dönmüştü. Çenet sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kendisinin de karantinada olduğunu açıkladı.
9: Hakkımda çok fazla yanlış bilgi ve haber yayılmakta. Hiçbir hastalık belirtim hiçbir şekilde yoktur. Gemide bir virüs olduğunu öğrendiğim ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim ve karantinadayım.
0: İstanbul Kağıthane'de sokak lambasının direğine dokunan 8 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapıldı. Annesinin fark edip kurtardığı çocuk tam anlamıyla ölümden döndü. Aile karakola giderek şikayetçi oldu. O anları güvenlik kameraları kaydetti. İzleyelim.
10: Birkaç saniyelik belki olaydı ama ömrümüzden ömür götürdü.
11: Aynur Bekdemir 8 yaşındaki oğlunun elektrik akımına kapıldığı o anı böyle anlattı. Olay 1 Mayıs günü Kağıthane Talatpaşa mahallesinde yaşandı. 8 yaşındaki çocuk annesi ve kuzeniyle Uçan Kuş sokaktaki kaldırımdan geçerken koluyla aydınlatma direğine dokundu. Direğin üzerindeki kaçak elektrik akımına kapılan çocuğa annesi müdahale etti.
10: Bir anda onun çığlıklarıyla arkama döndüğümde çocuğumu titrer çığlık halinde görünce bir anda refleksle onu çekip almışım. Elektrik olduğunu bile anlayamadım. Çok korkunç anlardı.
11: Annesinin çocuğu naylon kumaştan yapılmış montunun kapüşonundan çekmesi kendisinin de akıma kapılmasını engelledi. Olayın ardından çocuk hastaneye götürüldü. Kan değerlerinin yükseldiği anlaşıldı.
10: Cihaza bağlayıp 12 saat müşahede altında tuttular. 12 saat sonra değerlerin normale dönmesiyle biz hastaneden taburcu edildik. Burası bir okul sokağı. Bir sürü çocuk her gün o yokuştan inip çıkıyor ve sadece o kaldırımları kullanmak zorunda.
11: Yaşananlar sonrası karakola giden aile sokak aydınlatmasının kontrolünden sorumlu şirketten şikayetçi oldu.
0: İstanbul'da suç örgütü faaliyetleri kapsamında 9 eyleme karıştıkları belirtilen 16 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce suç örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Üsküdar ve Eyüp Sultan'da farklı tarihlerde gerçekleşen 9 eylemle alakalı yağma, tehdit ve işletmenin kurşunlanması suçlarına yönelik 16 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet bulundu. Dünya genelinde çok sayıda şiddet olayının faili olan inseller, yani istemsiz bekarlar, İçişleri Bakanlığı'nın radarında. Bakanlık sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi isimli raporunda insel tehlikesine de yer verdi.
12: Kendileri istemelerine rağmen karşı cinsle iletişim kuramıyor, genellikle internet üzerinden örgütlenerek radikalleşiyorlar. İnsel, yani istemsiz bekarlar adı verilen bu grup İçişleri Bakanlığı'nın raporuna girdi. Bakanlık, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi isimli raporunda insel tehlikesine yer verdi.
13: evde görülmeme, değerli hissetmeme, okulda aynı şekilde birkaç defa arkadaşlarından reddedildiğini hissettiğinde bir daha çocuk kendini geri çekmeye başlıyor. Geri çektikçe öfke duymaya başlıyor.
12: Hürriyet gazetesinin haberine göre 38 sayfalık raporda insanlar çocuklara yönelik çevrim içi riskler bakımından örnek vaka olarak gösterildi. Karşı cinste cinsel veya romantik ilişki yaşayamayanların oluşturduğu bu grubun kadın düşmanlığı ve ırkçılık gibi kavramlarla öne çıktığı belirtildi.
13: Çocuk dışarıdaki o sosyal kotayı doldurmadığı için giderek sosyal medyada kendine yakın hissettiği kişilerle bir araya geliyorlar.
12: Raporda Türkiye'de yaşanan şiddet içerikli son olayların faillerinin insan akımının psikolojik tahribatından etkilendiğine dikkat çekildi. Bu grupların Discord ve Telegram gibi uygulamalar üzerinden birbirleriyle iletişim sağladıkları belirlendi. Bu grupların çoğunda çocuklara zorbalık, cinsel taciz, tehdit, şantaj, hayvanlara şiddet, dini değerlere ve Atatürk'e hakaret gibi birçok suç işlendiği ortaya çıkarıldı. Bu gruplarla bağlantılı gözaltına alınanların çoğu 18 yaşından küçük. Raporda çocukların sosyal medya kullanımı için alınması gereken tedbirlere de yer verildi. Çocukların sosyal medya kullanım sürelerinin kısıtlanması, telefonlarına aşırı kullanımı sınırlayan uygulamalar yüklenmesi önerilenler arasında.
0: Gaziantep'te kız arkadaşını ve taksiciyi pompalı tüfekle rehin alan saldırganı polisler uzun süre takip etti. Zanlı bu sırada hem polislere hem de güzergahtaki sivil sürücülere ateş etti. Taksi şoförü uygun anı bulduğunda zanlıya müdahale etti ve elindeki tüfeği almayı başardı. O anları izleyeceğiz şimdi de.
2: Hem kız arkadaşını hem de kendisini silahla tehdit eden zanlıyı etkisiz hale getirdi. Araçtan rastgele ateş açan saldırgana taksi şoförü müdahale etti.
14: Yakın mesafede polise birine ateş etmek üzereydi tam. Hemen ön camdan attırdım silahı, polise değmesini engelledim. Son gücümle elindeki silahı aldım.
2: Gaziantep'in Araban ilçesinde taksi şoförünü yapan Ramazan Yıldırım uygulama üzerinden çağrılan adrese gitti. Elindeki pompalı tüfeği kız arkadaşına doğrultan Semih Çe ile karşılaştı. Silahla şoförü de tehdit eden Semih Çe yanındaki kadınla birlikte taksiye bindi. Polis silahla rehin alma ihbarı üzerine harekete geçti. Takip sırasında polis aracına ateş açan zanlı sivil araçların sürücülerine de silah doğrulttu. Polis önünü kestiği taksiyi durdurdu ancak saldırgan yine ateş etti. Taksi şoförü Ramazan Yıldırım aracın içinde zanlıya müdahale etti. Boğuşma sırasında saldırganın kız arkadaşı araçtan inmeyi başardı.
14: Hareket ettik. 5. kilometrede polis otosuna sıktı. 2-3 el. Bir 10-15 kilometre gittikten sonra yine polis otosuna sıktı.
2: Yakalanan saldırgan tutuklandı.
0: Ve İstanbul trafiğinde çakarlı araçla ilerlediği anları sosyal medyada paylaşan avukat Begüm Ece Pazarcı'nın görüntüleri üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Araç bulunup ceza kesildi. Tepkiler ve şikayet üzerine trafik ekipleri aracın plakasını tespit edip incelemeye aldı. Yapılan soruşturmada araçta çakar takma ya da koruma izni bulunmadığı görüldü. Polisler tarafından 172.392 lira ceza yazıldı. Araç ve sürücüsünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Köşe yazarı Emin Pazarcı'nın kızı olduğu öğrenilen avukat Begüm Ece Pazarcı Galatasaray maçına gittiği sırada çakarlı araçta çektiği görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Bir reklam arasına gidelim, ardından buradayız. Orta Doğu'daki savaşı konuşacağız efendim.

0: Reklamların ardından karşınızdayız. Şimdi yanı başımızdaki dondurulmuş savaşa bir parantez açacağız. Amerikan Başkanı Donald Trump'a göre ateşkes şu anda yoğun bakımda. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri mantıksız isteklerde bulunmaya devam ediyor açıklaması geldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da İran Savaşı'nın henüz bitmediğini söyledi. Hürmüz'deki kilitse devam ediyor. Tüm bu başlıkları konuşacağız. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Turan Çağlar yayın konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi geceler.
0: Teşekkürler. Size de iyi geceler. Trump'ın açıklamalarıyla başlayalım. İran'la ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirtti ve bu daha büyük bir askeri operasyonun parçası olacak dedi. Önce ateşkes ihtimali neden her geçen gün daha da zayıflıyor? Bunu sorarak başlayalım.
1: Şimdi en başından beri zaten tamam bir ateşkesten bahsediyoruz. Bu bir süre verildi, daha sonra uzatıldı vesaire ama böyle barışa giden yolun çok zorlu olacağını tahmin ediyorduk. Çünkü taraflar çok maksimalist yaklaşıyor. İran bunu bir varoluş savaşı olarak görüyor ve ayakta kaldığı sürece kaybetmediği şeklinde hikayeyi anlatıyor ki bu konuda da yanlış olduklarını söyleyemeyiz. Diğer taraftan ABD kendisini savaşın galibi olarak ilan ediyor ama en nihayetinde taraflar kendilerini savaşın galibi olarak ilan etse dahi savaşın gerçekten kimin kazandığını müzakere masası belirleyecekti. Bu açıdan baktığımızda tarafların da müzakere açısından geri adım atmadıklarını düşünürsek hala bir kazananı olmayan bir çıkmazdan, diplomatik olarak kazananı olmayan bir çıkmazdan bahsediyoruz. Bütün bu şartlar ateşkes sürecinin çok yavaş ilerlediğini gösteriyor. Şimdi böyle olunca yeniden çatışmaları başlatmak gibi okumaya edebiliriz. Bu biraz daha müzakerelerde karşı tarafı zorlamak için kullanılan, belirli ölçülerde zorlayıcı diplomasi içerisine girebilecek manevraları gibi de okuyabiliriz. Yani benim dediklerimin bazılarını yapmazsan bak işte Hürmüz'de çatışmalar çıkacak veya işte herhangi bir noktada ben şiddeti vesaireyi, baskıyı arttıracağım. Ve aslında bugün elde edebileceğini yarın da elde edemeyeceksin mesajını vermeye çalışıyor. Trump'ın dediği de aslında biraz bu. Yani Hürmüz önemli, kilit bir nokta. Çatışmalardan önce zaten masada bile olmayan bir noktaydı. Oradan öyle veya böyle enerji sevkiyatı devam ediyordu. Savaşla birlikte kapandı. Bu işin belirli bir sorumluluğu öyle veya böyle ABD'nin ve Trump'ın üzerine kaldı. Çünkü İran Canavli ile orayı kapattı. Ve İran kapattıktan sonra ABD'nin yaptığı Hürmüz üzerindeki politikalarda İran'ın orayı tekrar açmasına yol açmadı. Bu şartlar altında bakarsak tekrar Hürmüz üzerinden müzakere masasını şekillendirmeye çalışacaklar gibi gözüküyor. Evet, bu askerileşme riskini arttırıyor ama diğer taraftan baktığımızda da taraflar hala etik açıdan değil ama sanki böyle bir askeri ve politik açıdan yeniden bir çatışmanın içerisine girme konusunda da çok istekli gözükmüyorlar gibi görünüyor.
0: Peki şimdi Trump'ın bahsettiği bu özgürlük projesine de bakalım. Bu projenin gelişmesi, büyümesi tam olarak ne anlama geliyor? Bunu da dinleyelim mi sizden?
1: Tabii ki şimdi Hürmüz İran açısından en önemli kozlardan biri. Çünkü Hürmüz'ün coğrafi yapısı da olsun, İran'ın oradaki potansiyel kontrolü de olsun hem enerji arzını hem de enerji sevkiyatını olumsuz anlamda etkiledi. Bir de bunun üzerine çatışmaların doğal sonucu olarak enerji altyapılarının zarar görmesi enerji arzını daha da olumsuz anlamda etkiledi. Biz şimdi burada şey gibi düşünüyoruz, Hürmüz kapanır kapanmaz dünyadaki enerji arzı bir anda daralmış gibi düşünüyoruz ama oradan geçen petrol gemilerinin çok uzak mesafelere gittiğini düşünürsek, işte Çin'den Amerika kıtasına kadar ve çok yavaş gittiğini düşünürsek, buradaki arz kısıtlamasının olası ekonomik sonuçları daha yeni yeni karşımıza çıkacaktır. Daha da ilerleyen vakitlerde çıkacaktır. Ve buradaki temel mesele de Trump'ın üzerine kalacak. Çünkü ortada hiçbir şey yokken ABD çatışmaları başlattığı için sanki İran değil de ABD burada sorumluymuş gibi gözüküyor. Trump'ın saldırgan politikaları sorumluymuş gibi gözüküyor. Bu açıdan baktığımızda da NATO ile zaten ilişkileri gerildi. Bu işin içerisinde Körfez ülkeleri var. Bu işin içerisinde Çin var. Küresel ekonomik düzen var. Bütün bunlar açısından baktığımızda Hürmüz'ün açılması hem Trump'ın görece bir zafer olarak anlatabileceği bir şey olabilir. Kendi iç kamuoyuna ve politika yapıcılarına bu açıdan bakarsak Hürmüz'deki baskıyı arttıracaktır. Yani İran kapatıyorsa biz daha fazlasını kapatırız. İran'ı daha da fazla baskı altına alırız. Hatta İran'ı açmaya zorlarız gibi bir yöntem izleyeceklerdir. Ama bunu teknik olarak yapmak ne kadar mümkün? bu biraz şüpheli. Çünkü öyle
0: daha
1: veya
0: da
1: böyle...
0: Çıkmaza sokmuyor mu aslında bu barış ihtimalini, ateşkes ihtimalini? Yani daha büyük bir düğüm haline geliyor gibi görünüyor. Ne dersiniz?
1: Aynen öyle. Çünkü önemli olan meselelerden biri her ne olursa olsun ABD oradan gidici, İran orada kalıcı. O yüzden İran'ı ikna etmeden Hürmüz üzerinde yaratmaya çalışacağınız herhangi bir statükonun kalıcı ve istikrarlı olacağının garantisi yok. İkincisi bir baskı politikasının özellikle askerileşirse İran'da tarafından tamamıyla İran'ın tamamıyla köşeye sıkışacağının garantisi yok. Yani Hürmüz'ü oraya donanmayı sokarak mı açmaya çalışacaksınız? Öyle olursa çok ciddi açık hedef haline gelir. Amerikan donanması veya gemileri çok düşük maliyetlerle işte mayınlardan tutun da dronlara kadar çeşitli saldırı araçlarıyla o donanmalara zarar verebilir. Bu demek değildir ki Amerikan donanmasını yok edecekler ama herhangi bir insani kayıp, herhangi bir maddi kaybın Amerikan toplumundaki karşılığı çok daha derin ve sarsıcı oluyor. Çünkü İran için bu bir varoluş savaşı ve buradaki kayıplar son derece normal. Ama ABD açısından kayıplar ABD halkının gözünde normal değil. Bu açıdan bakarsak bir de Körfez ülkelerinin Hürmüz konusunda bu kadar gerilim yaşanması, ABD'nin de bu gerilimi arttırıyor olması Körfez ülkelerinin istediği bir şey de değil. ABD'nin buradaki temel sıkıntılarından biri hem askeri olarak pek mümkün gözükmüyor askeri uzman olmamakla birlikte. İkincisi ABD'ye yönelik politika maliyetleri yüksek, siyasi maliyetleri yüksek. Üçüncüsü uluslararası alanda ABD'nin çok da fazla kendi müttefikleri de dahil olmak üzere destek gördüğü bir politika değil. O yüzden Hürmüz meselesinde sanki bugünün şartları altında İran'ın hala eli daha kuvvetli gibi gözüküyor.
0: Bu nedenle şartlarından vazgeçmemek adına kendi maddelerinde diretiyorlar ve İran'ın gönderdiği öneri aptalca bir öneriydi diye değerlendirdi Donald Trump bunu. Belki hatta Obama ve Biden kabul ederdi ifadesini kullandı. Peki siz o son 14 maddeye bakıldığında daha farklı bir aslında şart görüyor musunuz öncekilere göre? Yoksa aynı maddeler farklı kelimelerle değiştirilip yeniden mi sunulmuş, ne dersiniz?
1: ABD tarafındaki özellikle ABD hükümetine yakın kaynaklara baktığımızda oradaki temel meselenin nükleer meselede tıkandığı şeklinde anlatılıyor. Şimdi böyle olunca veya nükleer meselenin dedi ya Obama ve Biden bunu kabul edebilir dedi ya, aslında Obama'nın daha önce yaptığı anlaşmaya benzer bir öneri geldi büyük ihtimal. Yani biz uranyum zenginleştirmeden vazgeçmeyiz. Bu bizim için bir egemenlik hakkıdır. Uranyum zenginleştirme nükleer silah üretmek değildir. Bunun biz kapasitesini azaltırız, düşürürüz ama nükleer silaha çevirmeyiz gibi bir argümanı var. Muhtemelen Trump yönetimi bunu kesinlikle kabul etmiyor. Bütün zenginleştirilmiş uranyum ülke içerisine, ülke dışarısına çıkarılacak, tozu dahi kalmayacak. Fakat bu İran'ın hem politik açıdan hem de pragmatik açıdan kabul edebileceği bir şey değil. Bunu yaptığı zaman savaşı kaybetmiş gibi gözükecek. Karşılığında çok ciddi bir kazanım elde etmesi gerekiyor. İşte yaptırımların kaldırılmasından bahsediliyor. Yani nükleer konuyla yaptırımlar arasında bir ilişki kuruluyor. Bu her zaman için öyleydi. Obama zamanında da öyleydi. Ama şuradaki sıkıntı şu. Nükleer enerjiyi veya işte zenginleştirilmiş uranyumu dışarıya çıkarttığınızda orada gerçekten yaptırımların çok kısa vadede kaldırılacağının garantisi yok. Çünkü yaptırımların kaldırılması sadece Trump'ın verebileceği bir karar da değil. Karmaşık bir iç politik süreçle işin içerisine girecektir. Yaptırımlar kaldırılmadan İran'ın elindeki uranyumdan vazgeçeceğini hiç düşünmüyorum. Diğer taraftan da uranyumu teslim etmeden ABD yaptırımları hiçbir şekilde kaldırmayacaktır. Yine döndük dolaştık başa geldik gibi oldu.
0: Peki bu savaş neden başladı ya da nasıl bitecek? Bu soruların cevabını biz bulamıyoruz. Taraflar nasıl bulacak? Yani taraflar zaten bulamıyorlar. Biz de tabii alternatif senaryoları sizler aracılığıyla değerlendirmeye çalışıyoruz ama onların da sanki tükendiğini görüyoruz son zamanlarda.
1: Öyle gözüküyor. Şimdi her devlet için şöyle bir mantık vardır. Önlerinde belli başlı seçenekler vardır. Bu herhangi bir hükümet için karşısına çıkarılan işte Dışişleri Bakanlığı sunar, Genelkurmay Başkanlığı sunar, Savunma Bakanlığı olası senaryoları ve opsiyonları sunarlar. Ve derler ki farazi olarak söylüyorum. Hürmüz açılırsa şunu öneririz, Hürmüz açılmazsa şöyle bir harekat yaparız, o olursa böyle yaparız. Bu açıdan bakarsak bence İran ve ABD de bir sonraki hareketinin ne olacağını bilmiyor. Karşıdaki nasıl davranacaksa ona göre bir pozisyon almaya çalışıyorlar. Ama şunu gördük, bu tip tarihsel olarak da bunu biliyoruz ama bu örnek olayda da bu karşımıza çıkıyor. Bu tip hesaplamalar birebir uymaz. Bu açıdan bakarsak Ortada bir savaş var. İki tane zafer ilan eden taraf var. ABD, İsrail tarafıyla İran tarafı. Belli ki bu sahada kazanılmadı. Taraflar birbirini yenemedi kendi istedikleri ölçüde. Müzakere masasında, diplomasi masasında yine kendilerini zafer, galip ilan edecek belli başlı çıkış noktalarını sunmak gerekiyor. Taraflar birbirlerine bunu sunmuyorlar. Çok maksimalist tavırları var ve anlaşamama konusunda da anlaşamıyorlar. Yani anlaşamama konusunda anlaşsalar, deseler ki biz şu iki mevzuyu şu iki sene içerisinde çözeceğiz. Yine fazla olarak konuşuyorum ama diğerlerini uzun vadeye attık. Bu bile bir ateşkesi sürdürme, savaşı dondurma politikası olur. Ama taraflarda böyle değil. Trump diyor ki ben bir daha burayla uğraşmak istemiyorum. Çünkü artık Trump'ın özellikle Kasım'daki seçimlerden sonra dış politikadaki etkinliği de azalacaktır. İran'ın kendi iç dinamikleri ilerleyen vakitlerde tekrar bir çatışmayı kaldırıp kaldırmayacağının garantisi yok. İçerideki toplumsal tepkinin ne olacağını kestiremeyebilir. Her iki tarafta kendisinin kazanabileceği maksimum ölçüde kazanıp dosyayı bir şekilde kapatmaya çalışacaklar. Ama mümkün gözükmüyor.
0: Tabii. İşte nasıl mümkün olacak sorusunu sormaya devam edeceğiz gibi görünüyor demek ki. Bir de açıklama yapan isimlerden biri de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ydu bugün. İran Savaşı'nın henüz bitmediğini söyledi. Şimdi uluslararası medya bunu dondurulmuş savaş olarak nitelendiriyor. Ama Netanyahu'nun ifadesi biraz daha farklı. Yani ateşkesin henüz sağlanamadığı dolayısıyla mı bu cümleyi kuruyor, yoksa savaş isteyen taraf olduğunu zaten biliyoruz. İsrail sizce savaş hazırlığında mı, savaşa devam hazırlığında mı? Ve tek başına Amerika çekilse dahi İran'a saldırılarını sürdürür mü? Çünkü bu da özellikle de Amerika'nın artık yavaş yavaş bölgeden çekilmek istemesi, anlaşmaya varmak istemesi döneminde konuşulan bir diğer senaryoydu.
1: Tabii şimdi iki açıdan bakmak lazım. Biri yapısal bir perspektiften bakmak lazım. Bir de Netanyahu hükümeti özelinde bakmak lazım. Netanyahu hükümeti özelinde baktığımızda zaten 2003, 7 Kasım 2023'ten itibaren İsrail'de kendince bir varoluş savaşı veriyor ve bu anlatıyı kendi toplumuna bu şekilde anlatıyor. Yani Hamas'la, Hizbullah'la, daha sonra işte Suriye'de belirli ölçülerde, Irak'ta zaman zaman bombalamalarını biliyoruz. Yemen'deki konu ve İran bu işin son cephesi. Yani İran hazır, en güçsüz halindeyken verebileceğimiz zararı verelim gibi perspektifleri var. Ve şu anki şartlar veya savaş başladığından beriki şartlar İsrail için bir rüya gibi bir şart. Çünkü kendisi savaşmıyor. Kendisi de savaşıyor ama savaşın önemli bir maliyetini ABD'ye vermiş durumda, kaydırmış durumda. Yani İran'la savaşmadan İran'ı zayıflatıyor. Bu açıdan baktığımızda bu süreci zaten baltalama potansiyeline sahip en önemli aktörlerin başında Netanyahu hükümeti geliyor. Diğer taraftan bakarsak hem İran hem İsrail bölgede kendi meşruiyetlerini çok uzun süredir bir diğerinin antisi olarak anlatıyorlar. Yani İsrail diyor ki bölgede bizi istemeyen radikaller var, tırnak içerisinde söylüyorum bunu. O yüzden bu bizim için bir varoluş savaşı. Bakın Hizbullah, Hamas değil. Bu işin arkasında çok daha bir büyük güç var. İran da aynı şekilde anlatıyor ki biz anti-emperyal bir güçüz. ABD bizi yok etmek istiyor. ABD de bizi İsrail açısından yok etmek istiyor. Aslında bunları ikisinden birini, yani politik olarak ortadan kaldırdığınızda, yani ülkeleri kaldırmak değil ama pozisyon olarak ortadan kaldırdığınızda, ben İsrail'in veya İran'ın dış politikada ne üreteceğini bile kestiremiyorum. Yani anti-İsrailciliği ve anti-İrancılığı ortadan kaldırılamayacak kadar varoluşsal bir perspektiften bakıyorlar. Bu açıdan bakarsak çatışma olsun olmasın İsrail-İran savaşı ya doğrudan ya dolaylı ya psikolojik ya ideolojik ya silahlı olarak devam edecektir. O savaş bitmeyecektir.
0: Peki şimdi şunu da sorayım o zaman. Netanyahu'nun yine değindiği bir konu vardı. Uranyumun İran'dan çıkarılması konusunda yine bir vurgusu vardı. Peki İran'dan uranyumun çıkarıldığı projesi gerçekleşirse eğer, İran İsrail için bir tehdit olmaktan çıkar mı kısa veya orta vadede?
1: Tabii şimdi oradaki en önemli konulardan biri nükleer silah mevzusu. Nükleer silahlanma her devlet için bir tehdittir. Bunu herhangi bir devlet kabul etmiyor. İsrail bunu gizli gizli yaparken ABD ile de arasında çok önemli sorunlar çıktı. Yani ABD zamanında İsrail'in nükleer silah elde etmesini istemiyordu. Bu çerçeveden bakarsak, kime sorarsak soralım, Suudi Arabistan olsun, Türkiye olsun, İran'ı en çok seven ülkeler olsun, Rusya olsun, Çin olsun, İran'ın nükleer silah elde etmesini istemez. Ama İran perspektifinden bakarsak da bu onların güvenliğini arttırıcı bir şey. Bu güvenlik ikilimi deriz. Yani benim güvenliğim sizin güvensizliğiniz gibi algılanır. Bu çerçeveden bakarsak nükleer silahlanma projesi tamamen rafa kalktığında İsrail muhakkak kendisini daha güvende hissedecektir. Ama diğer taraftan da İran kendisini daha fazla tehdit altında hissedecektir. Bu yüzden zaten nükleer enerji veya uranyum zenginleştirmenin yanına füze kapasitesi de eklendi. Müzakerelerde işte bölgedeki aktörlere destek de eklendi. Bu açıdan bakarken varoluşsal tehdit olan bir İran'ın sadece nükleer silah elde etmesi değil, bunun yanı sıra bölgedeki politikaları, silahlı devlet dışı aktörlerle ilişkiler, işte Hamas'la, Hizbullah gibi, işte İsrail karşıtı bir cephe oluşturulması, İsrail tarafından her zaman için tehdit olarak algılanacaktır. Aynı şey tabii ki İran açısından da geçerli. Bu yüzden tehdit algısını düşürür ama tehdidi ortadan kaldırmaz.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Süremiz dolayısıyla diğer sorularımı yöneltemeyeceğim. Konuşmayı sürdüreceğiz eminim ki önümüzdeki günlerde. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Mehmet Turan Çağlar bizimle birlikteydi. Sıradaki haberimizle devam edeceğiz bugün yarına. İsrail kuşatması sırasında yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği ve bahçesi toplu mezara dönüşen Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bugünlerde farklı bir telaş var. Gazze'li gönüllüler o kanlı hatıraların üzerine umut fideleri ekiyor artık.
2: Bir zamanlar barut kokusu ve feryatların yankılandığı Şifa Hastanesi'nin avlusu bugünlerde hayata tutunma çabasına sahne oluyor. İsrail saldırıları sonrası adeta dev bir toplu mezara dönüşen o bahçe Gazze'li gönüllülerin ellerinde yeniden canlandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle harekete geçen ekipler ilk iş olarak moloz yığınları da temizledi. Haftalarca süren kuşatmanın izlerini silmek için çalışan onlarca genç elleriyle toprağı bu kez cenaze için değil yaşam için kazıyor.
3: Burası bir toplu mezardı. Bugün burayı yeniden canlandırmak ve tedavi için gelen hastalara bir bahçe yapmak amacıyla geldik.
2: Temizlenen alana barışın simgesi olan zeytin ağaçları dikiliyor. Sadece birkaç ay önce yüzlerce cansız bedenin çıkarıldığı o topraklar artık bu fidanlara can oluyor.
4: Buraya zeytin ağaçları dikiyoruz. Sadece birkaç ay öncesinde burası 500 cesedin çıkarıldığı toplu bir mezardı. Zeytin ağaçları ayakta kaldığı sürece biz de burada olacağız.
2: 2024 yılındaki ağır bombardımanda büyük ölçüde enkaza dönen Şifa Hastanesi halen kısıtlı imkanlarla yaralılara hizmet veriyor. Ancak bahçeye dikilen bu fidanlar yıkıntılar arasında da olsa Gazze'nin kırılmayan iradesini simgeliyor.
0: Farklı ülkelerden bilim insanları, akademisyenler, alanında uzman isimler sömürgeciliğin etkilerini konuşmak için İstanbul'da buluştu. Bu yıl ilk kez düzenlenen Dünya Dekolonizasyon Forumu'nda sömürge konusu farklı başlıklarla ele alınacak ve etkileri tartışılacak.
5: İstanbul'da, Jakarta'da, Addis Ababa'da, Rabat'ta, Kahire'de ve Gazze'de üretilen...
6: Sömürgeciliğin dünü ve bugünü konuşuluyor. Yol açtığı sonuçlar farklı başlıklarla ele alınıyor. Dünya Dekolonizasyon Forumu Atatürk Kültür Merkezi'nde Enstitü Sosyal ve Nun Eğitim Kültür Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.
5: Böylesi tarihi bir eşikte Dünya Dekolonizasyon Forumu'nun ilkini bilgi üretimi ve dolaşımının sömürgecilikten arındırılması temasıyla düzenliyoruz. Burada batıya karşı bir başka tek merkez kurmak veya batısız bir dünya için toplanmadık. Bilakis dekolonizasyon batıya da kendisini ele geçirmiş olan efendilik kompleksinden kurtulması için açık bir davettir.
6: Forumda sömürgecilik sonrası dünya düzeni, bilgi üretimi ve küresel güç gibi çeşitli alanlarda konu başlıklarına odaklanılıyor. Organizasyona farklı ülkelerden bilim insanları, akademisyenler ve alanında uzman yüzden fazla isim katılıyor.
7: Sömürgecilik 500 yıl süren bir yaralı hafıza dünya tarihinde. Bu bitmedi. Henüz sömürgeciliğin bittiğini söyleyemiyoruz. Aslında farklı maskelerle sömürgecilik halen var hayatlarımızda.
6: Forum 12 Mayıs'ta oturumlarla devam edecek.
0: Turlar başlamış. İnsanlar kendi memleketlerini asıl memleketlerini... Değerli izleyenler, İspanya'da şampiyon üst üste ikinci kez Barcelona oldu. El Clasico'da Real Madrid'i yenerek zaferini ilan eden Katalan devinde maç sabahında babasını kaybetmesine rağmen takımı yalnız bırakmayan teknik direktör Hansi Flick duygusal anlar yaşadı. Biz o anlarla noktalayacağız efendim. Bugün yarının bu dilimini saat başına yeniden karşınızdayız.
8: Barcelona 29. şampiyonluğuna El Clasico zaferiyle ulaştı. Real Madrid'i 2-0 yenen Katalanlar puan farkını 14'e çıkarttı ve bitime 3 hafta kala kupayı kaldırdı. Yenilenen Camp Nou'da ilk kutlamasını yapan Barcelona'da günün hikayesini teknik direktör Hansi Flick yazdı. Derbi sabahında babasının vefat haberini almasına rağmen maça çıkan Alman çalıştırıcı omuzlarda taşındığı şampiyonluk töreninde gözyaşlarını tutamadı.
9: Sabah annem aradı ve acı haberi verdi. İlk başta bunu takımdan gizleyip gizlememe konusunu düşündüm. Sonrasında oyunculara söyledim ve tepkileri benim için çok anlamlıydı. Bunu hayatım boyunca unutmayacağım. Bu kulüp de artık benim ailem oldu.
8: Barcelona futbolcuları kazanılan şampiyonluğun ardından üstü açık otobüsle şehir turu yaptı. Kutlamalarda yıldız oyuncu Lamine Yamal Filistin bayrağını salladı. Üst üste ikinci kez İspanya'nın zirvesine çıkan Barcelona, Real Madrid'le şampiyonluk farkında 7'ye indirdi. El Clasico mağlubiyetiyle şampiyonluk şansını kaybeden Eflatun Beyazlıların sezonu kupasız kapatması da kesinleşti.

0: Tokat, Zonguldak, Bartın'ın iç kesimleri, Ankara, Kayseri, İç Anadolu geneli. Bu kesimlerde bu sağanaklar devam edecek. Gün içinde sabah saatleri güneşli başlayabilir ama öğleden sonra birden yağmura yakalanabilirsiniz. Zaten bu yağışlar daha çok öğleden sonra ve akşam üzeri gerçekleşiyor. Doğu Anadolu'da yine Erzurum, Diyarbakır, Güneydoğu'nun bir bölümü Mardin, bu taraflarda da bu sağanak yağmurlardan var. İstanbul'da salı günü birkaç ilçede kısa süre bir yağmur olabilir. Ama çarşamba, perşembe günü hem İstanbul'da hem Marmara genelinde kısım kısım yerel yağmur geçişleri göreceğiz. İzmir'de de ve Ege bölgesinde perşembe günü yağmur bölgenin genelini etkileyecek ve gök gürültüleriyle birlikte görülecek. Sıcaklıklara geldiğimiz zaman sıcaklıklar çoğu yerde 20-25 derece civarında çünkü rüzgarlar lodos yönünden esiyor. Bu arada soluduğumuz hava çok temiz değil. Neden? Çünkü yoğun da bir çöl tozu geliyor bu lodosla birlikte Cezayir tarafından. Bir miktar polen de var özellikle batı bölgelerde. Hava kalitesi bugünlerde düşük. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Ve hafta sonuna kadar kısım kısım böyle yağışlar da geçireceğiz. Çarşamba ve perşembe günü İstanbul, Marmara ve kuzeyde rüzgarın yönü Poyraz'a dönecek. Yani biraz daha serin serin esmeye başlayacak.
1: Masal Buya.
2: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
1: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
2: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartane.
1: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
2: Bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
1: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
2: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
1: Masal Buya NTV Radyo'da.
2: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
1: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
2: Büyükleri Masal başlıyor.
1: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz. Burası NTV Radyo. Saat 24.
3: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız efendim. Yeni günün yeni saatinde gecenin öne çıkanlarını aktaracağız sizlere. Amerika-İran gerilimi, tarafların peş peşe açıklamaları. Küresel enerji piyasaları deyim yerindeyse diken üstünde. Petrolün yanı sıra aynı zamanda döviz kurunda da hareketlilik var. Yurt içinde gözler yılın ikinci enflasyon raporuna çevrildi. Savaşın yarattığı etkileri, piyasaları ekranlarınıza getireceğiz birazdan. Ve Amerikan Başkanı Donald Trump çarşamba günü Pekin'e gidiyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de görüşecek. Gündemde ticaret savaşını durduran anlaşmadan İran'a kadar pek çok konu var. Bu kritik ziyaretin de ayrıntılarını aktaracağız. Ve aidat zamlarında apartman yönetimlerinin keyfi karar almasını önleyecek olan düzenleme mecliste kabul edildi. Düzenlemede neler var haberi hazır paylaşacağız efendim. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Öncelikle yargıdaki son gelişmelere bakacağız. Bir telefon bağlantımız olacak. Sıcak bir gelişme. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı. Ali Ablay soruşturmanın detaylarını aktaracak. Ali, seni dinleyelim. Neyle suçlanıyordu?

0: Bu isimler aralarında tahliye olanlar var. Kimler var? Seni dinleyeceğiz.
1: Evet, bu Ağaç ve Peysaz AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı. 12 isim adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Ağaç ve Peysaz AŞ adına açılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 8 Mayıs günü yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından serbest kalırken 24 şüpheli sabah erken saatlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcı karşısındaki ifade veren şüphelilerden 20'si hakkında tutuklama, 4'ü hakkında ise adli kontrol talep edildi. Hakkında adli kontrol talep edilenler arasında operasyondan bir gün önce babasını kaybeden ve cenaze izni alan Yasin Çağatay Seçkin'in yanı sıra geçen ay İBB davasından tahliye olan Fatih Yağcı bulunuyordu. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 isim ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyonun düzenlendiği gün yurt dışında olan ve döndükten sonra gözaltına alınan Orhan Yıldırım'ın da tutuklananlar arasında olduğunu belirtelim.
0: Ali Abla'ya aktardı. Washington Tahran hattında müzakerelerin durumuysa belirsizliğini koruyor. Amerikan Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te Amerikan basınına konuştu. İran nükleer silaha sahip olamaz açıklamasını bir kez daha tekrarladı. İran'daki ateşkesin yaşam desteğine bağlı olduğunu belirtti.
2: İnanılmaz derecede zayıf diyebilirim. Özellikle bize gönderdikleri o çöp parçasını okuduktan sonra okumayı bile bitiremedim. Onu okuyarak zamanımı harcamayacağım. Şu anda ateşkes yaşam desteğine bağlı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu sözleri İran ateşkesi için kullandı. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın ABD'nin 14 maddelik ateşkes teklifine yanıtı için aptalca dedi.
2: Onlar şunu düşünüyor, bundan yorulacağım ya da sıkılacağım ya da bir baskıyla karşılaşacağım. Ama üzerimde hiçbir baskı yok. Askeri açıdan bakıldığında teorik olarak zaten tam bir zafer kazandık.
3: Trump, Tahran'ın ilk olarak nükleer silaha sahip olmama konusunda Washington'la mutabık kaldığını söyledi. Ancak bu sözlerinden daha sonra caydıklarını iddia etti. ABD Başkanı İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu nükleer tuz olarak tanımladı. İranlılar bize nükleer tuzu vermek istiyor ancak yeraltı tesisinin enkazından ancak ABD ya da Çin çıkarabilir dediler açıklamasını yaptı. Trump İran'la diplomatik çözümün hala mümkün olduğunu da belirtti. Ancak ABD Başkanı İranlı göstericilere ulaştırılması gereken silahları ele geçiren Kürtlere de tepki gösterdi. Kongrede Kürtlerin iyi bir itibarı olduğunu aktardı. Ancak sadece kendilerine ödeme yapıldığında savaştıklarını söyledi. Bu yüzden çok hayal kırıklığına uğradım dedi. Trump Oval Ofis öncesi Amerikan Fox News'e de konuştu. İran'daki sertlik yanlısı liderler pes edecek. Anlaşma yapılana kadar onlarla ilgileneceğim dedi. Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin askeri korumayla geçişini kapsayan özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü söyleyen Trump, bu daha büyük bir askeri operasyonun parçası olacak diye konuştu. Diğer yandan Trump ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi. Toplantıda ABD Başkanı'nın Çin ziyareti öncesi İran Savaşı'ndaki son durum ele alındı. Amerikan basınına göre Trump'ın Çin ziyareti öncesinde İran'a yönelik askeri bir adım atması beklenmiyor. ABD Hazine Bakanlığı da İran petrolünün Çin'e sevkiyatına yardım ettikleri gerekçesiyle 12 kuruluş ve şahsa yaptırım açıkladı. Yaptırım uygulanan kuruluşların 4'ünün Hong Kong, 4'ünün de Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu belirtildi.
0: Evet, haberimizde son durumu aktardık. Bu dondurulmuş savaşta neler yaşandı, gün içinde yapılan açıklamalar ve gelinen durumu sizlerle paylaştık. Şimdi biraz da ekonomik tarafına bakacağız işin. Amerika ve İran arasında barış umutları azaldı dedik. Piyasalar yeniden hareketlendi tabii. Petrolde 105 dolar aşılırken altın da haftaya düşüşle başladı.
4: Piyasalar bu kez azalan barış umudunu fiyatlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın barış önerisini kabul edilemez olarak değerlendirmesiyle belirsizlik yeniden tırmandı. Barış senaryoları yeni yüksek tansiyona bırakırken en sert tepki petrol ve altında görüldü. Brent petrol 105 doları aştı. Petrolde günlük artış %4'ün üzerine çıktı.
5: Baktığımız zaman analizlere ve raporlara da Trump'ın öyle veya böyle bir şekilde seçim öncesi bu İran savaşını bitireceğini ve hatta bunun tam tersine çok daha pozitif bir bakış açısına doğru yöneleceği beklentisi var.
4: Altın fiyatları ise yeni haftaya düşüşte başladı. Ons altın 4600 dolar seviyelerine indi. Gram altın 6700 lira bandına çekindi. Altının gram fiyatı yılbaşından bu yana bakıldığında ise halen %15 primli. Altın fiyatları geri çekilse de artan jeopolitik belirsizliğe sınırlı tepki verdi.
5: Açıklamalara yönelik piyasanın tepkisi çok da fazla olmuyor artık. Piyasa artık bir miktar Trump'ın açıklamalarından ziyade gelişmeleri görmek istiyor. Ondan sonra reaksiyon veriyor.
0: İran savaşı dünyada gıda üretimini de aksatıyor. Körfez ülkeleri petrolün yanı sıra aynı zamanda dünyanın en önemli gübre üreticileri. Hürmüz Boğazı'ndan geçemediği için diğer gübre diğer ülkelere tabii sevk edilemiyor. Birleşmiş Milletler 45 milyon kişinin açlığa sürüklenebileceği uyarısı yapıyor.
6: Hürmüz Boğazı'ndan gübre geçişine kısa sürede izin verilmemesi halinde 10 milyonlarca kişi açlıkla karşı karşıya kalabilir. Uyarı Birleşmiş Milletler'den geldi. Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi Direktörü ve Görev Gücü'nün lideri Jorge Moreira da Silva, Körfez ülkelerinin petrolün yanı sıra yan ürün olarak gübre üretiminde de önemli rol oynadığına dikkat çekti. Dünya genelindeki gübrenin temel bileşenlerinden biri olan ürenin %35'i Körfez ülkelerinde üretiliyor. Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için üretilen gübre diğer ülkelere gönderilemiyor.
7: Deniz yoluyla taşınan gübrelerin 1/3'ü Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Afrika'nın en yoksul ülkelerinden bazıları da Hürmüz Boğazı'ndan gelen gübrelere büyük ölçüde bağımlı. Örneğin Sudan, Somali, Güney Sudan, Kenya, Mozambik, Güneydoğu Asya'da da Sri Lanka bir başka örnek.
6: Da Silva, gübre krizi nedeniyle 45 milyon kişinin açlığa sürüklenebileceği uyarısı yaptı.
8: We don't stop this the origin of the crisis soon.
7: Amaç her zaman tüm emtialar için seyri sefer özgürlüğünün sağlanması. Ancak seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı duyulana kadar çiftçilerin gübreye erişimini sağlamanın bir yolunu bulmalıyız. En son verileri göz önünde bulundurarak çok endişeliyim. Kriz başladığında Afrika ve Güneydoğu Asya'daki bazı ülkelerin etkileneceğini biliyorduk. Şimdi durum çok daha kötü. Çünkü tüm gübre piyasası alt üst oldu.
6: BM yetkilisi gübre krizinin çözümü için taraf ülkelerin işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.
8: That is simple.
7: Eğer krizin kaynağını kısa sürede durdurmazsak sonuçlarıyla insani yardım yoluyla başa çıkmak zorunda kalacağız. Bu nedenle çatışmanın taraflarına çağrım şu: bakın, günde yüzlerce gemiden bahsetmiyoruz. Ortalama olarak boğazdan geçip tarımsal gıda stoklarını üretmek için bu gübrelere ihtiyaç duyanlara ulaşmak için günde 5 gemi dolusu gübre ve ilgili ham madde, amonyak, kükürt ve üreye ihtiyacımız var.
6: Jorge Moreira da Silva siyasi iradenin gösterilmesinin önemine dikkat çekti.
7: Lojistik açıdan basit bir mekanizma, tecrübemiz var ve 7 gün içinde bunu faaliyete geçirmeye hazır olacağız. Yani hazırız. Peki temelde ne eksik? Siyasi irade. Sadece siyasi bir karar eksik. Biliyorum ki çatışmadaki taraflar ve bölgedeki taraflar bu savaşın kökenindeki her şeyi düzeltecek bir anlaşma bulmaya odaklanmış durumda. Ama liderler şunu anlamalı: küresel düzeyde büyük gıda güvensizliği risklerini en aza indirmek için gübrenin boğazdan geçişine izin verilmeli.
0: Ve Hindistan vatandaşlarına altın alımını durdurma ve enerji tasarrufu çağrısı yaptı. Bu savaş dolayısıyla, kriz dolayısıyla. İran savaşı nedeniyle hızla artan enerji maliyetleri Hindistan ekonomisi üzerinde döviz rezervi baskısını arttırmaya devam ediyor. Hükümet akaryakıt tasarrufundan ithalat kısıtlamalarına kadar bir dizi acil durum önlemini devreye aldı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi 1,5 milyara yakın vatandaşına düğünler için altın almaktan kaçınmaları, hatta düğün yapmamaları çağrısı yaptı. Evden çalışma düzenine geçmeleri ve ulaşımda toplu taşımayı tercih etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Mevcut konjonktürde döviz rezervlerinin korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirten Modi, zorunlu olmayan seyahatlerin kesilmesi gerektiğini de ifade etti. Yurt içinde ise gözler yılın ikinci enflasyon raporuna çevrildi. Savaşın yarattığı etkiler, diğer yandan yükselen petrol fiyatlarının gölgesinde Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini değiştirip değiştirmeyeceği takip edilecek.
4: Piyasalarda gözler yılın ikinci enflasyon raporunda. Orta Doğu'daki savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 2,5 ay geride kalırken yüksek petrol fiyatlarının etkileri ekonomide de hissedildi. Nisan enflasyonu %4,18'de beklentilerin üzerinde geldi. Gözler ikinci enflasyon raporuna çevrildi.
9: Savaşa özellikle de dezenflasyon sürecinin çok ortalarında yakalandık. Sadece biz tabii ki en fazla petrolü konuşuyoruz ama yani LNG'den üreye pek çok girdinin maliyetinin arttığı, bunun gıdadan konaklamaya, ulaştırmaya pek çok kaleme yayılan bir etkiden bahsediyoruz ve ikinci etkileri de olacak bunun.
4: Merkez Bankası 12 Şubat tarihindeki toplantıda 2026 enflasyonu tahmin aralığını %13-19 bandından %15-21'e revize etmişti. %16 ara hedefse korunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşıyla artan enerji maliyetleri sonrası Merkez Bankası'nın tahminlerde değişikliğe gidip gitmeyeceği yakından izlenecek.
9: Bir gereklilik var, ben bekliyorum. Bence en az 5'er puan yukarı çekmeli ama biraz daha iyimser kalması riskini de göz ardı etmemek lazım. Yani 3-4 puanlık en azından üst band şöyle bir 25'e gelecek şekilde bir revizyon görmemiz son derece mümkün.
4: Yabancı kuruluşlar da beklentilerini paylaştı. ING Global bu toplantıda enflasyon tahmininde yukarı yönlü revizyon bekliyor. BBVA yıl sonu %28,5 olan enflasyon beklentisini %30'a yükseltti. Citibank ise tahminini %29'dan %30'a çıkarttı.
0: Ekonomik misyon kapsamında 400 kişilik kafileyle Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde kabul edildi. Görüşmede Türkiye ile Belçika ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı.
10: Belçika Kraliçesi Matilde'nin yoğun İstanbul temasları ikinci günde de devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Vahdettin Köşkü'ndeydi. Törenle karşılandı. Ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye gelen Kraliçe Matilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la uzun uzun sohbet etti. Hatıra fotoğrafı çektirildi. Görüşmede Türkiye ile Belçika arasındaki ticari ilişkilerden savunma sanayine, enerjiden tarıma birçok alanla ilgili işbirlikleri konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği savunma girişimlerine katılımının ortak menfaat gereği olduğunu dile getirdi. Kraliçe Matilde Beşiktaş Deniz Müzesi'nde düzenlenen kritik altyapı ekonominin güçlendirilmesi konulu panele de katıldı.
11: Belçika ile karşılıklı yatırım ve işbirliklerini artırmamız gerekir.
10: Matilde ve beraberindeki heyet panel sonrası İstanbul Deniz Müzesi'ni gezdi. Belçika Kraliçesi'nin bakanlar ve 400'den fazla özel sektör temsilcisiyle gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti 14 Mayıs'a kadar devam edecek.
0: Hansa virüs gemisinin görüldüğü gemiden son yolcular da tahliye edildi. Gemi 26 kişilik mürettebatı ile birlikte Hollanda'ya doğru hareket etti. İspanya ve Fransa'da da yeni vakalar görüldü. İspanya'daki vakanın semptom göstermediği belirtildi. Amerika'da ise 2 kişinin semptom barındırdığı açıklandı. Neyse ki pandemi riski yok. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan NTV yayına katıldı. Dünyada endişeye neden olan hantavirüsle ilgili merak edilenleri anlattı.
12: Hantavirüs aslında bizim çok bildiğimiz Kırım-Kongo kanamalı ateşinin ailesinden, yani akraba virüsler bunlar. Bir kanamalı ateş. Önce hasta işte bu bir haftayla 7 hafta arasında değişen bir kuruşka süresinden sonra ateş, şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı, kas ağrılarıyla bazen kusmanın ishalin de eklendiği bir tablo görüyoruz. Sık gördüğümüz gribe çok benziyor. Sadece mevsimler farklı. Grip mevsiminin sonundayız ama hantavirüs bu dönemlerde başlıyor. Yaz hastalığı daha çok. Sonra kemirgenlerden bulaştığı anlaşıldı. Kemirgenlerin direkt ısırması nadir de olsa olabiliyor. Ancak daha çok dışkıyla, idrarla, salyalarıyla bulaşmış materyalin solunum yoluyla alınması sonucu ortaya çıkıyor. Yine bu kuluçka süresinden sonra işte hastalarda bu ateşli dönemin sonunda Türkiye'de, Avrupa'da ve Asya'da görülen vakalarda bir kanamalı dönem başlıyor. Bu kanamalı dönemde deri altına kanamalar oluyor. İdrardan ve dışkıdan kan geliyor. Arkasından bir böbrek yetmezliği dönemi geliyor ki hastalığın en ağır olduğu dönem bu. Bu böbrek yetmezliği döneminde de hastalar çoğu zaman kaybedilen vakalar kaybediliyor. Hantavirüs olmasına rağmen birbirinden farklı, 20'den farklı tipi tarif edildi. Varyantları var ve bu varyantlar içerisinde sadece bir tanesi, işte bu gemide gördüğümüz Andes dediğimiz bir tipi insandan insana bulaşma gösteriyor. Türkiye'ye gelen bu 3 tane vakada dün bakanlık ev karantinasına alınacağını açıkladı. Bence bu biraz riskli bir davranış. Çünkü gerçekten birçok ülke, Fransa, İngiltere, Avustralya, hatta Yunanistan'dan bir tane vaka var. Hepsi hastane karantinası uygulamaya başladılar. Bu kararın yeniden gözden geçirileceğini umuyorum. Pandemi için tabii çok farklı bir durum söz konusu. Burada böyle bir pandemi, kapanmalar falan olmayacak hantavirüste. Hastalığı iyileştiren bir ilacı yok. Bu hantavirüsler aslında oda sıcaklığında 2-3 gün yaşayabiliyorlar. Ama güneşli bir ortamda daha kısa yaşıyorlar. Güneş ışığından, ultraviyoleden çok çabuk etkileniyorlar. Dezenfektanlardan çok çabuk etkileniyorlar. O yüzden yani bir temizlik çok kolaylıkla bunları ortadan kaldırabilir.
0: Hantavirüsün görüldüğü Hondius gemisi 2018 yılında Arjantin'in bir köyünde yaşanan hantavirüs salgınını hatırlattı. Köyde 11 kişi hayatını kaybetmişti. O yıl yaşananları Epuyen köyü sakinleri anlattı. Bir kulak verelim.
13: 2018 ve 2019 yılları arasında Epuyen'de yaşanan hantavirüs salgını bir internet fenomeni değildi. Abartı değildi, film değildi, gerçekti ve yıkıcıydı.
14: Arjantin'in yaklaşık 2000 nüfuslu Epuyen köyü 2018'de hantavirüs kabusunu yaşadı. Hastalığa yakalanan 34 kişiden 11'i hayatını kaybetti. Maiden Valle de bu hastalık nedeniyle babasını ve iki kız kardeşini kaybetti. Peki neredeyse her evden bir cenazenin çıktığı bu köy yıkımın eşiğine nasıl geldi? Her şey bir doğum günü partisiyle başladı.
13: Babamın katıldığı bir doğum günü partisiydi ve virüsü taşıyan kişi babamın masasında oturuyordu. O masadakiler arasında birkaç kişi enfekte oldu ve ölenler oldu.
14: Ailesinin iddiasına göre ilk vaka olarak bilinen Victor Diaz'a doktoru hantavirüsün bulaşıcı olmadığını söylemişti.
15: Bize ilk sonucu veren enfeksiyon hastalıkları uzmanı Victor, hantavirüs geçirdin, atlattın, hepsi bu. Bulaşıcı değil dedi. Sonra tüm bunlar yaşandı. Babamı tüm enfeksiyonlara neden olmakla suçladılar.
14: 53 yaşındaki Victor Diaz hastalığı güçlükle atlattı. Günlerce yoğun bakımda kaldı. Kasaba 45 gün karantinaya alındı. Epuyen sakinleri bu karantinaya uydu, günlerce evlerinden çıkmadılar. Ve en sonunda hastalık salgın olmaktan çıktı. Ocak 2019'da da karantina kaldırıldı.
0: Bir kısa reklam arasına gidelim, ardından buradayız, haberleri aktarmayı sürdüreceğiz.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Herkese sanat.
17: bazı sanat dallarından uzak duruyor,
18: bale kendini vücut
17: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
19: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
17: Gerçekten öyle mi?
19: Çok
17: Picasso güzel. Ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
19: Siz yoksanız sanat da yok.
17: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
20: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
17: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
0: Aranın ardından devam ediyoruz efendim. Dış politikaya bakacağız. Sınırlarımızın dışında neler yaşanıyor aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çarşamba günü Pekin'e gidecek. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Gündemde ticaret savaşını durduran anlaşmadan İran'a kadar pek çok farklı konu var.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 2017'den bu yana ilk kez Çin'e gidecek. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin liderleri 6 aydan uzun süre sonra yüz yüze görüşecek. Trump'ın çarşamba günü Pekin'de olması bekleniyor. Temaslar Perşembe ve Cuma gerçekleşecek. Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gündeminde İran, Tayvan, nükleer silahlar ve yapay zeka var. Pekin, İran petrolünün en büyük alıcısı olmaya devam ediyor. Tahran'la ilişkilerini de sürdürüyor. Trump, Çin'in İran üzerinde etkisini kullanarak Tahran'ı Washington'la anlaşmaya ikna etmesini istiyor. Amerikan Başkanı daha önce de Pekin'den Ukrayna Savaşı'nı bitirmesi için Rusya'ya baskı yapmasını istemişti. Amerikalı yetkililer, Trump'ın Şii'de İran ve Rusya konusunu daha önce defalarca konuştuğunu söyledi. Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki anlaşmazlıkların başında geliyor. Amerikan yönetimi, Pekin'in üzerinde hak iddia ettiği Tayvan Adası'nın en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Xi'nin bundan dolayı hayal kırıklığı yaşadığı belirtiliyor. New York Times, Asya ülkelerinin Trump'ın Xi ile anlaşma yapmaya çok hevesli olmasından, Tayvan'a silah satışını durdurmasından, Çin'e karşı siyasi dili yumuşatmasından endişe ettiğini yazdı. Bölge genelinde dile getirilen bir başka endişe ise, Trump'ın Çin'le daha iyi ekonomik koşullar elde etme karşılığında uzun vadeli güvenlik planlarını değiştirmesi. Amerikalı bir yetkili, Çin'in Tayvan çevresindeki askeri varlığını artırdığını, ancak Amerikan politikasında bir değişiklik olmayacağını söyledi. Ziyarette karşılıklı ticaretin ve yatırımın kolaylaştırılması için forumlar oluşturulmasına karar verilmesi bekleniyor. Ticaret kurulunun ve yatırım kurulunun resmen ilan edilebileceği, ancak mekanizmaların hayata geçmesinin zaman alacağı belirtiliyor. Muhtemelen Çin, Amerikan Boeing firmasından uçak alacağını ilan edecek. Trump ve Xi, ticaret savaşında geçen yıl sonbaharda varılan ateşkes anlaşmasını uzatmayı da görüşecek. Ancak nadir toprak elementlerinin Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne akışına izin veren anlaşmanın ziyaret sırasında uzatılıp uzatılmayacağı netleşmedi. Ancak Amerikan tarafı anlaşmanın süresinin uzatılacağından emin konuşuyor.
0: Ve Amerika ile Küba arasında tansiyon soğuk savaş yıllarını aratmayan bir seviyeye yükseldi. Washington Karayipler'de askeri istihbarat uçuşlarını olağanüstü şekilde arttırdı. Amerikan medyasının uçuş verilerine dayandırdığı analiz İran'dan sonra sırada Küba mı var tartışmalarını alevlendirdi.
4: Karayipler'de sular ısınıyor. Washington'ın gözü Küba'nın üzerinde. CNN International'ın kamuya açık uçuş verilerine dayandırdığı analizine göre 4 Şubat'tan bu yana Amerika Birleşik Devletleri Donanması ve Hava Kuvvetleri ada ülkesi açıklarında en az 25 istihbarat uçuşu gerçekleştirdi. Kullanılan rotalar da kritik. P-8A Poseidon keşif uçakları ve Triton yüksek irtifa dronları Havana ve Santiago'ya 60 kilometre kadar yaklaştı. Hareketliliğin zamanlaması da manidar. Başkan Trump'ın İran'dan sonra sırada Küba var çıkışlarının yanı sıra adaya yönelik petrol abukasının ardından gelen istihbarat uçuşları akıllara tanıdık bir senaryoyu getiriyor. Zira benzer bir uçuş trafiği daha önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılması ve İran'a yönelik operasyonlar öncesinde de yaşanmıştı. Uzmanlar istihbarat uçaklarının konum belirleme sistemlerini özellikle açık bırakmasını net bir mesaj olarak yorumluyor. Hatta sosyal medyada uçuşlara dair bilgiler de paylaşılıyor. Yani Pentagon sadece veri toplamıyor. Küba'ya olası bir operasyon sinyali de gönderiyor. Havana ise tetikte. Küba yönetimi olası bir müdahale durumunda topyekün bir gerilla savaşı başlatacakları uyarısında bulunuyor.
0: Dünyanın en büyük şirketleri savaşa rağmen rekor düzeyde büyüdü. 10 şirket savaşın başından bu yana toplam 4,2 trilyon dolar değerlendi. Zirvede teknoloji şirketi Nvidia var.
4: İran savaşı piyasalar üzerinde ilk olarak olumsuz etkiler yarattı. Borsalar düşerken büyük şirketlerin hisseleri eridi. Bir ay önce ilan edilen ateşkes durumu değiştirdi. Hisseler rekor seviyelere çıktı. Yapay zeka konusunda artan beklentiler de yükselişe destek verdi. Dünyanın en değerli 10 şirketinin piyasa değeri %16,6 arttı. 29 trilyon dolara ulaştı. En yüksek değer artışı 1 trilyon dolarla Alphabet'te gerçekleşti. Nvidia'nın değeri 923 milyar dolar, Amazon'un değeri 678 milyar dolar, Broadcom'un değeri 520 milyar dolar artış kaydetti. En değerli şirketler listesinde başı 5 trilyon 229 milyar dolarla Nvidia çekiyor. En yakın takipçileri 4 trilyon 834 milyar dolarla Alphabet ve 4 trilyon 309 milyar dolarla Apple. Listenin dördüncü sırasında 3 trilyon 84 milyar dolarla Microsoft, 5. sırada 2 trilyon 933 milyar dolarla Amazon yer alıyor. Onları 2 trilyon 36 milyar dolarla Broadcom, 1 trilyon 890 milyar dolarla TSMC, 1 trilyon 769 milyar dolarla Saudi Aramco, 1 trilyon 609 milyar dolarla Tesla ve 1 trilyon 547 milyar dolarla Meta izliyor.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kenya'daki inovasyon konulu panelde salondaki gürültüye sert tepki gösterdi. Moderatörün şaşkın bakışları arasında protokolü bozup sahneye çıkan Fransa Cumhurbaşkanı, "Bu tam bir saygısızlık," diyerek salondakileri azarladı.
1: Everybody! Hey! Hey! Hey!
6: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kenya'da protokolü yıktı, sahneye fırladı. Nairobi'de düzenlenen Afrika Forward zirvesine katılan Macron salondaki uğultu sebebiyle öfkelendi. Protokolü bozarak sahneye çıkan Macron konuşmacının elinden mikrofonu adeta kaptı. Salondakilere sessizlik uyarısı yaptı.
1: Hey, hey, hey. I'm sorry guys.
7: Özür dilerim çocuklar ama tüm bu gürültü içinde kültürden bahsetmek imkansız. Bu tam bir saygısızlık. Aranızda konuşacaksanız ya da bir başka şeyden bahsedecekseniz toplantı odalarına gidin veya dışarı çıkın. Burada kalacaksanız konuşulanları dinleyin, tamam mı? Teşekkürler.
6: Fransa Cumhurbaşkanı'nın ani çıkışı kısa süreli şaşkınlık yarattı. Salondan alkış aldıktan sonra Macron yerine dönerken sunucu da kendisine teşekkür etti.
0: Gazze'de yaşadığı ev hedef alınan 7 yaşındaki Muhammed Nasır, İsrail saldırılarında iki bacağını da kaybetti. Yerde sürünmekten elleri yara olan Filistinli çocuk, İsrail'in engellemeleri sebebiyle protest tedavisi de olamıyor.
6: İsrail'in bombardımanına evde annesi ve kardeşiyle yakalandı. Ancak Muhammed Nasır diğer aile üyeleri kadar şanslı değildi. Filistinli çocuk iki bacağını da kaybetti. Görüntüler Gazze şeridindeki Beit Lahya şehrinden. İsrail saldırısında annesi ve kardeşi yaralanan Muhammed Nasır'ın iki bacağı da ampute edildi. Evleri yıkılan aile zor koşullar altında bir çadırda yaşıyor. Henüz 7 yaşındaki Muhammed ise protest tedavisi olamıyor.
21: La Rashid Nasır.
2: Birden duvarlar yıkılmaya başladı. Her yer karanlık, toz duman içindeydi ve çığlık sesleri yükseliyordu. Toz duman arasında oğlumu bulamadım, öldüğünü sandım.
6: Muhammed'in annesi Amine Nassar, henüz ikinci sınıf öğrencisi olan oğlunun okula tekerlekli sandalyeyle gittiğini belirtiyor. Nassar, Filistinli çocuğun yerde sürülmekten ellerinin yara olduğunu ve sürekli neden bacaklarının olmadığını sorduğunu söylüyor.
2: Oğlumun da protez bacakları olsun, kendi başına yürüyebilsin ve yaşamını diğer çocuklar gibi sürdürebilsin istiyorum.
6: İsrail Gazze'ye yönelik ablukasını sürdürerek hayati önem taşıyan hammaddelerin bölgeye girişini engelliyor. Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaklaşık 5000 Filistinli engelli kaldı. Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe konan ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor.
0: Malatya'da Feride Karakaya geçen yıl boşandığı eşinin saldırısında hayatını kaybetti. Saldırgan kadına av tüfeğiyle ateş açtı. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi.
4: Sabah işe gitmek için evinden çıktı. Boşandığı eşinin silahlı saldırısına uğradı. 3 çocuk annesi Feride Karakaya sokakta av tüfeğiyle öldürüldü. Malatya'da yaşayan 35 yaşındaki kadın eşinden geçen yıl boşandı. Kısa süre önce toplum yararına programlar kapsamında bir eğitim kurumunda işe başladı. Sabah işe gitmek için evden çıkan Feride Karakaya'ya eski eşi av tüfeğiyle ateş açtı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Saldırı sonrası kaçan Hüseyin K. yakalandı. İlk ifadesinde eski eşinin çocuklarına bakmadığını öne sürdü. Öldürülen Feride Karakaya, Kötürge ilçesinde toprağa verilecek.
0: Sedef Güler henüz 24 yaşında öldürülüp cesedi bir halıya sarılarak Büyükçekmece Gölü'ne atılmıştı. Bu vahşi cinayetin failleri karar duruşması için mahkemeye çıktı. Dün zanlılardan biri ağırlaştırılmış müebbet artı 18 yıl ceza aldı. Sedef'in annesi ise çıkan kararın yeterli olmadığını söyledi.
21: Sedef Güler bu halıya sarıldı. Katledildi.
22: Benim çocuğumun adaleti hala yarım. Tam değil. Ben o adaleti tam istiyorum.
23: Anne Gülizar Sezer, 24 yaşında cinayete kurban giden kızının katillerine verilen cezayı böyle değerlendirdi. Katil zanlısı Yavuz Güngör, ağırlaştırılmış müebbet hapis artı 18 yıl ceza aldı. Davanın diğer sanığı Fırat Baykara ise cinayete iştirakten 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
22: Ben bugün evladımın ruhunun yarısını gökyüzüne gönderebildim. Adaleti tam sağlanmadı. Aynı halde iştirak halinde olan kişilerin birkaçı dışarıda. Adaletin tam sağlanmasını istiyorum. Ben birazcık yasımı tutmak için köşeme çekileceğim. Fakat yolum bitmedi, daha yoluma devam edeceğim.
23: Sedef Güler 7 Haziran 2024'te iş görüşmesi için gittiği bir evde alıkonarak öldürülmüştü. Cesedi ise elleri ve kolları bağlı bir halıya sarılı vaziyette Büyükçekmece Gölü'nde bulunmuştu. Cinayetin ardından açılan soruşturmada katillerin göle attıkları cesedin dibe batıp batmadığını kontrol etmeye gittikleri de ortaya çıktı. Davaya müdahil olan dernekler de kadına karşı işlenen suçlardaki cezasızlık algısına dikkat çekti.
24: Kadına yönelik şiddetle mücadele yalnızca belirli kurumların değil, toplumun tüm kesiminin ortak sorumluluğudur.
0: Evet, hava ısındı. Kene tehlikesi yine gündemde. Son olarak Sivas'ta vücuduna kene yapışan bir kişi 10 günlük yaşam savaşını kaybetti. Uzmanlar kene ısırığına karşı bir kez daha önemli uyarılarda bulundu.
4: Arazide çalışırken vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlandı. İlhan Cevahir 10 gün sonra hayatını kaybetti. 60 yaşındaki İnan Cevahir İstanbul'dan memleketi Sivas'a gitmişti. Akıncılar ilçesine bağlı Baldıdere köyündeki arazide madımak otu topluyordu. O sırada vücuduna kene yapıştı. Kısa süre sonra rahatsızlanan Cevahir, Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedaviye alındı. Ancak durumu ağırdı. İki çocuk babası hasta 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Uzmanlar bu tür durumlarda tedaviye olabildiğince erken başlamanın hayati önemi olduğunu söylüyor.
3: Yani özellikle salgın bölgesi olan illerimizde zaten adı çok net geçiyor artık. Tokat, Sivas, Yozgat, Çorum, Samsun, Kastamonu gibi illerimizde grip benzeri bir tablo varsa ve kene teması varsa özellikle Kırım-Kongo kanama ateşini düşünmek gerekiyor.
4: Türkiye'de Kırım-Kongo kanamalı ateşine yakalanan her 100 kişiden 5'i hayatını kaybediyor.
0: Bursa'da anne ayı ve yavruları aç kalınca arı kovanlarına saldırdı. Balları yiyip kovanları parçalayan ayılar 1,5 milyon arının ölmesine neden oldu. 26 kovandan geriye sağlam sadece 5 kovan kaldı.
4: Kış uykusundan uyanan ayılar 1,5 milyon arıyı telef etti. Arı kovanlarını parçalayan anne ayı ve yavrularını bal peteğindeki ayak izleri ele verdi.
5: Onun içinde dağıtmış çıtaları.
8: Ayının ayak izleri var. Bir de yavruların da var. Yavrusunun da var. Bak, ufak küçük büyük olanlar bunlar. Bak, burada top. Bu şekilde basmışlar üzerlerine.
4: Abdullah Çalı Bursa Mudanya'da 17 senedir arıcılıkla uğraşıyor. Kovanları orman arazisindeydi. Aç kalan anne ayı ve iki yavrusu arı kovanlarının olduğu bölgeye gitti. 21 kovanı parçalayıp içindeki balı yediler. Binlerce arı kovanlar parçalandığı için dışarıda kaldı, çoğu soğuktan telef oldu. Arılara bakım yapmak için bölgeye giden Abdullah Çalı bu manzarayla karşılaştı.
8: Ortalama 70-80 bindir ilkbaharda.
9: Bir kovandaki mi?
8: Evet, şu an hepsi telef oldu. Kalmışlar bir 5-6 çerçeve.
4: Ayak izlerinden anne ayı ve yavrularının kovanlara saldırdığı anlaşıldı. Ayı saldırısında her birinin içinde 70 bin arı olan 21 kovan telef oldu. Sadece 5-6 kovanı sağlam kalan Abdullah Çalı'nın 5 kovan arısının da geçen yıl çalındığı öğrenildi.
0: Trafikte her 5 araçtan biri motosiklet. Ancak her 2 kazadan birine de motosikletler karışıyor. İçişleri Bakanlığı bu kazaların önüne geçmek için 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye aldı.
4: Trafikte her 2 kazadan birine motosikletler karışıyor. Motosikletlerin karıştığı kazalarda kusur oranı %67,7 olarak belirlendi. Bu kusurların %49,3'ünü hız idari, %17,3'ünü kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, %7,1'ini ise şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama oluşurdu. 2026 yılının ilk 4 ayında motosikletlerin tüm araçlar içerisindeki tescil oranı %21,3, kazalara karışma oranı ise %47,1 olarak kayıtlara geçti. Yani motosikletlerin trafikteki payına kıyasla kazalara karışma oranı 2 katından fazla. İçişleri Bakanlığı bu nedenle motosiklet denetimlerini artıracak. İçişleri Bakanlığı'nın 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planına göre motokuryelere yönelik kontrollerde yetki belgelerine ilişkin denetimler yoğunlaştırılacak. Plan çerçevesinde denetimlerin etkinliğini artırmak ve yaptırımların caydırıcılığını güçlendirmek amacıyla mevzuat düzenlemeleri yapılacak. Güvenli motosiklet kullanımı kampanyası yürütülecek. Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik özel eğitim programları düzenlenecek.
0: Ve sitelerde fahiş aidatların önüne geçecek düzenleme mecliste kabul edildi. Artık site yönetimleri aidat artış oranlarını tek taraflı belirleyemeyecek. Genel kurulun almadığı kararlar geçersiz olacak.
6: Sitelerde fahiş aidat artışı yapılamayacak. Site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi önceki gün meclis genel kurulunda kabul edildi. Düzenleme ile birlikte aidatta keyfi artışlara önlem alındı.
11: Aidatları artık genel kurul toplanamadığı zaman ya da toplanmadan yönetimin kendi başına giderler artmıştır, bütçeler yetmemiştir şeklindeki bir beyan ya da gerekçeyle tek taraflı bir dayatmayla maliklere ve kiracılara gönderemeyeceğini kanunda anlıyoruz.
6: Aidatlar eskiden olduğu gibi kat malikleri toplantısında belirlenecek. Ancak genel kurul toplanamadığı ya da karar alınamadığı durumlarda aidat artışı yönetime bırakılmayacak. genel kurulun almadığı kararlar geçersiz olacak.
11: Kat malikleri kurulu kurulu toplanamazsa ya da genel kurulda toplanmadan, daha doğrusu aidatları karar almadan bir toplantı yaparsa ne olacak sorusu gündeme geliyor. Burada da seçilen yönetimin geçici bir işletme projesi hazırlayarak maliklere tebliğ edeceği ve 3 ay içinde de genel kurulu toplayacağı anlaşılıyor.
6: Site yönetimi yeni aidat oranının maliyetleri karşılayamadığını düşünüyorsa kat maliklerini ikna etmesi gerekecek. Ortak karar alınamadığı durumlarda aidat en fazla yeniden değerleme oranında artırılabilecek.
0: İlim Yayma Vakfı'nın 50. yıl kütüphaneleri projesi kapsamında İstanbul'da toplu açılış töreni düzenlendi. Açılışı İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'la Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptı.
9: İlim Yayma Vakfı'nın 50. yıl kütüphaneleri projesi kapsamında hayırseverlerin desteğiyle yapılan kütüphanelerin toplu açılış töreni İstanbul'da düzenlendi.
10: Şu an bizim yaklaşık 750 bin dersliğimiz var. 750 bin sınıf Türkiye genelinde. 2002 yılında yaklaşık 350 bin dersliğimiz vardı. 2003'ten itibaren bütün bütçelerde eğitim öğretim bütçesi bütçede birinci sırada yer aldı.
9: Tören proje kapsamında en büyük kütüphanenin kurulduğu Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde yapıldı.
12: Dedik ki 50. yılda 50 okula kütüphane kazandıralım. Bunlardan 34 tanesini deprem bölgesinde yaptık. 36 tanesini ve bir tane de Afrin'de ilçe kütüphanesi yaptık. Bunlar 37 tane oldu. 15 tane ile beraber 52 oldu.
9: Açılışın ardından İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'la Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin liseye yapılan kütüphaneyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum farklı ülkelerden mevkidaşlarını Hatay'da ağırladı. Kurum mevkidaşlarına depremden sonra yürütülen çalışmaları Hatay sokaklarında anlattı.
6: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler'in İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla Hatay'da bir araya geldi. Kurum, Türkiye'nin COP31'e giden yolu dirençli şehirler programı kapsamında depremden sonra yürütülen inşa seferberliğini heyete Hatay sokaklarında anlattı. 11 ilde 455 bin ev, iş yeri ve köy evi inşa edildiğini söyledi. Heyet bakan kurumla birlikte Kurtuluş Caddesi, Kemalpaşa Caddesi, Asi Nehri kenarı, tarihi meclis binası ve Atatürk Caddesi'ni dolaştı. Ardından yeni yerleşim yerlerindeki konutlar incelendi. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan bakan kurum, birileri yapılamaz dedi, Türkiye yaptı. Birileri hükümet bu enkazın altında kalır diye bekledi, biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde asrın inşasını dünyaya gösterdik dedi. Saha ziyaretine ilişkin konuşan Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anna Claudia Rozba, Türkiye'den yine bu güzel örnekleri COP31'e taşımasını temenni ediyorum dedi. Kosova Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Pakolli ise bu kadar kısa sürede yeniden ayağa kalkmak olağanüstü ifadelerini kullandı. Heyette yer alan Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Anjani de çalışmaların COP31 süreci için çok önemli bir referans oluşturacağını söyledi. Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Beşir Muhammed Jama ise ticaretin ve ekonominin yeniden ayağa kalktığını görmek gerçekten hayranlık verici dedi.
0: Değerli izleyenler, Ukrayna'da kara dronları savaş tarihinde yeni bir sayfa açtı. Kara dronları artık birer asker gibi cephede düşmanla çatışır hale geldi. Geçen yıl iki Rus askeri cephede bu robotik silahlar tarafından esir dahi alındı. Bazı kaynaklara göre kara dronlarının düzenlediği aylık operasyon sayısı binlerle ifade ediliyor. NTV Dış Haberler ekibinden Mertan Sümbelli, Ukrayna ordusunun insansız kara aracı birliği komutanı Mikola Zinkeviç'le konuştu efendim. Biz onun bu haberiyle, dosyasıyla noktalayacağız bu dilimi saat başına karşınızda izleyin.
6: savaş tarihi dönemine ve o günkü teknolojiye göre yeniden yazılıyor. Ukrayna-Rusya savaşı da sonucundan bağımsız tarihe drone devriminin yaşandığı savaş olarak geçecek. Tıpkı geçmişteki benzer örnekleri gibi. İkinci Dünya Savaşı'nda radar sistemlerinin gelişmesi, düşman gemi ve uçaklarının önceden tespiti için kritik bir dönüm noktası olmuştu. Panzer 1 ve Panzer 2 tanklarındaki telsiz donanımı, Nazi Almanyası'nın Fransa'nın başkenti Paris'e ilerlediği Yıldırım Harekatı'nın en can alıcı teknolojik gelişimiydi. Yeni donanım sayesinde Alman birliklerinin cephede, sevk ve idaresinde büyük üstünlük sağlandı. Enigma ve şifre çözücü makinelerin icadıysa Alman şifreli mesajlarının kırılmasını sağladı. Bu sayede müttefikler düşmanın savaş stratejilerini önceden ele geçirme şansı yakaladı. Bugün de benzer bir teknolojik gelişim Ukrayna'da yaşanıyor.
13: Henüz savaşın seyrini tam anlamıyla değiştirmese de Ukrayna'nın drone teknolojisindeki gelişme, Ruslara karşı sayısal olarak yetersiz kalan Ukrayna ordusunun daha az kayıp vermesini sağlıyor. Üstelik artık sadece havadan değil, Ukraynalı mühendislerin ürettiği kara dronları da artık bir asker gibi operasyonlara katılıyor. Geçen yıl savaş tarihinde ilk kez kara dronları bir Rus askerini esir aldı. Bazı siperlerin ele geçirilmesi de dronlar sayesinde oldu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin insansız kara aracı biriminin komutanı Mikola Zinkeviç'e göre kara dronları artık birer nefer gibi cephe savaşına katılıyor.
7: Şimdi çok şey değişti. Kara dronları cephede çok daha fazla görevde yer alıyor. Bu birlik düşmanı yok etmek için her gün insansız kara araçlarını kullanıyor ve bunları hem ön cephede hem de düşman hatlarının gerisinde kullanıyorlar.
6: Alman istatistik platformu Statista'ya göre Rus ordusunda 1 milyon 320 bin asker var. Ukrayna'nın ise yaklaşık 900 bin. Askeri kapasitede fark daha da büyük. Rus ordusunun Ukrayna'ya göre neredeyse 12 kat daha fazla savaş uçağı var. Bu fark sahada personel olmadan yapılabilecek her faaliyetin çok daha kritik iş gördüğü anlamına geliyor.
14: We are talking about drone, flying drone.
15: Daha önceden insansız hava araçlarından bahsediyorduk. Artık kara dronlarını konuşuyoruz. Ukrayna Drone Birliği'nde kara dronlarının payı nedir?
7: Lojistik anlamda düşünürsek hava dronları ve kara dronları cephedeki piyadelere ihmal yapılması anlamında eşit oranda faaliyet payına sahip. Cepheden veya tehlikeli bölgelerden yapılan tahliyelerde ise sadece kara dronları kullanılıyor. Önceden yaralı bir askerin tahliyesi için 4 piyade görevlendirilirdi. Şimdi ise her tahliye görevini yalnızca bir kara drone'u üstleniyor. Ayrıca eskisi gibi lojistik destek anlamında zırhlı araçları kullanmıyoruz. Bu o araçları kullanan askerleri de zorlu cephe hatlarına göndermediğimiz anlamına geliyor.
6: Halen Ukrayna topraklarının %20'si Rus işgali altında. Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ordusu Rus işgalindeki toprakların yarısını geri almayı başardı. Ancak 5. yılına giren savaşta Rus ordusundan 800 bine yakın asker savaşta ya öldürüldü ya da yaralandı. Ukrayna'nın kaybı da 600 bin. Savaştaki ağır kayıplar Kiev ve Moskova'yı alternatif arayışlara itti. Rusya önce paralı asker grubu Wagner'le işbirliği yaptı. Sonra da Kuzey Kore'den Orta Doğu'ya, hatta Afrika'ya kadar farklı coğrafyalarda cazip vaatlerle cepheye asker taşıdı. Ukrayna ise teknolojik bir tercih yaptı. Asker açığını hava, kara ve deniz drone üretimini milyonlar seviyesine çıkararak kapatmaya çalışıyor.
7: Kara dronlarının Ukrayna ordusunun düzenlediği taarruzlarda tam anlamıyla kullanımı için henüz erken. Çünkü biz Ukrayna ordusunda kara savaşında muharip drone kullanımı konusunda uzmanlaşan tek birimiz. Bu operasyonların Ukrayna ordusundaki payının artması için sayı olarak da artmamız gerekiyor. Taarruz görevleri ve karadaki insansız araçların kullanımından bahsedecek olursak, bir düşman siperini yok etmek için taarruz görevi kapsamında 4 ila 8 kişiye ihtiyaç duyuluyordu. Bu birlik Rus mevzilerini yok etmek için günde yaklaşık 3-4 görev gerçekleştiriyor. Böylece bu görevlerde insan kullanmayarak her gün 40'tan fazla hayat kurtarıyoruz. Sadece robotları kullanıyoruz.
6: Bu sayede Rusların ilerleyişi Donbas ve diğer cephe hatlarında durdu. Zinkeviç'e göre özellikle Donbas'ta Rusları durduran piyadelerdi. Ancak lojistik ve tahliye alanında kara dronları yine büyük bir yardımcı rol oynadı. Zinkeviç, Ukrayna dronlarının bir gün mutlaka Rusların düzenlediği her saldırıyı engelleyebilecek kapasiteye ulaşacağı iddiasında. Bunun için teknolojinin yanında insan kaynağı ve eğitim de şart.
7: Rus ordusunun kendi kara dronları var. Bizim kara dronlarımızdan birini ele geçirseler dahi bu onlar için bir anlam ifade etmez. Çünkü robotlar robottur. Bizim sahip olduğumuz en değerli şey bu konu üzerine çalışan insan kaynağımız. Bu çok güçlü ve gerekli bir şey. Çünkü herkes eline joystick alıp drone kullanabilir. Ancak herkes bu gibi askeri görevlere hazırlanamaz.
6: Bağımsız kaynaklara göre Ukrayna 2025'te tam 4,5 milyona yakın drone üretti. Bunu da her geçen gün gelişen savunma sanayi ve veri tabanı ile yapıyor. Yüzlerce şirket ordunun talebini karşılamak için yatırım yaptı. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı'na göre ülkede 500'e yakın drone üreticisi faaliyet gösteriyor. Bu sayının savaş öncesinde ise sadece 7 olduğu belirtiliyor. Teknolojik devrimin yanında insan kaynağı da Ukrayna'nın en önemli kozu. Sovyetler Birliği döneminde bile Ukrayna mühendislik konusunda hep ön plandaydı. Bu birikim sayesinde Ukrayna savaşta olmasına rağmen İran savaşında Körfez ülkelerine Rusların da kullandığı Şahit dronlarına karşı savunma desteği verdi. Ukrayna'nın drone atılımı savaşın ibresini tam olarak Kiev'e çevirdi denilemese de Ruslara karşı direnişte önemli bir kilometre taşı olduğu kesin. Ve bu savaş sonuçları kadar savaş tarihine miras bıraktığı farklı amaç ve büyüklükteki dronlarıyla da anılacak.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
17: Doğa takvimi. Bugün 12 Mayıs 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
18: Uluslararası Bitki Sağlığı Günü bugün. Birleşmiş Milletler, bitki sağlığını korumanın açlığı sona erdirmeye, yoksulluğu azaltmaya, biyoçeşitliliği ve çevreyi korumaya, aynı zamanda ekonomik kalkınmayı artırmaya nasıl yardımcı olabileceği konusunda küresel farkındalığı artırmak amacıyla bugünü Uluslararası Bitki Sağlığı Günü olarak ilan etti. Soluduğumuz oksijenin %98'i, yiyeceğimizin %80'i bitkilerden sağlanıyor. Ancak her yıl zararlılar ve hastalıklar nedeniyle bitkilerin %40'ını kaybediyoruz. Oysa Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün hesabına göre artan nüfusu beslemek için tarımsal üretimin 2050 yılına kadar %60 oranında artması gerekiyor. İklim değişikliği yalnızca ürün miktarını azaltarak verimi düşürmekte kalmıyor, aynı zamanda besin değerini de azaltıyor. Bitki sağlığı herkesin sorumluluğu. Seyahatlerinizde bitki, sebze, meyve, yumrukök, tohum ve toprak taşımayın. Çünkü bunlar görünmeyen zararlı böcekleri ve hastalıkları barındırabilir. İnternetten bitki ve bitki ürünleri satın alırken dikkatli olun. Kaynağını kontrol edin ve ürünün gönderilmeden önce bitki sağlığı sertifikası gerektirip gerektirmediğini inceleyin. Şüpheli bir durum varsa ilgili kurumlara bildirin. Çünkü bitkileri koruduğumuzda tüm canlıların hayatını da korumuş oluruz.
17: Doğa takvimi.
16: Hava durumu.
19: Ülkede sağanaklar devam edecek. İstanbul ve Bursa'da bazı ilçelere kısa süre yağmur yağabilir. Sıcaklık İstanbul'da 24, Bursa'da 29 derece olacak. İç Anadolu'da 42'nde yağmurları başladı. Ankara 22 derece. Ege'de sert lodos çöl tozu taşımaya devam ediyor. İzmir güneşli 28 derece. Akdeniz geneli az bulutlu, lodos sert ve nemli esiyor. Sıcaklık 25-27 derecelerde. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat arasında gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış var. Bolu 22, Samsun 21 derece. Doğu'da Erzurum, Bingöl, Van, Diyarbakır, Hakkari boyunca uzanan kentlerde de sağanak yağmur var. Yıldırım da oluşabilecek. Erzurum 17, Diyarbakır 26 derece.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız efendim. Gecenin gündemini aktaracağız. Bir yangın haberiyle başlıyoruz. İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesinde bir iş yerine çıkan yangın bitişindeki iş yerlerine de sıçradı. Alevler kısmen kontrol altına alındı ama risk hala devam ediyor. Şimdi gelin olay yerine gidelim. NTV ekibinden Ali abla yayın için karşımızda. Ali merhaba. Tam olarak nasıl bir yerde yerleşim yer yerlerine yakın mı ki dumanların hala tüttüğünü görüyoruz o noktada, neler aktaracaksınız?
1: Evet Buse, biz şu anda Başakşehir İki Telli'de HESKOP sanayi sitesindeyiz. Yani burası Hırdavatçılar Çarşısı olarak geçiyor. Ve burada çok sayıda rulmancı, hırdavatçı ve reklam dükkanları bulunuyor. Fakat burada üretim de yapılıyor. Şu an arkamda gördüğünüz bu dükkanda parfüm üretimi yapılıyordu. Ve bu dükkanda akşam saatlerinde saat 10.30 sıralarında bir yangın başladı. Ve ardından patlama yaşandı. Bu patlamayla birlikte alevler dükkanı sardı. Buraya kısa sürede aslında itfaiye ekipleri gelerek müdahalede bulundular. Yangını kısa sürede kontrol altına almaya çalıştılar. Fakat bu katların altında, yani yerin altında da depolar var ve dükkanlar var. Altta hem hırdavatçılar var hem de spotçular çarşısı var. Yani ikinci el eşya satan dükkanlar da var. Altta aslında üstteki kadar fazlasıyla dükkan bulunuyor. Ve bu yangın alt katlara sıçradı. Şimdi Serkan Sevinç size gösterecek alt katlardaki duman. Sanayinin şu anda her noktasından çıkıyor açıkçası. Her hava bulduğu noktadan çıkıyor ve burada açıkçası onlarca itfaiye ekibi yangına müdahale ediyorlar. Hem içerideki dumanı boşaltmaya çalışıyorlar. Öğrenebildiğimiz kadarıyla da bu dükkanda başlayan yangın alt kattaki dükkanlara sıçramış durumda. Bu yangın saat 10 sıralarında başladı. İtfaiye ekipleri bu dükkandaki yangını kontrol altına aldılar. Fakat alt kat kapalı bir ortam olduğu için içeriye uzun süre giremediler. Ve içeride de şu anda kaç dükkan yandı veya kaç dükkanda hasar oluştuğunu bilemiyorlar. O yüzden de ekipler şu anda hem

0: dışarıdan hem de aşağıya girerek müdahale etmeye çalışıyorlar. Biz sanayinin şu an iç noktasındayız. Dış noktada onlarca itfaiye aracı gördük. Burada da gördüğünüz gibi itfaiye ekiplerinin telaşlı bir çalışması var. Çünkü yangın açıkçası kontrol altına alınabilmiş değil tam anlamıyla. Duman bütün sanayiyi sarmış durumda. Üst katta onlarca dükkan var. Alt katta da birçok dükkan ve depo var. Alt katta spotçular çarşısı dediğimiz ikinci el eşyalar ve mobilya malzemeleri satan dükkanlar var. Aynı zamanda buradaki rulman üzerine, hırdavat üzerine çalışan dükkanların da depoları bulunuyor. İtfaiye ekipleri her dükkana neredeyse giriyorlar ve kontrol yapıyorlar. Bir yangın emaresi var mı diye. Aynı zamanda da diğer ekiplerde alt kapıdan girip aşağıdaki dükkanları tek tek geziyorlar ve oradaki yangın durumuna müdahale etmeye çalışıyorlar. Ama öncelikli olarak içerideki dumanı tahliye etmeye çalışıyorlar. Şu anda herhangi bir yaralanma veya can kaybı gibi bir durum var mı onu da bilmiyoruz. Çünkü ekipler aşağıyı tam olarak ulaşabilmiş ve kontrol altına alabilmiş değiller. Daha iyi anlayabilmeniz açısından anlatmak gerekirse aşağısı otopark yapısında bir yer, fakat orada hem depolar hem de dükkanlar var. Burada gördüğünüz gibi itfaiye ekipleri çalışıyorlar. Burada dükkanları olan birçok esnaf da buraya geldiler ve dükkanların kapılarını tek tek açarak itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalışıyorlar. Tabii ekiplerin sokmadığı dükkan sahipleri de var burada. Onlar da buradaki durumu telaşlı gözlerle şu anda takip ediyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi itfaiye araçları burada birçok noktaya projeksiyon yansıtıyor. Çünkü duman birçok yerden çıkıyor. Açıkçası tam bir film sahnesi gibi bir ortam var. Her yerden duman çıkıyor, fakat dumanın nereden geldiği, kaynağı tam olarak tespit edilemiyor. Bakın şimdi burada bir dükkanın kapısı açılmaya çalışılıyor. Görüyorsunuz bu dükkandaki durum kontrol ediliyor. Yani bu dükkana gelen bir şey var mı diye. Burada da gördüğümüz kadarıyla hırdavat malzemesi bulunuyor. Ekipler burayı boşaltmaya çalışıyorlar şu anda açıkçası. Çünkü yangın alt katta da sürdüğü için üst kattakilere herhangi bir zarar gelmesinden korkulduğu için ekiplerin şu anda burayı boşaltma çabası var. Ve çok sayıda gördüğünüz gibi spot ışığı yakıldı. Ve buradaki dumanların çıktığı noktalar tespit edilerek hem dükkanlara giriliyor, dükkanlardaki durumlar kontrol ediliyor. Üst katta yüzlerce itfaiye çalışanı görüyorum ben şu an, ama alt katta kapalı kısımda da çok sayıda itfaiye ekibinin olduğunu biliyoruz. Tabi itfaiye araçları buraya büyük araçlar giremiyor. Şu an küçük araçlar girebilmiş durumdalar. Burada müdahale ediyorlar. Çok sayıda ekipman geldiğini görüyoruz şu anda. İtfaiye ekiplerinin buradaki çalışmaları yapmak için ekipmanlarını getirdiler ve buradaki çalışmaların sabah erken saatlere kadar sürmesini bekliyoruz. Bakın itfaiye ekipleri burada kepenkleri çıkartıyor. Kepenklerini çıkartıyor bir dükkanı şu anda ve buradaki çalışma sürüyor. Dediğimiz gibi saat yangın saat 10 sıralarında başladı. Fakat halen devam eden bir yangın söz konusu. Aslında ilk başta bir dükkan yanmıştı. Burada parfüm üretimi yapılan bir dükkandı bu yangının çıktığı dükkan. Fakat alevler alt katlara sıçradı ve bu yangın daha da genişledi. Şu anda birçok dükkanda yangın var ve burada yüzlerce itfaiye personeli çalışmalarını sürdürüyor. Ve esnaf da telaşlı gözlerle buradaki çalışmaları takip ediyorlar.
1: Evet, gelişmeleri Ali Ablay'dan almayı sürdüreceğiz gece boyu. Şimdi diğer gündem maddeleriyle devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Yeni anayasa mesajı verdi Cumhurbaşkanı bir kez daha ve özlem dinmedi dedi.
2: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
3: Bir kez daha yeni anayasa çağrısı yaptı. Sivil bir anayasa çıkartmak zorundayız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Reform irademiz ilk günkü gibi diridir ifadesini de kullandı.
2: Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhurla cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Kamu idaresinde etkinliği, hesap verilebilirliği, katılımı ve şeffaflığı artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.
3: Erdoğan yargının yetkisi ve sınırları konusunda da önemli mesajlar verdi.
2: Yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Yargının yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi de yoktur.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü sosyal medyaya getirdi. Linç kültürü oluştuğunu söyledi.
2: Sosyal medyada artık iyice çığırından çıkan linç kültürünü elbette bunun dışında tutuyorum. Çünkü bu linç kimi zaman siyasetçiye, kimi zaman yargıya, kimi zaman bürokrasiye, kimi zaman da sokaktaki vatandaşa yönelmekte. Bir operasyon aygıtı olarak çalışmaktadır.
1: AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç ediliyor. CHP yönetimi Köksal'ı disiplin kuruluna sevk etti. Sözcü Zeynel Emre Köksal'ın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in telefonlarına çıkmadığını söyledi.
4: Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Oradaki yaşananlar normal bir süreç değil. Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
3: CHP yönetimi AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı disipline sevk etti. Köksal'ın CHP'den ihracı istendi.
4: Şimdi duyduk ki bizim Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ve beraberindeki bir kısma yarın rozet takmaya hazırlanıyor. Şimdi tabii giden gitsin. Böyle bir dönemde bu kadar yanlışı gören, itiraz etmiş bir kimsenin batan bir gemiye binmesi vatandaş nezdinde ya demek ki bunun açığı var duygusunu getirir.
3: CHP sözcüsü Zeynel Emre Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Emre tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin adaylık karşılığı rüşvet istendiği iddiasına da yanıt verdi.
4: İnsanları iftiracılığa zorlayarak ipe sapa gelmez suçlamalar yönetiyorlar. Külliye yalan. Yani hiçbir yeniyle tutturulur hiçbir tarafı yok.
1: Geçen yıl tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu siyasi casusluk suçlamasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İmamoğlu İstanbullulara ait verilerin yabancı ülkelerin istihbarat servislerine aktarıldığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu. İddianame ile ilgili bir sayfasını bile okumadım, okumayacağım dedi.
3: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk suçlamasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İmamoğlu ile diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Gün, İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Silivri'de İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayı CHP'den parti yöneticileri ve milletvekilleri de takip etti. Ekrem İmamoğlu savunmasında hakkında açılan diğer davalarda olduğu gibi bu davada da iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu. İddianameyi bir çöp olarak nitelendirdi. Bir sayfasını bile okumadım ve okumayacağım dedi. Sanıklardan Hüseyin Günde hakkındaki casusluk suçlamasını kabul etmedi. Yabancı istihbarat servislerine kimsenin bilgisini aktarmadığını öne sürdü. Gün İmamoğlu'yla İmamoğlu'nun danışmanı Özkan'ı bir kez gördüğünü öne sürdü. Hüseyin Gün hakimin siz çıkar amaçlı suç örgütü mensubu musunuz sorusuna ise yanıt vermedi. Sanıklardan gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan savunmalarını bir sonraki duruşmada yapacak. İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanına kayıtlı vatandaş bilgilerinin yabancı istihbarat servislerine aktarıldığı, seçim bölgelerine ilişkin analiz yapılarak seçmen profili çıkarıldığı, strateji belirlendiği, bu yolla 2019 yerel seçimlerinde manipülasyon yapıldığı, İmamoğlu'nun kazanması sağlanarak Türkiye siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı öne sürülerek eylemin siyasi casusluk faaliyeti kapsamında olduğu değerlendiriliyor.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı. 24 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alınmış, yurt dışında olduğu tespit edilen bir şüpheli de Türkiye'ye dönüşte gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 5 isim ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin ihalelerine fesat karıştırdıkları iddia edilen zanlıların savcı karşısında ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık operasyondan bir gün önce babasını kaybeden ve cenaze izni alan Yasin Çağatay Seçkin'le geçen ay İBB davasından tahliye olan Fatih Yağcı'nın aralarında olduğu 8 kişi adli kontrol talebi şartıyla serbest bırakıldı. 12 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saadet Partisi'nin 9. Büyük Kongresi'nin iptal istemiyle açılan dava reddedildi. Ankara 37. Asya Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Saadet Partisi'nin avukatlarıyla davacılar eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve Özay Dilber katıldı. Necip Yavuzer ve Özay Dilber'in isimlerinin açtığı davada kongrenin usulsüz olduğu öne sürülerek partiye 3 kişilik kayyum heyeti atanması talep edilmişti. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme Saadet Partisi'nin 24 Kasım 2024'te gerçekleştirilen 9. Büyük Kongresi'nin iptaline ilişkin davanın reddine hükmetti. Washington'ın Tahran hattında müzakerelerin durumu da belirsizliğini koruyor efendim. Amerikan Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te Amerikan basınında konuştu. İran nükleer silaha sahip olamaz açıklamasını bir kez daha tekrarladı. İran'daki ateşkesin yaşam desteğine bağlı olduğunu belirtti.
5: İnanılmaz derecede zayıf diyebilirim. Özellikle bize gönderdikleri o çöp parçasını okuduktan sonra okumayı bile bitiremedim. Onu okuyarak zamanımı harcamayacağım. Şu anda ateşkes yaşam desteğine bağlı.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu sözleri İran ateşkesi için kullandı. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın ABD'nin 14 maddelik ateşkes teklifine yanıtı için aptalca dedi.
5: Onlar şunu düşünüyor, bundan yorulacağım ya da sıkılacağım ya da bir baskıyla karşılaşacağım. Ama üzerimde hiçbir baskı yok. Askeri açıdan bakıldığında teorik olarak zaten tam bir zafer kazandık.
6: Trump, Tahran'ın ilk olarak nükleer silaha sahip olmama konusunda Washington'da mutabık kaldığını söyledi. Ancak bu sözlerinden daha sonra caydıklarını iddia etti. ABD Başkanı İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu nükleer tuz olarak tanımladı. İranlılar bize nükleer tuzu vermek istiyor, yeraltı tesisinin enkazından ancak ABD ya da Çin çıkarabilir dediler açıklamasını yaptı. Trump İran'la diplomatik çözümün hala mümkün olduğunu da belirtti. Ancak ABD Başkanı İranlı göstericilere ulaştırılması gereken silahları ele geçiren Kürtlere de tepki gösterdi. Kongrede Kürtlerin iyi bir itibarı olduğunu aktardı. Ancak sadece kendilerine ödeme yapıldığında savaştıklarını söyledi. Bu yüzden çok hayal kırıklığına uğradım dedi. Trump Oval Ofis öncesi Amerikan Fox News'e de konuştu. İran'daki sertlik yanlısı liderler pes edecek. Anlaşma yapılana kadar onlarla ilgileneceğim dedi. Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin askeri korumayla geçişini kapsayan özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü söyleyen Trump, bu daha büyük bir askeri operasyonun parçası olacak diye konuştu. Diğer yandan Trump ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi. Toplantıda ABD Başkanı'nın Çin ziyareti öncesi İran Savaşı'ndaki son durum ele alındı. Amerikan basınına göre Trump'ın Çin ziyareti öncesinde İran'a yönelik askeri bir adım atması beklenmiyor. ABD Hazine Bakanlığı da İran petrolünün Çin'e sevkiyatına yardım ettikleri gerekçesiyle 12 kuruluş ve şahsa yaptırım açıkladı. Yaptırım uygulanan kuruluşların 4'ünün Hong Kong, 4'ünün de Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu belirtildi.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu İran Savaşı'nın henüz bitmediğini söyledi. Netanyahu anlaşma olsa da olmasa da zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması gerektiğini belirtti. İsrail Başbakanı Amerika'nın CBS kanalına konuştu.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaşa girmesinin arkasındaki en önemli aktör olarak gösterilen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerikan medyasına konuştu. İran'la savaşın bitip bitmediği sorusunu henüz bitmedi çünkü hala İran'ın elinde ülkeden çıkarılması gereken zenginleştirilmiş uranyum var diye yanıtladı. Ayrıca hala İran'ın desteklediği vekil güçlerin varlığına dikkat çekti. Uranyumun İran'dan nasıl çıkarılacağı ile ilgili ise bir anlaşma yapılır ve uranyum en iyi bu şekilde çıkarılır ifadesini kullandı. Anlaşma olmazsa güç kullanılarak çıkarılması söz konusu mu şeklindeki soruyu ise doğrudan yanıtlamadı. Askeri planlarımızdan bahsetmeyeceğim dedi. Netanyahu Lübnan'la ilgili de konuştu. İran'ın Lübnan'da bir ateşkeste gerçekten ilgilenmediğini, çünkü Hizbullah'ın oradaki halkı rehin tutmaya devam etmesini istediğini iddia etti. Eğer bu rejim gerçekten zayıflatılırsa veya muhtemelen devrilirse bence bu Hizbullah'ın sonu olur. Bu Hamas'ın sonu, muhtemelen Husilerin de sonu olur. Çünkü İran'ın inşa ettiği terör vekili ağının tüm iskelesi İran'daki rejim çökerse çöker dedi. İran rejiminin devrilmesinin mümkün olup olmadığı sorusuna ise evet bu mümkün ancak garantisi yok diye yanıtladı. Netanyahu savaşın ardından bazı Arap ülkelerinin İsrail ilişkilerini güçlendirmek istediğini iddia etti. İsrail Başbakanı İsrail'i Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen askeri destekten kurtarmayı amaçladığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nden yıllık 3,8 milyar dolar aldıklarını belirten Netanyahu, bu miktarı önümüzdeki 10 yıl içinde sıfıra indirmeyi planladığını söyledi.
1: Amerika ve İran arasındaki bir mutabakata ulaşabilmek için Pakistan'ın çabaları sürüyor. Amaç Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 14-15 Mayıs'taki Çin ziyareti öncesi tarafları en azından tek sayfalık bir metne ikna etmek. Eğer bu başarılabilirse o kritik ziyaret öncesi Svitkov'un Abbas Arakçı İslamabad'da ağırlamak istiyor. Çin ziyareti öncesi Pakistan'ın üzerinde durduğu senaryolara bakalım şimdi.
8: Teklifler, talepler karşılıklı gidip geliyor ama ABD ve İran bir türlü nihai metne imza koyamıyor. Arabulucu Pakistan'ın tüm çabası ilk aşamada tek sayfalık bir metinde mutabakat. Bunu da 14-15 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yapacağı ziyaret öncesi başarmak. Savaşın bitirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dönük maddelerin olduğu tek sayfalık metne İran yanıt vermiş. Yaptırımlar ve donmuş varlıklar gibi bazı talepleri bu metne ekletmişti. Bu da ABD Başkanı Donald Trump'ı memnun etmemişti. Gelinen noktada tarafların görüş ayrılıkları devam ediyor. Ama Pakistan'ın diplomatik müzakereler için 3 farklı senaryoyu zorladığı belirtiliyor. Eğer tek sayfalık metinde anlaşılırsa ABD'den Svitkov'un, İran'dansa Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın İslamabad'a gelmesi ve tek sayfalık metne Trump'ın Çin ziyareti öncesi imza atması gündeme gelebilir. Bu metinde ikinci aşamaya yani nükleer ve diğer başlıkların müzakere edileceğine atıf yapılabilir ve müzakere takvimi belirlenebilir. İran tarafı müzakerelerin 60 gün sürmesini istiyor. ABD tarafı ise 4 Temmuz bağımsızlık günü öncesi süreci tamamlamak için 30 günde ısrar ediyor. Pakistan ise ortak bir nokta arayışında. İkinci ama düşük bir ihtimal olan senaryo ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e giderken İslamabad'a uğraması ve bir metnin Trump Pakistan'dayken imzalanması. Son ve kötü senaryo ise Çin ziyaretine kadar tarafların anlaşamaması. Eğer böyle olursa İslamabad sürecin uzamasından ve Haziran ayına sarkmasından endişe ediyor. Bu tabloda ABD Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını yani Project Freedom Plus operasyonlarını yeniden başlatabilir. Sürecin hızlandırılması için Katar'ın da son dönemde devreye girdiği ve İran devrim muhafızları kanadı ile görüşmeler yaptığı bilgisi de var.
1: Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması dünya ekonomisini sarsarken Suriye yönetimi küresel enerji ve ticaret için merkezi bir koridor oluşturmayı amaçlıyor. Bunun için iki proje ön plana çıkarılıyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC bu projelerin ne kadar hayata geçirilebilir olduğunu mercek altına aldı.
3: Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması ülkeleri alternatif güzergah arayışına itti. Alternatif güzergahta rol oynamak isteyen ülkelerden biri de Suriye. Suriye bunun için iki projeyi ön plana çıkarıyor. Bunlar 4 deniz projesi ve 4+1 planı. İngiliz yayın kuruluşu BBC Türkçe bu projelerin ne kadar hayata geçirilebilir olduğunu mercek altına aldı. 9 koridor girişimi olarak da bilinen 4 deniz projesiyle Körfez, Akdeniz, Hazar ve Karadeniz'i birbirine bağlayan bir ulaşım ve enerji ağı oluşturulması hedefleniyor. Projenin hedefi Suriye ve Türkiye'yi bölgesel ticaret ve enerji akışlarının merkezi haline getirmek. Suudi sermayeli haber kuruluşu El Majalla'nın elde ettiği ve ABD Suriye özel temsilcisi Tom Barak'a atfedilen bir belge, Suriye'yi küresel enerji akışı için kilit bir geçiş merkezi haline getirmeyi amaçlayan bir ABD önerisini ortaya koydu. El Majalla'ya göre plan Körfez ve Irak petrol sahalarını, Akdeniz limanlarına ve oradan da Avrupa'ya bağlayan mevcut ve önerilen geniş bir boru hattı ağının yeniden canlandırılmasına ve genişletilmesine odaklanıyor. Haberde ayrıca Mısır'dan Suriye üzerinden Türkiye'ye uzanan Arap gaz boru hattının genişletilmesi planlarına işaret edildi. Katar gazını Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya göndermeyi öngören önerilen Katar Türkiye gaz güzergahı da var. BBC Türkçe servisine göre Suriye'nin diğer projesi ise 4+1 girişimi. Plan, geleneksel deniz yollarına bağımlılığı azaltan entegre ve güvenli kara enerji koridorları oluşturmayı hedefliyor. Suriye Ekonomi Bakanlığı'na danışmanlık yapan Usame El-Kadi, dört deniz projesinin bölgesel su yollarını birbirine bağlayacağını, 4+1 girişiminin ise bölgesel ekonomileri bağlayarak Suriye'yi deniz, kara ve demiryolu güzergahlarını içeren çoklu bir ağın merkezine yerleştireceğini söyledi. İki projeyi birbirini tamamlayıcı olarak nitelendiren El-Kadi, her birinin bölgesel istikrar ve kalkınma hedeflerini karşılıklı olarak güçlendirdiğini ifade etti. Peki bu projeler uygulanabilir mi? Orta Doğu konusunda uzman gazeteci Sarkis Kasarjian, Suriye'nin Suudi Arabistan, İsrail ve Türkiye gibi ülkelerin sahip olduğu altyapı, istikrar ve coğrafi avantajlardan yoksun olduğunu söyledi. Kasarjian, Suriye'nin siyasi ve kurumsal zayıflıklarının yeniden inşa ve kalkınma önünde engel oluşturduğunu da belirtti. Suriyeli ekonomist Salman El-Hakim ise temel zorluğun finansman olduğunu, hiçbir devletin maliyeti tek başına karşılayamayacağını söyledi.
1: Şanlıurfa'dan Suriye'ye açılan Akçakale Gümrük Kapısı 12 yıl sonra sivil geçişlere açılıyor ve bugün itibariyle pasaportla giriş çıkış işlemleri de başlayacak.
6: Suriye'deki iç savaş ve sınır hattındaki terör olayları nedeniyle uzun süredir sivil geçişlere kapalıydı. Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı 12 yıl sonra açılıyor.
9: Suriye'deki son gelişmeler üzerine bugün itibariyle artık baktığımızda hükümetimizin aldığı kararla ve İçişleri Bakanlığımızın bize ilettiği talimat üzerine sınır kapımızdan pasaportla geçiş uygulamasını başlatıyoruz.
6: Şanlıurfa'dan Suriye'ye açılan sınır kapısı 2014 yılında ticari ve sivil geçişlere kapatılmıştı. 2019'da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın ardındansa kontrollü geçişler başlamıştı. İnsani yardım, taziye, kamu görevlileri ve ticari araçların geçişlerine izin veriliyordu.
9: Artık Türk vatandaşı olan bütün kapıyı kullanacak vatandaşlarımızın tamamıyla pasaportlu uygulamaya tabi olacaklarını, ancak Suriye uyruklu kişilerin valilik izni uygulamasının devam edeceğini, bunda da bir takım değişiklikler olduğunu ifade etmek istiyorum.
6: Bu yıl Ticaret Bakanlığı tarafından Akçakale sınır kapısında modernizasyon çalışması da yapılacak. 110 deker üzerine inşa edilecek yeni tesiste 230 personel görev yapacak.
1: Hantavirüs gemisinin görüldüğü gemiden son yolcular tahliye edildi. Gemi 26 kişilik mürettebatı ile birlikte Hollanda'ya doğru hareket etti. İspanya ve Fransa'da yeni vakalar görüldü. İspanya'daki vakanın semptom göstermediği belirtildi. Amerika'da ise 2 kişinin semptom barındırdığı açıklandı. Ancak test sonuçlarına ilişkin bir bilgiye verilmedi.
6: Hantavirüs vakalarının görüldüğü Hondius adlı gemiden son 6 yolcu da tahliye edildi. Hollanda bayraklı gemi ülkesine dönmek için 26 kişilik mürettebatla İspanya'nın Tenerife adasından Hollanda'nın Rotterdam kentine doğru yola çıktı. Geminin kaptanı Jan Dobrogowski zor şartlara rağmen sabırlı davrandıkları için yolculara ve mürettebata teşekkür etti. Sıkı hijyen kontrolü çerçevesinde yürütülen operasyonla hantavirüs vakalarının görüldüğü gemiden tüm yolcular tahliye edildi. Ardından vatandaşı oldukları hükümet tarafından tahsis edilen uçaklarla ülkelerine gönderildi. Gemi Tenerife'ye demirledikten sonra her yolcu için 42 günlük karantina öneriliyor. Yolcular teste tabi tutuluyor. 42 günlük karantinanın sebebi ise Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi. Bu süre virüsün muhtemel kuluçka süresi olarak görülüyor. kontroller sonucunda test sonucu pozitif çıkan bir Fransız kadının sağlık durumunun kötüleştiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise iki kişinin hafif semptomlar gösterdiği açıklandı. Hollanda'da ise gemiden tahliye edilen yolcuların kontrolü sırasında hijyen prosedürüne uyulmadığı gerekçesiyle 12 sağlık çalışanı 42 günlük karantinaya alındı. İhmalin kan alımı ve alınan idrarın imhası sırasında yaşandığı belirtildi. İspanya'da ise gemiden tahliye edilen bir kişinin hantavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Ancak vakanın semptom göstermediği vurgulandı. Diğer İspanyol yolcuların ise test sonucu negatif çıktı. Sağlık yetkilileri virüsün insandan insana kolay bir şekilde bulaşmadığı için pandemi riskini düşük görüyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Acil Durum Sorumlusu Gianfranco Spiteri de bulaşın kontrol altında olduğunu belirtti. Virüsü tanıyoruz, ilerleyen bulaşmayı önleyebiliriz. Bu durumdan yeni bir pandemi çıkmasını beklemiyoruz dedi.
1: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan zanlılardan 7'si Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Erzurum H tipi yüksek güvenlikli kapalı cezaevine nakledildi. 7 zanlı arasında eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel de var. Erzurum'daki cezaevine gönderilen diğer zanlılar Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeynel Abarkarov, ihraç edilen polis Gökhan Ertok, eski valinin koruma polisi Şükrü Eroğlu, Engin Yücer, Cemile Yücer ve Erdoğan el aldı. Nakil kararının Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yürüttüğü soruşturmayla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Tutuklu Mustafa Türkay Sonel'in yurt dışındaki arkadaşı Umut Altaş için ise kırmızı bülten çıkarılmıştı.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
11: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Size Kara Brooklyn adlı kitabı sunuyoruz. Bu sefer bir roman değil, takdim ettiğimiz kitap bir derleme, antoloji diyebiliriz. Tim McLaughlin editörlüğünde 20 öykü. Öykülerin konusu ne? Adından da anlaşıldığı gibi Brooklyn, Kara Brooklyn kitabımızın adı ya da orijinal adıyla Brooklyn Noir. Everest'ten çıktı, Polisiye Cep'te dizisinden ve İmge Tan Türkçe'ye çevirdi. Hem Tim McLaughlin sadece editörlük yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda bir de hikayesi var. Ayrıca benim en beğendiğim hikayelerden de biriydi, bunu da söyleyeyim. Kendisi Brooklyn'de doğup büyümüş birisi. Halen orada yaşıyor. Heart of the Old Century, Eski Asrın Kalbi diye bir ilk romanı var. Barnes & Noble'ın Muhteşem Yeni Yazarları Keşfedin programına seçilmişti. Filmi çekilecek denmişti o zamanlar. 2001'den söz ediyorum. Amerika dışında Avrupa'nın bazı ülkelerinde de yayınlandı. İtalya'da 2003 Premio Penne ödülünü kazandı. Tim McLaughlin bu kitabın yazarlarından bir başkasıyla yaptığı bir toplantı yol açtı bu kitabın yazılmasına. O da kim? 4 bölümlük kitabın 3. bölümü olan Polisler ve Hırsızlar'da Beni Yakalayamazsın adlı bir hikayesi olan Thomas Morrissey. İşte bu hikayeyi gösterdi McLaughlin'e. McLaughlin de hikayeyi okudu, beğendi ve zaten Akashic Books'tan çıktı bunların hepsi. Akashic Books'un sahibi de çok hoş bulmuştu bu fikri. Hatta bu fikri sanıyorum o ortaya atmıştı. Hikayeyi sunmuş Morrissey ve yapmaya karar verdiler. Aslında çok enteresan, çünkü Tim McLaughlin orada bir mahkemede katip olarak çalışıyor. Bu kitabın yazarlarından 3 tanesi daha aynı mahkemede çalışıyor. Akashi'nin sahibi olan şahıs da Johnny Temple. O da enteresan bir işi var. Girls Against Boys rock grubunda bas gitar çalarak geceleri yayın evine, küçük ama vizyon sahibi ve iddialı yayın evine destekliyor.

Brooklyn, New York şehrinde çok büyük bir semt, geniş bir alanı kapsıyor. Manhattan'ın 4 katı neredeyse olduğu söyleniyor arazi olarak, metrekare olarak. Bir zamanlarda seçkinlik konusunda aşık atardı ama şimdi pek öyle olduğunu sanmıyorum. Ancak anlaşıldığı kadarıyla bir Brooklynli daima Brooklynli olarak kalıyor. Bu Brooklynlilerin içinde İrlandalılar var, Porto Rikolular var. Var yani, başkaları da var. Oraya yerleşmiş, orada aile haline almışlar artık. İtalyanlar var, Ruslar var. Hikayelerde göreceksiniz zaten. Her hikaye başka bir semtinde geçiyor Brooklyn'in. Bu kitabın Brooklyn ikilemesinin diyeceğim. Çünkü Brooklyn Noir 2 var bundan sonra gelen. Ama zaten başka birçok şehirler içinde böyle kitaplar çıkmış, İstanbul'da dahil olmak üzere. İlk hikayesi olan İmza Günü'den Pete Hamill'ın çok beğenilen hikayesi The Book Signing, İmza Günü, Park Slope semtini anlatıyor. Ve Carmody'de bir Brooklynli aslında, her ne kadar Kaliforniya'da yaşasa da, ve bir yazar kendi mahallesinde, kendi semtinde bir imza gününe gelmiş. Bu imza gününe gelince burada bırakıp gittiği kızı da hatırlıyor. Endişeye mal yok, polisiye hikayelerimiz. Yani böyle aşk hikayeleriyle, velev ki içlerinde aşk olsa da aşk hikayesi değiller. Onun için endişeye kapılmayın. 4 bölüm demiştik. 1. bölüm eski zamanlarda Brooklyn. 2. bölüm çağdaş Brooklyn. 3. bölüm bu Thomas Morrissey'in hikayesi Beni Yakalayamazsın'la başlayan Polisler ve Hırsızlar. 4. bölümde derlemenin en ilginç hikayelerinden biri olan Triple Harrison'la başlayan Sakin Brooklyn. Evet, bilmiyorum yani, tabii bütün derlemeler gibi hikayelerin hepsi birbiriyle tamamen aynı kalitede olamıyor. Ama zaten edebiyatta sübjektif bir şeydir biliyorsunuz. Kalite bizim kendi gözümüzde oluyor yani. Senin beğendiğini ben beğenmem, benim beğendiğimi sen beğenmezsin ama makul bir şekilde yazılmış hikayeler hepsi. Dolayısıyla konusuna, karakterlerine, elbette yazılışına bağlı olarak hepimiz tercihlerimizi belli ediyoruz. Ama başka yerlerde de eleştirilere, değerlendirmelere baktım. The Book Signing, Pete Hamill'ın Park Slope'daki eski Brooklyn'li yazar üzerine hikayesi en ilgi çekenlerden biri. Bir tanesi Arthur Nersesian'ın Hunter Trapper, Avcı Tuzak isimli, gerçekten rahatsız edici bir hikaye aynı zamanda. Bir neşter, bir internet bağlantısı. Sonunu kendiniz okuyun daha iyi. McLaughlin'ın kendi hikayesi When All This Was Bay Ridge, hayatı Ridge Körfezi iken Sunset Park'ta bir polisin oğlunun ölmüş babasının sırlarıyla uğraşmasını anlatıyor.

Kara Brooklyn, Brooklyn Noir kitabımız. Thomas Wolfe'un Yalnızca Ölüler Brooklyn'i Bilir adlı eserinden bir alıntı var kitabın başında. Brooklyn'i tam anlamıyla tanıyan tek bir canlı insan bile yoktur. Çünkü bu lanet olası semtte insanın yolunu bulacak kadar çevreyi tanıması bile bir ömür alır. Yani çok geniş bir yer kapladığını söylerken belki bunu kastediyorduk ama tabii bir de bu hikayelerden anladığımız kadarıyla tehlikeli olma durumu da var. Yani bazı semtlerin ötekilerden daha tehlikeli olması diyelim. Diğer hikaye Egzersiz'de Alan Miller'ın fevkalade ilgi çekici hikayesi. Bir babayla bir kızı üzerine odaklanan, o da semt olarak Canarsie'de geçiyor. Can't Catch Me var tabii Morrissey'in hikayesi. Bir Musevi dedektifi anlatan Hasidik Noir, Kara Hasidik var. O da iki ayrı sekt arasında, Musevilerin arasında bir haham seçimi nedeniyle çıkan rekabetten doğan olayları ve haysiyetli bir Musevi'nin her şeyi göze alarak bu esrarı çözme kararı vermesini anlatıyor. Bir de Triple Harrison var. Triple Harrison'ın daha önce de lafını etmiştim. Sonuncu bölümün ilk kitabı Sakin Brooklyn, ilk hikayesi Sakin Brooklyn'in diye. Orada da bir ata bakan ve sefalet içinde yaşayan bir adam var. O at için neleri göze aldığını ve sonra neler olduğunu anlatıyor. Okunacak olan son hikaye ise ikinci bölümden Çağdaş Brooklyn'den Norman Kelly'nin yazdığı ve Prospect Heights'ta geçen Kod adlı hikaye. Biz yine birinci kitaba dönecek olursak Tim McLaughlin ilginç bir giriş yazmış kitaba, Sevgi ve Suç başlıktı. Şöyle diyor: kısa bir süre önce babamın eski dostlarından birinden bir telefon aldım. Tehlikeli bir yaşam sürmüş, ilginç bir adamdı ve babamın ölümünden beri ondan yalnızca yılda bir ya da iki kez haber alıyordum. Erkek kardeşinin 14 yaşındaki kızının kaybolduğunu söylemek için beni aramıştı. Ne mutlu ki ertesi gün yeniden arayarak kızın arkadaşının evinde bulunduğunu ve güvende olduğunu söyledi. Durumun kendini evden kaçmakla gösteren basit bir ergen kaygısı vakası olduğu ortaya çıkmıştı. İçimin rahatladığını ifade ederek onu teselli ettim ve duvarlara astığım ev yapımı el ilanlarını toplayacağımı söyledim. Birkaç dakika daha konuştuk ve sonra telefonu kapattık. Kendine iyi bak, seni sevdiğimi biliyorsun dedi telefonu kapatırken. Şimdi burada söz konusu olan şahıs 1 metre 92 santim boyunda ve yaşlı olsa da yara izleriyle kaplı yüzü sayesinde hala çok heybetli görünen biri olduğu için arkada da 3 bypass ameliyatı bırakmış. Bu seni sevdiğimi biliyorsun cümlesi onu düşündürüyor. Diyor ki acaba bu adamlar çok daha duygusal oldukları için mi daha üstün bir his ve şefkat kapasitesine sahiptiler? Hayır diyor sonra, bu bir şifre, bir jargon örneği. Bu romanlarda ve filmlerde organize suç işleyen aileleri betimlemek için bıkkınlık verecek ölçüde kullanıla gelmiştir. Ama gerçek dünyada sokakta şekillenmiş sosyal ittifakları üyelik 2 ya da 20 kişi arasında gerçekleştirilebilen bir durumdur. Ayrıca nesiller boyu devam ettirilebildiği gibi aynı gecede bitebilir. Evet, yani en azından yarısından çoğunu bir defa seveceğinizden ben eminim. Çünkü artık zevklerimiz uyuşuyor. 11 yıl aşkın süredir birlikteyiz yani ne de olsa. Akashic Books böyle vizyonu geniş derken onu kastetmiştim. Mali gücü de olmayan bir yayın evi olarak çok iyi bir şey yapmış bu hikayelerle. Bu Pete Hamill'in The Book Signing imza günü Edgar ödülü için finalist olmuş bir hikaye. Başka ödüller kazanmış. Başka ödüllü hikayeler de var. Beni Yakalayamazsın, Kara Hasidik, Egzersiz, Avcı Tuzak gibi. Ve birinci yeterince heyecan uyandırdıktan sonra sıra ikinciye gelmiş ve bu sefer de Brooklyn Noir 2'yi çıkarmışlar. Ancak Brooklyn Noir 2'nin birincisine göre şöyle bir farkı var. İlk kitapta çağdaş yazarlar vardı. İkinci kitapta klasikler de var. Eskinin ustalarıyla da karşımıza çıkmış. Kimler var burada? Dediğimiz gibi hem yeniler hem de eskiler. Eileen Gallagher, Jess Corman, C.J. Sullivan, Dennis Hopkins, Patricia Mulcahy, Robert Luigi adı yazılan yazarlar arasında yer alıyor.

Brooklyn Noir, efendim Brooklyn Noir bilahare üçüncüsü de çıkmış. İkileme değil, üçleme olmuş. Brooklyn Noir, Brooklyn Noir 2 klasikler ve Brooklyn Noir 3. Ama bu dizide başka şehirler de var. Mesela Washington var, DC Noir 1 ve 2. Çok beğendiğim benim polisiye yazar olarak, fakat Türkçe'ye ya çok az çevrilmiş ya hiç çevrilmemiş olan George Pelecanos editörlüğünde derlenmiş. Ve alfabe sırasıyla gidersek Baltimore Noir, Boston Noir, Bronx Noir diye hem şehirleri hem semtleri, ilçeleri alarak gidiyor. Ama Delhi de var mesela içinde, Dublin. Yani sadece Amerika ile sınırlı bir şey değil. Havana Noir, İstanbul Noir. İstanbul Noir nasıl? Mustafa Ziyalan ve Amy Spangler editörlüğünde 2008 Kasım'ında çıkartılmış Noir Kara serisinden bir kitap. Burada kimlerin hikayeleri olduğuna da bakalım. Müge İplikçi, Behçet Çelik, İsmail Güzelsoy, Lidya Lanç, Hikmet Hükümenoğlu, Rıza Kıraç, aynı zamanda eleştirmen ve yönetmen olan arkadaşımız Sadık Yemli, Barış Müstecaplıoğlu, Yasemin Aydınoğlu, Feryal Tilmaç, Mehmet Bilal, İnan Çetin, Mustafa Ziyalan, Jessica Lutz, Tarkan Barlas. Bu programa bütün kitaplarıyla konuk olmuş Algan Sezgin türedi yazarlar arasında. Başkaları da varmış. Ve tabii İstanbul bütün yabancıları olduğu gibi belli ki yayın evine de ilginç gelmiş. İki denizin çevrelediği, Boğaziçi'nin ikiye böldüğü, Haliç'in hançerlediği altın boynuzu gibi böyle çok romantik girişlerle İstanbul'u anlatıyorlar. Bu arada Amy Spangler, yani yabancı editörü, Türkiye'ye ilk kez 1994-95'te yabancı öğrenci olarak gelmiş. Lise öğrencisi, değişim öğrencisi olarak. Ama çok sevmiş burayı anlaşılan. 1999'da üniversiteden mezun olunca gelmiş buraya yerleşmiş. Hala İstanbul'da yaşıyor. Çevirmen, editör olarak çalışıyor. Aslı Erdoğan'ın kitaplarını da İngilizce'ye çeviren kişi. Evet efendim. Miami, Mexico City, iki tane Manhattan, iki tane Los Angeles, Londra, Las Vegas, Paris bir tane ama üzücü. Phoenix, Queens, yani New York'un semtleri, ilçeleri hayli çok dizinin içinde. İki tane Roma, iki tane San Francisco, Toronto, Trinidad, sonuncusu da Wall Street. 40 tane çıkmış şimdiye kadar. Belki daha başkaları da hazırlanıyordur. Demek ki mahkeme katipliği ve bas gitarcılıkla da insan istediği kitapları çıkartıyor. Ama bunlar tabii çok da satan kitaplar. Umarım burada da çok satar. Bu sayede devamını da görürüz. En azından Brooklyn Noir 2'deki klasikleri doğrusu ben şahsen çok görmek isterim. Evet, Kara Brooklyn, Brooklyn Noir, Tim McLaughlin editörü, Türkçesi İmge Tan, Polisiye Cepte dizisinden çıktı. Everest'in kitabımız buydu. 20 tane öykü var. Her birisi Brooklyn'in bir başka mahallesinde geçen öyküler. Hepinize iyi günler dileriz. Hoşça kalın efendim.

0: Samsun, Gaziantep, Malatya boyunca orta seviyeli.
1: Hava durumu. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
2: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
1: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
3: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
1: Masallardan romanlara.
4: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: Geçmişten bugüne kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok eşi bir şehirdir.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. Burası NTV Radyo. Saat 2. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
4: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saatler 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın bitişiğindeki iş yerlerine de sıçradı. Alevler kısmen kontrol altına alındı ama risk hala devam ediyor. Olay yerine çevireceğiz kameralarımızı. NTV ekibinden Ali Ablay da yayın için hazır. Ali, nedir yangındaki son durum?
5: Evet Canan, biz şu anda Başakşehir İkitelli'de HES Hop Sanayi Sitesi'ndeyiz. Burada parfüm ve kolonya üretimi yapılan bir dükkanda başlayan yangın diğer dükkanlara sıçradı. Ve o dükkandaki yangın kontrol altına alınsa da bu üst kattaki dükkanların altında, yani bizim otopark diyebileceğimiz kattaki bulunan dükkanlarda yangın şu anda sürüyor. Ve gördüğünüz gibi buradan dumanlar yükseliyor. İşte bu bahsettiğimiz dükkan bu sıradaydı. Bizim olduğumuz sıradaydı. Fakat yangın alt kata sirayet etti ve alt katta hem imalathaneler hem de depolar vardı ve bu noktalardaki yangın şu anda sürüyor. Şu an Serkan Sevinç'le birlikte size gösteriyoruz. İşte alt kata inen bir merdiven burası ve buradan dumanlar hala dışarı çıkmaya devam ediyor. Edindiğimiz bilgiye göre alt kat şu anda çok karanlık olduğu için itfaiye ekipleri buraya müdahale etmekte zorluk yaşıyorlar. Ve üst kattaki dükkanlardan aşağıdaki dükkanlara ulaşmaya ve buradaki yanan noktaları söndürmeye çalışıyorlar. Şimdi Serkan Sevinç gösterecek. Aslında yangının ilk başladığı nokta işte sanayi sitesinin bu bloğunda başladı. Burada ileride gördüğünüz bir dükkanda başladı. Fakat sonrasında bu dükkandan çıkan yangın diğer dükkanlara da sirayet etti ve çevresindeki dükkanlar yanmaya başladı. Aslında üst kattaki dükkanlarda gözle görülür bir şey yok. Çünkü yangın saat 10 sıralarında başladı ve birçok dükkanın hem kepengi kapalıydı hem de burada esnaf yoktu. Fakat kapıları açılıyor şu anda bu dükkanların tek tek. Görüyorsunuz Serkan Sevinç yeri gösteriyor. Alt kattan dumanlar hala yüzeye çıkmaya devam ediyor. Bu da alt katta bir yangının sürdüğünü gösteriyor. Buradaki esnaflar buraya geldiler. Yangını duyan bütün esnaflar buraya geldiler ve dükkanlarının kapılarını tek tek açtılar. Birçok dükkan, üst katta bulunan dükkanlarda en azından yangın söz konusu değil, fakat dumanların çıktığını görüyoruz. İtfaiye ekipleriyle, dükkan sahipleriyle birlikte bu dükkanlara girip gerekli kontrolleri yapıyorlar. Fakat yerin altında bulunan depo, dükkan ve imalathanelerde yangın olduğu bilgisi şu anda var ve itfaiye ekipleri müdahale etmeye çalışıyorlar. Şimdi Serkan Sevinç gösteriyor, bakın itfaiye ekibinin

0: şu noktada bir çalışması var. Aynı zamanda esnaf da orada itfaiye ekibiyle birlikte çalışmaları takip ediyor. Yerde gördüğünüz sarı bidonlar köpük bidonları. Bunlarla itfaiye ekipleri buraya çok sayıda köpük getirdiler ve girebildikleri dükkanlardan alt kattaki dükkanlara bu köpükleri basıyorlar ve yangın olan dükkanları söndürmeye çalışıyorlar. Şimdi burada çok sayıda dükkan var ve burada hırdavat üzerine, ozolit reklam üzerine iş yapılıyor, üretim yapılıyor. Mobilya üretiminde yapılan bir sanayi sitesi burası açıkçası. En son aldığımız bilgiye göre aşağıda bir MDF dediğimiz, sunta dediğimiz mobilya üretimi yapılan bir dükkan var. O dükkanın şu anda yandığı bilgisini edindik buradakilerden. Fakat her dükkanda gördüğünüz gibi neredeyse bir itfaiye personeli var ve şu anda çalışıyorlar. Bu dükkanın, bu sanayi sitesinin ön tarafında da çok sayıda itfaiye ekibi var. Burada onlarca itfaiye aracının yanında yüzlerce itfaiye personeli var ve her dükkanda tek tek çalışma yürütüyorlar. Açıkçası burada bir film sahnesi gibi her dükkandan dumanın çıktığını görüyoruz. Ekiplerin her noktadan müdahale etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Saat 10'da başladı bu yangın. Yaklaşık 4 saattir sürüyor ve daha ne kadar süreceği bilinmiyor. Ekiplerin buradaki müdahalesi sürüyor.
1: Ali Ablay aktardı. Başakşehir'deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Sanayi sitesindeki biz de gelişmeleri paylaşacağız diyelim ve gündemdeki diğer haberlere bakalım. Washington-Tahran hattında müzakerelerin durumu belirsizliğini korurken ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te Amerikan basınına konuştu. İran nükleer silaha sahip olamaz açıklamasını tekrarladı. İran'daki ateşkesin yaşam desteğine bağlı olduğunu belirtti.
2: İnanılmaz derecede zayıf diyebilirim. Özellikle bize gönderdikleri o çöp parçasını okuduktan sonra okumayı bile bitiremedim. Onu okuyarak zamanımı harcamayacağım. Şu anda ateşkes yaşam desteğine bağlı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu sözleri İran ateşkesi için kullandı. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın ABD'nin 14 maddelik ateşkes teklifine yanıtı için aptalca dedi.
2: Onlar şunu düşünüyor, bundan yorulacağım ya da sıkılacağım ya da bir baskıyla karşılaşacağım. Ama üzerimde hiçbir baskı yok. Askeri açıdan bakıldığında teorik olarak zaten tam bir zafer kazandık.
3: Trump, Tahran'ın ilk olarak nükleer silaha sahip olmama konusunda Washington'la mutabık kaldığını söyledi. Ancak bu sözlerinden daha sonra caydıklarını iddia etti. ABD Başkanı İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu nükleer tuz olarak tanımladı. İranlılar bize nükleer tuzu vermek istiyor, yeraltı tesisinin enkazından ancak ABD ya da Çin çıkarabilir dediler açıklamasını yaptı. Trump İran'la diplomatik çözümün hala mümkün olduğunu da belirtti. Ancak ABD Başkanı İranlı göstericilere ulaştırılması gereken silahları ele geçiren Kürtlere de tepki gösterdi. Kongrede Kürtlerin iyi bir itibarı olduğunu aktardı. Ancak sadece kendilerine ödeme yapıldığında savaştıklarını söyledi. Bu yüzden çok hayal kırıklığına uğradım dedi. Trump Oval Ofis öncesi Amerikan Fox News'e de konuştu. İran'daki sertlik yanlısı liderler pes edecek. Anlaşma yapılana kadar onlarla ilgileneceğim dedi. Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin askeri korumayla geçişini kapsayan özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü söyleyen Trump, bu daha büyük bir askeri operasyonun parçası olacak diye konuştu. Diğer yandan Trump ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi. Toplantıda ABD Başkanı'nın Çin ziyareti öncesi İran Savaşı'ndaki son durum ele alındı. Amerikan basınına göre Trump'ın Çin ziyareti öncesinde İran'a yönelik askeri bir adım atması beklenmiyor. ABD Hazine Bakanlığı da İran petrolünün Çin'e sevkiyatına yardım ettikleri gerekçesiyle 12 kuruluş ve şahsa yaptırım açıkladı. Yaptırım uygulanan kuruluşların 4'ünün Hong Kong, 4'ünün de Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu belirtildi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti. Bakan Fidan ziyaret kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ile bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından Hamas siyasi büro üyesi Halil El-Hayye'ye taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Fidan'ın Doha temasları kapsamında Katarlı mevkidaşı Al-Sani ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede ABD ile İran arasında yürütülen barış müzakereleri ile bu yıl içinde Türkiye'ye düzenlenmesi planlanan Yüksek Stratejik Komite toplantısı ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Yeni anayasa mesajı veren Erdoğan, anayasa özlemi dinmedi dedi.
4: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
5: Bir kez daha yeni anayasa çağrısı yaptı. Sivil bir anayasa çıkartmak zorundayız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Reform irademiz ilk günkü gibi diridir ifadesini de kullandı.
4: Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhurla cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Kamu idaresinde etkinliği, hesap verilebilirliği, katılımı ve şeffaflığı artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.
5: Erdoğan yargının yetkisi ve sınırları konusunda da önemli mesajlar verdi.
4: Yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Yargının yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi de yoktur.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü sosyal medyaya getirdi. Linç kültürü oluştuğunu söyledi.
4: Sosyal medyada artık iyice çığırından çıkan linç kültürünü elbette bunun dışında tutuyorum. Çünkü bu linç kimi zaman siyasetçiye, kimi zaman yargıya, kimi zaman bürokrasiye, kimi zaman da sokaktaki vatandaşa yönelmekte. Bir operasyon aygıtı olarak çalışmaktadır.
1: AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal CHP'den ihraç ediliyor. CHP yönetimi Köksal'ı disiplin kuruluna sevk etti. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Köksal'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in telefonlarına çıkmadığını söyledi.
6: Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Oradaki yaşananlar normal bir süreç değil. Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
5: CHP yönetimi AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı disipline sevk etti. Köksal'ın CHP'den ihracı istendi.
6: Şimdi duyduk ki bizim Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ve beraberindeki bir kısma yarın rozet takmaya hazırlanıyor. Şimdi tabii giden gitsin. Böyle bir dönemde bu kadar yanlışı gören, itiraz etmiş bir kimsenin batan bir gemiye binmesi vatandaş nezdinde ya demek ki bunun açığı var duygusunu getirir.
5: CHP sözcüsü Zeynel Emre Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Emre tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin adaylık karşılığı rüşvet istendiği iddiasına da yanıt verdi.
6: İnsanları iftiracılığa zorlayarak ipe sapa gelmez suçlamalar yönetiyorlar. Külliye yalan. Yani hiçbir yeniyle tutturulur hiçbir tarafı yok.
1: Geçen yıl tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, siyasi casusluk suçlamasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İmamoğlu, İstanbullulara ait verilerin yabancı ülkelerin istihbarat servislerine aktarıldığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu. İmamoğlu, iddianame ile ilgili bir sayfasını bile okumadım ve okumayacağım dedi.
5: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk suçlamasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İmamoğlu ile diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Gün, İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Silivri'de İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayı CHP'den parti yöneticileri ve milletvekilleri de takip etti. Ekrem İmamoğlu savunmasında hakkında açılan diğer davalarda olduğu gibi bu davada da iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu. İddianameyi bir çöp olarak nitelendirdi. Bir sayfasını bile okumadım ve okumayacağım dedi. Sanıklardan Hüseyin Günde hakkındaki casusluk suçlamasını kabul etmedi. Yabancı istihbarat servislerine kimsenin bilgisini aktarmadığını öne sürdü. Gün İmamoğlu'yla İmamoğlu'nun danışmanı Özkan'ı bir kez gördüğünü öne sürdü. Hüseyin Gün hakimin "siz çıkar amaçlı suç örgütü mensubu musunuz?" sorusuna ise yanıt vermedi. Sanıklardan gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan savunmalarını bir sonraki duruşmada yapacak. İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanına kayıtlı vatandaş bilgilerinin yabancı istihbarat servislerine aktarıldığı, seçim bölgelerine ilişkin analiz yapılarak seçmen profili çıkarıldığı, strateji belirlendiği, bu yolla 2019 yerel seçimlerinde manipülasyon yapıldığı, İmamoğlu'nun kazanması sağlanarak Türkiye siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı öne sürülerek eylemin siyasi casusluk faaliyeti kapsamında olduğu değerlendiriliyor.
1: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade vermişti. Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek'in de ek ifade verdiği ortaya çıktı. Zuhal Böcek ifadesinde Veli Ağbaba'nın Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediğini öne sürdü.
5: Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde Gökhan Böcek'in CHP Genel Merkezi'ne yüklü miktarda para götürdüğünü söyledi. Veli Ağbaba'nın Genel Başkan Özgür Özel adına 1 milyon euro istediğini öne sürdü. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek de ek ifade verdi. Zuhal Böcek'in ifadesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de Gökhan Böcek'in İstanbul Kapalı Çarşı'da yaptığı para işlemleri oldu. Zuhal Böcek eşinin medya işleriyle uğraşan EB ile birlikte küçük bir dövizciye girdiğini anlattı. Çıkışta Gökhan Böcek'in kendisine dövizciye şifre olarak para gösterildiğini söylediğini iddia etti. Tutuklanan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek de etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade verdi. Gökhan Böcek, CHP'li Veli Ağbaba'nın Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla kendisinden 30 milyon lira istediğini belirtti. Gökhan Böcek, 30 milyon liranın o günkü kurla 900 bin euroya denk geldiğini söyledi. Böcek, parayı tamamlayıp siyah çantayla parti genel merkezine ulaştırdığını belirtti.
7: Veli Ağbaba bana seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyacımız var, destek olur musun da dedi. Ne kadar ihtiyacı olduğunu sordum. Kendisi 7-8 milyon lira nakit olursa iyi olur şeklinde karşılık verdi. Ben de olumlu cevap verdim.
5: Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Aynı dosya kapsamında tutuklanan oğlu Mustafa Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yapmıştı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı. Operasyonda 29 kişi gözaltına alınmış, yurt dışında olduğu tespit edilen bir şüpheli de Türkiye'ye dönüşte gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 5 isim ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Savcılık operasyondan bir gün önce babasını kaybeden ve cenaze izni alan Yasin Çağatay Seçkin ile geçen ay İBB davasından tahliye olan Fatih Yağcı'nın da aralarında olduğu 8 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 12 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekonomik misyon kapsamında 400 kişilik kafileyle Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde kabul edildi. Görüşmede Türkiye ile Belçika ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Belçika Kraliçesi'nin İstanbul temasları gün boyu devam etti.
7: Belçika Kraliçesi Matilde'nin yoğun İstanbul temasları ikinci günde de devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Vahdettin Köşkü'ndeydi. Törenle karşılandı. Ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye gelen Kraliçe Matilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la uzun uzun sohbet etti. Hatıra fotoğrafı çektirildi. Görüşmede Türkiye ile Belçika arasındaki ticari ilişkilerden savunma sanayine, enerjiden tarıma birçok alanla ilgili işbirlikleri konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği savunma girişimlerine katılımının ortak menfaat gereği olduğunu dile getirdi. Kraliçe Matilde Beşiktaş Deniz Müzesi'nde düzenlenen kritik altyapı ekonominin güçlendirilmesi konulu panele de katıldı.
8: Belçika ile karşılıklı yatırım ve işbirliklerini artırmamız gerekir.
7: Matilde ve beraberindeki heyet panel sonrası İstanbul Deniz Müzesi'ni gezdi. Belçika Kraliçesi'nin bakanlar ve 400'den fazla özel sektör temsilcisiyle gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti 14 Mayıs'a kadar devam edecek.
1: Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması dünya ekonomisini sarsarken Suriye yönetimi küresel enerji ve ticaret için merkezi bir koridor oluşturmayı amaçlıyor. Bunun için iki proje ön plana çıkıyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC bu projenin ne kadar hayata geçirilebilir olduğunu mercek altına aldı.
5: Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması ülkeleri alternatif güzergah arayışına itti. Alternatif güzergahta rol oynamak isteyen ülkelerden biri de Suriye. Suriye bunun için iki projeyi ön plana çıkarıyor. Bunlar 4 deniz projesi ve 4+1 planı. İngiliz yayın kuruluşu BBC Türkçe bu projelerin ne kadar hayata geçirilebilir olduğunu mercek altına aldı. 9 koridor girişimi olarak da bilinen 4 deniz projesiyle Körfez, Akdeniz, Hazar ve Karadeniz'i birbirine bağlayan bir ulaşım ve enerji ağı oluşturulması hedefleniyor. Projenin hedefi Suriye ve Türkiye'yi bölgesel ticaret ve enerji akışlarının merkezi haline getirmek. Suudi sermayeli haber kuruluşu El Majalla'nın elde ettiği ve ABD Suriye özel temsilcisi Tom Barak'a atfedilen bir belge, Suriye'yi küresel enerji akışı için kilit bir geçiş merkezi haline getirmeyi amaçlayan bir ABD önerisini ortaya koydu. El Majalla'ya göre plan, Körfez ve Irak petrol sahalarını, Akdeniz limanlarına ve oradan da Avrupa'ya bağlayan mevcut ve önerilen geniş bir boru hattı ağının yeniden canlandırılmasına ve genişletilmesine odaklanıyor. Haberde ayrıca Mısır'dan Suriye üzerinden Türkiye'ye uzanan Arap gaz boru hattının genişletilmesi planlarına işaret edildi. Katar gazını Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya göndermeyi öngören önerilen Katar Türkiye gaz güzergahı da var. BBC Türkçe servisine göre Suriye'nin diğer projesi ise 4+1 girişimi. Plan, geleneksel deniz yollarına bağımlılığı azaltan entegre ve güvenli kara enerji koridorları oluşturmayı hedefliyor. Suriye Ekonomi Bakanlığı'na danışmanlık yapan Usame Elkadi, 4 deniz projesinin bölgesel su yollarını birbirine bağlayacağını, 4+1 girişiminin ise bölgesel ekonomileri bağlayarak Suriye'yi deniz, kara ve demiryolu güzergahlarını içeren çoklu bir ağın merkezine yerleştireceğini söyledi. İki projeyi birbirini tamamlayıcı olarak nitelendiren Elkadi, her birinin bölgesel istikrar ve kalkınma hedeflerini karşılıklı olarak güçlendirdiğini ifade etti. Peki bu projeler uygulanabilir mi? Orta Doğu konusunda uzman gazeteci Sarkis Kasarjian, Suriye'nin Suudi Arabistan, İsrail ve Türkiye gibi ülkelerin sahip olduğu altyapı, istikrar ve coğrafi avantajlardan yoksun olduğunu söyledi. Kasarjian, Suriye'nin siyasi ve kurumsal zayıflıklarının yeniden inşa ve kalkınma önünde engel oluşturduğunu da belirtti. Suriyeli ekonomist Salman El Hakim ise temel zorluğun finansman olduğunu, hiçbir devletin maliyeti tek başına karşılayamayacağını söyledi.
1: İran savaşı dünyada gıda üretimini de aksatıyor. Körfez ülkeleri petrolün yanı sıra aynı zamanda dünyanın en önemli gübre üreticileri. Hürmüz Boğazı'ndan geçemediği için gübre diğer ülkelere sevk edilemiyor. Birleşmiş Milletler 45 milyon kişinin açlığa sürüklenebileceğinin uyarısını yaptı.
5: Hürmüz Boğazı'ndan gübre geçişine kısa sürede izin verilmemesi halinde 10 milyonlarca kişi açlıkla karşı karşıya kalabilir. Uyarı Birleşmiş Milletler'den geldi. Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi Direktörü ve Görev Gücü'nün lideri Jorge Moreira da Silva, Körfez ülkelerinin petrolün yanı sıra yan ürün olarak gübre üretiminde de önemli rol oynadığına dikkat çekti. Dünya genelindeki gübrenin temel bileşenlerinden biri olan ürenin %35'i Körfez ülkelerinde üretiliyor. Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için üretilen gübre diğer ülkelere gönderilemiyor.
9: Deniz yoluyla taşınan gübrelerin üçte biri Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Afrika'nın en yoksul ülkelerinden bazıları da Hürmüz Boğazı'ndan gelen gübrelere büyük ölçüde bağımlı. Örneğin Sudan, Somali, Güney Sudan, Kenya, Mozambik, Güneydoğu Asya'da da Sri Lanka bir başka örnek.
5: Da Silva, gübre krizi nedeniyle 45 milyon kişinin açlığa sürüklenebileceği uyarısı yaptı.
10: We don't stop this the origin of the crisis soon.
9: Amaç her zaman tüm emtialar için seyri sefer özgürlüğünün sağlanması. Ancak seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı duyulana kadar çiftçilerin gübreye erişimini sağlamanın bir yolunu bulmalıyız. En son verileri göz önünde bulundurarak çok endişeliyim. Kriz başladığında Afrika ve Güneydoğu Asya'daki bazı ülkelerin etkileneceğini biliyorduk. Şimdi durum çok daha kötü. Çünkü tüm gübre piyasası alt üst oldu.
5: BM yetkilisi gübre krizinin çözümü için taraf ülkelerin işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.
10: That is simple.
9: Eğer krizin kaynağını kısa sürede durdurmazsak sonuçlarıyla insani yardım yoluyla başa çıkmak zorunda kalacağız. Bu nedenle çatışmanın taraflarına çağrım şu: bakın, günde yüzlerce gemiden bahsetmiyoruz. Ortalama olarak boğazdan geçip tarımsal gıda stoklarını üretmek için, bu gübrelere ihtiyaç duyanlara ulaşmak için günde 5 gemi dolusu gübre ve ilgili ham madde, amonyak, kükürt ve üreye ihtiyacımız var.
5: Jorge Mariera da Silva, siyasi iradenin gösterilmesinin önemine dikkat çekti.
9: Lojistik açıdan basit bir mekanizma. Tecrübemiz var ve 7 gün içinde bunu faaliyete geçirmeye hazır olacağız. Yani hazırız. Peki temelde ne eksik? Siyasi irade. Sadece siyasi bir karar eksik. Biliyorum ki çatışmadaki taraflar ve bölgedeki taraflar bu savaşın kökenindeki her şeyi düzeltecek bir anlaşma bulmaya odaklanmış durumda. Ama liderler şunu anlamalı: küresel düzeyde büyük gıda güvensizliği risklerini en aza indirmek için gübrenin boğazdan geçişine izin verilmeli.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile bu savaşın etkileri, dünyanın en büyük şirketleri savaşa rağmen rekor düzeyde büyüdüler ve 10 şirket savaşın başından bu yana toplam 4.2 trilyon dolar değerlendi. Zirvede teknoloji şirketi Nvidia var.
11: İran savaşı piyasalar üzerinde ilk olarak olumsuz etkiler yarattı. Borsalar düşerken büyük şirketlerin hisseleri eridi. Bir ay önce ilan edilen ateşkes durumu değiştirdi. Hisseler rekor seviyelere çıktı. Yapay zeka konusunda artan beklentiler de yükselişe destek verdi. Dünyanın en değerli 10 şirketinin piyasa değeri %16,6 arttı. 29 trilyon dolara ulaştı. En yüksek değer artışı 1 trilyon dolarla Alphabet'te gerçekleşti. Nvidia'nın değeri 923 milyar dolar, Amazon'un değeri 678 milyar dolar, Broadcom'un değeri 520 milyar dolar artış kaydetti. En değerli şirketler listesinde başı 5 trilyon 229 milyar dolarla Nvidia çekiyor. En yakın takipçileri 4 trilyon 834 milyar dolarla Alphabet ve 4 trilyon 309 milyar dolarla Apple. Listenin dördüncü sırasında 3 trilyon 84 milyar dolarla Microsoft, 5. sırada 2 trilyon 933 milyar dolarla Amazon yer alıyor. Onları 2 trilyon 36 milyar dolarla Broadcom, 1 trilyon 890 milyar dolarla TSMC, 1 trilyon 769 milyar dolarla Saudi Aramco, 1 trilyon 609 milyar dolarla Tesla ve 1 trilyon 547 milyar dolarla Meta izliyor.
1: Farklı ülkelerden bilim insanları, akademisyenler, alanında uzman isimler sömürgeciliğin etkilerini konuşmak için İstanbul'da buluştu. Bu yıl ilk kez düzenlenen Dünya Dekolonizasyon Forumu'nda sömürge konusu farklı başlıklarla ele alınacak, etkileri tartışılacak.
12: İstanbul'da, Jakarta'da, Addis Ababa'da, Rabat'ta, Kahire'de ve Gazze'de üretilen...
5: Sömürgeciliğin dünü ve bugünü konuşuluyor. Yol açtığı sonuçlar farklı başlıklarla ele alınıyor. Dünya Dekolonizasyon Forumu Atatürk Kültür Merkezi'nde Enstitü Sosyal ve Nun Eğitim Kültür Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.
12: Böylesi tarihi bir eşikte Dünya Dekolonizasyon Forumu'nun ilkini bilgi üretimi ve dolaşımının sömürgecilikten arındırılması temasıyla düzenliyoruz. Burada batıya karşı bir başka tek merkez kurmak veya batısız bir dünya için toplanmadık. Bilakis dekolonizasyon batıya da kendisini ele geçirmiş olan efendilik kompleksinden kurtulması için açık bir davettir.
5: Forumda sömürgecilik sonrası dünya düzeni, bilgi üretimi ve küresel güç gibi çeşitli alanlarda konu başlıklarına odaklanılıyor. Organizasyona farklı ülkelerden bilim insanları, akademisyenler ve alanında uzman yüzden fazla isim katılıyor.
13: Sömürgecilik 500 yıl süren bir yaralı hafıza dünya tarihinde. Bu bitmedi. Henüz sömürgeciliğin bittiğini söyleyemiyoruz. Aslında farklı maskelerle sömürgecilik halen var hayatlarımızda.
5: Forum 12 Mayıs'ta oturumlarla devam edecek. Turlar başlamış.
1: İnsanlar kendi... Ankara'daki inşaat firmalarının bir araya gelerek kurduğu Ankara Müteahhitler Birliği'nin kuruluş ve tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya sektör temsilcileri, iş insanları ve yatırımcılar katıldığı programda inşaat sektörünün mevcut yapısı, sektörel sorunlar ve geleceğe yönelik stratejik hedefler ele alındı.
14: Bu oluşum sektörümüze giderek artan maliyetler, yaşanan yapısal sorunlar ve mevcut mesleki yapılanların sahadaki ihtiyaçlara yeterince karşılık verememesi nedeniyle daha güçlü bir dayanışma, daha etkin bir temsil anlayışı ve ortak bir sektör bilinci oluşturmak amacıyla kurulmuştur.
9: Ankara'da faaliyet gösteren inşaat firmaları tek çatı altında toplandı. Ankara Müteahhitler Birliği kuruluş ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
14: İnşaat sektörü ülkemizin ekonomisine, şehirlerine ve geleceğe yön veren en önemli alanlardan biridir. Böylesine büyük bir gücün ortak akıl ve güçlü yetişimle daha sağlam ilerleyeceğine inanıyoruz.
9: Programda birliğin vizyon ve hedefleri anlatıldı. Sektörün mevcut yapısı, ekonomik gelişmeler, sektörel sorunlar ve geleceğe dair hedefler değerlendirildi.
15: Sektörümüzün sorunları karşısında güçlü bir birlikteliğe ihtiyacımız var. Sektörün hakkını savunacak, gerektiğinde itiraz edecek, çözüm üretecek güçlü bir yapıya ihtiyaç vardır. İşte bugün bunun için buradayız.
1: Ankara Sanayi Odası'nın meslek komiteleri toplantısı başladı. Antalya'da düzenlenen toplantıda konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, finansmana erişimde sorun yaşandığını söyledi, bankalara çağrıda bulundu.
16: Sanayici ve banka olarak aynı geminin içindeyiz. Sanayi batarsa geminin sigortası da kalmaz. Sanayiciler olarak sizlerden beklentilerimiz, riski yalnızca biz sanayicilerin sırtına yükleyen değil, teknolojik sıçramayı birlikte finanse eden, girdiği değil çıktığı ödüllendiren, kısa vadeli değil uzun vadeli dönüşümü ön plana çıkaran bir yapıya ihtiyacımız var.
11: Finansmana erişimde sorun yaşandığını söyledi. Bankalara krediler konusunda çağrıda bulundu. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Antalya'da düzenlenen meslek komiteleri toplantısında konuştu.
16: Sanayicimizin ihtiyacı yalnızca işletme kredisi değil, geleceği kuracak, üretimi büyütecek, yatırımı hızlandıracak ve teknoloji dönüşümünü finanse edecek uzun vadeli kaynaktır.
11: ASO Başkanı Seyit Ardıç, bankacılık sisteminin güçlü bilançosunun sanayinin yatırım kapasitesine dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.
16: Sanayici makine ve enerji verimliliği yatırımı yapmak istiyor. Dijital dönüşümünü tamamlamak, yeşil mutabakata uyum sağlamak, ihracat pazarında kalıcı olmak istiyor. Ama bunu kısa vadeli, yüksek maliyetli ve teminat baskısı altında çalışan kredi yapısıyla başarması mümkün değildir.
11: Antalya'da düzenlenen geleneksel meslek komiteleri toplantısında kamu bankalarının genel müdür yardımcıları da finansmana erişim başlığında birer konuşma yaptı.
1: Sitelerde fahiş aidatların önüne geçecek düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Artık site yönetimleri aidat artış oranlarını tek taraflı belirleyemeyecek. Genel kurulun almadığı kararlar geçersiz olacak.
5: Sitelerde fahiş aidat artışı yapılamayacak. Site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi önceki gün Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile birlikte aidatta keyfi artışlara önlem alındı.
17: Aidatları artık genel kurul toplanamadığı zaman ya da toplanmadan yönetimin kendi başına giderler artmıştır, bütçeler yetmemiştir şeklindeki bir beyan ya da gerekçeyle tek taraflı bir dayatmayla maliklere ve kiracılara gönderemeyeceğini kanunda anlıyoruz.
5: Aidatlar eskiden olduğu gibi kat malikleri toplantısında belirlenecek. Ancak genel kurul toplanamadığı ya da karar alınamadığı durumlarda aidat artışı yönetime bırakılmayacak. Genel kurulun almadığı kararlar geçersiz olacak.
17: Kat malikleri kurulu kurulu toplanamazsa ya da genel kurulda toplanmadan, daha doğrusu aidatları karar almadan bir toplantı yaparsa ne olacak sorusu gündeme geliyor. Burada da seçilen yönetimin geçici bir işletme projesi hazırlayarak maliklere tebliğ edeceği ve 3 ay içinde de genel kurulu toplayacağı anlaşılıyor.
5: Site yönetimi yeni aidat oranının maliyetleri karşılayamadığını düşünüyorsa kat maliklerini ikna etmesi gerekecek. Ortak karar alınamadığı durumlarda aidat en fazla yeniden değerleme oranında artırılabilecek.
1: Hantavirüs salgınının görüldüğü gemiden son yolcular da tahliye edildi. Gemi 26 kişilik mürettebatla birlikte Hollanda'ya doğru hareket etti. İspanya ve Fransa'da da yeni vakalar görüldüğü, İspanya'daki vakanın semptom göstermediği belirtildi. ABD'de ise 2 kişinin semptom barındırdığı açıklandı. Ancak test sonuçlarına ilişkin bilgi verilmedi.
3: Hantavirüs vakalarının görüldüğü Hondius adlı gemiden son 6 yolcu da tahliye edildi. Hollanda bayraklı gemi ülkesine dönmek için 26 kişilik mürettebatla İspanya'nın Tenerife adasından Hollanda'nın Rotterdam kentine doğru yola çıktı. Geminin kaptanı Jan Dobrogowski zor şartlara rağmen sabırlı davrandıkları için yolculara ve mürettebata teşekkür etti. Sıkı hijyen kontrolü çerçevesinde yürütülen operasyonla hantavirüs vakalarının görüldüğü gemiden tüm yolcular tahliye edildi. Ardından vatandaş oldukları hükümet tarafından tahsis edilen uçaklarla ülkelerine gönderildi. Gemi Tenerife'ye demirledikten sonra her yolcu için 42 günlük karantina öneriliyor. Yolcular teste tabi tutuluyor. 42 günlük karantinanın sebebi ise Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi. Bu süre virüsün muhtemel kuluçka süresi olarak görülüyor. Kontroller sonucunda test sonucu pozitif çıkan bir Fransız kadının sağlık durumunun kötüleştiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 2 kişinin hafif semptomlar gösterdiği açıklandı. Hollanda'da ise gemiden tahliye edilen yolcuların kontrolü sırasında hijyen prosedürüne uyulmadığı gerekçesiyle 12 sağlık çalışanı 42 günlük karantinaya alındı. İhmalin kan alımı ve alınan idrarın imhası sırasında yaşandığı belirtildi. İspanya'da ise gemiden tahliye edilen bir kişinin hantavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Ancak vakanın semptom göstermediği vurgulandı. Diğer İspanyol yolcuların ise test sonucu negatif çıktı. Sağlık yetkilileri virüsün insandan insana kolay bir şekilde bulaşmadığı için pandemi riskini düşük görüyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Acil Durum Sorumlusu Gianfranco Spiteri de bulaşın kontrol altında olduğunu belirtti. Virüsü tanıyoruz, ilerleyen bulaşmayı önleyebiliriz. Bu durumdan yeni bir pandemi çıkmasını beklemiyoruz dedi.
1: Hantavirüs nedeniyle yolcularından 3'ünün yaşamını yitirdiği kruvaz gemisindeki 3 Türk yolcu Sağlık Bakanlığı'na ait bir uçakla İspanya'dan Türkiye'ye getirildi. Evlerinde karantinaya alındılar. Peki karantina kaç gün sürecek ve bu süre zarfında nasıl bir işlem uygulanacak? Uzmanların da hastalığa ilişkin uyarıları var. Bu soruların yanıtlarına bakalım şimdi haberimizde.
18: Hasta işte bu bir haftayla 7 hafta arasında değişen bir kuruçka süresinden sonra ateş, şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı, kas ağrılarıyla bazen kusmanın ishalin de eklendiği bir tablo görüyoruz. Kemirgenlerden bulaştığı anlaşıldı. Hastalığı iyileştiren bir ilacı yok.
5: Hantavirüs kaynaklı, ikisi Hollandalı, biri Alman, 3 kişinin ölümü nedeniyle günlerdir dünyanın gündeminde olan kruvaz gemisindeki Türk yolcular, Sağlık Bakanlığı'na ait uçakla İspanya'ya bağlı Tenerife Adası'ndan İstanbul'a getirildi. Yapılan ilk testlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Sağlık durumları iyi. Yolcular arasında olan kuş gözlemcisi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu, yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
0: Tam 16 sene önce annemle biz Tenerife Adası'na geldik ve bugün 10 Mayıs Anneler Günü. Anneciğim, seni çok seviyorum.
5: Türk yolcular İstanbul'daki evlerinde 42 gün karantinada kalacak. Halk sağlığı ekipleri her gün evlerine giderek gerekli kontrolleri yapacak. Ayrıca 3 isim 10 günde bir de teste girecek.
18: Türkiye'ye gelen bu 3 tane vakada dün bakanlık ev karantinasına alınacağını açıkladı. Bence bu biraz riskli bir davranış. Bu kararın yeniden gözden geçirileceğini umuyorum.
5: Uzmanlara göre şu an için koronavirüste olduğu gibi bir kapanma söz konusu değil.
18: Burada böyle bir pandemi, kapanmalar falan olmayacak. Güneş ışığından, ultraviyoleden çok çabuk etkileniyorlar. Dezenfektanlardan çok çabuk etkileniyorlar. O yüzden yani bir temizlik çok kolaylıkla bunları ortadan kaldırabilir.
5: Hollanda bandıralı Hondius adlı gemide olan Türk yolculardan YouTuber Ruhi Çenet yolculuğunu yarıda kesip Türkiye'ye dönmüştü. Çenet sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kendisinin de karantinada olduğunu açıkladı.
19: Hakkımda çok fazla yanlış bilgi ve haber yayılmakta. Hiçbir hastalık belirtim hiçbir şekilde yoktur. Gemide bir virüs olduğunu öğrendiğim ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim ve karantinadayım.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum farklı ülkelerden mevkidaşlarını Hatay'da ağırladı. Kurum, mevkidaşlarına depremden sonra yürütülen çalışmaları Hatay sokaklarında anlattı.
5: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler'in İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla Hatay'da bir araya geldi. Kurum, Türkiye'nin COP31'e giden yolu dirençli şehirler programı kapsamında depremden sonra yürütülen inşa seferberliğini HET Hatay sokaklarında anlattı. 11 ilde 455 bin ev, iş yeri ve köy evi inşa edildiğini söyledi. HET Bakan Kurum'la birlikte Kurtuluş Caddesi, Kemalpaşa Caddesi, Asi Nehri Kenarı, Tarihi Meclis Binası ve Atatürk Caddesi'ni dolaştı. Ardından yeni yerleşim yerlerindeki konutlar incelendi. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, birileri yapılamaz dedi, Türkiye yaptı. Birileri hükümet bu enkazın altında kalır diye bekledi, biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde asrın inşasını dünyaya gösterdik dedi. Saha ziyaretine ilişkin konuşan Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anna Claudia Rozba, Türkiye'den yine bu güzel örnekleri COP31'e taşımasını temenni ediyorum dedi. Kosova Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Pakolli ise bu kadar kısa sürede yeniden ayağa kalkmak olağanüstü ifadelerini kullandı. Heyette yer alan Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Anjani de çalışmaların COP31 süreci için çok önemli bir referans oluşturacağını söyledi. Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Beşir Muhammed Jama ise ticaretin ve ekonominin yeniden ayağa kalktığını görmek gerçekten hayranlık verici dedi.
1: Dolandırıcıların hedefinde bu kez bir savcı vardı. Telefon dolandırıcıları İstanbul'da görev yapan bir Cumhuriyet savcısının mobil bankacılık uygulamasını ele geçirip önce hesabını boşalttı, sonra adına kredi çekti. Savcının toplam zararı 850 bin lira.
20: Önce mobil uygulamayı ele geçirip hesabı boşalttılar, ardından hesabında şüpheli işlem var diyerek kredi çektirdiler. Cumhuriyet savcısını 850 bin lira dolandırdılar. Dolandırıcıların hedefinde bu kez İstanbul'da görev yapan bir Cumhuriyet savcısı vardı. 33 yaşındaki savcının mobil banka uygulamasını ele geçirip hesabından 480 bin lirayı çektiler.
21: Şüpheliler hesaptan çektikleri parayla yetinmedi. Üstüne savcıyı 212'li sabit hattan aradılar. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıttılar. Savcıya hesabında limit kullanımı olduğunu söyleyip mobil banka uygulamasını kontrol etmesini istediler.
20: Bankanın mobil uygulamasına giren savcı hesabındaki tüm paranın çekildiğini gördü. Dolandırıcı paranın gönderildiği hesabı tanımadığını söyleyen savcıya bizden haber bekleyin diyerek telefonu kapattı. Savcıyı banka personeli gibi tekrar arayan dolandırıcı planının ikinci aşamasını devreye soktu. Paranızı kurtarmak için ters işlem yapacağız diyen dolandırıcı savcıya 370 bin lira kredi başvurusu yaptırdı. Parayı ilk çekilen paranın gönderildiği hesaba EFT yapmasını istedi. EFT yaptıktan sonra durumdan şüphelenen savcı hesabına bir daha erişim sağlayamadı. Bankayı aradı, toplamda 850 bin lira dolandırıldığını öğrenince büyük şok yaşadı.
2: Bankalar telefonla arayıp EFT yaptırmaz, kredi çektirmez. Hesapta şüpheli işlem iddiası varsa yapılması gereken ilk şey telefonu kapatıp bankanın resmi müşteri hizmetlerini kişinin kendisinin aramasıdır.
20: Olayın ardından 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılardan biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcının parası da kurtarılarak kendisine iade edildi.
1: Bursa'da vatandaşlar yolda kalan aracı çekmek için tehlikeli bir yönteme başvurdu. Görüntüler Bursa İnegöl yolunda kaydedildi. Vatandaşlar yolda kalan otomobili halatla başka bir araca bağlayıp çekecekti ancak halat bulamadılar. Bunun üzerine bir kişi arkadaki aracın üzerine oturdu, o seyir halindeyken ayaklarıyla öndekini itti. Bu şekilde trafikte dakikalarca ilerlediler. O tehlikeli anlar çevredekiler tarafından böyle görüntülendi. Trafikte her 5 araçtan biri motosiklet. Ancak her 2 kazadan birine de motosikletler karışıyor. İçişleri Bakanlığı bu kazaların önüne geçmek için 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye soktu.
11: Trafikte her 2 kazadan birine motosikletler karışıyor. Motosikletlerin karıştığı kazalarda kusur oranı %67,7 olarak belirlendi. Bu kusurların %49,3'ünü hız idari, %17,3'ünü kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, %7,1'ini ise şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama oluşturdu. 2026 yılının ilk 4 ayında motosikletlerin tüm araçlar içerisindeki tescil oranı %21,3, kazalara karışma oranı ise %47,1 olarak kayıtlara geçti. Yani motosikletlerin trafikteki payına kıyasla kazalara karışma oranı 2 katından fazla. İçişleri Bakanlığı bu nedenle motosiklet denetimlerini artıracak. İçişleri Bakanlığı'nın 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planına göre motokuryelere yönelik kontrollerde yetki belgelerine ilişkin denetimler yoğunlaştırılacak. Plan çerçevesinde denetimlerin etkinliğini artırmak ve yaptırımların caydırıcılığını güçlendirmek amacıyla mevzuat düzenlemeleri yapılacak. Güvenli motosiklet kullanımı kampanyası yürütülecek. Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik özel eğitim programları düzenlenecek.
1: Malatya'da Feride Karakaya, geçen yıl boşandığı eşinin saldırısında hayatını kaybetti. Saldırgan kadına av tüfeğiyle ateş açtı. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi.
11: Sabah işe gitmek için evinden çıktı. Boşandığı eşinin silahlı saldırısına uğradı. 3 çocuk annesi Feride Karakaya, sokakta av tüfeğiyle öldürüldü. Malatya'da yaşayan 35 yaşındaki kadın eşinden geçen yıl boşandı. Kısa süre önce toplum yararına programlar kapsamında bir eğitim kurumunda işe başladı. Sabah işe gitmek için evden çıkan Feride Karakaya'ya eski eşi av tüfeğiyle ateş açtı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Saldırı sonrası kaçan Hüseyin K. yakalandı. İlk ifadesinde eski eşinin çocuklarına bakmadığını öne sürdü. Öldürülen Feride Karakaya, Kötürge ilçesinde toprağa verilecek.
1: Havalar ısınınca kene tehlikesi yeniden gündeme geldi. Son olarak Sivas'ta vücuduna kene yapışan bir kişi 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Uzmanlar kene ısırığına karşı önemli uyarılarını tekrarladı.
11: Arazide çalışırken vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlandı. İlhan Cevahir 10 gün sonra hayatını kaybetti. 60 yaşındaki İlhan Cevahir İstanbul'dan memleketi Sivas'a gitmişti. Akıncılar ilçesine bağlı Baldıdere köyündeki arazide madımak otu topluyordu. O sırada vücuduna kene yapıştı. Kısa süre sonra rahatsızlanan Cevahir, Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedaviye alındı. Ancak durumu ağırdı. İki çocuk babası hasta 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Uzmanlar bu tür durumlarda tedaviye olabildiğince erken başlamanın hayati önemi olduğunu söylüyor.
4: Yani özellikle salgın bölgesi olan illerimizde zaten adı çok net geçiyor artık. Tokat, Sivas, Yozgat, Çorum, Samsun, Kastamonu gibi illerimizde grip benzeri bir tablo varsa ve kene teması varsa özellikle Kırım-Kongo kanama ateşini düşünmek gerekiyor.
11: Türkiye'de Kırım-Kongo kanamalı ateşine yakalanan her 100 kişiden 5'i hayatını kaybediyor.
1: Aşırı yağışlar kayısı üretimini olumsuz etkiledi. Çukurova bölgesinde üretimin düşmesi bekleniyor. 1 kilo kayısı bahçede 80 liraya, markette 150 liraya satılıyor.
11: Geçen yıl zirai don, bu yıl aşırı yağış ve dolu. Kayısı üretimi iklim şartlarından olumsuz etkilendi. Adana'nın Kozan ilçesinde erkenci kayısı hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren işçiler hava kararına kadar çalışıyor. Bu yıl dönümden yaklaşık yarım ton ürün bekleniyor.
6: Biz şu an Çukurova bölgesinde Kozan'ın Gazi köyündeyiz. 30 dönüm bir kayısı bahçesine girdik. Hasat dört dörtlük diyemem. Zayıf yani şu an.
22: Çalışmak güzel ama sıcak bizi çok etkiliyor, yorucu oluyor.
11: Toplanan ilk ürünler hem iç pazara hem de ihracata yollanıyor. İhracatta en büyük alıcı Irak. Kayısı fiyatı bahçede 60 ila 80 lira arasında değişiyor. Markette 100 lirayla 150 lira arasında alıcı buluyor.
6: Çok yağış gittiği için çok zarar verdi. Çok çabuk çürüdü.
1: Türkiye'de en çok kullanılan isimler sıralamasında Mehmet ve Fatma ilk sırada yer alıyor. En yaygın soyadı ise Yılmaz.
11: Fatma ve Mehmet. Türkiye'de en çok kullanılan isimler bunlar. En yaygın soyadı ise Yılmaz. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre 2025 yılında Yılmaz soyadını taşıyanların sayısı 1.177.896 olarak kayıtlara geçti. Soyadı Kaya olanların sayısı 899.722, Demir soyadlıların sayısı ise 876.934 olarak tespit edildi. Türkiye genelinde en yaygın olan erkek isimlerine bakıldığında Mehmet 1.271.896 kişiyle listenin başında yer alıyor. Bunu 1.057.634 kişiyle Mustafa, 857.105 kişiyle Ahmet takip etti. Türkiye'de en yaygın olan kadın ismi ise Fatma oldu. Bu isme sahip 1.152.000 kişi bulunuyor. Bu ismi 906.873 kişiyle Ayşe, 776.708 kişiyle Emine izledi.
1: Keçiören Belediyesi tarafından organize edilen engelsiz spor oyunları başladı. Oyunların açılışı ünlü isimlerle Down sendromlu sporcuların karşı karşıya geldiği basketbol maçıyla yapıldı.
20: Engelliler Haftası kapsamında Ankara'da engelsiz spor oyunları düzenleniyor. Keçiören Belediyesi tarafından organize edilen oyunlar özel bir karşılamayla başladı. Bu kapsamda ünlü isimlerle Down sendromlu sporcular parkede karşı karşıya geldi. Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen oyunların açılışına Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'la Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya katıldı.
23: Sporcular gelecek nesillerimiz bizlerin geleceğidir ve her zaman bununla hemhal olmaya devam edeceğiz. Spora her türlü destek veren olacağız.
24: Engelsiz bir spor, engelsiz bir yaşam, engelsiz bir hayat için burada bir organizasyonda beraberiz. Hep birlikte burada mücadele edeceğiz.
20: Engelsiz spor oyunları 5 gün boyunca sürecek. 9 farklı branşta 400 sporcu kıyasıya yarışacak. Oyunlar 15 Mayıs'ta Atatürk Milli Mücadele Müzesi'nde düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.
1: Beyaz Perde'den bir haberle bu saat dilimini noktalayalım. Yıllar sonra Beyaz Perde'ye taşınan Sihirli Annem serisinin yeni filmi. Sihirli Annem Periler Okulu'nun galası Zorlu PSM'de gerçekleşti. İnci Türkay, Nevra Serezli ve Şahap Sayılgan'ı yeniden bir araya getiren film 15 Mayıs'ta vizyona girecek.
7: Periler aleminden tüm perilere merhaba.
8: Sihir dolu bir evren, rengarenk bir hikaye.
7: Başlasın diyorum.
10: Parmaklar, enerjiyi hissedin.
8: Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği Sihirli Annem Periler Okulu filminin galası Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşti.
12: 22 yıl sonra tekrar bunu sinemaya film olarak çıkmak bize nasip oldu. Seyirci de sağ olsun çok teveccüh gösterdi, ilgi gösterdi. Biz de bunun ikisini yaptık şu anda.
7: Ben uyumlu bir periyimdir.
8: Bu kez bir periler okulunda geçen filmin başrollerini İnci Türkay, Nevra Serezli ve Şahap Sayılgan paylaşıyor.
13: Gene eğlenecekler, gene aileleriyle birlikte seyredebilecekler. Çocuklar keyif alırken bence anne baba da keyif alacak.
25: Ve şu yeniden bulmak, böyle eski bir dosta sarılmak gibi, çok iyi tanıdığım bir arkadaşımı bulmuşum gibi. Geçen yıl ilk filmi çekerken ilk defa bunu hissettim ama aslında aradaki 25 yıl hiç çıkmadı Betüş benden.
26: Birbirimizi hiç unutmadık. Yani daha dün görüşmüşüz gibi tekrar karşılaştığımız zaman hiç değişmemişti hislerimiz.
7: Birkaç haber nedeniyle...
8: Filmde canlandırdıkları karakterlerle hafızalara kazınan Jess Molo, Ayşen İnci ve Damla Ersubaşı da yer alıyor.
7: Okulda yolunda gitmeyen bir şeyler mi var?
27: Böyle bir şeyin içinde olabileceğimi, bu kadar yıllarca nesillere bir şekilde sirayet edeceğini düşünmüyordum. Ne mutlu bu kadroda olduğum için diyorum.
25: Gerçekten hep bir adım kata kata gidiyoruz. Yine bu filmde de çok büyük hedeflerimiz var. İzleyicilerimiz sayesinde. Birlikte büyüdük. Ben çocuklarımı büyüttüm Sihirli Annem'le.
7: Ben Susila.
8: Hikayeye yeni dahil olan sürpriz iki karaktere Doğa Rutkay ve Bekir Aksoy hayat veriyor.
7: Neden kavuşacağım?
25: Susila aslında başına gelen talihsiz olaylardan ötürü kötülük, kötü sihirler yapmayı kafasına koymuş bir peri olarak geliyor periler okuluna.
28: Bu hikayenin de farklı karakterler, farklı yönler olması gerekiyor. Doğayla biz bu tarafa hizmet ediyoruz.
8: Çocuklar için hazırlanan etkinliklere de ev sahipliği yapan galada ünlü isimler de yer aldı. Sihirli Annem Periler Okulu 15 Mayıs'ta vizyona girecek.
10: Parmaklar, enerjiyi hissedin.
29: Bu okulun en iyi perisi olmazsan bana da durmaydı.
30: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
31: Ülkede sağanaklar devam edecek. İstanbul ve Bursa'da bazı ilçelere kısa süre yağmur yağabilir. Ankara'da ise yağış daha kuvvetli ve 3 gün sürecek. İstanbul 24, Ankara 22, İzmir güneşli 28, Bursa 29 derece. Antalya 25 derece ve bağıl nem oranı %78'e ulaştı. Marmara parçalı bulutlu, sıcaklık birçok noktada 27-29 derece. Sonraki günlerde rüzgar daha serinleşecek ve yerel sağanaklar daha fazla. İç Anadolu'da 42'nde yağmurlara başladı. Eskişehir, Kırıkkale, Sivas, Kayseri boyunca sağanak geçişi var. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Ege'de sert lodos çöl tozu taşımaya devam ediyor. Manisa 29, Muğla 25, Bodrum açık 30 derece. Perşembe bölgeye kuvvetli yağış geliyor. Akdeniz geneli az bulutlu, lodos sert ve nemli esiyor. Sıcaklık 25-27 derecelerde. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat arasında daha çok öğleden sonra gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış var. Bolu 22, Samsun 21 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Van, Diyarbakır, Hakkari boyunca uzanan kentlerde de sağanak yağmur var. Yıldırım da oluşabilecek. Erzurum 17, Diyarbakır 26 derece.
30: Hava durumu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
32: Sevgili dinleyiciler, bugünkü sözcüğümüz lisan. Kısaca yerine dil dediğimiz bu sözcük yanlış biçimde lisan biçiminde söylenmekte. Tüm ünlüler kısa söylendiğinde yine lisan dendiğinde o kadar rahatsız etmese de iyi sesi uzatılarak lisan denince kulak tırmalıyor. Şimdi bu sözcüğe doğru söylenişine dikkat ederek biraz daha yakından bakalım. Önce konuşma anlaşma aracı olarak dil anlamında. Türklüğün vicdanı bir, dini bir, vatanı bir. Fakat hepsi ayrılır, olmazsa lisanı bir demiş Ziya Gökalp. Hüseyin Rahmi Gürpınar da şöyle diyor. Her lisanın incesi, kabası, terbiyelisi, terbiyesizi, düzgünü, doğrusu, muharrefi, bozuk şivelisi vardır. Muharref, gerçek anlamı dışında bir anlam verilmiş, bozulmuş, tahrif edilmiş demek. Sonra, lisan bir yazara veya devreye ait veya döneme has anlatım üslubu. Tanzimat lisanı, Mehmet Akif'in lisanı gibi. Belli meslek, ilim ve uzmanlık dallarına özgü sözcük.

0: sürçmek, ayağın kayması veya bir yere bir şeye takılması, çarpması sonucunda düşecek gibi olmak, sendelemek, tökezlemek anlamında eski Türkçeden beri kullanılırmış. Sürçün karşılığı da sürçme, yanılma, hata. Kısacası sürçü lisan, yanlışlıkla istemediği bir sözü söyleme, ağızdan kaçırma, dil sürçmesi. Eskiden meddahlar her gösterinin sonunda her ne kadar sürçü lisan ettikse affola derlermiş. Biz de öyle bitirelim bu programımızı. Her ne kadar sürçü lisan ettikse affola.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Saat 3 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Yeni anayasa mesajı veren Cumhurbaşkanı anayasa özlemi dinmedi dedi.
1: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
2: Bir kez daha yeni anayasa çağrısı yaptı. Sivil bir anayasa çıkartmak zorundayız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Reform irademiz ilk günkü gibi diridir ifadesini de kullandı.
1: Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhurla cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Kamu idaresinde etkinliği, hesap verilebilirliği, katılımı ve şeffaflığı artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.
2: Erdoğan yargının yetkisi ve sınırları konusunda da önemli mesajlar verdi.
1: Yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Yargının yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi de yoktur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü sosyal medyaya getirdi. Linç kültürü oluştuğunu söyledi.
1: Sosyal medyada artık iyice çığırından çıkan linç kültürünü elbette bunun dışında tutuyorum. Çünkü bu linç kimi zaman siyasetçiye, kimi zaman yargıya, kimi zaman bürokrasiye, kimi zaman da sokaktaki vatandaşa yönelmekte. Bir operasyon aygıtı olarak çalışmaktadır.
0: AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal partisinden ihraç ediliyor. CHP yönetimi Köksal'ı disiplin kuruluna sevk etti. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Köksal'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in telefonlarına yanıt vermediğini söyledi.
3: Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Oradaki yaşananlar normal bir süreç değil. Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
2: CHP yönetimi AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı disipline sevk etti. Köksal'ın CHP'den ihracı istendi.
3: Şimdi duyduk ki bizim Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ve beraberindeki bir kısma yarın rozet takmaya hazırlanıyor. Şimdi tabii giden gitsin. Böyle bir dönemde bu kadar yanlışı gören, itiraz etmiş bir kimsenin batan bir gemiye binmesi vatandaş nezdinde ya demek ki bunun açığı var duygusunu getirir.
2: CHP sözcüsü Zeynel Emre Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Emre tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı